0: maden faciaları tarihinde ilk kez yer almıyordu. 12 yıl önce aynı ilçede Cumhuriyet tarihinin en ağır maden facialarından biri yaşanmış ve 301 madenci hayatını kaybetmişti. Son göçük, Türkiye'de onlarca yıldır yaşanan maden facialarını ve yer altında yaşamını yitiren yüzlerce işçiyi bir kez daha hatırlattı. Türkiye'de kömür madenciliğinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda özellikle Zonguldak Havzası'nda taş kömürü üretiminin başlamasıyla binlerce işçi yer altında çalışmaya başladı. Cumhuriyet döneminde ise madencilik büyürken iş kazaları, göçükler ve gri su patlamaları da ülkenin hafızasına kazınan büyük facialara dönüştü. Madencilik özellikle Zonguldak, Soma ve çevresindeki yerleşimlerde yalnızca bir iş kolu olmadı. Kuşaklar boyunca aynı ailelerin farklı üyeleri madenlerde çalıştı, kentlerin ekonomik ve sosyal yaşamı büyük ölçüde ocakların etrafında şekillendi. Bu nedenle madenlerde yaşanan her büyük facia, yalnızca hayatını kaybeden işçileri değil, aileleri ve çoğu zaman bütün bir bölgeyi etkiledi. Bir işçinin ölümü, geride eşleri, çocukları ve yıllarca süren bir adalet arayışını da bıraktı. Bu facialardan biri 7 Mart 1983'te Zonguldak'ın Armutçuk bölgesinde yaşandı. Yer altında meydana gelen grizu patlamasında 103 madenci hayatını kaybetti. Aynı yıl Kozlu'da yaşanan bir başka grizu patlaması 10 işçinin ölümünü açtı. 1987'de yine Kozlu'da meydana gelen göçükte 8 madenci yaşamını yitirdi. 1990 yılına gelindiğinde ise acı haberler bu kez Amasra ve Amasya'dan geldi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki grizu patlamasında 5, Amasya Yeniçeltek'teki patlamada 68 madenci hayatını kaybetti. Bu dönem madencilerin yalnızca yer altında değil, çalışma hayatında da seslerini yükselttiği yıllardı. 1990 sonunda Zonguldak'ta başlayan grevin ardından madenciler 4 Ocak 1991'de aileleri ve bölge halkıyla birlikte Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Tarihe Büyük Madenci Yürüyüşü olarak geçen eylem, maden işçilerinin çalışma koşulları ve hakları için verdiği mücadelenin simgelerinden biri oldu. Yürüyüşe madencilerin ailelerinin ve bölge halkının da katılması, maden işçiliğinin yalnızca ocakta çalışanları ilgilendiren bir mesele olmadığını da gösterdi. Çünkü maden kentlerinde işçinin çalışma koşulları çoğu zaman evdeki yaşamı ve bütün bölgenin ekonomik geleceğini doğrudan etkiliyordu. Ancak madenlerdeki ölümler devam etti. 3 Mart 1992'de Türkiye madencilik tarihinin en ağır facialarından biri Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşandı. Grizu patlamasında 263 madenci hayatını kaybetti. Kozlu faciası 2014'te Soma'da yaşanan facia kadar Türkiye'de en fazla can kaybının yaşandığı maden kaza kayıtlara geçti. 3 yıl sonra 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki grizu patlamasında 37 işçi yaşamını yitirdi. 2000'li yıllarda da tablo değişmedi. 2004'te Kastamonu Küre'de çıkan yangın 19 madencinin ölümüne neden oldu. 2006'da Balıkesir Dursunbey'deki grizu patlamasında 17, 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki patlamada 19 işçi hayatını kaybetti. 17 Mayıs 2010'da bu kez Zonguldak Karadon'dan acı haber geldi. Grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirdi. 2013 yılında Kozlu'da meydana gelen metan gazı patlamasının yol açtığı göçükte ise 8 işçi hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen facialar, Türkiye'de madencilik denildiğinde iş sağlığı ve güvenliği tartışmalarının da sürekli gündemde kalmasına neden oldu. Her büyük kazanın ardından denetimler, çalışma koşulları ve sorumluluk tartışıldı. Ancak yıllar içinde farklı kentlerden gelen ölüm haberleri, kamuoyunda aynı sorunun tekrar tekrar sorulmasına yol açtı. Bir maden faciasının ardından alınacağı söylenen önlemler alındı mı, bunlar yeterli oldu mu? Ve 13 Mayıs 2014. Türkiye madencilik tarihinin en ağır günü bu kez Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Yer altındaki kömür ocağında meydana gelen yangının ardından yüzlerce işçi yer altında mahsur kaldı. Faciada 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye günlerce Soma'dan gelecek haberleri bekledi. Madenci ailelerinin madenin önündeki bekleyişi, yer altından çıkarılan işçiler ve 301 madencinin ölümü ülke hafızasına kazındı. Soma yalnızca bir maden kazası olarak değil, Türkiye'de çalışma yaşamı ve işçi güvenliği üzerine yürütülen tartışmalarda da önemli bir kırılma noktası oldu. 301 işçinin ölümüyle birlikte çalışma koşulları, taşeronlaşma, denetim mekanizmaları ve madenlerde üretim baskısı gibi başlıklar kamuoyunda geniş biçimde tartışıldı. Faciada yakınlarını kaybeden ailelerse yıllarca mahkeme salonlarında adalet aradı. Soma'da yaşananlar bir maden faciasının etkisinin ocaktaki kurtarma çalışmaları sona erdiğinde bitmediğini de gösterdi. Geride kalan aileler için süreç, cenazelerin ardından başlayan ve yıllarca devam eden davalar, duruşmalar ve adalet arayışıyla sürdü. Facianın ertesi günü Soma'ya giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında İngiltere, Fransa, Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmiş yıllarda yaşanan maden facialarından örnekler verdi. Maden kazalarının için bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var ifadesini kullandı. Sözleri kamuoyunda geniş tartışma yarattı.
1: Bu ocakların bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler. Bakın Amerika teknolojisiyle her şeyle. 1907 iki ayrı madende gürüzü ve kömür tozu patlaması 361. Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur. İş kazası. Burada da olur.
0: Aynı gün Soma'dan başka görüntüler de hafızalara kazındı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında protestolar yaşandı. Dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in güvenlik görevlileri tarafından yerde tutulan Erdal Kocabıyık'a tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra Kocabıyık'ın 10 yıldır madencilik yaptığı ve faciaya kurban giden işçiler arasında yakınlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Maden ocağından çamurlar içine çıkan yaralı bir işçinin kendisini sedyeye yatırmak isteyenlere derin bir insanlık göstererek "Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin" diye sorması Soma faciasının acı görüntülerinden birisi olarak hafızalara kazındı.
2: Tamam, hadi bakalım, kendine iyi bak. Hadi koçum.
3: Çizmeleri çıkar o gün.
2: Hadi bakalım. Kendine iyi bak, tamam mı?
4: Tamam. Güzel
2: geldin.
4: Hayır, çıkarma. Yukarı olsa, o bir şey olmaz.
5: Biraz çek yukarı kendini. Çek yukarı, çek oğlum, çek.
0: Facianın ardından yalnızca siyasi tartışmalar değil, yıllarca süren adalet arayışı da başlamış oldu. Soruşturma kapsamında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, şirketin genel müdürü Ramazan Doğru ve işletme müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2018'de sonuçlanan ilk yargılamada bazı sanıklara 15 yılla 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken 37 sanık beraat etti. Yargıtay sürecinin ardından yeniden görülen davadaysa 2021 yılında Can Gürkan, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 20 yıl, iki maden mühendisi de 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Faciada denetim sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin de yargılanması yıllar sonra başladı. 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada 2025'te 10 kişi beraat etti, 18 kişiye 5 ayla 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. İstinaf sürecinde ise bazı sanıklar yönünden dava zaman aşımı nedeniyle düştü. 2014'teki facianın ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Facianın ardından Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olamaz" demiş, sorumluluğu bulunanların hesap vereceğini söylemişti. Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliğinin facianın ardından üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri olduğunu belirtmiş, bu tür kazaların Türkiye'nin gündeminden mümkün olduğunca çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Facianın ardından madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağı ve daha sıkı önlemler alınacağı söylendi. 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Soma faciasının ikinci yılında yaptığı açıklamada bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için bir dizi yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasına ayrıca kömür madenciliğinde yeni somalar yaşanmaması için yeni adımlar atıldığı ve daha güçlü yasal düzenlemeler hazırlandığı ifade edildi. Ancak 2014'teki Soma faciasının üzerinden henüz 6 ay bile geçmeden Türkiye başka bir maden faciasıyla karşı karşıya kaldı. Karaman'ın Ermeni kömür ocağına su basması sonucu yer altında mahsur kalan 18 madenci hayatını kaybetti. Ermenik faciasında günler boyunca ocak başında çocuklarından gelecek haberi bekleyen ailelerin görüntüleri de hafızalara kazındı. Bir madenci yakınının oğlunun yırtık lastik ayakkabılarını göstermesi ise maden işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının tartışıldığı dönemin sembol görüntülerinden biri oldu. Ermenik faciası da yargıya taşındı. 16 sanığın yargılandığı davada maden ocağının sahibi Saffet Uyar'la teknik nezaretçi Ali Kurt'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 2016'da Siirt Şirvan'da meydana gelen göçükte 16 işçi, 2017'de Şırnak'taki göçükte ise 8 işçi yaşamını yitirdi. Ve 14 Ekim 2022'de maden faciaları zincirine bir yenisi eklendi. Bartın Masra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu işletmesine meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Amasra'daki patlamada Türkiye'de yıllardır devam eden bir başka tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Maden faciaları öngörülebilir ve önlenebilir miydi? Facianın ardından kamuoyunun gündeminde yalnızca patlamanın nasıl meydana geldiği değil, olay öncesindeki denetimler, risk değerlendirmeleri ve kurumların sorumlulukları da yer aldı. Facianın ardından 23 sanık hakkında dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart 2025'te açıkladığı kararda dönemin Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ile İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural'a 16 yıl 6'şar ay, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu'ya ise 15 yıl hapis cezası verdi. Diğer 16 sanığa da 3 yıl 1 ay 15 günle 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, 3 sanık beraat etti. Amasra faciasına ilişkin adli süreç bununla da sınırlı kalmadı. Eski TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ayrı bir yargılama daha başladı. Maden faciaları Türkiye'nin toplumsal hafızasında yalnızca ölüm sayılarıyla yer almadı. Bazen bir babanın maden ocağının önündeki bekleyişi, bazen bir çocuğun kaybettiği babası, bazen de yıllarca süren bir mahkeme süreci o faciaların hafızadaki görüntüsüne dönüştü. Her facianın ardından bir daha yaşanmasın denildi. Her yeni faciadaysa geçmişte yaşananlar yeniden hatırlandı. Aradan 12 yıl geçti. Takvimler 1 Ekim 2026'yı gösterdiğinde Soma'nın adı bir kez daha bir maden faciasıyla gündeme geldi. Bir maden işletmesine meydana gelen göçükte toprak altında kalan 7 işçiden ikisi sağ çıkarıldı. 5 madenci ise hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 savcı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali bulunabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Son göçük yalnızca geçmişteki faciaları değil, her maden kazasının ardından gündeme gelen aynı soruları da yeniden hatırlattı. Madenlerde çalışan işçilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Denetimlerin sorumluluğu kimde? Ve bir facianın ardından başlayan tartışmalar bir sonraki facia yaşanmadan kalıcı önlemlere dönüşebilecek mi? Armutçuk'ta Grizu, Kozu'da Grizu ve Göçük, Küre'de yangın, Ermenek'te su baskını, Amasra'da patlama ve Soma'da yıllar sonra yeniden göçük. Türkiye'nin maden facialarında tarihler, şehirler ve kazaların biçimi değişti. Ancak geride kalan görüntü çoğu kez aynı oldu. Yer altında çalışan madenciler, ocakların önünde haber bekleyen aileler ve yaşamını yitiren işçiler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Like a rainbow.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 10'da. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günü'nde daha çok konuşmak, felsefi yönlerini konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen çok değerli konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sabri Gürses. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey.
2: Merhabalar. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. En çok tartışılan yapay zeka konularından bir tanesi gerçekten de son zamanlarda bu çeviri yapıp yapamayacağı şey. Herkes bunu kendi satında deniyordur tabii. Ufak tefek denemeler yapıyordur. Ama tabii çeviri yapınca ya şu tweet'te ne yazıyormuş acaba dur ben bunu öğreneyim deyip çevirtmekle sanırım edebi bir eseri çevirtmeye çalışmak birbirinden çok farklı şeyler değil mi?
3: Oldukça farklı şeyler sattı. Yani ben de şeyle hani yapay zeka çeviri yapıyor mu, çevirmenlerini yeni alacaklar mı gibi hani sorularla başlamamayı tercih ederim. Yani çünkü aslında hani durum böyle değil. Yani eğer şeyse bir yapay zeka konusuysa her türlü mesleğin hani şeklini şemalini değiştirebilecek, onu yeniden yapılandırabilecek durumda ve hani her gün günden güne bunu görüyoruz. Şeyde yani sadece sosyal bir bilimlerle sınırlı kalmadı. Bütün pozitif bilimlere kadar girdi. Hani daha hızlı işlem yapabiliyor, daha hızlı çalışıyor ve hani şey fazla ücret de istemiyor ki o da tartışmalı bu sıralar. Çünkü şey çok fazla elektrik tükettiği, çok masraflı olduğu, o yüzden aslında insan çalışanlardan daha pahalıya mal olduğu konuşuluyor. O yüzden de şey yani Çin öne geçiyor. Çünkü Çin yani çok büyük miktarda elektrik üretiyor gibi şeyler var.
2: Şimdi ilk başta baktığımızda evet yani kolay basit çevirileri yani mesela işte ya bu adam burada ne demek istemiş ya da neye atıfta bulunmuş falan gibi şeyler için gerçekten de çok önemli faydalar sağlıyor. Ama benim gibi böyle birazcık kafayı çizip acaba bir şiir çevirse mesela nasıl çevirirdi buradaki duyguyu bize aktarabilir miydi diye bakanlar sanırım ciddi hayal kırıklıklarına uğruyorlardır değil mi hocam?
3: Yani öyle biliriz ama yani sonuçta hani her kötü çevirmen gibi şey yapay zeka ya da makinelerde çeviriyor. Yani sonuçta evet. Biz hani şeyi söylüyoruz sonuçta herkes çeviri yapabilir. Birincisi şeyi yani çevirinin eğitimini almayanlar zaten aslında çeviri eğitimi almışlar kadar iyi yapamaz gibi bir savımız var. Yani her koşulda bunun bir eğitimini terbiyesini almak gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden hani makineler hani böyle bir eğitimi almamışken hani yapabilmeleri zor. Onların yaptığı şey hani birçok örnek var. Birçok dili hızla tarayabiliyorlar. Oradan şeyleri bir şey parçalar alıp birleştiriyorlar. Ve hani birleştirince güzel bir şey de bir şey çıkıyor sonuçta. Yani kullanışlı bir şey çıkıyor. Hani eğer o gün şey sevgilinize hani askerde herkes yapmıştır eskiden. Hani aşk şiirini başkasına yazdırırlar. Hani aynı şekilde çeviriyi de başkasına yaptırmak mümkün şeyde ama sonuçta o hani gerçek bir iş olmuyor. Yani dediğiniz gibi o nitelikte, insani nitelikte ve üstün bir şey olmuyor.
2: Evet evet. Yani bu söylediğiniz örnek bu arada benim başımdan bizzat geçti Sayın Hocam. Gerçekten de çavuşuma bir aşk şiiri yazmıştım. Akrostişli olsun mu deyince bana biraz tuhaf bakmıştı ama yapmıştık. Akrostişte yazmıştık onun şeyine sevgilisine. Peki hocam yani şunu merak ediyorum. Şimdi evet bir takım bir şeyler yapıyor. Sizce bunu çeviri anlamında nerelerde kullanmak doğru olur ya da nerelerde kullanmak daha az avantajlı olur? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bize?
3: İşin aslı yani uzun zamandır hani belli şey yani sonuçta aslında şey, yani çeviri işi dediğimizde yani dediğiniz gibi küçük yani örneğin bir edebi metni merak ediyoruz. Yanımızda işte şey evet. yok, onun çevirisi yok, bir şey yok. Ona bakabiliyoruz. Evet. Yani küçük hızlı Google'a çevirtip bir fikir alabiliyoruz. Şey denir sosyal medyada bir mesaj gelmiş, onu hemen hızlı çevirtebiliyoruz. Ama işin aslında çeviri işleri yani sözleşmeye dayanan işler. Diyelim bir büyük bir şey yani küresel iş yapan bir işletme. Bunun bilgileri confidential yani dışarıya açılmaması gerekiyor. Dolayısıyla siz bunu şey yani ChatGPT, Gemini'ye herhangi bir yapay zeka yani şirket dışı bir yapay zeka veremezsiniz. Şeyi aynı şekilde bir kitabı çevirmek istediniz. Yani Türkçe'de daha olmayan bir kitap. Yani bir yurt dışından telifle satın aldığınız kitabı. Onun makineye çevirtemezsiniz. Onun da şeyi yani telifi var. Makineye verdiğinizde siz telif sözleşmesini ihlal etmiş oluyorsunuz. Yani bu yüzden aslında şeyi hani makineye bu şekilde ya ben işte veririm Google Translate yaparım işte Gemini Translate çeçibi aslında yasal dışı bir iş yapmış oluyor. Ama hani orta karar şey bir sonuç elde ediyor mu? Ediyor. Fakat hani bunlar şey olarak hani resmi olarak kullanılabilir olan şeyler değil. Ama kullanılmaması gereken şeyler ayrıca.
2: Yani evet ama tabii bunu bilmeden yapıyor olması da onu sorumluluktan kurtarmıyor değil mi hocam?
3: Hayır kurtarmıyor. Yani sonuçta yani şey, yani siz başkasının telif hakkı olan şeyleri yani şeye kamuya ortalığa atmıştır. Zaten tam da bu yüzden şeyde bu şey yani yapay zeka şirketleriyle ilgili büyük skandal çıktı. Sahtelerden kitapları topluyorlar, parçalayıp yiyorlar ve işte eğitim için kullanıyorlar diye. Evet gerçekten böyle yaptılar. Daha öncesinde şey yani bütün dünyayı işte Wikipedia'da, Google Translate'te başka işte o Google Docs yani çeşitli yerlerde hani bizleri çalıştırdılar. Bizim verilerimizi bizden izinsiz olarak alıp oralarda kullandılar. Ya aslında hani bizim eğittiğimiz makinelere bir takım işleri yaptırtıyorlar. İş oldukça karışık açıkçası. Yani şeydi.
2: Peki şunu sorayım ben size. Mesela çeviri dünyası deyince tabii herkesin aklına ne bileyim Shakespeare çevirileri falan geliyor. Charles Dickens çevirileri geliyor ama yani aslında çevirilerin büyük bir bölümü de teknik çeviriler, hukuki çeviriler falan. Burada sanki yapay zeka bir tık daha başarılı gibi gözüküyor diğerlerine göre. Benim dışarıdan bakan gözlerim, eğitimsiz bakış açısındaki gözlerim en doğru bilgiler sizde.
3: Çok yani... her koşulda sonuçta evet hani makine şey bize bütün ne o işin sıkıntılı, zor ya da şey yorucu yanlarını kolaylaştıran bir araç. Yani sonuçta bütün teknoloji gelişimler bunu sağladı. Bunun için yaptık zaten onları. Bunu sağlıyor ama son aşamada hatta aşamalarda yani birkaç aşamada insan çevirmenlerin, editörlerin bunları elden geçirmesi, onların sorumluluk alması gerekiyor. Yani siz bir makineye yaptırdığınız bir işi alıp aynen yani bir yerde kullanamazsınız. Onu illaki bir onaylayan merci olması lazım. Yani tıpkı şeyde olduğu gibi sonuçta siz hani halk arasında bir sürü karar veririz ama meclisin onayından geçmesi gerekiyor takım kararların. Daha üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Yani hani makine daha iyi karar alıyor olabilir ama bunun resmi merciler tarafından onaylanması lazım.
2: Evet, evet, evet. Peki Sayın Hocam, şöyle demek mümkün müdür? Yani biz hani yapay zekayı bazı işlerimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz. İşte ne bileyim hesaptı, işte ne bileyim farklı fikirler almaktı filan. Çevirmenlerin bunu bir araç olarak kullanması mümkün olur mu? Yoksa yine o insan faktörünün dışına mı taşmış olur?
3: Yani uzun zamandır araç olarak kullanıyorlar zaten teknik çevirmenler.
2: Öyle mi?
3: Yani tabii şey yani çeviri bellekleri. Yani yaklaşık 80'lerden beri şey piyasaya girmiş durumda. Hani teknik çevirileri yapanlar yaptıkları çevirileri çeviri belleklerini yüklüyor. Sonra o çeviri bellekleri onlara otomatik şey hani yanıtlar veriyor. Sen daha önce şöyle yapmışsın diye. Şimdi yine aynısı oluyor aslında. Yani burada hani makineyle bir iş yaptığınızda şey ya bu böyle çevrilmişti bak falan diyor aslında. Yani siz de ha tamam evet o öyle çevrilmiş, güzel de çevrilmiş, ben de bir iki değiştireyim kullanayım diyebilirsiniz. Hani şey o dediğim yasal çerçeveler ışığında. Teknik çeviride de aslında bu şey entegre olmuş durumda. Ama dediğiniz şeyden sanatsal, edebi çevirilerde işte tam iş öyle değil. Yani çünkü sonuçta şey yani tüketici okur burada insan izi istiyor. İnsan ismi olsun, muhakkak, görünürlüğü olsun muhakkak istiyor.
2: Evet,
3: hani karşısında
2: evet
3: kim var diye işler değişiyor. Yani sonuçta bir Shakespeare olması lazım karşıda.
2: Ya benim çevirmen ismiyle aldığım kitaplar var Sayın Hocam. Yani bir çevirmeni beğenmeyince bir başka çevirmenin çevirdiği kitapları alıp okumuşluğum var. Çünkü hani biraz daha edebi tadı yukarıda olan insanları böyle bir seçiciliğe doğru gidiyor ki bu da yanlış değil, değil mi?
3: Evet, evet kesinlikle öyle. Yani durum aslında tam hani onun gibi. Yani biz de kendi insan çevirmenler olarak aramızda hani, hani beğendiğimiz çevirmenler var, beğenmediğimiz çevirmenler var. Bazıları hani yani kötü çevirmiş, sorunlu çevirmiş, ya takır tukur çevirmiş, evet, diyoruz. Bazıları çok güzel çevirmiş, anı bulmuş diyoruz. Ve hani hep bu şey nasıl bulmuş, ne kadar güzel yaratmış dediğimiz insanları aramaya çalışıyoruz.
2: Evet, evet, evet. Kesinlikle o bir yere götürüyor. Ama beni mesela şaşırtan şeyler oldu hocam çevirilerde. Ben de çeviri örnekleri verdim. Mesela Frank Baum'un, o Wizard of Oz'u yazarı Frank Baum'un bir sürü kitabı var. Onların üstünde denemeler yaptım. Bazı denemeler yaptım. Hani nasıl çeviriyor acaba diye. Çünkü eserleri çok iyi biliyordum. Şeylerin yapısını çok iyi biliyordum. Mesela çevirirken bana enteresan dipnotlar verdi. Ya burada yazar bunu yazmış, aslında şunu demek istiyor gibi. Hani benim çevirmenlerde epeydir görmediğim dipnot kavramını bana getirdi. Gerçekten çok şaşırttı beni. Yani bir yere doğru gidiyor sanki o yapay zekanın çevirmenliği.
3: Evet, ya oraya gitti. Yani sonuçta şey, biz de onu yaşadık. Ya yani örneğin şöyle basit bir örnek verirsem diyeyim, yani Rusya'ya gitmek 90'larda yasak, 90 Sovyetler'de olunca sorunlu bir durumdu. Hani seyahat fazla olmuyordu. Ama ondan sonra internet açıldı. Hani biz Rus interneti aracılığıyla hiç oraya Rus gitmeden de hani benzer deneyimler elde edebilmeye başladık.
2: Doğru.
3: Şeyde. Ve hani ve böylece oradaki kütüphanelere daha rahat girmeye, oradaki bilgileri almaya, oradaki dipnotları bulabilmeye başladık. Ve bütün diğer dillerde hani benzer şeyler, yani hiç bilmediğiniz, ulaşamadığınız dünya kütüphanelerine ulaşır hale geldik internetle. Aynı şey, yani aynı durumu orada da yaşadık. Şimdi yani yapay zeka ile bunu daha hızlı şekilde yaşıyoruz. Hani daha hızlı ulaşıyoruz orada. Evet.
2: Bize bir şekilde yol açıyor. Bir de şu var. Son olarak size bunu da sormak istiyorum Sayın Hocam. Mesela ben bazı yazılar yazıyorum. Ondan sonra insanlarla konuşurken insanlara bunun yapay zeka destekli şekilde yazdığımı söyleyince insanlar bir burun büküyorlar. Ya diyorlar, bunu sen yazmadın mı? Yapay zeka mı? Hayır diyorum, yapay zekadan faydalandım deyince bir negatif algı oluşuyor. Çevirmenler de bunu stresi yaşıyorlar diye konuşuyorum arkadaşlarımla. Onlar da bana bunu söylüyorlar. Yani o çeviride yapay zekayı kullanmak, yazıda yapay zekayı kullanmak bu kadar burun bükülmesi gereken bir şey midir acaba?
3: Yani o konuda bir uzlaşmaya doğru gideceğiz sanırım. Yani dediğim gibi teknik çeviride zaten iş evet, yapay zekayla ortak gidiyor durumda. Başka türlü olması da mümkün değil çünkü iş hacmi çok fazla. Edebi sanatsal çevirilerde yani iş öyle değil çünkü yani işin hani hacmi ve yani süresi farklı. Fakat sonuçta dediğiniz gibi hani daha yaratıcı çözülmek yani makineyle belki ufak tefek şeyleri tartışmak. Ya ben böyle yaptım, sen ne diyorsun gibi şeyleri tartışmak olanakları olduğu için. Ya da orada yani Shakespeare şu sözü söylemiş, ben hiçbir yerde bulamadım bunun hani ne anlama geldiğini. Ya diye yardım istemek ya da bir kaynağı bulmak gibi şeyler mümkün. Hani bu anlamda bir uzlaşma olacak gibi var gibi görünüyor. Ama hani şu anki bildiğim kadarıyla hani yayın evi sözleşmelerinde hani çevirmenden yani bunu kendim yaptım da getirdim diye imza atması bekleniyor. Fakat yani arada kaçaklar da anlık öyle çok oluyor ki çünkü bazı yeni çıkan kitaplar da arada çok garip şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bir şey de yani evet sonuçta bir uzlaşma sağlanacak. Yani sonuçta hani hayat böyle bir şey. Yani makinasız bir hayat geçirmediğimiz için hani okurların, tüketicilerin kendileri de geçirmediği için üreticilerin de onlarla beraber çalıştığını ortaya koyması doğal bir şey olacak.
2: Anlıyorum hocam. Peki son olarak size...

0: anlamda hani onların yani şu anda şeyde okulda sürekli olarak şeyle mücadele ediyoruz. Gelen devlerde ya bu niye makineye yapıyordun? Hani şeyi senin kendi deneyimin önemli. Evet. Burada diye. O açıdan ya yani şeyin değişeceğini düşünüyorum ben biraz ortada. Yani bizim hani çeviri mütercim tercüman ve çeviri bilim bölümleri hani sadece çevirilerin yapıldığı yerler değil. Yani çevirmen sadece bu kişi çeviri yapar, şey, iki dil arasında iletişim yapar şey değil. Aynı zamanda kültür uzmanları bu kişiler. Yani iletişimin her türlü alanında çalışacak. Bu işlerde yani kafa yoracak, aracı olacak ve kültüre yeni şeyler getirecek kişiler. Hani her türlü alanda uzmanlaşmaları gerekiyor aslında. O yüzden yani zengin bir alanda olduğunuzu düşünüyorum. Yani o anlamda makineler bize epey yardımcı oluyor.
1: Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten bu bilgiler için. Bize yeni ufuklar açtınız. Ben zaman zaman sizi rahatsız etmeyi çok isterim. Bu konuda yaşanan tartışmaları masaya koymak için.
0: Tabii tabii teşekkür ederim. Yani biz de işte bu alanda hani projeler yaptık. Hani çalışmalar yaptık. Yani şeyde yani Türkiye iyi bir yerde hani bu açıdan, bu araştırma açısından doğrusu şeyin hani bunun daha da ilerlemesini umut ediyoruz. Şey açısından söylenirse yani hani durumumuz biraz şeydi bugün hani sizinle konuşmaya hazırlanırken aklıma geldi. Bu hani evet. Simpsons denen bir çizgi film vardır.
1: Evet.
0: Orada şey hani insanlığın ve bizim durumumuz şeyden Simpsons'ı bir nükleer reaktör yönetiminin başına koymuşlardır. Yani aslında çok hani yeteneksiz bir adım falan yani öyle bir riskli durumdayız aslında şu anda dünya olarak.
1: Evet, evet efendim. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için Sayın Hocam.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Saygılar efendim. Evet, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sabri Gürses'le konuştuk. Şimdi çok enteresan bir tarafa doğru sizlerle beraber bir eşiğe doğru hep beraber seyahat edelim istiyorum. Attığımızda çok değerli bir konuğumuz var. Koalay Sigorta Co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlar hattımızda. Merhabalar efendim.
2: Merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz.
1: Efendim enteresan bir konuyu biraz sizinle ama bu konuya geçmeden önce biraz Koalay'ın ne olduğunu sizden alalım ki neden sizinle bu konuyu konuştuğumuz daha iyi ortaya çıksın.
2: Tabii seve seve. Koalay Sigorta 14 yıllık bir sigorta karşılaştırma web sitesi. Evet. Bu genelde bizim toplumda nasıl sigorta karşılaştırılıyor diye hala sorulan bir soru. Aslında acenteden ya da bankadan hiç farkımız yok. İnternetten 14 yıldır sigorta tekliflerini karşılaştırıyor ve müşterinin satın almasını sağlıyoruz. Türkiye'deki öncü tüm şirketlerle de çalışıyoruz. 14 yıllık bir firmayız. Türkiye'de ilk dijital poliçeyi kesen online brokerız. İddiamız bu. Ve ben de uzun yıllardır bu şirketteyim. 12. yılımı tamamladım.
1: Süpersiniz. Şimdi efendim tabii herkesin hayatında bir kendine sigorta satmış ya da satışını önermiş birisi vardır. Herkes bir konuda bir telefon almıştır. Bir uzman bir destek vermeye çalışmıştır. Yani hayatımda benim hiç sigorta yok diyen biriyle tanışamayız. Ya muhtemelen ya bu Robinson Crusoe'dur bir adada yaşıyordur ya da bir şey. Hani herkesin bir sigortaya değmişliği var.
2: 90'lı yıllarda sigortacılar ve pazarlamacılar gidemez diye kapılara yazılırdı.
1: Evet.
2: Uzun yıllar kesinlikle. Boyunca da devam etti. Herkesin
1: ne devirlerden geçti.
2: Terzisi, kuaförü var. Evet.
1: Evet ya. Şimdi şunu ben merak ediyorum. Yani herkes bir sigortacıyla konuştuğu için şimdi günlerde sizden enteresan bir bilgi geldi. Bilgi notu geldi. Yapay zeka asistanı ilk poliçesini kesti diye. Beni evet. Çok ilgilendirdi bu. Neden? Çünkü yani bir satış yapması, yapay zekanın satış yapması bana çok enteresan geliyor. Çünkü şimdi mesela yapay zeka bizi bilgilendirebilir. Diyebilir ki ya ben ne bugün ne yapayım şunu yap. Güzel. İşte ben nereye gideyim? Şuraya git. Güzel. Yemeğin içine ne koyayım? Bunu koy. Güzel. Tamam. Bunlar bilgiyle beraber yapılabilir şeyler. Ama satış başka bir şey. Satışta karşıdakini tanıyacaksınız. İşte ne bileyim onun ihtiyaçlarını anlayacaksınız. Ona yaratıcı çözümler getireceksiniz. Değil mi efendim? O kadar bilgi evet. Vermek kadar kolay bir şey değil.
2: Evet. Kesin öyle. Sigorta zaten

0: sigorta okuryazarlığı gerektiren bir ürün aslında. Alınması çok evet. ciddi bir ürün ve ihtiyaç anında da alınamayan tek ürün diyebilirim. Evet. İhtiyacınız olduğunda bir sigorta poliçesi alamazsınız. Önceden almanız gerekir.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden oldukça da insanların hayatına dokunan bir ürün. Ama biliyorsunuz yapay zeka çok hızlı gelişti. Son iki evet. yıldır gelişim hızı diğer tüm sektörlerin çok önünde. Ve Türkiye'de evet. de kullanım sayısı bir hayli hızlı. TÜİK verilerini sizler de görmüş olabilirsiniz. 25
1: evet geçtiğimiz hafta konuştuk.
0: %55 kullanıyor. Evet. 16-24 yaş arası zaten %65'leri geçmiş durumda. Dolayısıyla Koalay Sigorta olarak dijitalin öncüsüyüz. Biz neden yapay zekayı entegre etmeyelim ve yapay zekadan satışı denemeyelim diye bir hayli kafa patlattık. Ve bunun olabileceğini süper. De gördük. Üstünde 7 ay kadar çalıştık yapay zekadan satış yapma organizasyonu nasıl yaparız diye. Oldukça da heyecanlıydık ama bu kadar ilgi göreceğini gerçekten beklemiyorduk müşteri tarafında. Canlıya aldığımız ilk gün yüzlerce yazışma oldu. Yüz sayısını geçtik gerçekten ve ilk poliçeyi 24 saat içinde sattık. Gerçekten almış mı diye böyle sabah 8'de gece yarısı almıştı.
1: İnanamıyorsunuz değil mi?
0: Evet, ofiste müşteri hizmetlerinde böyle bir çığlık kıyamet, herkes çok mutlu oldu. Çünkü yaptığımız şeyin ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Dijital sigortacılara özellikle. Çünkü sigortanın da dijitalleşeceğine, hatta dijitalleşmeden AI'leşeceğine oldukça inanıyoruz.
1: Evet. Ya şimdi hani dediğim gibi satış başka bir şey. Hani eskiden vapurlarda bize ihtiyacımız olmayan bir sürü şeyler satabilen abiler vardı ama alırdık yani. Öyle bir satarlardı ki alırdık. Şimdi yapay zeka bu aşamaya gelebildi mi efendim? Yani sizde çok önemli örnekleri var bunun.
0: Geldi. Biz her gün yazışmaları yine yapay zekaya sorarak özetini alıyoruz. Kim ne sormuş, evet. ne yapmış. Hep gelişen bir teknoloji biliyorsunuz. 2-3 ayda bir yeni teknolojiler geliyor. Aslında evet. yapay zeka ile poliçe kesildi derken satışı baştan sona yapay zeka asistanıyla yürüttüğünü kastediyoruz. Bu tamamen baştan sona yapay zeka ürünü. Müşterimiz sitemize yazıyor. Hiçbir temsilciyle konuşmadan poliçesine ulaşıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii yapay zekada da kişisel verilerin korunması kanununa oldukça dikkat ediyoruz. Sigorta regülasyonlarına oldukça dikkat ediyoruz. Yapay zeka teklifi sigorta şirketlerinden alıyor. Sigorta evet. şirketlerinin servisleriyle iletişim kurarak müşteri hangi teklifi istediyse, trafik mi, kasko mu, hangi teklifi istediyse sigorta şirketlerinden cevabı alıyor ve müşteriyle bunu artık tartışmaya başlıyor. Müşteriye hangi teminatı yüksek buldunuz, onu değiştirebilirim gibi sorular sorabiliyor. Hmm.
1: Ya evet, özellikle sigortada başımıza çok geliyor. Yani mesela işte ne bileyim, bana bir şey öneriyor. Ya benim öyle bir şeyim yok. Yani ben onu kullanmayacağım ama bunun parasını veriyorum ya da riskinin parasını veriyorum diyelim. İşte evet. orada hakikaten o belli dengeleri tutturunca müthiş bir sigorta poliçesi de çıkıyor ortaya, değil mi?
0: Tamamen terzi işi yapabiliyorsunuz poliçelerinizi. Tabii sigorta şirketlerinin ön verdiği müddetçe. Sizin tabii. evinizde iki araç varsa, bir aracınızda kaza yaptıysa aslında sizin yedek araç teminatına ihtiyacınız yok. Ve bunu yapay zekayla tartışarak bana teminatlarda lütfen yol yardım verme. Çünkü benim ikinci bir aracım var diyebiliyorsunuz ve o sorguyu tekrar sigorta şirketlerine göndererek artık sizin poliçenizde yedek araç teminatı olmadan ve fiyatı düşürerek bir teklif sunmuş oluyor.
1: Süper. Şimdi aslında şunu da soracaktım ben size. Biz bunu tek taraflı düşündük. Yani şöyle ben düşündüm tabii. Siz birçok tarafını düşünmüşsünüzdür. Şimdi son kullanıcı dedik, buna çok şey gösterdi, ilgi gösterdi ve girdi. Peki sigorta şirketleri tarafı buna nasıl ilgi gösterdi? Buna bağlantılı bir sorum daha var. Bunu öğreneyim sizden, ona göre düşüneceğiz.
0: Aslında şöyle, sigorta şirketlerinin çoğunda sohbet robotu var ve bunların da çoğu evet. AI'dan besleniyor.
1: Ama sohbet tabii başka, satış başka.
0: Evet, ama yine de poliçesiyle ilgili soru sorabileceği, biz tabii bu yapay zeka ürününü çıkarırken bu sektörde ve globalde kim ne yapmış, bunların hepsini araştırdık. Dünyada da birçok örnekleri var. ChatGPT gibi platformları kullanıyorlar ama bunların da çoğu teklif verip satın alma için konvansiyonel bir insana yönlendiriyor. Sigorta şirketlerinde de oldukça etkili. Bu hafta da sigortacılık haftası oldukça yankı buldu. Çok da destekliyorlar çünkü yapay zekayı desteklemiyorum ya da ondan kaçınmam gerekiyor gibi bir gerçeklikte değiliz dünya olarak. Sadece evet, sigortacılık sektörü olarak değil. Dolayısıyla bayağı yankı buldu. Bence çok kısa sürede, 2-3 ay gibi sürede bunun örnekleri çok çıkacak. Sigorta şirketleri de merkezi satış olarak web sitesinden satış yapan sigorta şirketleri var. Aslında yapay zekayı çok çok kullanıyor sigorta şirketleri. Ama bunun çeşitli evet. modelleri var. Satış için ilk broker biziz ve biz kullandık. Sonrasında ben devamının hızlıca geleceğine eminim.
1: Muhakkak.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi buna bağlantılı şu soruyu ben aslında size sormak için buna girdim efendim. Şimdi bir yapay zeka elbette ki birçok insanın aynı anda yapamayacağı kadar fazla iş yapıyor. Bu hepimizin malumu, yani buna tartışacak evet. bir şey yok. Yani bir insanın veremeyecek kadar fazla cevap verebiliyor o kadar fazla kişiye. Ama diğer taraftan... tabii dakikaları için. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de efendim şu tarafı var tabii işin içinde. Şimdi yapay zekanın en önemli özelliği kendi önüne sunulan veriler içinde desenler bulmak. Yani birbiriyle örtüşen farklı desenleri çıkartabilmek. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mesela yapay zeka insanlarla konuşurken sigorta şirketleri için yeni paket önerileriyle gelebilir mi? Ya ben bu adamla konuşuyorum. Bak bu adamın arabası da varmış, hayat sigortası da varmış. İkisini birleştirip bilmem ne yapsak süper olurdu gibi fikirler veriyor olabilir mi?
0: Bir sonraki adım o. Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü biz AI'da şunu yapmak istiyoruz. Müşteriye trafik sigortası aldı. Müşteriye mutlaka sınırsız ihtiyari mali mesuliyet sigortası al diye.
1: Müşteriyi
0: ittirmek istiyoruz. Çünkü bugün zorunlu trafik sigortası 400 bin TL karşılıyor tek taraflı hasarlarda. Ve yaşlıdaki araç çok yüksek ihtimalle değeri daha yüksek bir araç oluyor trafikte. Gezen araçları evet. 1,5-2 milyon gibi bir ortalaması var. Özeti şu, kesinlikle yapacağız ve hatta bir örnek daha vereyim, sağlık sigortasından Lütfen. Vereyim. Bir ay içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi de vereceğiz. Ama genelde tamamlayıcı sağlık için 10 muayenevi teklifler piyasada bilinir, sigorta sektöründe bilinir. Ama siz 10 evet. kullanmıyorsunuz. Sizin az önce söylediğiniz konuya değinmiş oluyorum. Siz 10 muayene evet. kullanmıyorsunuz. 2 sizin maksimum kullanacağınız. O yüzden yapay zeka şunu söyleyecek size. Proaktif ajanlar, arkada ajanlar olduğunu söylemiştim. Serhat Bey, evet. Siz 2 muayene kullanıyorsanız 2 muayenelik X şirketin ürünü var ve fiyat olarak şu kadar avantajlı, incelemek ister misiniz diye mesela. Soru olacak. Evet.
1: Ya bana şunu söylese bile efendim çok önemli bir aset bu. Yani mesela bu doktora işte üçüncü şeyi sen yapay zeka sigorta kapsamında yaparsan primin şu kadar artar. Ya da ne bileyim işte bunu yapmazsan şu kadar avantaj sağlarsın. Ya da bu sigorta şirketini seçersen şu hastaneleri gitsin gibi bilgileri bana verse o şeffaflıkla ben onu baş tacı yaparım, omzumdan indirmem yani.
0: Bunu anında verebiliyor. Şeffaflık bizim için önemli şey. Asistanı Koala'yın 14 yıllık birikimiyle donattık. Kesinlikle kendisi bir şey kurgulamıyor. Müşteriyi doğru yönlendiriyor. Özetle güveni teknolojinin sınırıyla dürüstçe göstererek sağlıyoruz. Ama Harika. Sizin sorduğunuz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. Ben hangi evet. hastanelere gidebilirim bu X sigorta şirketinin ürününü alarak?
1: Tam bizi anlattınız.
0: Gerçek evet. zamanlı. efendim?
1: Tam bizi anlattınız diyorum.
0: gerçek zamanlı X hastaneye, Y hastaneye gidebilirsin. Ama eğer Z hastaneyi istiyorsan şayet onun için bir üst paket alman gerekiyor. Ya da mesela. Ben sadece bu hastaneyi kullanıyorum. Paketi çok Kesinlikle. Daha dar alayım. Tamam o zaman çok daha az ödeyeceksin gibi. Müşterinin aklındaki tüm sorulara yanıt verebilen bir AI kurduk.
1: Yani peki sigorta şirketleri bundan zarar görmeyecek mi? Bu kadar şeffaf ve her şey açık olunca.
0: Doğru, sigorta şirketlerinin istediği de bu. Türkiye'deki sigortalanma oranı 1,2 kişi başına. Bizim zorunlu trafik sigortasında bile %80'lerdeyiz Türkiye olarak.
1: Kasko ne diyorsunuz?
0: Bazen geliyoruz, bazen gelmiyoruz. Müşterinin sigortaya olan inancını ve güvenini etkilemek için bunu tüm aracılar ve tüm sigorta şirketleri kullanacak. Çünkü sigorta şirketleri pahalı ürün satmak istemiyor. Sigorta şirketleri evet. sürdürülebilir, müşterinin gerçekten ihtiyacına göre ürün satmak istiyor. Biz o
1: efendim,
0: sigorta
1: tabii,
0: şirketiyle anlaşmalıyız ve hepsinin gayesi bu.
1: Sigorta kullanan çevremdeki insanlarla zaman zaman yaptığımız böyle komik konuşmalar var. Mesela işte sağlık sigortası almış, diyor ki ah be, bu sene gene sağlık sigortasına verdiğimiz para yandı diyor. Ya diyorum, yanmadı. İyi ki yandı. Doktora gitmedin. Kalbine bir şey olmadı. Bacağına bir şey olmadı. Keşke hepsi yansa. Diyorum işte, o risk satın almanın manası tam çözülememiş durumda belki de sigorta
0: kesin
1: sektörü
0: öyle.
1: Için.
0: Özellikle sağlık sigortasında böyle bir kullanmak istiyor insan. Bu hepimizde var içgüdüsel olarak, ama ben şeyi çok görüyorum. Kasko yaptırıyor. Servise götürmüyor. Yani anlaşmalı servise götürüp kasko sigortasını kullanmayıp ustaya yaptırıyor. Aslında evet. Hani biri sensin, hani diğeri de aracın, ama bazı ön yargılar var sigortalarla ilgili ve sigorta şirketleri kullanılıp o deneyimi yaşamasını çok istiyor. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası bugün Türkiye'nin %10'unda var. Ama biliyorsunuz, eğer bir özel hastaneye giderseniz ortalama 15-20 bin TL minimum ödeme yapıyorsunuz. Oldukça evet. müşteriyi koruyan bir ürün. Ama tabii oluyor, yani kullanmak isteyen çok oluyor.
1: Vallahi ben anlatabilirim herkese. Ben tamamlayıcı sağlık sigortasını keşfettiğimden beri cebimden çıkan parayla, hani elde ettiğim faydayla herkese bunu canlı olarak anlatabilirim. Gerçek zeka olarak anlatabilirim. O ayrı bir şey. Peki efendim, tekrar yapay zeka tarafına dönelim izninizle.
0: Evet.
1: Şimdi burada bu noktadayız ve benim yine sizinle yaptığım konuşmalardan anladığım kadarıyla şu anda yazılı olarak konuşuyor sizinle. Yani siz bir soru soruyorsunuz, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi belirtiyorsunuz, o size satış yapacak doneleri veriyor. Peki evet. Bunu herkes yapabilir mi bilmiyorum, karşılıklı bilgisayarda yazmayı. Konuşarak bilgi almak ya da satış yapma aşamasından çok uzak mıyız?
0: Çok uzak, sadece 2 ay. Biz denemelerini yapıyoruz. Yapay zeka teknolojisi böyle. 3 ayda bir teknolojisi değişiyor ve bunu yakalamamız evet. gerekiyor. Konuşarak yapay zekayla teklifleri şu anda testteyiz, veriyoruz. Ama dediğim gibi bizim güvenimiz teknolojinin sınırından, saflığından geliyor. Koalay sigorta müşterisinin önüne yanıltıcı bir cevap verilmemesi ya da anlaşılamayan bir soru gelmemesi gerekiyor. Den sese yapay zeka şu anda kullanılıyor. Sigorta sektöründe de öncülerden biri olacağız. Bunların testlerini yapıyoruz şu anda.
1: Vallahi yani dört gözü bekliyorum.
0: Nasıl bugün OpenAI ile hepimiz araba kullanırken sesli komutla sormaya başladık. Aynısını kesinlikle. Sigorta teklifiyle ilgili sadece satın alma için değil. Poliçenizi aldınız ve bir sorunuz var, aklınıza geldi. O soruyu da poliçenizi yükleyerek ya da üyeliğinizden poliçenizi adresleyerek sorabileceksiniz sesli olarak.
1: Ay çok güzel bir şey bu. Yani bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu işte yaş almış büyüklerimizi de bu işin içine sokarak belki de herkes daha iyi görecek. Peki şunu da soracağım ben size efendim. Şimdi sigorta şirketleri dediğimiz şirketler gerçekten çok büyük, çok büyük sermayeleri olan, çok işte çok fazla insanları olan filan şirketlerden bahsediyoruz. Siz evet. onlarla kıyasladığımızda belki o seviyede değilsiniz. Tabii bilmiyorum sizi ama hani 1 milyar dolarlık bir şirket olduğunuzu düşünmüyorum açıkçası. Ya böyle
0: evet, şu an bu
1: inşallah o öyle olduğunuz zaman da konuşuruz sizinle ama evet. şunu merak ediyorum ben. Yani siz bunu yapabildiyseniz herkes yapar, ama tabii sizin bilgi birikiminiz vesaire, bunları bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Gerçekten çok zor oldu mu bunu yapmak? Ne kadarlık bir kadroyla, ne kadarlık bir yatırımla bunu yaptınız? Bunu farklı alanlarda yapay zekayı kullanmak için birinin dürtmesini bekleyen insanlara veri olarak vermek istiyorum.
0: Şöyle, Koalay'ın dijital geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. 14 yıl az gibi görünse de Türkiye'de dijital sigortacılık pandemiden sonra konuşulmaya başlandı. Gömülü sigortacılık evet. pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Biz öncü olmamızın sebebi aslında bir sigorta brokeri olmamız ve dümeni kolay çeviriyor olmamız. Çok büyük ekiplerde sizler de bilirsiniz, dümeni çok kolay çeviremiyorsunuz. Çünkü bir insan evet. kaynağı var ve herkeste bir endişe var. Yapay zeka bizim yerimizi alacak mı? Hayır, yapay zeka insanın yaptığı işin niteliğini değiştirecek. Biz tabii bu yapay zekayı geliştirirken alanında çok deneyimli şirketlerden de danışmanlık aldık. Araçlar aldık. Çünkü tek başınıza bir şey yapmaya çalıştığınızda az önce bahsettiğim gibi teknolojiyi kaçırabiliyorsunuz. Kendi ekibinizle gömüldüğünüzde bir işi yapın. Etraftaki o gelişen AI teknolojisini kaçırabiliyorsunuz. O yüzden çok güçlü şirketlerden bununla ilgili destekler aldık. Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple kendi ekibimizde de yapay zekadan sorumlu arkadaşlarımız var. Özetini söyleyeyim. Dış firmalardan da destek alıyoruz.
1: Ya şimdi benim böyle kadim dostlarımdan, programımızın en iyi dinleyicilerinden biri Serdar Öncel var. Onun sorduğu soruları ben size aktarmak istiyorum. Çok enteresan sorular vermiş çünkü. Kendisi böyle müthiş bir mühendis kafası olduğu için onun sorduğu her soru beni acayip besliyor. Size de katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle diyor, diyor ki sigortada önemli olan acente diye kabul edersek hani bu siteden sigorta almanın avantajı ortadan kalkıyor mu acaba diyor. Bir de mesela tahsilat sırasında ya şöyle hani acenteyi ortadan kaldırarak mı siz bu işi yapıyorsunuz? O zaman acente ortadan kalkarsa işte benim tahsilat vesaire gibi şeylerde sıkıntı yaşar mı son kullanıcıya getiriyor sanırım.
0: Acenteyi ortadan kaldırmaz. Acenteler de zaten sigorta sektörünün %70 üretimi, 70 diyebiliriz ortalamada, acentelerden geliyor. 4 farklı kanal var. Acenteler, sigorta brokerları, banka sürans kanalı ve merkezi satışlar. Yaklaşık 20 bin sigorta acentesi var. Bunun ortadan kalkması söz konusu değil. Sadece nitelikleri değişecek. İnsanlara danışman olarak destek verecekler diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Sigortacı olarak görüşüm. Acenteyi ortadan kaldırmayacak ama bireysel ürünler için kasko trafik tamamlayıcı sağlık, biz pet sigortasını yayına alacağız 2027 Ocak ayında. Pet sigortası gibi bireysel ürünlerin çok daha hızlı dijitalden sorgulanacağı bir dünya bizi bekliyor. Çünkü Türkiye'de 10 internet kullanıcısının 6'sı internetten alışveriş yapıyor. Bu kaçınılmaz bir son, sigortanın dijitalleşmesi ya da online'dan satın alması.
1: Peki şunu sormadım. Artık en zor soruya gelelim efendim isterseniz. Satmayı başarabildi mi? Yani siz dediniz bir tane sattı falan. Bir tane mi sattı? Ne kadar satıyor? Bir insan satıcıyla yapay zeka satıcısını yan yana getirdiğimizde performansı farkı oluştu mu? Gözle görünür bir performans var mı efendim?
0: Daha güçlü desem belki bizim sektör için inandırıcılığını korur. Çok daha güçlü bir dönüşüm oranı var. Biz buna conversion rate diyoruz sektörde. Dönüşüm oranı var. Şu anda tabii siteye gelen herkes yapay zekaya soru sormuyor. Bizim için de bir öğrenme aşaması. Teknoloji araçlarını yayına aldığınızda kadar 7 ay üzerine gece gündüz çalışmış olsanız da müşteriden çok şey öğreniyoruz. Dolayısıyla biz bunu çok fazla işte Google reklamlarından yapay zekaya şu anda indirmiyoruz. Dolayısıyla bizdeki her 100 müşteri ortalama 100-150 gibi bir sohbet gerçekleşiyor. Ve satışa dönüşüm oranı şu anda %20. Bu nasıl oluyor? Herkes yapay zekanın içinden mi alıyor? Hayır. Proaktif ajan 10-15 saniye gibi bir aralıkta diyor ki Salet, eğer karar veremediysen seni aramamı ister misin? Çünkü insan gerçeği hala sigortacılıkta var. Beni ara dediğinde de maksimum 30 dakika içerisinde bizim müşteri hizmetleri ekibimiz kendisini arıyor ve toplam dönüşüm oranı %20 şu anda. Yapay zekada bunun yarısı aslında. %10 şu anda her gelen kişi %10 yapay zeka üzerinden alıyor. Hatta size hani ben de enteresan bir şey.
1: %20 ile %10 arasındaki farkı ben tam anlayamadım efendim. Yani yapay zeka %10 satıyor, %20. İnsanlar %20 mi satıyor?
0: Evet, toplamda %20. Bunun %10'u online yapay zeka AI üzerinden alıyor.
1: Ha, sadece yapay zekanın sattığına bakacak olursak %10 ama yapay zekanın etki ettiklerine bakacak olursak %20.
0: Doğru. Tam olarak süper. Siz benden çok daha iyi.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Süper bir şey bu. Peki insanlarda bu rakam nedir efendim? Yani yapay zeka değil de oraya bir satıcı koymuş olsaydık bu conversion rate, işte dönüşüm oranı kaç olurdu?
0: Ortalama şu şu an %13, %14 gibi dış arama yaptığımızda. Anladım. Yapay zeka insanlara güven veriyor. Ben yaklaşık 20 günlük canlı deneyimimiz var. Bunu anladım. Çünkü sorduğu her soruya en hızlı şekilde yanıt alıyor. Yani işte az önce yedek araç teminatını verdik size. 19 kasko tekliti karşılaştırdıysak tüm teminatları karşılaştırıp sizin kafanızı karıştırmıyoruz. Siz bir soru soruyorsunuz, bir ihtiyacı söylüyorsunuz ve bütün tekliflerden o ihtiyaca yönelik sizinle konuşmaya başlıyor Koala AI. Anahtar kaybı istemiyorum diyorsunuz. Tamam o zaman minimum teminat ya da yok teminatı seçiyorum. Sizin için okey midir diyor ve teklifi revize ediyor. Dolayısıyla insanlara ciddi bir güven verdiğini, ben açıkçası bununla ilgili çok şaşkınım. Çünkü dönüşüm oranının bu kadar yüksek olmasını ben de beklemiyordum. Ama insanlar oraya girip teklif aldıysa ve soru sorduysa, yaklaşık bir sohbet 7-8 dakika sürüyor. Onu da söyleyeyim çünkü çok soru soruyorlar. İlk defa karşılaştıkları bir şey kullanıcılarında. Çok soru günün sonunda evet ben bu ürünü satın alabilirim diyor.
1: Alakasız şeyler de soruyorlar mı efendim? Sizin tokenlar oraylara da gidiyor mu?
0: Soruyor. Başım ağrıyor, ne yapabilirim diyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Evet ama hepimiz bu yapay zeka ile tanıştığımızda bu soruları sorduk ve cevap vereceğini evet, merak ettik. Evet, dolayısıyla evet, biz onu hiç yadırgamıyoruz. İstediği tüm soruları sorabilir. Biz sadece çizdiğimiz çerçeve sigortacılıkla ilgili cevapları veriyoruz.
1: Evet, yani şey olmuştu, sosyal medya ilk çıktığında hiç unutmuyorum, Nilüfer Belediyesi vardı. Nilüfer Belediyesi'ne sen kız mısın, bana bir resmini gönder falan diyen insanlar vardı. İşte belediyeyim ben diye Nilüfer Belediyesi cevap vermek zorunda kalmıştı. Hiç unutmuyorum böyle başımızdaki enteresan konuşmalardan biriydi. Efendim gerçekten sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz o bilgiler için. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Yani ben yapay zekanın satış yapıp yapamayacağını çok merak ediyordum. Siz bize bir eşik gösterdiniz. Artık bu eşikten sigortacılarla birlikte geçtiniz kolda. Artık buradan telefon satıcıları mı geçer, ev satıcıları mı geçer, kim geçer onu hep beraber göreceğiz. Ama bir eşik aşıldı gibi geliyor bana.
0: Biliyorsunuz yaklaşık 1,5-2 ay önce artık Gemini ve ChatGPT'ye reklam verilebiliyor. Bizim de bundan sonraki bir hedefimizi de söylemiş olayım. Bir hedefimiz de çok kullanılan yapay zeka araçları üzerinden satış yapıyor olmak. Bu da çok yakın.
1: Hayırlısı, hayırlısı. Var ya, evet, buradaki mesela şey, o da benim çok merak ettiğim bir konu. Oradaki reklamların conversion'ları da çok merak ediyorum. Siz bunları yapın, ben size programı alma sözü veriyorum lütfen.
0: Evet, şunu da ekleyeyim. Tabii anlatacak lütfen çok şey var. Hemen kısa anlatacağım. Şu anda lütfen çok kullanılan yapay zeka araçlarından web site ziyaretçilerimizin sayısı %15'i aştı. Dijitalden sigorta aratacağım, hangi dijital karşılaştırma platformlarına gireyim diye hatırı sayılır bir insan soruyor ki bize oradan gelen, reklamsız gelen, yani buna SEO diyebiliriz, organik diyebiliriz, oradan gelen aştı. O yüzden bu rüzgarı biz yakalamayı hedefliyoruz ve regülasyonlar ön verdiği ölçüde de çok kullanılan AI'larda da müşteri Koala'ya gelmeden, Koala Sigorta'ya gelmeden ilgili AI tool'larından müşteriyi yakalayacağız. Hedefimiz
1: biz de
0: bu.
1: Doğru şeyi yakalamışız efendim. Geçen hafta çünkü SEO mu GEO mu diye konuşmuştuk. Aşağı yukarı doğru gidiyorum ben. En azından sektörden çok uzakta değiliz. Ben de buradan sizin söylediklerinizden bunu anlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Size başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Saygılar sunuyorum efendim.
0: Saygılar.
1: Sağ
0: olun. Hoşçakalın.
1: Evet, Koala Sigorta'nın co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlan'la konuştuk. Evet, yani enteresan gerçekten de şu anda içinde bulunduğumuz nokta enteresan. Yıllar sonra ya ne zaman başlamıştı acaba bu yapay zeka ile satışlar, nasıl bir başarıyla başlamıştı, hangi dönüşüm oranıyla başlamıştı dediklerinde bu program gerçekten de önemli bir eşik olacak, başvuru kaynağı olacak efendim herkes için. Bunları söyledikten sonra hadi bir iki tane haber okuyalım, çok kısa vaktimiz kaldı. Şöyle efendim, insan hücrelerinin dijital ikizleri yapılmaya başlanmış. Yapay zekayı bu konuda insan hücrelerinin dijital ikizlerinin, yani tıpkı kopyalarının dijital ortamda yapılabilmesi için $1.8 milyar aktarılmış. Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan Biohub diye bir şey desteklemişler, uygulamayı desteklemişler. Teknoloji şirketleri ve Amerikan hükümetiyle insan hücrelerinin davranışlarını tahmin edecek yapay zeka modelleri geliştirilmek isteniyor ki bu da bizi bir sonraki haberimize götürüyor aslında. Yapay zekaları insanlardan önce deniyor. Sanal klinik deneyler geliyor diyor. Yani siz şimdi ne yapılıyor? Mesela bir ilaç çıkıyor. İlacı insanlara zerk ediyorsunuz. İşte deney grupları yapıyorsunuz. 5 sene onlara bir şey oldu mu olmadı mı diye bekliyorsunuz. Bir ilaç çıkıyor size 10 senede anca. İşte şeyde pandemide böyle olamayacağını gördük. Pandemide bir şey çıktı. Abi hadi ne yapacağız? Aman geç deneyleri dediler. Sonra da gelsin kalp krizleri bilmem neler falan. Bayağı bir tartışmaları olduğunu. Ama işte yapay zekanın o belki hücre ikizleriyle, belki insan ikizleriyle bu işin üstüne gitmesi bizi çok enteresan bir yere götürebilir. Yani bu günler çok önemli günler. Yine üstünde konuşulmaya değer günler efendim olacak bunlar. Yani şirketler, ilaç şirketleri klinik araştırma sonuçlarını sanal hastalar üzerinde öngörüp maliyetli başarısızlıkları önlemeyi hedefliyor diyor haber. İlk tahminler umut verse de doğruluk henüz kesinleşmiş değil tabii ki. Öyle hop tamam bir tane başarılı oldu hadi yürüyoruz artık falan öyle olmaz. Olmamalı da zaten. Ama diğer taraftan da bakın şöyle de enteresan bir şey var. Tıpla başladık tıpla devam edelim isterseniz. Doktora yani yeni nesil doktor adayları yapay zeka hastalarla eğitim görecek diyor haber. Bu da enteresan bir haber. Bunu da Northeastern Edu'dan aldım. Yani bir üniversite haberi bu. Üniversitenin çıkarttığı bir haber. Şöyle Northeastern Üniversitesi konuşabilen ve tepki verebilen sanal hastalarla sağlık öğrencilerinin klinik görüşme ve iletişim becerilerini geliştirmeye başlıyor. Tabii burada şey değil. Hani havada böyle siz akciğer ameliyatı yapmıyorsunuz. Ya da karaciğerini almıyorsunuz. Pankreasını bilmem ne yapmıyorsunuz. Öyle bir şey değil. Ama en azından hastayla nasıl konuşulur, hasta size nasıl cevap verir, ne yapar filan o iletişim becerilerini yükseltme amacıyla bunu kullanıyorlar. Bence çok iyi bir başlangıç. Bence çok iyi bir başlangıç. Bizi bir yere götürecek gibi gözüküyor. Bir de bu hafta vermem gereken yine çok önemli haberlerden bir tanesi bu. Yapay zekayı buluttan bilgisayarın içine indirmek için çalışmalar tam gaz sürüyor efendim. Niçin? Biz şu anda mesela ChatGPT, Gemini, işte Claude falan kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz bunları? Browser'a tarayıcıyı açıyoruz. Tarayıcıya bir şeyler yazıyoruz. O buluta gidiyor, soruyor. O buluttan soruyu alıp cevabını alıp getiriyor, bize veriyor. Ama internetimiz yoksa, bilmem ne yoksa, az önce konuştuğumuz gibi Kovalay Sigorta'nın durumu gibi, Türkiye'nin içinde ya da sizin belli kenarlarınızda kalması gerekiyorsa bu ne yapacaksınız? İşte o zaman lokalinizde bunu çalıştırmanız gerekiyor. Bunun için de Microsoft'la Nvidia yapay zeka uygulamalarının kişisel bilgisayarda çalışmasını ve otonom ajanların güvenliğinin arttırılmasını hedefleyen yeni stratejilerini duyurmuş. Ben bunu minik ajancıklar yaparak kendi şeyimde çok kısıtlı işler için yapıyorum tabii. Yani bunu böyle büyük, acayip projeler, hani al bunu dünyayı değiştir falan öyle şeyler için değil. Ama mesela haber yaparken işte haberin şu tarafıyla ilgili araştırmaları bir ajana veriyorum. Bu tarafıyla ilgili çevirilerini başka bir ajana veriyorum gibi küçük ufak tefek işleri ben minik ajanlara yaptırıyorum. Ama tabii bunu yine bulut üstünden yaptırıyorum. Kendi bilgisayarınızın üstünde bunu yaptırabilseniz çok acayip olur değil mi efendim? İşte Microsoft'lu Nvidia, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang San Francisco'da bir ortak basın toplantısı yapmışlar ve vizyonlarını anlatmışlar. Ve Surface Laptop Ultra diye üstüne Windows çalışan yeni bir üstüne yapay zekayı da çalıştırabilen bir şey üstünde çalışıyorlar. Cihaz üstünde çalışıyorlar ve bu arada cihaz ön siparişe girmiş. Yani nedir bu? Ya tabii bu normal bilgisayarlardan daha pahalı olacak. Yani Amerika fiyatı mesela $2,600. Türkiye'de bunu $5,000'ın altına alırsanız ben vay be derim, çok ucuza gelmiş derim. Hani böyle bir şey var. Bunu aklımızda tutalım. Ucuz bir bilgisayar olmayacak. Ama ön siparişler alınmaya başlıyor. $2,600'dan şu anda ön siparişlerde peynir ekmek gibi gittiği söyleniyor. Hep beraber bunu göreceğiz. Bu haberi de ben Reuters'dan çektim. Bu arada Nvidia demişken Nvidia'nın CEO'su da bu hafta bir konuşma yaptı. Jensen Huang yapay zeka güvenliği konusunda yaklaşımı sektörün ilerleme hızıyla düzenleme ihtiyacı arasındaki gerilimi görünür kılıyor diyor. Yani evet sektör çok hızlı gelişiyor, yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Güvenlik konusu da çok hızlı, zaten koştur koştur giden bir şey. Yani insanların zaten yetişemedikleri bir şey. Hani eğer güvenliğimiz yapay zeka yüzünden tehlikeye giriyorsa, güvenliğimizi sağlayacak şeylerin de yapay zeka hızında gelmesi lazım diyor. Biraz kendi ürünlerini pazarlıyor gibi geliyor bana. Son olarak da şu haberi verelim isterseniz. Nereden aldım? Washington Post'tan aldım bu haberi. Yapay zeka Amerikan ekonomisini ayakta mı tutuyor diye soruyor Washington Post. Veri merkezi yatırımları, enerji, imalat, inşaat ve emlak piyasasını canlandırmış Amerika'da. Ekonominin tek bir dalgasına bağımlı ise yeni riskler doğuruyor diyor. Yani diyorlar ki abi yapay zekayı bizi şu anda aldı, uzaya götürüyor, ileriye götürüyor. Ama ya yapay zeka tökezlerse o zaman ne yapacağız? Neden? Çünkü bir sürü şey saydık işte efendim, inşaat, emlak, imalat, enerji, bir sürü piyasayı bunun içine soktuk ve hepsi buradan acayip besleniyorlar dedikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü'nde sizlerle birlikteydik. Yarın yine aynı saatlerde, bu sefer haftanın keyfinde, neşeli ve daha keyifli şeyleri konuşmak için burada olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler radyonuz Radyo Sputnik'te bu yeni gelen günde. Bugün Türk sanat dünyasının efsane ismi, değerli dinleyiciler, yaşayan efsanesi, Allah ona ömür versin, sevgili Mustafa Keser. Mustafa abimiz birazdan canlı yayında konuğum olacak. Geldi, içeride dinleniyor, soluklanıyor. Biz de bir öncesinde gündemi bir toparlayacağız. Saat 12.30'dan itibaren de hanımlar beyler radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili Mustafa Keser canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Birazdan burada olacak. Kıymetli dinleyiciler, sorularınız varsa kendisine sorularınızı gönderebilirsiniz. 24 şehirde karasal yayındayız, biliyorsunuz. Radyo Sputnik Twitter hesabını takip edin. Telegram'da Sputnik Türkiye hesabındayız değerli dinleyiciler. Ve özellikle Mustafa abi için, Mustafa Keser için selamlarınızı, sevgilerinizi, mesajlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin de gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Diyorum ya yani. Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye. İşte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücrette çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, maalesef bugün güne güzel bir haberle başlamadık. Maltepe'den değerli dinleyiciler, çöken bir bina haberi geldi ki şu anda da onunla ilgili olarak kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor değerli dinleyiciler. Yeniden başladı bu arada kayma şüphesiyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti binada. Maltepe'de çöken binada iki cansız bedene maalesef ulaşıldı. 7 katlı bina değerli dinleyiciler çöktü ve olay yerine arama kurtarma ekipleri geldi değerli dinleyiciler. Ve üçü çocuk şöyle bir baktığımızda sağ çıkarılanların sayısı 11'e yükseldi. Herhangi bir deprem veya dış olmaksızın binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöküyor ve üst katların ağırlığıyla katların adeta pres gibi ezildiği görülüyor değerli dinleyiciler. Sokak bildiğiniz savaş alanına döndü. Maalesef orada 2 can kaybımız var. 2 kişi de enkazda, onları arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Değerli dinleyiciler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyelim. Değerli dinleyiciler, o diğer iki kişiyle ilgili olarak da inşallah bir sıkıntılı haber almayız. Güzel bir haber alırız tekrar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili dinleyiciler. Minik bir soluklanayım, Mikael devam edelim.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün birazdan canlı yayında sevgili Mustafa Keser konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, 14 kişi, 3'ü çocuk, kurtarılan 10 kişi var. 2 kişi aranıyor, 2 kişinin maalesef kayıp haberi geldi. Yani can kaybı haberi geldi değerli dinleyiciler Maltepe'den. Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon iddiaları üzerine yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bakanlık görevinden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı 37.8 milyon TL tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk kira sertifikası hesabı niteliğinde yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar 2 yıl 8 ay boyunca aynı yatırım aracında kalmış. İlgili şahsın iftirasının tam tersi olarak sukuk hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra ilgili hesapta durmaktadır. Kamuoyunda fondaki para şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğinde kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir. 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır ifadelerini kullandı. Hanımlar beyler, Ticaret Bakanı yapmış olduğu açıklamada değerli dinleyiciler. Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya. AK Parti ile ilişiği kalmadı kendisinin değerli dinleyiciler. Konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasında verdiği ifade bu arada neler söylemiş ona da bakalım. Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata denizcilik hissesi aldım. Hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de.

sattım. Fatma Yetiyor Sayan Kaya'nın söyledikleri bunlar. Satıştan elde ettiğim kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdim. Daha sonra fondan çıktım. Kazanç olarak görülen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdim. Yatırım kararında kararımda herhangi bir yönlendirme veya tarafıma aktarılan özel bir bilgi bulunmamaktadır sözleri değerli dinleyiciler. Burak Doğan da aynı zamanda haberleştirdi. Burada biliyorsunuz bazı hani şeyler var. Özetle şöyle çok basit bir şekilde olaya girelim. Hep de söylüyoruz başından beri hanımlar beyler. Bu Özata Denizcilik hisseleri küçük rakamlardayken toplanmış alınmış. Ondan sonra da yükseldiğinde ama öyle böyle bir yükseliş değil. Baya bir yükseldiğinde de satılmış. Arada inanılmaz rakamlar konuşuluyor bildiğiniz üzere. Şimdi bununla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Bundan sonraki süreç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Değerli dinleyiciler, fonların tasfiyesi için AK Parti tarafından hazırlanan yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifi milletvekillerinin bu arada imzasına açıldı. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455.578 olduğu bilgisi var. Yaklaşık 350 bin kişinin fonlarda 1 milyon TL'nin altına yatırımı bilgisi var. Düzenleme ile birlikte ilk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki alacakların ödenmesi planlanıyor. 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri de sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi hanımlar beyler planlı. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hatta bugün deniyor, bugün ödemeler olacak şeklinde. Şimdi SPK Odin hisselerindeki incelemesini tamamladı. 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Odin'e değerli dinleyiciler hisselerindeki piyasa dolandırıcılığı incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu 21 kişiye borsa ve diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı da aynı zamanda getirildi. Söz konusu kişilerden 16'sının tüm sermaye piyasası lisansları bu arada iptal edildi. Hatta şöyle bir durum var, şüphelilerden bu haktan yararlanabilmesi için elde ettikleri haksız kazancın iki katını en az 500 bin TL 15 gün içinde hazineye ödenmesi gerekiyor bunların bu arada. Şüphelilerden bazılarının kamuoyuna yansıyan bu fon dolandırıcılığı ve Tera Holding hisse incelemelerinde de adının geçtiği tespiti var değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Montella ile yolları ayırma kararı aldı. Montella'nın kendi isteği üzerine tazminat ödeyene dair bir bilgi var. Hürriyet'in haberi bu değerli dinleyiciler. Bilmiyorum böyle bir şey var mı? Çünkü orada vazgeçilecek olan para, yani Montella'nın vazgeçmesini plan geçtiği söylenilen para da yine öyle az buz bir para değil yani. Hani üzerini çizelim, bu kadar rahat çizilebilecek bir para değil. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Dışarıda insanlara sormuşlar. Demişler ki çocukların özel okul ücretleriyle ilgili olarak insanlara sorular sormuşlar. Demişler ki ne paralar ödüyorsunuz özel okullara? Verilen cevaplar enteresan. Mesela dördüncü sınıfta 1 milyon TL ödüyoruz. Buna yemek ve servis ücreti dahil değil. Okula ödenen para 1 milyon TL. İki çocuk 1,5 milyon TL'yi buluyor demiş bir tanesi. Anormal ve saçma fiyatlar olduğunu söylüyor. Mesela üniversitedeler yıllık 25 bin ödüyorum diyen değerli dinleyiciler bir başka vatandaş yine okul ücretleriyle ilgili olarak. Çünkü gençler genelde çocuk konusuna biraz uzak bakıyorlar. Yani çiftler, yeni evlenen çiftler, öyle mi İknur? Biraz uzak mı bakıyorsun? Hem çok masrafı. Bak ne kadar güzel, ne kadar güzel anlattı. Çok net bir ifade. Diyor ki sevgili İknur, değerli dinleyiciler, yani ben hem ekonomik açıdan değerlendiriyorum. Yani bir kadının elbette ki hayatta isteyeceği en önemli, en kıymetli şeylerden bir tanesi olsa gerek, ama öyle bir döneme, öyle bir süreçteyiz ki işte mesela İknur diyor ki yani ben öncelikli olarak tabii ekonomiyi düşünüyorum. Çünkü bir bebeğin, bir çocuğun yani doğduğu andan yetiştiği ana, evden ayrıldığı ana kadar gidecek olan rakamlar,

mutlu olmasını isterim. Sevdiği şeyleri yapmasını isterim. Ekonomik kaygılarla yaşamasını istemem diyor haklı olarak. Bu da büyük bir soru işareti. Aslına bakarsanız bu iki önemli sebep genel itibariyle de var. Ha, bazıları biraz da şey diyorlar, olaya biraz daha farklı bakıyorlar. Yani ben çok özgür bir insanım. Özgürlüğümün kısıtlanmasını istemem. Yani şimdi çocuk olsa ben gezemem, dolaşamam, bir yerlere gidemem, görmek istediğim yerleri göremem. Hayatım biraz daha böyle bir daralır, biraz daha böyle bir istemem bunu diyorlar. Yani bu da nedenlerden bir tanesi. Mükemmel, mükemmel. Bak ne güzel bir şey daha söyledi sevgili editörüm. Yeterli şey olsa, ekonomi olsa, yani işin her şeyi dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Yeterli ekonomi olsa o da çözümlenir aslına bakarsanız diyor. Hakikaten de öyle bence. Berna Leç'in, değerli dinleyiciler, dün biliyorsunuz yoğun bir gündem vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay gerçekten büyük bir coşkuyla AK Parti'ye katıldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, değerli dinleyiciler, AK Parti'ye geçti. Tabii bu gerçekten çok büyük bir sevinçle karşılandı. İktidar partisinde, iktidar kanadında dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozeti taktı, değerli dinleyiciler. Cemil Tugay'ın açıklamaları oldu. Şimdi sosyal medyada tabii bununla ilgili olarak hem destek mesajları, yorumları olduğu gibi aynı zamanda eleştiri yorumları da vardı. Berna Leç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli dinleyiciler, İzmir daha önce de işgal edildi, korkma diye bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Berna Leç'in hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan suçlaması yöneltildi. Değerli dinleyiciler, gözaltı işlemi de İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Üsküdar'daki evinde arama yapıldı. Soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına atıfla yapılan paylaşım nedeniyle başladığı basına yansımış olan durum, değerli dinleyiciler. Devam edelim. Şimdi Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları da var bu arada. Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle enteresan, bilmiyorum buna nasıl bakarsınız. Yani Sayın Bakan enteresan, yani bu noktada sizin yorumunuz ne olur, asıl onu merak ediyorum. Hani diyoruz ya yorumlarda buluşalım diye, aha da yorumlarda buluşulacak bir başlık veriyorum size. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı dedi ki bir çocuk yaklaşık 17 yılını eğitimde geçiriyor. Bu çocuklarımızın toplumsal hayata katılmasının, aile kurmasının önünde bir engel olarak tartışılıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin eğitim sisteminin kısaltılması mutlaka gündeme gelecektir dedi Sayın Bakan Yusuf Tekin. Evet, toplumsal hayata katılması aile kurmasının önüne geçiyor diyor Sayın Bakan eğitim hayatından. 17 yılını eğitimde geçiriyor olmasını Sayın Bakan Yusuf Tekin fazla olduğunu, dediğimiz gibi toplumsal hayata katılmasının, aile kurmasının önüne geçiyor, okuduğu için aile kuramıyor, toplumsal hayata katılamıyor. Bundan dolayı biz bununla ilgili önümüzdeki dönemde düzenleme yapacağız ve eğitim süresini mutlaka gündeme getireceğiz diyor değerli dinleyiciler. Yorumlarınız ne bilmiyorum ama işin gerçeği merak etmiyor da değilim. Şimdi yine Sayın Bakan'ın açıklamaları, bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var. Mesela bir öğrenci veya öğretmen önünde LGBT veya çağrışım yapacak bir tişörtle okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder dedi Sayın Bakan. Sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder dedi Sayın Bakan. Benim öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yapacak şekilde okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder dedi. Biz şu an itibarıyla herkesin aklına gelebilecek okullarda tedbirler de alınmalı dedikleri tedbirleri okullarda aldık açıklamasında da bulundu. Değerli dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapmış olduğu açıklama, kıymetli dinleyiciler. Devam edelim şimdi, şurada bir haberimiz vardı. Ha neydi? Bu ya, bir tane ilan bugün gözüme çarptı. İlan şu: bir vatandaş villasında çalışacak bir güvenlik görevlisi arıyor. Bak, güvenlik görevlisi arıyor, villada çalışacak. İlan şöyle, ilanın fotoğrafı da vardı ama

0: Benim villaya dümenden güvenlik alınacak. Yılın 11 ayı geceleri dümenden kontrol edecek adam lazım. Maaş 50 bin TL. Yeme içme günde 2 öğün bana ait. Havuzu kullanabilir güvenlik görevlisi. Hatta abartmamak şartıyla kullandığı havuza arkadaşlarını da getirebilir. Evet, düşünenler varsa bu ilan hala var mı internette bilmiyorum ama Simge ben buna talibim dedi. Adam dedi, güvenlik görevlisi adam. Erkek anladığım kadarıyla istiyor. Evet. Şimdi 50 bin TL maaş 11 ay çalışacak, geceleri kalacak ama dümenden varmış gibi, oradaymış gibi onu da kabul ediyor abimiz. Yeme içme 2 gün 2 öğün yemek veriyor. Havuzu da kullanabiliyorsun ondan sonracıma. Daha ne olsun, 50 bin lira da maaş alıyorsun yani. Aa bak getirdi olsun sana ilk dur, süpersin. Şu anda o ilanı da Telegram'dan ekrana getirdi sevgili editörüm. Evet değerli dinleyiciler, devam edelim. Vaktimiz ne kadar kaldı? 1-2 dakikamız kaldı değil mi? Mikail, evet. Mustafa Keser, değerli dinleyiciler, 0505-171-66-56. Mustafa Keser birazdan canlı yayında olacak. 0505-171-66-56'dan hanımlar beyler mesajlarınızı gönderebilirsiniz kendisine. Çok eğlenceli bir insan ya. Vallahi bir geldi yüzümüz güldü. Şimdi kişisel verileri koruma kurulu işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta hesapları ve iş amacıyla kullanılan diğer iletişim kanallarını denetlemesine ilişkin yeni bir ilke kararı yayınladı. İşverenlerin çalışanların yazışmalarını sınırsız biçimde inceleyemeyeceğini belirtiyor kurul. Denetim için meşru gerekçe önceden bilgilendirme ve ölçülülük şartı vurgulanıyor. E-posta adresi bilgisayar şirketine ait olsa bile işveren cihaz benim istediğim gibi bakarım diyerek vatandaşın postalarını, kurum içi yazışmalarını, mesajlarını keyfi olarak denetleyemeyecek. İşveren bu denetimi yapacaksa çalışana hangi sebeple neleri inceleyeceğini ve bu verileri ne kadar saklayacağını önceden bildirmek zorunda olacak. Sadece e-postaları denetlenebilir şeklinde genel ve yüzeysel uyarılar artık geçersiz. İşveren bir denetim yaparken ilk olarak yazışmaların içeriğini okuyamayacak. Sadece trafik veya log kayıtlarını, işte kim kime ne zaman e-posta atmış bakmakla yetinecek. E-postanın bizzat içine girip metni okumak sadece çok zorunlu ve istisnai durumlarda çare olarak kullanılacak. Patronun sistem üzerinde teknik yetkisi olması çalışanın kişisel hesaplarına veya özel değerli dinleyiciler nedir o mesajlarına girme hakkı vermeyecek. Hadi bakalım. Ben şimdi sizden bir minik müsaade istiyorum. Mustafa Keser'i buraya alıyoruz, sonra beraberiz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: bir şey söyleyeceğim. Anatürk veya Türk sanat bir şey söyleyeceğim. Çünkü
1: hocam, ben de
0: Türkan Vars bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ım, ben de her yolu var.
0: Sıkıntı yok ama
1: türküler şey, can damarım yani. O başka bir şey.
0: Okan, konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii biz
0: neyiz hocam? Türk sanat müziği veya Alaturka söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptım, hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği, yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
2: Yar diye
3: Okan As gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan'ım, ben de her yol var.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün gerçekten bambaşka bir yayın olacak. Çünkü stüdyoda hakikaten bambaşka bir isim. Sevgili Mustafa abimiz var, Mustafa Keser var. Sevgili abim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Birazcık seni yoracağım, mikrofona i̇şte yaklaşmanı
1: dedim,
0: isteyeceğim.
1: Benim bu hoş geldin lafından gıcık oluyorum abi. Yani işin doğrusu hoş mu geldin diyeceğim abi. Sen çünkü bilmiyorsun ben buraya nasıl geldim.
0: Ama
1: hoş mu geldin diyeceğim ben de, evet. Hoş geldin ve de hoş buldum diyeceğim.
0: Peki hoş mu geldin Mustafa abi?
1: Evet, hem hoş geldim hem hoş buldum.
0: Hoş buldun mu peki?
1: Tabii tabii, söylüyoruz.
0: O zaman şeyi de söylemen lazım. Hoş buldun mu diye sorman lazım.
1: Hoş ben buldun buluyorum mu oğlum? Sen değil, neye soracağım? Mesela diyor günaydın mesela. Yapma ya, öyle mi? Bak günaydın hakikaten. Gününüz aydın olsun.
0: Gününüz i̇şte tam, aydın evet, olsun.
1: Bu abi.
0: Doğrusunu günaydın, söylemek
1: yapma
0: lazım.
1: Yapma ya, öyle mi? Bir bakayım dışarıya aydın mıdır diye.
0: Abi valla böyle takıntıların falan yok ama değil mi ya? Sen esprisine takılıyorsun. Abi seni iyi gördüm.
1: İyiyim Allah'a şükür. Masrafı kurtarır.
0: Mikail bak, hayatının en eğlenceli bir saatine hazır ol, ben sana söyleyeyim. Abi yaşlanmıyorsun sen Mustafa, var mı bir gençlik sırrı, iksir?
1: Biri bana mail atmış, baba seni difrizde mi saklıyorlar? Ben 20 sene önce gördüm aynısını diyorum. Ben de diyorum oğlum, hani bu arabacılar, otomobil fabrikaları mesela her sene model değişiyorlar. Ben model tuttuğu için değişmiyorum. Yani aynı modelden devam ediyorum. Yani satıyor mal, o zaman niye değiştireyim?
0: Mustafa abi şaka bir yana ya. Hakikaten evet. Şeyi soracağım. Değişmiyorsun.
1: Yani çok
0: enerjin, evet. Enerjin. Yaş kaç, 80?
1: Bu annemle babama teşekkür ediyorum. Bu yani. İşin montajdan yani malzemeden sakınmamışlar. Allah'a şükürler olsun. İyi bir mamül çıkmış ortaya.
0: Sevgili Erkan burada mı bu arada?
1: Oğlum mu?
0: Erkan. Ha tamam, Erkan. Erkan'a da teşekkür ediyorum. Sevgili Erkan bu arada Mustafa abinin oğlu. Senin aynı zamanda menajer değil mi?
1: İşte oğlanlar ilgileniyorlar. Üç oğlan var.
0: Niye? Masraf olmasın diye mi Erkan? Masraf olmasın diye mi?
1: Neyi?
0: Masraf olmasın diye
1: mi? Ya bu zaten ortadan çıktı. Bu hesapta yoktu. Bu hani kız olsun diye şey yapmıştık. İşte zırna da peşe olmaz. Öyle oldu. Biraz üzüldük ama işte sonra alıştık artık.
0: Mustafa abi memnun musun çalışmasından peki?
1: Erkan'ın? Çok çok. En çok ondan memnunum.
0: Niye? Hep senin yanında diye.
1: Yani şeyleri şöyle söyleyeyim. Tabii evlatlar arasında
0: ayrım olmaz.
1: Tefrik ayrım falan olmaz. Bu insan kardeş olmakla da insanlar birbirine benzemeyebiliyor. Tabii. Mesela bana en yakın gördüğüm kadarıyla şey olarak mesela özellikle el becerileri şunlar bunlar açısından benim çünkü üst düzeyde bir el becerilerim var.
0: Müthiş.
1: O da bizim babadan bize genital yani bu şey.
0: Abi sen kısa zamanda bir sürü...
1: Babadan bize genital olarak geçiyor. Genetik kanıt. Ondan sonra... ben yani bunun için özel bir çaba sarf etmedim. Yani işte yani vitaminler yok bilmem şunlar bunlar falan... Yüce Allah'ın verdiğiyle götürüyoruz işte yani elhamdülillah.
0: Bu sene mi Mustafa abi 60.
1: yıl? Tam 61 yıldır sana
0: 61 yıl mı oldu?
1: Evet, 61
0: maşallah.
1: Geçti yani.
0: Maşallah 60 sana ya.
1: 62. yıldayız.
0: 5 yaşlarında buna, falan başladı
1: lise, değil mi? Lise yılları hariç yani okul yılları hariç.
0: Ya şimdi sevgili dinleyiciler.
1: Evet 5 yaşında başladım abi.
0: Sevgili dinleyiciler, sevgili Mustafa Keser'i gerçekten anlatmak için 50 dakika 50 dakika falan yetmez. 5 yaşında bir de Mustafa abi enteresan bir şey var. 5 yaşında senin bildiğin söylediğin şeyler türküler de çocuk türküsü falan da değil.
1: Yok
0: yani.
1: Yok abi şu andaki az solistlerin hiçbiri şarkının adını bile duymamıştır. Bırak şarkıyı bilmesi yani. 5 yaşında ben. Allah rahmet eylesin Ulu Önder Atatürk'ümüzün.
0: Amin.
1: Şark Bülbülü mahlasıyla şereflendirdiği Celal Güzelses Diyarbakırlı. Onunla birlikte konser verdim ben. Şalvarlar, kuşaklar, egeller kafamda hani o şeyler. Babam keman çalıyor.
0: Bu arada keman çalıyor, keman da yapıyor aynı zamanda.
1: Tabii babam çok
0: Amerika'ya yani, falan gönderilmiş o kemanları.
1: Tabii yani o kadar iyi ustaydı yani. Amerika'ya gidecek kadar nitelikli Yani ağaçtan adam yapardı. Çok muazzam bir...
0: Sana da yaptı galiba değil mi abi?
1: İşte bana yaptı ama işte bana... Şimdi ben tabii ilk yaptığı çeyrek keman, yani küçük keman yapmıştı.
0: Hı. Annenin sakladığı. Ama...
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Annem yani. Bize işte o zamanlar tabii şimdilerdeki gibi çocuğunu kapan, un kapanına koşturuyor. Hı. Yani hiçbir şey olamıyorsa sanatçı olsun bari. bir eda içinde değillerdi. O zamanlar aklını çalgıya verir okumaz düsturu vardı. Hı hı. Bizim valide hanım da rahmetli, o da aynı düsturla hareket edip yıllarca benden sakladı. Ama var olan şey... engellenemiyor bazı şeyler. İşte ben ortaokulu bitirdikten sonra bizim kazada Melazı. Kazada şey yoktu. Lise yoktu.
0: Yatılı gittin.
1: Sivas'ta okudum, evet. Sivas'ta. Halamın oğlu da orada okumuştu o zamanlar. Sivas Lisesi'nde yani mezun olan %100 hepsi üniversiteye girerlerdi. Hı hı. İşte ben tutturamadım hariç. Ben liseden sonra okumadım.
0: Sende değil abi, tutturanlarda sıkıntı evet, var o dönemde.
1: Onlarda işte ben ancak sanatçı olabildim yani gibi. Şimdi tabii
0: okuldan okuldan o dönemlerden seni hatırlayan, gelen, binen, duyan hiç tabii, oluyor tabii, mu?
1: Burada Sivas Lisesi'nden çok arkadaşım var. Görüş, o dönemde şu anda burada. Hı. Ustura Mehmet var. Şimdi nereden Ustura Mehmet? Biz o tarih hocasını boykot etmiştik. Hı. Nümayişler. Tabii abin en önde her şeyde.
0: Her zaman gibi.
1: O nümayişlerde bu Kangallıydı. Hı. Bizim Mehmet. Bir bölüm usturaya vurdu kafasını protesto açısından. Hı. İlk usturaya vuran o kaldığı için Yiğit ölür nam kalır, Ustura Mehmet kaldı rakabı. Hatta bir gün bu ben şeyde çalışıyorum. İstanbul'a geldiğinde Yeni Kapı'da karides vardı. Hı. Bu Besatların oradaki büyük gazino neydi adı? Bir tarafta Luna Park, bir tarafta şey, onun sahipleriydi yani. Hı. Çok. Hı. Onlar çalıştırıyordu. Orada bir akşam işte sahneden sonra bir görüşelim falan diye bir kart geldi. Baktım bir bayanla bir şey oturuyorlar. Bir de lise yıllarından yazmış. Heyecanlandım falan. Neyse sahneden sonra gittim. Dedi beni tabi tanıyamadınız. Kim? Ben Mehmet. Bak soy ismini de unuttum. Hı. Avukattır. Hı. Dedim valla hatırlayamadım. Kulağıma geldi dedi Ustura Mehmet. Desene Ustura Mehmet bana avukat, sen avukat mıydın oğlum? Bana şimdi avukat Mehmet yazmışsın oraya. Ustura Mehmet desene tanıyalım. Tekrar kalktık sarıldık falan. Var o yıllardan çok arkadaşlarım var. Hasılı kelam biz birinci sömestri sonunda. Ben bir kolumda bağlama asılı, bir kolumda cümbüş, sırtımda keman geldim eve.
0: Abi sen onları hakikaten çalmayı o kadar kısa zamanda öğrendin mi?
1: Tabii 3 ayın içerisinde ben 3-4 tane enstrümanı bayağı iyi derecede çalmasını
0: öğrendim. Bunları kendi kendine mi yaptın Mustafa abi?
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: İşte bu kulak meselesidir. Yani kulak kulak sesleri algılıyorsa, ritim duygun varsa kendi kendine öğrenebilirsin yani. Hı, hı, hı. Çünkü yanlış bastığın yeri kulağın duyar. Hı. Onu ararsın, doğrusunu bulmayı. Hı hı. Ve bir daha da hep orayı basarsın yani zaman içerisinde. Ne kadar ilerlersin o da kabiliyetinin el verdiği kadar. Tabii onu kimse bilemez yani, ben ne kadar zamanda yetişirim derdi bana gelen talebelerim. Hı hı. Bunu karşıdan bakarak göremesin, onun zamanı ne kadar ayırıyor, zaman içerisinde ne kadar çalışıyor. Lan ben günde 5 saat çalışıyorum. Tamam da 5 saatte yarım saatten önce çalışıyorsun. Gerisini dalga geçiyorsun.
0: O zaman o ilerlemez o zaman ya.
1: Tabii ilerler de işte.
0: Daha yavaş
1: bir
0: ilerler.
1: Bir kadar ilerler. Öbürü biraz daha ileri gider. Bu kabiliyeti doğrultusunda. Bazısı olağanüstü.
0: Sen bunu çok iyi, çok gerçekten yapmak istediğin için yani ben bu alanda ilerleyeceğim değil mi bir an önce öğrenmek istedin?
1: Şimdi işte okulda bir tane mesela bağlama çalan çocuk vardı, çok güzel çalıyordu. Hı hı. Ondan mesela bağlama kemanı da zaten iyi kötü gıdıklıyordum. Hı hı. Falan aslında kelime yani birini zaten çalarsan diğer sazları çalabilirsin yani. Hı hı. Birbirine bağlıdır bazı yerlerde. Böyle çalmasını öğrendim sadece. Ancak liseden sonra ben çeşitli ailevi durumlardan dolayı okumadım. Hı hı. Yani yoksa hatta
0: Bundan dolayı hiç keşke devam falan dediğin oluyor Mustafa abi.
1: Şimdi kazada mesela herkes bana bu kadar bu zekayla bu çocuk 2-3 üniversite birden bitirir gözüyle bakardı. Ama maalesef işte annemle babam ben askerden ayrıldılar. Aile durumlarımızda biraz bozukluklar oldu. Şu bu oldu. Okumadık yani. Bu ben işte bu durum düşün yani ben 17-18 yaşlarında solistlere çalar durumdaydım yani.
0: Vay be. O kadar tabii. Yani.
1: Ve ben işte 18 miydim neydim Allah rahmet eylesin babamla da pek iyi işinemezdik. Ben aldım sazımı kemanımı vurdum koltuğuma kaçtım İstanbul'a. Aynen o filmlerdeki gibi.
0: Ama sen buraya geldiğinde direkt müzik değil herhalde başka işler de yaptın şoförlük yaptın.
1: Yok burada değil o. Burada ondan değil askerden mi? Sonra.
0: Askerden sonra mı?
1: Askerden sonra buraya geldim İstanbul'a. Hemen o Beyoğlu'nda şeyler var organize büroları var. Dolaşıyorum keman çalarım saz çalarım şarkı söylerim.
0: Ciddi misin İş
1: arıyorum tabii. Hasılı kelam bir tane bulduk.
0: Mustafa
1: neyse.
0: Abi o zaman söylüyor musun peki? Ki bir taraftan da söylüyorsun tabii değil mi? Yani şimdi sadece enstrüman
1: mesela
0: yok.
1: Mesela bir tane türkücü olan vardı Yılmaz. Soy ismini şu anda unuttum. Ne? Ordulu. Ona çalmaya başladım iş buldum. Bağlama çalıyorum ona. Ondan sonra 12'den sonra da o zamanlar şey ne o? Tek çalıp okumak modaydı. Adnan var veren Zekeriya Bozdağ. Aman aman falan gibi modaydı. İşte gecede en az 3-4 tane pavyon dolaşıyordum.
0: Ciddi misin
1: abi
0: ya?
1: Abi çalıp okuyordum.
0: Abi tek, yorucu olmuyor muydu çalıp bu ya?
1: Nasıl?
0: Yorucu Zafer olmuyor muydu?
1: Hasar ister. Arkadaşım Hitler öyle derdi.
0: Vay evet. Vay.
1: Hasar olmadan zafer olmaz abi. 17 yaşındayım. Yorulmak olur mu ya? Ben şu anda bile o tempoda çalışıyorum.
0: Her hala o tempoda.
1: Tane konserim var, 3 tane konserim var.
0: Bu arada konserler devam ediyor.
1: Malalıcı buluyor ben ne yapayım abi.
0: Sahneler devam ediyor.
1: Evet devam.
0: Hala full değil mi sahneler?
1: Herkes full abi. Valla hangi gazına, dün evveli gün şeydeydik Ankara'daydık.
0: 23'ünde de şeyde.
1: Mahsus.
0: Mahsus'ta çok evet. Da güzel bir yer bu arada sevgili Mustafa abi. Diyorum bak Mustafa Keser ölmeden gidilecek olan sahne.
1: Yani zaten beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyor abi.
0: Televizyon. Orada göreceğim. Öyle mi?
1: Tabii.
0: Sahne bambaşka yani.
1: Sahne bambaşka.
0: Vallahi bilmiyorum artık Erkan'a söylerim Erkan. Bak az önce kulaklarını çınlattık. Vallahi yapışırım yakana söyleyeyim.
1: Evet.
0: Gelirim eve gelirim. Kapıya gelirim. Kapıda yatarım.
1: İşte bak oğlum bir şeyler yap ayarla. İşte ondan sonra tabii ben...
0: Mustafa abi şeyi merak ediyorum ya. İlk Müzeyyen Senar mıydı? Müzeyyen Senar'dan evvel mi keşfedilme? İlk keşfedilmeyi merak ediyorum ben. Hani... ses. Mustafa'da iş var.
1: Ben şimdi demin dedin ya askerde işte ben burada bir yıl içerisinde bir buçuk sene askerden önce kaldım çalıştım bayağı muhit edindim müzik camiasında.
0: Tanıdın ama, yani insanları.
1: Tabii. İnsanlar beni tanıdı iyi bir müzisyen olarak da işte yaşım 18.
0: Abi o zamanlarda böyle eğlenceli esprili misin? İnsanlar seviyor
1: abi,
0: muydu seni?
1: Ne ise o dökümden dedi ki oğlum yani böyleydik. gecede 7-8 işe giderdik. O pavyon senin bu pavyon. O zamanlar şeyde en azından 4-5 tane bütün sinemalarda program vardı. Yazlık sinemalarda. Her semtte bir yazlık sinema vardı.
0: Evet, evet.
1: 12'ye kadar program olurdu. 12'den film başlıyordu. Oradan film biter. Sabah namazı, niyet, oruca. Millet 3'te 4'te çıkıyor sinemadan eve giderdi.
0: Vay be.
1: Allah rahmet eylesin o Beyaz Kelebekler falan filan o zaman parlamıştı. Gene Allah rahmet eylesin. Hep unuturum adını ya. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde. Yıldırım abi, Yıldırım Gürses.
0: Yıldırım Gürses.
1: O da şey işte adamın hani oğlu olmuş. Çekmiş şeyini koparmış. Heyecandan. Abi de altın mikrofon kazanmıştı hangi şarkıyla. Aga nereye gidiyor? Mikrofon ondan önce sahneye çıkıyor. Ya ne filmler yaşadık. Şimdi önce bir dört kişilik masa sahneye çıkıyor abi. Üstüne hep karşılaşırdık hani programlardan gittiğimiz yerlerde. Yıldırım abi sahneye çıkıyor. Önce bir dört kişilik masa sahnenin ortasına güm. Üstüne bir örtü. o altın mikrofon güm sağlayan şeyin, şeyin ortasına. Haydi altından zaten ondan önce 10 kere alkışlanırdı zaten. Hı. Adam sahneye çıkmadan alkışlanırdı. Hı. Millet mikrofonu alkışlıyor.
0: Vay be.
1: Abi nereye gitse gülerdik tabii biz. Dediğimiz gibi ben görmeyenim bir oğul olmuş. Meselesi Allah rahmet eylesin. İyi bir değerli bir sanatçı abimizdi. Neyse uzatmayayım. Aslında ben askerden sonra İstanbul'a yerleşmek niyetimdi artık kalıcı hı. olarak. Hı. Burada bayağı muhit edinmiş. Hı hı. Ama aksi bir tesadüf, artık aksi tesadüf mü diyesin ne dediğini bilemiyorum. Benim askerlik işim şeye çıktı. İzmir'e çıktı. Ben o zaman tabii Elazığ'ın maden ilçesinden bir delikanlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir'in tefriğine yani ayrımını.
0: Bu arada tek başınasın değil mi?
1: Tabii tabii ayrımını. Abi 14 yaşından beri ben gurbetteyim.
0: Ay arkadaş ya.
1: 14 yaşından beri gurbetteyim. 17-18 yaşından itibaren de kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum.
0: Maşallah ya.
1: Kaldı ki ben kazanın en zengin adamının torunuydum. Torunuyum.
0: Ama hiçbir şey sana fayda olmadı.
1: Kazanın en zengini, anne tarafından dedem de kazanın en zengini. Hı. Ama ben hayatımı kendim bu şekilde kurmayı
0: seçtim. Sen bunu tercih ettin.
1: Ben bunu tercih ettim falan. Şimdi ben hani bazı arkadaşlar diyoruz ya televizyon falan işte böyle hı. sohbet programında... İşte ben müziksiz yapamam falan küçük yaşta. Benim böyle bir durumum yok. Ben mecburiyetten müzisyen oldum yani.
0: Bir de öyle bir şey var. Herkes seni şoförlükten falan müzisyenliğe döndü zannediyor ama sen de hikaye öyle değil.
1: Şimdi ben işte askerlik bitti. Basmane'de Sayınlar Pavyon yok. Pavyon vardı şu anda unuttum adını. Orada ut çalmaya başladım. Hem de fasıl okuyorum. Hem ut çalıyorum hem fasıl okuyorum. Param yok ut alayım.
0: Allah Allah.
1: Kiralık ut çalıyorum. Hı. Kemancı abim mesela akşam benden 5 lira ut kirası alıyor.
0: Allah yanında Allah. Öyle kiralık ut var yani. Kiralanıyor yani.
1: Evet, bana 5 lira zaten ben 10 lira aşağısına
0: yarısını ona yarısına yakınını ona veriyorsun
1: yani. Zaten ya. Gömleğim 40 lira olmasına rağmen ben 10 liramı kesiyor. He. Bunlar racondur yani. İş başı keser, sakal yapar. He. Onlardan. Onlara mı öyle kesiyor. Ama burada bir şey yok.
0: Olması gereken
1: çünkü
0: bu
1: bana
0: yani.
1: Bana soruyor 30 liraya çalışır mısın hı, diyor. Hı. Ben de çalışırım
0: tamam diyorsun,
1: diyor.
0: Kabul ediyorsun.
1: 10 lirasını cebine atıyor. Ben bunu biliyorum ama çalışmam lazım. Ondan sonra 5 lirasında ut kirası veriyorum. Dediğin gibi kafadan yarısı gitti. 15 lirası gitti. Neyse. Allah rahmet eylesin. İlyas Tetik. He. İlyas'ın babasının utu vardı. Ondan 150 lira satın aldım ondan.
0: Ut.
1: Ut evet. 2 ay sonra para biriktirdim aldım. Neyse. İşte bu meyanda da Çiğli Askeri Havalan'da memuriyet imtihanı açılmıştı. Oraya girdim. Kazandım. Çiğli Askeri Havalan'da memuriyete başladım. 6 sene orada İngilizce parça katalogları vardı. İkmaz'da çalışıyordum. Hani arızalı uçağın yanımızda İkbal.
0: Evet.
1: Şu an parçası lazım. Heh. Bana parçayı getiriyorlar. Ben katalogdan bakıyorum. Parça numarası stok doğru mu?
0: Oradan abi ne alaka ya? Yani işte müzik yapacağın, Mustafa Keser olacaksın.
1: Kartoteks'ten bakıyorum. Depoda mevcut mu parça? Evet diyorum. Okey diyorum. Gidiyorlar depodan parça.
0: Ne kadar çalıştın orada Mustafa?
1: 6 sene.
0: 6 sene evet, çalıştım bir tabii. De.
1: İşte geliyorum.
0: Bu arada müzik devam ediyor mu?
1: Abicim, bizim çektiğimizi kimse çekmedi oğlum.
0: O esnada müzik devam ediyor mu bu arada?
1: Bir devam ediyor ya. Altı oğlum bak. Aklın tavana vurur. 6 sene ben gecede 2 saat uyudum sadece.
0: 6 sene boyunca?
1: Sadece 2 saat.
0: Allah Allah.
1: Gece 4'te geliyorum pavyondan. He. Kafamı koyuyorum yastığa.
0: Kalkıyorsun sabah 6'da.
1: O yatamıyorum ki kalkayım oğlum. İşte o ağrıdan sızıdan böyle yatınca başlıyordu bu dizlerim izlerim sızım sızım sızlardı yorgunluktan. Gözlerim kan çanağı gibi. Beni bu adam
0: böyle bir durumda hiç böyle bir durumda hiç vazgeçmedin mi Mustafa abi ya? Hayır, yeter abi. Dedin artık ben olmaz. daha
1: ben
0: fazla.
1: Ben çok idealist adamım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ondan sonra gece daha dalmışım dalmamışım. Heh. Anam bakıyorum dürtüyor kalk işe. Balık uydu oturuyorum. Tak Basmane'ye kadar koşuyorum.
0: Hayda.
1: Garın oraya kadar. He. Oradan dolmuşla konağa, konaktan vapurla Karşıyaka'ya, Karşıyaka'dan havaalanı servislerimizle Şile'ye gidiyorum.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Git gel.
0: Kaç saat?
1: İki saat.
0: İki saat.
1: İki saat de dört. bazen vapuru kaçırıyordum. Haydi tekrar Basmane'ye geliyordum. Basmane'den Menemen otobüslerine biniyordum.
0: Abi ne çileli
1: şimdi
0: bir hayat.
1: Şimdi Kavşağı'nda iniyordum. Oradan bir saat havalanla yürüyordum. O öğlen gidince gidiyordum.
0: Evet. Allah Allah.
1: Neyse hasılı kelam. Durum geliyorum akşam. 8'de zor geliyorum. 5'te çıkıyorum. Hemen ayaküstü yemeğimi yiyorum. Hemen sazımı kapıyorum. Doğru pavyona. Durmak yok. Ondan sonra bir baktım ben şoför şey minibüs almışım. Çankaya Mersin'de minibüs süreye başlamışım. Hiç hesapta yok ama. 6 sene sonra.
0: Hani öyle. Abi minibüste seni tanıyan çıktı mı hiç? Şimdi, aracı kullanırken?
1: O zamanlar tabii televizyon.
0: O kadar değil mi?
1: Yok. Heh. Yani meşhurum, müzisyen olarak meşhurum. Heh. Ama kimse tanımıyor. O zamanlar şarkıcı değilim.
0: Of ne havası olurdu Mustafa abi.
1: Müzisyen olarak çalışıyorum. Şimdi askeri matine yapardık. Moral hani maskeleri, motel dansözler, masözler. Onun organize işlerini yapıyorduk. Bir de o yüzden Allah rahmet eylesin mi diyeyim bilmiyorum. Yaşıyorsa 100 yaşın üzerindedir. Sezgin abimiz vardı, o organize ederdi. Uyuyorum diye. Ben bu cumartesi günleri de yine sabahın köründe kalkardım. Ekibi toplardım. Dansözdür, şarkıcıdır hepsinden. Belki hani 5 lira bana fazla verir. Onlar yatardı otelde. Sıratına bakardı. Sağ olsun şey Allah razı olsun diyeyim yine bir şey demeyeyim. 5 kuruş fazla etmez bazen yövmeyi de keserdi. Gider şimdi.
0: Mustafa abi sen de dansör, sen canına hiç acımamışsın.
1: Mesela dansöz bakıyoruz tamam mı?
0: Gidiyoruz. Allah'tan yani.
1: Evet, bildiğimiz dansözler yok mesela gittim evine. Haydi gece sabaha kadar pavyonlara dolaşıyorum vardı. Oryantal yapanlar vardı. Onlardan ayarlardım. Tamam derdi. Bir gün hamamda dayak yiyordum.
0: Abi radyodayız aman gözüne seveyim.
1: Şarkıcı tamam. yok sakat yok. Şeye dedi gittim eve. Bir Sevim Taner vardı. Hani Sevim Taner ekibi okurdu harika. Başka bir şarkıcı aldım pavyondan. Gittik kadın şey diyor kaldıramadım bir türlü. Neyse gittim Sevim Taner'i her zaman onu alıyordum. Gittim annesi gene dedi almadınız bu hafta tabii dedi onu. Dedim abla her hafta almıyor işte bir değişiklik olsun. Al dedi değişiklik. Sevim yoktur dedi gitti şeye hamama. Hadi ben doğru Agora'da kadınlar hamamı var. Küt açtım bir kapıyı Allah.
0: Çok fena.
1: Yani ben Tayçeri'ye
0: denmiş. Yaş kaç o zaman?
1: Nasıl?
0: Yaş kaç?
1: Yaş şey, askeri yeni bitirmişim. Askeri yeni bitirmişim. Aman aga nasıl beni nalanlarla kovalıyorlar takunyalarla. Zor attım kendimi sokağa.
0: Ya bu nasıl bir cesarettir bu böyle.
1: Abi ben resepsiyona gireceğim zannediyorum. Kapıyı bir açtım abi.
0: Hamama girmiş.
1: Evet tam içerisi değilse de işte oturuyorlar.
0: Abi dur.
1: Zor attım kendimi dışarı.
0: Biz saat başına gideceğiz. Hanımlar beyler saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyacağız. Sonrasında sevgili Mustafa abiyle Mustafa Keser'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın geliyoruz. Bu arada 0505 171 66 56 mesajlarınız için numaramız.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların anda gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, gerçekten çok kıymetli bir isim. Canlı yayında konuğum sevgili Mustafa Keser. Kıymetli dinleyiciler, hemen şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Mustafa abiye canlı Mustafa abi taksicilik bile yapmıştır bir zamanlar. Çalışkan, azimli adam. Selamlar demiş. Bakayım isminizi göremedim değerli dinleyicimiz. Okan Bey merhabalar. Mustafa abi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir akşam Yalova'ya geçerken feribotta karşı karşıya oturmuşluğum var Mustafa abiyle. Gayet beyefendi, yaşayan efsanedir benim gözümde. Ve bazı çok ünlü ismi lazım değil, türkücünün özendiğini düşünüyorum. Bir ara Gözleri Fettan Güzel şarkısını gece gündüz dinliyordum ki bütün şarkıları 10 numaradır abimin. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş Demir Bey. Göndermiş
1: abi. Sağ olsun, maldan anlıyor.
0: Mustafa abiyi birkaç kez canlı izledim. Ömrü bol olsun demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım, Koray Bey göndermiş. Araç kullanırken çok fazla gülüyorum, polis durduracak demiş. Cem Bozlu göndermiş. Selamlar, sevgiler. Mustafa Keser abiye büyük saygılar demiş. Haliç Bey göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bu önceki, bir dakika dur, nazar değmesin maşallah demiş. Dodo Marina'daki konserini kaçırdık demiş bir dinleyicimiz.
1: Geçen hafta oradaydım.
0: Öyle mi?
1: Tuzla'da.
0: Ama olsun, sahnelerin senin bol.
1: Evet.
0: Mustafa abi bak, sözünü aldığına da söyledim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra bak Mustafa abi,
1: yok, oğlum, ben duydum değil mi, bak çizerim. Hayır.
0: Tanımıyorum falan yapmazsın değil mi abi? Okan kim, tanımıyorum. Okan ben bu arada, ismimi de söyleyeyim de ne olur ne olmaz, gözünü seveyim.
1: Öyle, radyo sen sunuklu. Kimsin? Şimdi.
0: Canım abim. Bedel ödeyecek, ödeyerek gelen nadide sanatçılardan sayın Mustafa Keser'e saygılar. Böyle çok az sanatçımız kaldı, gençler iyi dinlesin demiş. Dinleyicimiz, isminizi görmek istiyorum, Oğuz Bey göndermiş. Mustafa abi, ya bir şey soracağım, binlerce şarkı var hafızada. Sen bunu nasıl ezberledin, nasıl öğrendin?
1: Şimdi babacığım, hafızayı beşerin ismiyle malüldür diye bir atasözü var. Yani hafızanın unutmak gibi bir arızası vardır.
0: Hafıza unutur. Sende yok.
1: Hayır, bende de vardır. Bunu izale etmek, yani gidermek en büyük çaresi tekrar etmektir. Dolayısıyla ben şu bildiğim şarkıların en basitine bile nereden baksan 50 kere bakmışımdır yani notasına.
0: Öyle mi?
1: Kaçırdığım bir yeri var mı? Ben şu anda 61 sene sonra hala günde en az 5-6 saat müzik çalışıyorum. Her gün ama.
0: Hala devam
1: ediyorsun. Hala devam
0: mı
1: abi? Öğrenme bitmez. Şimdi orada işte askerden dedim ya, terhis olduktan sonra ben Müzisyenler Kahvesi var biliyorsun, her şehirde vardır, gideriz oraya. İşte düğün, dernek bir şey çıkar, işe gideriz, ekmek parası,
0: ekmek parası alırız.
1: Şimdi ben oraya gittim bir süre, hani dediğim gibi ben mecburiyetten müzisyen oldum, hani okumayınca lise mezunu nedir, okur yazar, hiçbir vasıf olmayan bir adam. Ben şimdi bu derece müzik enstrümanlar çalınca yani dedim benim ekmek paramdan müzikten olsun. Bu şekilde yani müziğe
0: devam ettim
1: yani. Yoksa
0: 5 yaşından başlayan hikaye.
1: Müziksiz yapamam, edemem falan meselesi değil. İhtiyaca binaen yani müzisyen olduk. Kahveye giderdik işte beklemek için. Baktım ki bu iş bana göre değil. Yani ben ömrümü, dedim ulan Mustafa sen oğlum bu ömrünü bu düğün dernek bekleyerek mi geçireceksin? Bu bana göre değil. Ben dedim bu ülkenin en büyük müziklerinden biri olacağım dedim.
0: Vay.
1: Evet.
0: Bunu söylediğinde kaç yaşındaydın?
1: İşte askerden yeni
0: geldi. Askerden yeni geldi. Hep de askerden yeni geldi.
1: Evet. Yani o zaman işte kuruluyor işler. İşin başı, temeller o zaman. Ben dedim bu yani ben işte şöhret olacağım, para kazanacağım falan değil. Ben bu ülkenin en büyük müzik adamlarından biri olacağım dedim.
0: Vay be.
1: Ve işte yorulmadım metne, bak o arkadaş da orada herhalde büyük bir ihtimalle benim o söylediğim veciz lafı bildiği için bedel ödemeyenler her zaman söylüyorum o lafı, burada da söyleyeyim. Diyor ki faili meçhul kimin Google'dan gezdik ettik bulamadık kimin lafı olduğunu. Diyor ki ne o? Ne diyordu ya? Başarı için ömürlerinin bir ölümünü bedel olarak ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler.
0: Vay.
1: Harika bir laf ama. Kur'an ayeti gibi sümme benzetmek olmasın. Yani ayet gibi bir laf abi. İşte sen de demin dedin ben buralara gelmek için çok bedeller ödedim.
0: Ama şöyle geri dönüp bir baktığın zaman Mustafa abi 61 yıla baktığın zaman lan iyi ki bu mücadeleyi verdim herhalde diyorsun değil mi? Sahnede olmak çok güzel bir şey değil mi abi ya?
1: Muhakkak yani
0: o insanların karşısında olmak.
1: Beni ayakta
0: sen baya baya eğleniyorsun ha sahnede.
1: He?
0: Sen baya eğleniyorsun
1: sahnede. O şekilde yapamazsan çekilmez. Ben sahneye cenazem gidiyor ya. O kadar sıkılıyorum sahneye giderken.
0: Niye sıkılıyorsun ya?
1: Abi,
0: hiç bir anlaşılmıyor.
1: 61 senedir perişan durumdayım ya.
0: Abi yardımcı olalım kurtaralım seni bu ızdırapta.
1: Ama ne güzel bir hadisedir ki oraya çıktığımda abi ben de şaşırıyorum. Ne oluyor bana? Oluyorum 25 yaşında bir adam.
0: Konserden evvel falan heyecan böyle sahneye çıkmadan evvel yok. Daha doğrusu heyecanlanıyor musun?
1: Heyecan yok. Sinir var.
0: Sinir mi var?
1: Gene sahneye çıkıyorum. Allah yandık. Ama oraya çıkınca ne hikmettir abi? Oluyorum 25 yaşında bir adam. Tarzım, şeklim, her şeyim değişiyor. Mustafa, ne ağrım kalıyor ne sızım kalıyor.
0: Senin en çok sevdiğin 3 tane türkü hangisi? Ama 3 tane söyle. İlk 3 taneyi söyle mesela. En sevdiğin. Ben mesela Şamama'ya bayılıyorum ya. Senden yok. Dinleyince var ya.
1: Şimdi şöyle sizin tabii bakış kulağınız farklı. Benim 61 seneden sonraki kulağım ve bakış açım farklı. Bizim bir mevzuda bir üründe aradığımız vasıflar başka. Şimdi senin tabii yeterli musiki bilgin, teorik bilgin olmadığı için sen bizim gördüğümüz hataların hiçbirini görmüyorsun. Dolayısıyla sen ayrı bir beğeniyorsun. Yani oradaki bir söz seni sarıyor. Ondan dolayı çünkü bunu biz yaşayarak yani çok ispatlarını görmüşüz. Aşağı atıyorum diyor abi mavi mavi okusana. Ya diyorum başın ne diyor ne bileyim abi bak. Bir mavi maviyi takmış kafasına. O öyle sözünün hiçbir yerini bilmez abi. Yani insanlar.
0: Bir de Mustafa Keser başı nasıldı onun diye soruyor. Mümkün mü öyle bir şey?
1: Şarkının başı nasıldı ne bileyim abi diyor.
0: Şarkıyı yazan unutmuştur da Mustafa abi unutmaz.
1: Şimdi bazen insanlar ben buradan gençlere sahneye çıkanlara
0: tavsiyen olsun.
1: Öğüdüm olsun.
0: Süper. Onu soracaktım zaten sana.
1: Şimdi, şöyle öğüdüm. Sahne yapısı itibariyle. Şimdi sahnede dikkat edersen abi sözü bir
0: Mustafa unutur. Abi biraz yaklaşsana.
1: Yaklaşayım abi.
0: Ne olur sesini
1: sözü bir unutur. Heh. Aman bir telaş başlar. O yana sorar, bu yana sorar, ona sorar. Bir daha dönün derir, dönerler, ederler bir türlü akrarına gelmez. Seyirci bunu görüyor. Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. ben de unuturum sahnede. Yani bu üstelik yani mesela benim unutmam çok doğal. Ben aynı zamanda 4-5 tane şeyi düşünüyorum.
0: Neydi?
1: Yani şarkı söylerken. Şimdi bir şarkıyı okumakta olduğum şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum bir. Onun meyanı girmişimdir de ulan meyanı neydi? Üçüncü mısrası diye unutuyorsun diyelim. Onu hatırlamaya çalışıyorum bir. Oradan biri baba gözler fethan güzel. Tamam diyorum okuyacağım diyorum. Ona da ayrı bir cevap veriyorum gözden özden. garson getiriyor kağıdı. O ayrı bir şarkı istiyor. Bu şarkıyı
0: söylüyorsun hem de onu okuyorsun.
1: Hem onu okuyorsun. Ona da tamam baba diyorsun. 4-5 parçaya oluyorsun. Öyle an geliyor ki yemin ediyorum. Aranamede bunları düşünüyorum. Dönüyorum sazlara hangi şarkıyı söylüyorum ki? Okuduğum şarkıyı unutuyorum. Bırak bunları. Okuduğum şarkı. Müzeyyen abla bir gün ne yaptı biliyor musun? Bir şarkı söylüyor. Şarkının başı A şarkısı. İkinci mısra B şarkısının ikinci mısrası. Üçüncü mısra C şarkısının üçüncü mısrası. Dördüncü şarkısı. Dördüncü başka bir şarkının son mısrası. Her isiş başka şarkı. Ama o kadar da benziyor ki şarkılar birbirine. En son dedi, lan dedi işte. Yani bu haller, insanlar bazen karşıdan, ulan bak koskoca Mustafa Keser şarkı unuttu.
0: Hiç öyle değil
1: abi. Abi bunun koskocası maskocası yok. Hiç öyle.
0: Abi bir de şunu soracağım sana. Mustafa Keser, halk müziği, sanat müziği, arabesk, değil mi başka pop? Yani... Zor değil miydi Mustafa?
1: Şimdi bir sahnede olduğum için bizden tabii çok değişik şeyler istiyor. Gerçi genelde benden Kimse o sanat müziğinin haricinde de şarkıları pek istemezler yani.
2: Bir de sahneye güvenir insanlar zaten.
1: Tabii tabii, bildiğim şeyler yani, benim raconumun ne olduğunu biliyorlar, ona göre şeyler isterler. Ben mesela yeni çıkan bir şarkıyı ezberlemem. Ama ne zaman ki 2-3 program sonra bakıyorum ki herkes istiyor. O zaman mecbur kalıyorsun istemeye. Dördüncü de adam geldiğinde ya bilmiyorum diyemezsin. Adam sana abi öğren şarkıyı, bu dördüncüdür istiyorum. Bilmiyorsun, olmaz. Ya olmaz. Öğreneceksin. Seni sevip sevmemen önemli değil.
2: Tam bu noktada tam da sana sorulacak bir soru var aslında. Bilmiyorum, hiç soran oldu mu? Günümüz şarkılarını, günümüz müzisyenleriyle ilgili ne diyorsun abi sen? Ya bir sürü şarkı çıkıyor, bir evet. sürü müzisyen çıkıyor.
1: İşte sürü diyorsun ya, bak şimdi bir sürü var, sürü. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Çok iyi sesler var.
2: Takip ediyor, biliyorsun yani, takip ediyorsun.
1: Duyuyorum ben. Duyuyorsun. İsimlerini bilmiyorum senin. Duyuyorum tabii isimlerini. Çünkü bir de zaten ayırt etmek de mümkün değil. Böyle şey, Android gibi hepsi aynı türlü okuyor. Aynı şeyi yapıyor. İşte kimi kızların çoğu genelde Sezen taklitçisidir. Veya Ajda Pekliçisidir. İşte erkek olanların birçoğu işte Tarkan taklitçisidir falan filan. Dolayısıyla birbirinden ayırt etmek de zor. Tarz aynı, okumak aynı, telaffuz aynı. Bunları şu konu var. Tabii benim demin de sana dedim ya, beğenimin kıstası
2: evet
1: nedir meselesi. Şimdi benim şimdi sen burada iki konu var. Nedir? Birisi güftedir, birisi de bestedir.
2: Evet.
1: Yani melodi, sözler.
2: Söz.
1: Şimdi burada benim için bir defa sözün bir edebi değeri, yani bir anlaşılırlığı, anlatmak istediği bir konu olmalı.
2: Olmalı.
1: İkincisi melodinin güfteye oturmuş meselesi. Nedir o? Hani güfte ve beste uyuşumu
2: vermeli.
1: Uyuşum olması lazım. Eski şarkılara baktığımızda yani gülen bir melodinin altında ağlayan bir söz göremezsin. Veya ağlayan bir melodinin altında gülen bir söz göremezsin. Bu olursa işte sahnede adam iki gözüm iki çeşme diye oynar. Hadi hep beraber, bir de o suçuna milleti de alet eder. Siz de hadi kaldırın eller. Aga iki gözüm iki çeşme diyorsun ya. Bu nasıl iki gözüm iki çeşme lan? Bunu ben okuduğum zaman millet ağlıyor. Çünkü ben öyle anlatıyorum. Çünkü bana sorduğunuzda şarkı söylemek nedir diye ben talebelerime hep bunu söylüyorum. Şarkı söylemek melodi eşliğinde sohbet etmektir. Dolayısıyla bu anlayışta, çünkü güfte bir konudur.
2: Güfte bir konu, müzik de onu tamamlamalı yani.
1: Araç.
2: İkisi bir bütün.
1: Evet, bulmalı. Araçtır yani, bu sözleri anlatmanda bir araçtır. Amaç değil. Amaç sözlerde, bir şey anlatıyorsun çünkü karşı. O zaman şimdi konuşurken seninle bak, el hareketlerim, vücut dilim, ses tonum, şiddeti, hiddeti filan sözün manasına göre ayarlarsın konuşur. O zaman şarkı söylerken niye bu tavırın değişir?
2: Abi sen
1: niye
2: şimdi
1: sözleri anlaşılmaz? Yani bir İngiliz ancak bu kadar Türkçe konuşabilir. Yani üstündeki o Türkçesi de tartışılır konuştukları Türkçe. Seni ben gidiyorum, o da ben dedidit, hadi gazla anca gidersin. Şimdi yani niye kesik kesik? Eskiden kamyonlar yapardı bu kesikliği yokuşta. Gaz yemez ya abi. Bu şekilde. Kimden öğrendin bunu, nasıl? Bazen merak ediyorum. Oğlum sen bak konuşurken düzgün konuşuyorsun, şarkı söylerken niye İngiliz oluyorsun, İtalyan oluyorsun?
2: Abi seninkiler de söylüyor. Erkan sen söylüyor muydun?
1: Nasıl?
2: Erkan da sanki söylüyor, gördüm. Senin çocuklar da söylüyor.
1: Ben ortanca arkamda
2: nasıllar
1: vokal
2: peki
1: yapıyor. Büyük olan kanun çalıyor.
2: İyiler
1: kanun
2: mi?
1: Çalan büyük
2: sen
1: olan.
2: Sen var ya baya baya işi beleşe getirmişsin ha. Bütün aileyi toparlamışsın. Oraya para vermeyelim, buraya para vermeyelim.
1: Ulan emek ne olacak? Nasıl yaptık bunları beraber?
2: Abi senin mendilin hikayesi o, var. Mendilin hikayesi. Mendil hala
1: başarı için. Beden çok bedel ödedik ya.
2: Mustafa abi ya. Mendil. Ya bir de var ya, senin mimiklere bayılıyoruz ya. Sahnede bir mimikler var, bir kaş göz
1: abi
2: hareketleri var.
1: Işte,
2: bir hareketler
1: şey,
2: var.
1: Uyumlu
2: vallahi billahi nasıl tatlı
1: vücut
2: oluyorsun Mustafa abi.
1: Onu
2: ya
1: söylüyorduk. Şimdi benim bir şarkıyı beğenmem için bir defa baştan güftesinin iyi olması lazım. Neden? Çünkü bende mevcut şarkılarda yazmış Yahya Kemal, yazmış Ahmet Haşim. Yazmış.
2: Ya.
1: Bende bunu var.
2: Evet abi.
1: Bunun yanına aynı nitelikli getireceksin ki benim dikkatimi evet, cezbetsin.
2: Evet. Evet, evet, evet.
1: Bu yok. Bir. Üstüne melodi güzelliğini ekleyelim. Şimdi benim kafamdaki melodiler Hacı Arif Bey var, Selahattin Kaynak var, Selahattin Kaynak var, Selahattin Pınar var, Şerif İşli var, var da var. Senin yaptığın melodi işte iki tane tekerleme. Bu takbire bas ikiye, takbire bas ikiye, git gel. Bu da olmadı. Geldik okuyana. Şimdi benim kafamda Zeki Müren var, benim kafamda Alaaddin Yavaşça var, benim kafamda Bekir Sıtkı Sezgin var, var da var. Benim kafamda Nesin Sipahi var, Asaf Yayla var. Bunların üzerine çıkacak ki o tavır. Bakın ses güzelliği bahsetmiyorum. Çünkü sesi güzel olan çok kızlar ve şeyler var hakikaten. Ama güzel sesli olmak, güzel icra etmeni etmene kifayet değil. Yani bu olgularla beraber.
2: Evet, evet.
1: Şimdi hasile kelam bu böyle olmasa ben bu şarkıyı niye dinleyeyim abi benim? Onun için bu nitelikte hiçbirini görmüyorum maalesef.
2: Evet, evet Mustafa abi. Bu arada mesajlar geliyor hanımlar beyler. Hemen mesajlarınıza şöyle bir bakayım, göz atayım. Ondan sonra yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Selam ve sevgiler. Mustafa abime Karamürsel'den göndermiş dinleyicimiz. İsminizi görebiliyor muyum? Osman Bey göndermiş. Okan Bey, yıllardır sizi dinliyorum. Muhteşem bir yayın oluyor demiş. Yani konuğumuz Mustafa abi olunca, Mustafa Keser olunca böyle oluyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Mustafa abime, hemşerime selamlar, sevgiler. Ellerinden öpüyorum. Sesinin güzel, birlikte Abbas söylemişliğim var demiş. Yaşayan efsane demiş kendisi. Sinan Güzel göndermiş.
1: Ben de gözlerinden pus ediyorum onu.
2: Vay ne güzel ya. Bu arada o kadar çok mesaj. Zeki Müren de seni 3 sefer mi izlemeye gelmişti abi?
1: Evet.
2: 3 kere.
1: Bu ben işte hani Müzeyyen sen ara dedin ya. Ha. Müzeyyen abla.
2: Onu senin onunla tanıştıran değil mi Müzeyyen Sener?
1: Yok. Şimdi ben bu işte dedik ya yine asker başlayalım.
2: Vaktimiz daraldı hızlıca.
1: Zaman geçti abi he. Uzun yıllar. Ben ta 16-17 sene sonra kaset yaptım. Artık dedim ben piştim. Yani yapabilirim. Bu arada işte Müzeyyen ablaya çalmaya gitmiştik biz. 1978.
2: 8 Bergama.
1: Kermes. Evet Bergama Kermes.
2: Festivale gidiyorsun, orada havuzun başında sana şarkı söyledi.
1: Evet. İşte uzatmayalım tabii, gel dedi Kürt falan okuduk. Bana evladım sen dedi bu kadar güzel sesin var, sen niye solistik yapmıyorsun? Dedim abla İzmir'de yerli malına emek vermiyor kimse. Benim şarkıcı bak ben çok iyi müzisyenim dedim. Lüks şeylerde böyle şu anda da Efes Meyhane'de çalışıyorduk. İstanbul İzmir'in en lüks kaliteli mekanı, yıllardır orada çalışıyorum, büyük solistlere çalıyorum, ekmek paramı kazanıyorum, ben iyi müzisyenim. Solist tutarak en fazla ben pavyonda şarkı söyleyebilirim. Pavyonda da şarkı söylemem dedim. Gibi. Yoksa müzisyen olarak çok çalıştım pavyonda. Ama durum böyle. Sen dedim madem solistin dedim. Bir programına koy çalışalım dedim. Yani çalışmayalım mı deriz. Tamam lan Kürt dedi. Kışa dedi.
2: Bunu sen mi söyledin Mustafa? Evet. Abi? Koy bir programa mı dedin?
1: Tabii.
2: Vay.
1: Abla dedim madem sen solistin dedim. Koy bir programına çalışalım. Çalışmıyoruz mu dedik. Tamam lan Kürt dedi. Kışa dedi bir program var dedi. Seni koyacağım. Hakikaten Aralık'ın birinden yılbaşına kadar.
2: Vay be.
1: Burada pembe köşk var. Sahilde. Pembe köşkte program yaptık. En üstte bir tarafta Müzeyyen Sener yazıyor. Bir tarafta da en başta Mustafa Keser yazıyor. Esin Enginler bilmem kimler hep benim altımda kadro.
2: Vay be.
1: Kim var ya, ismi cismi yok demiş. Biz çalışmayız falan. Müzeyyen abla demiş öyle herkes ekmek parası neyse çalışmışlar tabi.
2: Vay be.
1: Çalıştılar tabi. İşte onun üzerine ben tabi Müzeyyen ablanın bana bu açtık. Aman o Okran Yazıtörler nasıl yalvar yakar. Aga Mustafa Bey hemen kalıyorsun sen artık şöhretsin Türkiye çapında falan. Ben de büyük oğlanın doğumu yakındı. Ben dedim gideyim başlarında kimse yok. Olsun hemen
2: ondan
1: döneyim.
2: Ondan sonra gelirim dedi.
1: İşte gittik. O Müzeyyen ablanın bana açtığı kapıyı kullanamadık. Şöyle kullanamadık. O zamanlar tabii Türkiye'de müzisyen adayı ve şarkıcı adayının en büyük ideali TRT sanatçısı olmak. TRT'ye girdim.
2: Ama o da sana kısmet oldu zaten sonra.
1: İşte bir gittim aman dediler ben 15 senedir imtihan bekliyorum. 66 Abacıların devresinde bir vesileyle askerdim ben, imtihanı kaçırdım. Ondan sonra da 15 sene imtihan olmadı. Bir imtihan dediler, aman akaka bir yere kaybolma, imtihan var. Bir girdim imtihan, kazandım, radyoya girdim, İstanbul'a geri dönemedim. Aradan bir 10 sene sonra artık tekrar
2: ne günler be.
1: İstediğimiz şeyler zuhur etti ve var olan şey hemen 2 ay içerisinde 90'da da özel televizyonlar açılınca var olan şey Mustafa Keser çıktı.
2: Evet. Yani vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Mustafa Hocam, sizi annemle izliyordum, şimdi kızımla dinliyorum. 3 nesildir evimizin misafirisiniz demiş Ayşe Hanım, göndermiş. Madenin yetiştirdiği güzel insan, memleketimizden kucak dolu selamlar Elazığ. Cengiz Bey göndermiş. Hocam sizi televizyonda şarkıdan çok seyirciye yaptığınız esprilerle yazıyordum. Mustafa abi, radyodayız şimdi. Tabii bazı şeyleri tam böyle konuşamıyoruz. Çok böyle rahat konuşamıyoruz. Doğru. Malum radyo televizyon üst kurulu. Şu dikkat etmemiz gerekiyor ama senden
1: yani
2: şimdi senden şimdi fıkra almadan buradan seni göndermek olmaz.
1: Fıkra değil de bir kulis hatıramı anlatayım
2: sana. Nasıl istersen.
1: Tamam. Şimdi Allah rahmet
2: biraz yaklaş, ne olursun.
1: Başka da herkes öldü oğlum ya.
2: Ney?
1: Timi anıyorum, ölmüş.
2: Mustafa abi gözünü seveyim yani.
1: Allah hani, rahmet eylesin, Rıza abi vardı.
2: İnşallah hafızı. Benim için de aynı şeyi söylemezsin de.
1: Ha, yok,
2: bizim
1: sen
2: bir radyocu bir çocuk vardı.
1: Halk müziği sanatçısı Rıza abimiz vardı. Rıza Konyalı, bilirsin. Aman kardeşim diyordu, sakın oturmayasın. Oturunca telefon geliyor dedi. Gidiyorsun. Allah'tan kapsama düşeyim, beni bulamıyorlar diyordu. Neyse 90 küsurda yakaladılar onu. Onu da götürdüler. Şimdi sözümüzün başında sohbette konuşuyorduk ya. Hı. Beni bu yaşta hala ayakta tutan çünkü benim arkadaşlarımın %90'ı adres değiştiler. Kalan %10 da Darülacize'de abi. Darülacize'de. Dur şeyi anlatayım. Şimdi buna bağlı şeyi anlatayım. Öbürünü sonra bir denk gelirse anlatayım.
2: Abi o adresten arayan marayan gelmel diyen olursa gitme sakın, gözünü seveyim.
1: Abi işte kapsama dışına çıkmışım, bulamıyorlar. Şimdi bir arkadaşım var benim. O lise yıllarından. Hı. Liseyi ben yatılı okudum. Şimdi Sivas'ta bütün arkadaşlar

0: Ne haber? Aman söyledim adını. Neyse yandı. Gerçi adı o değil. Bir sülalesinin adıyla söylerdik onu. O demin ki yarıda kaldı.
1: Tamam,
0: iyi. Dediğim gibi bilen çok var. Dedim aga ne haber Kemal'dir adı. Akinek söyledim. Ha, bana Allah Allah. Ne haber dedim ama soyadı yok ortada.
1: Abi böyle gidecek zaten o neyse. Soyadı da gelecek.
0: Dedim ne haber aga iyi şu bu nasılsın dedim biraz yaprak gönderme şu Evmet. Gönder biraz dedim oğlum şey yapacağız. Bir test edeceğiz burada. Göndermiyorum lan dedi. Niye göndermiyorum lan dedim ne var oğlum dedim durduk yerde şimdi. Göndermiyorum tamam da oğlum niye göndermiyorsun durduk yerde. Ne göndereceğim lan dedi. Her cumartesi senin yüzünden karadan laf işliyorum. O zaman cumartesi akşamları şeyde TRT Müzik'te çıkıyorum. Cumartesi senin yüzünden karadan laf işliyorum. Niye? Sen dedi çıkıyorsun televizyona. Hanımı diyormuş bak aynı yaştasınız. Adam topaç gibi dönüyor sen mal gibi yatıyorsun. Kalkılan dedim biraz action dönmem dedim biraz hareket yap dedim. Dönemiyorum lan dedi. Dizlerim ağrıyor, belim ağrıyor.
1: Ay Mustafa abi ya, Allah evet, sana ömür versin.
0: Varsa öbürünü anlatırım, yoksa onu da başka bir.
1: Ne kadar vaktimiz var? Abi 2 dakika var, anlatacaksan anlat.
0: Anlatayım.
1: Şimdi, sakat bir şey olmasın ama gözünü.
0: Yok olur mu ya?
1: Ha tamam hadi.
0: Şimdi kimdi? Turan hocamız, Turan Yasin hocamız rahmetli. Şimdi Efes Meyhanede çalışıyoruz.
1: Tamam.
0: O gün matine var. Matine bitti. Matineden sonra çabuk anlatıyorum. Matine bitti. Biz eve gidiyoruz zaten 9'da tekrar suare akşam programı için geliyoruz. Biz gittik Turan Hoca da bakmış ulan saat 2-3 saat var zaten demiş. Gideceğim geleceğim ben burada ufaktan sızaki olayım demiş. 3-4 tane sandalyeyi uzatmış. Peyniri.
1: İçki sağlığa zararlı onu da söyledik.
0: İçki sağlığa muhakkak zararlıdır kendimden biliyorum.
1: Tamam. Bizim söylememiz gerekiyordu o yüzden söyledim.
0: Tabii. Orada duruyor. Heh. Uyumuş. İşte tam programa yarım saat var. Bizim Kayhan Batanay var. Heh. Kayhan Başmergen daha doğrusu. Heh. Yerli tambur. Bir girdik içeride loş karanlık. Kulis. Kapıda hafif açık ışık vuruyor. Bir baktık Turan Hoca yatmış. Heh. Ulan sanki daha önceden ayarlamışız gibi. Tak hemen senaryo hazır. Hemen üstüne bir tane beyaz kefen masa örtüsünden tamam mı? Masa örtüsünden bir beyaz kefen yaptık onun üstüne. Bir de bıçak koyduk karnına şişmesin. ceset şişmesin diye. Ondan sonra o kırmızı masa örtüleri yok mu? Kayhan bir tane omuzuna aldı. Ocağının cübbesi gibi. Kafasına da beyaz eden bir sarık yaptı hoca. Ben de girmişim masanın altına. Tamam oradan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidine. Bu şimdi bir gözlerini açtı aga. Turan Hoca. Bir baktı böyle. Beyaz, efendim.
1: Bıçak.
0: Öldüm zannettim. Gözler döndü, sapsarı, renk renkine girdi. Nasıl girmiş? Alttan tekbirler salavatlar kafasının üzerinde ey kafir kul Ramazan kulu babasının adı Ramazan'dı beraberinde ey kafir kul ne getirdin engir sorgusu var başlamış bu direkt öldüğünü zannediyor ondan sonra neyse bir ara
1: abi bitiriyoruz açtı, hemen tak, hızlıca
0: tak, tak, bakıyor. Bir baktı gözü rakıya ilişti. Allah buradayım dedi.
1: Abi ayağına yüreğine sağlık. Vallahi iyi ki varsın. Sevgili eyvallah. Dinleyiciler çok da fazla mesaj geldi. Onları da okuyamadık ama biz bu yayını tekrarlıyoruz. Erkan canımsın. Mustafa abi tekrarlayacağız. Daha doyamadık.
0: Gelir. Tamam,
1: anlaştık
0: yol
1: o zaman.
0: Ettik ya.
1: Tamam. Mustafa Keser konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Delikanlılar dönür.

0: en sonunda olan oldu.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini, zaman zaman konuklarımı ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Taktiklerin ve güçlü savunma hattı.
2: Amerika'nın sinirini
3: bozuyor.
4: Gün içinde gündemi takip ediyor. Yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağım mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
5: Gündem Özel tekrar yayını.
6: Efendim, yepyeni bir günden, yepyeni bir gündem özelden yine herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda da Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
7: Fethi Yılmaz.
6: Gündem özelde biliyorsunuz Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayındayız ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Ay boyunca da Radyo Sputnik mikrofonlarında bu konuyu konuşacağız dedik. Her programımızda farklı uzmanlarımız olacak, dernek çalışanlarımız olacak, dernek başkanlarımız olacak. Yani biz meme kanserine ilişkin bu ay konuşmamız gereken her şeyi konuşacağız. Gün içerisinde, hafta içerisinde de ben mesaj hattımıza gelen birçok soru oldu. Birçok kadından bu konuyla alakalı soru aldık. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan yine bizlere mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Meme kanseriyle ilgili öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi ya da belki de yaşadıklarınızı, paylaşımlarınızı bizlere aktarabilirsiniz diyelim ve geçtiğimiz hafta yaptığımız yayın çok sevildi. Çok güzel, çok olumlu tepkiler aldı. Sosyal medyada da öyleydi. Ve aslında biz bu farkındalığı Radyo Sputnik olarak devam ettirmek bizim için çok önemliydi ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum açıkçası.
7: Geçtiğimiz hafta hem Yavuz Dizdar hem de Bilecik Belediye Başkanı'yla yaptığımız yayın sonrası gerçekten dediğin gibi çok fazla soru geldi. Ya bu konuyla ilgili hala hangi yolun izlenmesi gerektiği konusunda bazı kadınların ya da bazı insanların bize hani nereye gidelim, nasıl tarif edelim şeklinde soruları oldu. Geçen hafta da ilk yayında da söylemiştik. Tabii biz bu farkındalık ayında sık sık bunu yapacağız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü meme kanseri, yani kanser vakalarının içinde kadınlarda ölüm sıralamasında ikinci sırada. Kanser vakalarının içinde de toplam kanser, yani erkek kadın ayırt etmeksizin, orada da ikinci sırada, birinci sırada akciğer kanseri var. Ölümlü vakalar olarak konuşulduğunda, tabii biz burada verileri de veriyoruz. Yani dünyadaki kanser rakamları, meme kanseri. Bu arada araştırma yapınca meme kanserinin evet %99'u kadınlar ama erkeklerde de
6: evet çok kısa bir
7: oluyor. Geçen hafta doçent doktor Yavuz Dizdar'ın, ki kamuoyu da çok yakından kendisini tanır, hani meme steril bir organ değildir aslında ifadesi. Biraz oraya atıf yapmak ama tabii steril bir ortam değil ama toplumsal gerçeklik onu, yani konuşurken bile değil mi? Biz mesela meme bu kanseriyle ilgili bu ay içerisinde konuşurken meme kanseri diyebiliyoruz.
6: Evet.
7: İşte kadın memesini muayene ederken ne yapması gerektiğini tarif edebiliyoruz. Ama hala şunu söyleyelim. Bir haberde ya da bir olayda ya da bir şeyde bu ifadeyi kullanırken böyle çekinerek değil mi?
6: Evet.
7: Yani tamam. Ağzımızın ucuna getiriyoruz, söyleyemiyoruz. Yani farklı bir algıya sebep olur. Acaba nasıl düşünülür? Maalesef böyle, maalesef altını çizerek söylüyorum. Böyle bir durum var. Yani o yüzden hani Yavuz Dizdar'ın geçen hafta söylediği meme steril bir organ değildir ifadesi aslında altında çok çok fazla şeyi barındırıyor. Dediğim gibi bu kanser vakaları içerisinde biraz böyle rakamlar vesaire çıkardık. Mesela meme kanseri nedeniyle ölümlerin aslında büyük bölümü kara kıta, yani Afrika kıtasında. Normalde ölümler hep 50 yaş üstünde daha fazla olurken Afrika kıtasında bu 50 yaş altındaki ölümlerin, yani yarıya yakını meme kanseri nedeniyle ölümlerin Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu da bize şunu, şöyle bir şeyi gösteriyor aslında. Yani bu erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu. Tabii tüm bunları yaparken bizim derdimiz dinleyenleri, işte kadınları ya da yakınlarını vesaire korkutmak değil aslında.
6: Bir paniğe.
7: Tabii ki korkutmak değil. Çünkü öyle ya da böyle bunun bir ticari bir
6: boyutu da var.
7: Bunu da altını programlarımızda sürekli çizmeye devam edeceğiz ki geçen hafta Yavuz Dizdar bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı.
6: Yavuz hocamın lafları viral oldu.
7: Şey mi?
6: memenizi kurcalatmayın dedi ya.
7: Bak ne kadar rahat konuşabiliyoruz değil mi? Bir tıp doktoru, bir hekim bunu söyleyince biz ne kadar rahat konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Bu rahatlıkta aslında yıl boyunca konuşmamız lazım.
6: Ben bunu kendi yayınımda, yayın dilimde söyleyemezdim mesela. Hocamdan duyunca söyleyebildim.
7: Tabii ki.
6: En basitinden.
7: Bir de kurcalatmayın ifadesini birçok defa kullandı. Yani belki geçen haftaki yayını ya da tekrarını dinleyemeyen, bu arada bugünkü yayının tekrarı da olacak saat 19.05'te tekrar dayanacak. Tekrar dinlemek isteyenler ya da birilerine göndermek istiyorsanız 19.05'te bu yayını tekrar dinleyebilirsiniz. Kurcalatmayın ifadesi memografiye atıf yapmıştı.
6: Evet.
7: Ve mesela
6: gereksiz yere yapılanlarla
7: gereksiz yere yapılması şey çok ilginçti. Tabii atıf yaparak biraz dememiz gerekiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aslında mesela şey örneği çok ilginçti. Hala ben aklımdadır yani. Erkeklerde
6: prostat,
7: kadınlarda meme. Erkeklerde her 70 yaşında 80 yaşında erkeğin prostatında aslında ufak oranda kanser hücresi bulunabiliyormuş. Yani bununla yaşanına da biliyor. Evet. Mesela kadının göğsünde bir kitle varsa, hani bunun adına biz kitle diyelim, tıbbi adı başka olabilir. Eğer bununla hayatını devam ettiriyorsa ve bu bir kansere sebebiyet vermiyorsa, hayat formunda da bir değişikliğe, bir rahatsızlığa sebebiyet vermiyorsa, Yavuz Hoca'nın dediği gibi, yani bununla yaşayın o zaman. Niye bunun üzerine sürekli araştırmalar, tekrar işte memografiler, işte ilaçlar vesaire vesaire.
6: Tabii takip edilmesi gereken durumların haricinde tabii dediğiniz doğru. Şimdi hattımızda hemen yine çok değerli bir hekim bizlerle birlikte olacak. Doktor Selçuk Kihtir, genel cerrahi uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam size o kadar çok soru hazırladım ki en başta onu söyleyeyim. Çünkü bir kadın olarak meme kanserini tabii ki çok önemsiyoruz. Ve ben bu hafta boyunca gerçekten etrafımdaki bütün kadınlarla bu konuyu konuştum. Dedim böyle böyle hocalarımız var, ne öğrenmek istiyorsunuz? Şimdi ben aslında en sonda soracağım soruyu ilk soru soracağım. Yani teşhisi tedavi değil ama şöyle söyleyeceğim. Meme kanseri denildiğinde kadınların aklına ilk olarak ne geliyor hocam biliyor musunuz? Mememi kaybedecek miyim korkusu. Gerçekten kadınların hemen hemen hepsinde direkt akla ilk gelen şey bu korku. Bu korkudan dolayı bile doktora gitmeye çekinen kadınlar var. Şimdi ben o yüzden size öncelikle bunu sormak istiyorum. Günümüzde gerçekten her meme kanseri teşhisi konulduğu zaman illa o meme dokusunun tamamı veya işte bir kısmı bu cerrahi yöntemle alınması şart mı?
1: Şöyle, ben öncelikle biraz sizi dinledim. Beyefendi konuşmaları bir kurcalatmayın, biraz da güldüm. Şimdi öncelikle ben oradan gireyim konuya. Bir kere sizin de söylediğiniz gibi hastalarımız yanlış bilgilerle korkutuluyor. Şimdi meme kanseri bugün dünyada 3 erken önlenebilen kanser var. Şimdi onkolojiyle uğraşıyorum. Özellikle olanın meme. En önemlisi meme. Daha sonra rahim ağzı. Sonra da kalın bağırsak. Yani 48-50 yaşlarında herkesten kolonoskopi istiyoruz. Her kadına iyi bir kadın doğum kontrolü istiyoruz. Ve her kadından da 40 yaş sonrası yıllık mamografi istiyoruz. Şimdi mamografiden korkutuluyor. İşte baktırmayın, kurcalatmayın. Bugün mamografi bir Ankara-İstanbul uçak seyahati yaptığınızda havada aldığınız radyasyon mamografinin 7 misli. Bugün Caddebostan'dan Bostancı'ya güneşli bir havada yürüyün. Güneşten aldığınız radyasyon mamografiden daha fazla. 40 yaşından sonra senede bir mamografi istememizin nedeni 65 yaşına kadar. Ailede ileri yaşlar varsa da 65'ten sonra 2 senede bir açıyoruz. Tümör hızını biliyoruz. Yani bugün çektiren bir kadında bu olay olmasın ama ertesi sabaha başlasa biz mamografide bunu düzgün yapılan istisnalar harici iyi bir mamografi cerrah radyoloji ilişkisiyle 4-5 milimlerde en fazla 1 santim altı yakalıyoruz ve sizin de bana demin sorduğunuz gibi bu safhada yakaladığımızda da meme koruyucu dediğimiz çok ufak bir memetin kozmetiğini bozmadan alarak üstüne ışın tedavisiyle meme sağlığını tamamen koruyarak hastamız hayatına devam ediyor. Bugün 70 yaşlarına kadar yaşayan kadın popülasyonunda meme kanseri riski %12'lerde. Diğer bir istatistikte 8 kadında bir. Ama bugün bilinçli toplumlarda, ben mesela Amerika'da ihtisasımı orada yaptım, uzmanlığımı orada aldım. Biz high school, lise seviyesinde kızlarla gidip meme eğitimi veriyoruz. Yani korkutma değil, bilinçlendirme. Bugün bilinçli bir kadın için meme kanseri bir hastalık değil. Yani memesini kaybedeceği kadar, kemoterapiler alacağı kadar öyle bir hastalık değil. İstisnalar hariç çok ağır genetik hastalıklar haricinde çok rahat önlenebilen bir hastalık. Tek önemli şey bilinç, korkutmamak ve hastaya iyi iletişimle ağırlayıp o senelik kontrollerine onu güvenli hissettirebilmek.
7: Şimdi hocam siz meme cerrahisi, meme kanseri, bir de biraz önce kendiniz de söylediniz rahim ağzı ile ilgili. yurt dışında da bu konuyla ilgili hem gözlemci olarak katıldığınız süreçler var, hem eğitimini de orada almışsınız cerrahi anlamında. New York'ta ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nde. Biraz önce şeyi söylediniz, iyi çekilmiş bir memografi dediniz. Evet. Yani burada şimdi bunu biraz detaylandırır mısınız? Çünkü mesela ücretsiz memografiler çekiliyor şimdi KETEM'de. Biz bunları işte vatandaşlara da anlatıyoruz, hangi yöntemi izleyecekler, nereye arayacaklar, nereye gidecekler. İyi çekilmiş bir memografi derken neyi kastediyorsunuz? Yani kötü çekilenler
6: kötüsü
7: mi var?
6: Var
7: şimdi bunu bilmek gerekiyor, önemli çünkü.
1: Tabii tabii. Şimdi şöyle, öncelikle çok güzel bir soru bu. Şimdi ülkemizde maalesef standart yok. Yani bunu çok açabiliriz de bu konuyu. Onun için erken teşhiste 3 önemli şey var. Bir, kadının kendi kendi muayenesi, o kendisini bilinçli yapıyor. Bilinçli kişi doktoru da bilinçlendiriyor. Hı hı. Bunlar olayları. Diğeri, bu arada eksik söyledim, sadece mamografi değil, mamografi artı ultrason yapılması lazım. Çünkü bu memedeki iyi kötü lezyonları tamamen ayırt edebilmek için ikili yapılması gereken bir tetkik. Ve üçüncüsü, o radyologla cerrahın ilişkisi önemli. Bu cerrah, mamografi, ultrason ve kendi kendi muayene. Bu bir üçgen. Bunu tam yaptığımızda erken teşhis koyuyoruz. Mamografi bir doğru çekilmeli, zamanında çekilmeli. Mamografinin sadece raporu değil, mamografinin kendisi cerrah tarafından görülmeli. Bazen tüm memeyi göstermeyebiliyor, bazen dozu yanlış oluyor. İşte orada cerrah radyolog konuşması onu daha mükemmelleştiriyor. Artı ultrasonuyla yorumlar yapıldığında artık mamografi aleti bir yüksek teknolojide sabit çeken bir şey. Bunu çeken bir sistem, iyi okuyan bir radyolog. Bizim amacımız meme kanserinin daha kitle haline gelmeden çok ufak belirtileriyle yakalamak. Memede bir şey 1 santim 2 santime geldiğinde kanser olarak tarifliyorum. Biz minimum 2-3 seneyi geçmişliğinden bahsediyoruz. Bizim amacımız erken yakalamak. Bu da nasıl oluyor işte? İyi bir teknolojiye sahip mamografi, iyi çekilen bir mamografi teknisyeniyle, onu iyi yorumlayan bir radyolog ve onun ikinci süzgeci olan muayenesiyle filme ikinci bakan bir cerrahla radyolog ilişkisi. Bu üçgen kurulduğunda biz erken teşhis yapıyoruz. Ama maalesef ülkemizde işte mamografi çektirip o mamografin raporuyla başka bir merkez, o merkezdeki radyologla öbür cerrahın bir iletişimi yok. Eksiklikler oluşuyor ve böylece bu konuşulan bütün o sistem çökebiliyor. Düzgün yapıldığında dediğim bu, sistemiyle o üçgeni kurarak takipli kastediyorum.
6: Peki hocam, şimdi az önce bahsettiniz, bu KKM kendi kendine muayene olarak geçiyor zannedersem. Şimdi bir kadın memesini elle muayene ederken hangi değişiklikleri ciddiye almalı? Yani ele gelen her kitle bir meme kanseri anlamına gelmiyor.
1: Yok, kesinlikle. Aslında ele gelen kitlelerin, yani kadın tarafından elime bir şey geldi denen şeylerin sadece %2'si meme kanseri. Şimdi bir kere onu bir meme cerrahı tarafından muayene şeklini hastamız öğrenmeli. Bir de zamanlaması önemli. Şimdi meme için kadın, bir kadın için meme çok farklı bir organ. Bir kolu ağrıdığındaki reaksiyonuyla memesinde ağrı hissindeki reaksiyonu bambaşka. 8 kadında bir demek, bir kadının mutlaka etrafında bir yakınıyla bu olayı yaşaması demek. Evet. Ve bu da bir bilinçaltı anksiyete yaratıyor. Bizim hekim olarak bunu çok iyi anlamamız lazım. Buna saygı göstermememiz lazım ve ona göre davranmamız lazım. Şimdi kendi kendi muayene bir hekim tarafından gösterilmeli. Meme yapısını menopoza girmediğimiz sürece, yani reg gördüğü dönemlerde her kadının memesi fizyolojik olarak 4-5 günde bir yapı değiştiriyor. Vücudumuz her ay ödem dediğimiz meme içine bir sıvı alıyor ve geri veriyor. Bunu her ay yaşıyoruz bir kadın olarak. Bu bir kaba tabirle çok hafif delikli bir süngeri ıslatıp sıkmak gibi. Özür diliyorum tarifimi için. Ama o memenin yaşadığı o. Şimdi gelişi güzel günlerde muayene ettiğimizde memenin doğal fizyolojik değişikliklerini kötü bir şey sanıp bir panik oluyor. Hmm. Memenin kendi kendi muayenesi menopoza girmeyen bir kadın popülasyonda adetinin, reglinin başladığının 7. 10. günüdür. Reglinin kaç gün sürdüğü önemli değil. Başlangıç gününe 7 gün koyacak. Yani 1 ise 8'i, 10 ise 17'si. Bu memenin bir önceki adetten, siklustan aldığı ödemi vücut geri verip en kuru olduğu, en nötr olduğu zaman, o zaman yaparak, aynı şekilde yaparak ve sadece o gün yaparak, arada hiç muayene etmeden bunu başarabilirse, buna biz tekrar dokunma hafızası diyoruz. Yani özür dilerim, görme özürlü vatandaşlarımız da öyle yaşıyor. Hafızayla yaşıyor. Hasta fark etmeden o muayeneyle beyin meme yapısını kaydediyor. Ve kadın bunu artık farkı fark eder hale geliyor. Bu muayenenin amacı bu. Menopozda ise artık meme yapısı çok değişmeyecek için her ayın biri veya her ayın 5'i. Çünkü regl artık hormonlarla etkilenmediği için. Burada mühim olan bir mesafe koymak araya. Bu şey gibi kaba tabirle sürekli yanınızda birini görürseniz yaşlandığını, şey olduğunu pek fark etmezsiniz. Ara verdiğinizde beyin sentezler farkı fark edersiniz. Meme muayenesinde bu ara verme çok önemli. Ve bir kadının kendine yapacağı en büyük kötülük memem ağrıdı bir bakayım demesi. Bir kere meme kanseri istisnalar dışında ağrı yapmıyor. Meme kanseriyle meme ağrısının çok ileri safhalarda olursa olur. Meme fizyolojik olarak ağrıyan bir organ. Reg döneminde sıvı aldığı için gerginleşiyor, bası. İki, göğüs kasına bağlı bir organ olduğu için harekete bağlı ağrıyor. Orada hastalarımızda özellikle reg dönemlerinde sütyen taşıyıcı, sütyen aslında Fransızca sütyenir, alttan tutan demek. Memeyi taşıyan bir doku, çok basmayan, çok da gevşek olmayan, bu sarsıntı yönlediği için kas altında ödemi azaltıyor, ağrı azalıyor. 3. Bütün boyun, omuz ağrıları memeye yansır, memenin dış ve yanlarına. Ve bir de mitolojide bile kadının stresini meme emer. Çok sıkıldığında, yorulduğunda, yani ağrıda kanser en son arkada gelen bir şey. Onun için hastamıza bunu söylememiz lazım. Memeniz arada ağrır. İşte reglinize dikkat edin. Reg dönemi, yani çok abartmadan tuzlu şeyler, kafeinli içkiler, içecekler, asitli içecekler, bunlardan uzak duracağız. Bu tuz şeyi ödemi arttırıyor. Onun dışında ağrıyla barışık olması lazım hastanın. Benim çok hastam ağrıyıp elini göğsüne atıp fizyolojik zamanda bir oluşan bir dolgunluğu bir şey sanıp panikle geliyor. Bizim bu paniği temizlememiz 6 ay sürüyor. Her şey bir içle.
7: Bu dediğiniz çok önemli hocam. Ağrı en son, yani ağrı kanser ağrı yapmaz ifadesi çok çok önemli. Çünkü o, biz de biraz yayınlarımızda da bundan da bahsediyoruz hocam. Derdimiz aslında korkutmak değil, doğru yönlendirmeye çalışmak. O yüzden sizin gibi bu konuda uzmanları yayına alıyoruz. Bir sorum daha olacak hocam benim. Şimdi şöyle, etrafımda da bana bu soru geldi. Yazılı olarak da geldi. Şimdi doğum yapmış kadınlar bir süre sonra bu emzirmeyi bıraktıklarında, tabii ki o zaman meme dokusunda değişiklikler oluyor herhalde. Emzirmeyi bıraktık sonraki süreçte, yani hani benim tarifim mazur görün, beze vesaire gibi böyle şeyler oluyor. Yani bu emzirme bırakıldıktan sonra ne kadar süre geçerse göğüsteki beze ya da bunun gibi şeyleri dikkate alıp kontrol ettirmek gerekiyor. Çünkü bu yönde bana soru da geldi çok. Hani ben işte 3 ay oldu emzirmeyi bıraktırdım ama göğsüme dokulduğumda hala bir sürü ufak ufak bezeler gibi şeyler elime geliyor diyen kadınlara ne dersiniz?
1: Tabii ki. Şöyle, öncelikle ileri yaşta hamilelik planlayan kadın aslında, yani bu benim dediğim 35'ler, 40'lar. Öyle bir şey planlıyorsa 40 yaş öncesi bir mamografi ultrason çektirmesini istiyoruz biz. Daha doğrusu ben istiyorum. Neden? Çünkü hamilelikte radyasyon, dediğiniz gibi hamilelik zamanında laktasyon, meme ile süt birikimiyle değişikliklerden dolayı bir memeyi bir iki sene gibi civarı bizden kopuyor kontrol olarak. En azından öncesi bir mamografi ultrasonla o olayı biz bir garantiliyoruz, sorun var mı yok mu diye. Şimdi ben size memeyi aslında sözel nasıl tarif edilir? Bir gözünüz önüne bir üzüm salkımı getirin. Ana sapı meme başı gibi düşünün. Üstüne bir deri örün. Arasında yağla doldurun. Bu üzümler süt keseleri. O kanal şeyler, saplar, süt kanalları ana sapta meme başına açılıyor. Arada da yağ dokusu var. Şimdi hamilelikte ne oluyor, daha doğrusu lohusalık döneminde bütün bu o üzümdeki sapları düşün, genişliyor. Üzümleri düşünün, büyüyor ve yağ dokusuna basıyor. Bu hamilelik sonrası, yani laktasyonu bitirdikten sonra, özür dilerim, emzirmeyi, bu yapı tekrar eski haline dönüyor ama işte o yağ dokusu etrafta kozmetik amaçlı duran yağ ve bağ dokusuna bası yaptığı için son hamile emzirme sonrası memede bir değişiklikler olabiliyor kozmetik olarak. Bu memenin yapısına, yoğunluğuna göre de değişiyor. Ama mamografi sonunda bizi yanıltmayacak hale gelmesi o meme dokusunun son emzirmeyi bıraktıktan sonra, yani süt kesildikten sonra minimum bir 6 ay bekletiyoruz. O 6 ay içinde meme kendini toparlıyor, sonra tetkiklere başlıyoruz.
6: Hocam şimdi birkaç soru var, onları ben size yöneltmek istiyorum. Bu biraz kafa karışıklığı yaşanıyor. Bu ultrason ve mamografi ile alakalı olarak bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değil, birbirini tamamlayan yöntemler. Evet. Hani ultrasonla mamografi nedir? Birbirinden farkı nedir? Öncelik mamografi ve sonrasında mı ultrason olmalı? Bunun sıralaması
1: şöyle,
6: nasıl?
1: Tabii ki. Şimdi memede biraz önce de söylediğim gibi hastanın eline gelen veya bizim test ettiğimiz kitlelerin %98'e kadar iyi huylu. Memede kanser, o kelimeyi kullanıyorum. Dışında kanser kitlesi ise memede neler var? Reg dönemi sıvı toplayıp boşalttığı için o kalan sıvılar, bazen meme mükemmel boşalamıyor herhalde. Diyet, stres, kullandığı ilaç. Orada oluşan su kesecikleri, bunlara kis diyoruz. Onun dışında memenin yağ dokusunun oluşturduğu katı kitleler var. Bu cilt altında yağ bezesi aldırttığından çok farklı değil. Onlara da fibroadenom diyoruz. Bir de yağ dokusunun kendi dış dokusu içinde doğal sertleşmeleri var. Şimdi ultrason bunları görüntülüyor. İlk önce hastaya mamografi çekeriz. Bu kistler, o fibroadenomlar dediğim yağdaki değişiklikler mamografide bir takım görüntü değişikliklerine neden oluyor. Daha sonra radyolog ultrasonu yapar ve bunları mamografiye ikinci bir gözle bakar. Evet, buradaki kist, buradaki fibroadenom, buradaki yağ dokusu, buradaki şüpheli. Yani o ikisini bir yapmamız lazım. Bir de erken teşhiste esas tetkik mamografi. Mamografi bir şeyi doğru yapıldığında daha kitle oluşturmadan bizim kireçlenme dediğimiz çok ufak belirtilerle gösterebiliyor. Ultrasonun bir şeyi görebilmesi için onun kitle haline gelmesi lazım. Yani mamografi ultrasondan bayağı bir süre öncesi teşhisi koyuyor. Onun için genelde her zaman mamografiden sonra ultrason yapıp komple bir tetkik gerekiyor. Burada tabii hastalarımızın korktuğu mamografinin radyasyonu. Bunun deneyleri yapıldı. Bugün Johns Hopkins'te yıllar önce bir 40-70 yaş arası bir herhangi bir kadın hastamızın mamografiden alacağı radyasyon dozu fiziksel olarak hesaplanabiliyor. Bunun normal kadın popülasyonunda uygulanmadan önce yaklaşık 200, 300 ve 500 misli dozlarıyla denekler üzerinde denemeler yapıldı. Biyopsiler yapıldı. Zararlı olmadığı, kanserojen olmadığı belirtilip şu anda 500'de biriyle gidiliyor. Yani mamografinin şeyinden korkulmaması lazım. Ha, bazı ülkeler 2 senede bir yapıyor. Tabii bu ülkenin de ekonomik şartları ile ilgili. Bir 10 milyon kadına her sene mamografiyle 2 senede bir çok farklı. Ama ben bir insana değer verdiğinizde onu namuslu paranda takip ettiğini düşünüyorum. Önce insana değer vereceğiz. Çünkü şunu da söyleyeyim size, biraz sıkmıyorum değil mi?
7: Yok yok hocam, gayet güzel dinliyoruz
1: size. Size şeyi söyleyeyim. Maalesef gelişmiş ülkelerde önce insandır. Gelişmekte olan ülkelerde önce kısa yoldan paradır. Yaşıyoruz bir sürü örneğiyle. Bugün Avustralya'da çalışan kadının iş yerine portable mamografi geliyor. Yani bırakın kadını bilinçlendirmeyi, iş yerinize geliyor. Ve bugün MD Anderson'da, ben orada bir 6 sene falan çalıştım. Yıllar önce yapılan bir araştırma var. Tabii çok multifaktöriyel inceliyor insanlar bu sağlık olayını. Bugün erken teşhis, yani yıllık mamografisini çektiren bir kadında genelde biz meme kanserini çok küçük yakalayıp biyopsiye yakın bir müdahaleyle tedavi edip ışın tedavisi ve hayatına hemen dönebilen bir kadın bu. Geç teşhislerde ameliyat büyüyor, koltuk altına giriyor, kemoterapiler başlıyor. Tabii bir bu hastalığın aileye de evli mi değil mi, işi var mı, eşi var mı? Bütün bunlar multifaktörle hesaplanılıyor. Çıkan sonuç ne? Erken teşhisi konulan bir hastanın, Amerika'da yapıldı bu, ülkeye kostuma şeyi, bunu özür dileyerek söylüyorum, maliyeti $30,000. Geç safhanın $550,000. Şimdi bu neyi getiriyor? Aslında insana, önce insanı düşündüğünüzde bilinçaltı zaten öbür tarafta halloluyor. Öbür tarafı düşününce zararlı çıkıyorsunuz. Önce insan, değer ve bilinçlendirme.
7: Bu anlamda tam sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir şey eklemek istiyorum hocam. Şimdi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2022 verileri. Mesela orada şöyle bir rakam var. Dünyada yeni vakaların, özellikle işte batıda ya da bu gelişmiş ülkelerdeki yeni vakaların %71'i 50 yaş altında tespit ediliyor. Afrika'da bu rakam maalesef tam tersi yönünde. Şimdi hayatını bundan dolayı kaybeden, dünyadaki toplam bu meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınların yarısına yakını da Afrika'da ve 50 yaşın altında. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bunu erken teşhisin ve bu anlamda mamografi ya da teknik diğer yani önceden teşhis edilmesi için yapılması gereken işlemlerin ne kadar önemli olduğunu söylemek adına eklemek istedim. Bu önemli. Afrika, yani kara kıtadaki durum biraz böyle ya da o coğrafyada tablo maalesef tam tersi yönünde.
1: Tabii ki. Hep dediğim gibi, sizin de teşekkür ederim eklemini, hep insana değerli oluyor olay. Biz bu arada, hani hanımefendi sorduğu için, hani hastalar memeyi kaybetmekten korkuyorum. Bugün meme cerrahisi son 15-20 senede çok ilerledi. Yani hastanın lehine. Bir kere erken teşhiste memeyi kurtarıyoruz, o kesin. Ama işte bazen şanssızlık olarak memenin birkaç odağında olabiliyor. Mecburen meme dokusunu almak zorunda kalıyoruz. Eskiden onda mastektomi dediğimiz kaba tabirle düz erkek göğsüne çevirme gibi bir ameliyattı. Artık rekonstrüksiyonlarımız var. Meme başını koruyabiliyoruz, cildi koruyabiliyoruz. Aynı anda rekonstrüksiyonla doğal doku ve protezlerle hastamızı en azından bir simetriyle uyandırabiliyoruz. Bunlar çok ilerledi. Eskiden koltuk altına direkt girip koltuk altı bezlerini temizlerdik. Sadece şimdi birini örnek deyip temizse hiç ellemiyoruz. Bunlar hep minimuma indi hastanın lehine. Fakat yine de en önemli şey erken teşhis. Erken teşhis olduğunda bu ufacık bir ameliyat ve çok kısa sürede hayata dönüş, büyük bir olasılıkla hiç kemoterapi almadan bir hormonal tedaviyle hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor hastalarımız. Bu arada hani ben dinleyen hastalarımız, bunu yaşayanlarımız varsa ben onları hep kahraman diyorum. Yaşayan onlar. Memede en ileri safhada bile onlar uğraşıyor. Biz yardım ediyoruz. Çok rahat hayatınıza devam ediliyor ama bunu ufak bir ameliyatla atlatmak varken öbür taraflara gitmemek lazım. lazım. Bunu kadının suçu değil, ülkenin bilinçlendirmesiyle ilgili.
7: Bir de buyurun. Sen bekleyeceksin.
6: Şimdi bir şey sormak istiyorum da ben yine gelen bir soru üzerine, bu işte cerrahi ile alakalı olaraktan. Şimdi şöyle bir bu bir şehir efsanesi mi? Bunu ben direkt size sormak istiyorum. Bazı kadınlarda kitleyi aldırırsam kanser yayılır diye bir korku var efendim. Hani cerrahi müdahalenin kanseri yaydığını düşünen insanlar var. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
1: Şöyle, aslında o zamanda veya maalesef günümüzde de yanlış tedavinin halka yansıyan çok gerçekçi bir cümlesi. Şimdi onkolojik cerrahide mühim olan bir, mesela biz meme kanserine eğer kitle çok büyükse ve onun özel açım, biyokimyasal, histokimyasal açımları var. O detayları çok boğmak istemiyorum dinleyenlerimizi. Ama bazı durumlarda biz kitle büyüklüğü ve agresifliği yüksekse ona önce neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi verip küçültüp sonra ameliyat yapıyoruz. Yani kitlenin tamamını etrafından sağlıklı bir dokuyla çıkaramayacağınız durumlarda yine de bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız yine bir parça kalabiliyor ve o parça da iyileşme sürecinde kanser hücresi mahallenin aç çocuğu gibi o iyileşmeye gelen kan ve hücrelerin hepsini alıp daha da, yani bıçak deyince tümör azar kelimesinin anlamı bu. Onun için bir onkolojik cerrah bunu çok iyi bilmeli. Hangi vakada cerrahi uygulayacağını, hangi vakada önce kemoterapi, artık ek tedavileri yapacağını çok iyi bilmeli. Bu doğru dürüst yapıldığında o cümle kullanılmıyor. Öyle bir korkumuz yok.
6: Çok şahane. Peki o zaman meme kanseriyle mücadelede kadınların yaptığı bir hata nedir? En büyük hata işte kontrolü ertelemek mi, belirtileri önemsememek mi? En büyük hata nedir ve buradan kadınlara ne söylemek istersiniz?
1: Ben öncelikle kadınlarımızı hiçbir şekilde suçlamıyorum. Çünkü bu tamamıyla bir...
6: Ama hocam bazen korku o kadar ağır basan bir duygu haline geliyor ki...
1: Bir sosyoekonomik durum var maalesef ülkemizin bir gerçeği. Sigorta, devlet desteği. Biz diyoruz ki her kadına, ben de şu anda sağ olun aracılığıyla radyoda söylüyorum. Her kadına diyorum ki aslında 35'ler de bir yapmak lazım mamografi, o detay. Ama her 40 yaş sonrası kadına diyorum ki senede bir bize geleceksiniz. Bu bir devlet hastanesi, özel de olur, ofis de olur. Her sene geleceksiniz. Şimdi ben hekimim. Bazen kendime bir tetkik yaptırıyorum. Giderken insan geriliyor. Hepimiz insanız. Acaba bir şey çıkar mı? Şimdi bu kadında zaten bilinç altında bir meme kanseri şeyi var. Zaten bir otomatik anksiyete ürkmesi var. Biz o kadına bize geldiğinde çok iyi ağırlamamız lazım. Teknisyeninden, radyoloğundan, cerrahından iletişimimizi çok iyi yapmamız lazım. Ve oradan çıktığında da hiçbir şeyiniz yok, seneye bekleriz de söylediğimizde onu hak etmemiz lazım. İletişim bozukluğu olan, etrafın kötü olduğu, ne bileyim bu işte rapor ne zaman çıkacak, 20 gün sonra çıkacak. Şimdi bunlarla yaşayan bir kadın bir daha gelmiyor. Bugün biz mesela mamografide bazen bir tetkikle bir ek bir tetkik isteyebiliyoruz. Aynı mamografi çekimde hastamız bir yer oturur, radyoloğumuz bakar, iyi ise ultrason açar. Mesela ek tetkik çekildiğinde birçok merkezde radyoloji teknisyeni hastamız çağırıyor, bir film daha çekmemiz lazım diyor. Şimdi o hasta orada eyvah ben kanser oldum diyor refleks olarak.
7: Evet.
1: Halbuki o radyo teknisyen hastamıza şu cümleyi kullansa, hanımefendi hiçbir sorun yok, bir filminizde bir sorun yaşandı, tekrar çekildi. Tek bu bir cümle bile o hastanın oradan çıkarken travma yaşamamasını sağlıyor. Her şey iletişim, ağırlama, bilinçle ilgili. Biz bunu sağlamak zorundayız.
6: Hocam zaten... keşke bütün hocam hekimlerimizde olsa bu anlayış, bu empati diyorum ben.
7: Ya bu dediğiniz meme ile ilgili, yani meme kanseri ya da bu tip kontrollerin dışındaki bütün diğer sağlık bilimlerine dair dallarda geçerli bu iletişim meselesi. Çünkü en büyük problem buradan yaşanıyor.
6: Yani.
7: Biz de yaşıyoruz bunu burada olarak.
1: Rahmetli babam da cerrahtı. Ben zamanında bana çocuğum olduğunu göremedi, biraz geç yaptım çocuğum, onun üzüntüm o başka da. Oğlum ne yaparsan yap çocuğun olursa sevgili. Şimdi ben CEO'ların hayatlarını okudum. CEO'larındaki hayattaki başarıların en önemli faktörü empati kurabilmesi. Empati kurmak öyle kolay bir şey değil. Empati kurmak için bir kere insan kişiliğinin %80'i 6 yaşında bitiyor. Önce bir kemik iliğiniz dolu olacak. Aileniz, bunun ekonomik şeyi yok. Anne babanız size saygı duyacak, sevildiğinizi hissettirecek. Siz kendinizi narsizm anlamında değil, sosyal anlamda bir seveceksiniz. Yani kırmızı ışıkta geçerken ben kendime kötülük yapıyorum diyen bir sosyal birey olacaksınız. Bir markete gittiğinizde araba işi bitince onu arabaların olduğu yere koyacak bilince sahip olacaksınız. Biri size takip ettiği için değil, kendinizden utanmanız için. Biz nesillerimizi böyle yetiştirirsek bu her mesleğe yansır. Yani bu bir sırf doktorlukta değil, hukukta da her yerde yaşıyoruz bunu. Bu bir sosyal bir sorun. Aile, biz ülkemizde sorunları kişilerle çözüyoruz. Sistemlere bakmamız lazım. Türkiye'deki aile yapısı nedir? Anne baba eşitliği nedir? Ekonomik anlamda demiyorum.
7: Evet.
1: Sosyal anlamda. Bugün bir yurt dışına gittiğimizde ekonomisi çok daha düşük ülkeler ülkelerde huzur bulmamızın nedeni orada bir kadın erkek eşitliği var. Bir İtalya'ya gidin, ne bileyim bir Cenova'ya gidin, beton yığını. Ama kadın erkek eşitliği olduğu için onu yıllar önce çözmüş. O beton yığında ne bileyim bir panjuru mor, oradan bir çiçek sarkıyor, bir parfüm var. Yani bu sosyal şey bizde çok maalesef. Yani başka konulara girdim ama bu yani kişiye saygıyla alakalı.
7: Yo, çok çok anlattıklarınız çok çok önemli hocam. Belki yani tıp ya da hekimlerle ilgili bunu daha fazla konuşmamızın nedeni doğrudan sağlık meselesi olduğu için daha hassas bir konu. Kesinlikle burada yapılacak bir iletişim hatası yoksa dediğiniz gibi katılıyorum birçok diğer mesleklerde de mevcut ama burada biraz daha insan daha hassas oluyor anladığım kadarıyla.
1: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklısınız ki mesela bu metisliğin kutsallığı demek. Ben hastalığına bazen hani iletişime giriyorum. Benim Amerika'da hocam derdi bir ameliyat edeceğin hastayı ameliyattan en azından 2-3 saat daha fazla konuşmalısın diye. Bu kişi bana kendini teslim ediyor. Ben bir mimarı çağırdım. Mimara hakaret anlamı değil. Kendimce onun da hoşlanmadığı yorum yapabiliyorum. İşte şunu böyle boya, bunu kısa yap. Şimdi hastam bana midemi alırken şöyle yap diyemiyor. Bana güveniyor. Ve bütün her şeyle kendini teslim ediyor. Ve bir kişiyi düşünün, bir kadın. Hiç hayatta planları var. 35-40 yaşlarında bir kontrole gidiyor. Biri ona diyor ki memenizde bir şey var. Şimdi bu ben insan kişinin şeye benzetiyorum. Bir 30-40 katlı bir gökdelene çıkın. Aşağı bakmaya çalışın. Şimdi orada trabzan yoksa aşağı oraya yanaşamazsınız. Böyle uzaktan bakarsınız. Trabzan olursa en azından onu tutar. Öyle bakarsınız. Şimdi o trabzan bizim hayatımızda sosyal olarak kendimize kurduğumuz güvenlik hattı. Mutlu, huzurlu yaşayanlarda o manzara oluyor. Kötü yaşayanlarda kapanıyor. Şimdi bu o trabzon ne olursa olsun o cümleyden sonra o ortadan kalkıyor. Ve tek güvendiği kişi, bunu özür dileyerek narsistik anlamda söylemiyorum, siz oluyorsunuz. Doktor bey beni iyi edecek. Bu müthiş bir sorumluluk. Bunun tadını çıkarmak bu mesleğin bir güzelliği. Yoksa ben ameliyatı gözümü kapalı yapıyorum. Üçüncüde öğrettim. Dördüncüde hata yapmamak için yapıyorum. Bunun güzelliği o insanın neyi yaşadığını hissedip onu ağırlamak ve ameliyat bittikten sonra sizi böyle kasık suratlı, ben meşgulüm ve hayatındaki acıları kusan bir kasıntı insan değil de gülen, pozitif, arkadaş gibi görmesi. Bu da tedavinin bir parçası. Bunu yaptığınızda iyi bir hekimsiniz. Yoksa yani şifacıyla hekimlik çok farklı şeyler. Bir okulu bitirince hekim olursunuz. Şifacı olmak o kişiyi hissedebilmek demek.
6: Hocam o kadar güzel anlattınız ki hiç araya da girmedim gerçekten. Çok güzel şiir gibi konuştunuz.
1: Bu kadar konuşan bilmiyordum radyo.
6: Bekleriz hocam. Başka bir zaman stüdyomuzda da sizi ağırlamayı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm güzel bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz.
7: Teşekkürler hocam tekrar.
1: İyi günler. Ben teşekkür ederim.
2: Savunma
3: Amerika'nın sinirini
8: bozuyor.
4: Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağım mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
9: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
6: Gündem Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Selçuk Kihtir bizlerle birlikte oldu. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştı. Evet. Çok da şiir gibi anlattı. Hiç korkutmadan hani bir doktorun, bir hekimin nasıl olması gerektiğini de aslında çok iyi anladık. Empatinin ne kadar önemli olduğunu ki sizle aynı anda bir göz göze geldik. Çünkü ikimizin de bu konuyla alakalı bir travması var bu doktorların empati ilişkisiyle alakalı. Ama hekim ne kadar güzel söyledi hocamız değil mi?
7: Ya tabii birçok bizi dinleyenlerin de yani tabii ki hekimlik çok bu anlamda kutsal bir meslek.
6: Evet.
7: Hani bunu altını çizerek söylüyorum. Çok kıymetliler. Hekimlerimiz çok çok kıymetli. Ama bazen artık yoğunluklarına, yorgunluklarına hani gene de böyle vehmetmek istiyorum yani. Bazen böyle özellikle kritik durumdaki hastalar durumlarla ilgili bizi dinleyen hekimler de beni mazur görsünler. Kurulan cümleler yani mesela hani konuştuğunuz kişi ya o hastanın eşi ya çocuğu ya çok yakını hani bir şeyi yani siz muhtemelen 100 tane vaka görebiliyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur o konuyla ilgili. Ama onun için bir tane, onun bir tane babası var, bir tane annesi var, bir tane karısı var ve vesaire. Bunu ona kurduğunuzda, o cümleyi ters bir şekilde ona söylediğinizde ondaki durum, ondaki travmatik durum bambaşka oluyor. Yoksa hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Hepinize duacıyız. Hani bunu unuttuğumuz an Covid döneminde tekrar hatırlattınız sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu hekimlerimiz. Ama bunu da böyle bir hani
6: kenara
7: bir not olarak edin yani.
6: Peki efendim, programımızın şimdiki kısmında yine bir konuğumuz olacak efendim. Birazcık beklencesine özür diliyoruz. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Sayın Sera Çelik yayınımızda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
6: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa adıyla Pi Kadın Kanserleri Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanısınız. 2014 yılında kurulan bir derneksiniz. Şimdi ben en başta şunu söylemek istiyorum. Her derneğin mutlaka bir hikayesi vardır. Her dernek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sizin hikayeniz nedir efendim?
2: Bizim hikayemiz aslında bir avuç yakın kadın arkadaşım duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandı. Biz sağlık sektöründe de içimizde oldukça yoğun çalışan arkadaşlarımız vardı. Biz hastaları bu konuda, özellikle kadın kanserleriyle ilgili pek çok hastayla hastaya hizmet etmiştik. Onlarla beraberdik. Onların sorunlarını biliyorduk ama anlamda hasta yakınıydık. Ve hasta yakını olunca bir de aynı zamanda içimizde hasta, bu hastalık deneyimi yaşayan kadınlar olunca biz kendi içimizde oturduk, konuştuk ve dedik ki biz bu hastalığın özellikle kadınlarda bıraktığı koyu izleri pembeye dönüştürelim. Umudun rengi olarak pembe izleri kurduk ve bir yol arkadaşlığı yapalım bu kadınlarla dedik ve öyle yola çıktık 2014 yılında.
6: Evet, gerçekten bu yol arkadaşıyız tanımınız beni gerçekten son derece etkiledi. Peki yol arkadaşlarınıza ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?
2: Biz aslında şöyle iki ana faaliyet gösteren bir derneğiz. Bir, topluma bizim çalıştığımız meme ve jinekolojik kanserler alanında farkındalığı arttırmak için, toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz. Bir de bu hastalık deneyimini yaşayan kadınların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek sunacak bazı projelerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda geliştirdiğimiz ve deneyimleyen bu projelerden yararlanan sayıda hasta var. Bu deneyimi yaşayan kadınlarımız var. Dolayısıyla bu projelerden bahsedebilirim size. Oldukça çok değil. Birinden başlayabilirim.
6: Buyurun.
2: Mesela şöyle anlatayım. Kız Kardeşim Köyü'nden bahsetmek isterim sizlere. Biliyorsunuz deprem...
7: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Köyü mü dediniz? Tam anlayamadım
2: evet,
7: ben.
2: Kız Kardeşim Köyü. Evet. Yani biz zaten bu yol arkadaşlarımıza zaman zaman ve büyük çoğunlukla kız kardeşler olarak sesleniyoruz. Gerçekten onlar bizim kız kardeşlerimiz. Biz depremden etkilenen, kanser tedavisi gören ve depremde evini kaybetmiş kız kardeşlerimiz için Hatay'ın Yaylıca Köyü'nde bir 24 konteynerlik bir küçük bir köy kurduk tamamen bağışlarla. Burada istedik ki onları özellikle deprem güvenliği açısından bir konut sunalım. Bu konutta elimizden geldiği kadar ferah koşullarda sunalım ve kişi sayısı olarak da bir konutta en fazla 3 kişi yaşasın istedik. Çünkü onların mahremiyet bölgeleri açısından, ihtiyaçları açısından bunları yapmak istedik ve şu anda Kız Kardeşim Köyümüzde kanserle mücadele eden kadınlar ve aileleri kalıyorlar. Onların tedavileri için de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 2 yıldır yaklaşık kadınlarımız burada yol arkadaşlığı yapıyorlar bizlerle, biz onlarla. Başka bir projemizden bahsedelim.
7: Tabii ki.
2: Pink Dye diye bir projemiz var. Pink Dye nasıl? Aslında 2020 yılında başlattığımız tamamen ücretsiz, online, yani evinde kadına sunduğumuz bir hizmet. Nasıl? Bir psikologlarımız var. Psikologlarımızla buluşturuyoruz başvuran hastalarımızı.
7: Serel Hanım, çok özür dilerim. Başvuran demişken tam ben size başvurmak istiyorum. Evet. Ne yapacağım? Hangi adresi arayacağım? Hangi telefon numarasını? Hangi mail adresi? Çünkü şöyle, hani daha sonra bize sorular geliyor. Neydi? Nasıl gideceğim? diye. O yüzden böyle hani gerekirse adım telefon adım numarası verin, gerekirse mail adresi verin. Hani detaylı bir şekilde şöyle anlatalım. Nasıl başvuracağım, size psikolojik destek alacağım?
2: Şöyle Şöyle hemen size söyleyeyim. Önce web adresimizi söyleyeyim. kadınkanserleriderneği.org. Buradan başvurabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var yine Kadın Kanserleri diye. Instagram'da, Facebook'ta. Oradan da bize yazabilirler.
7: Mesaj atacaklar Instagram'dan,
2: evet,
7: size.
2: Mesaj atıyorlar. Biz de zaten zaman bunların yayınlarını, duyurularını yapıyoruz. Başvurun bize diye. Orada da görüyor. Hı-hı. Yani şöyle düşünün. Bu 2020 yılından beri aşağı yukarı 10 bin seans, 7 bin kadına ulaştık diyebilirim. Burada 3 tane modülümüz var. Bir tanesi psikolojik destek veriyoruz. Bir tane beslenme ve diyet uzmanlarımızla buluşturuyoruz. Bir de aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı, özellikle onkolojik tedavi gören güzellik ve cilt bakımı konusunda online destek veriyoruz kendilerine.
6: Şimdi işin bu kısmı, bir kadın olarak tabii hemen araya gireceğim. O kadar önemli ki, çünkü şimdi kanser denildiği zaman işte meme kanseri veya kadınların herhangi bir kansere geçirmesi durumunda hep işte kemoterapi, ameliyat, radyasyon, hep bunlar akla geliyor ama bu işin psikolojik boyutuna baktığınız zaman saçlarını kaybeden kadınlarımız var. Mesela onlar için bir peruk o kadar önemli bir ihtiyaç, evet, ki ve çok pahalı da bir şey, yani herkesin kolaylıkla gidip alabileceği bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu cilt bakımı deyince benim hemen ilgimi çekti. Yani kadınlarımız çekinmeden size ben saçlarımı kaybettim diye de başvurabilir mi? Bu konuda da yardım veriyor musunuz?
2: Şöyle, tabii ki. Yani bu konuda çeşitli firmalarla işbirliğimiz var. Özellikle peruk bağış konusunda çalıştığımız bir firma var. Onlar her yıl bize bağışta bulunuyorlar ve biz o bağış tutarı kadar peruğu dağıtıyoruz. Her Ekim ayında bizim bir peruk kampanyamız oluyor. Bu sene de 100 kadına bir peruk bağışlayacağız. Geçen sene aşağı yukarı 3 yıl içerisinde 3000'e yakın peruk bağışladık biz. Ama bu ihtiyaç sürekli bir ihtiyaç. Hı-hı. O yüzden daha çok sayıda peruk dağıtmak için de yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle anlatayım size. Belki dinleyenlerimiz de nasıl bir ihtiyaç olduğunu anlayabilirler. Çünkü bazı insanlar şunu diyorlar, ya bir saçık dökülmüş 6 ay sonra çıkacak, bu kadar etkiler mi bir kadına? Evet, bu kadar.
6: Nasıl etkiler?
2: Örneğin ben şöyle söyleyeyim, bir başvuru yapan bir genç bir kızımız vardı, 27 yaşındaydı, nişanlıydı ve maalesef ki böyle bir hastalık tanısı konmuştu ve kemoterapi görmesi gerekiyordu. Hatta evlenecekti. Düğünü yakın bir tarihteydi. Dışarıda şunu söylemiş. Demiş ki, hani ayrılabiliriz istersen. Çünkü bundan sonraki yolculuğunda da belki ileride miks edebilir, şöyle olabilir falan diye anlatmış ama nişanlısı bunu kabul etmemiş. Ve gerçekten bir hayat arkadaşı olmuş, bir hayat yolculuğuna evet demiş nişanlısı. Ve bu genç kadınımız çok tatlı bir şekilde eşinin bu nasıl diyeyim vefasını bize anlatıyordu. Ama düğünü vardı ve düğüne işte kemoterapiden kısa bir süre sonra, yani bitiminden kısa bir süre sonra düğünü olacaktı. Düğünü de ertelemek istemiyorlardı. Ama küçücük saçlarıyla da gelin olmak istemiyordu ve o yüzden bizden peruk istemişti. Mesela biz ona gönderdik peruğunu ve o peruğuna gelin oldu. Bir başka anne var, küçük anne, yani küçük çocuğu olan bir anne. Bu anne de aslında saçlarının dökülmesinden çok etkilenmiyor ama çocuğu saçları da eksik görünce, görmeyince daha doğrusu, annesine çok kötü bir şey olacağını düşünerek muhakkak işte saçların geri çıksın diye ısrar ediyor. Bunun üzerinden maddi gücü de yetmediği için dolayısıyla bize başvurdu. Bir göndermiştik peruk. Hatta kendi saçından biraz farklı bir peruktu. Daha kısa boyda, biraz daha tonu farklı. Fakat oğlu çok sevmiş bu peruğu ve saçları çıktığında da eskisi gibi saçlarının aynı tonda ve aynı kesimde olmasını istemiş. Ve kadın saçını bundan sonra öyle yapıyordu. Küçük bir çocuktu, 4-5 yaşındaydı. Onun için o peruk annesinin hayata bağlayan, sağlıklı olduğunu gösteren bir işaretti. O yüzden şimdi başka bir hastalığı, daha doğrusu bir durumu deneyimlemeden o durumun nasıl kişiyi etkileyeceğini karşıdan bilme şansımız yok. Zaten biz de özellikle bu gibi hastalara destek vermek isteyen kişilere şunu öneriyoruz. Lütfen siz onlara çok güçlüsünüz demeyin. Lütfen bunu halledersin, ne var işte geçecek, çıkacak vesaire gibi, gerçekten iyi niyetli bu cümleler, bu nasıl diyeyim ifadeler birçok kadını çok yaralıyor. Çünkü çok güçlü hissetmiyorlar kendilerini, kırılgan bir dönemdeler ve o sizin dediğiniz onun için çok önemli bir 6 ay oluyor. Dolayısıyla bu gibi hastalara destek olmayan kişilerin yapacağı tek şey onların yanında bazen sessizce durmak ve böyle yol arkadaşlığı yapmak. İstediği odun duygusunu sormak, neler hissettiğini sormak, o hissine göre de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onun izin verdiği ölçüde o ihtiyaçları karşılamak çok değerli bir hal alıyor hastanın psikolojisi açısından.
6: Gerçekten öyle ve bu az önce anlattığınız hikayeye o kadar yakın bir hikaye, çok yakın dönemde yaşadım ki çok yakın bir arkadaşım böyle bir kanserle mücadelesi var şu anda ve 8 yaşında bir oğlu var, pardon 9 yaşında bir oğlu var. Oğlunun tabletini karıştırıyor arkadaşım ve tabletine şöyle bir şey yazmış: annemin saçları dökülüyor, ölecek mi?
2: Evet.
6: Yani gerçekten bunu birebir çok yakın zamanda yaşadım. O yüzden bu anlattığınız hikaye, bunlar gerçekten hepimizin başına gelebilecek şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler ve hani bunu vurgulamamız çok önemli. Bütün hastalıklarda psikoloji çok önemli ama hani bir peruk deyip geçersiniz ama bakın çocuğun kalbine kadar dokunuyorsunuz aslında burada. Gerçekten şahane de bir iş yapıyorsunuz bu konuda, tebrik etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Yani bunların her biri kendi açısından yaşayan için çok önemli. Bazen hayatının merkezi noktasında olabiliyor. Fakat karşı taraftan ya da işte eş, dost, akraba, çevreden bu duygu anlaşılmıyor. Anlaşılmamasını da doğal kabul ediyoruz. Çünkü herkesin deneyimi farklı, duygusu farklı. Fakat burada iletişim dilini iyi geliştirmek gerekiyor. Yani bir deneyimi olmadan birine ya da farklı deneyimli birinin bir diğerine sürekli tavsiye vermesi, teselli etmeye çalışmasından daha ziyade anlamaya çalışması, dinlemeye çalışması daha değerli bir hal alıyor.
7: Biraz önce bir uzman hekimimizle konuştuğumuzda Selçuk Kihtır'la kendisi de artık hocam teknik şeyleri anlattıktan sonra, yani ne yapılması gerektiği, meselenin tıbbi boyutunu anlattıktan sonra son cümlesi yine iletişime gelmişti konu. Konu iletişime gelince hatta daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Şimdi sizden de aynı şeyi duyunca ister istemez, yani empati kurmak zorunda değilsiniz. Yani ben şöyle bakıyorum, yani anlayamazsınız da tabii ki. Yani karşınızda bu rahatsızlığı geçiren, ama dinlersiniz, hoş gösterirsiniz. Hani hoşgörü derken yani anlamaya çalışırsınız. İtiraz etmezsiniz. Bazı karşılanabilecek talepler ya da sizin gibi dernekler aracılığıyla bir şekilde karşılanabilecekse o, bunun çünkü bir estetik boyutu da var. İşte peruk bu estetik boyutlarından biridir ya da meme kanserinde.

0: Telefonunuza günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son ne zamanınız için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
2: Efendim, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik yayınımızda. Son sözlerinizi alıyordum Sayın Çelik, buyurun.
3: Şöyle, meme kanseriyle ilgili söylenecek çok şey var. Özellikle erken teşhise yol açabilecek, kadınların yapması gereken ve uzak durması gerekenlerden de bahsetmek isterdik ama süremiz doluyor. Ben şöyle söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da oturanlar için 10 Ekim Cumartesi saat 14'te Levent Windham'da bir halk etkinliği yapıyoruz. Bu halk etkinliği de biz uzmanlarla hastaları buluşturuyoruz, söyleşilerimiz var. Tokaslan'ın yazıp yönettiği çok güzel bir kadın oyunu var, Dantel. Biz burada meme farkındalığı için bir arada olacağız. Herkesi davet etmek isterim.
4: Bir daha
2: tekrar
4: edebilir
2: zaman.
4: Miyiz acaba? Şöyle biraz daha yavaşça lütfen.
3: Şöyle, 10 Ekim son söz deyince ben de biraz hızlandım.
4: Yok hızlanmayın.
2: Buyurun.
3: 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te 14 ile 15 17.30 arasında bir halka açık etkinliğimiz var. Pembe İzler ve Brestanbul'un birlikte el ele düzenlediği bir etkinlik bu. Brestanbul'da şunu söylemek isterim. Türkiye'de her iki yılda bir yapılan meme kanseri üzerine bir konferans ve bilimsel bir konferans. Ama bu bilimsel konferans bütün dünyadaki konferanslardan farklı olarak ne yapıyor? Bir halk günü etkinliği yapıyor. Biz de Pembe İzler olarak bu halk günü gerçekleştiriyoruz. O yüzden de burada çeşitli programlarımız oluyor. Hocalarımız, 5 hasta deneyimine sahip kişi, 5 hocamız her yönüyle meme kanserini bize anlatıyor olacak. Biraz eğlenceli, keyifli, mizahi bir oyun olacak. Bu oyunu yazan, yöneten ve sahneye koyan sanatçı Özlem Tokaslan, onu da tanıyorsunuz ekranlardan. Onun da oyunuyla, Dantel isimli oyunuyla birlikte olacağız. Yani keyifli bir öğleden sonra için Cumartesi günü takvimimize not edebilirsiniz.
2: Şahane. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik aktardıklarınız için. Derneğinizin başarıları devam etsin, daim olsun efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere bu farkındalık nedeniyle, ayın nedeniyle yaptığınız yayınlar için özellikle minnet duygularımızı iletmek isteriz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok
2: teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
4: Teşekkür.
2: Evet. Gerçekten yaptıkları iş çok kıymetli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz meme kanseri farkındalık ayında olduğumuz için tabii meme kanseri üzerine konuşuyoruz. Ancak bu dernek tüm kadın kanserleri adında işler yapıyor. Onlardan bir tanesinin notunu paylaşmak istiyorum. Rahim ağzı kanseri farkındalığı kapsamında da maddi imkanları yetersiz ailelerin kız çocukları için, mesela 1000 kız çocuğu için ücretsiz HPV aşısı da sağlıyorlar. Sağlamışlar. Gerçekten şahane bir iş yapıyorlar.
4: Sloganları da var. HPV olsan bilir miydin diye bir sloganları da var. Rahim ağzı kanseriyle ilgili Ocak 2026'da bu kampanyaya başladılar. Sloganları da söylemek lazım. Bu anlamda çalışmalar da yapıyorlar. Tabii sadece biz, senin de söylediğin gibi meme kanseri farkındalık haftasında, ayındayız. Ama böyle çalışmalarda genellikle zaten kadınlarla ilgili bu özellikle sağlık bölümünde çalışan dernekler birçok kadın rahatsızlığı hatta yani kadın hastalığı, kadınlarla ilgili hastalıklarda birçok bölümde şey yapıyorlar. Biz sadece şu an meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buraya dikkat çekiyoruz.
2: Radyo Sputnik olarak çekmeye devam edeceğiz. Ay boyunca canlı yayınla devam edeceğini, bu yayınımızın da tekrarı bugün saat 19'da.
4: 19.05'te. Bu yayınımızı dinleyenler varsa, başkalarının dinlemesi için eğer bir mesaj gönderecekseniz, iki değerli konuğun da söyledikleri önemliydi. Biz efendim hem botlarımızla konuya dikkat çekiyoruz, hem bu arada meselenin her yönüyle biz bunu anlatıyoruz. Yani derdimiz insanları korkutmak değil. Geçen hafta ilk girizgah yaptığımızda şunu demiştim ya, yani bu biz sadece meme kanseri %99'u kadınlarda görülüyor. Erkeklerde görünüyor ama çok istisna.
2: Çok küçük bir oran.
4: Hani ama bu kadınların dinlemesi gereken sadece bir program değil. Anneniz, ablanız, eşiniz, kardeşiniz. Kendi örneğimden yola çıkmıştım geçen hafta. Şimdi tekrar anlatamayacağım, süre dar. Siz duyarsınız, siz dinlersiniz, siz etrafınıza bunu söylersiniz ve bir şekilde

0: şekilde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bize veriler gösteriyor. Çok çok önemli gerçekten. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kendi muayenenizi yaptınız ve hiçbir şey hissetmiyorsanız, yani Yavuz Hoca'nın dediği gibi, şimdi tekrar şey, yani kurcalatmanıza gerek yok diyor ya, ama özellikle 40 yaş kriterlerini 50 yaşından sonra dikkat almak gerekiyor.
1: Ve ona bakın, genetikte varsa.
0: Biz bunun, bu meselenin tabii böyle hani bir şekilde kadınları korkutup, aman bu, çünkü bunun bir ticareti de yapılıyor. Maalesef yapılıyor. Orayı da kaçırmamak gerekiyor. Çünkü buradaki, yani meme kanseri bölümündeki, hani mazurumu yanlış anlamasınlar lütfen, beni mazur görsünler bu benzetmemi, hasta da çok büyük ya, yani 35 milyarla 45 milyar dolar arası.
1: Evet.
0: Ama Selçuk Kihtır'ın, hocanın söylediği şey çok önemliydi. Erken teşhisteki maliyet çok çok az, ama teşhis edilmezse, o erken teşhis konulmazsa maliyet
1: çok, yani fazlalaşıyor.
0: Tabii, yani söylediği rakamı şimdi tam yanlışlık olmasa, ama 20 katın üstüne çıkıyor. O yüzden bu anlamda erken teşhis önemli efendim. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim.
1: Efendim, bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine meme kanseri farkındalık ayında bir başka programla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi.
3: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki. Gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme. Yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.
2: Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de 3 katı çöken binada son kişiye de ulaşıldı. Can kaybı 5'e çıktı. Fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke anlaşması bir saldırı anlaşması değil dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız bültenimize. Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı binada can kaybı 5'e çıktı. İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada dün sabah erken saatlerde çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetmişti. Enkazda kalan son kişi için kurtarma çalışmaları sürerken o kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece binada yaşanan çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. İstanbul Valisi Davut Gül gece saatlerinde yaralılara ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre enkazdan çıkarılan biri ağır, 6 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor. Bu arada binanın çökmeyen 4 katı da enkaza binen yükün hafifletilmesi için kontrollü olarak yıkıldı. Enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 binada tedbir amacıyla tahliye edildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında vefat ettiği belirlendi. Binanın 4 katı kaçak, giriş ve 2 katı ise yasal, binanın ilk yapılırken bir, sonradansa 3 kat eklendiği öğrenildi. Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Tutarlar ilgili banka ve aracı kuruluşlar üzerinden yatırımcı hesaplarına aktarılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmaları üzerinden kendisine yönelik iddialara yanıt verdi. Bolat adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda ve linç avcılığının bir versiyonu olarak niteledi. Adalet Bakanlığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmalarında bazı isimlerin özellikle Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığı açıklamalarına yanıt verdi. Özel'in açıklamalarının bakanlığı zan altında bırakmaya dönük ağır bir iftira olduğunun savunulduğu açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil de göre kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Orban'la Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada bu bir saldırı anlaşması değil, Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi.
2: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.
1: Heyeti AK Parti ile görüştü. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Başkan Vekili Efkan Ayla, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve izlenecek adımlar değerlendirildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu, Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28 derece, İstanbul puslu 23, Trabzon çok bulutlu, bulutlu 22, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, Gaziantep 25, Diyarbakır 26 ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %36'lık bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Çamlıca Gişeler Dudullu yönünde sol şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki yoğunluğun başladığını görüyoruz. Ak Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, burası da gün içerisinde oldukça yoğun oluyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...9 Ekim 2026... Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, bundan çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün gündemin öne çıkan başlıklarına izninizle hatırlatmalı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal hesaplarımız X'te @Sputnik, Radyo Sputnik TR'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de canlı yayınları dinleyemezseniz, kaçırırsanız program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky, Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz için, önerileriniz için ve elbette eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi tahmin ediyorum ya da umut ediyorum. 0505 171 66 56, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün sabah saatlerinde gelmişti o haber. Dün neredeyse bütün yayın boyunca gelişmeleri de sizlere anı anına aktarmaya çaba göstermiştik. İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesiyle ortaya çıkan tablo. Şunu söyleyelim, tüm gece boyunca da arama çalışmaları devam etti. Maalesef dün demiştik ki yani umarız olmaz ama 5 yurttaşımızın o binada hayatını kaybettiği bilgisi yine yaklaşık yarım saat, bir saat önce 5. kişinin de o cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi elimize ulaştı. Toplamda 10 yaralı var. 10 yurttaşımız yaralandı. Üst katlarda yaşayanlar açısından bakılırsa da onların da daha önce zaten tahliye edildiğini, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada o isimlerin de tahliye edildiği bilgisini de öğrenmiştik. Bize bu bilgi gelmişti. Toplamda Davut Gül dedi ki 12 daire bulunuyor bu binada ve toplamda da 33 kişi yaşıyordu. 33 kişi yaşıyordu. Söylediğimiz gibi son gelen bilgi 5 yurttaşımızın bu binada hayatını kaybettiği yönünde. Tabii gün içerisinde dün dedik ki yani sıcağı sıcağına şimdi konuşmayalım ama malum nedenler, tahmin edebileceğimiz nedenlerden dolayı bu işin böyle bir facianın yaşandığını gördük, anlıyoruz artık. Hep söylüyorum bunu, bu tip konularda maalesef uzmanlaştık artık, olmamamız gereken konular anlaştık. Bakın şimdi bu binayla ilgili birkaç detay var, onları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma üzerinden bir veri elimizde. Bakın, deprem olmadan çökme riski taşıyan İstanbul içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bir veri. Deprem olmadan çökme riski taşıyan, yani kendiliğinden çökebilecek bina sayısı kaç? İBB verisinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verisinden size bunu aktarıyorum. 1238. İşte o binalardan bir tanesi dün kendi kendine, hiçbir neden yok, gerçi nedenleri var, işte onları konuşacağız, çöktü. Tamamen ihmalden kaynaklanan bir durum, ortaya çıkan tablo. Bakın, Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için bir fotoğraf, yine bu bina ile ilgili bu çöken, dün sabah çöken bina ile ilgili benim dikkatimi çeken bir fotoğraf sizlerle paylaşacağım. Şimdi bina inşa edildiğinde 88 yılında inşa edildiğinde işte görüyorsunuz o fotoğrafı da sadece işte ilk iki katı için izin alınmış ve bu şekilde inşa ediliyor. Sonra geriye kalan, siz onu gören yani Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz için söylüyorum, son 4 kat yani o sarıyla işaretlenen bölümse son ekleniyor binaya. Yani önce 1980 yılında zemin kat artı 2 kat için ruhsat alınıyor. 89 yılında, bir yıl sonra da kaçak katlar inşa edilmeye başlanıyor. Yapı tatil tutanağı gibi bir tutanaktan bahsediliyor. Kaçak katın yıkılması yönünde bir encümen kararı var. Bakın, bir encümen kararı da var ama o karar uygulanıyor mu? Maalesef o karar uygulanmıyor. Sonrasında 90 yılında, yani binanın inşa edilmesinden 2 yıl sonra da bu kez 3 kaçak kat daha çıkılıyor. Yine aynı işlemlerin yapıldığını biz görüyoruz bu süreç içerisinde. Yine bu katların yıkılması yönünde belediye encümeninden kararlar alınıyor. Peki oluyor mu? Olmuyor. Toplamda 4 kaçak kat olduğundan bahsediyoruz. Tabii işte İBAR barışı meselesini bu deprem süresince de hatırlayınız, onları da çokça konuşmuştuk biz. O imar barışı adı verilen uygulamadan da faydalanmadığı, mesela bu 4 kat için yapılan tartışmalara bakıldığı zaman kentsel dönüşümde de bir kişiyle anlaşılamadığı için bu süreçlerin de kentsel dönüşüm ve imar barışı süreçlerinin de tamamlanmadığını öğreniyoruz. Gözaltılar var mı? Var. Mimar, şantiye şefi gözaltında şu an itibariyle. Bu konuya dair de İstanbul Valiliğinden açıklamalar var. Bu arada binanın altında bir atölye var. O atölyenin işletmecisiyle ilgili ya da atölyeyle ilgili iddialar yine ortada. Kolonların kesilmesi ya da kolon kesildiğine dair iddialar var. O işletmeci gazetecilerin sorularını diyor. Cevizli Mahallesi'nde çöken o 7 katlı binanın zemin katındaki atölyenin işletmecisi hayır diyor. Biz bir kolon kesmedik. Tabii bunların hepsi soruşturma yapılacak, bir soruşturma kapsamında ortaya çıkacak gerçekler. Son tahlilde görüyoruz ki işte yine bir ihmaller zinciri ve yine bir beton yığını altında kalan yurttaşlarımız ve hayatını kaybeden 5 kişiden bahsediyoruz. Tabii ki rahmet diliyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Tabii burada şunu da görmek gerekiyor. Mimarın ve şantiye şefinin gözaltına alındığını söyledim. 1988 yılında inşa edilen bir binadan bahsediyoruz. Sonradan işte 3-4 kat çıkıldığından bahsediyoruz. Bu yüzden binanın çöktüğü ortada. Tabii yapılacaktır bilirkişi raporları vesaire, onlar hani öğrendik, özellikle yani son dönem biliyorsunuz deprem davalarını hep takip ediyoruz biz, o süreçleri artık ezbere biliyoruz. Bu binanın o ek katlar yüzünden çöktüğü ortada. Mimar, mühendis gözaltına alındı da peki o katları çıkanlar, değil mi, o katların çıkmasına karar verenler, 1-2 onu yapanlar, 3 binayı denetlemekten sorumlu olanlar, denetlemekle sorumlu olanlar ne olacak diye de soruyoruz. Bakalım, göreceğiz. Şimdi önümüzdeki dönem itibariyle hani bir takip listemiz var biliyorsunuz. Davaları takip ediyoruz. Etmeye çaba gösteriyoruz. Hangi birine yetişeceğimizi de bazen bilemiyoruz elbette ama bu davayı da, bu soruşturmayı da takip listemize alıyoruz. Bakalım hangi belediyeler, İşte Maltepe mi, Büyükşehir Belediyesi mi? Şimdi onları o süreç içerisinde kim sorumlu, kim değil, bunların tamamını da göreceğiz, tanıklık edeceğiz hep beraber. Ama ortada bir gerçeklik var. Tamamen bir ihmal sonucu, yine ihmal sonucu yaşanan bir faciadan, hatta bir cinayetten bahsedebiliriz herhalde. Gerçekliğimiz bu. Hep konuşuyoruz burada. Bir dinleyicimiz öyle yazmıştı. Çok net hatırlıyorum bunu. Hani depremi konuşurken neden biz depremden korkuyoruz ki, burada deprem olmadan yaşandı bu facia. Neden binalardan, yaşadığımız binalardan korkuyoruz? Bir, güvenmiyoruz o binalara. Bir de denetleyenlere de güvenmiyoruz. Değil mi? Yani sonuçta son tahlilde onların da görevi, onların da görev ve sorumluluğu altında ama ülkede işte görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Sorumlular ne kadar o sorumluluklarının bilincinde ya da ne kadar ona uygun hareket ediyorlar? Dün yaşadığımız, daha bu dün sabah yaşadığımız olay da bize bunun gerçekliğini gösteriyor. O dinleyicimiz de öyle söylemişti işte, yani güvenmiyoruz bir şekilde. Yaşadığımız binalara ve o binaları denetleyenlere güvenmiyoruz demişti. Tekrar rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Umarız bir daha yaşanmaz diyeceğim ama İşte bir gerçeklik var. İBB'nin o bilgisini sizlerle daha konuya girerken paylaşmıştım. Benzer şekilde yıkılma riski, kendiliğinden yıkılma riski taşıyan ve tespit edilebilen bunlar tabii. 1238 bina var sadece ve sadece İstanbul'da. Tablo bu. Tablo bu, gerçekliğimiz bu. Peki geçelim bir diğer gerçekliğe. Günlerdir, haftalardır tartıştığımız bir konu. Birkaç gelişme var, suç duyuları var, muhalefetin iddiaları var. Onların hepsini aktaracağım sizlere sırayla. Neden bahsediyorum? Fon soruşturmasından bahsediyorum. Hani çok bu konuda önceki gün mü konuşmuştuk? Hani bu fon meselesi üzerinden kurumların bağlı olduğu bakanlık hangisi? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Görev ve yetki sorumluluğu orada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Daha çok Adalet Bakanı bu konularda açıklama yapıyor demiştik. Hani Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in bir böyle daha sakin, daha sessiz yaptığı açıklamalar, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapıyor Mehmet Şimşek. Dün de benzer bir açıklama yaptı. Ekonomi ve Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi, orada konuştu bu kez. Sosyal medyayı kullanmadı ve bu sürece dair, fon soruşturmasına dair bazı bilgiler paylaştı ki Cumhurbaşkanı yardımcısı da Cevdet Yılmaz'dan bahsediyorum. Meclisteki konuşmasında ödemelerin başlayacağını söylemişti. Bakan Şimşek de dedi ki 43 bin fon katılımcısının paraları dün itibariyle bankalara, kendilerine transfer edildi bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Bu arada tabii iddialar dedim. İddialar ve suç duyuruları da var bu konuya dair. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'la Ticaret Bakanı Ömer Polat'ın Hedef Portföy'deki 170 milyon lira bir işlemi olduğunu iddia etti. Yanıtları da var bakanların, onları da söyle ve suç duyuruları var elbette, onları da söyleyeceğim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yine babasıyla ilgili, babası adına gerçekleştirdiği böyle 830 milyon liralık bir işlem olduğundan bahsetti ya da bu nelik bir iddiada bulundu. Peki bu iddialar sonrasında ne oldu? Her iki bakan da iddiaları reddettiler. Bazı gazeteciler, mesela Murat Arel ve İsmail Saymaz da bu iddiaları tekrarlamışlardı. Ticaret Bakanı Bolat kendileri, bu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Aile Bakanı'nın da tepkisi dikkat çekiciydi. Orada da benim dikkatimi çeken mesele, Bakan Göktaş'tan bahsediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bahsediyorum. Ümit Özdağ'ın Yeni Parti milletvekilinin iddialarını şöyle yanıtladı. Ortaya konan TC, yani iddialarla birlikte ortaya bir isim, babasının ismi ve bir TC numarası ortaya konmuştu. Ümit Özdağ'ın iddiaları bu yöndeydi. O da dedi ki tamamen bir isim benzerliği. Hatta babasının TC numarasının işte ilk iki ve son iki rakamını da paylaştı. Bakan dedi ki böyle bir tablo yok. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır dedi. Tıpkı Ömer Bolat gibi, o da Ümit Özdağ'la ve Cemal Engin Yurt da bu iddiaları tekrarlamıştı. Onlarla ilgili de suç duyurusunda bulunduğunu söyleyelim. Şimdi bu ortada bir tablo var. İddialar ortada dolaşıyor. Bu iddiaların tabii işte yalanlandı bütün bu iddialar. Bu işler mahkemeye de taşındı. Belli böyle olacağı zaten. Hani böyle bir ağır itham karşısında bu hareket yapacakları, bu hamleyi yapacakları bakanların da belli ki net şekilde de reddediyor diyorlar. Böyle bir durum yok diyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii bu konuda bir şeffaflık sorunu. Hani hep şu talebe, kim bu isimler? Bunları bir ortaya koyun ki biz de görelim talebi var ya muhalefetin. Sadece muhalefet değil, hepimiz yurttaşlar olarak da merak ediyoruz burada bu milyarlarla oynayanlar kimler? Milyarlarca liradan, 20-21 milyar dolardan bahsediliyor. Yani şöyle söylemek istiyorum, bu puslu havalarda böyle olaylar sırasında bu tip karmaşaların yaşanması, bu tip iddiaların gündeme gelmesi gerçek dışı zaten. Yani bakanların ifadeleri, beyan esastır diyoruz ya her seferinde burada. Yani bu puslu havalarda muhalefetin de iktidarın şeffaflık açısından söylüyorum bunu, muhalefetin de iddialarını gündeme getirme şekli, şemali açısından da nasıl tanımlayalım, daha dikkatli olunması gerekiyor. Bakın, gazetecilikte bir ilke çok basit. Yani işte milletvekilleri de bu meseleleri, bu iddiaları gündeme getiriyorlar. Şöyle bir tablo var. Tabii işte o bilgiler nasıl ulaşıyor, nasıl geliyor, ulaşıyor bu işte muhalefete ki Adalet Bakanlığı'ndan bir sızma olduğu iddiası var yine muhalefetin. Adalet Bakanlığı'nın da bir yanıtı var bunu. Ona da geliriz de çok basit bir ilke, çok basit. Hepimizin eline, hepimizin önüne bazı bilgiler geliyor. Belgeler geliyor, bilgiler geliyor. İlk soru şu: bu bilgi bana neden veriliyor? İki, bana bu bilgiyi kim veriyor? Amaç ne? Eğer bu üç soruyu yanıtlayamıyorsanız, bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, bu meseleyi gündeme getirmenin bir anlamı yok. Tam olarak bunu söylüyorum. Yani tam olarak ortada bir gerçeklik var. Çünkü ister istemez, ister istemez hani birilerinin de bu anlamda sizin de bilmediğiniz, kestiremediğiniz, bu şu anlama gelmiyor. Yani bir otokontrol, bir sansür anlamına gelmiyor ama bu soruları doğru düzgün yanıtlayamazsanız eğer birilerinin bilmediğiniz hedeflerine hizmet etme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Sadece bu gazetecilik açısından değil, bütün hayat açısından da aslında bakılırsa, iş hayatı açısından da bu ilkelerin, bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Benim görebildiğim kadarıyla. Bu arada söylediğim gibi Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin bir bilgilerin sızdırıldığı yönünde ana muhalefet partisi, Yeni Parti'nin bir iddiası vardı. Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama yapıldı, onu da söyleyelim. Bu beyan, ana muhalefet partisinin gündeme getirdiği bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır cümlesi benim dikkatimi çekti. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi bu. Bu arada tabii hani iktidar diyoruz, iktidarın bir diğer kanadı yani Cumhur İttifakı'nın da MHP'den bir ses seda var mı? Var. MHP'li Fethi Yıldız fon soruşturmasına dair bir açıklamada bulundu. Enteresan bir açıklama. Kendisi bir hukukçu biliyorsunuz. Şöyle dedi: her eylem için ayrı ceza uygulanmalı. Yani bu fon soruşturmasına dair pek çok isim biliyorsunuz. Yani 131 fonda 455.758 yatırımcı var. Bunu biliyoruz. Pek çoğunun mağdur olduğu da ortada. İşte buna dair yasal düzenlemeler de yapılıyor. O mağdurların paralarının bir kısmı en azından ödeniyor. 1 milyon liraya kadar olan bölümleri ödeniyor. Burada kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır ilkesiyle hareket edilmeli dedi X hesabından yaptığı açıklamada. Burada da benim görebildiğim kadarıyla tecrübeli bir hukukçu kendisi şunu işaret ediyor, benim gördüğüm kadarıyla bir örgütsel bir yapıyı işaret ediyor ve eğer bu soruşturma kapsamında ceza verilecekse, ki biliyorsunuz örgütlü suçlarda cezalar katlanarak artıyor, böyle bir durumu sezmiş, böyle bir hukuki yorum getiriyor Fethi Yıldız. Bunun işaret fişeği de olabilir. Tabii hepimiz süreç içerisinde göreceğiz bütün bu tartışmaları. Hem dedim ya, şeffaflık üzerinden tartışmak, şeffaflık üzerinden konuşmak gerekiyor. İşte az önceki iddiaları aktardım size. Bakanların da buna yanıtını aktardım. Muhalefetin iddiaları ortada. Bakanların da bu suç duyuruları, bu isimlerle ilgili iddiaları gündeme getirenlerle ilgili suç duyuruları ortada. Takip edeceğiz. Hani dün aktarmıştım size, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardım mecliste bu konuları konuşurken, aktarırken ne demişti? Ben de burada aktarmıştım size. Kendi özel kalemi müdürünün de hani arkadaşlarıyla arasında para topladığını, o parayla yani yaklaşık 7 milyon liradan bahsetti Cevdet Yılmaz. O parayı bu fonlara yatırdığını, bu olaylar ortaya çıkınca bizzat kendisine gelip ya böyle bir durum var ve biz de mağduruz şeklinde bir açıklama yaptığını söylemişti. Hatta orada Cevdet Yılmaz'ın bir ifadesi dikkat çekiciydi. Hani bir hatası, bir bilerek bir durum ortadaysa, bile isteye bir şey yapılmışsa, zaten ilk cezayı ben keserim, size gerek yok dedi milletvekillerine seslenirken de. Şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Hani şeffaflık demişken, hukuktan başka, kanunlardan başka değil mi yaslanacağımız, sırtımızı dayayacağımız bir gerçeklik yok. Bakın, politik yani bu isimler, yani siyasette olan isimler, kamu bürokrasisinde önde olan isimler, yetkili olan isimlerle ilgili yasal düzenlemeler var. Şöyle bir tanımlama var: politik, kamusal nüfus sahibi kişilerden bahsediyoruz burada, ki yasal olarak da böyle tanımlanıyor. Bu kişiler arasında işlem yapan, yani finansal aracı kuruluşlar, bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık platformları gibi vesaire, buralarda işlem yapılacaksa eğer, bu kişiler yapacaklarsa, MASAK tebliği 21 sıra nolu, hatta öyle söyleyebilirim size, bu düzenlemeleri konuşmak gerekiyor. MASAK tebliği gereğince finansal kuruluşlar bu statüdeki kişiler için tespit etme yükümlülüğü var. Kimler için? o bankalar ya da aracı kuruluşlar için. Yani o kişiler yatırım yaparken birebir söylemeseler de, açıklama yapmak durumunda olmasalar da bankalar ve aracı kurumlar bunları masaya bildirmek durumundalar. Böyle bir durum var. Sadece bu mu? Hayır. Hesabınızın bulunduğu banka, sermaye piyasası, aracı kurumu, portföy yönetim şirketi, kripto varlık hizmet sağlayıcısına, kamusal nüfuz sahibi olan kişiler olduğunuzu beyan etmeniz gerekiyor. İşte bu bankalarda, bu kurumlarda bu durumu masaya bildirmek durumunda. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Nasıl bir tablo ortada? O yüzden hani MASAK bildiriminde bulunması, yani bütün bunlar uygulansa, bu aracı kurumlar ya da bu yatırımı yapan kişiler o yatırım yaptıkları kurumlara, aracı kurumlara ben politik kamusal nüfus sahibi bir kişiyim ifadesini kullansa ya da bu bilgiyi verse, o kurumlarda MASAK'a bu durumu bildirmek mecburiyetinde. Dolayısıyla hani kağıt üzerinde olan bir şey bu, onu söylüyorum. Bunlar yapılsa idi, bütün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı. SPK'nın da bu konuda daha önce aldığı kararlar da var, yasal düzenlemeler de var, ama dediğim gibi işte bir ama ortada. Bu arada hani bunu hatırlatıyorum, tekrar söylüyorum, kanunlardan, bu tip düzenlemelerden başka sığınacağımız bir şey yok ve bunların uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu biz işte tam olarak bu olayda görüyoruz. Diyor ya Cevdet Yılmaz, benim özel kalem müdürüm de mağdurdu diyor ya. Belki bu mağduriyet de yaşanmazdı o zaman, bu kurallara, bu kaidelere uyulsaydı diye de insanın hakkından geçiyor. Bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu mağduriyeti gidermek için bir yasal düzenlemesi gündemde. Özellikle tabii küçük yatırımcıların korunmasına yönelik bir korunmasına öncelik verilecek bir yasal düzenlemenin meclis gündemine çok kısa bir süre içerisinde geleceğini hatırlatalım. Tabii bu olayın bedelini ya da bütün bu tartışmaların bedelini ödeyenler var mı? Var. Gazeteciler. Bakın bu fon iddiaları, işte bu iddialarla ilgili yapılan tartışmalar, şöyle bir bakıyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama var. Gazeteciler Murat Ağarel ve İsmail Saymaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağını öğreniyoruz. Sadece Murat Ağarel ve İsmail Saymaz mı? Hayır, değil. Şaban Sevinç için de aynı durum geçerli. Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklama bu. Bu arada Şaban Sevinç, şu bilgiyi de vereyim size. Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı için de bu tartışmalarla ilgili yapılan haberler, yapılan sosyal medya paylaşımları, bu fon meselesi üzerinden söylüyorum. Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı için de bir gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınmış olan. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair size aktarabileceğim başlıklar. Bunlar ağırlıklı olarak. Bir yandan da başka bir soruşturmayı tabii takip ediyoruz. MK, Merkez Hakem Kurulu soruşturması. O soruşturmanın, daha doğru 5 kişi tutuklu, biliyorsunuz işte Süper Lig hakemleri de aralarında var. 5 kişinin tutuklu olduğunu, MK başkanının tutuklu olduğunu, o bahis, hem bahis soruşturması var, bir yandan da MK soruşturması var. Böyle biraz karıştırıyoruz artık olayları da, ama sonuçta futbola dair soruşturmalar, öyle futbol parantezinde alıp anlatabiliriz herhalde. Bunun etkileri, yansımaları var mı? Var elbette. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar var. Devam edecek mi? Vallahi öyle gibi görünüyor. Bugün de bir toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda, onu da söyleyelim, Riva'da gerçekleşecek. Farklı başlıklar elbette var. Onlar neler? Onları bir şöyle bir özetlemek. Hani bugün ne olabilir? Yani bir seçim kararı tartışılıyor. Olur mu, olmaz mı? Ama gelen bilgiler içeriden, işte hem medyaya sızan hem bizim ulaşabildiğimiz bilgiler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu görevi, yani Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakmak istemediği yönünde. Tabii MK'nın durumu ne olacak? Biliyorsunuz hakem, İngiliz hakem, bir İngiliz hakem atamalarımızı yapıyor. Orada da hani kapitülasyonlar sanki devreye girmiş gibi bir tablo var. Onu ilerleyen dakikalarda, yani programın sonunda konuşuruz. Bir yandan da Montella'nın geleceği, teknik direktör, amilli takım teknik direktörü Montella'nın geleceği konuşuluyor. İstifa etse ne olacak ki? Bütün bu tartışmalar üzerinden meseleyi sadece bir ismin, tırnak içinde kullanıyorum, hani görevinden ayrılması ya da görevinden alınmasıyla çözülecek mi? Yani biraz sanki yine hani nasıl tanımlayayım bunu, hani ameliyat yerine işte siz hepinizin bildiği ağrı kesicilerle bir şekilde olayı götürmeye çalışıyor galiba. Götürmeye çalışacak galiba Futbol Federasyonu benim görebildiğim kadarıyla. Bu Mekke ittifakı tartışmaları, biz bu meseleyi gündemde tutmaya çalışıyoruz. Sizlerden de sorular geliyor. Hani asker gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Türkiye orada Suudi Arabistan'ı korumak için, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Biliyorsunuz Yemen'deki Husi güçleriyle bir çatışma süreci içerisinde Suudi Arabistan. Yani askerimiz gidecek mi Suudi Arabistan'a tartışmaları yapılıyor ya. Tam olarak bu. Hakan Fidan bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Macaristan Dışişleri Bakanı'yla bir basın görüştü dün. Bir ortak basın toplantısı düzenledi. Bakın bu gündemdeki Mekke anlaşması ve bu tartışmalarla ilgili ne söylemiş Fidan? Bir dinleyelim, devam edeceğiz.
3: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanınız. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.
2: Ama hala yani bütün bu tartışmalar hepimizin ilgilendiren bir tablo, hepimizin hayatında ilgilendiren bir anlaşmadan bahsediyoruz. Hani aklımızdaki soru bu işte, yani asker gidecek mi gitmeyecek mi, değil mi? Önemli bence. Bütün bu tartışmalar yapılırken hala meclisin gündemine gelmedi. Onu söylemeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Hala anlaşmanın detayları konusunda yapılan resmi açıklamalar ortada ama bir metin, bir tek sayfalık metnin dışında çok da farklı bir şey görmedik biz. Ama ilginç bir röportaj benim dikkatimi çekti. Hani Birleşik Devletler bu sürece nasıl bakıyor? Trump demiştik yani iyi bir şey bu, Suudi Arabistan'ın korunması önemli bir şey demişti. Ankara, eski Ankara Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisi ve o IŞİD'le mücadele temsilciliği görevlerinde bulunan James Jeffrey. Biz hatırlıyoruz bu ismi, değil mi? Emeğe saygı, Independent Türkçe yayın yönetmeni Nevzat Çiçek'e konuştu. Çok böyle detaylı uzun bir röportajdan bahsediyorum burada. Orada benim bu anlaşmaya dair Jeffrey'nin dikkat çektiği bir konu var. Benim yani daha doğrusu o röportajdan benim dikkatimi çeken başlık ne? Amerika'nın hem Çin hem de İran'ın, İran'la çok işi var. Siz işimizden biraz alıyorsunuz, biraz yük alıyorsunuz gibi bir yaklaşım içerisinde. Trump da hani ne demişti Mekke anlaşması için? İyi bir şey bu, yükü azaltmak olarak yorumlanıyor Amerika açısından bakılırsa. Röportaj enteresan bir röportaj, tavsiye ederim Independent'de. Eğer bu konuları da meraklıysanız, ne oluyor ne bitiyor bunu merak ediyorsanız, dediğim gibi Nevzat Çiçek'in röportajını da oradan okuyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakıyorum, siyasete geçeceğim. Siyasette de çok başlık var ama bir müzik arası vermek istiyorum. Ama tabii bugünkü şarkılarımız, geçtiğimiz gün söylemiştim, yani çok keyifli bir liste hazırladı sevgili Ozi. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'ndan şarkılar sizlerle paylaşıyoruz. 2012 yılında kurulan, 7 farklı ülkeden 7 müzisyenin bir araya gelmesiyle İspanya'da kurulmuş olan bir gruptan bahsediyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika müzik ya da müzisyenlerine de ara sıra böyle yer veriyor. Türk müziğine de, grup ya da kültürüne olan ilgisiyle de bilinen, tanınan bir grup. Mesela Dere Geliyor Dere ya da Yağmur Yağar gibi bizim çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz o Türkçe eserleri kimlerle? Fuat Güner, Nihan Devecioğlu gibi isimlerle, onlarla birlikte de seslendiren bir grup. Sınırları kesin çizilmiş ülkelerden daha çok böyle yüzyıllar boyunca birbirine karışmış kültürlerin müziğini yapmaya çalışıyoruz diyor müzisyenler, o grubun üyeleri. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'nın üyeleri. Ozi de bu bilgileri bizlerle paylaşmış. Daha farklı bilgiler de, açılışta dinlediğiniz Lule Lule mesela şarkısı Arnavutça'da çiçek anlamına geliyor, şarkıdaysa sevgili anlamında kullanılıyor. Grup 600 şu an çalacağımız, teşekkür ederim Simge, teşekkür ediyorum uyarın içinde. İşte Arnavutça çiçek anlamına geliyor. Grup 600 yıldan eski olduğu belirtilen, anlatılan bu Arnavut şarkısını Güney Arnavutluk'tan İtalya'ya göç eden Arnavutların kültürel sembollerinden biri olarak tanımlanıyor. Orada dikkatinizi bir noktaya çekiyor, dikkatimizi sevgili Ozi. Diyor ki vokalin hemen arkasındaki keman klarnet ilişkisine şarkıyı dinlerken bir dikkat edin.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bel Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Geri Bel Zamanı'na devam ediyoruz. Arada sizden gelen mesajlara da baktım. Ülkede vatandaş olmanın dışında kimsenin sorumluluğu yok diyor bir dinleyicimiz. Devam ediyorum şöyle. Eğer %90'dan fazlasını denetleyen kamuda istense diyor. Yani eğer bu denetlemeler doğru düzgün yapılabilse kuş uçmaz diyen dinleyicimizin bu ifadesi de benim dikkatimi çekti. Şöyle devam ediyorum. Koray Bey diyor ki bu kadar gündemi olan başka bir ülke var mıdır acaba? Biz gazeteciler için bu çok kötü bir şey değil ama gerçekten hani sadece gazetecilik yapmıyoruz. Biz de işte hayatın içerisindeyiz, yaşıyoruz. Bütün bunlardan bizler de etkileniyoruz. Böyle anlatıp geçmiyoruz sadece elbette. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor, hepimizin kafasını yoruyor. Hepimizin bir hayat gailesi var. Gerçekten de öyle. Koray Bey'in söylediğine katılmamak mümkün değil. Yani bir gazeteci olarak mümkün değil. Bir gazeteci olarak hani evet çok gündem maddemiz var. Bir konu sıkıntısı maşallah çekmiyoruz da. Keşke daha sakin, daha güzel şeylerden bahsedebilsek daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Simge devam edelim hadi.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Açılım gündemi iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve DEM Parti'nin açılım gündemi üzerinden birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclisin gündeminde yine olacak önümüz bu dönem itibariyle dün bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri kimler onlar? Pervin Buldan ve Mithat Sancar AK Partili yetkililerle kimler? Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Abdullah Güler, Ömer Çelik, parti sözcüsü bu isimlerle bir araya geldiler. Tabii süreçte neredeyiz, ne oluyor, ne bitiyor ya da bundan sonra hangi adımlar atılacak bunu konuştular, bu konuları konuştular. Tabii Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da aynı gün yaptığı bir açıklama var. O benim dikkatimi çekti. Bir hani izleme şöyle söyleyeyim bir komisyon. Mecliste muhtemelen bu konular konuşuldu. Çok böyle net somut açıklamalar gelmedi Demlilerle AK Partililer arasında yapılan bu görüşmeden ama ben Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un dün yaptığı izleme komisyonu için parti temsilcileriyle görüşeceğim açıklaması ya da Meclis Başkanlığından bu konuda gelen bilgiler önemliydi. Bu çerçeve yasa kapsamında kurulması planlanan bir izleme komisyonu var biliyorsunuz. Nasıl işte bu terör örgütü ne yapıyor, ne ediyor, istihbarattan ya da işte güvenlik kuvvetleri, güvenlik güçlerinden gelecek bilgiler doğrultusunda adımlar atılacak ya, MGK onaylarsa evet terör örgütü silah bıraktı, kendisini feshetti, işte teslim olması gerekenler teslim oldu, bundan sonra o çerçeve yasa uygulanabilir diyecek MGK ve ondan sonra uygulanacak işte bu süreç.

Set kanadından gelen eleştiriler, bu açıklaması da terör örgütünün bu açıklaması da benim dikkatim. Tabii o örgütün bu açıklamayı yapmasının çok fazla bir önemi yok benim nazarımda, en azından öyle söyleyebilirim. Bir şekilde istihbaratın bu konuda elde ettiği bilgiler ya da ortaya koyacağı bilgiler çok daha önemli. Bakalım orada nasıl bir ilerleme kaydedilecek. İzmir tartışmaları yeni parti içerisinde devam ediyor. Cemil Tugay'a tepkiler de var, biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Enteresan bir haber benim dikkatimi çekti. Hani Cemil Tugay'ın rozet bu törenden sonra belediye personeline gönderdiği bir mesaj. O mesajda çok özel bir bilgi yok elbette ama bir izin kararı aldığını, kendisi için stresli bir dönemde herhalde bir izne çıktığı bilgisini de biz öğreniyoruz. Bu belediye personeline attığı mesaj üzerinden bu bilgiyi sizlere aktarıyorum. Bu arada şu önemli. Hani biz kendi içimizde tartışıyoruz, bu tartışmaları yapıyoruz. İşte tepki gösterenler var, alkışlayanlar var. Klipler arka arkaya partiler tarafından, değil mi? Önce AK Parti ile başladı. Arkasından Saadet Partisi'nin İzmir klibi, tipin yanlış hatırlamıyorsam bir klibi vardı. İşte bütün partiler bir şekilde benzerleri kamuoyuyla paylaştılar, eleştirenler ya da övenler. Dünya nasıl görüyor? Mesela bu süreci dünya nasıl okuyor diye şöyle bir bakınca da hani işte uluslararası yayın organları, hepinizin bildiği Reuters, AFP gibi yayın organları nasıl gördüler bu transferi? Mesela AFP diyor ki, Ajans France Press şöyle, seküler tatil kendini AKP'ye geçti, tatil bölgesi AKP'ye geçti şeklinde bir başlık AFP mesela paylaşmış. Euronews diyor ki, Erdoğan için büyük bir sembolik kazanım olsa da bu geçişi ya da bu transferi sanal bir zafer olarak mesela Euronews tanımlamış. Şöyle söyleyeyim, başka Cemil Tugay diyor Reuters, Erdoğan'ın kazanmayı başaramadığı, bugüne kadar kazanmayı başaramadığı bir belediyenin başkanlığını AK Parti'ye altın tepside sundu gibi bir başlıkla takipçilerine ya da abonelerine bu başlıkla haberi servis etmiş. Yani sadece dediğim gibi biz kendi içimizde tartışmayalım. Ya bizde, ülkemizde olup biteni nasıl görüyor sorusunu da ara sıra yanıtlamak gerekiyor ki hani bu algı önemli elbette, nasıl okunduğumuzu da gösteriyor. Bu arada tabii şimdi Ataşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz bir başkan vekilliği seçimi de yapılacak. O ne zaman? Yarın 10 Ekim'de o başkan vekilliği seçimi yapılacak, biliyorsunuz. İşte Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Murat Güneş seçilmişti. Murat Güneş tutuklanınca şimdi yeni bir başkan vekilinin seçilmesi gerekiyor. Orada enteresan gelişmeler var. Daha önce 6 CHP'li üye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki 6 CHP'li üye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Seçime 2 gün kala, yani dün de bir CHP'li meclis üyesi daha, kim? Ekrem Köse, partisinden istifa ettiğini söyledi ve ben bundan sonra siyaseti, belediye üyeliği görevini bağımsız kalarak devam ettireceğim gibi bir açıklaması oldu. Bu arada benim dikkatimi çeken şimdi İBB davası tabii bir yandan da devam ediyor. Dün 94. duruşması vardı. Şöyle tanımlayabiliriz. İBB davasında benim görebildiğim kadarıyla, benim okuyaki her duruşmanda ilgili haberleri aktaramadığım günlerde kendim de hani ne oluyor ne bitiyor diye takip etmeye çaba gösteriyorum. Dün 94. duruşması vardı İBB davasının. İlk kez şunu söyleyebiliriz. İlk kez savunma tarafına bakılırsa, savunma tarafında ilk kez bir çatlak, en net çatlak ortaya çıktı diyebiliriz. Bakın, enteresan, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türkiye'nin Murat Ongun'a bir tepkisi vardı. Şimdi şöyle söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne o ilişkin davada, dediğim gibi 94. duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'a bir 10 milyon liralık çek iddiası vardı verildiği yönünde. Ki o iddianın sahibini de söyleyeceğim. Cüneyt Yakut, yani dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim Cüneyt Yakut. İşte onun 10 milyon liralık bir çek teslim ettim Murat Ongun'a şeklinde bir iddiası vardı. İşte bu iddialar üzerine Fatoş Pınar Türker Murat'a

0: serzenişte bulundu, sitem etti ya da tepkisini gösterdi. Nasıl oldu bu olay? Şunu söyleyeyim. Cüneyt Yakut Murat Ongun'un odasına giderek zarf içinde 10 milyon liralık bir çek verdiğini iddia etti. Sorgusunda Ongun'la diğer isimlerin bir düzen kurduğunu, sektörde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Bu kişi, bahsettiğimiz kişi, hatta dediğim gibi işte bir 10 milyonluk çekten bahsetti. Tabii Murat Ongun ve Cüneyt Yakut arasında şirket ilişkileri ya da ihaleler üzerinden çok sert bir tartışma yaşandı. Dün bu olaylar, bu iddialar gündeme gelince, bu 10 milyon liralık çek meselesi, tabii tepkisi vardı Murat Ongun'un ve bunu yalan anladı. Tabii o tartışma, şöyle söyleyeyim, savunma kapsamında da ele alınamaz. Neden? Çünkü Murat Ongun savunmasını, işte ek savunma yapacaktır ve orada eminiz ki, ya da görüyoruz ki, işte Cüneyt Yakut'un bu iddiasına bir yanıt verecektir. O ayrı bir tartışma konusu. Hani senden çekineceğim yok. Ne istediğini söyleyebilirsin, istediğin iddiayı gündeme getirebilirsin şeklinde bir çıkışı oldu Cüneyt Yakut'a. Ama o arada İşte söz aldı. Kim? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker. Görev yaptığı dönemde Cüneyt Yakut'un şirketi, neymiş şirketin adı? City Points'de ana yüklenici, başka bir pano adlı başka bir şirketle ilgili denetim yaptıklarını, o şirketlerin kestikleri faturalarla ilgili bir denetim yaptıklarını söyledi Türker. Sonra Yakut'un şirketinin alt yüklenici olarak karşılarına çıktığını, bunu fark ettiklerini söyledi Türker. Bu durumu Murat Ongun'a sorduğunda, o dönem bizzat Murat Ongun'a gittim dedi. Bu adamı tanıyor musun diye sordum. Bana hayır, tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş şeklinde konuştu. Bu ifadeyi kullandı Türker. Ve Emrah Bağdatlı ile yürütüldüğü öne sürülen işlerden duruşmada haberdar olduğunu belirtti. Ongun'a bir tepkisi vardı. Şöyle dedi: şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuzda bizim haberimiz yok muydu şeklinde de bir ifadesi oldu. Dediğim gibi Murat Ongun bu iddiaları reddediyor tabii ki, ama hani benim böyle bütün bu yargılama süreçleri içerisinde, işte kaçıncı, 94. duruşması gerçekleşti. İlk kez savunma içerisinde böyle bir net ayrışmanın olduğuna ifadeler yansıyan, oradaki gazeteci arkadaşlarımızın verdikleri bilgiler ışığında bunu söylüyorum, İlk kez böyle bir net çatlak olduğunu da görüyorum. Bakalım yargılama süreçleri nasıl ilerleyecek, ne olacak, ne bitecek, kimin iddiası doğru, kimin açıklamaları doğru, bunların hepsini de göreceğiz. Tabii ki burada Murat Ongun'un nasıl bir savunma yapacağı bu iddialara, bu 10 milyon liralık çek iddiasıyla ilgili nasıl bir savunmaya da elbette son derece önemli. Simge, devam edelim.
1: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Selahattin Günday, gazeteci Selahattin Günday, biliyorsunuz Silivri'de tutuklu. Yani yıllar önce 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun adliyeye gelişine dair bir fotoğraf, o çektiğine dair bir iddia var. O iddia nedeniyle şu an tutuklu kendisi. Avukatları da diyor ki, Hüseyin Ersöz, tanıdığınız bir avukat zaten, biliyorsunuz. Yani bir kere zaman aşımı bir suç değil, iki zaman aşımı diye bir durum var ortada. Tutukluluğuna itiraz dilekçesini verdiklerini söylemişti. Ben de dün bunu aktarmıştım size, gazeteci arkadaşımız için, Selahattin Günday için böyle bir tutukluluğa itiraz kararı başvurusu yaptığını söylemiştim. Ersöz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bugün saat, yaklaşık 2 saat sonra tutukluluk incelemesinin yapılacağını söyledi. Bakalım, göreceğiz. Gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday bu tutukluluk incelemesinin ardından serbest bırakılacak mı? Tanıklık edeceğiz hep beraber. Berna Laç'ın, biliyorsunuz işte az önce konuştuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki o transferle ilgili tartışmaları, dün gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Tutuklamaya sevk etti savcılık, böyle bir talebi oldu savcılığın. Bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı o İzmir'deki parti değiştirmeyle ilgili onu eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı sanatçı Berna Laç'in. Düzeltiyorum, savcılık tutuklama talep etti. Hakimlikse serbest bırakılma kararı verdi. Hani o bilgiyi size aktarmış olalım. Şöyle, tabii bunu her gün söylüyorum, anlatmaya da çaba gösteriyorum. Tutuklularla ilgili zaman nedir o? Hatay milletvekili Can Atalay 1632, gazeteci Lale Ozan Arslan 35, Tayfun Kahraman 1632, gazeteci Merdan Yanardağ da 349 gündür cezaevinde. Bunu hatırlatmak istedim. Halkımızı biraz görelim diyorum ya. Deprem davalarını tabii takip ediyoruz. O deprem davalarıyla ilgili Mehmet Oflaz'ın, Anka Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'ın bir haberi benim dikkatimi çekti. Hani o davaları unutmadığımızı göstermek istiyorum. Berk Apartmanı, Adıyaman'da yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Berk Apartmanı davası. Ne oldu biliyor musunuz o dava? 2 Şubat'a ertelendi. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Daha doğrusu aslında pek çok dava ile ilgili aynı cümleyi kurmak mecburiyette kalıyoruz depremleri söz konusu olunca. Çünkü bilirkişi raporu 1,5 yıldır, tam geride kalan 1,5 yıl, o davanın açılmasından bugüne kadar mahkeme heyetinin bir bilirkişi raporu talebi var. O rapor gelecek ki ona göre cezalar verilecek ya da işte verilmeyecek, her neyse, ama bir karara varacak mahkeme heyeti. Tam 1,5 yıldır gelmiyor bilirkişi raporu Berk Apartmanı ve aslında pek çok davada da benzer durum geçerli. İşte o 1,5 yıldır gelmeyen bilirkişi raporu nedeniyle dava ne zaman, duruşma ne zaman ertelendi? 2 Şubat'a ertelendi. İlk bölümü yavaş yavaş bitiriyoruz. İkinci bölümün başında Baro, İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuğum olacak. Çok farklı başlıklarım olacak kendisine soracağım. Bir kere seçimler var baroda. Deprem davalarıyla ilgili sorularım var. Şimdi bir haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan bakalım haber merkezimizin gündeminde neler var. Onları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Maltepe'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yeni parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini bizim için hain, onlar için kukla sözleriyle eleştirdi. Fon soruşturmasında iki kişi için gözaltı kararı veren iki kişi de dezenformasyon iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları böylece sona ermiş oldu. Binanın çökmeyen 4 katı enkaza binen yükün hafifletilmesi için kontrollü olarak yıkıldı. Enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında vefat ettiği belirlendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi. Özel, bizim için hain, onlar için de kukladır ifadelerini kullandı.
2: Bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. Daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl dedikleri, beceriksiz dedikleri, İzmir'de eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir, İzmir için bir haindir, bizim için haindir. İzmir'deki duyguyu biliyorsunuz, o duyguya ihanet eden bir haindir ama AK Parti içinde bir kukladır.
1: Ve AK Parti'ye geçen Cemil Tugay rozeti taktıktan sonra 5 günlük izne ayrıldı. Tugay izin kararını belediye personeline gönderdiği bir mesajla duyurdu. Tugay'ın izin kararı yönetimindeki değişikliklerle de aynı döneme denk geldi. Bu arada başkan vekili Levent Yıldır görevinden istifa ederken Tugay'ın izni süresince yerine meclis üyesi O Özuslu'nun vekalet edeceği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Arel kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında da gözaltı kararı verildi. Spor. Süper Lig'de hasret sona eriyor. Liglere verilen milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı Rams Park'ta konuk edecek. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Milliler 4 basamak geriledi. A Milli Futbol Takımı FIFA tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1563 puanla 31. sırada yer aldı. 2011 puanlı İspanya'nın birinci, 1972 puanlı Arjantin'in ikinci, 1958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise 2 basamak yükselerek 1807 puanla 5. sırada yer aldı. Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İzmir ve Antalya bulutlu. Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28 derece. İstanbul puslu 23, Trabzon çok bulutlu 22, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, Gaziantep 25, Diyarbakır 26 ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. TEM Sultanbeyli Kurtköy kavşak yönünde bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafiğin olduğunu görüyoruz. Şile yolu Tantavi Ümraniye Küçüksu yönünde de meydana gelen bir trafik kazası var. Bu bölgede de uzun bir yoğunluk var. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme. Daha sonra da konuğum olacak Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanı konuğumuz olacak. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da Blue Sky'ı, malum nedenlerden dolayı Blue Sky'ı kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle yazarsanız söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Hukuku konuşmamız gerekiyor, adaleti konuşmamız gerekiyor. Hep söylüyorum bunu. Başka sığınacağımız, başka sırtımızı yaslayacağımız bir şey yok. Hukuktan, adaletten başka pek çok konu var aklımızda, pek çok soru var. Bu fon meselesiyle ilgili durum ne olacak? İBB davasıyla ilgili tartışmalar var. İstanbul Barosu'nda bir seçim var. Bunların hepsini kiminle konuşacağız? Baro Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Dediğim gibi yani girişte de anlatmaya çalıştım. Konuşacağımız çok başlık var. Bir kere bu fon meselesiyle ilgili soruşturmaları, bunlarla ilgili bir düşüncenizi merak ediyorum. Mehmet Pehlivan, avukat Mehmet Pehlivan'la ilgili hani yargılama konusu kadar usul tartışmaları yapılıyor. Gece yarısı nakliyle ilgili cezaevinden. Seçimler var. Onunla ilgili de düşüncenizi almak istiyorum, baro seçimi, ama şu en güncel konu fon meselesi, fon tartışmasıyla ilgili tartışmalar ya da aklımızdaki soru şu: siz bu soruşturma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ya para iadesi, o konuşuluyor bu aralar en çok, o mesele. Hani sorunu çözüyor mu size göre, bir hukukçu gözüyle, çok tecrübeli bir hukukçu gözüyle bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Teşekkürler. Tabii gerçekten fon yakıcı gündem maddesi, hiçbir zaman gündemden düşürülmemeli. Bunu hani fonu, parayı iade etmek şu anlama geliyor: ben hırsızlık yaptım, bir eve girdim, ondan sonra kapıyı kırdım, çaldım, ben iade ettim aldığım malı, o zaman hiç soruşturulmayayım, suç işlemedim, hapse atılmayayım. Bu tabii çok hukuki açıdan baktığımız zaman, bir hukuk devleti açısından baktığımız zaman hukuk devletine tümüyle yabancı bir durum. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25. yılı açısından baktığımızda, ki kuruluşun 25. yılı, muhtemelen önümüzdeki bir yıl seçim yapmayacak iktidarının 25. yılını kutlamak için, ama tabii ki dayanabilecek mi bu kadar kleptokrasinin yaygınlaştığı bir dönemde, iyice artık metastaz haline geldiği bir dönemde, bu bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin klasiğidir. Bunları ufak tefek tepkilerle, onarımlarla, yaptım yapacağım değişlerle, hatırlayalım mesela 5-6 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı istifa ettirmişti 7-8 yıl önce 2018'de. Ama niçin istifa ettirildi? Kimle gelen belediye başkanları görev süresini neden tamamlayamadı? Eğer o kişiler herhangi bir biçimde yetki ve görevlerini kötüye kullandıysa, neden yargıya onlar verilmedi? İşte şu anda Ankara Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili olarak soruşturmalarda yaşadığımız gibi, çoğu öldü gördü şey yaptığım kadarıyla, ve bir biçimde bu konu ölümle kapanıyor. Mesela yine hatırlayacaksınız, o şeyden sonra, 17-25 Aralık'tan sonra bakanlar soruşturalım mı, soruşturmayalım mı, aman soruşturmayalım dendi. Kimisi büyükelçi yapıldı, kimisi başka yerlerde görevlendirildi, kimisi emekli edildi. Şimdi buna geldiğimiz zaman, tabii ki bu fon tamamen bir tür mali alan, ama mali alanı yine hatırlayalım, birkaç ay önce artık kapattık dediler. O sırada meclisteydim ve en sert demeyeyim ama en açık ve katı muhalefeti ben yapmıştım. Kur korumalı mevduat düzenlemesi. Tabii. Ben ona KKM diyordum ve anayasa maddi 24'de de 24 sonra da aykırılığını öne sürmekteydim. Çünkü 24 sona göre hiçbir devlet tasarrufu herhangi bir inanç temelinde gerekçelendirilemez olduğu halde NAS temelinde bir düzenleme yapıldı, kur korumalı mevduat. Ama kur korumalı mevduatla aslında çifte faiz getirildi. Yani benim inancım gereğim faiz haramdır, onu kaldıracağım derken çifte faiz getirildi ve gerçekten büyük vurgunlar yaşandı, vurgunlara tanık olundu. O konuda hiç kimseye de hesap sorulmadı, sorulamazdı da zaten. Çünkü o kur korumalı mevduatın bir tür inisiyatörü, yani nedeni Cumhurbaşkanı idi ve Cumhurbaşkanı zaten bildiğiniz üzere 2017 sonrası yürütmede seçimle belirlenen tek aktör ve hiçbir biçimde siyasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten cezai açıdan da kimse onun sorumluluğunu gündeme getiremez 400 milletvekili oluşmadığı sürece. Bu bakımdan...
2: Evet.
3: Buyurun.
2: Yok, devam edelim. Bu KKM meselesi ciddi, çok büyük bir servet transferiydi. Tabii onu hatırladım da onu söyleyecektim.
3: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ben o nedenle hani KKM olarak adlandırdım. Öyle kullanıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda da aslında madde 24 sonu kullanmıştım. Çünkü tabii ki anayasanın diğer maddelerine aykırı vergi yükümlüsünün hakları açısından bakıldığı zaman tam bir soygundu. Yani tepeden soygun. Şimdi buna biz tabandan soygun da diyemeyiz. Ortaya çıkıyor teker teker. Her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ama gerçekten çok büyük bir vurgun. Hani 1800'lerin ortasında, 1700'lerin ortasında Montesquieu diyor. İktidar kötüye kullanılır. Dolayısıyla bunu frenlemek lazım. Yasama, yürütme, yargı bunun için birbirini sınırlar iktidar. Bu nedenle devleti ekler ayrılığı temelinde örgütlemek gerekir diyor. Yaklaşık 100 yıl sonra bu kez Britanyalı Lord Acton iktidar çürütür, mutlak iktidar mutlaka çürütür. Şimdi tam da yaklaşık 170 yıl sonra bu Lord Acton'ın sözlerinin daha ilerisine gidiyoruz. Mutlaka çürüttü KKM'den 17-25 Aralık'tan KKM'ye kadar, KKM'den fonlar skandalına, zincirine kadar mutlaka çürüttü. Ama neden? O her ikisini de, Montesquieu'yu ve Lord Acton'ı kesinlikle doğruladı. Fakat daha ileri gidildi. O da şu: çürütme bir yana, çürümüşlüğü dillendirmek bile artık imkansız hale gelmeye başladı. İşte gazeteci meslektaşlarımızın soruşturulması ya da gözaltına alınması gibi. Ben burada izninizle yine bu dezenformasyon adını verdiğimiz, dezenformasyon suçu adı verilen düzenlemeye bir anda bellek bobini sardı. Tabii o sırada mecliste olduğum için şu beyanı kısaca dile getirmiştim. Bu yasa maddesi yasalaşırsa birçok insan hakları savunucusu, yani demokratik toplum aktörü, fikir suçlusu konumuna düşürülecek. Demokratik toplumu bastırmak için, onu sönümlendirmek için kullanılacak. Ama öte yandan resmi dezenformasyon yaygınlaşacak demiştim. Hatta öyle ki o kadar önemsemiştim ki o maddeyi, 24 torba yasada 29. madde olarak düzenlenmişti. Tabii yasanın bütününü Anayasa Mahkemesi'ne götürmek zaman alacağı için onu çekip çıkarmıştım. 29. maddeyi pakette resmi gazetede yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne gidebilmek için TCK 217A olarak düzenlenen, Ama Anayasa Mahkemesi maalesef iptal etmedi. Kendince bir yorumlu red yaptı. Ama tabii konumuz bu değil. Fakat konumuzla şöyle bağlantısı var. Şimdi bu yasa maddesi, dezenformasyonla ilgili madde, bu tür çürümüşlüğün, mutlak çürümüşlüğün, kleptokrasinin, yani yönetim, uzun süre yönetimde bulunan iktidarın etrafında kümelenen, bu şekilde fonlar yoluyla, başka yoluyla bir tür hırsızlık düzeni, bunu teşhir etmek bile dezenformasyon olarak nitelendirilmeye çalışılacak. Çalışılmaya da başlandı. Dolayısıyla dikkat edelim, o kanun maddesi, yani TCK madde 217A demek ki iktidardaki resmi kirlilikleri, pislikleri, hırsızlıkları, büyük hortumlamaları örtbas etmek için kullanılacak ve bunları teşhir eden, bunları konuşan, bunları yazan, doğruları ortaya koyan gazeteciler, medya mensupları bir biçimde yaptırıma uğrayacak. Ama bunlar bir biçimde şu ya da bu şekilde kendilerini kurtaracaklar.
2: Bu fon meselesini anlayabilmemiz açısından, bu hukuk boyutuyla, hukuk perspektifi, bir hukukçu perspektifinden böyle bütüncül bir yaklaşıma, bir yoruma ihtiyacımız vardı. Bunun için teşekkür ediyorum ama sadece sizi bu konuyla ilgili almadım tabii, konuk etmek istemedim. Konuşacağım, size yöneltmek istediğim birkaç soru daha var. Bunlardan bir tanesi İBB davasında yaşananlar. Yani Mehmet Pehlivan'ın işte Çorlu'dan Kandıra F tipi cezaevine bir gece yarısı gerekçesiz şekilde avukat da, Mehmet Pehlivan'ın sevk edilmesiyle ilgili tartışmalar, siz mahkeme salonundaydınız ve bu meseleme getirecekken mahkeme heyetiyle bir gerilim, doğru ifade mi, ben gerilim diyeceğim ama bir gerilim de yaşadınız, buna bir itirazınız da vardı. Şunu sormak istiyorum sadece, hani bir avukatın tutuklanması, cezaevi koşullarının ağırlaştırılması, hani ülkede avukatlık mesleğinin güvenceleri bakımından nasıl bir emsal oluşturuyor? Sizin buradaki itirazınız, hem bir hukukçu hem bir İstanbul Barosu Başkanı olarak bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum doğrusu.
3: Çok teşekkürler. Ben bu sorunuzu yanıtlayacağım. Belki sonunda zamanımız kalırsa bir iki dakika bu fona SPK çerçevesinde yeniden...
2: Devam edin istiyorsanız, sonra o soruma geçebiliriz. Sorun değil. Tamam. Tabii ki devam ediniz. Buyurun.
3: Şöyle, şimdi mesela Sermaye Piyasası Kurulu nerede deniyor? Sermaye Piyasası Kurulu tıpkı RTÜK gibi basın medyanın medyaya yönelik anayasa dışı, hukuk dışı, kimi zaman akıl dışı yaptırımlar uygulayan RTÜK gibi, aslında Sermaye Piyasası Kurulu da bağımsız idari otorite. Yani bu mali piyasayı düzenleyen, denetleyen ve sorumluları, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatan ama yargıya intikal ettiren yaptırım sürecini bir bağımsız idari otorite, yani özerk ve uzman birim. Bu çok önemli, özellikle 21. yüzyılda mali ilişkilerin ulusal boyutları aştığı, geçtiği bir dönemde. Fakat tabii ki bu da tıpkı diğer kurumlar olduğu gibi, yasama ve yargının durumunda olduğu gibi, 2017 sonrası Cumhurbaşkanlığı ve hükümet birleştirildiği ve o yetkiler ilk kez Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana bir kişiye tevdi edildiği, verildiği için ve Fatih Sultan Mehmet'ten Ağabey Mehmet'in yetkilerinin ötesine şöyle geçildi. O zaman siyasal partiler yoktu. Siyasal parti genel başkanlığı da o kişiye verildiği için ne tarihimizde hiçbir biçimde benzeri bulunan, ne de dünyada hiçbir ülkede benzeri bulunan bir tek kişi yönetimi oluşturulduğu için, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve hükümet oluşturulduğu için ve o kişi bütün resmi kurumların ve kişilerin kendini sicil amiri olarak ilan ettiği ve resmi gazetede bunu yayınladığı için, aslında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız idari otorite niteliğine de gölge düşürüldü. O da zedelendi ve zaten Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, RTÜK gibi kurullar bu şekilde uzman ve özel nitelikte düzenlenen, kurgulanan kurumların o bütün birimlerin başı olan, başkanı olan kişinin bilgi ve inisiyatifi olmadan ciddi bir düzenleme ya da denetim yapmaları ya da sorumluluk mekanizmalarını harekete geçirmeleri mümkün değildir. Yani böylece sizin ilk sorunuzu büyük resmi okumadan yanıtlamamız zordur. Büyük resim 2017 kurgusudur. Çünkü şimdi bakanlar da soruşturulacak biliyorsunuz. Onlar hakkında da iddialar ortaya atıldı. Fakat onlar meclise karşı sorumlu olmadıkları için, siyasal statüsü bulunmadığı için yalnızca saraya yönelik olarak konumları belirlendiği için onları da soruşturmak kolay olmayacak. Dolayısıyla büyük resmi okuduktan sonra aslında büyük resmin bir tür yerel yönetimlere aktarılması, yani büyük resim görüldüğü gibi hani bazı meslektaşların, iktisatçıların da söylediği gibi ya bizimki neoliberalizm, kapitalizm. Hayır, ben bu kapitalizm değil diyorum. Neoliberalizm hiç değil, çünkü her ikisinde de hukuk kuralları büyük ölçüde çalışır, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de olduğu gibi. Fakat bu daha çok bir kaptı kaçtı düzen, bir soygun düzeni, bir vurgun düzeni ya da kleptokrasi olarak adlandırılması daha yerinde olur diyorum. Çünkü aksi halde biz bakan istifa etti, parayı geri verdi. Ondan sonra şu kişi şu açıklamayı yaptı. Özlem Zengin mecliste hesap sorulacak dedi ve rahatlıyor insanlar. Ama herhangi bir sonuç çıkmıyor. Şimdi bu şeydeki ulusal ölçekteki bir tür demokrasi adı verilen ama yürütmede yalnızca siyasal olarak siyasal statüye sahip olan bir kişiyle sınırlı olan yönetim ve sorumsuz olan, siyaseten sorumsuz olan yönetim bu yetkisini yerel yönetimler üzerinde kullanmak istedi. İşte İstanbul'daki 2019'da Topal Ördek örneğini hepimiz hatırlıyoruz.
2: Tabii.
3: Yönetemezsiniz diye. Sonra ne oldu? Sonuç olarak uzatmayalım. 31 Mart 2024'te ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi yerel ölçekte birinci parti haline gelince 2015'i hatırlayalım. 7 Haziran 2015'te ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste çoğunluğunu kaybetmişti ve seçimleri yineledi. Zaman anayasanın 116. maddesi aşıldı. Buna cevaz vermediği halde 1 Kasım seçimlerinde çoğunluğu elde etti. Ama yaklaşık 10 yıl sonra bu kez yerel yönetimlerde bu değişim olunca, birinci parti, ikinci parti yer değiştirince, o zaman demek ki 2015'te ortaya çıkan siyasal harita yinelenebilir diye artık 2028'de bunun yolunu kapatmak gerekiyordu. İşte bana sorduğunuz soru, belediyelere yönelik büyük operasyonlar ancak siyasal tahlille, siyasal anayasal tahlille açıklanabilir ki bugün belki buna zamanımız el vermeyeceği için bir başka zaman bunu açıklayalım. Ben kısaca ona geleyim. Çünkü Mehmet Pehlivan'ı sordunuz bana. Tabii ki çok önemli ama benim Silivri'de duruşma salonunda ilk söz aldığım 31 Mart'tı galiba, bu tutuklamaya karşı, tutukluluğa itiraz duruşması idi ve ben o sırada şunu söylemiştim: Sayın Başkan, 104 tutuklu var, yargılanan 104 sanık var, bunların tümünün serbest olarak, tutuksuz olarak yargılanması gerekiyor. Hadi hukukçu payı bırakalım, hukukçu ihtiyat payı bırakalım, %1, 100 tutuklu varsa 99'unun hemen serbest bırakılması gerekir demiştim. Tabii ki Mehmet Pehlivan en başta, çünkü o İmamoğlu'nun avukatlığı görevini ifa ederken avukatlık görevi nedeniyle tutuklanmıştı. Ama o sırada İmamoğlu Mehmet Pehlivan'dan İmamoğlu'na kadar %99'unun tahliye edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Mahkeme ise aradan geçen 6 ayda benim o sırada önerdiğimin %50'sini 6 ay içerisinde, evet, zaman içerisinde yaptı. Ve tabii ki eğer bana yönelttiğiniz soru, hafta başında Sayın Başkan ilk kez sözümü bastırdı, söz vermedi orada. Hı hı. Bana açık bir hüküm bulunduğu halde avukatlık kanununda, o zaman diyecektim ki Sayın Başkan, siz heyetiniz 6 ay önce benim görüşümü, talebimin yarısını 6 aya yayarak yaptınız. Evet, şimdi yine diyorum, bu geri kalan 50 tutuklunun tutuksuz yargılanmasıyla tutuksuz yargılanması arasında adil yargılanma hakkı açısından ne fark var sizin görevinizi zorlaştıran? Ben diyorum, hı hı, ki bunlar serbest kalırsa adil yargılanmaya katkıda bulunacak, adil yargılanma hakkı çerçevesinde yargılanabilecekler. Ama diyecektim, Mehmet Pehlivan bir, zaten tutukluluk koşulları bulunmuyordu, bir avukatlık görevi yapmıştı. Tutukluluk bir yana, bir kişi avukatlık görevi nedeniyle soruşturulamaz bile ancak tutuklandı, anayasa dışı tutuklandı, bunu çok kez dile getirdim. Peki tutuklandığı zaman, hani madem ki tutuklandı, neden Silivri'de değil de Çorlu'da kaba tedavinde? İkincisi bu, evet, Silivri'den Çorlu'ya götürüldü, Çorlu cezaevinde, peki gece yarısı sonrası neden Kandıra'ya götürüldü? Şimdi, hı hı, bunlar görüldüğü gibi aşamalı bir biçimde hukuka aykırılıkların ötesinde anayasamızın madde 17'nin açıkça yasakladığı, hatta madde 15 fıkra 2 savaş ortamında bile reva görülmeyen muamelelerin kişilere burada barış ortamında, olağan hukuk düzeninde, üstelik bir avukata reva görülüyor. Hiçbir gerekçe gece yarısı sonrası bir tutuklunun, üstelik avukat, Çorlu'dan Kandıra'ya naklini haklı kılamaz. Ha, bir dördüncü atımı atacaktım. Sayın Başkan, Sayın Heyet, hadi diyelim Kandıra'da bulunuyor bu kişi, avukat Mehmet Pehlivan. O zaman, hı hı, duruşmaya neden kelepçeli olarak getiriyorsunuz? Yani bir avukatın kelepçesi olarak getirilmesi değil mi? 3-3,5 saat neden kelepçeli olarak getiriyorsunuz? Bu şeye, bu hukuk dışılığa, hukuk dışılıkta zincirine bir tür akıl dışı, insanlık, hı hı, dışı uygulamaya lütfen burada son verin diyecektim. Ama Sayın Başkan, daha önce ben en az 3 kez söz alıp farklı biçimlerde hem Mehmet Pehlivan'ın hakkını hem de bütün tutukluların haklarını adil yargılanma adına ve İstanbul Barosu Başkanı o sıfatıyla konuştuğum halde, bu kez bana söz vermediği gibi bizim avukatların, yani savunmanın bulunduğu alana jandarma saldı ve bir meslektaşımızı, Kemal Aytaç'ı zorla çıkaracaktı. Hı. Ama hayır dedik. Hatta ben benim genel tarzımın ötesinde çok kızdığım için bağırdım, savunmayı, jandarmayı savunma mekanına sokamazsınız, yönlendiremezsiniz. Bu sizin yaptığınız, hı hı, tamamen yasa dışıdır, yasa dışıdır. İlgili yasaları ve avukatlık yasasını ihlal ediyorsunuz Sayın Başkan diye bağırdım. Ve jandarmayı göğüs göğüse geldik. Bir tür bizim oradaki şeyimizle, kolektif tepkimizle jandarma kendini frenledi. Jandarma bize saldırsaydı, hmm, kuşkusuz silahlıydı, bizi püskürtebilir. Ama diyebilirim ki jandarma mahkeme başkanına göre daha serin kanlı davrandı. Dolayısıyla zaten savunma mekanına jandarma ya da kolluk ilke olarak giremez. Ha, orada bir suç işleniyordur. Biri birine silah çekiyordur, bıçak saplıyordur. O zaman olur ama savunma mekanında avukatlar masayı yumrukladı diye, savunma mekanında avukat mahkeme başkanına bağırdı diye bir mahkeme başkanı sav savunma hüküm üçlüsü, yani bu sav savunma hüküm diyalektiği savcı, avukat ve yargıç eşit bileşeni bağlamında ortaya çıkar. Siz orada mahkeme başkanı olarak, hakim olarak avukata bir tür amir sıfatıyla emir veriyorsunuz. Hayır, bu kabul edilemezdi. Kabul etmedik. Daha önceki müdahalelerimiz sonuç verdi. Mesela gece yaralarından sonra şeyin yapılması, sorgulamanın yapılması ya da avukatların ne zaman savunma yapacaklarına dair bilgilendirilmemesi, hem yazılı başvurdum mahkemeye hem de gidip orada söz alarak bunun aykırı olduğunu hukuk düzenimize vurgulayarak düzeltilmesi gerektiği görüşümü yineledim hem salonda hem dışarıda basın açıklamasında ve o kurala büyük ölçüde mahkeme başkanı uydu. Yani avukatlar beklesin belirsiz bir biçimde, hayır bu belirsizlik adil yargılanmaya aykırıdır görüşümü hem yazılı hem sözlü olarak sundum. Dolayısıyla görüldüğü gibi şimdi bir süreç yürütülüyor. Bu yargının araçsallaştırılarak, daha doğrusu benim deyişimle yargı yerel demokrasiyi sönümlendirmek için araç olarak kullanılıyor. Ne yazık ki tam tersine demokrasinin güvencesi olması gerektiği halde ve burada tabii savcılık en başta bilindiği gibi İstanbul Başsavcılığı bu anayasaya aykırı uygulamaları nedeniyle ödüllendirildi, Ankara'ya götürüldü. Savcılık başta araçsallaştırıldı ama şimdi yargıç da araçsallaştırılmaya çalışılıyor ve en yine hukuku savunma konumunda olan en güçlü alan, en dirençli meslek örgütü barolar ve savunma oluyor. Böyle olunca mesela İstanbul Barosu'na yönelik olarak yine hukuk dışı, anayasa dışı 7 cümle hukuk hakkı bağlamında bir hakkın kullanılması anlamına gelen 7 cümlelik bir bildiri nedeniyle bir yıl yargılandı. Bu da işte eğer merkezi otorite benim elimdeyse, ulusal ölçekte çoğunluk benim elimdeyse, bütün yerel yönetimler de benim olacak. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yine meclise yollama yapıyorum. 2020'de 7249 sayılı yasayla baroları bölme kanununa yine bir tür baş aktör bendim. Ona karşı çıkmak, Anayasa Mahkemesi'ne ihlal ettirme konusunda. Ama gelin görün ki Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla onu reddetti. İstanbul'da baro kurdular, 2 numaralı baroyu. Ama o baroyu bir türlü ayrımcı uygulamaya rağmen, kamu yardımlarına rağmen büyütemediler. O nedenle biz ancak İstanbul Barosu'nun sesini yargı araçsallaştırılarak onlara karşı dava açmak yoluyla kısabiliriz dediler. Ve bunu başaramadılar. Bunu başaramadılar. Demek ki halen hukuk umudumuz var. Var olması için de nedenlerimiz var demektir.
2: Bu açıklarınız tabii hocam, bu arada dinleyeceğimizi hatırlatayım. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuğumuz, İstanbul Baro Başkanı. Anlattıklarınız, yani İBB davasında da genel olarak davalarda nasıl, neler oluyor, neler bitiyor, bunu görebilmemiz açısından da çok önemli. Son bir soru, biliyorum zamanınız da dar. Sizin de konuşmuştuk bundan bir ay önce barodaki bir toplantı sırasında, hani aday mısınız diye sormuştuk bir sonraki seçimde. Net bir şey söylememiştiniz ama adaylık kararınızı verdiniz. Bunu etkileyen bir gelişme mi oldu, yoksa neden tekrar bu yarış içerisindesiniz? Bir de onu anlatırsanız son kez, son sorum da bu olsun.
3: Kısaca şöyle, şimdi ben barolarda seçimlerden söz edilmesinden yana değilim. Çünkü baro bir siyasal kuruluş değildir. Dolayısıyla ben hem aday olmayı düşünmüyordum hem de son dakikaya kadar biz görevimizin başındayız. İstanbul Barosu gibi bu kadar devasa bir baroda ve Türkiye gibi hukuk sorunlarının bunca yaygınlaştığı, kitleselleştiği bir ortamda seçimden söz etme lüksümüz yok diye bu seçimlerden söz etmeyi yasaklamıştım yönetim kurulu olarak. Fakat bu konuştuğumuz konular çerçevesinde çok talep geldi, çok baskı geldi ve tabii yaşadığımız her gün hep sorunların daha da karmaşık hale geldiği, yoğunlaştığı, kitleselleştiği görüldü ve bu durum karşısında bu yoğun istekler, beklentiler, talepler, hukukun da sürekli ihlal edilmesi, 2 yıl boyunca verdiğimiz mücadele, hukuk mücadelesi, hı hı, bütün bu haksızlıkları hukuk zeminine kaydırma çabası ve bu yönde yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma ağları, savunmanın bir tür dayanışma ağlarını ördük, fikir, dayanışma, eylem üçlüsünde. Ve o zaman tabii ki hani bir de devam eden davalar, evet biz kazandık, Silivri'de ilk kez oy birliğiyle beraat kararı veren bir ağır ceza mahkemesi gördük bizim dava sayesinde. Ama bütün bu beklentiler karşısında eğer geri çekilirsem o zaman tarihe karşı Türkiye'de az önce açıklamaya çalıştığım 4 de diyorum buna. Ankara'dan, hı hı, ben çoğunluğu aldım. Demokrasi, ama yerel demokrasi, o da benim çizgimde olacak. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarındaki yönetimler, o da ancak meşruiyet için benim çizgimde olacak. Üniversite rektörlerini zaten 2016'dan itibaren ben atamaya başladım. Kaldırdım demokrasiyi, hı hı, tümüyle. İşte 4 dediğim şey budur. Ve 4 de demokrasi sendromu Türkiye'de yaşanan, hukukun sürekli ihlal edilerek yürütülen bir süreç. Ben ise, biz ise İstanbul Barosu olarak hukuk yoluyla demokrasi dedik ve bunu 2 yıllık zaman diliminde bunu kanıtlamaya çalıştık. Hem bizim baroya yönelik saldırılar karşısında, hmm, hem de Silivri, hem de ülke genelinde, yani Hatay'dan Artvin'e kadar, Silivri'den Diyarbakır'a, İliç'e kadar, bütün Türkiye'de. Ve bu büyük şey karşısında, bizim seferberliğimiz karşısında benim köşeye çekilmem, kendi özgeçmişimle bugüne kadar yürütmeye çalıştığım fikri ve eylemsel mücadele ile bağdaşmayacaktı. O nedenle bir bakıma kendi kendime tutarlı olmak adına yeniden evet dedim bütün bu taleplere.
2: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Konuğum Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'ydu, İstanbul Barosu Başkanı. Tekrar değerli zamanınızı ayırdınız. Teşekkür ediyorum size.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilere selamlar ve sevgiler. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
3: Sağ olun.
2: Çok çok tecrübeli bir hukukçu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Daha önce siyasette de, daha sonraki süreçlerde siyasete de girdi. Şimdi İstanbul Baro Başkanlığı görevini sürdürüyor. İBB davası özelinde özellikle yaşananları da dinlemek istedim ben. O salonda neler oluyor, neler bitiyor. Bunu görmesi, bunu görebilmek, anlayabilmek adına da bu birinci ağızdan tabii tanıklıklar son derece önemli. Bir hukukçu gözüyle de bu süreçlerin, bize anlatın öneminin farkındayım. Hukuktan başka, değil mi? Kanunlardan, yasalardan başka yani sırtımızı yaslayacağımız bir gerçekliğimiz yok. İşte o gerçekliği hatırlamak, hatırlatmak adına Sayın Kaboğlu'nu konuk olarak almak istedim. Sağ olsun, o da kabul etti bu teklifimizi. Şimdi dilerseniz bir müzik arası vereyim. O aradan sonra şöyle bir toparlama yapacağım. Hem haftanın toparlamasını hem de günün toparlamasını yapacağım. Beraber olacağız tekrar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanını bugünlük de bitireceğiz. Yavaş yavaş son 5-6 dakika. Haftayı da değil mi? Haftayı da bitiriyoruz. Yoğun, hareketli, böyle çok sıcak haberlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Diyeceksiniz ki ne zaman böyle haftaları geride bırakmıyoruz? Haklısınız. Size de yani böyle düşünüyorsanız buna söylenecek de çok fazla bir şey yok. Fikri takip açısından önemli. Dün aktarmıştım size. 140 bin öğrenci, 4500 personelin verisinin, dijital verilerinin çalınmış olabilir iddiaları. Hatırlayınız, dün de bahsetmiştim size, KVKK'dan bir kişisel verileri koruma kurulundan bir açıklama vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sanal o altyapısına ya da sunucularına FIDE yazılımı saldırısından bahsetmiştim. Onun ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım. Böyle bir risk var. Hatta uzun uzun da konuşmuştuk dün. Benim dikkatimi çeken bir başvuru, bir suç duyurusu kimden? Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden bir öğretim üyesi Profesör Doktor Sezgin Çelik. Onun sosyal medya paylaşımı benim dikkatimi çekti. Tam da bu olayla ilgili olarak diyor ki hoca, Bakırköy Adliyesi Bilişim Suçları Savcılığına gittim ve bu durumla ilgili olarak, yani 140 bin öğrenci, 4500 personelin kişisel verilerinin akıbeti hakkında suç duyurusunda bulundum ve ifade verdim diyor. Beklentileri neler? Son derece makul beklentiler. Diyor ki üniversite yönetimi derhal bir açıklama yapması gerekiyor. Kamuoyunu bu konuyla daha net şekilde aydınlatması gerekiyor. Hangi önlemler alındı? Hangi riskler var öğrenciler için, personel için? Hangi riskler var? Neler etkilendi? Bunların açıklanması gerekiyor diyor. Biz de önlem alalım. Etkilenen veri kategorileri, özellikle işte maaş, kimlik, sağlık, sendika üyeliği gibi özel nitelikli veriler belirlenmeli ve mutlaka açıklanmalı şeklinde de bir talebi var. Fidye talebi olup olmadığı, ödeme yapılıp yapılmadığı, verilerin dışarı çıkarılıp çıkarılmadığı ya da olay öncesi hangi güvenlik önlemlerinin alındığı da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, yani yönetiminden bu bilgiler bir şekilde açıklanmalı. Bağımsız bir adli bilişim incelemesi mutlaka ve mutlaka yapılmalı. Daha da önemlisi, bu incelemenin sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki o oraya yönelik o saldırıdan bahsediyoruz. Dijital altyapısına, sanal altyapısına saldırıdan bahsediyoruz. İşte hocanın bir şekilde bunlar diyor, bütün bu bilgilerde kamuoyuyla açık şekilde paylaşılmalı diyor Profesör Doktor Sezgin Çelik. Cumhuriyet Savcılığına da bu konuda bir suç duyurusunda bulunduğunu da öğreniyoruz. Bakalım bunun bir soruşturmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ya da bu sorulara, bilim insanlarının bu sorularına nasıl yanıtlar gelecek, hep beraber göreceğiz, hep beraber değerlendireceğiz. Birkaç ayrıntı, şöyle 3-4 dakikam ama şöyle dünyada neler olup bitiyor. Trump, biliyorsunuz, ara seçimler var. Kasım ayı başında hemen o seçimler gerçekleşecek. 3 Kasım seçimlerine kadardı Trump. Belli ki kamuoyu tepkisinden de artık çekiniyor. Daha doğrusu hani orada işte yakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları vesaire, tabii ki seçmenin, Amerikalı seçmenin de tercihlerini etkiliyor. Her ülkede olduğu gibi 3 Kasım seçimlerine kadar dedi, İran'a saldırı gerçekleşmeyecek. Silahları 3 Kasım'a kadar toprağa gömeceğim açıklaması geldi Trump'tan. Dediğim gibi bu bir iç politika hamlesi, onu da görmek gerekiyor. Bu arada Amerika'da Kongre Araştırma Servisi tarafından bir rapor hazırlanmış. O benim dikkatimi çekti. İran demişken onu da sizlerle paylaşayım. Şubat ayı sonundan bu yana, yani 28 Şubat'ta biliyorsunuz İsrail, Amerika İran'a saldırmıştı. İran'a yönelik yürütülen o askeri saldırılarda, operasyonlarda en az diyor, en az Amerikan Kongre Araştırma Servisi'nin açıklaması, 81 Amerika askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü açıklaması önemli. Bunu size hatırlatmak istedim. Son bir hatırlatma daha, enteresan bir Avrupa Parlamentosu'nun tam da ortasına dikilen bir heykel. Onun görüntüsünü de İrem şimdi sizlerle Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de paylaşsın. Trump'ı anlatan, Trump'ı gösteren Turuncu Veba adlı bir heykel Avrupa Parlamentosu'nda şu an itibariyle sergileniyor. Strasbourg'da biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu binası, adaletsizliğin kralı isimleriyle anılan bir heykel. Danimarkalı sanatçı Jens Galschiøt, umarım doğru okuyorumdur, doğru telaffuz ediyorumdur bu ismi, Amerikan başkanını çıplak şekilde betimlediği söyleniyor ama pek öyle bir görüntü de yok aslında bakılırsa. İşte kısa boylu bir adamın omuzlarına otururken gösteriyor.

Trump'ı. Elinde uzun bir golf sopası var. Heykelin alt kısmındaysa adaletsizliğin kralının ağzında şu sözler var: "Bir adamın sırtında oturuyorum. Adam yükün altında eziliyor. Ona yardım etmek için her şeyi yaparım. Sırtından inmek hariç." Sanatçı diyor ki Trump'ı iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün önündeki en büyük engellerden birisi olarak görüyorum. Ben de bu heykelde tam olarak bunu aktarmak istedim. 2,5 metre uzunluğunda olan bir heykelden bahsediyorum. Bir yandan da tabii o zenginliğe de vurgu var. Neden onu söylüyorum? 23 ayar altınla kaplı bir heykel. Bu arada heykelin Türkiye'de sergilenme ihtimali var mı? Öyle, sanatçı öyle söylüyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim konferansı var, biliyorsunuz. Sanatçı diyor ki eğer gerekli izinleri alabilirsem ben bu eserimi, Trump'ı bu şekilde birisinin sırtına binmiş yük olmuş böyle tanımlayan eserimi Antalya'daki o COP31 zirvesini sergilemek istiyorum diyor. Antalya'daki Antalyalılar da o heykeli görebilirler ama ihtimal. Göreceğiz tabii, bu izin çıkacak mı? Hep beraber tanıklık edeceğiz diyelim ve ne yapalım, bu haftayı da yavaş yavaş kapatalım, yavaş yavaş bitirelim. Ne yapmaya çalıştık? 9 Ekim 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy'e çok teşekkür ediyorum. Elbette bütün hafta desteğini esirgemedi, gönderdi bize listeleri, müzik listelerini. Ozi'ye de teşekkür ediyorum. Ben pazartesi aynı saatte sabah 7'de burada olacağım. Yapabilseniz hafta sonu boyunca aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, can kaybı 5'e çıktı. Ankara'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin olayda 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi bugün hizmete açılacak. Böylece hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşırken Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren ağına dahil olacak. Hattın hizmete girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Açılışa bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Binanın çökmeyen 4 katı enkaza binen yükün hafifletilmesi için kontrollü olarak yıkıldı. Enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ve 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında vefat ettiği belirlendi. Ankara'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin olayda 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şok uygulaması sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Ankara Adliyesi'ndeki savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi. Özel, erken seçime dünden razıyız ama bir hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın dedi.
2: Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Ama o öne alınan seçim, bir hafta önceki seçim, onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Fidan, Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil dedi.
3: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.
1: İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti'den vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve izlenecek adımlar değerlendirildi. Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı hayatını kaybetti. Ayrancı'nın vefatı Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Süper Lig'de hasret sona eriyor. Liglere verilen milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı Rams Park'ta konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Milliler 4 basamak geriledi. A Milli Futbol Takımı FIFA tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1563 puanla 31. sırada yer aldı. 2011 puanlı İspanya'nın birinci, 1972 puanlı Arjantin'in ikinci, 1958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise 2 basamak yükselerek 1807 puanla 5. sırada yer aldı. Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.
4: Ekonomi.
1: Borsa dünü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,75 değer kazanarak 12.213 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.681 lira, çeyrek altın 10.888, tam altın 43.413, ata altını ise 44.514 lira.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda 104'lük bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasındaki birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafik seyretmekte. Avrupa yakasında ise Basın Ekspres Kuyumcu Kent D100 Çoban Çeşme yönünde sağ şeritli bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. TEM'de ise Halkalı İki Telli yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. İki şerit birden trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor ve bu bölgede de oldukça uzayan bir yoğunluğun olduğunu aktaralım. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Uyarılarımız nelermiş? Menemen, Ali Ağa, Çandarlı otoyolunun Çanakkale istikameti 2-4 kilometrelerinde otoyolun sağ ve orta şeritleri trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun bazı kesimlerindeki Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Bursa Çevre otoyolunun Ankara İzmir istikametinde de 0-4 kilometrelerinde ulaşım İzmir Ankara istikametinden iki yönlüyor. Bülten sonrasında ise yine bir özel haberimiz sizlerle olacak. Sermaye piyasalarında patlak veren borsa ve aracı kurum fonlarına yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmanın detayları derinleştikçe merkeze oturan kritik isimler ve bu isimlerin dini yapılarla olan bağlantıları dikkat çekiyor. Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise krizin hemen öncesinde Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'deki Rothschild Bankası'na aktarılan servet oldu. Gazeteci Fethi Yılmaz bu devasa paranın son durağı olan Rothschild'lerin bilinmeyenlerini anlattığı yayınımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Radyo Sputnik özel haber.
6: Sermaye piyasalarında patlak veren borsa ve aracı kurum fonlarına yönelik yürütülen devasa dolandırıcılık soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyarlarca liralık varlığın usulsüz işlemler ve manipülasyonlarla buharlaştırıldığı iddiaları üzerine başlatılan adli ve mali incelemeler, finans dünyasındaki karanlık çarkları bir bir ortaya çıkarıyor. Soruşturmanın detayları derinleştikçe merkeze oturan kritik isimler ve bu isimlerin dini yapılarla olan bağlantıları da dikkat çekiyor. Soruşturmanın odağındaki Pusula Holding patronu Serdar Turhan ve Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği Başkanı Uğur Akkafa gibi şüphelilerin Nur cemaatiyle olan yakın temasları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cemaat çevresiyle kurulan bu ilişkiler ve faizsiz finans katılım adı altında toplanan fonların akıbeti muhafazakar sermaye ve finans ilişkilerini bir kez daha tartışmaların odağına taşıdı. Ancak skandalın en çarpıcı boyutu yurt dışına kaçırılan devasa servetle ortaya çıktı. Masak ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre fon krizinin hemen öncesinde milyonlarca dolar ve euro kıyı ötesi hesaplar üzerinden doğrudan Rothschild ailesine ait İsviçre merkezi Edmund de Rothschild Bankası'na transfer edildi. Nur Cemaati mensubu Serdar Turhan, 24 Ağustos tarihinde hesabından bu bankaya 15 milyon dolar aktardı. Yine aynı cemaatle ilişkileri ortaya çıkan Muhammed Yarısa, 1 Eylül tarihinde hesabından 25 milyon euro aktardı. Milyarlık vurgunun izlerinin bu küresel bankacılık devine uzanmasıyla birlikte Rothschild ailesinin finans dünyasındaki bilinmeyenleri ve küresel para trafiğindeki rolü bir kez daha gündemin birinci maddesi oldu. Şimdi bu gizemli finans imparatorluğunun Rothschild ailesinin karanlıkta kalan yönlerini daha iyi anlamak için mikrofonu gazeteci Fethi Yılmaz'a bırakıyoruz. Yılmaz'ın daha önce yazı yorum programında Rothschild ailesini, tarihini ve küresel para ağlarını tüm detaylarıyla anlattığı o değerlendirmelere kulak veriyoruz.
7: Epstein belgelerinde Rothschild ailesi sürekli, mailleşmeler vesaire sürekli geçiyor zaten. O yüzden Rothschild'in biraz geriye dönüp yani buna istihbarat ve özellikle Mossad'la bir bağ olduğunu Epstein maillerinde de söylüyor. Yani eski başbakana, İsrail başbakanına diyor ki benim sakın Mossad ajanı olma, yani beni Mossad ajanı gibi gösterme vesaire benzeri ifadeler kullanan mailleri var. Ama belli ki bir istihbarat ağı da burada çok net görülüyor. Ve nedense hep İsrail lehine oluyor. Baktığımızda finans kapitalin başındaki insanlara hep Epstein'le bir şekilde temasları var. Haliyle akla Rothschild ailesi olunca, şimdi diğer ailelerden de bahsederim ama ben önce Rothschild'le bir başlayayım çünkü az buzda değil efendim. Rothschild ailesi Yahudi kökenli, Almanya Frankfurt kökenli. Almanya Frankfurt'ta ortaya ilk hani ailenin temelleri atılıyor. Yahudi kökenli bir aile. Finans kapitalinde bir numarası. Moses Amsher Moses Rothschild. 1710-1955, 45 yaşında ölüyor. İpek ticareti yapıyordu. Küçük bir dükkanı vardı. Çiçek hastalığından ölünce dördüncü oğlu Mayer Rothschild 1744 doğum 1812 okulu bırakıyor ve baba mesleğini büyütüp bankerlik yapmaya başlıyor ve Rothschild ailesini uluslararası hanedan yapan kişi de budur bu anlamda. 5 oğlu vardı. Bu 5 oğuldan her birini Londra'ya, diğerini Paris'e, Berlin'e, Viyana'ya ve Napoli'ye bankerlik yapmaları için gönderiyor. 19. yüzyılda henüz Amerika bugünkü gibi o kapitalizmin ağababası değil. Bu 5 kente gönderiyor çocukları. 3. çocuk olmasına rağmen 5 yılda babasının servetini 2000 katın üstüne çıkarıyor. Yani o kadar güçleniyorlar. Bir iddiaya göre bu Mayer Rothschild din değiştirmek isteyince aile tarafından zehirlenerek öldürülüyor. 5 çocuktan 3. olanı öldürülüyor ve bu sefer hanedanlığın başına, bu Rothschild hanedanlığının başına en küçük kardeş Paris şubesinin de başında olan James Mayer Rothschild geçiyor. 1792-1868 ölüm tarihi de bu. Rothschild'ler serveti bölünmesinler diye hep aile içinden evleniyorlar. O yüzden James Mayer Rothschild de Viyana şubesinin başındaki ağabeyinin kızı Solomon Mayer, ağabeyinin kızı Betty ile evleniyor ve bu çiftin bir oğlu oluyor. Adı Edmund Rothschild. 1845-1935, 90 yaşında oluyor. İbranice adıyla Benjamin. İşte kurucu baba, İsrail'in kurucu babası.
6: Ailenin köklerini detaylarıyla anlatan Fethi Yılmaz, devamında İsrail'in kurucu babası olarak bilinen Edmund Rothschild ve eşi Adele Haid'in cenazelerinin Fransa'dan İsrail'e taşıması sürecini şöyle anlattı.
7: Tarih 6 Nisan 1954. Dünyanın en tanınmış mezarlığı Paris'te Père Lachaise. Rothschild, Edmund Rothschild ve eşi burada bir törenle bu mezardan, Paris'teki bu dünya ünlü mezarlıktan alınıyor ve İsrailli görevliler tarafından Hayfa'ya götürülüyor. Devlet töreniyle Ramat Hanediv tepesine defnediliyor. Neden efendim? Çünkü yerleşimin babası olarak İsrail'i kuran, İsrail devletinin temellerini atan yerleşimin babası olarak görülüyor. Kim? Edmund Rothschild. Yıl 1882. 1882'de Kudüs Sancağı Osmanlı'nın yarı özel idari bölgesi ve orada yaklaşık 23 bin Yahudi, 30 bin Arap yaşıyor. Yahudiler yoksul bayağı. Sadakayla diğer ülkelerdeki Yahudilerin, o iş yapan Yahudilerin gönderdikleri işte çaluka denilen sadakayla geçiniyorlar. Bağışçılardan biri de bu Edmund Rothschild. Ama bu bir süre sonra diyor ki ya bu iş böyle olmayacak. Yani bu sürekli sadakayla olmayacak. 1878'de kurulan ilk yerleşim, Umudun Açılışı deniliyor buraya. Petav Tikva'ya parasal yardımda bulunmuş. Bunun sonucunda da toprak almaya başlıyor buralardan. Daha sonra buraya, bu bölgeye tarım uzmanları gönderiyor. Çünkü bir yerde üretim yoksa orası vatan olmaz. İlk 4000 dönümlük araziyi 1883'ün sonunda sahil şeridindeki Tel Aviv yakınlarında bulunan Rishon Lezion'da alıyor. Daha sonra farklı farklı işte Bapyam'da, Rehovat'ta, Ziona'da, Nes'te 125 bin dönüm toprak alıyor. 125 bin dönüm ve 52 yerleşim yeri kuruyor. Edmund Rothschild. Yerleşimin babası, İsrail Devleti'nin temellerini atan adam. Edmund Rothschild tabi Abdülhamit'ten de, 2. Abdülhamit dönemi yerel yöneticileri, o zaman şimdi bazılarında toprak satışı yasak ama yerel yöneticilere rüşvet dağıtarak toprak almaya devam ediyor. Yani İsrail'in temellerinin nasıl anlatıldığını, nasıl atıldığını anlatıyoruz. 500 bin Yahudi'yi, o dönemler 500 bin Yahudi'yi bu topraklara taşıyor. Bir şekilde burada Yahudi göçüne de izin vermiyor ve Rothschild'in ciddi parası var. Yani o zamanki finansın başında, biraz önce saydım kardeşlerini nereye gönderdiğini. Yani Londra merkez tabii ama Londra, Paris, Viyana, Napoli, Berlin, daha sonra hatta New York falan, buraların hala da öyle bu arada Rothschild ailesi, ki Epstein belgelerinde de görüyorsunuz. Şimdi Filistin uluslararası yönetimi bırakmak isteyen bu 1916'daki Sykes-Picot anlaşmasının perde arkasında kim var?
6: Yılmaz, Filistin'e ilk Yahudi devletinin kurulmasıyla başlayan süreci ve devamını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü.
7: Rothschild ailesi Filistin'de Yahudi devletinin kurmasının ilk girişimi nasıl olmuştu? Balfour deklarasyonuyla. Kim hazırladı bunu? İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour hazırladı. O yüzden zaten onun ismini aldı. Ama deklarasyon hazırlandıktan sonra, Filistin işgal edilmeden önce ilk kime sunuluyor? Rothschild'e. Bu deklarasyon ilk Rothschild'e sunuluyor. Ve işte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren 1919 Paris görüşmelerinde kazanan kim? İngiltere Başbakanı, işte Lord George, bunu biliyorsunuz. Amerikalı Wilson, Fransa ve bunların danışmanları Rothschild'e yakın Yahudiler. Yani hiçbir şey tesadüf değil bu anlamda. Zaten ev sahibi de bu anlaşmaları yapıyor. Ev sahibi de Edmund Rothschild. İngiliz ve Amerikan merkez bankaları Rothschild'in kontrolünde. Zaten kuruluşları da öyle başlıyor. Rothschild aynı zamanda Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Weizmann ile Hicaz Kralı'nın oğlu Emir Faysal 3 Ocak 1919'da Paris'te anlaşıyorlar. İmza edilen anlaşma da, tabi bugün Suriye'deki İsrail'in işgal ettiği yerleri saymazsak, bugün yasal sınırlar içerisindeki İsrail Devleti'nin sınırları. Tarih 3 Ocak 1919. İmza edilen anlaşma, yani Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Weizmann ile Hicaz Kralı Emir Faysal'ın oğlunun yaptığı anlaşma. Peki kimin eli kimin cebinde? Bu anlamda bunları bir araya getiren, Paris barış görüşmelerinde bir araya getiren, bu yuvarlak masa toplantılarını yapan aileler içerisinde Rockefeller var, J.P. Morgan var ve Rothschild, Edmund Rothschild de bu toplantının içinde efendim. Yani tam böyle şey Özgür, tam böyle dünya derin devletinin politbürosu, tam öyle bir tablo efendim. 1920'de Londra merkezli Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü. Chatham House var ya, duyuyorsunuzdur bazen gidip şey. Rothschild'in parasıyla kuruldu Chatham House'da. Ya yönetiminde de Rothschild'ler var hala. Yani buradan şunu, hani nasıl Abdülhamit Duyumu Umumiye ile esir alındıysa bir anlamda, bu Rothschild ailesi, hani Epstein belgelerindeki Rothschild ailesinin biraz geriye dönük İsrail'in temellerini nasıl attığı, bu yerleşim, hatta Hakan Fidan, bunun adı yerleşim değil şimdiki bu yerleşimlerle ilgili diyor ya, yani birinin evini yıkıp onu oradan gönderip daha sonra oraya birilerini getiriyorsanız ve buna yerleşimci diyorsanız, bunun adı yerleşim değil, bunun adı hırsızlıktır. Bu hırsızlık başlatan, yerleşimin babası diye anılıp, yerleşimin babası diye alınıp mezarı 1950'lerde Paris'in en ünlü mezarlığından eşiyle birlikte alınıp İsrail'e götürülen Edmund Rothschild ve Rothschild ailesinin Epstein'la bugün bağlantıları, mailleri, yani yüzlerce kez zaten mailleşiyorlar. O yüzden diyorum, yani bu sadece kendi başına işte bir fuhuş şebekesi olarak adlandırılamaz efendim. O Rothschild'ler işte bu Rothschild'lerdir.
6: Sermaye piyasalarında patlak veren dev fon vurgununda Pusula Holding patronu Serdar Turhan ve Nur Mektebi Derneği Başkanı Uğur Akkafa gibi Nur Cemaati ile anılan kilit isimler soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise krizin hemen öncesinde Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'deki Edmund Rothschild Bankası'na aktarılan 15 milyon dolar ve 25 milyon euro, yani toplamda 4 milyar lirayı aşan devasa servet oldu. Gazeteci Fethi Yılmaz bu devasa paranın son durağı olan Rothschild'lerin bilinmeyenlerini anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik özel haber.
8: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda, hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerimle yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
9: En önemli konulardan bir tanesi şu: bir adayın herhangi bir kurumla deneyimi çok önemli bir şey. Ve bu deneyimi de aslında en üst düzeyde yaşamamız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç, yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi derlerdi: başvuruyorum, bana geri dönüş bile olmuyor.
8: Maalesef.
9: Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon açmanız lazım. Dünya ortalaması bu. Sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000, 10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte düzeltip tamamlayabiliyor.
8: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum efendim.
9: Ben teşekkür ederim.
10: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 Haziran'da istifa ederek 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı.
2: İstifasının ardından bağımsız kalacağını söyleyen Tugay, sözünü sadece 81 gün tutabildi.
1: Peki adaylığından seçilmesine, işçi eylemlerinde yaptığı grev kırıcılığından partiden istifasına kadar gündemde yer edinen Cemil Tugay kimdir?
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay portresini hazırladı.
1: Cemil Tugay 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. Öğretmen bir babayla ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü.
2: İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980'de, lise bölümünden ise 1983'te mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Tugay 1989'da tıp eğitimini tamamladı.
1: Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum ve Tire'de yaklaşık 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay 1993'te plastik cerrahi ihtisasına başladı.
2: 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi eğitim alan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
1: Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzman olarak görev yaptı.
2: 2009'da Karşıyaka'da serbest hekimliğe başlayan Tugay'ın siyaseti yolu yine aynı yıl kesişti. Cemil Tugay'ın sadece 16 yıl sürecek olan CHP üyeliği 2010 yılında başladı. Tugay, CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde kademe kademe görevlerde bulundu.
1: 7 yıl sonra AK Parti'ye geçecek olan Cemil Tugay, 31 Mart 19 yerel seçimlerinde CHP tarafından Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
2: Seçimde 159.650 oy alan Cemil Tugay, %70,85'lik oranla belediye başkanı seçildi.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidilirken CHP önemli bir yol ayrımına çıktı.
2: 5 Kasım 2023'te yani yerel seçimlere 4 aydan az kala CHP'nin genel başkanı değişti.
1: Özgür Özel CHP genel başkanlığına seçildi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine belediye başkanlarını atama yetkisi aldı.
2: Cemil Tugay 2023 yılında yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sürecinde parti içinde başlayan değişim hareketine destek verildi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki kanatta yer aldı.
1: Kurultay sürecinde İzmir delegasyonun büyük kısmının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği dönemde Tugay değişimden yana tavır koymuş ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini desteklemişti.
2: Yerel seçimler için CHP tüm Türkiye'de adaylarını tek tek açıklarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise isimler tek tek konuşulmaya başlanmıştı.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'di.
2: İkinci isim ise İstanbul'dan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ydi.
1: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zayıf bir aday olsa da ismi en az Olgun Atilla, Musa Çam, Yüksel Çakmur ve Atilla Sertel kadar konuşuluyordu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmadan hemen önce sert bir tartışma çıktı.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem sosyal medya üzerinden Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz Holding'le ilişkisi olduğu iddialarını ortaya attı.
2: Erdem, Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi döneminde Cengiz Holding'e belediye arazisi hissesi satışı yapıldığını ve bazı yapıların ruhsatlandırıldığını ileri sürdü.
1: Ayrıca Tugay'ı Cengiz Holding'e yakın olmakla suçladı ve adaylığının arkasında kurultayda Özgür Özel'i desteklemesinin bulunduğunu iddia etti.
2: Bu iddialar üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'e karşı çıktı.
1: Başarır, Tugay'ı tanıdığını belirterek Erdem'in iddialarına karşı iftira atana gereken yapılır dedi ve Tugay'ın mal varlığında artış varsa bunun ortaya konulmasını istedi.
2: Tugay ise Mehmet Cengiz'e hayatını hiç görmediğini, tanımadığını ve konuşmadığını söyledi.
1: 29 Ocak 2004 Pazartesi gecesi CHP Parti Meclisi kararıyla Cemil Tugay 31 Mart 2024 yerel seçimler için CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi.
2: 10 gün önce yaklaşık 3 saat süren NYK toplantısında Tugay'ın ismi kararlaştırıldı ve PM'ye sunuldu. Ardından parti meclisinin onayıyla adaylık kesinleşti.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde son 5 seçimin en düşük ikinci oyunu alan Cemil Tugay, %48'lik oy oranıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti yönetiminin meşruiyetini sorgulamak amacıyla ortaya attığı ve kurultay kararlarının hukuken geçersiz olduğunu iddia eden Mutlak Butlan tartışmalarında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki parti çizgisini savundu.
1: Tugay, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından genel başkan olarak atanmasının ardından yaşanan süreci, tarihin en büyük ihanetlerinden biri ve parti yönetimini ele geçirmeye yönelik bir kayyum yasalaştırma çabası olarak nitelendirdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Cemil Tugay'ı sakın aday yapma dediği iddia edilirken, Tugay, Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alarak şunları söyledi.
3: Geleceğiz sizi kötülük! Dilinde demokrat, sözünde siyaset ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttular, iş tuttular. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Onların uyuduğu saatlerde biz geceleri geç saatlere kadar, onların uyanmadığı sabahlarda, sabahın köründe İnanarak onlara halka gitmiştik ve onlar için oy istemiştik, oy. Onları biz yoldaş sanmıştık. Onları biz gerçek sanmıştık. Koca birer yalanmışsınız. Koca birer utançmışsınız. Hangi yüzle gideceksiniz ve o koltuklar kendi hakkınızmış gibi oturacaksınız. Sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum. Helal etmiyorum size. İşbirlikçilerinize hakkımı helal etmiyorum. Bu milletin de hakkını helal edeceğini düşünmüyorum.
1: Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı dönemi ise çalkantılı olaylara sahne oldu.
2: 2025'te yaklaşık 23 bin belediye işçisinin greve çıkmasıyla İzmir'de ulaşım ve belediye hizmetlerinde büyük aksamalar, Cemil Tugay'la da sendikalar arasında ücret ve toplu sözleşme krizi yaşandı.
1: Grev sürecinde Tugay, belediye şirketlerinde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılacağını açıkladı. İşçi sendikaları karara tepki gösterdi.
2: Tugay, Soyer döneminde seçimden kısa süre önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini savundu. Soyer ise sözleşmenin arkasında durdu.
1: 2024'te yaşanan balık ölümleri, koku ve kirlilik sorunu Tugay döneminin en önemli çevre tartışmalarından biri oldu. Tugay, sorunun yalnızca belediyeden kaynaklanmadığını savundu.
2: İSTO'nun su tarifelerine yaptığı zamlar İzmir'de su fiyatları üzerinden tartışma yarattı. Belediye zamları artan maliyetlerle gerekçelendirdi.
1: Belediye ile tüm Belsen arasında sosyal denge tazminatı nedeniyle gerilim yaşandı. Sendika hak kaybı olduğunu savunurken Tugay, mevzuat ve Sayıştay kararlarını gerekçe gösterdi.
2: 90 dakika uygulamasından İzban'ın çıkarılması sonrasında Tugay yönetimiyle AK Parti arasında tartışma yaşandı. Belediye, İzban'ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile ortak yapısına ve mali yük paylaşımına dikkat çekti.
1: Yıllardır çözülemeyen basmane çukurunun geleceği Tugay döneminde yeniden gündeme geldi. Alanın nasıl değerlendirileceği ve belediyenin kamu yararını nasıl koruyacağı tartışıldı.
2: Eski Buca cezaevi arazisinin nasıl kullanılacağı tartışma konusu oldu. Tugay, alanın önemli bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak değerlendirilmesini önerdi.
1: Önceki dönemde İzbeton üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm ve kooperatif projeleri Tugay döneminde incelemeye alındı. Projelerde mağduriyet ve usulsüzlük iddiaları soruşturma konusu oldu.
2: Tugay göreve geldikten sonra belediyenin ve iştiraklerinin mali durumunu sık sık gündeme getirdi. Önceki dönemden devralınan borçlar ve personel giderleri üzerinden Soyer'le karşılıklı açıklama oldu.
1: Cemil Tugay, CHP'den istifa açıklamasında bir gün geri dönebilme umuduyla partiden ayrıldığını belirterek belediye başkanlığını bağımsız sürdüreceğini duyurdu.
2: İstifasının hemen ardındansa Özel'in yeni parti kurması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
1: Bu tutum Tugay'ın CHP içindeki ayrışmada Özel'in yanında duracağı beklentisini güçlendirirken 24 Temmuz'da yeni parti kurulduğunda beklenen katılım gerçekleşmedi.
2: Tugay bağımsız kalmayı tercih etti.
1: Bu süreçte Özel'le ilişkisine dair açıklamaları da tartışma yarattı.
2: Tugay'ın istifa kararına Özel'in destek verdiğini anlatmasına karşılık Özel, istifaya rıza göstermediğini ve kendisine atfedilen destek sözlerini söylemediğini açıkladı.
1: Böylece başlangıçta dışarıdan CHP'deki Kılıçdaroğlu'ya karşı aynı siyasi itirazın parçası görünen iki isim arasında mesafe oluştuğu kamuoyuna yansıdı.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ise kamuoyunun gündeminde yerini almayı günden güne artırdı.
1: Tugay'ın yeni partiye katılmamasıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları yaz aylarında yoğunlaştı.
2: İlk olarak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 14 Ağustos'ta rozet takabileceğine ilişkin haberler yayımlandı. İktidara yakın Sabah gazetesine çıkan bir haberde Tugay'ın kapalı bir toplantıda Özel'in çevresindeki isimleri eleştirdiği ve yeni partiye katılmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.
1: Tugay 13 Ağustos'ta ise geçiş iddialarını reddederek şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok dedi. Tugay bağımsız kalacağı hatırken siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini de ifade etti.
2: Cemil Tugay verdiği bir demeçte AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem seni evlatlıktan reddederim dedi, eşim seni boşarım dedi ifadesini kullandı.
1: Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçtiği günlerde konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.
4: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkan adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
2: Gazeteci Enver Aysever'in yayınına konuk olan Cemil Tugay, AK Parti'ye tasar olma sorusuna ise net bir şekilde şu yanıtı verdi.
5: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa?
4: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi, partisi adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi belediye partimi değiştiriyorum, belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şey asla yapmam. Hani olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımda da istifa ederim.
1: Tartışmayı yeniden büyüten gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de Tugay'ı Beştepe'de kabul etmesi oldu.
2: Basına kapalı kabulün ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ve geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıkladı.
1: Tugay'ın adaylık döneminde en çok tartışılan konulardan biri Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'deki bir taşınmazda bulunan hissesinin Cengiz İnşaat'a satılmasıydı.
2: Tugay, belediyenin büyük bir parsel içinde küçük bir hissesi bulunduğunu, satışın belediyeye gelir sağlamak amacıyla ve usulüne uygun yapıldığını savundu ve Mehmet Cengiz'le kişisel ilişkisi olduğu iddiasını da reddetti.
1: Büyükşehir Başkanlığı döneminde ise belediye işçileriyle yaşanan ücret ve toplu sözleşme anlaşmazlıkları öne çıktı.
2: 2025'teki grevin ardından Tugay'ın 1030 işçinin işten çıkarılması için süreç başlatıldığını açıklaması, belediyenin maddeniyle çalışanların hakları arasındaki tartışmayı büyüttü. Tugay, ücret farklılıklarını ve mali yükü gerekçe gösterirken işten çıkarma yaklaşımı sendikal çevrelerin tepkisini çekti.
1: Tugay ile ilgili bir başka tartışma konusu Tunç Soyer'in tutuklanması sürecinde yaşandı. Tugay'ın Selefi Soyer'le yaşadığı gerilim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerini kooperatifler aracılığıyla yürütmesine ilişkin soruşturmayla derinleşti.
2: Soyer'in tutuklandığı süreçte soruşturmanın Tugay yönetiminin şikayetiyle başlatıldığı ve yeni yönetimin kooperatiflerin inşaat çalışmalarını durdurarak projeleri çıkmaza soktuğu iddiaları gündeme geldi. Tugay ise belediyenin savcılığa veya başka bir kuruma şikayeti bulunmadığını belirterek her iki suçlamayı da reddetti.
1: Peki İzmir neden bu kadar önemli?
2: AK Parti açısından İzmir'i güçlü adaylar çıkarmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamadığı bir kent.
1: Parti 2014'te Binali Yıldırım, 2019'da Nihat Zeybekçi, 2024'te Hamza Dağ'la İzmir'de yarıştı ancak CHP'ye karşı kazanamadı.
2: CHP ve Yeni Parti açısından aslında İzmir, sosyal demokrat siyasetin hem tarihsel hem örgütsel ağırlık merkezlerinden biri. Şehir Belediye Başkanlığı 2004'ten bu yana kesintisiz şekilde CHP'li isimlerdi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi kariyeri, CHP'deki yükselişinden belediye başkanlığı dönemindeki tartışmalara ve AK Parti'ye geçişine uzanan dikkat çekici bir sürece sahne oldu.
2: Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ardından 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, adaylık sürecindeki Cengiz Holding tartışmaları, belediye işçileriyle yaşanan grev ve ücret anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm projeleri ve eski başkan Tunç Soyer'le yaşadığı gerilimlerle gündeme geldi.
1: CHP'den istifa ederken bağımsız kalacağını açıklayan Tugay, 81 gün sonra AK Parti'ye katıldı.
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay'ın doktorluktan siyasete uzanan kariyerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tartışmaların AK Parti'ye geçiş sürecini mercek altına aldı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
6: Radyo Sputnik. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

mektup öğrencisi olarak çıktığı Latin Amerika yolculukları onu yıllar sonra Küba devriminin en tanınan isimlerinden birine dönüştürecekti. Bu yolculuklarda yoksullukla, hastalıklarla ve eşitsizlikle karşılaştı. Kimsesizlerin, yoksulların ve hastaların yaşamına yakından tanıklık etti. Tıp öğrencisi olarak hastalarla ilgilendi. Che Guevara'ya atfedilen sözlerden biri yıllar sonra onun adıyla özdeşleşen bu yaklaşımı anlatacaktı. Aç insanları doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar. Bu insanların neden aç olduğunu sorduğumuzda ise bana komünist diyorlar. Bütün çabam çocuklara daha güzel ve daha ışıklı bir dünya bırakmak içindi. Arjantin'de doğan Ernesto Guevara, Küba'da Fidel Castro ile birlikte savaşacak, devrimin ardından devlet yönetiminde görev alacak, ardından yeniden gerilla mücadelesine dönmek için ülkeyi terk edecekti. Son durağı Bolivya oldu. 8 Ekim 1967'de Bolivya askerleri tarafından yaralı olarak yakalandı. Ertesi gün 9 Ekim 1967'de Leigera köyündeki küçük bir okul binasında öldürüldü. Che Guevara 39 yaşındaydı. Ernesto Guevara 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Gençliğinde rugby ve satrançla ilgilenen Che varlıklı bir ailede büyüdü. Pablo Neruda'nın şiirleri, fotoğrafçılık ve arkeoloji gibi farklı alanlara ilgi duydu. İnsana, topluma ve yaşadığı dünyaya duyduğu merak, gençlik yıllarında çıktığı uzun yolculuklarda da kendisini gösterdi. Buenos Aires Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Henüz öğrenciyken arkadaşı Alberto Granado ile Latin Amerika'yı kapsayan uzun bir yolculuğa çıktı. Şili'den Peru'ya, Kolombiya'dan Venezuela'ya uzanan bu yolculuk sırasında karşılaştığı yoksulluk ve eşitsizlik, Guevara'nın siyasi düşüncelerinin şekillenmesinde etkili oldu. Motosikletle başlayan yolculuk boyunca maden işçileri, yoksul köylüler ve hastalarla karşılaştı. Peru'daki San Pablo Cüzdan Kolonisi'nde hastalarla ilgilendi. 1953'te tıp eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Latin Amerika ülkelerini dolaşmaya başladı. Ardından yolu Meksika'ya uzandı. 1955'te Meksika'da Fidel ve Raul Castro ile tanıştı. Bu dönemde Arjantinlerin günlük konuşmada sık kullandığı Che sözcüğü nedeniyle arkadaşları

Küba'ya doğru yola çıktı. Küba'ya ulaştıktan sonra Batista kuvvetlerinin saldırısına uğrayan grubun büyük bölümü dağıldı. Hayatta kalanlar Sierra Maestra dağlarına çekildi ve gerilla mücadelesini buradan sürdürdü. Başlangıçta grubun doktorlarından biri olan Cuevara zamanla silahlı mücadelenin komutanlarından biri haline geldi. 1958'in son günlerinde Che Guevara komutasındaki birlikler Küba devriminin önemli çatışmalarından biri olan Santa Clara Muharebesi'nde Batista kuvvetlerine karşı üstünlük sağladı. 1 Ocak 1959'da Batista Küba'dan ayrıldı. Devrimi başarıya ulaşmıştı. Che Guevara artık yalnızca bir gerilla komutanı değildi. Devrimin ardından Küba vatandaşlığı aldı, Küba Merkez Bankası Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı gibi görevlerde bulundu. Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde ise banknotlarda uzun adı yerine Che imzasını kullandı. Bir zamanlar kendisine verilen lakap artık Küba parasının üzerinde de yer alıyordu. Aynı zamanda Küba'yı farklı ülkelerde temsil etti. Bu görevlerinden biri onu 11 Aralık 1964'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürdü. Cuevara, Küba adına yaptığı konuşmada dönemin uluslararası sorunlarına değindi. Bunlardan biri Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsiliydi. O tarihte Çin'in Birleşmiş Milletler'deki koltuğunda Tayvan'daki Chiang Kai-shek yönetimi bulunuyordu. Cuevara ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'i temsil etmesi gerektiğini savundu. Cuevara konuşmasında Chiang Kai-shek çetesinin Tayvan'ı Birleşmiş Milletler'de kalamaz. Tekrarlıyoruz, yapmamız gereken şey gaspçının kovulması ve Çin halkının meşru temsilcilerinin çağrılmasıdır ifadelerini kullandı. Cuevara aynı konuşmada ABD politikasına yönelik sert eleştirilerde de bulundu. Küba'ya yönelik ekonomik baskı ve müdahaleleri eleştirirken Latin Amerika'daki ABD etkisini emperyalizm kavramı üzerinden değerlendirdi. Ancak Cuevara'nın hedefi yalnızca Küba ile sınırlı değildi. Silahlı devrim modelinin başka ülkelere de yayılabileceğine inanıyordu. 1965'te Fidel Castro'ya bıraktığı veda mektubunda parti yönetimindekilerinden, bakanlıktan, komutanlık rütbesinden ve Küba vatandaşlığından ayrıldığını açıkladı. Küba'dan ayrılarak önce Kongo'ya gitti. Buradaki gerilla girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bir süre sonra gizlice Küba'ya döndü, ardından yeni hedefini belirledi: Bolivya. 1966'da sahte kimlikle Bolivya'ya giren Cuevara burada bir gerilla hareketi oluşturmaya çalıştı. Özellikle kırsal bölgelerde ve topraksız köylüler arasında örgütlenmeyi hedefliyordu. Ancak beklediği yerel desteği sağlayamadı. Bolivya ordusu gerillalara karşı operasyonlarını yoğunlaştırırken Amerika Birleşik Devletleri de Bolivya kuvvetlerine eğitim ve destek sağlıyordu. ABD Özel Kuvvetleri personeli Cuevara'nın grubuna karşı mücadele eden Bolivya birliklerinin eğitiminde görev aldı. CIA'de Cuevara'nın izlenmesi sürecinde bölgede bulunuyordu. 1967 sonbaharına gelindiğinde Cuevara'nın grubu giderek küçülmüş ve kuşatılmıştı. Ve 8 Ekim 1967'de Quebrada del Yuro bölgesinde Bolivya askerleriyle çatışmaya girdiler. Cuevara çatışmada yaralandı. Silahı kullanılamaz hale geldi ve canlı olarak ele geçirildi. Yakalanan Che Guevara yakınlardaki La Higuera köyüne götürüldü. Geceyi küçük bir okul binasında geçirdi. CIA ile bağlantılı Küba kökenli ajan Felix Rodriguez de Cuevara'nın yakalanmasının ardından La Higuera'da ile onunla görüştü. Ancak öldürme kararı Bolivya yönetiminden geldi. Emir aynı gün uygulandı. Che Guevara 9 Ekim 1967'de La Higuera'daki okul binasında vurularak öldürüldü. 39 yaşındaydı. Bolivya yönetimi başlangıçta Cuevara'nın çatışmada aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Ancak Cuevara çatışmadan sağ çıkmış ve yaralı halde esir alınmıştı. Cuevara'nın naaşı daha sonra Valle Grande'ye götürüldü ve burada kamuoyuna gösterildi. Kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla elleri kesildi ve parmak izlerinin alınması için muhafaza edildi. Cesedinin nereye gömüldüğü ise uzun yıllar açıklanmadı. Aradan yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra 1997'de Valle

0: Garanda Havaalanı yakınlarında yapılan kazılarda Kuebera ve beraberindeki gerillalara ait kalıntılara ulaşıldı. Bulunan iskeletlerden birinin ellerinin olmaması, diş kayıtları ve diğer adli bulgular kimliğinin belirlenmesinde kullanıldı. Kuevera'ya ait olduğu belirlenen kalıntılar Küba'ya götürüldü. Kalıntıları Küba devrimi sırasında önemli bir zafer kazandığı Santa Clara'da yeniden toprağa verildi. Che Guevara'nın ölümü adının dünya çapında tanınmasını sona erdirmedi. Fotoğrafçı Alberto Korda'nın 1960 yılında çektiği, yıldızlı beresiyle görüldüğü portresi dünyanın en tanınan siyasi fotoğraflarından dönüştü. Guevara ölümünden sonra özellikle devrimci ve anti-emperyalist hareketlerin uluslararası sembollerinden biri haline geldi. Yüzü afişlere ve duvarlara, adı şiirlere ve şarkılara taşındı. La Higuera'da ise hatırası farklı bir biçimde yaşamaya devam etti. Öldürüldüğü okul binası zamanla Che Guevara'yı anlatan bir mekana dönüştürülürken bölgedeki bazı köylüler Guevara'dan "Sen Ernesto de La Higuera" yani La Higuera'nın Aziz Ernesto'su diye söz etmeye başladı. Böylece 9 Ekim 1967'de yaşamı sona eren Che Guevara'nın adı ölümünden sonra da Latin Amerika'dan dünyanın farklı bölgelerine uzanan siyasi ve kültürel bir simge olarak varlığını sürdürdü. Arjantin'de başlayan yaşamı onu Latin Amerika'nın farklı ülkelerine, oradan Küba devrimine, son olarak da Bolivya dağlarına götürdü. Tıp öğrencisiyken çıktığı yolculuklarda yoksullukla, hastalıklarla ve eşitsizlikle karşılaştı, hastalarla ilgilendi. Che Guevara'ya atfedilen "Aç insanları doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar, bu insanların neden aç olduğunu sorduğumuzda ise bana komünist diyorlar" sözü yıllar içinde onun adıyla birlikte anıldı. Doktorluk eğitimi alan Ernesto Guevara, Che adıyla Küba devriminin en tanınan isimlerinden birisine dönüştü. 8 Ekim 1967'de Bolivya'da köylüler arasında bir gerilla harekatı oluşturmaya çalıştığı dönemde yaralı olarak yakalandı. Bir gün sonra 9 Ekim'de La Higuera'daki küçük okul binasında 39 yaşında öldürüldü. Ancak ölümünden sonra adı dünyanın farklı ülkelerinde afişlere, duvarlara, şiirlere ve şarkılara taşındı. Bugün Ernesto Guevara de la Serna gerçek adından çok Che Guevara adıyla 20. yüzyılın en çok tanınan ve tartışılan siyasi figürlerinden biri olarak hatırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir'de Çeşme ve Bayraklı belediyelerine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklama yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadele kapsamında yurt dışı temaslarına devam ediyor. Ayrıntılar haberimiz. İzmir'de Çeşme ve Bayraklı belediyelerine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Kentte ayrıca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 47 şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 4'ü ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da aralarında olduğu 43 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklama yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Sevinç ve Balcı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi bugün hizmete açılacak. Böylece hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşırken Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren ağına dahil olacak. Hattın hizmete girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadele kapsamında yurt dışı temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda dün Yunanistan'da ilgili mevkidaşlarıyla bir araya gelen Çiftçi, Atina'daki temaslarının son derece verimli geçtiğini söyledi. Türkiye'nin 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Çiftçi bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de bu konuda etkili bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Çiftçi Yunanistan'dan önce Bulgaristan ve Gürcistan'a da ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı. Bu ziyaretlerin önümüzdeki günlerde Almanya ve İtalya ile devam edeceğini açıkladı.
0: Ekonomi.
1: Araç muayene istasyonlarına yeni düzenleme geldi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının denetimine ilişkin hükümler ve bazı idari şartlar yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Düzenlemeye göre bazı yükümlülüklere aykırılık halinde 17.376 lira idari para cezası uygulanacak. Borsa dünü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,75 değer kazanarak 12.213 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 37 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.679 lira, çeyrek altın 10.886, tam altın 43.405, ata altın ise 44.505.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu. Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28 derece. İstanbul puslu 23, Trabzon çok bulutlu 22. Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Gaziantep 25, Diyarbakır 26 ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Yayınımız Baha'nın konuk olduğu Okan Aslan'la muhabbet arasıyla devam edecek.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikaye. Unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: 38 yıllık sahne deneyimi, güçlü sesi ve müzik tutkusuyla Baha, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Tan'la gerçekleştirdiği yeni projeden müzik dünyasında yapay zekanın yükselişine, sahne anılarından yıllardır tutkuyla sürdürdüğü bilardo serüvenine uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştiren Baha, müzik yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu. Gelin Baha'nın müzik, sahne ve hayat üzerine keyifli sohbetine birlikte kulaklayalım.

0: Sevgili Baha canlı yayında konuğumuz, sevgili dinleyiciler, abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Senin sesinle mest olmamak mümkün değil ya.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Vallahi billahi hoş geldin, şükür kavuştu bana.
1: Hoş bulduk vallahi, çok şükür ya.
0: Abi hayırlı olsun diyelim ya.
1: Çok teşekkür ederim, evet hayırlı olsun. Bu arada şarkının da ismi güzel oldu değil mi?
0: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun, bizde çok şeydir. Hikaye ne abi, hayırlı olsun.
1: Şimdi biz sevgili Tantaşçı ile öncelikle dinleyenlerimize buradan bir selam gönderelim, bir merhaba
0: bu arada,
1: diyelim.
0: Bu arada ben hatırlatayım, 0500 571 66 56, sevgili Baha burada, değerli dinleyiciler, varsa güzel mesajlarınız, sormak istedikleriniz kendisine sorabiliriz. 0500 571 66 56. Abi sendeyiz.
1: Evet, sevgili Tan'la birlikte biz Unuttum düetinden önce bir araya geldik. Tan Bodrum'da yaşıyor. Çok da güzel böyle bir yaşam alanı yaratmış. Stüdyosu falan da çok güzeldi. Bahçe falan. Yani harika bir ortamda.
0: Siz daha öncesinden tanışıyorsunuz.
1: Tabii canım,
0: mi?
1: Ankara bizim kökenimiz. Tan benden bir sonraki jenerasyon diye. Yani işte sevgili Kutsi, Tan, Özgün, bizim Levent Dörtel, hepsi benim Ankara'dan kardeşlerim. Ben biraz yaşça büyük olduğum için ben biraz önde başlattım sanırım bu işte sahne çalışmalarını falan. Aynı zamanda Gazi'de okurken, müzik bölümünde okurken hepsini koordineli bir şekilde yürütüyordum. Çocuklara da hepdik zaten. Yıllar sonra ben albüm yapınca onlara da bir cesaret ve tabii ki şey geldi. Yani bir nasıl denir, bir motivasyon kaynağı oldum yani. Hep iletişimimiz zaten devam etti. Yıllar sonra baktım ki herkes artık albümlü. Abi kardeş, biz artık yetişkin insanlar olmuşuz filan. Ya o kadar çok enteresan.
0: Çok güzel ya, vallahi billahi. Peki bu çalışmalar, yani bir Unuttum, o da çok güzel oldu,
1: Unuttum
0: efsaneydi.
1: Unuttum Tan'la bizim ilk ortak işbirliğimiz oldu. Tan Taşçı şarkısı. Düet yaptık o şarkıyı. Yaklaşık bir 4-5 ay kadar oldu Aytencan herhalde değil mi? 4-5 ay kadar oldu. Sonrasında Tan'ın benim için, seslendirmem için yaptığı bir şarkı oldu. Hayırlı Olsun isimli bir şarkı. O da onu da çıkardık. 16 Ekim'de 4 tane akustik şarkımız var. Hemen onun da bilgisini
0: verelim. 16'sında. Yaptım. 16 Ekim'de akustik.
1: 2 Ekim'de Kutup'ta Yaz gibi çıkacak.
0: Ha, yeniden.
1: Tan Taşçı ve Baha düetiyle.
0: Ooo.
1: Böyle bir akustik çalışmamız
0: abi,
1: var.
0: Abi böyle hiç yormayan sanatçılara bayılıyorum ya. Yani biz ağzından böyle cımbızla laf almıyoruz ya. Çatır çatır kendi söylüyor ya.
1: Sana
0: abi, abi iyi ki varsın. Bir dakika, 2 Ekim'de Tan'la beraber düet Kutup'ta Yaz gibi.
1: Hemen şöyle aydınlatalım. 2 Ekim'de Kutup'ta Yaz gibi Baha ve Tan Taşçı Bahçeden Akustik isimli bir projemiz var. Tek şarkı olarak çıkacak. Bundan 2 hafta sonra Canım Sevgilim, Yalnızlığım ve Yok Başka Hayalim.
0: Aman Allah'ım, yine bir düet.
1: Onların işi de düet, evet evet.
0: Şaka gibi ya, var ya o kadar, yani o kadar var ya. Öyle bir şey yapmışlar ki hocam, Kutup'ta Yaz gibi ve en
1: siz
0: arkaya
1: istediniz
0: da,
1: biz yaptık.
0: En arkaya da Yok Başka Hayalim. Nasıl oldu?
1: Çok güzel oldu.
0: Bitti
1: yani.
0: Mi her şey, çekimleri
1: bitti? Her şey bitti. Hazır.
0: Nasıl oldu abi?
1: Projemiz.
0: Sindim içine.
1: Harika oldu dedi. Ya buradaki aslında ana konu şu. İşin tatlı tarafı şu. Biz abi kardeş bir araya geldik. Sohbetle, muhabbetle gitarımızı çaldık. Şarkılarımızı söyledik. Tanım bu arada ekip, çocuklar hepsi toplandı. Oraya sistemimizi kurduk. Biraz keyif yaptık. Biraz eğlendik. Bu arada iş çıktı ortaya.
0: Öyle abi, çok güzel bir şey ya. Bir de
1: işin doğal tarafı o
0: yani. İki muhteşem ses. Yani gerçekten sevgili Tan'a da buradan selamlar. Sevgili
1: selamlar, sevgiler
0: olsun. De, ikinizin de sesi Türkiye'de gerçekten çok seviliyor. Yani bizi rahatlatan, ruhumuza iyi gelen ses. Ve çok da güzel seçimler olmuş ya. Vallahi.
1: Yani işte her şeyin bir zamanı var. Şöyle düşünüyorum. Biz yıllardır düşünüyorduk bu projeyi. Kısmet bu zamanaymış. Çok da güzel bir dönemde oldu. Yani hepimizin de böyle işinden gücünden bir hazır olduğumuz bir dönemde oldu. Hem dediğim gibi yılların hasretini gidermiş olduk. Hem de ortaya iş çıktı. Böyle olması daha keyifli oldu.
0: Bu arada şimdi artık hep bütün genel müzisyenlerle bunu konuşuyoruz. Artık bir algoritma dediğimiz bir olay var. Sürekli yeni şarkı, daha doğrusu sürekli bir şeyler üretmiş. Sürekli bir şeyleri sunmaya teşvik ediyor.
1: Evet.
0: Ne diyorsun abi, bu zoruyor mu? Zor bir şey mi?
1: Ya aslında proje biz şimdi daha önce bu işi yapan insanlar. Yani biz 99 sonları benim biliyorsun Kutup'ta Yaz gibi 99-2000. Yani 2010'a kadar daha manueldi her şey. Yani stüdyoya girilir, belli teknikler, belli sistemler vardı. 2010'dan sonra özellikle işte akıllı telefonların, teknolojinin, sistemin, dijitalin filan devreye girmesiyle başka bir yere geldik. Yani günü mutlaka yakalamak lazım. Çünkü değişmeyen tek şey zaten değişim. Bizim hepimizin adapte olması lazım buraya. Fakat işin başka bir yönü, konumuza döneceğim. Yani sosyal medya kısmı filan artık biraz sen de biliyorsun, herkes de biliyor artık. İşin çivisi çıktı. Herkes kimin ne yaptığı belli değil.
0: Evet.
1: Yani kaliteli işler artık ortada çok fazla yok. Hı hı. İlgi gören şeyler abuk sabuk şeyler falan. Hı hı. Bunlar çok can sıkıcı.
0: Evet.
1: Ama biz kendi alanımızda, kendi sistemimizde tabii ki belli değişimlerle, gelişimlerle yolumuza devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi ekran eskisi gibi değil.
0: Değil.
1: Ekranda çünkü biz eskiden işte bir şarkı çıktığı zaman çok rahat tanıtımı yapılabilirdi.
0: Evet, biliyorsun.
1: Sen
0: evet,
1: de yılların duayenisin.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii.
1: Artık bir şarkının çıktıktan sonraki kısmı önemli oluyor. Şarkı yapıyorsun zaten, onda bir sorun yok. Artık stüdyo aşaması bilmem bunlar, yani AI diye bir şey çıktı. Hı-hı. Herkes artık girip herkes her şeyi yapabilir durumda. Hı-hı. Bana günde 50 tane şarkı geliyor.
0: Ah. Çok
1: yani muhasebeci abim şarkı atıyor bana, markette tanıştığım abim şarkı atıyor, artık herkes beste yapabiliyor yani. Açıyorsun, yapay zeka söylüyor bana, aşk şarkısı yapsın, yapıyor. Hı-hı. Veriyor filan, bu kadar hazır böyle bir şey yok artık yani. Bunu nasıl yönetebilirsin bunu bilmiyorum.
0: Onda duygunun olmadığını, bunun bir insan tarafından üretilmediğini biliyoruz ya, bence o dinleyenlere, bize de bir şey vermiyor. Ama bir tat vermiyor.
1: Daha doğrusu yanıltıcı yanı şu. Hı-hı. Oradan fikir edinip onu stüdyoya girip canlı çaldırıp şarkılarını söyleyen insanlar var. Hı-hı. Yani hı-hı, asıl besteyi kendileri yapmış gibi gösteren insanlar var. Aslında hazır yani her şey. Doğal bir üretim yok. Şimdi tam o gün bu şarkıyı yaptığı zaman biz unuttum aşamasında tam onu söylüyordum. Abi bir şarkı yaptım dedi. Yani sabah baktık şarkı o kadar güzel bir şey çıkmış ki. Yani bunun artık ne yapay zeka ile alakası var ne... Bu birikim, hı hı, insanın gerçekten içinden gelen duyguları. Yani sanat başka bir şey.
0: Evet, evet.
1: Yani bunlar sanata ulaşamayacak kavramlar. Hı hı. Yani doğal bir insan sesi, bırak deton olsun, önemli değil. Ama orada hata yok, bir şey yok. O kadar suni olmaya başladı ki artık kim dinlese zaten itici gelmeye başladı. Hı hı hı. Yani onun da bir ömrü var.
0: Ama belli bir noktaları kullanma gibi bir şey. Ona karşı duran bir baha yok herhalde.
1: Yok, yok,
0: yani
1: hayır.
0: Teknolojiyi yine az önce söyledin ya, günümüzü yine bir şekilde yakalamak da lazım herhalde.
1: Çok büyük avantajları var. Biliyorsun teknolojiyi doğru kullanırsan, hı hı, yani abartmazsan, saçmalamazsan harika bir aslında kazanım. Hı. Yani oraya şimdi biz normalde bir orkestrayı stüdyoya sokup işte biliyorsun kayıtlar ayrı yapılır, bas, hı, gitar ayrı gelir, gitarlar ayrı gelir, renk sazlar ayrı gelir. Hı hı. O bir 15-20 günlük üzerinden tekrar geçilir. Şimdi veriyorsun 10 saniyede sana veriyor yapılmış halini. Hı. Yani pratik olarak fikir verme şansı var, hı, öyle bir avantajın var. Hı hı. Yani duymak istediğin bir şeyi 5 saniyede duyabiliyorsun. Ama bunu hazır bir şekilde alıp oraya koyduğun zaman bunun artık bir emeği kalmıyor yani. Hı hı. Genelde yapılan bu.
0: Evet.
1: Yani küçük rötuşlarla böyle sanki canlıymış gibi gösteriyor.
0: Şey var mı kıyıda köşede, yani bu akustikten sonra sırasını bekleyen yeni şarkı, ne diyorsun, olacak mıyız?
1: Hemen şöyle devreye gireyim. Hı. Ben şimdi tam ekibiyle çalışıyorum. Hı. One RPM ekibi, buradan çok teşekkür ediyorum hepsine.
0: Evet.
1: İsimlerini tek tek sayamayacağım ama Ahu'dan, Onur'dan, bütün ekibe. Onlar bizim yaklaşık 3-4 aylık, 5 aylık planlarımızı artık yapıyorlar.
0: Ah, ne güzel.
1: Bundan sonrasıyla ilgili projelerimiz olacak. Atıyorum kıymetli sanatçı büyüklerimizle de onların şarkılarını tekrar, hı-hı, seslendirme gibi durumlarımız var. Hı-hı. Yeni sıfır şarkılarımız var. Hı-hı. Fakat gün gün gidiyoruz artık. Böyle planlı 3 haftalık, 5 haftalık, 1,5 aylık planlar halinde gidiyoruz.
0: Sahneler bu arada yoğun mu abi, ne diyorsun?
1: Yoğunlaştı, evet. Heh. Ya ben biraz bu üretim süreci biliyorsun zaman alır Okan. Ve biraz da kendimizi dinlememiz lazım dönemlerde. Öyle bir süreç geçirdim. Hı-hı. Hani bazen
0: bir ara verme süreci falan oldu mu, öyle bir şey?
1: Öyle hissedildi. Hı-hı. Sanki öyleymiş gibi.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Sahne çalışmaları hiçbir zaman bitmedi. Hı-hı. Fakat o bahsettiğim ekran yönünden dolayı ekranda çok görünmemek sanki insanlara bu işi bir derecede bırakmış gibi bir hissiyat veriyor
0: gibi.
1: Ama altta her şey yürüyor. Hı-hı. Şimdi sosyal medya kısmı bizim bu projelerimizde çok daha hareketlendi. Artık bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Bu da çok güzel, çok hoşuma gitti. Her cumartesi bir şarkı gibi Instagram'da etkinliğimiz var. Gitar çalıyorum onlara bir şarkıyı.
0: Canlı canlı.
1: Normal tek gitarımı alıyorum, çalıyorum.
0: Tamam.
1: Onu paylaşıyoruz. Oradan istekler geliyor, yorumlar geliyor. Böyle paylaşımlarımız falan da çok. Etkileşimlerimiz de çok iyi. Yani hasret olduğumuz şeyler aslında bunlardı. Biz sahnelerde, günlük hayatımızda insanlarla hep bir aradayız. Fakat sanatçı dinleyen ilişkisini canlı, aslında sosyal medya işte burada çok büyük avantaj, doğru kullanılırsa. Ben şimdi onu biraz daha aktif hale getirdim. Daha öncesinde paylaşımlar yapıyorduk ama daha çok işle ilgili vesaire. Şimdi daha samimi paylaşımlarımız oluyor.
0: Ya senin müziğin var ya, sıcak suya yavaş yavaş giren bize canlı gibi hissettiriyor. Yani böyle bizi perişan ediyor, ses bizi perişan ediyor. Yavaş yavaş bizi içine çekiyor, alıyor fark etmeden.
1: Soğuk suya alışmaya çalışırken gibi duygu yok değil mi orada çünkü?
0: Yok abi.
1: Onunla uğraşıyorsun sürekli.
0: Gerçekten öyle ya. Sahneler nasıl gidiyor peki? Sahne aldığın zamanlar falan çok harikadır.
1: Pazar
0: ya.
1: Günü Ankara'daydık. Ya o kadar güzel şeyler yaşıyorum ki yani bunu nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Şimdi 13-14 yaşlarında, 18 yaşlarında benim yeğenlerim diyorum artık onlara. Küçük bahalar var.
0: Allah Allah.
1: Canım sevgilimle tanışılmış. Sağ olsunlar onurlandırmışlar. Baha ismini koymuşlar çocuklarına.
0: Abi ne güzel ya.
1: Ya ben bu konuda çok şanslı hissediyorum ama şuna da çok inanıyorum. Bu mesleği yapan insanlar uzaydan gelmiyor. Hı hı. Yani önce iyi insan olmak lazım. Hı hı. Yani ne yapıyor olursanız olun. Hı hı. Ben bu tarafını çok savundum. Ve ailemden gördüğüm kadarıyla hayat felsefeme göre önce iyi insan olmaya çalışıyorum. Ve bununla her şeyin çok kolaylaştığını gördüm. Hı hı. Yani hayat zaten zor. Bazı şeyleri zorlaştırmak daha kolay. Hı hı. Ama kolayı ben çok sevmiyorum. Bazı şeyler zor olduğu zaman daha kıymetli. Ben hayatımda bu meslekte bunu seçtim. Ya en azından biz şimdi bir araya geldik. Emin ol şöyle muhteşem hissetmiyorum yani. Burada bir radyo programındayımışız gibi gelmiyor bana.
0: Çok güzel abi.
1: Kardeşlerimle selamlaşıyorum.
0: Bu önemli bir şey.
1: Yani bu enerji eminim herkese gidiyor.
0: Bu çok önemli
1: hepimiz
0: bir şey.
1: Hepimiz insanız.
0: Yani Baha'nın o samimiyeti her zaman var. Belli bir çizginin de dışına hiçbir zaman çıkmamaya gayret etti
1: çok
0: Baha.
1: Çok şükür.
0: Öyle
1: çok
0: değil
1: şükür.
0: Mi?
1: Sahnede de işte bunu yaşıyorum o yüzden. Hı-hı. Çünkü artık şarkılarımız belli noktalara gitmiş. Hı-hı. Herkesin
0: çok güzel
1: şarkılarla
0: bir
1: anıları var.
0: Yani şarkıların şarkı eşlik edilmesi, sözlerin takır takır bilinmesi. Sen bu arada hiç unuttun mu konserde monserde söz mözü unuttun oldu mu?
1: Yok bu arada ben şunu da söyleyeyim. Hatta şaşırıyorlar. Ben mesela hiç benim önümde bir şarkı sözüm yok.
0: Ciddi
1: misin
0: ya?
1: Nota defterim yok. Aa. Ben çıkıyorum program ne kadar gerekiyorsa o kadar yapıyorum yani ama.
0: Allah Allah.
1: Artık 37-38 yıl oldu sahnedeyim ben yani.
0: O kadar da olsun diyorsun.
1: O kadar da olsun yani.
0: Vay arkadaş. Hiç dalıp böyle abi şey, seyirciye miyirciye falan takıldığın olmuyor mu düşündüğün? Kafan başka bir şeye gittiği zaman falan oluyor mu hiç konserde falan?
1: Ne bileyim? Genelde olmaz.
0: Lan arabanın muayenesini de yaptırmadık ya. Ya dur bakalım.
1: Biraz fazla konsantre oluyorum herhalde.
0: Ciddi
1: ya.
0: Misin? Böyle ama titiz bir insan mısındır?
1: Evet biraz titiz bir
0: konser
1: insan.
0: Öncesi ve sonrası.
1: Kesinlikle titizim. Yani daha önceleri belki biraz daha fazla titiz olmuş olabilirim ama. Hı-hı. Bu belli bir zamandan sonra artık rahatlığa ve tamamen paylaşım keyfine bırakıyor kendini. Hı-hı. Sahneye çıktığın an zaten oradaki.
0: Var mı abi bir ritüelin sahneye çıkmadan evvel yaptığın bir şey ne bileyim?
1: Yok,
0: sağ ayakla çıkmak, yok, sol ayakla çıkmak, dua etmek falan.
1: Özel bir şeyim yok.
0: Yok.
1: Benim ben şöyle bir adam değilim. Bazen diyorlar
0: ya. Bir saf futbolcusun ya belki böyle üç kere sekerek falan.
1: Dur söyle onları üç defa kafaya çıkıyorum. Ya kanım ya.
0: Bak o çok bomba olur da. Sahneye kafa atarak böyle.
1: Şey yapabilirim belki. Şimdi bilardo merakı falan da var ya. Belki üç topla falan gelip böyle iki atış böyle çıkabilirim.
0: Abi senin bilardo hikayesin ne? İşin gerçeği yani Semih Saygı Saygıner hayranlığı falan mıydım? Neydi bu?
1: Eskiden gerçek öyleydi.
0: Eskiden öyleydi.
1: Yani Semih'e hayran olmayan yok. Hı-hı. Yani Türkiye'ye bilardoyu duyuran isimdir. Semih Saygıner çok kıymetli. Küçüklükte böyle görürdük. O zaman tabii özel televizyonlar vardı biliyorsun. Hı-hı. Hatta ilk Magic Box Star
0: 1.
1: Teleon filan.
0: Semih'in Teleon.
1: Semih'in bir maçını yayınlamışlardı o
0: kadar. Ya bunu hatırlıyor olmakta Ayten Hanım. İyi mi kötü mü bilemedim ya.
1: Henüz 38 yaşında olmana rağmen yani bunların hepsini bilmen çok enteresan.
0: Süpersin.
1: O zaman başladı. Ufak ufak abim filan oynuyordu ama sonra bir baktım ki. Hı. Yani biraz futbola olan yatkınlık, belki enstrüman olan yatkınlık, hı hı, beceri var. İlerledi en son artık 2006'larda, 2007'lerde Dünya Kupalarına katılmaya başladım. Dünya Şampiyonalarına. Ya Mısır oynadım, Las Vegas oynadım, New York oynadım,
0: Allah
1: Fransa,
0: Allah.
1: Almanya. Yani
0: buralarda gelen başarılar oldu mu bu arada?
1: Şöyle, fix olarak katılıyordum fakat şöyle bir sıkıntım vardı. Antrenman zamanım yok. Ha, yani günde rahat 8-9 saat, hı hı, yani buna zaman ayırman lazım. Hı hı. Çünkü bu da enstrüman gibi. Değil. Hani bir bırak gerisi gelmiyor. O dönemlere denk geldi ama.
0: Abi bir gitar, bir istaka. İstakaya böyle yaptığın olmuştur herhalde yani.
1: Ya neredeyse boş zamanlarımda albüm yapacaktım. Öyle düşünüyorum. Yani öyle bir süreç. Yani bilardo hayatımda şu anda iyi ki öyle bir kazanımım olmuş. Hı
0: hı. Bilardo nasıl bir spor ya? Ya balık tutmak gibi bir şey mi? Hani ben de gençlik döneminde 14-15 yaşlarında falan tamam. Ben de bilardo salonuna gittik bir şeyler oynadık falan ama öyle keyfi birkaç sefer oynadık. Bitti gitti ama nasıl bir şey abi bilardonun
1: verdiği? Biz bilardo oynadığımızı zannediyormuşuz.
0: Öyle mi?
1: Yani Tümer de şimdi aynı şeyi söylüyor. Abi biz diyor kamplarda filan hani öyle üç top masa vururduk filan ama tamamen sistematik bir oyun. Hı-hı. O masanın kenarındaki baklava dilimleri veya noktalar, hı-hı, her biri birer açı değeri.
0: Olan Allah
1: matematiksel
0: Allah
1: bir durum.
0: Vay arkadaş ya.
1: 22'ye yakın sistem var. Hı-hı. Yani topun hangi fasoyla hangi noktalardan nerelere gideceğine dair. Hı-hı. Bir de bizim oynadığımız şu an 3 bant disiplini. 3 top karamboldür. Yani bir topu diğer topa değdirirsin. Hı hı. O biraz daha basit gibi görünür ama 3 bant bir topa değdikten sonra en az 3 bant dolaşıp diğer topa değmesi falan. Hı hı. Çok komplike bir bir oyun yani.
2: Evet, evet.
1: Yani Semih bile bugün bir şeyler öğreniyorum diyorsa, vay hala arkadaş, bu oyunu bitiremedim diyorsa.
0: Vay arkadaş.
1: Yani bu böyle bir oyun. Milyonlarca kilometre derine inen bir dikdörtgen şeyin içindesin.
2: Ve hala bitmeyen bir yolculuk. Bitmiyor yani.
1: Hiçbir zaman o oyunda bir pozisyon aynı şekilde kalmıyor yani.
0: Sen böyle yeni bir şeyler, hareketler böyle artistik şeyler deniyor musun?
1: Tabii yaptık zamanında. Atıyorum masanın bir köşesinde bir bardak var. Önüne bozuk parayı koyuyorsun, ıstakayla o bozuk parayı bardağın içine bile atıyorsun.
2: Vay arkadaş, biz onu tutup elimizde bile düşürmekte zorlanırız.
1: Bir gün hep beraber gidelim, yapalım bu numaraları.
2: Vallahi çok iyi.
1: Sen de iyi bilardocuymuşsun, duydum
2: bu
1: arada.
2: Yok abi ya, hiç bilardo.
1: Ya da çocuklar
2: bilardo
1: yanlış diyor verdiler.
2: Abi bir de klasik futbol hikayesi var. Senin bir Galatasaray transfer, evet, olma, evet, direkten dön, böyle bir şey oldu mu? Sakatlık sebebiyle değil mi?
1: Sakatlık nasıl derken bildiğin sarılık geçiriyormuşum. O dönemde fakat vücudum çok güçlüydü. İşte 17-18 yaşlarındayım. Hı. Yani aktif olarak futbol sporcuyum. Hı. Bu arada
2: müzik o zaman var mıydı?
1: Müzik bölümüne girmiştim zaten o zaman. Gazi Üniversitesi müzik eğitim bölümünü kazanmıştım. Zaten ikisi beraber yürümesi gerektiği için ikisinin de devam mecburiyeti vardı. Okulunda, futbolunda. Futbol biliyorsun çok yorucu bir
2: şey. Çok, yani çok.
1: Okulla devam ettirmeye
2: abi
1: çalıştım.
2: Abi ikisi birbiri ikisi devam etmesi mümkün değil. Tercih yapmak.
1: Öyle olması
2: sen
1: gerekti.
2: Sen de öyle mi oldun?
1: Ben de öyle oldu. Fakat yani futbolu o kadar belli noktalara getirip çocukluktan beri hayalimdi. Yani artık keşke bir çıkıp da birkaç maç oynasaydım Galatasaray'da.
2: Vay mesela be. Galatasaray transfer hikayesi doğru.
1: Tabii.
2: Ciddi mi? Öyle bir teklif geldi.
1: Petrol ofisteydim o zaman. Kulüp büyükleri görüşmüşler. Beni bir Türkiye Şampiyonası maçında izlemişler.
2: Senin mevki neydi abi bu?
1: Ben sağ açık oynuyordum.
2: Sağ açık. Vay.
1: Çok beğenmişler. Zaten bir gözlem altındaymışız. Bu arada birçok kulüp istiyormuş beni aslında. Sonradan duyuyorum bunu. Tabii kulüp içerisinde şey olur. Genelde söylemezler.
2: Evet.
1: Genç çocuklar falan motivasyonları bozulmasın.
2: Hani, bu hangi yıl bu arada?
1: Bu 87'lerden bahsediyoruz.
2: Aman iyi ki kabul etmemişsin. O zamanlar para da yok, bir şey de yok. Ya, vallahi. Şimdi en fazla yorumculuk yapardın. Gıcık olurduk sana.
1: Ya para yapalı boşver. Onlarla işimiz yok da. Şurada kalıyor yani böyle biraz.
2: Vallahi öyle. Sonra olmadı o. Yani şey,
1: müziği tercih ettim.
2: Müziği tercih.
1: Yani o süreçte o rahatsızlık bir 6 ay kadar sürdü. Dolayısıyla istirahat etmem.
2: Abi önemli bir rahatsızlık
1: evet,
2: bu.
1: Evet. Çok şükür.
2: Hiç böyle geçti. Klasik ama hiç böyle bu anlamda bir pişmanlığın falan oldu mu lan? Keşke yok. Şey falan.
1: Ya pişmanlık demeyeyim de. Bir tarafında kalır ya. Bir şeyleri profesyonellik aşamasına getirip hayalini tam gerçekleştirecekken ondan vazgeçmek.
2: Maçlar devam ediyormuş mu, halı saha maçı falan?
1: Çok fazla yok, oynayamıyorum.
2: Öyle
1: yani
2: mi?
1: O biraz başka bir durum. Ya arada oynadık ettikler ama kendime hakim olamıyorum orada.
2: Niye? Yani hakim olamıyorum derken çok sert dalıyorum.
1: Sert dalıyorum. Şimdi beyin istiyor, bacak yapamayınca canım sıkılıyor. Yapamıyorum. Canım sıkılıyor ondan sonra.
2: Abi geçen Ferhat Göçer'le konuşuyoruz. Haftada 3 gün dedi Okan. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ben dedi tercih ediyorum dedi. Abi dedim hangi şeyde oynuyorsun? Sağ bek oynuyorum dedi. Ya dedim gelen de yok oraya.
1: Orada ne yapayım? Bir çayını kahveni al otur değil mi yani köşede?
2: Konuğumuz Sevgi. Birazdan buradayız.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayında konuğum sevgili Baha. Bir şey soracağım, sen beğeniyor musun kendi sesini?
1: Yani
0: sen
1: böyle bir soru sorulurmuş.
0: Abi
1: ben ne
0: sen
1: diyeyim?
0: Şöyle yani şimdi biz çünkü çok duygulanıyoruz, tamam, çok hoşumuza gidiyor da sen kendi söylerken ve dinlerken kulaklığı takıp dinliyorsun ya.
1: Evet evet.
0: Sende de aynı duygular oluşuyor mu, ne diyorsun?
1: Ya tabii ki. Ya, farkında olmak diye bir durum var ama bu konuda da yani tevazu da çok güzel bir kavram yani. Ne diyeyim şimdi?
0: Aynı ilk günkü heyecanlar devam ediyor
1: ya,
0: bu
1: tabii
0: arada.
1: Ki tabii.
0: Konserlerde
1: ya,
0: falan.
1: Tabii canım. Ya artık belli bir dönemden sonra bazı şeyler rutin gibi görünebilir ama en güzel şey ne biliyor musun? İnsan iletişimi. Böyle göz göze, yüz yüze şarkılar söylüyorsun.
0: Evet,
1: İnsanlar senin şarkılarında o an dalıyorlar, gidiyorlar filan.
0: Şeyi söyleyeceğim abi. İlk sahneni hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne.
1: Hatırlıyorum.
0: Öyle
1: hatırlıyorum.
0: Mi?
1: 87 yılıydı.
0: Nerede? Nasıl? Kalabalık mıydı?
1: Ankara Hekim Evi. Bizim sevgili Serhat keman çalıyordu. Serhat. Sevgili Ziya yan flüt. Ben gitar çalıyordum. Tabii o zaman böyle bir ses, böyle bir tecrübe, böyle bir yorum yoktu. Yani daha amatördük ama böyle doktorların, işte sağlık personelinin gittiği bir mekanda, restoran tarzı bir yerdi. Nasıl heyecanlandım. Nasıl çıktım şimdi. O zaman tabii böyle gitarlarımızda filan manyetikler yok. Önüne mikrofon koyuyoruz.
0: Evet.
1: Sesler böyle ötüyor ötüyor, heyecan. Ne desem diyorum çıktığım zaman. Hoş geldiniz diyeceğim, utanıyorum filan. Ya çok güzel şeylermiş bunlar ya. Yani biz aslında bazen biliyorsun sen de yaşıyorsun. Veya belli bir tecrübeye sahip herkes bunu yaşıyordur. Bir şeyi çok fazla tekrar etmeye başladığın zaman onun ilk tadı kalmaz. Ama onu o hale getirmek yine senin elindedir. Ona heyecan katmak. Biz onu şimdi ekibimizle yapıyoruz. Yani bahsettiğim ekibimizle eski heyecanlarımıza döndük. Yeni bir şarkı yaparken o heyecanı hissetmeye başladık.
0: Ekip kalabalık mı bu arada?
1: Kalabalık. İşte hem Vanar PM ekibi var, hem tabii bizim sevgili Tanıtaşçı'nın diğer ekibi var. Görsellerimizi çeken arkadaşlarımız falan var. Şunu fark ettim Okan. Hangi işi yapıyor olursan ol, bir arada olduğun insanlar çok önemli. Yani seni hem huzurlu yapan,
0: evet,
1: hem motive eden.
0: Evet.
1: Bak, yanlış bir yerde ol. Bu işi tatsız yapmak çok kötü bir şey. Yani isteksiz yapmak çok kötü bir şey. Yapmak, zorunda olarak yapmak çok kötü bir şey. Sadece benim mesleğimle ilgili konuşmuyorum. Yani bir işi severek yapmaktan bahsediyorum. Biz şimdi o enerjideyiz. O yüzden çok keyifliyiz. Sahneler de aynı heyecana döndü, aynı keyfe döndü. Yani ben her şeyin paylaşımla, doğru paylaşımla çok güzel noktalarda olacağını düşünüyorum. Bugün mesela buraya geldim. Şimdi arkadaşlarımızla, şimdi çok tatlı bir hanımefendi var buradan cam kenarından. Selamlaşıyoruz. Ben bu enerjiye çok inanıyorum.
0: Çok güzel bir şey gerçekten.
1: Olmayan bir şey var ediyorsun, biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Aslında. Moral çok güzel bir şey.
0: Enerji kesinlikle. Bahaya kocaman sevgiler, gece nöbetlerinde yıllardır şarkılarını açarım. Bazı sesler insana yalnız değilsin derler ya, Bahanın sesi bende tam olarak öyle demiş. Ankara'dan Ayşe Hanım göndermiş. Abi Kutup'ta yaz gibi bizim arabanın değişmez şarkısı. Kaç yolcu bindi, kaç kişi indi ama o şarkı hala aynı yerde. Bahaya selam olsun demiş Murat.
1: Selamlar
0: Bey.
1: Olsun benden.
0: Üniversitedeyken ilk büyük ayrılığımı yaşadığım dönemde bizim hikayemizi sürekli... Şimdi o günleri hatırlayınca üzülmüyorum, gülümsüyorum. Bazı şarkılar insanla birlikte büyüyor demiş. Selin Hanım göndermiş. Hemşehrimize selam olsun. Biz Bahayı sadece romantik şarkılarından değil, efendiliğini de seviyoruz. Yeni şarkılarda sahneleri de bol olsun demiş Mehmet
1: Çok
0: Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. Eşimizle tanıştığımız ilk dönemde arabada sürekli Baha dinlerdik. Şimdi 18 yıllık evliyiz. Canım sevgilim çalınca hala birbirimize bakıp gülüyoruz demiş.
1: Aa, çok güzel. Çok güzel.
0: Senin şarkıların içerisinde en çok böyle sıkı sıkıya tuttuğun, ama gözünü seveyim, onlar benim çocuklarım mocuklarım hikayesine girmeyelim bak.
1: Onlar benim çocuklarım. Tamam, girmiyorum oraya, tamam.
0: Vardır mutlaka.
1: Şöyle,
0: mesela.
1: Yani sahnelerde çok öne çıkan şarkılar. Kutup'ta yaz gibi.
0: O olmazsa
1: canım
0: olmaz.
1: Canım sevgilim,
0: zaten.
1: Bizim hikayemiz. Aşk acısı, boş ver üzülme. Ölmeyen şarkı. Yalnızlığım. Yani bu
0: ya
1: şarkılar
0: hepsi birbirinden güzel ya.
1: Yani o zamanlar aslında ne yaptığımızın farkına değilmişiz tam olarak. Hani bir olayı yaşarsın, yıllar geçer de sana çok güzel bir anı olarak o zamanın kıymetini daha iyi anlarsın. Bu şarkılar da yıllar geçtikçe ben de öyle bir duruma geldim.
0: Sen insanları, yani şey gibi, bu doktorlar insanların hayatlarına dokunur ya bir şekilde,
1: fiziksel olarak
0: evet, dokunurlar hayatına. Sanatçılar yaptığınız şarkılarla, sesinizle, söylediklerinizle, değil mi, insanların hayatına dokunuyor. Tanımıyorsunuz birçoğunu, hayatınız boyunca da belki tanımayacaksınız ama şarkılarla o insanların anıları var.
1: Gerçekten
0: yaşadıkları var yani, düşünebiliyor musun?
1: Şu
0: abi?
1: An gelen yorumların var ya Okan, hemen hemen bu yaptığımız paylaşımlardan hemen hemen %70-80'i gençliğimizsiniz diyorlar. Yani herkes artık farkındaysan birçok şeyi özledi. Şu an duygu denen bir şey yok ortada. Herkes robot gibi oldu. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Yalnız yaşıyor herkes. Yani 20 saat bir telefonun başında zaman geçirebiliyor. O dönemlere özlem sanırım şuydu. Bir insanın gözüne yüzüne bakarak konuşmak. Hı hı. Belli bir ifadede mimiklerinden bile bir şeyleri anlamak. Evet. Kimse evet. kimsenin yüzüne bakmıyor.
0: Evet ya.
1: Yani bunları yitirdiğimiz için ben belki bunları hatırlatmaya başladık hı hı. biz. Aslında yaptığımız şey yıllar öncesinden farklı değil. Ama gerçekten ben de çok özlemişim. Hı hı. Hepimiz bir taraflara dağılmışız ve bu hayatın içerisinde resmen savaşıyoruz ya. Herkesin bir derdi, herkesin bir kaygısı var ya. Onları biraz bu tarafı rahatlatmazsan kalbini kafanı falan nasıl olacak bu iş ya? Hı hı. Bardak sürekli doluyor.
0: Evet.
1: Belki o bardağın bir bölümünü boşaltıyoruz biz belki insanların yüreğinde kafasında. O paylaşım çok güzel. Bunu dediğim zaman çok mutlu oluyorum. Hı hı. Bir şeylere vesile olduğum için. Onlar mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum.
0: Çok güzelsin.
1: Bu çok daha güzel.
0: Senin sosyal medyayla falan telefonla melefonla falan aranmasın.
1: Benim çok yani şu anda sosyal durumdayım. Hani Ayten Hanım var yanımda. Sevgili Aybars'ımız var. Çocuklar teknik olarak bu işleri yürütüyorlar ama. Hı hı. Ben gelen bütün yorumları okuyorum. Hı hı. Onlara kalpler koyuyorum. Artık bir şekilde dostluğumuzu iş dışında devam ettiriyorum. Onlar da teknik kısımlarını yürütüyorlar. Vahabi diyorlar işte şöyle istekler geldi. Şu şarkılar söylerim diyorum. Giriyorum size diye. Çalıyorum şarkılar. Onlara abi, veriyorum.
0: Titiz misindir? Hassas mısındır?
1: Titizim.
0: Fotoğraflar, klipler, şunlar bunlar o konularda falan. Çekim yani titizim.
1: Tabii
0: falan.
1: Ki, tabii ki titizim. Yani işi yapılan işin İyi çıkmasını isterim. Hı. Biz böyle yataktan şimdi, kalktığı gibi
0: şimdi
1: yani.
0: Bak, şimdi bak Orhan Ölmez burada konuk oldu tamam mı?
1: Orhan tam adamı yazdı.
0: Bak şimdi bu konuyu niye açtım biliyor musun? Orhan Ölmez burada konuk oldu. Ondan sonra sohbet muhabbet güzel bir vakit geçti. Orhan Ölmez'in zaten yeğeni de aynı zamanda şirketi.
1: Tolga'cığım evet.
0: Tolga işleri. Tolga. Abi dedi bak Orhan abimle dedi Baha abi dedi inanılmaz dedi titizler dedi. Öyle böyle değil dedi yani gerçekten çok titizler. Şarkılar, klipler, fotoğraflar. Var.
1: Var var. Ama şöyle
0: ya
1: bir şey.
0: Orhan Ölmez selfie'yi kendi çekiyor.
1: O kadar değil canım ben. Orhan başka boy. Orhan'a yetişemem o konularda da. Yalnız şu var. Hani adam
0: yatak. Ama bu güzel bir şey yani.
1: Bu adam yataktan kalkıyor pijamasıyla filan. Abi bir gözünüzü seveyim. Bu kadar da değil yani. Anladın mı? Şimdi Ayten bana diyor ki bazen Baha Bey diyor yani doğal bir şey çekeceğiz. Olmaz diyorum Ayten. Benim hazırlanmam lazım. Öyle saçım başım benim yüzüm filan. Ama insanlara bir şey sunuyorum.
0: Çok iyi ya.
1: Ama
0: gerçekten çok ama. İyi. Helal olsun sana ya.
1: Öyle olması lazım.
0: Abi vallahi helal olsun. Bir tavşan gibi hemen saçımıza başımıza bakmadan.
1: Öyle değil mi ama yani?
0: Ama gerçekten çok doğru söylüyorsun.
1: Öyle olması lazım.
0: Hassas davranmak.
1: Bu konularda en azından.
0: Çünkü şey yani sizin takipçileriniz var. Sizi seven insanlar var. Sizin söylediğiniz, kullandığınız cümleler, yaptığınız hareketler bu bir sorumluluk değil mi abi?
1: Olmaz
0: ya?
1: Olur mu?
0: Dikkat etmeyi gerektiriyor.
1: Ya, şimdi gece programı yapıyorsun. Hı. Yani alkollü yerlerde çalışıyoruz yeri geliyor. Gecenin saat ikisinde, üçünde insanlar normal bir psikolojide olmayabiliyorlar. Hı. Bak ağzından çıkacak bir kelime bak her şeyi değiştirebilir. Hı. Her şeyi yani. Çünkü mekanın sorumluluğu var sende. Orada arkadaki ekibinin sorumluluğu var. İnsanların sorumluluğu var. Yani
0: ne acayip şeylerle karşılaşıyorsunuz ya.
1: Çok zor işler. Okan yani. Bunları hakim olmak, bunları kontrol altında tutmak. Benim mesela en büyük avantajım sanırım. Ben hayatım boyunca hiç alkol kullanmadım. Böyle bir alışkanlığım yok.
0: Çok güzel.
1: Hani sigara yıllar önce bıraktım. Hı hı. Sonrasında bir dönem yine başladım falan.
0: Çok yani güzel.
1: Ben biraz spordan gelen bir hayat felsefesiyle veya disiplinle kendimi bir noktada tutabildim. Hı hı. Ama herkes aynı özende değil. Yani herkes aynı özgüvende de değil. Yani ben bugün alkol almadan çok rahat sahneye çıkıp bütün şarkılarımı söyleyebiliyorum.
0: Çok
1: yani
0: güzel. Tabii.
1: Artı dediğim gibi bir önümde bir şarkı sözü olabilir. Olması lazım belki de. Hı hı. Benim artık bu hayat biçimim oldu. Bana iş gibi gelmiyor sahneye çıkıp gitar çalıp şarkı
0: söylemek. Abi uydurduğun oldu mu hiç?
1: Olmuştur zaman zaman. O zaten. Hani hepsini aklımda tutabilecek durumda değilim ama son zamanlarda şunu da fark ediyorum. Yani B12 tamam yaşta ilerliyor artık unutmam lazım diyorum. Neden daha çok hatırlamaya başladım şarkıları?
0: Ulan bir gariplik var. Aman abi gözünü seveyim bunu bozma.
1: Merak etme yolunda.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Ne yapıyorsun? Özel yaptığın bir şey mi var?
1: Yok ya hiçbir şey yok.
0: Bir gün müzik
1: bilardo,
0: falan yok.
1: Bilardo. Bir gün zihnimi açıyor benim. Evet.
0: Ciddi misin
1: vallahi
0: ya?
1: Bak gerçekten
0: var,
1: çok çalıştı.
0: Var mıdır böyle bir şey, böyle bir araştırma falan?
1: Ya tabii ki.
0: Hani zihni geliştirme falan etkisi mi var?
1: Yani burada işte bulmaca çözün diyorlar. Çeşitli oyunlar var. Yani zihni hep sürekli aktif tutmak gerektiğiyle ilgili. Ben şuna çok inanıyorum. Severek yaptığınız bir şey size hep bir şeyler katar. Yani bir şeyi görev olarak değil de gerçekten hobi dediğimiz veya keyif alarak yaptığınız bir şey ciddi bir şekilde benim enerjimi arttırıyor. Mesela 7-8 saat ben 2 saat gitar çalışıyorsam Belki 9-10 saat bilardo oynayabiliyorum.
0: Hangi enstrümanlar vardı bu arada?
1: Gitar var, keman var, asıl viyolacıyım.
0: Viyola.
1: Ut var, bağlama var, piyano var.
0: Vay arkadaş yani, ya. Başka da bir şey kalmadı ki zaten. Allah hepsini.
1: Tek nefesliler olmadı. Yakında zurnaya başlamayı düşünüyorum. İnşallah niyetim var yani.
0: Müzik falan yok, konser falan yok. Ne yapıyorsun abi? Bir gün nasıl geçiyor? Sabah kalktın, erken mi kalkarsın? Çok uyur musun?
1: Çok geç kalkmıyorum. Şimdi bu ara biraz tabii bu işlerin yoğunluğuyla biraz düzen bozuldu. Ama şimdi bir hedefim var. Önümüzdeki haftayı da bir atlatayım. Ondan sonra biraz daha spora döneceğim. Ara vermiş gibiyim. En az haftada 3-4 gün yüzüyordum ben. Çok iyi geliyordu. Hem zihnimi
0: yüzmek
1: rahatlatıyor.
0: Çok iyi.
1: Bilardo dediğim gibi bir tarafta duruyor. Yani keyif alabileceğim şeyler
0: evde
1: çok fazla.
0: Evde bilardo masası var mı?
1: Daha önce vardı. Bir 5-6 sene baktım albüm yapamıyorum.
0: Tamam. Masayı hemen gönderdim. Dedim ki bunu alın benden.
1: Abi sabah 5'te işten geliyorum. Bitmiş artık sahne. Hemen işte Ayten diyor ki Bağbey artık uyumanız lazım. Ben diyorum bir 5 dakika bir aşağı ineyim. Kafamı da müziğimi açıyorum orada. Birkaç atış yapayım falan. Saat 10.30 oluyor sabah. Ayrılamıyorum onu satan falan. Seviyorum ya yani. Abi, çok keyifli benim için. Yani herkesin vardır ya böyle bir. Bu demek ki ben de öyle bir şey yaratmış. Ve çok şükür ki zararsız ve çok faydalı.
0: Çok şükür.
1: Aynı zamanda beni geliştiren hem de beyin olarak rahatlatan bir inanılmaz bir kazanım
0: yani. Harika bir şey ya. Yemeğe içme konusu falan peki sever misin? Dikkat ediyor musun yemeğe içmeye?
1: Etmeye çalışıyorum. Aslında artık belli bir yaşın üzerindeyiz. Bunu kabul etmek lazım. Ne kadar 20'se 29'a girmiş olsam da.
0: Abi zırt artık bak belli bir yaşın üzerinde duruyorsun. Hiç değişmiyorsun yalnız ha.
1: Bunu şunun için söylüyorum. Yaşla ilgili hiçbir takıntım yok. Öyle hiç mefhumum da yok. İnsan gerçekten hissettiği yaşta klasik de olsa. Her şey bir ömrü var. Bunlar tamam. Ama kendimize özen göstermemiz lazım. Hayat bize verilmiş çok güzel bir hediye. Şunun farkındayım. İnsanlar kesin şunu söylüyorlardır. Abi ekonomik şartlar çok kötü. Hayat çok zor. Artık çok. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak gelirimiz bile yok. Bunları nasıl hepsinin farkındayım. Evet. Hepimiz yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Hiçbir şey hiçbirimiz için eskisi gibi değil.
0: Evet.
1: Fakat şunu fark ediyorum. Bir sürü sorun geliyor geçiyor fakat onların sende bıraktığı rahatsızlık mı diyeyim, hastalık mı diyeyim veya bir şey. Hepsini unutuyorsun fakat asıl sorun o hale geliyor. Yani kafayı bir şekilde çözemezsek büyük sorun. Oraya bir yöntem bulmamız lazım. Herkesin kendine göre bir yöntemi vardır. Yani Allah kimseye muhtaç etmesin bir. İkincisi sağlık. Hayatta çok fazla hırslara gerek yok. Hayatı çok fazla ciddiye almaya gerek yok. Yaşıyoruz etrafımızda, çevremizde. Yani anlık şeyler, çok kayıplarımız oldu, bilmem neler oldu.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bunun farkında olarak insanları kırmadan, üzmeden paylaşarak abi bir lokma ekmeği paylaşarak en azından hayatı ben kendimce geçirmeye çalışıyorum. Benim sistemim bu. Herkese de bunu tavsiye ediyorum olabildiğince. Yani çok ciddiye almışız Okan hayatı.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Çok uğraşmışız, çok fazla detaya girmişiz yani. Bir bakıyorsun eski dostlukların sanki daha kalıcı gibi. Herkes hayat derdinden artık kendi dönmüş. Güven duyacak insan bulmak çok zor. Arkadaş eskisi gibi değil falan yani. Bunlar olmadan zaten hayatın ne anlamı var ki?
0: Evet.
1: Yalnızsın yani.
0: Evet. Ünlü olmak nasıl bir şey abi? Ünlü bir isim olmak, tanınan biri olmak, dışarıda mesela. Karşılaşıyorsundur böyle acayip hikayelerle falan.
1: Benden var ya, şöyle bir şey duyamazsın mesela. Ne? Ben hiç olumsuz taraflarını yaşamıyorum bunların. Hep olumlu taraflarındayım.
0: Ciddi misin?
1: Aslında ünlü olmak zor bir şeydir.
0: Niye?
1: Kendinizi kısıtlama ihtiyacı duyarsınız. Doğal olamazsınız.
0: Tabii.
1: Bir yerlerde otururken herkese de bakarken
0: resim etmek
1: kek çabı filan ağzınıza suratınıza bulaştırarak yemek yiyemezsiniz.
0: Bitiririz. Ayağını denk al bitiririz. Anında fotoğrafı çekeriz. Şu hale bak.
1: Yani hep kontrol.
0: Kutupta yaz gibi. Dur bakalım mayonez. Al bunu canım sevgilime gönder.
1: Çok iyi ya.
0: Abi dinliyorum
1: baba ya. Yani kolay
0: ama dediğin doğru dikkat etmek değil. Gerekiyor değil mi?
1: Ama ben şöyle şanslıyım. Mesela ilk çıktığım zamanlarda da magazin insanın yüzünü herkese çok ciddi tanıtan bir mecra. Yani o zamanları biliyorsun.
0: Evet.
1: Herkes
0: evet.
1: Böyle bu yani çıkalım da ekranda görünelim de hani marka değerini yükseltmek hep ekranda görünmekle alakalı bir şey. Ben sadece işimle var olduğum için birçok yerde daha rahatım. Çok dikkat çeken bir yüzüm yok. Genel olarak beni sevenler, tanıyanlar bir genel tabii insanlarımız.
0: Tanınıyorsun abi.
1: Hayır o şey.
0: Yani dikkat çeken bilemem ama yani, tanınıyorsun. Senin hiç kaçarın yok. Yani sana benzeyeni de yok.
1: Bir dünya starı formatında olmadığım için birçok yerde rahatım onu söylemeye çalışıyorum. O adamların hiç şansı yok yani. Dünyanın neresine gidersen git herkes üzerinde filan. Zor bir iş. Hele biraz hassas bir insansan. İnsanları kırmızı kırmamaya çalışıyorsan, biraz nezaketin varsa, birçoğu çünkü bunu önemsemiyor bile. İnsanları itip geçiyorlar ya.
0: Abi zaten var ya, senden sinirli olmanı beklemez insan. Sinirli bir insan
1: olur. Sinirim çok kötü ya.
0: Ciddi misin?
1: Çok kötü. Onu kimse yaşamasın.
0: Ya bu kadar. Ayten Hanım böyle kaldı.
1: Ama haksızlığa karşı.
0: Şöyle bir daldı gitti.
1: Gitti, adaletsizliğe karşı. Yani anında parlıyorum. Bazen bazı şeylere tahammül edemiyorum.
0: Hangi durumlarda senden uzaklaşmak lazım?
1: Ya haklıysan sorun yok. Ama haksızlık kısmında da tolerelerimiz var. Hepimizin tolereleri var. Ben çok sabırlı bir insanım ama sabırlı insanların biliyorsun sabrını çok taşırmamak lazım. Yani 1, 2, 3, 4 sabrederim ama sonunda yani özellikle çocuklara karşı olan zulümden, çok hayvanlara karşı olan zulümden bunlar da çok etkileniyor.
0: Var
1: yani
0: mı baktın birlikte evde mevde falan kedi köpek bir şeyler?
1: Şimdi onu Ayten Hanım, benim bu arada Ayten Hanım yardımcım, aynı zamanda basın işlerimle, her şeyimle ilgilenen. Ayten ciddi bir hayvan sever. Ben Ayten'i bazen eve bırakacak durumda olduğum zaman iki mahalle biz kedi besliyoruz. Islak mamalarımız var, çantamızda çok, mamalarımız
0: çok
1: var.
0: Çok iyi.
1: Müthiş bir boyuttayız.
0: Çok iyi.
1: Bu arada bahsettiğim bilardo salonunda turnuva oynayacağımız sevgili Murat Tüzül, Murat Ayten'le oynar, aynı formattadır. Hep vesaireleri veterinere götürmek, oradan çıkarmak, onu toparlamak filan. Ben de biraz onlara dahil oldum. Yani daha gelirken trafikte filan çok sabırlı olmak lazım.
0: Evet,
1: yani
0: evet. İnsanlarımıza çok doğru söylüyorsun. Çok tahammül seviyemiz biraz yerlerde be abi ya.
1: Yani insan profilimi değişti diyeyim. Artık saygı çünkü. Yani o tek şeritli yoldan geliyorsun, herkes sıraya girmiş. Yani o kaynak diyorlar
0: yapma
1: işte.
0: Be kardeşim
1: adam abi
0: ya.
1: Yani gözünüzü seveyim ya. Bu kadar
0: ya.
1: İnsan yani.
0: Benim de çok hassas olduğum konulardan bir tanesi. Her gün trafikteyim ve her gün karşılaşıyoruz. İnsanların hakları bu kadar çabuk şey yapıyor.
1: Bir de arsız hareket ediyor.
0: Evet.
1: En azından bir özür dileyin.
0: Özür dile, evet.
1: Ya çok tuhaf.
0: Bunlardan çok özür. Duygusal bir insan mısındır?
1: Sence?
0: Soruyu geri alıyoruz.
1: Sence?
0: Ayten Hanım öyle midir? Ağlar mı mesela? Çabuk ağlayan bir insan mıdır? Hiç alakası yok. Öyle bir şey yok mu abi?
1: Ya bazen şöyle diyeyim. İçine alıyorsun. O dışa çok vurmuş.
0: Öyle mi? Evet. Ama bu yorucu bir şeydir be.
1: Yordu zaten.
0: Öyle mi? Yordu. Hiç yorgun görünmüyorsun ama.
1: Sen gel bana soralım.
0: İşi beni.
1: Sen gel bana soralım. Yalnızlığım.
0: Abi minik bir şey söylesene ne olur ya. Hazır gelmişsin buraya. Tamam, canlı tabii. Senin o güzel sesinden.

0: yaşayayım.
1: Yemin ediyorum atarım kendimi şuraya. Ya böyle bir ses olabilir mi arkadaş? Abi kutupta yaz gibi de gözünü seveyim. Az bir şey kutupta yaz gibiden de.
0: Bir güneşe bir de sana bakamam.

0: gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni.
1: Bravo! Vallahi Allah senin sesine zeval vermesin ya. İşte koruyor musun? Onun için özel bir şey yapıyor musun abi?
0: Soğuk bir şeyler içmeye çalışıyorum. Hı-hı. Özel yaptığım bir şey yok. Şuna da inanıyorum. Bazen sakınan göze çok batıyor.
1: Biraz doğal rahat halinde, olmak
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, doğal halinde bırakmak lazım gibi geliyor.
1: Ben Baha'nın ilk dönemini yaşamadım ama annem sayesinde tanıdım. Sonra kendi playlistime ekledim. Annemin gençliğinin sanatçısını benim de seviyor olmam ona acayip mutluluk veriyor demiş Melis Hanım. Bir de böyle bir şey var ha. Abi yani seni dinlemeye başlayan insanlar çoluk çocuk sahibi oldu. Ondan sonra çoluk çocuk dinliyor. Sen hala aynı yerdesin. Şey
0: diyoruz yani genetik. Faktörler diyoruz ya. DNA diyoruz ya, aslında bu biraz öyle oldu.
1: Hayır, seni mi incelemeleri lazım, seni dinleyip incelemeleri lazım.
0: Herkes iyiyse sorun yok.
1: Gece çalışırken bazen radyoyu açıyoruz, Baha denk gelince kimse kanal değiştirmiyor demiş. Baha'nın sesi tehlikeli üçlü. İnsanın aklına her şey geliyor demiş. Deniz, gece ve Baha'nın sesi.
0: Evet, güzel.
1: Türkiye'den uzakta yaşayınca bazı sesler memleket gibi geliyor. Baha benim için onlardan biri demiş. Yurt dışından selamlar göndermiş.
0: Selamlar gönderelim biz de.
1: Gibinlerin başında askerdeyken arkadaşlarla dinlerdik. Şimdi o adamlardan bazılarıyla hala görüşüyoruz. Bir Baha şarkısı açınca direkt o günlere dönüyorum demiş. Bir de böyle bir şey var ya hakikaten.
0: Özlemişiz Okan ya.
1: Gerçekten özlemişiz.
0: Yani farkındaysan herkes de aynı duygu var.
1: Hakikaten
0: öyle. Yani müzikte de aslında öyle. 90'lar etkinlikleri, 80'ler etkinliği. Neden 2020 etkinlikleri yok? Evet. Yani olanlarda neden...
1: Onlar bile bitti.
0: Yani evet.
1: Abi şimdi kelime ve aklına ilk gelen şeyleri. Kelime vereceğim, ilk gelen şey. Aşk.
0: Bunu şimdi tek kelimeyle var ya anlatmak.
1: Zor.
0: Sana 50 şarkıyla anlatmam lazım onu. Şöyle yapayım mı? Aşk deyince ilk aklıma gelen bizim hikayemiz oldu. Şu an nereden geldi bilmiyorum. Hadi mırıldanayım onu.
1: Hadi biraz. Abi be.
0: Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün.

0: Kalmasın.
1: Helal olsun be. Olsun. Vallahi aşkım be. Karşılığı. Futbol.
0: Utku.
1: Anne.
0: Şefkat.
1: Gece.
0: Gizem.
1: Radyo Sputnik.
0: Dostluk.
1: Abi iyi ki varsın.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Aslında ağzına aşk yüreğine demem lazımdı Radyo Sputnik için.
1: Canımsın
0: İlk
1: abi.
0: Aklıma gelen o
1: hitabı. İyi ki varsın. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Ne demek, çok keyifliydi canım.
1: İnşallah tamam. İnşallah bir daha tekrarlarız.
0: Her zaman kalplerimiz bir ses mesafesindeyiz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası da olur inşallah. Tüm ekip arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Bu arada seninle ilgili söylemem gerektiği için değil, söylemek istediğim için söyleyeceğim bir iki cümle var. Enerjin zaten süper. Ah. Senin sanatın zaten süper. Sen yıllardır bu işin artık duayen noktasındasın. Yolun hep açık olsun.
1: Abim benim, çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Canımsın ya. Bakarım çok sağ ol. Sen de iyi ki varsın. Ayten Hanım, size de çok teşekkürler. Hanımlar beyler, gerçekten büyük isim sevgili Baha canlı yayında konuğumdu. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sevgiler, hoşça kalın.
2: O bildiğim ben yok artık.

Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Gazeteci Nalan Yazgan, Ceyda Karahan'a Eksen programının konu oldu. Yazgan, Mekke İttifakı kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye'nin Yemen'e asker gönderme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Ticaret yolları, enerji koridorları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşadıklarımızdan sonra dünya ticaretinin ne hale gelebildiğini gördükten sonra şimdi daha da önem kazandı bu enerji koridorları. IMEC diye bir koridorun inşası üzerine uğraşılıyor uzun zamandır. Bu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Hindistan'dan başlıyor ve oradan Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, oradan da Yunanistan'a, Avrupa'ya giden bir hat ve bu hat Türkiye'yi pas geçiyor. Türkiye çok stratejik bir yerde, işte Afrika, Asya, Avrupa'nın kesişiminde filan ama eğer bu IMEC hayata geçerse o zaman Türkiye'nin ticaret yollarındaki aktifliği konumu bayağı dışlanmış olacak ve biz de buna alternatif olarak bazı başka koridorlar yaratmaya çalışıyoruz. Kendimizi yani nesne olmaktan ziyade öznesi olabileceğimiz enerji koridorları yaratmaya çalışıyoruz. İşte kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi. 2010 yılında bizim Suudi Arabistan'la bir askeri anlaşmamız olmuş. Yani burada eğitim, teknik ve bilimsel alanda bir işbirliği söz konusu. Oraya zaten hani eğitim amacıyla giden Türk askeri varmış. Biz hep hani Katar'daki üssen konuşuyorduk. Orada da ufak çaplı bir şey var 2010'dan bu yana ve bu hani kanunen legal bir şey. Şimdi bunu biraz daha bu son 5 Ekim'deki açıklamalardan sonra hani kolektif savunma vesaire hani bunun ne olacak işte Türk askeri gidecek mi filan diye hani hepimiz konuşmaya başladık. Ama tabii burada böyle bir parantez de var hani ülkelerin ulusal kararlarına
2: ulusal mevzuat diye bir atıf var.
1: Evet, bizim de anayasanın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir durumu onaylaması gerekiyor. Yani burada sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda siyasi bir karar da var. Meclisten geçmediği sürece oraya bizim Türk askerini yollamamız zaten mümkün değil. İşte hava savunma sistemleri, radarlar vesaire, teknik ekipman ve bunları kullanacak personeli gönderebiliyoruz. Bu Mekke İttifakı çerçevesinde. Askeri olarak oradaki bir varlık gösterme aslında hani bundan şu anda ibaret. Yemen Türkler için hani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan aslında çıkışı Türklere bile konu olmuş. Travmatik bir mekan. Bazı gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu. Geri dönüşü yine Yemen'den mi olacak diye de konuşuluyor. Kişisel olarak ben hiçbir zaman hani Türk askerini tabii ki orada görmek istemem. Evet. Teknik istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması vesaire hani bunlar Mekke İttifakı'nın içinde olabilecek durumlar. Burada da dediğim gibi aslında Türkiye biraz da bu IMEC koridoru yerine kalkınma yolunu ön plana çıkarak Suudi Arabistan'ı da kendi yerine çık. Hatta Hicaz Demiryolu geçenlerde son ayında bahsedildi. Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması. Bu da zaten hani enerji koridorları sadece boru hatları değil yani demiryolları, merkezler, karayolları hepsi bunun içine dahil enerji koridorunun. Dolayısıyla bu da aslında buna dairdi. Yani Mekke İttifakı'nın aslında bu da bir parçası. Bu da oradan yeni bir koridor açmanın, yeni bir ticaret olanağının aslında başlangıcı. Bu sadece evet kutsal yerler Mekke, Medine. Tabii bunlar da hani tartışılır şeyler. Bu gerçekten hani acaba false flag operasyonu muydu? Hani Husilerle olan bu savaş yeni değil. Bu çok uzun zamandır devam eden bir savaş. İlk defa kutsal yerleri birdenbire imzaladıktan sonra bum bir anda hani sağlı sollu geliyorlar. Hani bu da biraz tesadüf yoktur diye. Yani hani acaba bunu gerçekten kim yaptı? Niye yaptı? Amaçlıydı. Kimi kışkırtmak isteniyor ya da kimi ikna edilmek isteniyor? Husilere baktığımızda ya da Ensarullah hareketine baktığımızda biraz daha kapsamlı olarak söylersek şu anda Gazze'deki soykırım oradaki haksızlıklara aslında sadece kınamakla yetinmeyen ve fiili olarak da pratikte bir şeyler yapan bir Hizbullah var zaten. Bir de Husiler var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Yazgan, Türkiye'den Yemen'e asker gönderilmesi için meclis onayı gerektiğini söyledi. Mekke İttifakı kapsamında gösterilen askeri varlığın hava savunma sistemleri, radarlar ve teknik ekipmanla sınırlı olduğunu söyleyen Yazgan, bazı Arap gazetelerde Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, dönüşü de Yemen'den mi olacak diye konuşuluyor. Kişisel olarak hiçbir zaman Türk askerini Yemen'de görmek istemem. Ancak teknik istihbarat paylaşımı ve hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması Mekke İttifakı'nın kapsadığı alanlar dedi. Yazgan, Türkiye IMEC yerine kalkınma yolunu ön plana çıkartmak istiyor. Hicaz Demiryolu'nun da yeniden canlandırılmasından da bahsedildi. Enerji koridorları

0: Sadece boru hatlarıyla olmuyor. Demir ve karayolları da bu koridorlara dahil. Mek İttifakı da yeni bir koridor açmanın bir parçası ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bir mühendislik harikası olarak yükseldi, ancak birkaç yıl sonra yaklaşık 2000 insanın hayatını kaybettiği bir facianın merkezindeydi. Üstelik felaket yaşandığında barajın gövdesi yıkılmamıştı. Takvimler 9 Ekim 1963'ü gösteriyordu. İtalya'daki Vajont Barajı'nın arkasında biriken su, dağdan kopacak dev bir kütlenin etkisiyle vadideki yerleşimleri silip süpürecekti. Vajont, İtalya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki kalkınma hamlesinin dikkat çeken projelerinden biriydi. 850 metre uzunluğunda, 262 metre yüksekliğindeki baraj, kullanıma girdiği 1960 yılında dünyanın en yüksek barajı unvanını elde etti. Baraj, bölge halkı tarafından yürüyen dağ olarak da anılan Tok Dağı'nın eteklerine inşa edilmişti. Bu dev yapı dönemin mühendislik başarıları arasında gösteriliyordu. Ancak barajın sağlamlığına duyulan güven, çevresindeki dağın taşıdığı tehlikeyi ortadan kaldırmıyordu. Monte Tok'un yamaçları kayıyordu. Bölgenin jeolojik yapısına ilişkin bilgiler ve yerel halkın endişeleri yeterince dikkate alınmamıştı. Daha 1960 yılında heyelanlar yaşanmış, dağın çökebileceği korkusu bölgede yayılmıştı. Kasım 1960'ta yaklaşık 700 bin metreküplük bir kütlenin göle kaymasının ardından yamaç hareketleri izlenmeye başlandı. Ancak 1963'te kayma hızlandı. Tehlike büyürken gölün su seviyesini düşürme çabaları felaketi önlemeye yetmedi. 9 Ekim gecesi saat 22.39'da Monte Tok'tan kopan yaklaşık 270 milyon metreküplük kaya ve toprak kütlesi baraj gölüne düştü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 milyon metreküplük su dev bir dalgaya dönüştü. Heyelan sonrası oluşan dalganın yüksekliği 250 metre civarındaydı. Suyun bir bölümü barajın üzerinden aşarak Pia ve Vadisi'ne yöneldi. Longarone kasabası neredeyse tamamen yok oldu. Çevredeki yerleşimler de yıkımdan kurtulamadı. Evler, okullar, işyerleri ve yollar suyun önünde parçalandı. Yaklaşık 2000 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlardan 400'ünün bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı. Barajın beton gövdesi ise büyük ölçüde ayakta kalmıştı. Yıkımı getiren gövdenin çökmesi değil, heyelanın yerinden kaldırdığı suyun barajı aşmasıydı. UNESCO 2008 yılında Vajont Barajı faciasını tarihin en kötü insan kaynaklı çevre felaketlerinden biri olarak listeledi. 9 Ekim 1963 gecesi Vajont'ta bir dağın hareketi binlerce insanın yaşamını değiştirdi. Geride yıkılmış yerleşimler, kaybedilen hayatlar ve acı bir ders kaldı. Bir yapının sağlamlığını hesaplamak kadar onu çevreleyen doğanın tehlikelerini de dikkate almak hayatiydi. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Araç muayene istasyonlarının denetim şartları ve uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinde dayanıklılık testleri tamamlandı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İstanbul merkezi 8 ilde kamuoyunda Arap Emra olarak bilinen Emra Sever'in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şarkıcı Gül'ün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçesinde evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Annesini tasarlayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Suçlamaları reddeden Gülter'in yargılandığı davada mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Araç muayene istasyonlarının denetim şartları ve uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. 9 Ekim 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Kurallara aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine ihlalin niteliğine göre 17.376 lirayla 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dış gündemle devam edelim. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise öğrenci protestolarında gerginlik tırmandı. Bordo kentinde gösteriler sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun yanan barikatı polis karakolunun girişine atarak binayı ateşe vermeye çalıştığı bildirildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken ülke genelinde devam eden protestolarda polis müdahalesi ve güvenlik güçlerinin kullandığı yöntemlerde tartışma konusu oldu. İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 27 Ekim'de yapılacak İsrail parlamento seçimleri öncesinde İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD ordusuna önümüzdeki 3 hafta içinde saldırı hazırlıklarını tamamlama talimatı verildiği iddia edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran'ın olası bir saldırıya füze misline karşılık verebileceği ve bunun seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı. Ekonomi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde dayanıklılık testleri tamamlandı. Testler kapsamında reaktörün mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı kontrol edildi. Santralin devreye alınma sürecine önemli bir aşama daha geride bırakılırken ilk elektrik üretiminin 2026 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.261 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.670, çeyrek altın 10.871, tam altın 43.345, atı altını ise 44.440 liradan işlem görüyor. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün saat 14'te Riva'da kritik gündemle toplanacak. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul ihtimali, Merkez Hakem Kurulu'ndaki gelişmeler ve Amili Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ele alınacak. Süper Lig'de hasret sona eriyor. Liglere verilen milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı Ramspark'ta konuk edecek. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Hava durumu. Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya az bulutlu. Ankara 23, İzmir 27, Antalya 28 derece. İstanbul puslu 23, Trabzon çok bulutlu 22. Gaziantep, Diyarbakır parçalı bulutlu. Gaziantep 25, Diyarbakır 26 derece. Van gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te yazıyorum programındasınız.
4: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.
3: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
5: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki. Gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme. Yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı'nın Ukrayna ziyaretine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Batı basını Witkoff ve Kushner'ın Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlik görevlisi gözaltı işlemi sırasında şüpheliyi silahla vurarak yaraladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna ziyaretine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zaharova, Merz ve ekibinin Ukrayna'daki yolsuzluk çarklarının içinde olduğunu ve Kiev üzerinden aktarılan paraların dağıtımının görüşüldüğünü öne sürdü. Merz'in 4 Ekim'deki ziyaretinde Ukrayna'ya 1 milyar euroluk yeni askeri yardım açıkladığı da hatırlatıldı. Batı basını Witkoff ve Kushner'ın Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini yazdı. Axios bir kaynağını dayandırarak verdiği haberinde ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ekim ayında Rusya'ya gidebileceğini belirtti. Haberde Witkoff ve Kushner Putin'le görüşmelerde bulunmak üzere bu ayın ilerleyen günlerinde Moskova'ya gidebilir ifadesine yer verildi. Beyaz Saray daha önce Witkoff ve Kushner'ın 9 Ekim Cuma günü Ukrayna heyetiyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Görüşmede çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan ve Ukrayna krizinin tüm boyutlarını kapsayan yeni ortak teklifin ele alınacağı belirtilmişti. İstişarelere Avrupa üçlüsü olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ulusal güvenlik danışmanlarının yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO temsilcilerinin de katılacağı bildirilmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenski'nin Rusya'yı hedef alan son söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov açıklamasında Zelenski'nin çatışmacı bir dil kullandığına dikkat çekti. Bu durumun Ukrayna'nın barış masasına oturma konusundaki isteksizliğini kanıtladığını kaydetti. Peskov ayrıca Zelenski'nin daha önce Rusya'ya yönelik dile getirdiği 40 günlük operasyon tehdidine atıfta bulunarak bu söylemlerin olumsuz sonuçlarının artık bizzat Ukrayna'ya yansıdığını vurguladı. Peskov bu sonuçları Kievlilerin, diğer kentlerde yaşayanların ve Ukrayna sanayi sektörünün derinden hissettiğini söyledi. Almanya ortak tank projesinden çekildi. Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini belirtti. Paris'teki Ulusal Meclis'te Savunma Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Mandon, Almanya ve Fransa'nın ana kara muharebe sistemi olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesiyle ilgili Almanlar projeyi terk etme kararı aldı dedi. Mandon, Fransız ve Alman ordularının geleceğinin tankının nasıl olması gerektiği konusunda yıllardır birlikte çalıştığını aktararak Almanya'nın projeden çekilmesinin endüstriyel açıdan bakıldığında iyi bir haber olmadığını dile getirdi. İki ülkenin 2017'de başlattığı ortak muharebe tankı üretim projesinin 2045'te tamamlanması bekleniyordu. İtalya Temsilciler Meclisi Başbakan Meloni'nin öncülük ettiği tartışmalı seçim reformuna nihai onayı verdi. Düzenleme %42'den fazla oy alan ittifaka parlamentoda çoğunluğu garanti eden ek sandalyeler verilmesini öngörüyor. Reform gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesinde muhalefetin tepkisini çekerken tasarı gizli oylamada 164'e karşı 227 oyla kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlik görevlisi gözaltı işlemi sırasında şüpheliyi silahla vurarak yaraladı. ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, kısa adıyla ICE görevlisinin gözaltı işlemi sırasında şüpheliyi silahla vurarak yaraladığı, zanlının 5 yaşındaki çocuğunun da ekiplerce durdurulan araçta olduğu bildirildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani konuyla ilgili ABD Başkanı Trump'la görüşeceğini ve New York'ta ICE'ın görevine son vermesini isteyeceğini belirtti. Görevlileri topluluklarımızı dehşete sürüklerken ben seyirci kalmayacağım ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bazı eyaletlerin Kanada'dan ayrılması yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanadalıların dillerine ve kültürlerine uygun biçimde yaşamakta özgür olması gerektiğini belirten Carney, Kanada'nın geleceğine Kanadalılar karar verecek, bunu Kanadalıların öncelikleri belirleyecek dedi. Alberta eyaletinde 19 Ekim'de eyaletin Kanada'da kalıp kalmayacağı ya da ileride ayrılık referandumuna gidip gidilmeyeceği konusunda oylama yapılacak. Alberta Eyalet Başbakanı Daniela Simit oylamada Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıklamıştı. Meksika'nın Sinaloa eyaletinde hapishanede görüş saatinde çıkan ayaklanmada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yerel basındaki haberlerde ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silahlar kullandığı öne sürüldü. Olayın detaylarına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meksika Federal Güvenlik Kabinesi ulusal muhafızların olaya müdahale ettiğini ve 1800 mahkumun bulunduğu hapishanede durumun kontrol altına alındığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump süper zeka yerine yapay zeka tanımlamasını yapan herkesin düşman olduğunu açıkladı. Son günlerde yapay zeka terimi yerine süper zeka kullanımını teşvik eden Trump sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında Beyaz Saray yaygın olarak kabul görmüş yeni ve daha doğru olan süper zeka terimi yerine yapay zeka terimini kullanan herkesi düşman olarak görüyor ifadelerini kullandı. Trump 30 Eylül'de yapay zeka AI yerine süper zeka SI teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kararname tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
3: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir milli mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgan, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
4: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 9 Ekim 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Haftanın son iş ve eğitim gününde sizlerle birlikte Radyo Sputnik'teyiz. Saatlerde 11.20 oldu mu hemen ne diyoruz? Tabii ki basın turu başlıyor diyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim gazetelerimizi aldık ve hemen bakıyoruz Türk basını dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugün tabii ki bütün gazetelerde dün İstanbul Maltepe'de gerçekleşen yıkım var efendim. Bir çökme yaşayan bina vardı biliyorsunuz. 7 katlı bir bina dönüşemeden çöktü demiş Sabah gazetesi manşetinde. İstanbul'da ilk 3 katı çöken haber yayına girdiğinde, basıma girdiğinde daha doğrusu 3 kişiye mezar olan demiş. Ancak biliyorsunuz 5 kişi oldu. Kayıp olan 2 kişi de aranan. İki kişi de bulundu, cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla burada maalesef 7 canımızı kaybettik. Şöyle söylüyor, apartmanda facia göz göre göre geldi. 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu. Ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu diyor. Bu maalesef İstanbul genelinde çok fazla yaşanan bir durum var ve bakın bir rakamdan bahsedeyim sizlere. Facia kentsel dönüşümün mega kent için neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlattı diyor Sabah gazetesi ve şöyle bir rakam veriyor. Kentte acil dönüştürülmesi gereken 1238 bina var. Bakın 1238 bina çok yüksek bir rakam. Bugün bir binadan 5 tane canımızı kaybettik. Yani böyle bir toparlama yapmak, böyle bir hesaplama yapmak istemiyorum ama varın düşünün bunun sonuçlarının neler olabileceğini. Bu arada dönüşemeden çöktü kısmına gelince de maalesef bina sakinlerin aslında binayı kentsel dönüşüme sokmak istedikleri ancak aralarında ortak bir yol bulamadıkları için bu durumun bu kadar uzadığı söyleniyor. 1987 yılında yapılmış bir bina, 39 yıllık bir bina çünkü bu. İşte bu maalesef İstanbul'da yine çok fazla yaşanan bir şey. Bu kentsel dönüşümle alakalı binalar ortak karar veremiyorlar veya ortak kararı almakta inanılmaz yavaş davranıyorlar. İşte sonrasında tabii ki onlar da istemezdi böyle bir şey yaşanmasını ama maalesef böyle canların gitmesine kadar durum alıp başını götürebiliyor.
1: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de maalesef ki dün Maltepe'deki bu faciaya yer vermiş. Ama ben başka bir haberle devam etmek istiyorum. Çünkü Selin onu aktardı. Fon iddiasına sert yanıt. Yine fon soruşturması ile ilgili iddiaları ile ilgili yeni bir iki bakanla ilgili iddia ortaya atılmıştı. Dün Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ tarafından. Çok yaşa Selin.
0: Birlikte. Ben mikrofonu kapatmıştım ama.
1: Ben yine de söylemek istedim duyunca. Bir tanesi bakanlardan bir tanesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir diğeri de Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Ticaret Bakanı Bolat'la Aile Bakanı Göktaş'ın babası Hasan Özdemir ile ilgili fon iddialarında bulundu. Bu iddialara tabii ki Göktaş'ın yanıtı sert oldu. Dedi ki babasının fonlarda işlem yapıp yapmadığını sormuştu Özdağ'a. Göktaş da Özdağ'ın iddiaları için iftira deyip tazminat davası açtı ve hiçbir aile üyemizin fonlarda tek bir kuruşu dahi işlemi yok. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim dedi. Böyle bir açıklaması olmuştu Aile Bakanı Göktaş'ın.
6: Milliyet gazetesindeyiz. Haber başlıklarına baktığımızda şimdi biz TÜİK'in yapmış olduğu araştırmaları ya da bu değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Sayılar, istatistikler, boşanmalar, evlilikler, işte doğurganlık sayıları. Bugün de boşanma sayılarına değinilmiş ama bir de yer verilmiş. En çok Hangi ilimiz sizce boşanıyor?
1: İstanbul.
0: Yani büyük şehirlerdir diye düşünüyorum.
6: Evet, büyük şehirler arasından başkent Ankara en çok boşanan şehir. TÜİK, Türkiye genelinde 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini ilçe bazında açıkladı. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk 10'da Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor. Ve Keçiören ilk 2 sırada yer alırken Yenimahalle ve Mamak listenin son 2 sırasında bulunuyor. Ama sayılarda Ankara zirvede. Ve diğer bir haberimize devam ettiğimizde ekonomi ilgilendiren bir haber baktığımızda hep bahsederiz ki tarladan gelen bu işte ürünler markete gelene kadar kat be kat fiyatları artıyor. Bu denizde de yaşanıyor aslında. Türkiye'de palamut avında son yılların en büyük bolluğu yaşanmakta. Ancak Karadeniz bölgesinde toptan fiyatı 30 liraya kadar düşen palamut İstanbul ve diğer büyük şehirlere geldiğinde 200 liraya kadar çıkıyor. Nakliye maliyetleri palamutun avlanma maliyetini de ayrıca katlayan maliyetlerden bir tanesi.
0: Sözcü Gazetesi ile devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ile ilgili sözlerini, düşüncelerini sayfalarını taşımış. Biliyorsunuz Özgür Özel AK Parti'nin rozet taktığı Tugay ile alakalı gerçekten inanılmaz tanımlamalar var. Hemen bahsedeceğim. Öncelikle manşette şu var: İzmir siyaseten işgal altındadır diyor. Yeni Parti lideri Tugay'ın İzmir'e kayyum atandığını ve tören kuklasına dönüşeceğini söyledi efendim. Bu haysiyetsizliği yapacağını bilsem elim kolum kırılsın, selam vermezdim dedi ve ilk seçimde de İzmirlerle helalleşeceğiz sözü vermiş efendim. Deniz Ayhan'ın özel haberi yer alıyor. Tugay'ın 5 aday arasından ankette belirlendiğini vurguluyor bu arada Özgür Özel ve burasında diyor ki bakın, kavun gibi dibini koklayıp hainin kokusunu alamıyorsun, ihanet edeceğini bilsek aday yapmazdık. İlk sanda İzmir'le bunun hesabını soracaktır dedi Özgür Özel. Bakalım neler olacak.
1: Takvim Gazetesi'nden ilginç olduğu kadar önemli bir haber var. Arkeoloji dünyasından ülkemizde Sivas'ta Hititler dönemine ait tam 3400 yıllık 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da açıklandı. 21. yüzyılın en kapsamlı Hitit arşivi, kehanet, fal ve dua kategorilerinde metinlerle bebekleri ölüme sürükleyen salgın hastalığı anlatıyormuş. Bu Kayalıpınar'da sürdürülen 2026 yılı kazılarında Kral II. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası bulunuyor. Geçen yıl bulunanlarla birlikte sayı 184'e ulaşmış. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabında bunu paylaştı ve Hititçe kaleme alınan bu belgeler 3004 yıl öncesinin devlet yönetimini, askeri gelişmelerini, inanç dünyasını ve kraliyet ailesinin yaşadıklarını günümüze taşıyor ve özellikle belirttiğim gibi çocukları ve bebekleri etkileyen yüksek ateşli bir salgının izlerine de rastlanmış. Bu tabletlerde bir bebek prensesin vefatı ve onun için gerçekleştirilen cenaze ritüeli de kayıtlarda yer alıyormuş bu önemli tabletlerde.
6: Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Türkiye'nin kanayan yarası kadın katliamı sürüyor. Gerçekten insanımızı sorgulatan bir haberden bahsedeceğim. Eylül ayında 28 kadın erkekler tarafından katledildi. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Şüpheli kadın ölümlerinin %32'sinin yüksekten düşmeye bağlı olduğu açıklandı. Kadın örgütleri ne oluyor ki bu ülkede, kadınların bir denge problemi var diyerek şüpheye dikkat çekiyor. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nde Rengin Temoçi'nin özel haberiydi. Rakamları sizlerle paylaştık.
1: Dün maalesef üzücü bir haber almıştık biliyorsunuz. Atilla Taş'ın kızı da 14. kattan düşüp hayatını kaybetti. Tabii onunki de şüpheli ölüm kapsamında otopsi incelemesinden sonra belli olacak.
6: Yani, umarım başı sağ olsun. Bu gibi haberleri bir an önce artık vermeyi bırakırız. Dediğimiz gibi korkunç haberler artık bilmiyorum. Yani.
1: Evet, çok üzücü haberler.
6: Bu haberleri maalesef okurken çok dikkatli olmaya çalışıyorum.
0: Peki Akşam Gazetesi'yle devam edeceğim. Akşam gazetesi az önce sevgili Ebru verdi ama ben burada farklı bir şeye dikkat çekmek istediğim için bu haberi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Çamur siyaseti başlığını koymuş Akşam gazetesi. İşte yeni partili Ümit Özdağ'ın bakanlar Mahinur Göktaş ve Ömer Bolat'la ilgili iddiaları iftira çıktı. Burada iki mağdur bakan var, iftira edildi deniliyor. Sonuna kadar haklıdırlar. Ancak burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Yalana karşı istifa resti çekilmiş efendim. Yani istifa diye bir şeyin varlığından biliyor olmaları beni burada birazcık umdurdu. Ha demek ki istifa diye bir şey biliniyormuş ama hiç kimse kusura bakmasın bu Türkiye'de neler yaşandı, ne olaylar yaşandı, ne canlar gitti. Biz bir tane bile istifa görmedik ama işte böyle bir durumda istifa restinin çekilmesi de birazcık bana farklı geldi bilemiyorum ama bu kavramı en azından biliyor olmaları adına sevindim ben.
1: Evet, bu da bir gelişme diyelim, umarız bir adım olur. Peki o zaman Nefes gazetesine bakalım. Nefes gazetesi de diyor ki tapu dairesi gibi başkan manşetiyle çıkmış, gözaltına alınan AK Parti belediye başkan yardımcısı satılmış, Serkan Yıldıran adına kayıtlı tam 1630 taşınmazın çıktığını belirtiyor Nefes gazetesi ve savcılığında hepsine el koyduğunu belirtelim. Ankara'nın yanı başındaki 39 bin nüfusu ilçe yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılıyor diyor. Daha önce iki belediye başkanı yolsuzluktan tutuklanan Yahşi Han'da 9 kişi daha gözaltına alındı. Aralarında başkan vekili Aydın Demirdirek ve başkan yardımcısı satılmış Serkan Yıldıran da bulunuyormuş. Aile boyu çalmışlar diyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konulduğunu belirtiyor. Bunlardan 1630'u Yıldıran'a aitmiş. 541 milyon lira da serveti ortaya çıkan ve ilk dalgada tutuklanan imar müdürü Ulaş Biçer'in eşi, kayınvalidesi ve baldısına ait 336 taşınmaza da tedbir geldiği belirtiliyor ve şüphelilerin gelirleri ve mal varlıklarının da uyumsuz çıktığına dikkat çekiliyor bu haberde.
6: Türkiye gazetesindeyiz. Adaletin merkezinde yapılan bir dolandırıcılık haberinden bahsedeceğiz. İstanbul'da adliyeye takım elbiseyle gelen Sadık Kükrer adlı sahtekar, yüksek yargıda tanıdıklarım var yalanıyla davaların taraflarıyla görüşüyor ve sonrasında pazarlık yapıyor kendileriyle ve kartvizitinde eski başbakanlık mevzuat geliştirme genel müdürlüğü yazan dolandırıcı sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Tam anlamıyla profesyonel bir sahtekardan bahsediyoruz ki burada kartvizine yazmış olduğu isim de zaten insanları ağına düşürmek için yapmış olduğu bir hamleydi. Ama sonunda kendisi ifşalandı ve şu anda cezaevine gönderildi. Bir diğer haberimize baktığımızda ucuz bilet çare olmadı. Hatırlarsanız yakın zamanda Türkiye Sinema Festivali yapılmıştı ve biletler 90 liraya kadar indirilmişti. Sinema kültürünü biraz daha yaşatmak ve sinema salonlarını coşturmak amacıyla. Fakat Türkiye Sinema Festivali kapsamında biletler 90 liraya indirilince seyirci sayısı 4.814 bine çıktı. Çok güzel bir sayı. Fakat kampanya bitince rakam tekrar 180 bine indi.
0: Efendim Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinin iç sayfalarından bir gündem haberiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'ye sarsan okul saldırıları var biliyorsunuz. Okulların güvenliğini konuşuyoruz. Çocuklarımıza neler oluyor diyoruz. İşte tam bu noktada bir uzman bize şöyle söylüyor efendim. Çocuğunuz sessizleşirse dikkat kesilin diyor. Bu sözlerim anne ve babalar için, ebeveynler için. Şöyle efendim, klinik psikolog Dilek Malik'in açıklamaları bunlar. Çocuğun içine kapanması, arkadaşlarından uzaklaşması ve duygusal tepkilerinin azalması gibi değişiklikler bir alarm olarak görülmeli diyor. Biz her zaman diyoruz ya, anne ve babanın çocuğuyla ilişkisi çok önemli. Çocuğunu gözlemlemesi, çocuğunu takip etmesi çok önemli diyoruz ya. İşte burada da bunlar var. Aile içerisinde duyguların konuşulmaması, çocuğun kendini ifade edecek alan bulamaması, günün büyük bölümünü tek başına geçirmesi ki gerçi bu yeni nesil bütün gençlerde var. Bir içeri giriyorlar, bir merhaba en fazla aile halkına, sonrasında odalarına kapanıyorlar ama arkadaşlık ilişkilerinden uzaklaşma, şiddet, öldürme içerikli oyunlara yoğun ilgi, işte bunların hepsine lütfen dikkat kesilmemiz gerekiyor. Tüm annelerin, babaların, abilerin, ablaların, yani aile olarak bütün hepimizin birbirimizden haberdar olması gerekiyor. İşte burada da çocuktaki değişimi lütfen fark edin diyor uzmanlar. Tabii fark edip de oturmayın.
1: Evet.
0: Fark ettikten sonra tabii ki onu düzeltmek adına mutlaka ki kendinizin yapamadığı yerde profesyonel yardım almanız gerekiyor.
1: Tam da ben de Milli Gazete'den onunla ilgili bir haber aktaracağım. baktım Selin, iyi oldu, örtüştü. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Tekin'in de bu yönde açıklamaları var. Akran zorbalığına yönelik yapılan bir araştırmadan bahsediyor Bakan Tekin ve çocukların %80'e yakınının bu şiddete sosyal medya platformları üzerinden maruz kaldığını aktarıyor yapılan araştırmaya göre ve şiddetin büyük oranda beslendiği yerlerin bu mecralar olduğunu dile getirmiş. Okullarda da güvenlik ve eğitim anlamında üzerlerine düşeni yaptıklarını vurguluyor Bakan Tekin. Fakat daha büyük tehlike diyor, çocuklarımız dört duvar arasında, az önce senin de uzman görüşünü aktardığın gibi, onlar telefonuyla baş başa kaldığı zaman acaba onun karakter inşasında, davranışlarında, hayatında, hayata bakışında kim ve hangi değerler ön plana çıkıyor diyor. Bunun için de ailelerin bu anlamda çocuğunu izlemesi gerektiğini söylüyor. Bir şey daha söylemiş Bakan Tekin, eğitim süresinin kısaltılması yine gündemde, zorunlu eğitimin kısaltılması. Demiş ki toplumsal hayata atılması uzun sürüyor demiş. Bu bugün belki hemen hayata geçirebileceğimiz bir düzen değil ama önümüzdeki dönemde eğitim süresinin kısaltılması gündeme gelebilir diyor.
0: Bir an önce karar verirler inşallah. Efendim bugün bize ayrılan süreyi birazcık erken tamamlayacağız. Çünkü bir canlı yayına gideceğiz. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşuyor. Yayınımızı bitirelim, oraya bağlanalım.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
7: Radyo Sputnik son dakika.

0: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşuyor, canlı olarak aktarıyoruz.
1: Şu hususun altını çizmek isterim. Bakınız, şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkûresidir. Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem içinde geçerlidir. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir. Nitekim 81 yıl önce San Francisco'da imzalanan ve bugünkü sistemin hukuki zeminini oluşturan Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkindir. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaları savaşların takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Bakınız, şurası çok önemlidir. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi, Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Biliyorsunuz, ülkemizin katkılarıyla geçen yıl bir ateşkes tesis edilmişti. Filistinli kardeşlerimizin riayet ettiği bu ateşkes, İsrail hükümeti tarafından binlerce kez ihlal edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli bu saldırılarda katledildi. 5000'den fazla insan yaralandı. Batı Şeria'da yasa dışı yerli faaliyetleri fanatik grupların devlet destekli organize suç ve şiddet eylemleriyle devam ediyor. Kudüs'teki kutsal mekanlar baskına uğruyor. Tarihi ve hukuki statüleri haydutlukla değiştirilmek isteniyor. İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillere kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum

0: da vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus, sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimseye dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır. Türk adaleti er ya da geç ama gereğini mutlaka yapacaktır. Bu düşüncelerle Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere zirveye katkı sunan herkese, değerli fikirleriyle ufkumuzu açan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı canlı olarak getirdik mikrofonlarımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada. Dünyanın bir bölümünün yoksulluk içinde, bir bölümünde lüks içinde yaşadığını ve bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi ve bir avuç elitin 4 kat daha fazla bir gelire sahip olması adil midir diye sordu. Sistemde bir sorun yok diyebilir miyiz dedi. Hürmüz'deki tıkanıklığın aylardır giderilemediğine dikkat çekerek dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara dikkat çekti ve Lübnan, Yemen, Somali ve pek çok yerde neler yaşandığını görüyoruz dedi. Gazze'de de 3 yıldır insanların vahşice katledildiğini söyledi ve 74 binden fazla insanın da İsrail tarafından katledilmiş olduğunu belirterek uluslararası topluma bir çağrıda bulundu. İsrail'in komşuları başta olmak üzere bölge için bir tehdit unsuru olduğunun altını çizdi ve uluslararası toplumun gerekli tepkileri vermediğini maalesef görüyoruz dedi. Adaletin insanın ortak hedefi olduğundan bahsetti ve uluslararası barış olmadan adaletin sağlanamayacağının altını çizdi ve mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Bir diğer başlıkta da dünyanın bir suç coğrafyası haline geldiğini, tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Sınır aşan suçlarla mücadelede de ülkeler arası işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Radyo Sputnik.

0: Efendim.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la futbol saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm soruları cevabı Çalışma Hayatında.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını Yazı Yorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Fonların ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün saat 15.30'da meclise sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi bugün hizmete açılacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız bültenimize. Fonların ödenmesine ilişkin teklifi bugün meclise sunulacak. AK Parti fonların ödenmesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün saat 15.30'da meclise sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan vahşete değindi. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma da seslendi. Uluslararası anlaşmalar deyim yerinde ise hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlarda aynı şekilde uygulanamaz durumda dedi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi bugün hizmete açılacak. Böylece tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşırken Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren ağına dahil olacak. Hattın hizmete girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadele kapsamında yurt dışı temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda dün Yunanistan'da ilgili mevkidaşlarıyla bir araya gelen Çiftçi, Atina'daki temasların son derece verimli geçtiğini söyledi. Türkiye'de 2026'nın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve birçok organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Çiftçi bu suç örgütlerinin 22'sinin uluslararası bağlantısı olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin bu konuda etkili bir mücadele ettiğini söyledi. Bakan Çiftçi Yunanistan'dan önce Bulgaristan ve Gürcistan'a da ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı. Bu temasların önümüzdeki günlerde Almanya ve İtalya ile devam edeceğini açıkladı. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedene ulaşılmasıyla olayda can kaybı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Binanın çökmeyen 4 katı enkaza binen yükün hafifletilmesi için kontrollü olarak yıkıldı. Enkazın çevresinde bulunan ve 55 vatandaşın yaşadığı 3 binada tedbir amacıyla tahliye edildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında vefat ettiği belirlendi. Ankara'da bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Aklar ilçesinde şok uygulama sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır'da 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.
0: Ekonomi.
1: Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.257 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.654 lira, çeyrek altın 10.846, tam altın 43.236, ata altını da 44.327 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sip'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı. Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Telefonumun sesini kısayım, ben kısmayı unutmuşum. Evet, sessiz, kırmızı şekilde. Ben ve ekip arkadaşlarımı takdim edeyim değerli dinleyiciler. Keman'da sevgili güzeller güzeli editörüm İlknur. Kemanı yalnız böyle çalıyor. Şöyle yapacaksın. Şöyle. Bir de yani kemanı çalarken bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapıyorlar ya, tabii böyle değil mi? Yani hani şöyle döndüremiyor. Yo, böyle de yapan var. Şu şekilde çalıyorlar, pardon, şöyle şöyle. Tabii. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, Kaval'da sevgili Simge ile beraber radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Sizlere eşlik ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Özgür de burada mı? Özgür, evet değerli dinleyiciler, Zurna'da da sevgili Özgür'le beraber Zurna'nın son deliği olarak kendisi de buraya geldi. Hanımlar, beyler, garip garip tip tip hareketler, yani insan yaşından başından utanır ya, şu hale bak ya, kaç yaşına geldi. Bak bir şey söyleyeyim mi, bu laf insan yaşından başından utanır, gıcık oluyorum bu lafa. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak, hepimiz çocuk oluyoruz değil mi? Çocukluğumuza bir dönelim, yaptığımız saçma sapan hareketleri bir hatırlayalım. Bugün çocukları, bebekleri, çocukları görüyorsunuz. Yani konuşmaları, yaptıkları hal ve hareketleri. Kardeşim, o çocuğu hayatımız boyunca biz yanımızda taşıyoruz zaten. Bir yere gitmiyor ki, o bizimle beraber. Önemli olan onu gerçekten özellikle manevi anlamda yanımızda tutabilmek. Yani şimdi söylediğim laf hep böyle empoze edildi, hep böyle bize bu subliminal mesajlar ya da direkt bu mesajlar verildi bize. Yanlış be abicim ya, vallahi. Yani insan çocuk gibi davranmalı, çocuk gibi olmalı, eğlenebilmeli, keyiflenebilmeli. Bu kadar şey bakmamak lazım yani dünyaya, sert bakmamak lazım. Ben şimdi sosyal medyada bazı videoların ya da bazı paylaşımların, sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlara bakıyorum. Ya o kadar acımasız yorumlar var ki, hani şahsımla ilgili değil, tamam, bana da eleştiriler geliyor gelmiyor değil. Ama bazen abartıyorlar, hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Ondan sonra bilip bilmeden, altını doldurmadan eleştirilerde bulunuyorlar. Eleştiri de değil, kaba davranıyorlar falan. Kardeşim bak, dünya böyle geçmez, hayat böyle geçmez. Yani kendini o ruh haline sokma, o karanlığa sokma kendini. Özgür gibi hakikaten çocuk gibi davranabilmeyi, yani Özgür öyle davranıyor dediğimden değil, Özgür çocuk gibi adam değil ama eğlenceli bir insandır, saçma sapan bir adamdır. Ben yıllardır tanıdığım için kendisine, çok eskiden çalışma arkadaşımdı, uzun bir dönem yıllarca görmedim, aramadım, sormadım, ara verdim, çok rahattım, sonra bir kaşındık ettik falan, şimdi tekrar beraberiz, anlamadım. Bir şey mi söyleyeceksin Özgür? Bak güzel bir tespit. Diyor ki ben ilk defa 50 yaşında oluyorum. 50 yaşında nasıl davranılır bilmiyorum ki diyor hanımlar beyler. Başka var mı haber, bir şey? Anlatılmayan, anlatacağımız bir şey var mı? İknur'a hayırlı olsun diyoruz. İknur ev aldı. Ya ne söylüyorsun ya? Oo, hayret bir şey ya. Hatta dün baklavasını yedik değerli dinleyiciler. Burada geldi, baklava getirdi. Ben dün sormayı unuttum, bu baklava niye diye. Getirdi, direkt böyle tıkıştırdı bana. Normalde ben yemem ama şimdi insanın editörü olunca, birlikte çalıştığı arkadaşı olunca, İknur olunca işin rengi değişiyor. Hayırlı olsun canım benim. Güzel gün, mutlu, mesut. Oturun inşallah. Değerli dinleyiciler, başka bir şey var mı? Yok herhalde değil mi? Tamam. Başka bir haber var mı? Var mı dedikodu medikodu bir şey? Gıybet mıybet falan? Bir şey yok mu? Ne bileyim, Mikail'le, Akif'le, Kemal'le ilgili falan. Ha, Mikail'in boynu mu tutulmuş? Sevgili dinleyiciler, Mikail'in boynu tutulmuş. Efendim? Boyun düzleşmesi varmış. Evet, yamuktu değerli dinleyiciler. Şu anda düzeltmeye uğraşıyorlar. Bugün de izinli kendisi. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Başlayabiliriz. Ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız. Sosyal medya hesaplarımızı herhalde biliyorsunuz. Radyo Sputnik değerli dinleyiciler, Twitter'dan yazın ve rica ediyorum takip edin. Aynı zamanda takip ettirin. Başka ne var? 24 şehirde karasal yayındayız. Daha ne olsun? Vallahi bak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin böyle devam ediyor. 7 bölge 24 şehir kıymetli dinleyiciler. Telegram'da varız. Aa, Telegram'da bak ne güzel, net net, güzel güzel, böyle parlak parlak izleyin bizi, hem de dinleyin aynı zamanda. Sputnik Türkiye ve WhatsApp, değerli dinleyiciler, WhatsApp numaramız da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
2: Sen sever misin?
0: Koktu.
2: Öyle değil mi?
0: Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun?
2: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
0: Her türlü abi ya.
3: Özgür.
0: 4 tane lahmacun bir açık ayran. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
2: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak.
0: Vay vay vay.
4: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Merhaba. Demek kazanıyor. Hayırlı olsun, kazanıyor demek ki demiş. Serkan Özhan beyefendi göndermiş. Kim, adı burada yazıyor, Serkan Özhan diye. Kime demiş olabilir? Tabii ki de İknur'a demiş.
1: Fırça yedik yala.
0: Çok komik ya. Hayır, olay bana patladı değil mi? Yani Serkan Bey var ya. İnsan merhaba yazar, selam yazar. Ne karıştırıyorsunuz Allah aşkına onu ya? İnsan hayırlı olsun yazar. Serkan Bey ne yazmışsınız? Hayırlı olsun yazmış ya İknur. Okudum be. Allah Allah, hayırlı olsun, kazanıyor demek ki demiş. Ama İknur, söyleyeyim, sonunda göz yaşlı gülücük var. O ne demek oluyorsa, gözü yaşlı gülücük ne oluyor? Gülmekten ağladım. Evet. Vay. İknur diyor ki Radyo Sputnik bize bakıyor diyor. Yalnız arada fırçayı ben yedim ya. Hiç söyleyeceğim aklına gelmezdi. Değerli abim, sana ve ekibine iyi yayınlar, neşeniz daimi olsun demiş. Ah canım benim ya. Aykut, selamlar sevgiler gönderiyorum Aykut Bulut'a. Kıymetli dinleyicimize. Ali Bey radyoyu bıraktı mı demiş bir dinleyicimiz. İsminizi göremiyorum. Ben burada bize mesaj yazıyorsunuz ama. Maşallah maşallah demiş Serkan Özhan. Ali Çağatay'la ilgili, evet, Ali Çağatay'la ilgili olarak zaten bunun duyurusunu kendisi sosyal medya hesabından yaptı. Karşılıklı olarak Radyo Sputnik'le oturdular ve kendisinin de arzu ettiği bir şeydi zaten, böyle olmasını kendisi de arzu etmişti zaten. Bu şekilde bir yol çizildi. Kendisi geldi, burada bizi ziyaret etti. Her zaman sevdiğimiz, başımızın tacı. Her zaman birlikte çalıştığımız, çok sevdiğimiz, çok değerdiğimiz Levent Bey, değendiğimiz çok değerli bir insan. Her zaman da öyle kalmaya devam edecek sevgili Ali Çağatay. Ali abiye buradan selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Ben de meslek hayatımda birçok kurumda görev yaptım. Mikrofon değişiklikleri oldu falan. Sosyal medyada bununla ilgili olarak birazcık böyle sistemler görüyorum, dinleyicilerimizden gelenler görüyorum. Efendim, böyle sistemlerde bulunmayın, ne olur, gerek yok gerçekten. Yayına başlarken söylemiştim, hayat böyle kırgınlıklarla, dargınlıklarla, şunlarla bunlarla geçmez, suçlamalarla geçmez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Burası bir kuruluş, önemli de bir kurum burası. Çok şükür burada konuşma hakkı veriliyor, konuşma imkanı sağlanıyor, bir şeyleri ifade etme imkanı sağlanıyor. Bizler de mümkün mertebe gerekli kriterler, gerekli kurallar içerisinde buna uymaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar, yapabildiğimiz kadar sizlere gerçeği olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Sizlere iyi gelebilecek yayınları yapmaya çalışıyoruz. Burada görev yapan insanlar, geçmişte ve bugün ve yarın da burada görev yapacak olan insanlar elbette kıymetli. Sizler çok kıymetlisiniz her şeyden önce. Özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, sizler çok kıymetlisiniz her şeyden önce. Dolayısıyla ben insanları birbirini seven ve birbirlerine değer veren insanların birbirlerinden bu kadar kolay vazgeçmesini çok doğru bulmuyorum, işin gerçeği. Hepinize de sevgilerimi gönderiyorum. Sitem eden dinleyicilerimizi falan görüyorum, ediyorum falan, yapmayın. Sitem etmeyin. Arka planda bu şey gibi, sahaya iki rakip takım çıkar, oyuncular oynarlar ve hınca hınç oylarlar, çok adele ederler, çok iyi arkadaştırlar, hatta bazen kardeş bile oluyorlar. Yani iki kardeş farklı takımlarda oluyor, birbirlerine karşı mücadele ediyorlar, saha içinde sertlikler olabiliyor, ondan sonra sinirler gerilebiliyor falan, ama günün sonunda çıktıktan sonra o insanlar birbirleriyle ya kardeşler ya da arkadaşlar, dostlar, bu aynı şekilde devam ediyor. Bizde de böyle, dediğim gibi Radyo Sputnik senelerdir burada sizlere hizmet veriyor. Önemli çalışmalara imza atmaya çalışıyor. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek değerli dinleyiciler. Dolayısıyla burada olmanız, burada kalmanız, kulak vermeniz elbette çok önemli. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Bu geceden itibaren motorine 6 lira 40 kuruşluk bir zam beklentisi var hanımlar beyler. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Gelecek. Zamlar gelecek, zamlar. Evet. Yani biz maaşı benzinle mi alıyoruz, bize ne diyen bir simge değerli dinleyiciler. Kavalda demiştik kendisine, gördüğünüz üzere kavalı çalmaya başladı bile. Devam edelim. Litre fiyatı bu arada 100 TL'ye yaklaşacak değerli dinleyiciler. Zaten geçmişti de aynı zamanda, bu rekoru kırmıştı aslına bakarsanız. Yani tekrar olma ihtimali yüksek. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Maltepe'de maalesef çöken bir bina. Bu binada 7 katlı bir bina değerli dinleyiciler. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Arkadaşlar yanlış bilgi vermeyelim. 14 kişi değil mi çıkarıldı? 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Değerli dinleyiciler, çalışmalarda bu anlamda arama kurtarma çalışmalarında sonlandırıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Gözaltı kararları var. Burada gözaltı kararları oldu. Hatta bu binanın müteahhidi 2016 yılında hayatını kaybetmiş ama özür dilerim, birkaç kişi biliyorsunuz. Burada soruşturma başlatıldı. Devam ediyor. Yani efendim Simgeciğim, 12 mi? Tamam, peki, arkadaşlarım düzeltti, çıkarılan sayısı 12 olarak. Anladım, tamam, peki. Denetleme, ondan sonra binaların sağlamlığı, hep işte böyle deprem konusu hep gündeme gelir. Özellikle İstanbul ve Marmara için önemlidir. İstanbul ve Marmara'da böyle büyük bir felaket olduğu zaman nelerle karşılaşılır, sonuçları ne olur diye. Ya bunu beklemektense, böyle bir şeyi beklemektense, ki böyle bir ihtimal her zaman var. Çünkü uzmanlar diyorlar ki, konunun bilenleri diyorlar ki, bilim insanları diyorlar ki, biz o insanlarla konuşuyoruz, onlara soruyoruz, ya böyle bir ihtimal var mı? Evet, böyle bir ihtimal var, her zaman böyle bir ihtimal var, dikkatli olmak lazım. Ne gibi bir dikkat gerekiyor? İşte evlerin sağlamlığı, yeni yapıların sağlamlığı, kurallara uygun olması, eskiden yapılmış olan ama sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi çabası, çalışması. Değerli dinleyiciler, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Sonradan çok üzülmemek adına, ağlayıp sızlamamak adına, ama bizim ülkemizde genelde böyle, biliyorsunuz. Bizim ülkemizde bir olay gerçekleşir, ortalık bir ayağa kalkar, açıklamalar gelir, üzülürüz, sıkılırız, sorular sorarız ama sonrasında bunlarla ilgili olarak yapılan bir şey olduğuna çok fazla maalesef rastlamıyoruz. Yani devamı gelmiyor gibi. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. Umarım düzelir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile bir görüşmesi vardı, bir görüşme gerçekleştirdi değerli dinleyiciler. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı dün akşam saatlerinde değerli dinleyiciler hayatını kaybetti. Kendisi intihar olduğu bilgisi var değerli dinleyiciler. Atilla Taş zaten genç yaşta değerli dinleyiciler, bildiğim kadarıyla 17 yaşında baba olmuş bir isim ve yine genç yaşta da dede olmuş bir isimdi. Kızı da değerli dinleyiciler Mersin'de yaşıyordu, Atilla Taş'ın kızı. Hatta eşiyle araları iyi olmadığına dair, tartıştıklarına dair falan bir takım haberler çıkıyor diyor falan, ama bunlar, dediğimiz gibi, biz bunlara girmiyoruz, bunları konuşmuyoruz. Bir takım olaylarla, bazı olaylarla ilgili gerçekler araştırılır, inceleri falan ortaya çıkar. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 14. katından düşerek maalesef hayatını kaybediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor. Otopsi yapılmak üzere de morga kaldırılmış. Taş'ın cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla değerli dinleyiciler morga kaldırıldı. Otopsi yapılacak ve Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin olayın nasıl gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı. Atilla Taş'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sezen Taş'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Bildiğim kadarıyla 2 tane de çocuğu vardı sevgili dinleyiciler. Bakalım bu nasıl olacak, yani buradaki durum ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bu arada bir Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verilmiş. Uluslararası Adalet Divanı yargıcı ve eski insan hakları yüksek komiserine verilmiş sevgili dinleyiciler. Türk tiyatrosunun, efendim Simgeciğim. Harika. Şimdi bundan sonra mı aldın? Acele etme ya. Araya gittiğimizde değiştir, yerini değiştir. Araya gittiğimizde. Şimdi bir ara verelim dediğimizde. O zaman şey yaparsın. Ben de dinleyeyim çünkü. Şimdi Türk tiyatrosunun değerli dinleyiciler, usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybettim maalesef. Nejat Uygur'un eşi tiyatro oyuncusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine sevgili dinleyiciler sabırlar dileyelim. Hayatın gerçeği bu. Doğum ve ölüm arasında ip incecik bir çizgide ilerliyoruz. Yaşıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar, nereye kadar gider bilmiyorum ama önemli olan huzurlu, mutlu, bu hayatta olduğumuz zaman zarfı içerisinde kıymetli dinleyiciler, güzel yaşayabilmek, insanlara faydalı işler yapabilmek, insanların hayatına dokunabilmek, mutlu olabilmek, değil mi? Amacımız bu, hepimizin amacı bu. Ha diyeceksiniz ki ya Okan Bey, Okan kardeşim, Okancım, şu her neyse artık. Yani ne kadar olabiliyor, ne kadar gerçekleşebiliyor, ne kadar yapabiliyoruz? Dertler, sıkıntılar, problemler, stresler, şunlar bunlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sıkıntılar, dertler falan filan derken şu anlaşılmasın. İşte kredi kartı borcum var. İşte çalışıyorum, para kazanamıyorum, çalışıyorum, yetmiyor falan. Genelde dönüp dolaşıp ekonomiye gelmesi tek kastettiğim şey o değil. Ben sabah mesela telefonda görüyorum arkadaşım hastaneden fotoğraf paylaşmış. Kolunda serumla ondan sonra iki tane fotoğraf paylaşmış. Kanser mücadelesi veriyor. Uzun zamandır da bu mücadeleyi veriyor. Bu kanser mücadelesini uzun zamandır veriyor kendisi. Bir de böyle bir durum var. Yani hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ya da hastanelerin içerisinde yatan, sağlığını düzeltmeye çalışan, dışarıda o insanları bekleyenler, o yoğun bakım önünde o sevdiklerini bekleyen insanlar falan. Bir de böyle bir durum var yani. Sağlık her şeyden önemli. Her şeyin başı diyoruz ya sağlık. Öncelikle sağlıklı olalım değerli dinleyiciler. Sonrasında da güzel yaşayalım, değil mi? Evet. Malatyalı hemşerimin sabahları sesini duymak güzeldi. Seviyoruz sizleri demiş. Çok teşekkür ediyorum Serkan Bey. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bizim ülkemizde olan olayların hepsi kaderdir demiş. Özgür Bey göndermiş, Özgür Aksu. Okan Bey merhaba. Ali Çağatay'ı severek takip ediyordum. Açıkçası radyodan ayrılmasına çok çok üzüldüm. Başka bir platformda yayın olacak mı? Tahliye olmasına ne kadar sevindiğimi anlatamam. Kendisine ve size sevgilerimi iletiyorum demiş. Neşe Hanım göndermiş. Neşe Üstün. Neşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Yani sevgili Ali abi, Ali Çağatay buraya geldiğinde, bizi ziyaret ettiğinde, arkadaşlarımızla ziyaretinde sohbet ettik. Gayet iyi görünüyor. Morali falan iyi, yerindeydi. Ondan sonra tabii yaşadığı zorlu bir süreç, sıkıntılı bir süreç olmuştu. Biraz dinleneceğini söyledi. Sordunuz diye hani söyleyeyim istedim. Merak eden dinleyicilerimiz varsa onlarla da paylaşmış olalım. Gayet iyiydi, morali yerindeydi. Bir süre dinlenmek istediğini, kafasını da dinlemek istediğini söyledi. Ondan sonra da tabii ki bir takım atılımları muhtemelen olacaktır. Değerli dinleyiciler, sesini yine duyacaksınızdır. Kendisini mutlaka göreceksinizdir diye düşünüyorum hanımlar beyler. Devam edelim. Şimdi Simge, fon soruşturması olayı var ya. Fon soruşturması ile ilgili bakayım. Oho, baya baya aktaracağım şey var. O zaman şöyle yapalım. Ben bir kendime çay ısmarlayayım. Sen de dinleyicilerimize ve bana güzel bir şarkı ısmarla. Aç hadi sabahkini aç. Aynı hareket şu. O sabahkini açayım mı? Aç hadi, o sabahkini dinleyelim. Güçlünün yayınında dinlediğim bir şarkıyı beğendim de ben. Değerli dinleyiciler, bizim programa transfer ettik. Neyse, parası verdik. Dedik ki biz de çalarız bunu dedik. Hadi bakalım dinleyelim.

Kerim Bey çok teşekkür ediyorum uyarınız için. Dinleyicimiz Adana'dan göndermiş. Adana'dan Merkez Karasal yayınız sustu demiş. Arkadaşlarım evet canlandıracak, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum Kerim Bey. Simge de diyor ki Sputnik susturulamaz diyor. Hiç merak etmeyin. Simge gerekirse ilk uçakla gelir Adana'ya. Ne bileyim ya. Çok pis. Simge sus, durdurma beni. Çok pis gaza geldim. Giderim de hallederiz. Ha şöyle el hareketleriyle destekle biraz. Kerim Bey o iş bizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bu duyarlılık çok güzel bir şey. Bize hemen bilgilendiriyor olmanız önemli tabii. Biz de ona göre arkadaşlarımıza iletelim. Onunla yapması gerekenleri yapsınlar. Şimdi İstanbul... Kerim Bey bunu duymuyordur ki dedi bana. Sevgili dinleyicimiz Kerim Bey, selamlar, sevgiler. Canım benim, olsun. Biz yine de kendisine buradan teşekkür etmek durumdayız. Diğer dinleyicilerimizin duyması da tabii ki de önemli. Şimdi fon soruşturması, değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama. Bu soruşturma kapsamında gazeteci arkadaşım Murat Arel de dahil olmak üzere İsmail Saymaz, Şaban Sevinç. Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı var bildiğim kadarıyla. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca direkt savcılığın açıklaması. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamaları nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Arel, Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir şeklinde bir açık, değerli dinleyiciler. Şimdi Ziraat Bankası görevlendirildi. 17 fonun ödemeleri resmen başladı, onu söyleyelim. İletişim Başkanlığı Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfiye sürecine ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlı doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı bildirildi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı, değerli dinleyiciler, tedbiren tasfiye kapsamına alınan işte kurumlar, isimlerini burada gerek yok karışmasın diye değerli dinleyiciler, bu şirketlerin olağan tasfiye sürecinde olduğunu açıklamıştı ve dün itibariyle TEFAS'a açık ve bu şirketlere ait 17 fonun tasfiyesi yapıldığı açıklaması geldi. Hanımlar beyler, şimdi fonlardan 100 milyon TL üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL gelir elde ettiği anlaşılmış. 141 kişi 100 milyar 676 milyon TL, 73 kurumun da 86 milyar 977 milyon TL kazanç sağladığı belirleniyor. Mesela Terra fonlarından 102, bu arada bu haber sabahtan Turan'a ait. Terra fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etmiş. Pusula, hedef. Başsavcılığın TMSF'ye gönderdiği isimlerden 187 milyar 653 milyon TL'nin gönüllü iade hesaplarına iadesi istenecek. TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para mağdurlara iletilecek. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler mercek altına alınıp soruşturmaya dahil edilecek. Bak mesela Pusula fonlarından 19 gerçek kişi 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi de yaklaşık
10 milyar TL kar sağlamış. Hedef fonlarından 20 gerçek kişi 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi de yaklaşık olarak 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağlamış. Rakamın toplamına baktığımızda 187 milyar 653 milyon TL. Rakam büyüktür, bir put çekeyim çayımdan. Oh, çok güzel. Evet. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan dedi ki, bu milletin parasını kim çalmışsa ve çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur. Evet, bir numaralı kameraya dedim işte. Ay canım, ay canım, bir numaralı kameraya söyledim. Sana niye söyleyeyim ya? Allah Allah. Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen bir önerge var. Genel kurulda bu fon kriziyle ilgili olarak, değerli dinleyiciler, meclis araştırmaları önergeleri görüşüldü. Yeni Yol, İYİ Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'nin konuya ilişkin verdiği önergeler reddedildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun bu söz konusu iddiaların araştırılması için kurulması istenen komisyona ilişkin, kimse burada yalan ve iftira, suçsuz insanları da suçlayamaz, meclis araştırma komisyonu bunun aleti yapılmamalıdır şeklinde bir açıklaması oldu. Aile Bakanı Göktaş, fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim şeklinde, değerli dinleyiciler, bir açıklama geldi. Aile Bakanı Göktaş'tan, değerli dinleyiciler, gelen açıklama, Aile Bakanı'nın açıklamaları oluyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Ticaret Bakanı da yine açıklamalarda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Hatta hazır oradan bakmışken onun açıklamalarını da şöyle bir kenara ayıralım. Oraya da biraz sonra döneriz, oradan da açıklamaları veririz kıymetli dinleyiciler. Aile Bakanı'nın açıklamaları da bu şekilde. Şimdi Ticaret Bakanı dedik. Bugün tüketici masası bölümü var. İbrahim Güllü ile konuşacağız. Önemli konu başlıkları var. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurul Programı'nda konuştu Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Mal ve hizmet ihracatının toplamı Eylül itibarıyla yıllık 409 milyar dolar. İthalatı da eklediğimizde 865 milyar dolarlık bir dış ticaret durumumuz var. Milli gelirimizin %50'sinden fazla bir pay oluşturmaktadır. Yani ihracat, ithalat, transit ticaret Türkiye'de gayri safi milli hasılanın büyümesinde çok önemli rol oynayan önemli alanlardan bir tanesidir dedi Sayın Bakan Ömer Bolat. Yapmış olduğu açıklamada hizmetler sektöründe 63 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz dedi. 86 milyonluk güçlü bir iç pazara sahip olduğumuzdan bahsetti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Bu arada kişi başına gelir yıl sonunda 20 bin doları aşabilir açıklama. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin milli gelirinin Haziran 2026'da 1.7 trilyon dolara ulaştığını ve 2025 sonunda 18 bin dolar olan kişi başı milli gelirin 2026 sonunda da muhtemelen 20 bin doları aşacağını söyledi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanı. Türkiye 1 Nisan 2026 itibariyle biliyorsunuz resmen başladı, 5G dönemine girdi. Burada kullanıcı sayılarında artış olmuş. 5G kullanıyor musun sen 5G? Ha, sana en fazla 4.5 yazıyor. 5'e geçemiyor. Ya bu da çok kötü bir şey ya. Yani şey de güzel, ifade de güzel. Ya, bana en fazla 4.5 yazıyor ya. Vallahi.
4.6'yı bile göremedim Okan Bey ya. Var mı 5G'yi gören? Bir telefonla alakalı bir şey mi acaba o? Telefonla mı? Yani. Hani İknur oradan bana öyle bir evet diyor ki sanki sevgili dinleyiciler evde eşi çorabım nerede diye soruyor. Holde mi? Evet. Der gibi. Sen gördün mü hiç 5G'yi? Ha, senin telefon modelin kaldırmıyor. Vay. Bir şey söyleyeyim mi Serkan Bey, yani iş var ya döndü dolaştı, siz var ya döndü dolaştı size patladı söyleyeyim. Telefonumun modeli kurtarmıyor diyor. Hakikaten öyle demek ki, yani telefonda 5G'yi görüyorsanız demek ki telefonla alakalı anladığımız kadarıyla. Şimdi güncel verilere göre Ekim 2026 Türkiye'de 5G abone sayısı 45 milyonu aşmış. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine baktığımızda abone sayılarının aylara göre artışı şöyle. Mayıs 2026 geçişin ilk günlerinde 21 milyon olan abone sayısı 40 günde 34 milyona ulaşmış. Haziran 2026 ilk 2,5 ayda abone sayısı 42 milyona yaklaşmış. Bu dönemde aktif kullanıcı, gerçek kullanıcı sayısının da abonelik sayılarıyla büyük oranda örtüştüğü ve 44 milyon bandında olduğu bilgisi var. Yine Başkanı Mehmet Koç Yiğit'in son açıklamasına göre 5G abone sayısı değerli dinleyiciler baktığımız zaman 45 milyonu geçmiş durumda hanımlar beyler. Ya Danimarka'dan vize almak isteyen biri yaşadıklarını paylaşmış. Bu haberi gördüm de ben de bir dönem almıştım oradan. Ben vize istediğim zaman böyle kısa zamanda hallolmuştu yani, bir sene. Yok, ben aldığımda kolay hızlıca. Serkancığım canım kardeşim. Canım kardeşim seviyorum seni. Şimdi demiş ki bu kişi arkadaş, 24 Haziran 2026'da Danimarka vizesine başvurdum. 97 gün sonra gecikme için üzgünüz. Bu arada seyahat tarihiniz de geçti. Eğer hala seyahat etmek istiyorsanız yeni uçak bileti, otel rezervasyonu ve seyahat sağlık sigortanızı gönderin. Tekrar değerlendirin demişler. Ben de tabii neden olmasın, bu kadar beklemişken biraz daha bekleriz diyerek belgeleri gönderdim. Başvurudan 104 gün sonra gelen sonuç 3 günlük vize. Çok iyi, çok kötü yani. Pasaportun 104 gün konsoloslukta kaldı, karşılığında bana 3 günlük Danimarka özgürlüğü verildi. Sanırım konsolosluk şunu demek istedi: seni çok beklettik, bari çok da kalma demek istemiş. Ama bu gerçekten berbat bir durum ya. Ben az önce işin esprisini arkadaşlarım söyledi ama gerçekten bu son dönemlerde biraz böyle bir problem var. Yani ben bir seneden fazla oldu tabii değerli dinleyiciler. Başvuru yapıp çıktığında o zaman daha hızlı ilerliyordu. Herkes de neydi, rahattı bu konuda. Ama şimdi Danimarka'la ilgili olarak Danimarka'nın vize çalışmaları, vizenin, pasaportun size tekrar ulaşması noktasında böyle gecikmeler, ama bu kadar da olmaz ki. Düşünsene, başvuru yapılıyor. 97 gün sonra konsolosluk diyor ki kardeşim sen bana başvuruyu yaptığında gönderdiğin evrakların süresi doldu. Sen seyahat sigortasını falan filan bir daha gönder, uçak bileti rezervasyonu bir daha gönder, değerlendirelim diyor. O da diyor ki tamam göndereyim. Gönderiyor. 104 gün sonra da cevap geliyor ve 3 günlük vize veriyorlar. Danimarka, bir numaralı kameradan Danimarka'ya sesleniyorum. Danimarka konsolosluğuna sesleniyorum. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Siz bak, sert konuşmak istemiyorum. Bak, sadece böyle diyorum, parmağımı gösteriyorum. Lütfen, olmaz öyle şeyler. Bu nedir ya, komedi, dalga mı geçiyorsunuz yani? 104 gün sonra 3 günlük vize, Danimarka giriş çıkışı. Hayret bir şey ya. Berna Laçin serbest kaldı, gözaltına alınmıştı değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Bu tabii ifade etmiştim ben bu hafta. Sevgi gösterileri gösterenler, bundan çok mutlu olanlar, iktidar kanadı tabii ki mutlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti ekibi falan mutlu oldular. Diğer tarafta Yeni Parti Genel Başkanı'nın sert eleştirileri vardı Özgür Özel'in. Sonra toplum içerisinde sert sözler oldu, sosyal medya paylaşımları oldu. O paylaşımlardan bir tanesini yapan Berna Laçin
Ben diyor ki paylaşımda yer alan korkma şeklindeki söylemimde İstiklal Marşı'nda yer alan korkma ibaresine atıf şeklindedir. Ben İstiklal Marşı'nın bu kısmını birçok yerde kullanırım. İnsanlar bu olayı kafasında çok büyüttü. Bana çok birçok Twitter göndermeye başladılar. Ben de buna istinaden İzmir'in daha önce birçok şeyi atlattığını, büyütülmemesi gerektiğini anlatmak için böyle bir paylaşım yaptım. Benim amacım asla kimseyi kinmek, düşmanlığa sevk etmek değil, aksine bu tip durumların geçici olduğunu, yaşanabileceğini, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti. Türkçemiz konuşurken ve yazarken farklı yerlere çekilebilir. Bu söylemde İzmir'in daha önce işgal edildiğini, işgalde yaşadığını, deprem yaşadığını gibi böyle geçirilmiş olan olayları anlatmak şeklinde söylemim gerçekleşmiştir. Ama bir takım troller tarafından başka yerlere çekilmiştir şeklinde ifadeleri olmuş. Bernal Açık'ın serbest kaldı.

dediğin kişi aynı şekilde tonlayarak almayabilir. Yani sen canım diye yazarsın, o canım diye okuyabilir. Farklı değerlendirebilir. Hatta bazıları, ne bileyim, buna herhalde dikkat eden var anladığım kadarıyla. Emojilere falan da böyle dikkat edenler var mı, öyle bir şey? Emojiler. Gerçekten anlamını bilmiyorum. Ben sosyal medyada bir de paylaşım yaparım. Eğer çok eğlenceli bir şeyse gözlerinden yaş gelen gülücüğü koyuyorum. Daha normalse daha az şeyi. Öyle tebessüm edeceğim bir şeyse bir de 3 tane gülücük emojisi var, onu kullanıyorum. Bir dua emojisi var, onu çok kullanıyorum falan. Bir de çiçek, bir şeyler atıyorum, o kadar, başka bir şey yok. Ona bile dikkat eden var. Ama hani ona bir şey diyemem de yazdıklarımıza gerçekten dikkat etmek gerekiyor sanırım. Sevgili dinleyiciler, makam şoförlüğü kursunda verilen eğitimler, orada öne çıkan bazı şeyler varmış. Nedir o? Makam sahibinin yanında sigara içmeyin, araçta sigara kokusuyla bulunmak büyük hataymış. Sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyelim. Neyin? Bunun görüntüsü mü var, videosu mu var, sesi de mi var? Ciddi misin sen? Bunları mı anlatıyorlar? Ben niye anlatayım o zaman? Allah Allah. Sen görüntüyü ver İknur, sesi ben anlatayım. Ben de bir şey yapayım ya. Ne bileyim. Ondan sonra Sputnik yönetimi arayıp Okan Bey, yani pardon da seni oraya oturttuk haber ver diye videoyu almışsın, sesini de koymuşsun oraya, görüntüsünü de koymuşsun. Kendin de bir şey anlattın, yok orada arkada çay iç. Biz bunun için mi para veriyoruz sana? Dedirtmem. Simge, tamam, susar mısın lütfen ya? İknur, sen o görüntüyü ver, ben de üzerine anlatayım. Şimdi hanımlar beyler, makam şoförlüğü kursunda verilen eğitimden öne çıkanlar. Makam sahibinin yanında sigara içmeyin, araçta sigara kokusuyla bulunmak büyük bir hataymış. Sigara sağlığa zararlı. Bir kere hiç içmeyin mümkünse. Aracı önceden hazırlayın. Yazın serin, kışın sıcak tutun. İdeal sıcaklık 22-24 derece. Telefonunuzu araca bağlamayın. O CarPlay, Bluetooth üzerinden kişisel bilgilerinizi makam aracına aktarabilir misiniz? Bunu yapmayın diyor. Telefonu mutlaka sessize alın. Acil durumlarda makam sahibinden izin isteyin. Araçta konuşulan, araçta kalır, makam sahibiyle yapılan hiçbir özel görüşme eş dahil kimseye anlatılmamalı. Makam sahibiyle mesafeyi korumak lazımmış. Fazla samimiyet ve özel konulara girmekten kaçının. Sabah saat 8'de başlayıp gece yarısına kadar çalışmak gerekebiliyormuş. Hafta sonları da mesai olabilirmiş. Şimdi hiç merak ediyor musunuz? Bu dünyada öyle isimlere en yakın olan isimler, değil mi? Devlet başkanları. Onlara en yakın isimler. Mesela bizim Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın makam aracı. O makam aracını kullanan şoför. Bilmiyorum, bilgim yok. Kaç tane şoför var? Ondan sonra koruma görevlisi, koruma müdürü mesela, en yakın olanlar, değil mi? Ben şeyi merak ediyorum, acaba diyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı muhabbet ediyor mudur? Hani makam şoförüyle, korumayla, yok mudur, etmiyor mudur diyorsun? İknur sen? Sayın Cumhurbaşkanımız, çok özel konulara girmiyoruz. Yani hani ne bileyim, şey yapamadım. Evet, muhabbetin bana gelmemesi açısından şey yaptım. Güzel, ne bileyim ya, Cumhurbaşkanı arabaya bindiğinde günaydın, kolay gelsin falan der. Onlar var, onlar var. Ama makam şoförü, ondan sonra bir de bilmiyorum gerçekten. Fakat Cumhurbaşkanı'na en yakın olan nedir o? Yakınında olan isim mesela. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı sohbeti sever ya, sohbet eder yani. O hani içimizden biri, bizden biri, o sohbet eder, ne yapıyorsun? Ha, senin çoluk çocuk nasıl falan, o tarz şeyler diyordur, soruyordur. Hal hatır soruyordur. Evet. Değerli dinleyiciler, Simge de 5G'sini açmış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Darısı İknur'un başına. Güllü'nün ölümüne ilişkin İknur bu davada savcı mütalasını açıkladı. Bildiğim kadarıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü'nün kızı, tasarlayarak üst soya kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaa açıklandığı esnada da Günlü'ye Allah'tan rahmet dilerim, kızının ağladığı bilgisi geldi. Değerli dinleyiciler. Almanya ekiplerinden Bochum futbol takımı
statta, tribünde toplu zıplamayı yasaklamış.

Sebep ne? Stadyum atmosferine alışık olmayan taraftarların kendisini hasta hissetmemesi. Herkes zıplarken yani böyle insanları bu şekilde orada acaba herkesi mi hasta olarak değerlendiriyor kendini mi? Herhalde şey diyordur orada. Ulan bir stat dolusu insanın hasta olacak hali yok ya. Hepsi kendinden geçmiş olacak yok ya. Bende bir sıkıntı var demek ki. Bende mi acaba zıplasam hafiften diye olabilir. Icardi ve Vandanara arasındaki bu davasında değerli dinleyiciler yaşananlar var. Kaç dakikamız kaldı ya? Bir dakika, pekala. Bu haberlere sonra bakarız. Gündemdeki bir iki başlığı daha aktarırız. Değerli dinleyiciler, bu sigara durumu var. Onlara bakacağız. İkinci bölümde bakacağız ve İbrahim Güllü ile konuşacağız. Hadi şarkıyla gidelim saat başına. O zaman şu Icardi Vandanara konusunu vereyim. Şimdi Vandanara evlendikten sonra iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları sebebiyle sanatsal kariyerinden vazgeçtiğini söylüyor. Çok sanatsal görüyorduk. Aylık 250 bin euro yani bu da yaklaşık olarak 13 milyon 850 bin TL nafaka yapıyor. Mahkeme Icardi'den kaynaklandığını belirterek talebi reddetmiş. Tanınır olmasının. Icardi ve Vandanara resmi olarak boşanmışlar. Değerli dinleyiciler, Icardi de bugün bu kararı ve yeni dönemin başlangıcını kutluyorum demiş. Bir ara şey konuştular, tekrar Galatasaray'a gelecek falan filan diye. Olmadı öyle bir şey. Bu arada Süper Lig bir ara vermiştik biliyorsunuz. Bugün yeniden başlayacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla maçı var. İstanbul'da değerli dinleyiciler akşam saat bildiğim kadarıyla 20'de mi 20.45'te mi ne oynanacak maç? Hanımlar, beyler. Hadi bakalım. O zaman şu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra tekrar beraberiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bugün birazdan tüketici masası bölümümüz olacak. İbrahim Güllü ile konuşacağız. Değerli dinleyiciler. Şimdi muayene istasyonlarında ceza yağmuru, kurallara uymayan işletmelere 100.000 TL'ye varan cezalar kapıdaymış. Bu habere bir bakalım. Nedir o? Denetim yetkisi araç muayene istasyonlarının tüm işletme ve personel denetimlerini artık doğrudan Ulaştırma ve Altyapı'na ve bakanlığın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara bırakıyor. Onlar tarafından yapılacak. Yönetmelikte belirlenen kurallara, işletme şartlarına veya operasyonel yükümlülüklere uymayan araç muayene istasyonu işletmelerine ihlalin niteliğine göre, ağırlığına göre 3 farklı kademede idari para cezası kesilebilecek. Nedir o cezalar? 17.376, 43.447 ve en ağır ihlallerde 100.000 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca bazı özel ihlal durumlarında Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesi orada yer alan yaptırımlar da yine uygulanmaya devam edecek. Düzenlemedeki en önemli husus, hanımlar beyler, söz konusu 17.000 ile 100.000 arasındaki ağır para cezalarının aracını muayeneye götüren insanlardan değil, kurallara uymayan araç muayene istasyonu işletmelerine kesilecek olması. Değerli dinleyiciler, AK Parti sigara düzenlemesinde biliyorsunuz sona geldi. Bununla ilgili olarak bir düzenleme hazırlığı içerisinde. Sigaranın tamamen yasaklanması söz konusu değil, fakat kullanım alanları ciddi şekilde daraltılıyor. Kamusal alanlar, işletmelerde sigara kullanımına ilişkin çok daha net sınırlar. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz pis kokuyor. Gerçekten. Geçen akşam sigara sağlığa zararlı ama geçen akşam böyle bir yerdeydik. Buradan sevgili Oğuz Aksaç ve Güler Duman'a selam ve sevgilerimi göndereyim. Onun sahnesindeydik, onların sahnesindeydik sevgili Fethi Yılmaz'la birlikte. Ya nasıl bir sigara kokusu sinmiş üzerime, Üzerimde bir mont vardı. Çıkardık onu, böyle sandalyeye koyduk. Montu 2 gün dışarıda bekletmek zorunda kaldım. Hani hava alsın da o koku geçsin diye falan. İnanılmaz bir koku sinmiş. Değerli dinleyiciler, şimdi mevcut hazırlıklara göre çocuk parkları, spor alanları, plajlar ve piknik yerleri gibi açık alanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanıyor. Öyle bir teklif olacak. Kafe, restoran ve lokantaların açık olarak adlandırıldıkları ancak etrafı kapalı, açılır kapanır tavanlı veya brandalı bölümlerinde yönelik, orada da yeniden bir belirleme olacak. Sigara içilebilen alanların fiziki sınırları netleştirilecek ve denetimleri sıkılaştırılacak. Sigara paketlerinin boyutları ve şekilleri standart hale getiriliyor. Marka logoları kullanılmayacak. Market ve büfelerde tütün ürünlerinin tüketicinin doğrudan görebileceği raflarda sergilenmesine izin verilmeyecek. Şimdi siz bazı böyle marketlere gittiğinizde de görebiliyorsunuz. Kasa arkasında falan hala, değil mi, satılıyor. Ya da ne bileyim işte içki, alkollü içki, sigara, ki bunlar sağlığa zararlı, onu da belirtelim. Onların satıldığı yerlere girdiğinizde görebiliyorsunuz zaten. Onunla ilgili olarak da, yani sigara konusunda da bir düzenleme olacak. Başka ne var? Ama şey var zaten, yani sigaranın tek tip bir paketler. Yani orada tek tip olacak, yani bütün paketler aynı olması düşünülüyor. Ama sigaraların üzerinde caydırıcı resimler, yazılar, hani sigara öldürür, fotoğraflar koyuyorlar oraya falan böyle. Onlar etkiliyor mu bilmiyorum. Yani içeni etkiliyor mu bilmiyorum ama paketler tek tip olması planlaması var. Mesela elektronik yaş doğrulaması, satış işlemlerinde kimlik yerine elektronik sistemler üzerinde yaş doğrulaması yapılması planlanıyor. Aynı sağlık paketi içerisinde şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen vitamin ve gıda takviyelerinin İşte merdiven altı üretim ve sosyal medyadaki abartılı reklamları engellemek amacıyla denetim ve ruhsatlama yetkisi de tamamen Sağlık Bakanlığı'na devredilecek değerli dinleyiciler. Vallahi sigara sağlığa zararlı, biliyorsunuz. Bu kadar sigara sağlığa zararlı olunca da bence içmemekte fayda var. Hem sağlığa zararlı hem cebe zararlı kıymetli dinleyiciler. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir alarm var. 170 milyon çocuk ve ergen obezite kıskacında diyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve ergenler arasında hızla yayılan bu obezite krizine yönelik bazı uyarı verilere baktığımızda dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve ergen obezite tehlikesiyle karşı karşıya. Erken yaşta başlayan obezite sorunu ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet, işte kalp damar hastalıkları, çeşitli kronik rahatsızlıkların temel tetikleyicisi olabiliyor. Uzmanlar ve sağlık örgütleri bu hızlı artışın ardında hareketsiz yaşam, yaşam tarzının yaygınlaşması, ekran sürelerinin artması, aşırı işlenmiş şekerli yağlı gıdaların tüketiminin olduğunu söylüyor. Bir kere hareketsiziz, yani o konu herhalde hepimiz için geçerlidir diye düşünüyorum. Sonra ekran süresi. Yani gün içerisinde telefonla çok haşır neşir olmuyor muyuz? Yani çok fazla. Sen de nasıl? Evet, Özgür diyor ki ben evde diyor. İlknur sen... Pardon, özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. İlknur'un dediği şey de önemli. Bende de öyle mesela. Bizler... Hani bazı birçok insan telefonu aynı zamanda iş içinde kullanıyor. Yani iş için derken iş yerinden arayacaklar, mesaj atacaklar, cevap vereceğim değil. Telefonda artık bir takım uygulamalar kullanılabiliyor. Yazılı, görsel, fotoğraf, video, şu bu bir takım şeyler orada yapabiliyoruz ya. Bir de öyle bir meşguliyet var. Hareketsiz yaşam var. Yediklerimiz, içtiklerimiz. Bak mesela ben kendimden örnek vereyim. Dün işte benim sabah mesela tükettiğim şey uzun zamandır ameliyattan sonra bir granoladır. Ondan sonra yoğurttur. Yoğurtla granolayı tüketirim, bitti gitti. Buna alıştırdım kendimi. Çok da güzel oluyor. Probiyotik yoğurt, değerli dinleyiciler, tavsiye ederim. Kahvaltı olayı yoktur. Başka çeşit bir kahvaltı yok. Ya sadece hafta sonu. Mesela dün yaptığım o kahvaltıyla bu sabaha kadar durdum. Hani bilene isteye yapmadım bunu ama hani insan aç kalma noktasında kalabiliyor. Ama hani susuz olayı biraz suyu bol tutmak lazım her zaman olduğu üzere. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programında yayınımıza devam ediyoruz. Bugün İbrahim Güllü ile konuşacağız değerli dinleyiciler. Özledik kendisini. Bir türlü yayınımıza bağlanmıyordu, haber gönderiyorduk, telefonlarına çıkmıyordu, arıyorduk dönüş yapmıyordu, mesaj atıyorduk mavi tik oluyordu, dönüş yapmıyordu, gıcık olmuştuk. Bak oraya geliriz dedik, Radyo Sputnik ekibi olarak. Ondan sonra yapay zekadan görseller yaptık, Özgür'ü öne koyduk, eline topuz verdik. Ondan sonra bizim Alkan'ın, değerli dinleyiciler, kıyafetini böyle bir değiştirdik. Vücudunu falan değiştirdik korkutalım diye İbrahim Güllü'yü. Fotoğrafı görünce tabii dayanamadı. Dedi ki durum tehlikeye giriyor. Canımdan ileri mi dedi değerli dinleyiciler. İnternet alışveriş tuzaklarını konuşacağız. Simge de hazır, biz de hazırız. Herkes hazır. Hadi bakalım o zaman tüketici masası bölümüne.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne söylememiz lazım?
1: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
1: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz tabii ki de sevgili İbrahim Güllü. Abi hoş geldin. Ben de az önce senden bahsettim. dedim ki bizi hiç kırmadı. İlk söylediğim zaten teklifimizi kabul etti hemen. Biliyorum senin duyduğunu. Zaten senin duyduğunu bildiğim için gaza geldim. Daha çok şey söyledim.
1: Teşekkür ederim Okan kardeşim. Yani ikna olmak için kas gevşetici haydana gerek yoktu ama yine de onun etkisi motivasyonu farklı oluyor.
0: Canım abim hoş geldin. Ben
1: hoş bulduk, hoş
0: biraz
1: bulduk.
0: Özlemiştik de şimdi biz bu programı, bu bölümü hani ben Radyo Sputnik'te yayına başladıktan kısa bir süre sonrasında bu bölümü başlattık ve çok da güzel gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Aydın abi başta olmak üzere sana, bütün TÜKONFET, Tüketici Konfederasyonu ekibine, dahil olan herkese, yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Önce bu teşekkürle bir başlayayım.
1: İnşallah. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten tüketicileri bilgilendirme, uyarma, gelişmeleri aktarma yönünde de önemli bir misyonu Sputnik yerine getiriyor. Zaten medya, televizyon ve radyoların ana amaçlarından birisi de kamuoyunun bilgilendirme, ama doğru bilgilendirme.
0: Evet. Şimdi abi hızlandıralım hemen, vaktimiz çünkü dar, su geçiyor. Bu internet alışverişleriyle ilgili olarak, internette yapılan alışverişlerle ilgili olarak bazı tuzakları konuşalım istedik bugün. Bu tuzaklarla ilgili olarak da senin anlatacağın şeyler önemli. Şuradan başlayalım. Özellikle online alışverişte, online alışveriş yaparken çok şeye dikkat etmek lazım tabii de. Tabii biz o alışverişi yapan insanlar ne kadar dikkat ediyoruz, ne kadar özen gösteriyoruz bilemiyorum ama günün sonunda bize zararı olmaması için önemli. Önce şu şeyden başlayalım istersen. Online alışverişte sahte yorum ve sahte puanlar konusu. Burada tüketici nasıl yanılıyor? Sahte yorumlar gerçekten bu tüketicinin satın alma kararını etkiliyor mu, etkilemiyor mu falan, istersen buna bir ardından hatta hemen ardından bu sahte olduğunu, yorumların sahte olduğunu tüketici nasıl anlayacak? İşte orada yıldızlar var, 5 yıldız koymuş, övgüler mövgüler, işte kargo şöyle geldi, şöyle paketlemişler, böyle yapmışlar falan. Bir de bunları nasıl anlayacağız? Söz sende.
1: Teşekkür ederim Okan kardeşim. Gerçekten e-ticaret her geçen gün, her yıl katlanarak gidiyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilerden şunu görüyoruz. Bir önceki yıla göre e-ticaret hacmi en az %50, hatta 2'ye katlandığını, %100'e yakın artışlar kat ettiğini görüyoruz. Yani artık birçok alışverişimizi oturduğumuz yerden, bilgisayar üzerinden, cep telefonlarımızdan, mobil aplikasyonlar üzerinden alışverişlerimizi yapıyoruz. Tabii tüketiciler de bu arada sizin bu yayınlar gibi yayınların etkisi, kamuoyundaki sosyal medyalardaki paylaşımlar neticesinde artık tüketiciler de bilinçlenmeye ve alışveriş yaparlarken tabii biraz da ekonomik kaygılar da ön plana çıkıyor. Artık araştırıyor tüketici, yani hangi ürünü nerede daha uygun alabilirim diye. Ve bir ürün beğendiği zaman şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Tüketici artık o ürünle ilgili yorumlara ve yıldızlara da bakmaya başladı. Şimdi işte bunu da değerlendiren bazı açık göz firmalar diyeyim veya şeyler, ürünün veya işte satmış olduğu mal ve hizmetin gerçekten kaliteli olduğu izlenimi veren sahte yorumlar ve hak etmediği halde yıldız almaları, beğenilerinin yükseltmesi yönünde bir takım işlemler yapmaya başladılar. İşte sahte yorumlar, bot hesaplar, beğeniler vesaire. Hatta rakip firmalar bile bunu değerlendirip rakip gördüğü bir firmayla ilgili olumsuz yorumlar yapabiliyorlar. Geçen gün yine bu konuyla ilgili bir tüketicimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız bana şöyle bir bilgi notu geçti. İbrahim Bey dedi, özellikle yemek sektöründe bu tür şeyler oluyor. Hı hı. Ve yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyorlar. Yani o işletme yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyor. Ben şunu gördüm diyor, bir yıldızlık diyor, bir işletme diyor, 2 günde 5 yıldıza döndü.
0: Oo.
1: Ve böyle bir bilgi notu iletti bana. Şimdi ben de baktım, yani acaba bu istatistiki veriler dünyada ne şekilde diye şöyle bir size de bilgi olarak aktarmak istiyorum de sevgili dinleyicilerimiz de bilsin. Evet. Yani sahte veya yorum veya yıldızın tüketici üzerindeki etkisi ne kadar? Bunu istatistiki verilerle, uluslararası yapılmış araştırmaları söylüyorum. Türkiye'ye mahsus bir uygulama değil.
0: Evet.
1: Şöyle, online yorumların yaklaşık %30'u sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor. Yani yaklaşık her 100 yorumdan 30'unun sahte ya da manipüle edilmiş bir yorum olma ihtimali var. Tüketicilerin %82'si son 12 ayda en az bir sahte yoruma rastlıyor. Ve %75 tüketicimizin %75'i de bundan dolayı da endişe duyuyor. Sonra şöyle bir şey var, yine bir tespit var. Sahte yorumlar düşük kaliteli ürün seçme olasılığını arttırıyor. Örneğin bu bir başka bir çalışmada şöyle tespit edilmiş. Yaklaşık %6 etkiliyor o ürünün satış rakamlarını. Yine bir yıldız artış talebi, yani bir yıldızın artması %38'e kadar satış potansiyelini arttırabiliyor. Yani 3 yıldızken 4 yıldıza çıktığı anda veya 4 yıldızdan 5 yıldıza çıktığı anda firmanın satış talebi, onlara yönelik artış talep %38 artabiliyor.
0: Oo.
1: Sahte olumlu yorumlar da satışları kısa vadede %12,5 oranında da arttırabiliyor. Bu da çok yüksek bir oran. Bir de tüketicinin tabii bir burada tüketici artık akıllı, yani bilgili ve kendisine değer verilmesini istiyor. Bir de şöyle bir veri var. Tüketicimizin %54'ü yorumların sahte olduğunu düşününce o ürünü almaktan vazgeçiyor. Yani bir siteye girdiniz, alışveriş yapmak istiyorsunuz, baktınız orada yorumlar sahte, hemen onu, o ürünü almaktan vazgeçebiliyorsunuz. Ve %83'ü de, tüketicinin %83'ü de ödenmiş yorum görürse, yani sahte ödenmiş parayla yapılan yorum gördüğü anda o işletmeden uzaklaşıyor. Yani o işletme tüketici nezdindeki itibarını sıfırlamış oluyor. Ve
0: yani
1: %83 de yani, inanılmaz büyük bir rakam.
0: Yani şöyle, evet. Çok enteresan bir istatistik olmuş bu. O yorumlar, o sahte yorumlar bir şirketi alıp uçurabildiği gibi tüketici tarafından bilindiğinde çok şirket, o şirket açısından, yani o satışı yapan yer açısından büyük de zararları olabiliyor aynı zamanda. Bir de bunu anlamak
1: tabii
0: da çok
1: ki.
0: Anlamak için var mı bir yöntem? Yani tüketicinin burada anlayabileceği bir şey var mı? Ne diyorsun? Baktın mı bu konuya?
1: Tabii
0: çağırın
1: ki. Şimdiki basma kalıp yorumlar genelde sahte yorum olarak karşımıza çıkıyor ve aynı kişi farklı tarihlerde sürekli yorum yapıyorsa yine işte ürün aldım harika.
0: Hı.
1: Yani muhteşem bir ürün ederim gibi yorumlar genelde sahte olma ihtimali yüksek yorumlar oluyor. Ya da aynı ürünle ilgili veya aynı işletmenin farklı ürünleriyle ilgili sürekli aynı kişinin, aynı kullanıcının yorum yaptığını da dikkate almak lazım. Yani onu da tespit edebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bunun dışında bir de yorum yaparken zaten o ürünü gerçekten kullanıp kullanmadığını yorumdan anlayabilirsiniz. O ifadelerden anlaşılabilir. Zaten Okan Bey, zamanımızda şey kullanabilmek adına hemen o konuya geçiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi zaten Ticaret Bakanlığımız 1 Ağustos 2026 yılında yürürlüğe giren e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmesine yönelik düzenlemelerinde iki hususu ön plana çıkarttı. Bir, bu yorumları yapacak kişiler gerçekten o ürünü, o hizmeti almış, kullanmış tüketici olma zorunluluğu getirdi. Yani işletmeler ürün almamış bir kişiye oraya yorum yaptıramamaları lazım. Bir ikinci önemli düzenlemedeki nokta da şuydu. O ürünle veya hizmetle ilgili yorum olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Tüketici bu şeyi yapabilir. İşte işletme eğer sadece olumlu yorumlara yer verip olumsuzlara yer vermiyorsa bunu da yapamayacak. Yani olumlu olumsuz fark etmeden tüketici tüm yorumları tüketicilerin göreceği şekilde kullanımı açmak durumunda kalacak. Dolayısıyla bu iki ana başlıktaki yorum düzenlemesi son derece önemli ve tüketicilerimiz açısından da güzel bir uygulama. Ticaret Bakanlığımız bu konuda düzenlemeleri yaptı. Belki uygulamanın ne şekilde olacağına dair işlemler de yapacaklardır. Mesela burada şöyle bir şeyle karşılaşılabilir ki ben onu da anlatmaya çalışıyorum çoğu zaman. Mesela yorumlar geldi. Bu yorumlar neye göre tasnif olacak? Olumlu yorumlar bir tarafta, olumsuzlar bir tarafta mı olacak? Tarih sırasına göre mi olacak? Neye göre bu tespit yapılacak? Bence burada yorumların tarih sırasına göre ya da derecelendirme, işte yıldız derecesine göre mi bu yorumlar sıralanacak? Bunların belirlenmesi, bir sisteme konulması lazım. Bana göre burada tarih sırası çok önemli. Şimdi şöyle düşünün Okan Bey, neden tarih sırasında öncelik verilmesi gerektiğini söyleyeyim. Şimdi bir ürün yeni çıkmıştır piyasaya ve ürün ilk çıktığında bazı eksiklikler, hatalar olabilir. Her anlamda olumsuz yorumlar gelmiş olabilir.
0: Evet.
1: Şimdi siz tarih sırasını gözetmezseniz o firma belki o ürünü aldı, geliştirdi, güzelleştirdi, eksikleri, yanlışları varsa onları düzeltti, ürün gerçekten güzel hale geldi. Ama siz hala o sitede eski yorumları, yani bir kenarda da sahte şey yorumları, olumsuz yorumları göreceksiniz. O zaman o işletmenin de ticari itibarına zarar verir. Ama tarih sırasıyla yaparsanız her gerçekten o kullanmış tüketicinin yorumlarına baktığınızda arada olumsuz yorum olabilir tabii ki, ama genel anlamda şunu göreceksiniz. Orada olumlu yorumların ön planda olduğunu göreceksiniz. Demek ki diyeceksiniz ki bu ürün artık eskisi gibi kötü bir ürün değil. Rahatlıkla alınabilir bir ürün diyerek tüketici daha doğru tercih yapabilir. Burada önemli olan şudur. Tüketicinin objektif olarak düzgün yorumlar yapılması, düzgün ürünlerle ilgili düzgün yorum yapma imkanına sahip olması önemli. Bakın sahte, satın alınmış bot hesaplarla yapılan yorumlar başta zaten ticari ahlak ve etik kurallarına aykırı olduğu gibi tüketiciye de saygısız uygulamalar. Zaten anayasamızın 172. maddesinde devlet, kamu otoritesi tüketiciyi koruyucu tedbirleri alır şeklinde var. Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki bu düzenlemeleri son derece yerinde. Ve burada reklam kurulu şuna da gitmeye başladı. Artık sahte yorum veya işte yıldız veren işletmelerle ilgili olarak da erişime engelleme, erişimi engelleme ve ilanı, reklamı durdurma yönünde kararlar da vermeye başladı. Bu da güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor Okan.
0: Valla ben bu işin çözümü nasıl diye sevgili İbrahim Gündü konuşurken böyle bir düşündüm. Arkadaş ne kadar zor bir şey bu sahte yorumları engellemek falan diye düşünürken Ticaret Bakanlığı'na şimdi helal olsun, müthiş iki başlıkta toparlamışlar. Yani güzel tabii, bir çözüm bence. Buyur.
1: Kesinlikle bir ilave şey. Tabii. Şimdi bakın kamu otoritesi, yani Ticaret Bakanlığımız yerinde denetimlerini yapıyor. Rutin denetimleri yapıyor ama bir kamu otoritesinin her yere uzanma, her yere yetişme şansı yok. Yani hiçbir ülkede yok bu. O yüzden biz tüketiciyi konumlandırırken tüketici konfederasyonu olarak kamu otoritesinin sağdaki gözü kulağı olarak şey yapıyoruz. Çünkü her ürüne, her hizmete uzanan bir tüketici eli var. Dolayısıyla da burada tüketicilerimiz bilinçli olmalı. Kamu otoritesine destek sağlamalı. İhbar ve şikayet, görmüş olduğu eğer bir yorumun gerçekten sahte olduğunu düşünüyorlarsa, o ürünle sahte yıldız verme olayları olduğunu düşünüyorsa kamu otoritesine ihbar ve şikayette bulunmalı ki kamu otoritesi zaten denetlerini yapacaktır. Ama biz nokta atışı hedef göstermiş olacağız. Dolayısıyla da kamu otoritesi eliyle koymuş gibi bulacak ve inceleme sonucunda eğer usulsüz bir durum varsa gerekli cezayı kesecektir. Ve dolayısıyla da tüketicilere artık sahte yorum vesaire yapan işletmeler daha böyle sıkıntı yaşayacaklar ve bu uygulamalardan ya vazgeçecekler ya da bu diyarı terk edecekler.
0: Yani özetle şöyle demek doğru olur mu? Vaktimiz de daraldı, istersen toparlayalım abi. Şimdi tüketici tabii alışveriş yaparken aslında yalnızca yorumlara güvenmeli mi, güvenmemeli mi, başka nelere bakmalı diye istersen son bir dakikamız var. Bir toparla istersen bitirelim.
1: Tabii. Şimdi yorum, sadece yorum o ürünün gerçekten kaliteli olduğunu sadece yorum göstermez. Evet. Başka şeylerle de mutlaka, ama o bir göstergedir. Hani o bir kanaat oluşturur.
0: Evet.
1: Yorumlar önemli ama bunun başka mecralardan da, başka sitelerdeki yorumlar vesaire de, sadece bir siteye bağlı kalmaksızın aynı ürünle ilgili başka site vesaire yerlerdeki yorumlara da bakmak, onlardaki şikayet portallarını takip etmek, araştırmakta da fayda var. Tek başına dediğim gibi yeterli değil ama önemli de bir göstergedir.
0: Şimdi izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Tüketici Konfederasyonu'nun sosyal medya hesaplarını lütfen takip edin. Çünkü orada gerçekten karşılık beklemeden muazzam bir çalışma var. Bu çalışmanın başında da sevgili Aydın abi ve İbrahim Güllü başkan vekili varlar ve devam ediyorlar. Sosyal medya hesaplarını takip edin. İletişim numaraları da var. Sormak istediğiniz, bilgi almak istediğiniz konularda, danışmak istediğiniz konularda danışabilirsiniz. Abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardığın bilgilerden dolayı. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah ne zaman isterseniz seve seve gönüllü geliriz. Ayrıca iddia etme yöntemlerine gerek yok Volkan kardeşim.
0: Peki, görüşmek üzere, hoşça kal. Bay bay. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Çok teşekkür ediyorum. Partisi günü görüşmek üzere. Sevgili editörüme, sevgili Simge'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
10: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
11: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ceza ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Karadeniz üzerinde İsveç ve ABD'ye ait iki keşif uçağının faaliyet gösterdiği bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'in Mersin'de düzenleyeceği halk buluşmasıyla programına devam edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, soykırımın failleri hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunun iddia edilemeyeceğini söyledi.
2: Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli ol kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Erdoğan konuşmasının devamında uluslararası barış ve güvenliğin adalet olmadan sağlanamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin iradesinin veto hakkına sahip 5 ülkenin kararlarına bağlı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası sistemin ağır yaralı olduğunu ifade etti.
2: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağ olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
1: Burdur'da Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 52'si hastaneye başvurdu. Burdur Valiliği, hastaneye başvuranlardan 30'unun taburcu edildiğini, 9 kişinin tedbir amacıyla servise yatırıldığını, 9 kişinin ise tedavi ve takibinin sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiği bildirildi. Dış gündemle devam edelim bültene. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, Tahran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu öne sürdü. Trump saldırı kararına ilişkin açıklamasına rağmen İran'a yönelik deniz ablukasının devam edeceğini bildirdi. Amerikan basını ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nde İsrail hükümetini eleştiren diplomatik raporların engellendiğini ve bazılarının değiştirildiğini öne sürdü. The New York Times gazetesinin haberine göre ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin danışmanı David Marsh, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, yerleşimci şiddeti ve Gazze'deki insani yardım çalışmalarına ilişkin raporları geciktirdiği veya yeniden düzenlediği iddia edildi. Huckabee ise haberin gerçeği yansıtmadığını savunurken ABD Dışişleri Bakanlığı, personelin yönetimin dış politika öncelikleri doğrultusunda çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Karadeniz üzerinde İsveç ve ABD'ye ait iki keşif uçağının faaliyet gösterdiği bildirildi. TAS'ın Avrupa Hava Trafik Kontrol Kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsveç Hava Kuvvetleri ait Gulfstream S-102B Korpen tipi elektronik istihbarat uçağıyla ABD teşhirli NATO keşif uçağı uluslararası sularda yaklaşık 7 saat uçtu. Uçakların belirlenmiş sivil havacılık rotalarının dışında seyrettiği ve Romanya dışındaki kıyı ülkelerinin hava sahalarına girmediği aktarıldı.
3: Ekonomi.
1: Araç muayene istasyonlarına uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. İşletme şartlarına aykırılıkta 17.376 lira, personel yükümlülüklerinin ihlalinde 43.447 lira, denetim ve sözleşmelerle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira ceza uygulanacak. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle denetimlerde tespit edilen aykırılıklara yönelik para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi. Türk Hava Yolları Eylül ayında 9 milyon yolcuya hizmet verirken yılın ilk 9 ayında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Eylül ayında dış hat doluluk oranı %86,6, iç hat doluluk oranı ise %88,2 oldu. TYİ'nin kargo ve posta taşımacılığı hacmi %13 artışla 205.700 tona ulaşırken filosundaki uçak sayısı 567 olarak kaydedildi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1 milyar 807 milyon doları aştı. Sektörde kilogram başına ortalama ihracat fiyatı 7,57 dolardan 8,35 dolara yükseldi. İhracatın yaklaşık %68'ini gerçekleştiren Ege'li ihracatçılar Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 221 milyon dolarlık dış satımı imza attı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi an itibariyle 12.245 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 36 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.646, çeyrek altın 10.835, tam altın 43.190, ata altın ise 44.291 liradan işlem görüyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının maçlarına bir göz atalım. Trendyol Süper Lig'de bugün saat 20'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Yarın saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. 16'da Samsun Spor, Trabzon Spor ve Alanya Spor, Erzurum Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rize Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Pazar gününe gelindiğinde saat 13.30'da Konya Spor, Başakşehir. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Spor. Saat 19'da Beşiktaş, Kocaeli Spor karşılaşmaları yapılacak. Haftanın son maçı pazartesi günü saat 20'de Eyüp Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bu hastalık dış görünüşümü değiştirdi ama mücadeleye olan inancımı asla. Binlerce kadın gibi ben de bu zorlu yoldan geçtim. Korku bizi koruyan bir duygu değil, bazen gerçekleri görmemizi engelleyen bir duvardır. Meme kanserini yendim çünkü korkup saklanmadım. Hemen hareketim. Bugün sağlıklıysam o gün gösterdiğim cesaret sayesinde. Sevgili kadınlar, vücudunuzu tanıyın, aynaya bakın ve kontrollerinizi yaptırın. Yalnız değilsiniz, biz çok güçlüyüz.
4: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Ekonomist Hurşit Güneş, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu oldu. Fondundaki para hareketlerini halka arzı manipülasyonları anlatan Güneş şunlara söyledi.
2: Bu büyük çaplı paralar girmiş ve büyük vurgunlar yapmışlar demektir. Ve dolayısıyla bu en büyük 50 para koyanın miktarı ve isimleri bizim için son derece önemli. Yani bu işin ne kadar organize bir suç olduğunu belirlenmesi açısından bu son derece önemli. Bu Türkiye'nin sermaye piyasalarında çok büyük hatalar, çok büyük günahlar işlenmiş. Bunlardan bir tanesi halka arzlar. Bu halka arzlar çok sayıda yapılmış ve bu küçük şirketlerle yapılmış ve bunlar manipülasyona son derece müsait şirketler olmuşlar. Ve olağanüstü yüksek rakamlara ulaştırmışlar. Yani bir Özata Denizcilik adeta bir Tüpraş kadar büyük bir şirket haline gelmiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İsmi bilinmeyen bir şirket. Ve Türkiye'de bu Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketinin arasına girebilmiş. Ve endekse girmiş. Tam bir rezalet. Tam bir skandal. Büyük manipülasyonlar dönmüş. Bekçi de bunun farkındaymış. Bekçi uyarılmış. SPK ve Borsa İstanbul, onlar da bir şey yapmamışlar. Yani ev soyulurken belki güzel seyretmiş. Soyulsun canım, bir sıkıntı yok demiş. Çoklu bir, yani soygunun çoklu suçlusu var. Tekli suçlusu yok, çoklu. Parayı götüren de var. Manipülasyon sayesinde zenginleşen de var. Burada da adım alırsa Türkiye'den çok büyük çaplı yabancı yatırım çıkışı olacak. Onun üzerine operasyona başladılar. Bunun 300 binin küçük tasarrufçu olduğunu tespit etmişler. Onlara suç payı, para piyasası fonlarındaki paralarından 1 milyona kadar olanlarını ödeyecekler. Dolayısıyla epeyce geniş bir kesimi susturmuş olacaklar. Diyecekler ki ondan sonra sayı azaldı, 150 bin kadar insan kaldı, onları da yavaş yavaş öderiz filan diye. Bu meseleyi örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya, sönümlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük bir skandalla karşı karşıya iktidar. Bence muhalefete de çok büyük bir görev düşüyor. Bu işin arkasını bırakmamaları gerekiyor. Muhalefetin bu işi kapatmaması gerekir. Devam etmesi lazım. Özellikle bu ara çok sıcakken.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan ekonomist Hurşit Güneş, fon vurgunundaki para hareketlerini halka arz ve manipülasyonlara göre. Fon vurgununun organize bir suç olduğunu savunan Güneş, ev soyulurken bekçi güzelce seyretmiş. Çoklu bir soygunun suçlusu var. Tam bir rezalet, tam bir skandal ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti, 2 işçi ise sağ olarak ocaktan çıkarıldı. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Ancak Soma'nın adı Türkiye'nin maden faciaları tarihinde ilk kez yer almıyordu. 12 yıl önce aynı ilçede Cumhuriyet tarihinin en ağır maden facialarından biri yaşanmış ve 301 madenci hayatını kaybetmişti. Son göçük, Türkiye'de onlarca yıldır yaşanan maden facialarını ve yer altında yaşamını yitiren yüzlerce işçiyi bir kez daha hatırlattı. Türkiye'de kömür madenciliğinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda özellikle Zonguldak Havzası'nda taş kömürü üretiminin başlamasıyla binlerce işçi yer altında çalışmaya başladı. Cumhuriyet döneminde ise madencilik büyürken iş kazaları, göçükler ve gri su patlamaları da ülkenin hafızasına kazınan büyük facialara dönüştü. Madencilik özellikle Zonguldak, Soma ve çevresindeki yerleşimlerde yalnızca bir iş kolu olmadı. Kuşaklar boyunca aynı ailelerin farklı üyeleri madenlerde çalıştı, kentlerin ekonomik ve sosyal yaşamı büyük ölçüde ocakların etrafında şekillendi. Bu nedenle madenlerde yaşanan her büyük faci yalnızca hayatını kaybeden işçileri değil, aileleri ve çoğu zaman bütün bir bölgeyi etkiledi. Bir işçinin ölümü, geride eşleri, çocukları ve yıllarca süren bir adalet arayışını da bıraktı. Bu facialardan biri 7 Mart 1983'te Zonguldak'ın Armutçuk bölgesinde yaşandı. Yer altında meydana gelen gri su patlamasında 103 madenci hayatını kaybetti. Aynı yıl Kozlu'da yaşanan bir başka gri su patlaması 10 işçinin ölümüne yol açtı. 1987'de yine Kozlu'da meydana gelen göçükte 8 madenci yaşamını yitirdi. 1990 yılına gelindiğinde ise acı haberler bu kez Amasra ve Amasya'dan geldi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki gri su patlamasında 5, Amasya Yeniçeltek'teki patlamada 68 madenci hayatını kaybetti. Bu dönem madencilerin yalnızca yer altında değil, çalışma hayatında da seslerini yükselttiği yıllardı. 1990 sonunda Zonguldak'ta başlayan grevin ardından madenciler 4 Ocak 1991'de aileleri ve bölge halkıyla birlikte Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Tarihe Büyük Madenci Yürüyüşü olarak geçen eylem, maden işçilerinin çalışma koşulları ve hakları için verdiği mücadelenin simgelerinden biri oldu. Yürüyüşe madencilerin ailelerinin ve bölge halkının da katılması, maden işçiliğinin yalnızca ocakta çalışanları ilgilendiren bir mesele olmadığını da gösterdi. Çünkü maden kentlerinde işçinin çalışma koşulları çoğu zaman evdeki yaşamı ve bütün bölgenin ekonomik geleceğini doğrudan etkiliyordu. Ancak madenlerdeki ölümler devam etti. 3 Mart 1992'de Türkiye madencilik tarihinin en ağır facialarından biri Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşandı. Gri su patlamasında 263 madenci hayatını kaybetti. Kozlu faciası 2014'te Soma'da yaşanan facia kadar Türkiye'de en fazla can kaybının yaşandığı maden kazası olarak kayıtlara geçti. 3 yıl sonra 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki gri suda 37 işçi yaşamını yitirdi. 2000'li yıllarda da tablo değişmedi. 2004'te Kastamonu Küre'de çıkan yangın 19 madencinin ölümüne neden oldu. 2006'da Balıkesir Dursunbey'deki gri su patlamasında 17, 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki patlamada 19 işçi hayatını kaybetti. 17 Mayıs 2010'da bu kez Zonguldak Karadon'dan acı haber geldi. Gri su patlamasında 30 madenci yaşamını yitirdi. 2013 yılında Kozlu'da meydana gelen metan gazı patlamasının yol açtığı göçükte ise 8 işçi hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen facialar, Türkiye'de madencilik denildiğinde iş sağlığı ve güvenliği tartışmalarının da sürekli gündemde kalmasına neden oldu. Her büyük kazanın ardından denetimler, çalışma koşulları ve sorumluluk tartışıldı. Ancak yıllar içinde farklı kentlerden gelen ölüm haberleri, kamuoyunda aynı sorunun tekrar tekrar sorulmasına yol açtı. Bir maden faciasının ardından alınacağı söylenen önlemler alındı mı, bunlar yeterli oldu mu? Ve 13 Mayıs 2014. Türkiye madencilik tarihinin en ağır günü bu kez Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Yer altındaki kömür ocağında meydana gelen yangının ardından yüzlerce işçi yer altında mahsur kaldı. Faciada 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye günlerce Soma'dan gelecek haberleri bekledi. Madenci ailelerinin madenin önündeki bekleyişi, yer altından çıkarılan işçiler ve 300 madencinin ölümü ülke hafızasına kazındı. Soma yalnızca bir maden kazası olarak değil, Türkiye'de çalışma yaşamı ve işçi güvenliği üzerine yürütülen tartışmalarda da önemli bir kırılma noktası oldu. 301 işçinin ölümüyle birlikte çalışma koşulları, taşeronlaşma, denetim mekanizmaları ve madenlerde üretim baskısı gibi başlıklar kamuoyunda geniş biçimde tartışıldı. Faciada yakınlaştı.

0: der verdi. Maden kazalarına ilişkin bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kaza denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var ifadesini kullandı. Sözleri kamuoyunda geniş tartışma yarattı.
1: Bu ocakların bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler. Bakın Amerika teknolojisiyle her şeyi. 1907 iki ayrı madende gürüzü ve kömür tozu patlaması 361. Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur.
0: Aynı gün Soma'dan başka görüntüler de hafızalara kazındı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında protestolar yaşandı. Dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in güvenlik görevlileri tarafından yerde tutulan Erdal Kocabıyık'a tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra Kocabıyık'ın 10 yıldır madencilik yaptığı ve faciaya kurban giden işçiler arasında yakınlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Maden ocağından çamurlar içinde çıkan yaralı bir işçinin kendisini sedyeye yatırmak isteyenlere derin bir insanlık göstererek "Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin?" diye sorması Soma faciasının acı görüntülerinden birisi olarak hafızalara kazındı.
2: Tamam hadi bakalım kendine iyi bak. Hadi koçum.
3: Dizmeleri çıkar o gün.
2: Hadi bakalım.
4: Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam.
5: Niye geldin?
4: Hayır
5: çıkarma. Bir şey olmaz. Biraz çek yukarı kendini. Çek.
0: Facianın ardından yalnızca siyasi tartışmalar değil, yıllarca süren adalet arayışı da başlamış oldu. Soruşturma kapsamında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, şirketin genel müdürü Ramazan Doğru ve işletme müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2018'de sonuçlanan ilk yargılamada bazı sanıklara 15 yılla 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken 37 sanık beraat etti. Yargıtay sürecinin ardından yeniden görülen davadaysa 2021 yılında Can Gürkan bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 20 yıl, iki maden mühendisi de 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Faciada denetim sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin de yargılanması yıllar sonra başladı. 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada 2025'te 10 kişi beraat etti, 18 kişiye 5 ayla 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. İstinaf sürecinde ise bazı sanıklar yönünden dava zaman nedeniyle düştü. 2014'teki facianın ardından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, facianın ardından Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olamaz demiş, sorumluluğu bulunanların hesap vereceğini söylemişti. Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliğinin facianın ardından üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri olduğunu belirtmiş, bu tür kazaların Türkiye'nin gündeminden mümkün olduğunca çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Facianın ardından madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağı ve daha sıkı önlemler alınacağı söylendi. 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Soma faciasının ikinci yılında yaptığı açıklamada bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için bir yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında ayrıca kömür madenciliğinde yeni somalar yaşanmaması için yeni adımlar atıldığı ve daha güçlü yasal düzenlemeler hazırlandığı ifade edildi. Ancak 2014'teki Soma faciasının üzerinden henüz 6 ay bile geçmeden Türkiye başka bir maden faciasıyla karşı karşıya kaldı. Karaman'ın Ermenek kömür ocağına su basması sonucu yer altında mahsur kalan 18 madenci hayatını kaybetti. Ermenek faciasında günler boyunca ocak başında çocuklarından gelecek haberi bekleyen ailelerin görüntüleri de hafızalara kazındı. Bir madenci yakınının oğlunun yırtık lastik ayakkabılarını göstermesi ise maden işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının tartışıldığı dönemin sembol görüntülerinden biri oldu. Ermenek faciası da yargıya taşındı. 16 sanığın yargılandığı davada maden ocağının sahibi Saffet Uyar'la teknik nezaretçi Ali Kurt'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 2016'da Siirt Şirvan'da meydana gelen göçükte 16 işçi, 2017'de Şırnak'taki

0: Gölcük'te ise 8 işçi yaşamını yitirdi. Ve 14 Ekim 2022'de maden faciaları zincirine bir yenisi eklendi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu işletmesine meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Amasra'daki patlamada Türkiye'de yıllardır devam eden bir başka tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Maden faciaları öngörülebilir ve önlenebilir miydi? Facianın ardından kamuoyunun gündeminde yalnızca patlamanın nasıl meydana geldiği değil, olay öncesindeki denetimler, risk değerlendirmeleri ve kurumların sorumlulukları da yer aldı. Facianın ardından 23 sanık hakkında dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart 2025'te açıkladığı kararda dönemin Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ile İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural'a 16 yıl 6'şar ay, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu'ya ise 15 yıl hapis cezası verdi. Diğer 16 sanığa da 3 yıl 1 ay 15 günle 9 yıl arasında değişen hapisleri verildi, 3 sanık beraat etti. Amasra faciasına ilişkin adli süreç bununla da sınırlı kalmadı. Eski TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ayrı bir yargılama daha başladı. Maden faciaları Türkiye'nin toplumsal hafızasında yalnızca ölüm sayılarıyla yer almadı. Bazen bir babanın maden ocağının önündeki bekleyişi, bazen bir çocuğun kaybettiği babası, bazen de yıllarca süren bir mahkeme süreci o faciaların hafızadaki görüntüsüne dönüştü. Her facianın ardından bir daha yaşanmasın denildi. Her yeni faciadaysa geçmişte yaşananlar yeniden hatırlandı. Aradan 12 yıl geçti. Takvimler 1 Ekim 2026'yı gösterdiğinde Soma'nın adı bir kez daha bir maden faciası ile gündeme geldi. Bir maden işletmesine meydana gelen göçükte toprak altında kalan 7 işçiden ikisi sağ çıkarıldı. 5 madenci ise hayatını kaybetti. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda 3 savcı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali bulunabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Son göçük yalnızca geçmişteki faciaları değil, her maden kazasının ardından gündeme gelen aynı soruları da yeniden hatırlattı. Madenlerde çalışan işçilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Denetimlerin sorumluluğu kimde? Ve bir facianın ardından başlayan tartışmalar bir sonraki facia yaşanmadan kalıcı önlemlere dönüşebilecek mi? Armutçuk'ta Grizu, Kozu'da Grizu ve Göçük, Küre'de yangın, Ermenek'te su baskını, Amasra'da patlama ve Soma'da yıllar sonra yeniden göçük. Türkiye'nin maden facialarında tarihler, şehirler ve kazaların biçimi değişti. Ancak geride kalan görüntü çoğu kez aynı oldu. Yer altında çalışan madenciler, ocakların önünde haber bekleyen aileler ve yaşamını yitiren işçiler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saat 14'ü gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Güllü davasında karar bekleniyor. İstanbul Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, Gazze'deki soykırımın failleri hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez dedi.
3: Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
2: Uluslararası barışın adalet olmadan sağlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin iradesinin genel kurulda veto hakkına sahip 5 ülkenin kararına bağlı olduğunu söyledi. Uluslararası sistemin ağır yaralı olduğunu kaydetti.
3: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığını hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor.
2: Güllü davasında karar bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporuna göre binaya sonradan eklenen 4 ruhsatsız kat hakkında geçmişte yıkım kararı alındığı ancak uygulanmadığı tespit edildi. Marmara'ya alternatif geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek hatla Marmara'ya alternatif yeni bir demiryolu bağlantı oluşturulacağını söyledi. Hattın ihalesi 14 Ekim'de yapılacak. Hatla kalkınma yolu Avrupa'ya bağlanacak. Öte yandan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Hizmete girecek projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükselecek.
0: Ekonomi.
2: Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litresinin İstanbul'da 83 lira 74 kuruşa, Ankara'da 84 lira 74 kuruşa, İzmir'de 84 lira 94 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 12.240 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 30 kuruş. Çarşıda gram altın 6.640, çeyrek altın 10.823, tam altın 43.157, ata altını da 44.247 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu haftanın keyfiyle devam edecek.
4: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihine bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz, Allegro con brio ile. Kader senfonisi olarak biliniyormuş ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş, o başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var, V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bey girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
5: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
4: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim, çok enteresan bir konuyla. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra konularımıza başlayalım. Bu arada sizden gelen mesajları dikkatli okuyorum. Arkadaşlarım bana ulaştırıyorlar ama yayın sırasındaki o benim birazcık koşturmacalı ve dinamik akış yüzünden sizlere cevap veremiyorum. Ama hepsini görüyorum. Bunu size söylemiş olayım. Efendim, bugünkü konumuz kuklalar. Kukla mı? Evet, kuklalar. Bugün size kuklalardan bahsedeceğim. Kuklaların yeri, hayatımızdaki önemi, edebiyat, düşün dünyası, müzikler, sinemalar, hepsinde size biraz kuklalardan bahsedeceğim. Ben sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sonda bunu bir daha söylemek istiyorum. Kukla gibi olun efendim. Hiçbir şeyi söylemekten çekinmeyin. Başınıza bir şey gelir diye korkmayın. Ama ipleri de kimsenin eline vermeyin. Dedikten sonra hadi başlayalım. Şimdi bir toplantı düşünün. Herkes aynı soruyu sormak istiyor. Kimse elini kaldırmıyor. Çünkü sorunun cevabından önce soruyu sormanın bir bedeli var. Sonra masanın altından kocaman burunlu bir kukla çıkıyor. Böyle fot fot fot diye bir kukla çıkıyor. Madem herkes memnun, neden kimsenin yüzü gülmüyor? Bir an sessizlik oluyor. Arkasından bir kahkaha. Cümle değişmiyor, söyleyen değişiyor. Peki birkaç parça kumaş bizim boğazımızda düğümlenen sözü nasıl söyleyebiliyor? O kuklalar bunu nasıl yapıyorlar? Haftanın keyfine hoş geldiniz efendim. Evet, bugün kuklaları konuşacağız ama daha başta gözümüzü iplerden, çubuklardan ve tahta yüzlerden biraz ayırarak başlayalım istedim. Asıl merak ettiğimiz o yüzlerin bizi açtığı konuşma alanı. Bir insanın söylese kabalık, itaatsizlik ya da haddini bilmezlik sayılabilecek bir sözü bir kukladan duyduğumuzda neden dinlemeye devam ediyoruz ki? Üstelik kuklanın arkasındaki insanın kim olduğunu bildiğimiz halde. Önce küçük bir anlaşma yapalım. Şimdi karşımızdakinin canlı olmadığını biliyoruz. Yine de ona bir kişilik atfediyoruz. İki tane düğme bir göz oluyor. Başının hafifçe eğilmesi, utangaçlık, kısa bir susuş, şaşkınlık gibi geliyor. Kuklacı ses veriyor. Biz o sese birini yakıştırıyoruz. Bir süre sonra kumaşın dikişlerine değil karakterin ne diyeceğine dikkat etmeye başlıyoruz. Oyunun sırrı bizi kusursuz biçimde kandırması değil, bildiğimiz bir kurmacaya duygularımızla teslim olmamız aslında. Bu yüzden kukla nasıl doğdu? Bunun yanında başka bir soru var. İnsan neden kendisine ikinci bir ağız yaptı? İlk kuklayı kimin, hangi amaçla yaptığını kesin olarak bilmiyoruz, tamam. Kuklacılığı yalnız sansürden kaçmak için icat edilmiş gibi anlatmak da çok doğru olmayabilir. Yani oyun, hikaye anlatma ve inanç dünyası da bu tarihin aslında birer parçası. Fakat bugün üzerinde duracağımız olay şu. Kendi sesimizi bir başka varlığa emanet etmek. Biz kuklaya kendi sesimizi emanet ediyoruz efendim. Şimdi o hani en başta anlattığımız toplantıya dönelim. Aynı soruyu bir çalışan sorduğunda karşısındaki kişi kendisine meydan okunduğunu düşünebilir. Kukla sorduğunda ise önce komik bir karakterle karşılaşır. Söylenen söz bir an o kişisel hesaplaşmanın dışına çıkar. Dinleyen hemen karşılık vermek yerine gülebilir. O küçük aralıkta normalde kapıyı kapatacağı bir düşünceyi içeri tekrar alabilir. Her seyircide böyle olurlar diye bir şey yok yani. Ama hicvin kullanılabildiği açıklık tam da bu. Tam da aslında bundan bahsediyoruz. Bir de gülenlerin birbirini duyması var. Şimdi toplantıda tek başına olduğunu sanan kişi yanındaki de aynı cümleye güldüğünü fark eder. Demek ki bunu yalnız ben düşünmüyormuşum diye düşünür. Kahkaha bazen ortak olmanın, ortak duyguların duyulabilir halidir. Yani kimse uzun bir konuşma yapmamıştır fakat odadaki sessizlik artık eskisi gibi değildir. Kukla o söylenemeyen düşünceyi yalnızca dile getirmekle kalmamış, başkalarının da onu tanıdığını görünür kılmıştır. İşte elbette tabii bu tahtadan yapılmış bir dokunulmazlık zırhı değil. Yani sözü yazan da söyleten de gerçek bir insan. Şimdi yetki sahibi şakanın kendisini hedef aldığını anlayabilir. Okey. Oyunu durdurabilir. Tamam. Kuklanın sağladığı mesafe sansürü aşmanın kesin ve net bir garantisi değildir. Kuklacının da kelleyi alırlar, kuklanın da kelleyi alırlar gerekirse. Bazen yalnızca eleştiriyi dolaşıma sokma fırsatı verir kukla bize. O fırsatın ne kadar geniş olduğu işte o sahnenin dışındaki dünyaya, onu izleyen insanlara bağlı. Şimdi üstelik insanı susturan her şey yasak değildir. Utanç da susturur insanı. Ayıplanma korkusu da susturur. Güçsüz görünme endişesi de insanları susturabilir. Bir oyun düşünün, çocuk ben korkuyorum demek yerine elindeki kuklayı konuşturuyor. O karanlık odaya girmek istemiyor ya da korku hala çocuğun korkusu ama artık bakılabilen, konuşulabilen bir hikayenin içine girmiş oluyor çocuk bunu kuklaya söyletince. Ben demenin ağırlığını bir süreliğine başkalarına verdiğimiz bir durum aslında o kukla. İşte seyirci için de bazen benzer mesafeler kurulabilir. Birinin bize verdiği doğrudan öğütten kaçarken aynı sorunu yaşayan bir kuklanın başına gelenleri merak ediyor olabiliriz mesela. Yanılan, utanan, işte ne bileyim beceremeyip yeniden deneyen karakteri izlerken kendimiz hakkında düşünmeye başlarız. Sonra aynı cansız yüz başka bir ses ve hareketle ürkütücü hale gelebilir. O bizi güldüren, yakınlık kurduran ve korkutan şeyleri o işte programımızın, bugünkü programımızın ilerleyen kısımlarında psikoloji katmanında yeniden ele alacağız. Biz o nesnede ne görüyoruz acaba diyeceğiz. Şimdi bugünkü yolculuğun çıkış noktası bu efendim. Yani kukla konuşunca yalnız sahnedeki seçmiyor, dinleme biçimimiz de değişiyor. Kendi ağzımızdan çıkarmaya çekindiğimiz bir düşünceyi onun ağzından duyuyor ve tanıyoruz. Şimdi bu küçük mesafenin nasıl bir söz söyleme cesaretine dönüştüğüne bakalım. Yani insan söyleyemezken kukla neyi, nasıl, hangi cüretle söylüyor? Gelin onlara bakalım haydi. Şimdi bir insan mesela, bir çalışan düşünün. Çalışan iş yerinde yöneticisiyle alay ettiğinde bunun bedeli olabilir. Genellikle de olur. Aynı sözleri bir kukla söylediğinde seyirciler kahkahaya boğuluyor. Neden? Çünkü kukla konuşurken hem birinin sesi var hem de sanki o kişi orada değilmiş gibi bir mesafe var işin içinde. İşte bu sihirli bir dokunulmazlık olayı değil ama sözü başka bir çerçeveye sokuyor. Şimdi oyuncu da rol yapıyor, romancı da karakterini konuşturuyor, tamam. Ama işte kuklanın özel bir yanı var. Kuklanın özel yanı konuşan bedenin tümüyle üretilmiş olması, karşımızda olması. İnsan o tahta yüzle bir kişilik yakıştırır. Biraz kabalığı, biraz küstahlığı, patavatsızlığı falan onda bağışlamaya başlar, hoş görmeye başlar. İşte gerçek hayatta bize ders veren birini net bir şekilde elimiz tersiyle tersleyebiliriz. Ama aynı şeyi kendiyle dalga geçen bir kukladan dinlediğimizde yani savunma duvarları sanki biraz daha aşağı inermiş gibi geliyor bana. Şimdi bir düşünün mesela. Sizi küçümseyen varlıklı bir adamı sahneye çıkarıp uzun bir nutuk attırmak başka, onu böyle kocaman burunlu, tahta, çirkin, kendi gösterişine aşık bir kuklayla yapmak daha başka bir şey. Şimdi ikinci durumda seyirci bazen gerçek hayattaki tanıdık bir davranışa gülerken yüzleşir kendisiyle. Şöyle düşünün, Karagöz, Hacivat, onların çatışmasındaki gücün bir bölümü zaten buradan geliyor. Yani birinin gösterişli dili, diğerini böyle kaba saba ama keskin soruları, böyle ikisi karşı karşıya gelince işte o doğan çatışmadan biz bir sürü şey öğreniyoruz. Şimdi kuklanın sunduğu avantaj fiziksel olarak uçabilmesi ya da işte ne bileyim kafasının kopabilmesi falan gibi şeyler değil. Asıl güçlü tarafı kimin konuştuğunu ve söylenen sözden kimin sorumlu olduğunu muğlak hale getiriyor. Kuklacı konuşuyor ama seyirci kuklayı duyuyor aslında. Burada hem komedi hem de hiciv çıkartmak çok kolay. Yani. Ama tabii bunun da bir sınırı var. Mesela bir kuklanın arkasına geçen bir sanatçı, gerçek bir yönetici ve gerçek bir toplumsal düzen orada yaşamaya devam ediyor aslında. Yani kuklalar tarihte sansürü daima aşabildiler demek çok yanlış bir şey olur. Tam tersine, kimi zaman kuklaların metinleri önceden denetleniyormuş, biliyor musunuz? Orta çağdan bu yana. Demek ki kuklanın özgürlüğü gerçek dünyadan bağımsız değil. Yine de hani şöyle bir paradoks var işin içinde, onu da gözden kaçırmayalım. Bir şeyin yapay olduğunu açıkça gördüğümüzde bazen onun aracılığıyla anlatılan gerçek bize daha çıplak görülebiliyor. Ya mesela kukla yalan söylemiyor, sahnede gerçek bir insanmış gibi davranıp hakikati başka bir taraftan bize vermeye çalışıyor. İşte hadi bunun tarihteki acayip örneklerine gelelim hep birlikte isterseniz. Şimdi İngiltere'de Punch diye bir kukla var, biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bunun bu Çin'in çenesi çıkık, sivri, burnu böyle karga gibi, sesi gıcırtılı falan, böyle böyle acayip bir kukla. İtalyan işte Pulcinella geleneğinden geliyormuş böyle. İşte elinde böyle bir sopa var. 1660'lara uzanıyor bunun ortaya çıkışı. Elinde bir sopa olan bir kukladan bahsediyoruz. İşte zamanında hakimle, cellatla, polisle, işte şeytanla falan kavga eden bir kukladan bahsediyoruz burada. Yani aslında böyle rahatsız edici bir tarafı var. Çünkü gidip gelip herkesin kafasına vuruyor elindeki sopayla. Çapçut herkesin kafasına vuruyor. Ama işte ona halkın gülmesinin sebebi gerçek hayattaki otoriteleri dövüyor. Yani sizin aslında ses çıkaramadığınız papayı, şeytanı, polisi, hakimi, işte egemen güçleri dövebiliyor. Ve bunu yapan bir kukla. Kimse de ona bir şey diyemiyor. İşte mesela Fransa'da Guignol diye bir kukla var mesela, 19. yüzyıl başında ortaya çıkıyor. Böyle bir el kuklası bu. Halkın sıkıntılarını, haksızlıkları, işte güçlülerle mücadelesini ve sahneye taşıyor. Ama tabii tümüyle yine serbest değil. Öyle serbest demek yine yanlış olur. Fransa'da o dönem kukla metinlerinin yetkililere sunulması gerekiyormuş. Abi biz bunları söyleyeceğiz, sahnede bunları eleştireceğiz diye yine bir sansürden kendinizi geçiriyorsunuz. Şimdi biraz Hacivat'ta Karagöz'e gidelim isterseniz. 19. yüzyılda Osmanlı mizahının, o basının sansüre vurulduğu, zincire vurulduğu zamanlar, Karagöz çizimi basın özgürlüğü tartışmalarının unutulmaz simgelerinden biri olmuş. Mesela Theodor Kasap varmış, Hayal gazetesi çevresinde böyle bir şey ortamı oluşturmuş, eleştiri ortamı oluşturmuş ve sansür ve yargılama olayları bu kuklanın yalnız perdenin üstünde değil, basılı sayfalarda da eleştirilerin sembolüne dönüşebileceğini göstermiş. Ama tabii bütün kuklalar muhalif midir? Bütün kuklalar muhaliftir demek doğru değil efendim. O zaman hadi şu Hacivat'la Karagöz olayına biraz daha detaylı girelim istiyorum sizlerle. Çünkü acayip bir durum var orada. Yani biz Hacivat'la Karagöz'ü komiklikler olarak görüyoruz ama aslında tam öyle değil. Şöyle, Bursa'da mesela düşünün, bir cami inşaatı var. İki işçi durmadan şakalaşıyor. Diğerleri çalışmayı bırakıp onları dinliyor. İnşaat gecikiyor. Hükümdar öfkeleniyor. İki kişiyi cezalandırıyor. Sonra efendim Şeyh Küşteri onların tasvirlerini yapıyor. Ondan sonra perdeye taşıyor. Karagöz'de Hacivat'ın doğuşu anlatılan, işte doğuşu için anlatılan hikaye temel anlamıyla bu. Herkes aşağı yukarı aşinadır buna. Tabii belgelerle, bilinmelerle doğrulanmış bir şey değil. Yine de efsanenin kendisi çok anlamlı. Neden? Susturulmuş iki insan, sesi kesilmiş, hatta kafası kesilmiş iki insan tasvirler olarak geri gelip konuşmaya devam ediyorlar. Kukla ya da işte ne bileyim, gölge oyunu şeyle. Şimdi Karagöz Partisi'ndeki tasvirler genellikle böyle bir deriden yapılıyor. İşlenmiş boyadan, deriden yapılıyor. Arkadan ışığı verince o böyle şeye, perdeye yansıyor. Hayal perdesi dedikleri yere yansıyor. Karagöz kim? Karagöz dobra, patas çoğu zaman, gündelik dille konuşan, kaba saba konuşan ama çok hazır cevap bir karakter. Hacivat mesela biraz daha süslü sözler kullanan, eğitimli gibi gözüken, işte kendini çok fazla bilgili gösteren, biraz kibirli falan bir karakter. Ama komedinin, o işte Hacivat'la Karagöz komedisinin kalbinde iki ayrı dil var. Şimdi birinin gösterişli cümlesi diğerinin yanlış anlamasıyla tak diye aşağı çöküveriyor. Ama olay sadece kelime oyunu değil. Kim bilgili? Kim konuşma hakkına sahip? Kimin sözü önemli? Burada aslında masaya yatırılan şeyler biraz bunlar. Ya bu perdede yalnızca iki kişi yok. İşte Çelebi kentli bir varlık tipini gösteriyor mesela. Tuzsuz Deli Bekir var, kabadayı. Çiriyaki var, o keyfine düşkün, içkiler miçkiler falan falan. Zenne var mesela, kadın karakterler için kullanılan bir şey. Laz var, Arnavut var, Rum, Ernevi, Ermeni, Yahudi. Böyle bir sürü, toplumun içinden bir sürü karakter var orada. Salt, Hacivat'la Karagöz görmüyoruz biz orada.
6: İşte aslında orada perdeye yansıyan şey o zamanın Osmanlı dünyasının, toplumunun bir parçası, perdeye tezahürü, yansıması. İşte bugün Karagöz çoğu kez çocuk gösterisi gibi düşünmüyor ama değil. Osmanlı kahvelerinde, işte Ramazan eğlencelerinde aksine yetişkinler için yapılmış bir eğlence şekli o. Zamanla tabii çocuk odaklı, eğitsel çerçeve falan ön plana çıkmış ama arkasında başka şeyler var bunun. Toplum var, eleştiri var, hiciv var. Bunu mesela işte Yunanistan'da akrabaları var Karagöz'ün. İşte ne bileyim İtalya'da Pulcinella, İngiltere'de o size söylediğim Punch, işte Fransa'da Guignol falan, bunların hepsi var. Yunanistan'da Karagizos. Yani Karagöz'ün böyle Yunanca söyleyişi var mesela. İşte Karagöz 2009 yılında UNESCO'da somut olmayan kültürel miras temsil listesine kaydedilmiş. Hani Osmanlı'da halkı hicveden, halkın kendisini anlatan bir şeyin dönüp dolaşıp böyle bir yere gelmesi. Yani hadi o zaman bu noktadan itibaren hani evet kuklaları sahnede gördük. Biraz kitaplarda nasıl gidiyor ona bakalım isterseniz. Orası bence çok daha dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Edebiyatta yok mu kuklalar? Hem de kralı var efendim. Kralı var yani. Kim? Pinokyo. Pinokyo'yu hepimiz tanıyoruz. Hani yalan söylüyor, hop burun uzuyor. Tahta bir çocuk. Fakat işte Carlo Collodi 1881'de Çocuk Dergisi'nde yayınlamaya başlamış bu hikayeyi. Bugün hatırladığımız o Disney'in böyle ay ne tatlış, o periler falan dediği şeylerden çok daha değişik ilk çıktığı zamanlarda. Çok daha sert. Pinokyo yaramaz, bencil, bana buyruk, öğüt veren. Yani mesela cırcır böceğine o yani yanında kendi öğüt veren cırcır böceği var. Ona böyle çekiç fırlatıyor, eziyor falan böyle. Böyle bir pis bir karakter. Yani ilk yayınlanış çizgisinde 15. bölümde haydutlar onu bir ağaca asıyor mesela. Hikaye daha sonra devam ettiriliyor ama işte 1883 yılına geldiğimizde kitaba dönüşüyor ve macera bir başka sona ulaşıyormuş. Aslında macera bizim romanından bildiğimiz macera değil. Yani şunu düşünüyoruz biz mesela. Ben hep bunu düşünmüşümdür. Küçükken çizgi filmini seyrettiğimde, Japon çizgi filmi halinde seyrettiğimde de bunu düşündüm. Abi Pinokyo zaten konuşuyor, hareket ediyor, tamam. Karar veriyor, kendi şeylerini alabiliyor, kararlarını alıyor, tamam. Ağzım, o zaman niye insan olmak istiyor ki bu adam? Ha, niye insan olsun ki? Zaten insanların yapabildiği her şeyi yapıyor. Yani hikayenin işte ahlaki dünyasına indiğimizde karşımıza şu çıkıyor. İnsan olmak yalnız bir bedene sahip olmak değil. Sorumluluk almak efendim. Başkalarını düşünmek, dışlarının sonuçlarını üstlenmek. Bu gibi şeyler istiyor. Yani aslında Pinokyo işte ne bileyim etten kemikten olmak istemiyor. İnsanların sahip olduğu erdemlere sahip olmak istiyor. Yani dediğim gibi başkalarını düşünmek gibi, sorumluluk almak gibi şeyleri, yaptıkları işin sorumluluğunu almayı üstlenmesi gerekiyor. Şimdi mesela 1816'da Hoffman bir kum adam diye bir öykü yapmış. Olimpiya'da genç bir kadın var. Nathaniel ona aşık oluyor. İşte sessizliğini, derinlik, sınırlı tepkilerin anlayışı zannediyor. Ama aslında Olimpiya bir insan değil. Mekanik bir robot. O zaman için. Otomat. Düşünsenize 1816'dan bahsediyoruz. Şimdi biz böyle şeylerden bahsediyoruz ya. Yapay zekalar, robotlar gelip bizi ısıracakmış falan. Aslında 1816'da bu konuşuluyor. Burada bir kukla gösterisinden çok yapay insan korkusu, başkasına kendi arzularımızı yansıtma durumunu anlatıyor Hoffman bize. Bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Diyor ki bir varlığın bizi anladığını sanmak anlaşıldığımız anlamına gelir mi? Diyor. Çok derin bir roman. Bunu mutlaka okuyun ya kum adamı. 1810'larda bir kukla tiyatrosu üstüne bir metin var. Heinrich von Kleist yazmış bunu. Orada bir dansçı kuklaların zerafetini anlatırken şöyle bir şey diyor. İnsanın kendisini fazla izlemesinin hareketlerini bozabildiğini düşünüyor. Çok acayip bir şey bu. Yani kuklada gösteriş kaygısı yok diyor. Utanma yok diyor mesela. Ama insanlarda var diyor. İşte bu iddia kuklaların gerçekten insan ...lardan üstün olup değil, bilinç ve doğallık arasındaki o felsefi gerilimi anlatıyor bize. Çok acayip bir şeyler bunlar. Şimdi hepsi 3 tane şey saydım size. Üçü de ayrı ayrı. İşte Pinokyo insan olmak istiyor. Olimpia insan sanılıyor. Clyston kuklası insanın kaybettiği doğallığın işareti oluyor. Yani aslında totalde konuştuğumuz şey birkaç ip tahta parçası filan, içinden girmiş eller filan yani. Ve bunlar, bu sorular bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? İnsan olmak ne demek? Yani biz bunu kuklalara bakarak, aslında ne olmadığımızı kuklalardan görerek ne olmamız gerektiğini ya da ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Hani eksikleri kenara iterek böyle ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu işi tabii birazcık sinema devralıyor burada. Hatta televizyon devralıyor. Şimdi televizyon ve kuklalar deyince akla ilk ne gelir efendim? Vallahi benim aklıma, ne yalan söyleyeyim, belki benim yaşımdan dolayı Muppet Show geliyor. Muppet Show çok enteresan bir show gerçekten de. Kuklayı başka hale getiren bir şey. Bu Jim Henson diye dahi bir adamdan çıkıyor. Bu 1955 yılına uzanıyor bu. Televizyonda bir kukla sanatçısı. İşte yeşil kumaş parçalarından, işte eski bir paltodan, gündelik böyle malzemelerden, şundan bundan bir kukla yapıyor. İlk Kermit'i yapıyor, yeşil kurbağayı yapıyor. İşte bugün bildiğimiz gibi keskin bir kurbağa kimliğine sahip değil aslında, ama zamanla dünyanın en tanınan yeşil karakterlerinden birine dönüşüyor. Şimdi aslında Henson'un yaptığı şey çok farklı. Asıl yeniliği şu. Kuklayı televizyon diliyle düşünüyor. Kamera yakın plana gelebiliyor mesela. Küçük bir bakış, baş hareketi, duygu verebiliyor. Falan diyor böyle. Yüz ifadesi vermeye çalışıyor kuklalara. Yani kuklanın mesela işte bir perde sınırı var, bir kadrajı var değil mi? Böyle bir sahne yapılıyor ufak. Onun içinde oynuyor mesela, onlara falan çıkamıyor. Ama Henson diyor ki abi hayır, dünya tamamen açık, o televizyonun bize sunduğu bütün dünyanın içinde, oradan oraya, oradan oraya istediği gibi geçsin diyor. Bu kukla tarihinde yepyeni bir bakış açısı efendim. 1976'da televizyonda Muppet Show başlıyor. Ve bu fikri bir işte böyle bir dünyaya taşıyor o. Kermit sunucu, yıldız olmaya çalışan o domuz Miss Piggy. Bu arada yayından önce sevgili Selin'le konuştuk. Aa dedi, ben Miss Piggy'yi çok severdim ama ben Miss Piggy'den nefret ederdim. Çünkü kibri, kıskançlığı ve iğrençliği vücut bulmuş hali Piggy. Yani Miss Piggy'yi hani küçükken sevebilirsiniz, ancak büyüyünce etrafınızda Piggy'ler gördükten sonra artık o Piggy size çok daha başka şeyler ifade ediyor. Mesela işte ne bileyim, kötü espriler yapan bir köpek var. Ayı Fuzzy. Müthişti. Hatta onu ilk televizyonda bu gösterilmeye başladığı zamanlarda Şener Şen seslendiriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Muppet Show'da Şener Şen vardı. Müthişti. Ah keşke TRT akıllı olsa da onları tekrar o seslerle yayınlayabilse. Ah ah. Yani mesela Gonzo var. İşte balkonda böyle herkesle dalga geçen iki yaşlı adam. Statler ve Waldorf var. Müthiş karakterler onlar. Çünkü her şeyle dalga geçiyorlar. Bugün sosyal medyası aslında Statler'la Waldorf. Kim ne derse desin. Programın en şaşırtıcı tarafı kuklaların sanatçılarla bir araya gelmesi ve sanki meslektaşlarıymış gibi arada hoş beş muhabbet etmeleri. Yani kimler gelmiyor ya programa? O kadar önemli isimler geliyor ki işte. Joe Elton John'undan tutun, Julie Andrews'undan bilmem işte Ruslara şeylere kadar. Yani televizyona çıkamayacak acayip karakterler çıkıyor ve orada kuklalarla beraber bir oyun sergiliyorlar. Şarkılarını söylüyorlar, yeteneklerini sergiliyorlar falan. Acayip bir şey bu. Bu işte 1970'lerdeki bu hikaye aslında 1999'da bir film çıkıyor. Bu filmi seyrettiniz mi bilmiyorum. Müthiş bir filmdir. Being John Malkovich, John Malkovich olmak diye bir film. Eğer seyretmediyseniz şu andan itibaren işi gücü bırakın ve koşarak gidip seyredin bu film. Müthiş bir film çünkü. Burada kuklacılık fikri tersine çevriliyor. Başarısız bir kuklacı var, Craig diye. Ünlü oyuncu John Malkovich'in zihnine açılan bir kapı buluyor. Çok acayip. Ve gerçekten de filmde bu arada John Malkovich oynuyor ve kendisi kukla gibi yönetilmeyi kabul etmiş kendi adıyla. Acayip bir film, yani her yönüyle çok acayip bir film. Neyse, o onun içine giriyor ve John Malkovich'i kukla gibi oynatmaya başlıyor. Hayatını o tahta figürlerle oynattıran adam oyunu tam tersine çevirip John Malkovich'in kendisi oluyor kukla aracılığıyla. Müthiş. 2004'te bir Team America diye bir şey var. World Police diye bir ipli kuklaları sert bir siyasi hicvin oyuncularına dönüştürüyor. Gerçekten de böyle bir dünya düşünün. Orada ipli kuklalar var. Kuklaların ipini kesince kuklalar ölüyor falan böyle. Acayip bir hiciv filmi. Seyretmediyseniz bunu da mutlaka izleyin. Team America World Police diye bir film bu. Şimdi hani Muppet Show falan dedik ya. Şimdi Muppet Show deyince içinde bir sürü şarkılar var. Acayip şarkılar var. Bu şarkılardan bir tanesini ben sizin için arkadaşlara sağ olsunlar aldılar. Bu Mana Mana diye bir şarkı. Acayip bir şarkı. İçinde iki tane inek benzeri karakter, bir tane hayvanat benzeri bir hayvan diye bir şey Mana Mana söylüyor. Bu oradaki Mana Mana diyen aslında baterist olması gerek. Böyle öyle hatırlıyorum. Yani bunu bir dinleyelim bu şarkıyı. Nasıl, ne yapmışlar? Biraz ben size onu da anlatacağım. Ama hadi şarkımıza gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
7: Mana mana. Mana mana.

Yeah.

Lütfen şu anda YouTube'unuzu açın ve şu anda değil tabii, yayından sonra diyeyim. YouTube'unuzu açın ve Mana Mana Muppet Show deyin ve bunu seyredin efendim. Ya hikaye şu, çok acayip. Bu tabii Muppet Show için bestelenmiş bir şarkı değil bu arada. İtalyan bir besteci bestelemiş. Piero Umiliani diye bir besteci. Bunu 1968 yılında yetişkinler için yapılmış bir film için, Svezia için besteliyor. Filmin adı Inferno e Paradiso. Filmin böyle alakalı bir yerlerinde geçiyor hep. Sonra Susam Sokağı'nda bir kullanılıyor bu. Sonra 1976'da Muppet Show performansıyla işte Muppet Show'la neredeyse kafalarda aynı yere konmaya başlıyor. İşte o karakter sağdan çıkıyor, mana mana diyor. Sağdan çıkıyor, mana mana diyor. Ötekiler düdürüt diyor. Ya bu kadar basit bir şey, bu kadar komik ve neredeyse bütün dünyanın ortak kültür öğesi haline gelmesi çok acayip. İşte kuklalar bunu yapabiliyor. Mesela bunu insanlar yapmış olsaydı aynı derecede hatırlanmayabilirdi. Bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim biraz psikoloji tarafına. Yani aslında şimdiye kadar konuştuklarımızın içinde bayağı psikolojiye değindik. Bayağı bir taraflarına baktık. O biraz psikoloji tarafına biraz daha ağırlık verelim istiyorum. Şimdi herkes mesela Kermit'in bir gerçek kurbağa ya da konuşabilen bir karakter olmadığını biliyor değil mi? Burada bir şeyimiz var mı? Karşılıklı bence yoktur. Hani yok yok o gerçek falan diyenlerle tanışmak istiyorum. Tanıdığım doktorlar var. Şimdi yeşil bir kumaş parçası. Üzülüyoruz. Yani şimdi psikolojinin diliyle bunu dile getirmeye başladığımızda insan bir nesneye duygu, niyet ya da düşünce yükleyebiliyor. Bunu arabası için yapanlar var, arabasına isim koyanlar, ah arabam çok üzüldü, ah bu yollara girdiğim için senden özür dilerim arabam filan diyen insanlar tanıdım ben, yakın çevremde de var onlardan. Şimdi buna antropomorfizm deniyormuş. Bakın enteresan bir kelime, bugün bir kelime daha öğrenmiş olduk. Antropomorfizm, yani eşyalara niyet yüklemek, duygu yüklemek filan gibi bir şey. Şimdi kukla sanatının da gücü zaten tam bu antropomorfizmde yatıyor. Yani kuklanın canlı olduğuna inanmamız gerekmiyor. Ama canlıymış gibi onunla ilişki kurabiliyoruz. Bakın bu aynı şey şu anda size her hafta anlatıyorum. Yapay zekada da söz konusu. İnsanlar yapay zekayı canlı bir şey zannediyorlar. Onunla konuştuğu için. Gerçekten onunla işte ilişki yaşadığını düşünenler var. Evlenmek isteyen salak Japonlar var. Dünya böyle bir yer haline geldi. Neyse. Şimdi o bugün yapay zeka girmeyeceğim. Haftanın zaten 5 günü yapay zeka konuşuyoruz. Şimdi bir çocuğa mesela sınıfta neyi yanlış yaptığını doğrudan söylerseniz savunmaya geçiyor. Dikkati dağılıyor. Sizinle konuşmuyor. Ama mesela aynı hatayı komik bir kukla yaptığında çocuk bir başkasının hatası üstünden düşünmeye başlıyor. Öyle bir davet veriyorsunuz siz çocuğa. Bak kukla böyle bir şey yapmış. Arkadaşının kalemini almış. İşte yanında oturan arkadaşının silgisini atmış falan dediğiniz zaman çocuk orada yapılan kötü şeyleri kukla üstünden anlamaya çalışıyor. Aslında bu biraz bize Molière'i de götürüyor. Molière'de de var bu. Molière'de buna katarsis deniyordu. Size anlatmıştım. Yani sahnedeki bir adamın yaptığı salaklıkları görmek ve o adamın salaklıkları yüzünden sopa yemesi sizi bir daha aynı salaklıkları yapmamaya itiyor. Mesela siz sofu olmuyorsunuz. Siz artık cimri olmuyorsunuz. Hastalık hastası olmuyorsunuz gibi. Şimdi işte 1969'da Susam Sokağı başladığında televizyonculuk bu fikir üstünden ilerlemiş. Yani çocuklara bir şey anlatmana, bak çocuğum bunu yapma, sakın şunu yap falan demek yerine kuklalarla çocuklara bir şey anlatmak ve onların kalbine ve beynine girebilme amacıyla başlamış bu. Çok da tutmuş bu arada. Şimdi John Gans Cooney ve Lloyd Morissette'in öncülüğünde eğitimciler bir araya gelmişler. Bunun için Susam Sokağı için. Psikologlar ve televizyoncular bir araya gelmiş. Bunun filmi de var burada, mutlaka izleyin. Ama çocukları ekrana bağlayıp vakit geçirtmek değil. Özellikle okul öncesi eğitim olanakları sınırlı olan çocuklara ulaşabilmek. Yani Amerika'da böyle dünyanın en gelişmiş, en zengin falan olabilir. Ama Amerika'da o kadar çok yoksul bir kesim var ki. Özellikle beyaz olmayanlar diyeyim.
artık siz anlarsınız onun taraflarını. İşte o çocuklara ulaşmak ve onlara bir şeyler öğretebilmek, onları hayata hazırlamak için bunu yapıyorlar. Çünkü televizyon çok ucuz bir eğitim aracı. Şimdi içerikler çocukların dikkat ve öğrenme tepkileri incelenerek böyle ince ince nakış gibi tasarlanıyor. Kont von Kont diye bir mesela bir şey var. Bir Kont von Kont, hani İngilizcesinden baktığımız zaman sayma adamı. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Ondan sonra mesela kurabiye canavarı var. Bir sabırsız böyle bir şey. Böyle bir duruyor duruyor bir şeyler öğrenirken diyor, bir anda coşuyor mesela böyle. O sabırsızlığı bir karakter defekti olarak görüyor mesela bizlere. Büyük kuş var mesela, her şeyi bilmemesi. Yani birazcık böyle takılması her şeyde filan. Bu yani çocuk kusursuz bir yetişkine bakarak değil, kendisi gibi merak eden ve özellikle de kusurları olan karakterlere bakarak hayatı anlamaya, öğrenmeye başlıyor. İşte mesela 2013'te 15 ülkeden 24 araştırmayı bir araya getiren bir meta analiz yapılmış Susam Sokağı için. İçerikleriyle bilişsel ve sosyal öğrenme sonuçları arasında çok önemli bulgular ortaya çıkmış. Tabii ekran karşısına geçen her çocuğun aynı ölçüde öğrendiğini, aynı ölçüde geliştiğini bilmem nesini söylemek zor. Böyle bir şey söylemeyelim hiç. Ama işte iyi hazırlanmış bir kukla programı çocukların kalbine diğer başka şeylerden daha iyi, daha hızlı girebiliyor. Mesela hastanelerde bunlar yapılıyormuş. Mesela bir çocuğa tıbbi işlemi anlatmak zor olabilir diye korkusunu doğrudan söylemek yerine bir kukla verip eline çocuğa o kuklayı konuşturtuyorlarmış. Kukla çok korkuyor. Bu ameliyattan çok korkuyor. Şurasının ağrımasından çok korkuyor gibi. Ve işe yarayan bir psikolojik model bu. Türkiye'de mesela bunun bir çalışması yapılmış, küçük ölçekli. Tıbbi işlemlerden çok korkan çocukların kukla gösterisi sonrasında korku puanlarında azalma gözlemlenmiş. Türkiye'de yapılmış bizzat bu. Hani bu tür bulguları almak lazım. Yani her çocuk, her kukla acayip sonuçlar falan değil. Ama pozitif bir etkisi olduğunu kimse yadsıyamaz bunu. Şimdi kuklanın gücü çocuk için yapay bir arkadaş yaratması kadar çocuğa kendisi hakkında güvenli bir mesafeden anlatma fırsatı da vermesinde. Yani şey vardı, bu örneği veriyorum. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi vardı. Uçurtmayı Vurmasınlar filminde hapishanede büyüyen bir çocuk var. Ve çocuk sabahları yatağına kaçırıyor, altına kaçırıyor. Ve sabah kalktığında diyorlar ki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Çocuk üstündeki Mickey desenini gösteriyor. Ben yapmadım, Mickey yaptı diyor. İşte tam bu. Konuştuğumuz şey tam anlamıyla bu efendim. Ben yapmadım, Mickey yaptığı çocuğa söyletebilmek. Şimdi işte bu noktada aslında neyin ne olduğunu da anlatan çok acayip bir şarkımız var. O şarkıya gidelim istiyorum. Kermit'in bir şarkısı. Being Green diye bir şarkı. Müthiş bir şarkı. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından ben size bunun hikayesini anlatacağım. Çok etkileneceğinize eminim.

0: big, like an ocean, or important, like a mountain, or tall, like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I'm green, and it'll do fine, and it's beautiful.
1: Ben Serhat Ayan, efendim haftanın keyfi programında kuklaları anlatıyorum sizlere. Evet, 1970 yılında Joe Raposo yazdı bu şarkıyı, Being Green diye. Şarkıda kurbağa Kermit, o yemyeşil kurbağa. It's not easy being green diyor. Yani yeşil olmak çok da kolay değil diyor. Ya böyle bir kırmızı olsaydım, sarı, altın renkli ya da böyle bir sürü renkler olsun üstünde. Ne güzel olurdu diyor. Ama sonra yeşil olmak ona çok sıradan geliyor. Ağaçlar yeşil, doğa yeşil, her şey yeşil. Ben niye yeşilim diyor. O kadar çok yeşil şey var ki ben fark edilmiyorum diyor. Ama şarkı ilerledikçe dünyanın güzelliklerini keşfediyor. Aslında yeşil olan o dünyanın güzelliklerin, dünyada güzel olan şeyler, birçok şey yeşil. Ve orada bir yetişkinin aslında bir çocuğa söylemesi gereken kendin olmalısın şeyini, öğüdünden daha iyi bir şey oluyor. Çocuk bunu kendi keşfediyor. Kurbağa bunu kendi keşfediyor. Dolayısıyla çocuk bunu kendi keşfediyor. Yani yeşil olmak kolay değil derken, ulan yeşil olmak da güzelmiş aslında diyor. Yani ne bileyim, kısa boylu olmak kolay değil. Ya da işte ne bileyim, Türkiye'de yaşamak kolay değil. İşte şunu yapmak kolay değil. Böyle konuşmak kolay değil. İnan şeylerinde aslında onların içindeki güzellikleri bulmayı öğütleyen ve bunu sağlayan bir şarkı efendim. Psikolojik açıdan bizi dinleyen psikologlar belki de bana hak verecektir. Çok enteresan bir bakış açısı. Şimdi buraya kadar şeyleri, bütün kuklaları övdük. Hadi birazcık korkalım mı onlardan? Nasıl şeyler bizi korkutuyor mu kuklalar derseniz, ben size Chucky derim, karşıya geçerim. Sorry Jack, Chucky is back. O bütün motto ile hatırladığımız bizi korkutan kuklalara doğru biraz gidelim. Şimdi Kermit'e neden bağlandığımızı anlattık. Hani niye bize yakın geliyor filan. Şimdi aynı mekanizmanın daha karanlık taraflarına doğru gidelim. Yani o bir nesneye bir niyet yakıştırmak, o niyetin sadece sevecen olduğu varsayımından çok tehditkar olduğunu hissettiğimizde daha ürkütücü hale geliyor. Yani bakıyoruz, aa ne tatlış diyoruz, ama bakıyoruz, aa ne korkutucuymuş deyince, o aslında tatlış dediğimiz şeyi güzellikler atfetmemizden, korkutucu bulduğumuz şeye daha fazla korkular atfetmeye başlıyoruz. Korkutma alanında kuklalar diğerlerinden daha başarılı bence. Şimdi bir sandalye üstünde oturup böyle gülümseyip size bakan bir kukla düşünün. Hiç hareket etmiyor, sonra bir an böyle gözlerini kısıp size doğru kafayı çeviriyor. Allah'ım ya, bu bütün korku filmlerinin temelinde vardır efendim ve her filmde bu korkutur. Yani bu sahneye bakıp da yok ya ben bundan hiç etkilenmedim falan diyen odundur. Ben size söyleyeyim, çok zor bundan korkmamak. Çok zor. Yani kuklanın malzemesi aynı. Hani biz daha önce güldüren kukla ya. Malzeme aynı, yüzü işte siz onu yine bir nesne olarak algılamıyorsunuz falan, ama sanki başka bir şey istiyormuş gibi böyle bir kafayı çevirip size bakıp gülünce Allah'ım insanın içi bir gider yani. İşte 1945 yılında Dead of Night diye bir film var, yapılmış. Vantrolog Maxwell Frere ile kuklası Hugo arasındaki ilişkinin korkuya dönüşmesini anlatıyor. Seyretmediyseniz o siyah beyaz filmi kesinlikle seyredin. Hani böyle korku filmlerin atası, dedesi gibi bir film bu. Hugo orada işte kaba, kıskanç, saldırgan filan böyle kukla yani. Başta onun tüm sözlerini Maxwell'in söylediğini zannediyoruz ama sonra ikisinin kişilikler arasındaki o sınır biraz bulanıklaşıyor. Hangisi neyi söylüyor filan, bu böyle biraz şey oluyor. Korku aslında oradaki kuklanın canlanması değil, onu konuşturan insanın kendi yarattığı karakter üzerinde denetimini yitirmesi. İşte o bambaşka bir şey. Mesela 1978 Anthony Hopkins Corky ile kuklası Fats arasında benzer bir gerilim şeyi var. Acayip bir film. Bu da acayip bir film. Yani 70'lerin sonunda iyi sağlam korku filmleri arıyorsanız, işte Anthony Hopkins'i de bir yerlerde arıyorsanız efendim, hiç durmayın, atlayın bu filmi, mutlaka seyredin. Japon bir robotik araştırmacısı Masahiro Mori 1970'te ortaya attığı tekinsiz vadi düşüncesine doğru, hadi bir yelken açalım, o da enteresan çünkü. Bazı yapay varlıklar insan görünümüne yaklaştıkça bize sevimli gelirken, neredeyse insan olup tam insan gibi davrandıklarında rahatsızlık yaratabiliyorlar diyor. Müthiş bir şey bu. Bakın, hani insansız robotlar olsun diyoruz ya. Ya mesela böyle kare kutu, Star Wars'taki R2-D2 gibi bir kutu düşünün mesela. Mini mini mini gidiyor. Güzel filan. Ama mesela o şey olunca, C-3PO olunca, böyle hani o altın renkli fışı fışı fışı fışı diye hareket eden robot haline gelince bize daha şirin geliyor. Daha çok gülüyoruz ona. Aa, ne tatlış filan diyoruz. Ama o robot mesela en son çıkan yapay zeka robot ürünleri, Megan serisi gibi mesela, bir hale gelince aman diyoruz abi. Bundan iyice korkuyoruz. Robotun bize benzemesini istemiyoruz. Bu bize korkutucu geliyor. Ama robotun yeterince bize benzemesi bize şirin ve tatlış geliyor. Bunu aklımıza tutalım. Bu çok önemli bir şey, bakış açısı. Kuklaların korkutucu olmasını açıklayan evrensel bir yasa olarak bunu almayalım tabii de. İşte özellikle insana benzeyen yüz, hareket ve ses arasındaki uyumsuzluğun neden tekinsiz bize geldiğine dair önemli bir şey soruyor bu. Şimdi burada bu noktada işte kukla korkusunun ardında hala böyle konuşmadığımız önemli bir şey var. Esas bize korkuyu getiren kuklacı. Yani insan kendi yaptığı bir nesneden korkarken aynı zamanda kontrolü kaybetmekten de korkuyor. O zaman hadi finalimize gidelim. Yani final bu noktada çok önemli gerçekten de. Şimdi şöyle, kuklaların bazen neden ürkütücü olduğunu anlattım size. Kontrolümüz dışında hareket eden bir kukla bizi rahatsız ediyor, tamam. Ama bir kukla kendi kendine hareket etmiyorsa onu hareket ettiren kim diye düşünüyoruz. Yani bugün sahnede o karakterlerle uzun uzun baktık. Kermit'e baktık, ona baktık, buna baktık. Şimdi perdeyi biraz aralayalım. Onların arkasındaki adama bakalım isterseniz. Kuklacıya bakalım. Kuklacı önemli bir taraf. Şimdi mesela bir Karagöz gösterisini seyrederken iki deri tasvirini, tartışmasını izliyoruz ama perdenin arkasında bir hayali adı verilen bir insan var. Sadece çubukları oynatmıyor. Karagöz'e ayrı ses veriyor, Hacivat'a ayrı ses veriyor. İkisine ayrı karakterler veriyor, atfediyor. Hatta konuşma hızını veriyor. Şiveleri farklı ve bunu tek kişi yapıyor. Bazen o sahneye 4-5 tane karakter çıkarıyor. Her biri için ayrı ses yapıyor. Hayali olmak müthiş bir olay aslında. Öyle kolay kolay olunacak bir iş değil. Şimdi mesela Japon Bunraku diye bir tiyatro dalı varmış. Burada iş daha şaşırtıcı. Bir kuklanın başını ve sağ elini bir usta oynatıyor. Sol elini başka biri oynatıyor. Ayaklarını daha başka biri oynatıyor filan. Acayip bir şey. Bu arada anlatıcı aynı zamanda şarkılar söylüyor ve hikayeyi anlatıyor. Acayip bir şey. Seyirci kuklaları görüyor sahnede ama o 4-5 kişinin oynattığı tek kukla o kadar organize bir şekilde insan gibi hareket ediyor ki insanlar kendilerini bayağı bu hikayenin içine kaptırıyorlar. Yani

sefer. Yani bir kuklacı olduğundan uzaklaşıyor. Orada insan var zannediyor çok canlı ve hareketli olunca. Mesela bir sanatçı başka bir varlığa sahne açabilmek için kendisini mümkün olduğunca geriye çekmek durumunda. İşte kuklacılığın paradoksu biraz burada. Şimdi burada bir ayrım isterseniz verelim size. İşte sahnede kukla olmak aşağılanacak bir şey değil. O bir sanat eseri ama kuklacının elindeki ip de ustalığının bir aracı. Yani günlük dilde birinin kuklası olmak dediğimizde bambaşka bir şey kastediyoruz aslında. Başkasının kararlarını kendi kararlarımız sanmayı anlatıyoruz. Birinin kuklası olmak deyince. Yani bazen bir alışkanlık bizi yönetiyor. Bazen başkalarının onaylaması ihtiyacı bizi yönetiyor. Bazen içine doğduğumuz çevrenin bize biçtiği roller bizi yönetiyor. Bir şeyleri özgürce seçtiğimizi düşünürken aslında seçeneklerin önceden bizim için daraltıldığını, bize bir rol biçildiğini, ipleri tutan adamın bizi oynattığını fark edemeyebiliyoruz. Kuklacı iyi bir sanatçıysa seyircinin duygularını yönlendiriyor ama seyirciyi bütünüyle eline almıyor mesela. Biz de mesela romanın, bir filmin, bir şarkının etkisine girerken başka bir hayatı deneyimliyoruz. Aynı kuklacının o kuklayla bize yaşattığı gibi. Şimdi burada arka planda bir şarkı dinlemeye başladınız. Bu şarkı 1986 yılında Metallica'nın Master of Puppets albümüne adını veren şarkı. Master of Puppets, kuklaların oynatıcısı efendim. Geliyordur bu. Kuklaların efendisi mi deriz artık buna, bilmiyorum, ne dersiniz. Albümle aynı adı taşıyan bir şarkı bu. 8 dakikalık bir şarkı olduğu için biz bunu biraz önceden başlattık size programla devam edebilsin diye. Yani şarkının konusu genel anlamda insanları yöneten bir kral ya da bir diktatör değil. Şimdi Metallica'nın solisti James Hetfield o dönemde verdiği röportajda meselenin uyuşturucu olduğunu söylemiş. İnsan bir başta bir maddeyi kendisinin kullandığını sanıyor ama sonra ilişkiler tersine dönüyor diyor. Kullandığı şey aslında o sizi yönetmeye başlıyor diyor. İpler kimin elinde? Obey your master diyor. Efendine itaat et diyor. Şarkıyı anlatıcıyı böyle dinlediğimizde aslında onu yalnız acı çeken birinin itirafı olarak duymak da mümkün. Ama sanki insanı ele geçiren bir güç konuşuyor orada. Önce kendisini vazgeçilmez kılıyor, sonra kimin efendi olduğunu bize hatırlatıyor. İşte kuklacılık benzetmesi tam olarak da bu değil mi efendim? Yani siz kendi kendinize bir şeyler yapıyor zannediyorsunuz ama aslında sizi oynatanlar var. İşte yani bağımlılığın kukla dönüşmesi fikri Master of Puppets'ın bence çok önemli bir tarafı. Yani kuklalardan öğrenecek çok şeyimiz olabilir belki ama itaat etmek onlardan biri olmamalı. Yani sonunda ben size bunu söyleyeyim. Yani farklı rollere girebilmeleri güzel, hayal kurdurtmaları güzel, küçük sahnelerde kocaman dünya sorunlarını çözebilmeleri güzel. İşte kuklalar gibi yaratıcı olabiliriz mesela. Meraklı olabiliriz, esnek olabiliriz. Ama başkasının oynattığı bir hayatı kendimiz, kendi hayatımız sanmamalıyız. İşte bu noktada içinde yaşadığımız hayata geliyoruz. Bu dünyaya geliyoruz. Biz bir şey düşündüğümüzü düşünüyoruz. Acaba biz bunu düşünüyor muyuz yoksa birileri bizim bunu düşünmemizi mi istiyor? Bizi oynatan ipleri böyle çekiyor da biz kolumuzu havaya mı kaldırıyoruz? Hop bir dakika mı diyoruz? İşte bunları çok düşünmek lazım. Sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemiştim. Sonda bir daha tekrarlamak istiyorum efendim. Kukla gibi olun ama kukla olmayın. Hepinize mutlu günler diyorum. Bu programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yine görüşeceğiz efendim. Pazartesi günü aynı saatlerde. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Şarkıcı Gül'ünün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik durma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi. BM, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Şarkıcı Gül'ünün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında annesini tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını yinelerken duruşmada karar çıkması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasıyla ilgili iddialar üzerine Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçelerde bakan ve ailesini hedef alan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Göktaş ayrıca Ümit Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. İki isim kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada İsmail Saymaz ve Murat Ağrel'in de şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması istendi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olan Güner, suç örgütüne üyelik, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Güner, tutukluluk sürecinde Ahbap Derneği ve Dernek Başkanı Haluk Levent'le suç teşkil edecek bir ilişkisinin bulunmadığını savunmuştu. ABD ordusu 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski askeri psikiyatrist Nidal Hasan'ın infazını canlı yayınlamayı planlıyor. 3 Aralık'ta aynı üsse kurşuna dizilerek gerçekleştirilmesi planlanan infaz ABD ordusunda 1945'ten bu yana bu yöntemle yapılacak ilk infaz olacak. Pentagon'un kararı idam cezasının kamuya açık şekilde yayınlanmasının hukuki ve etik boyutlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ülkesinin savunma politikasının karşısında stratejik ve niteliksel üstünlüğü korumayı hedeflediğini söyledi. Mitsotakis, bu kapsamda F-35 savaş uçaklarının alınması, F-16'ların modernizasyonu ve Belhara sınıfı fırkateynlerin tedarikini öne çıkardı. Savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının %3,5'ine ulaştığını belirten Mitsotakis, güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. BM verilerine göre saldırılar nedeniyle kadınlar ve kız çocukları can kaybının yanı sıra yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişeme ve zorunlu yerinden edilme gibi ağır koşullarla karşı karşıya kaldı.

0: Türkiye'nin milli jet eğitim uçağı Hürjet'in yapısal parçalarının %70'inin Kayseri'de faaliyet gösteren TomTaş tarafından üretilmesi planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile yürütülen çalışma kapsamında uçağın gövde, kanat ve kuyruk gibi ana bileşenlerinin montajı da TomTaş'a aktarılacak. Bu işbirliğiyle savunma sanayisinde yan sanayinin inmesi ve üretimle teslimat süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Az önce de bültenin girişinde yer vermiştik Güllü davasıyla alakalı. Şu anda Güllü davasına karar için ara verildi. Bir süre sonra kararın açıklanması bekleniyor diyelim. Ekonomiyle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.258 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.648, çeyrek altın 10.837, tam altın 43.203, ata altın ise 44.298 liradan işlem görüyor. Yayınımız Melis Enmen'le Çalışma Hayatım programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
2: Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon %28.4 seviyesinde belirlediler. En düşük asgari ücretin en az %20 artması. Ama %20'yi beklemiyoruz çünkü %27 zaten geçen arttığını düşünürsek %30'luk bir artış bekliyoruz. Yani minimum burada konuşacağımız rakam en az 33 bin olması, en fazla da 36.498 olması. Komisyon kurulacak, bunlar toplanacak. İşçi tarafı gelecek mi, gelmeyecek mi, işverenle devlet mi karşı karşıya kalacak, gene göreceğiz. Yani bunlar bizim Aralık'ta aslında en çok konuşacağımız konular olacak.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor, soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikteyiz. Öncelikli olarak telefon numaramı vereceğim. WhatsApp hattımızdan sorularınızı yazabilirsiniz ya da isterseniz en kötü bir selam verebilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu telefondan, WhatsApp'tan daha doğrusu bana yazabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki 5'inde ayın 3. enflasyon verimiz de açıklandı. Yani 2027 emekli maaşları için aslında çeşitli şekillenmeler oluştu. Neydi, hatırlayalım isterseniz. Temmuz ayında 1.78'di, çok özür dilerim. Ağustos ve Eylül ayı da aynı çıktı. 1.84 olarak çıktı. Yani %1.84'lük bir enflasyon verisi çıktı. Bu da bize kümülatif toplamında şu ilk 3 ay için 5.56'lık bir zam garantisi oluşmuş oldu. Şimdi bu zam garantisi ne oluyor? Bağkur, SSK için, işte memurlar için enflasyon farkı haricinde, şu an daha enflasyon farkı oluşmadı, İşte onlarla vesaireyle en azından şu an baktığımız zaman bir 5.56'lık garanti bir enflasyon farkı diyelim. Artış diyelim, artık ne derseniz oluştu. Şimdi peki son 3 ay için tahminler ne aslına baktığınız zaman? Şimdi bizim burada bir Ekim, Kasım ve Aralık var. Bu 3 ay içinde aşağı yukarı tahminlerimiz var. Örneğin mesela %1 çıkarsa 3 ay, bu 3 ay her şey mesela Ekim, Kasım, Aralık %1 çıktı diyelim. O zaman %8'lik bir zam farkı, enflasyon farkı oluşacak. 1.5 çıkarsa %10.38, 2 çıkarsa da 12.2 gibi bir enflasyon farkı oluşacak. Şimdi bizim yani aşağı yukarı bence %10'luk bir enflasyon farkı oluşacak diye düşünüyorum. Daha yüksek olacağını pek öngörmüyoruz şu anda. Çünkü yıl sonu hedef enflasyonunu Merkez Bankası %28 olarak belirledi. Bunu çapı olarak kullanacaklarını zannetmiyorum. Bence %28'in üstü olmayacaktır. TÜİK verilerine bakacağız zaten ama tahmini bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyoruz. Şimdi bir de tahmini maaş söyleyeyim. Şimdi yaklaşık hemen hemen en düşük emekli aylığını sonra söyleyeceğim ama en düşük emekli aylığına yakın, yani kökten kurtulmuş olanlar için mesela 23.600 alan biri şu an 24.912 garanti altına aldı. 25 alan 26.390'ı garanti altına aldı. 30 alanda 31.668'i garanti altına aldı. İşte %10'luk zam olursa da işte 23.625-26'lara çıkar. Diğerleri de 33 gibi rakamlar yükselecektir tabii ki. Ve bunlar enflasyon farkı olarak maaşlara Ocak sonunda muhtemelen fark ödemesi olarak yansır. Biliyorsunuz ki genelde artık öyle yapıyorlar. Çünkü üçünde şey açıklanıyor. Aralığın enflasyonu Ocak 3'te açıklanacak. Sonra bir komisyon toplanıyor. İşte onay çıkıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Ondan sonra arada farkı daha sonra ödüyorlar. Ocak'ta hani zamlı maaş almayıp da Şubat'ta farklı maaş, yani farkı artı olarak Şubat'ta muhtemelen alacaksınız. Şimdi bir de en düşük emekli aylığı senaryomuz var, biliyorsunuz. Şu an en düşük emekli aylığı 23.552. Yani siz 10 bin lira daha, işte dul yetim aile harç, yani ana maaştan bahsediyorum. 23.552 alıyorsunuz. İşte 21 bin lira da olsa 23.552 alıyorsunuz. Şimdi normalde en düşük emekli aile otomatik olarak artmaz, biliyorsunuz ki. Yani enflasyon oranında artacak diye bir kaide yok. Buna bakanlar bir rakam belirliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı onayına sunuluyor ve Cumhurbaşkanı'nın onayına göre belirleniyor. Yani örneğin %10'luk bir enflasyon farkı çıktı diye illa %10'luk bir zam olacak diye bir kaide yok. %30'luk zam da yapabilir eğer isterse Sayın Cumhurbaşkanı, ama bizim tahminlerimiz gene enflasyon verisi kıvamında olacak diye düşünüyoruz. Yani 23.552'nin 25.907'ye aşağı yukarı çıkmasını öngörüyoruz. Zaten şu an 24 bin küsür garanti altına alınmış durumda. Bunu ancak şeyde göreceğiz. Bekleyeceğiz biraz. Ocak verisi, yani Aralık verisi Ocak'ta çıktığı zaman o zaman ne olacak, ne olmayacak, ona hep birlikte bakacağız. Ne? Gelir kazancı bakımından son umut yazmış. Teşekkürler, harikasınız demiş. Zenginlerden daha çok vergi kesilir. Ne gelir kazancı bak, anlamadım ki. Çalışandan daha çok vergi kesiliyor. Ha, o vergi dilimleriyle alakalı bir şey. O, yani ona benim çok müdahale edebileceğim bir şey değil. Bakayım. Levent Bey gelmiş. Merhaba. Selam vermiş bize. Ben de buradan duyurmuş olayım şimdi. Ben esas geçen haftalarda da zaten şunu konuşuyordum. Ne diyeyim size? Yani şimdi mesela mecliste olan ve daha çıkmamış ama çıkması öngörülen mesela staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Çünkü görüşülüyor şu anda. Özellikle sosyal medyada zaten başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Şimdi bugün itibariyle tabii çıktı diye anlatamayız. Ama burada somut bir gelişme olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Çünkü Temmuz ayında meclise bir şey verildi. Kanun teklifi sunuldu. Teklifte bazı kısa vade sigorta kapsamında bulunan kişilerin, yani bu staj çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi. Yani borçlanma gibi bir şeyle eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı teklif verildi. Komisyon aşamasında şu an, daha hani onaylandı çıktı falan demeyelim, yani henüz kanunlaşmış bir şey yok. Şimdi tabii bu neden önemli bir konu? Özellikle zaten dernekler, biliyorsunuz taş çıraklık için dernekler bir sürü kuruluyor. Burada SGK girişi mesela 98 olarak aslında görünüyor. Stajı mesela 98'de ama ilk uzun vade 2000'de olunca EYT'li olamadılar. Olabilmeleri adına bu ayrımın yapılabilmesi için işte staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT'li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. Şimdi tam bu noktada değişiklik yapılması yani geldi, kesin geldi diyemiyorum. En doğru cümle şu an teklif aşamasında ancak henüz bir onaylanma yok. Ama en azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor. Ve borçlanma yapabiliyorlar, daha rahat yapılabilecek gibi düşünebilirsiniz. İlker Bey gelmiş, merhabalar. Kocaeli'ndeymiş, selamlar demiş. Teşekkürler, evet sizi ne zamandır görmüyorduk anladığım kadarıyla. Çeşit yerlerden İlker Bey katılıyor aramıza yani. bir oradan. Sabri Bey gelmiş. Sabri dedim, bak resim tabii bak artık alıştım. Hepinize alıştım, resimli resimden tanıyorum. Kademeli geleyim ne? Kademeli'yi sormuş herhalde. Kademeli için biliyorsunuz dernek toplantıları hala yapılıyor gene. Yani teklif verildi tabii ki. Teklif aşaması artık daha henüz şu anda kademeli ile ilgili bir gelişme yok. Onu net söyleyebilirim. Bir süre daha bence olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım en düşük maaş bakayım. Ercan Bey yazmış. Merhaba demiş. Merhaba. 26.000 TL tahmini olarak ne zaman en düşük emekli maaş barajının altında kalır? Çünkü her dönemde makas daralıyor demiş. Evet, maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani sizin maaş yükseldikçe en düşük emekli aile de yükselip en düşük emekli aile alan bir bireye dönüştünüz. Bu biraz evet sıkıntılı bir durum. Bununla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söylediler ama henüz bu düzenleme ile ilgili bir şey görmedik. Muhtemelen 2027'nin Temmuz'una doğru bir değişiklik olabilir diye düşünüyoruz biz. Yani çünkü bu makasın artık kapanması lazım. Yani en düşük emekli aile alan da 23 bin küsur alıyor. Adam 2,5 katından çalışmış yıllarca, o da 26 bin alıyor. Arada çok az bir rakam kaldı. Ve bir anlamı kalmıyor. Yani fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor. Fazla prim ödemenin bir anlamı kalmayınca SGK'nın kasasına giren para da azalıyor. Diyor ki adam, ben asgariden göstersin, bana ne diyor. Hiç uğraşmayayım diyor. İşte o aradaki farkı diyor bana versin diyor. Ya yani bu tip şeyler de tabii kayıt dışı çalışmalar çok artmaya başladı. Bununla ilgili bir evet bence de çalışma kesinlikle yapılması gerekiyor. Şimdi şu SGK borçlarında 72 aylık biliyorsunuz bir borçlanma kalemi vardı. Bu bayağı bir ne denir ona başvurular aldı. Herkes tabii 72 aylık bir borçlanma değil ya, çok özür dilerim, tecil. 36 aydı mesela maksimum. Bunu 72'ye çıkarmışlardı ve teminatı da 10 milyon liraya yükseltmişlerdi. Teminatsızlık tutarını, çok özür dilerim. Peki ne oldu bu? Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şimdi SGK'nın kasasına ne kadar fazla para girerse baktığımız zaman ileride alınacak emekli aylıklarını ve düzenlemeleri de etkileyecek şeyler oluyor. Şimdi tecil edilen yaklaşık 183 milyar lira tutar var. Yani düşünebiliyor musunuz? 183 milyar lira tecil edilmiş. Bunlar tecile başvuranlar. Yani ne kadar SGK açıkta buradan anlayabilirsiniz. İlk taksitler kapsamında da 7,5 milyarı ödenmiş. Yani ilk taksiti ödemişler. Ödeyebilen tabii ödemiş. Dolayısıyla rakamlara baktığımızda uygulamada ciddi bir başvuru var. Evet, bunu tahsilat açısından uzun vadede önümüzde neler olacak onu göreceğiz. Yani 72 aya kadar bölemeyen de oldu çünkü. Mesela 36 ay olan da oldu. Ya da daha az taksitlendirenler de oldu. Buna işte bakacak. Zaman içinde görecek. Bir işe yaramış mı, yaramamış mı? Ödenebiliyor mu? SGK'nın kasasına girenle, çünkü hazine desteği de kalktı biliyorsunuz. Bize dönüşü nasıl olacak bunun? Bunu da hep birlikte zaman içinde göreceğiz. Şengül Hanım yazmış, merhabalar demiş. Merhabalar Şengül Hanım. 2009 sigorta girişim, bu iş yerinde 2013 Ocak'tan beri çalışıyorum. Kasım ayında çıkmayı düşünüyorum. Emeklilik ne zaman olur Kasım'da çıkarsam? 4900 gün oluyor. Bu fabrikada ne kadar tazminat alırım? 4900 güne tazminat hak ediyorum. Sağ olun yazmış. Şengül Hanım yani tabii ki tazminatı hak ediyorsunuz. 2009 girişli olduğunuz için biliyorsunuz 2008'den sonra işe girenlerin 4600 ile başlıyor. Her yıl yüzer gün artarak hizmet yılı şartı olmadan tazminat alabiliyor. Tazminatlar son çalıştığınız brütün çarpımıyla çalıştığınız süreyle son aldığınız brütün çarpımı şeklinde olur. Bu tamamen zaten sorunuz bir sürü soru benim danışmanlık hizmetine girdiği için hani kısaca geçiyorum bundan. Emekliliğinizde normal prosedürlere uygun yaş haddi emekliliğine yürüyebilirsiniz ya da normal emekliye. Onun için de isterseniz özelden yazarsanız danışmanlıkla ilgili ne yapılabileceğini size aktarırlar Şengül Hanımcığım. Şimdi e-borcu yoktur sisteminde bir yeni gelişme var. Özellikle işverenleri çok ilgilendiren bir durum bu. SGK 28 Eylül 2026 tarihinde yeni bir sistem yayınladı ve borcu yoktur sistemiyle ilgili bir güncelleme sundu. Dedi ki konu emekli maaşı veya asgari ücret kadar vatandaşın aslında işini kolaylaştıracak bir konu. Çünkü işverenin SGK borç durumunu elektronik ortamdan daha rahat takip edebilmesi imkanı sunuyor ve borcu yoktur belgesini çok daha hızlı alabilme imkanı sunuyor. Yani bir yere gitmesine gerek kalmıyor artık. Kurumlara eskiden yazı verilmesi gerekiyordu. Yani borcu yoktur yazısı talep ettiğinize dair bir dilekçe veriyordunuz. İşte o dilekçeden sonra size yazı veriyorlardı vesaire. Ne oluyordu? Bürokrasi çok oluyordu. Elektronik sistemin bu yaygınlaşmasıyla birlikte ve oradan bu yazı alınabildiği için barkodlu olarak artık bir tıkla hemen hallolacak. Yani o günün mesela bazen ne oluyordu? İşte kuruma gitmeniz gerekiyordu, dilekçe vermeniz gerekiyordu. O günün en az 2 saatini yollarda, orada burada harcamamız gerekiyor. Hele büyük şehirlerde, İstanbul'da trafik çok biliyorsunuz zaten korkunç olduğu için. Yani bir devlet dairesine gitmek, devlet dairesinde sıra beklemek, devlet dairesinden çıkıp geri dönebilmek bile yarım günden fazlayı aldığı için bu şey açısından bence avantajlı oldu. Yani nasıl olsa hani mali müşavir muhasebecim takip ediyor diye de bırakmanın bir anlamı yok biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili problemler yaşandı. Yani nasıl olsa mali müşavirim bakıyor vesaire diyordunuz. Bakmıyordunuz. Sonra ne çıkıyordu? Çeşitli borçlar çıkabiliyordu. Ödememiş olabiliyordu. Özellikle eski zamanlarda çok vardı bu ya. Yani mesela Bağkur primini ödememiş adamın. Yıllar geçmiş üstünden. Ve 5 sene aynı adamla çalışmış. 5 sene aynı mali müşavirle çalışmış. Diyor ben veriyordum mali müşavire parasını diyor. Adam almış cukka. Almış cukka. Ne oldu? İleride bununla ilgili problemler. O yüzden elektronik sistemlerin gelişmesi bu açıdan çok iyi. Özellikle bu ihalelere girerken bu yazıları mutlaka almanız gerekiyordur ya, SGK borcu yoktur yazısı. Bunu daha hızlı bir şekilde alınabilmesi mümkün olacaktır. Şimdi bir de asgari ücrete değinelim isterseniz. Önümüzdeki aylarda zaten Türkiye'de en fazla konuşulacak konulardan biri 2027'nin asgari ücreti tabii ki. Komisyonlar toplanacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi? Geçen sene biliyorsunuz bir sürü problem oldu, onlar masaya gelmedi. Yok mektup verdiler, mektup aldılar, mektup verdiler, böyle bir durum oldu. Sadece işverenle devlet kısmı kaldı masada. O karar o şekilde çıkmıştı. Şimdi bugün itibariyle tabii bir kesinleşmiş bir şey yok. Asgari ücret komisyonu normalde 4 kere toplanıyor. Hani Aralık'ta başlar bunlar toplanmaya zaten. Ama daha önce de tabii rakam çıkabiliyor. Şimdi yıl sonunda toplanacaklar ve yeni rakam o süreç sonunda ortaya çıkacak baktığınız zaman. Şu an net asgari ücretimiz 28.075 TL olarak uygulanmakta. En az ücret anlamındadır biliyorsunuz asgari olarak dediğimiz zaman. Peki 2027'de için nasıl bir artış görebiliriz aslına bakarsanız? Önemli olan bu, çünkü bunu planlamasını yapacak çok fazla insan var. Bugünkü ekonomik göstergeler üzerinden konuşursak yani %20 ile %30 arası bir zam bekliyoruz ve senaryoları bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Çünkü neden bu aralığı konuşuyoruz? Baktığımız zaman orta vadeli programda 2027-26'nın çok özür dilerim yıl sonu enflasyonu işte %28.4 olarak hedeflenmiş durumda. Ve piyasa katılımcı anketleri de yıl sonu enflasyonu %29 civarı bekliyor. 29-60 gibi bekliyor. Tabii bu anketlere ve hedef enflasyona baktığım zaman %30 civarı bir şey çıkacağını farz edersek de 28-30 arası bir şey çıkacağını öngörürsek bu civarda bir artış bekliyoruz. Ama burada tabii çok önemli bir nokta var. Asgari ücret geçmiş enflasyonu otomatik olarak endekslenmiş bir ücret değil. Şimdi bu da geçmiş yılın enflasyonu olacak. Yani yıl sonunda enflasyon %28 çıkarsa asgari ücret de otomatik %28 artacak diye bir kural yok. Bunu daha az da arttırabilirler. Mesela 20 de arttırabilir. Enflasyon önemli bir gösterge ama tek başına bir karar mekanizması oluşturmuyor. Mesela %20 artış yaparlarsa tabii şunu da düşünmeleri gerekiyor. Piyasaları, işvereni ödeyeceği, çünkü çeşitli primler artacak. Ne kadar fazla zam yapılırsa o oranda ödeyeceği prim de artacak tabii ki doğal olarak. İşverene şeyi var yani, zararı olacağı için. Mesela %20 bir artış yapılırsa 33.690'a çıkıyor. %25'lik bir artış yapılırsa 35.094'e çıkıyor. %28'lik yani yıl sonu enflasyonu aynı olursa 36.49 net bunlar tabii. %30 artışla da yaklaşık 36.498 oluyor. Yani 35'te falan karar kılacaklar gibi geliyor bana ama yani 37.900 hani şey bu pardon %35'lik bir zam zaten mümkün olmayacaktır. Yani %30'u geçmeyecektir. %25'te karar kılınacak gibi geliyor bana. Yani önümüzde tabii birkaç senaryo var. Bekleyeceğiz şimdilik. Bir komisyon öncelikli bir toplansın. Tahminler ne, beklenen neydi, kesinleşen rakamlar ne olacak? Bunları hep birlikte tabii zaman içinde göreceğiz. Başlarlar yani Aralık'ta falan toplanırlar ya. O yüzden bence inşallah işçi tarafı bu sefer masadan gitmez. Ona göre bir şeyler belirlenir diye düşünüyorum. Neymiş? Celal Bey yazmış. Merhaba Celal Bey. Bizden fazla işverene bağlı olarak çalışan bir işçi 30 günden fazla ödenen SGK primlerinin geri alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Alamaz. Onlar kazanç olarak girer. 30 günden fazla ödendiyse emeklilik hesabında 30 gün olarak görünür. Ama herhangi bir iptal, yani çalışma iptali yapılmazsa kazanca dahil edilir. Yani ileride alacağı emekli maaşı yıl sonundaki toplam kazanç üzerinden yapılır ama gün olarak sadece 30 gün ve 360 gün olarak alınır. Onları öyle kısmi olarak iade alamıyorsunuz. Ya primlerin tamamını iade almanız gerekiyor. Ya da baktığınız zaman onun dahil olmasını beklemeniz gerekiyor. Merhabalar Zafer Bey. Zafer Işık yazmış. İyi hafta sonları dilemiş. Teşekkür ederim sizlere de Zafer Bey. Şimdi asgari ücretin biliyorsunuz artmasıyla birlikte kıdem tazminatının artacağını düşünen bir kesim var. Biliyorsunuz ki kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışına göre. Tamam mı? Yani memur maaşı %8 artarsa ancak asgari ücret tavanı da %8 artar. Yani şu an 73.722 diyelim tavan. Bu tavanın üstünde bir rakam alıyorsanız 73.729 üzerinden kıdem tazminatınız hesaplanır. Bu %8'lik mesela bir memur artışı olduğunu düşünürseniz de şey olacak, ne denir ona? O kadar artacak yani. Asgari ücretle bir değil yani. Bunu çok yanlış söyleyen ya da yanlış bilen var. Yani asgari ücret %20 artacak da aradaki fark %20 artacak diye bir şey yok. Memur maaş artışına göre belirlenecektir. Şimdi işverenlerin bir teşvik süresi var. Yıl sonu uyarısı var ya, teşvik süreleri doluyor. Ben bunu bir şöyle anlatayım size. Gene işverenlerden bugün gideceğim. Gençleri, kadınları ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan kişileri işe alımını destekleyen bir prim teşviği var. Ve bu prim teşviği 31 Aralık'ta bitiyor. Mevcut düzenleme göre işe alım dönemi 31 Aralık'a kadar bitiyor. Bu nedenle özellikle yılın son aylarında yeni personel almayı düşünen işverenin bu tarihi kaçırmaması gerekiyor ki teşvik ne sağlıyor mesela? Şartları sağlayan özel sektör işverenlere prim teşviği veriyor. İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan bir kısmı var. O da daha az para ödemesi anlamına geliyor. Üstelik hani çalışanın durumuna göre de mesela 6 aydan 54 aya kadar uzayabiliyor bu. Bir, uzun da bir süresi var. Dolayısıyla özellikle uzun süre yararlanma hakkı doğan bir çalışanın açısından baktığınızda işveren için ciddi bir prim avantajı doğuyor. O yüzden bu tarihi kaçırmaması gerekiyor. Yani 31'ini kaçırmaması gerekiyor. Burada kadın çalışanı aldım, teşvik otomatik olarak başlar diye bir şey yok tabii. Veya genç çalışanı aldım, SGK primini devlet ödeyecek şeklinde düşünmezsin. Bu teşviğin tabii bir şartı var. İşe alınacak kişinin işe girdikten girişinden önceki 6 ay önce işsiz olması gerekiyor. Yani çalışmayan biri olması gerekiyor. Fiilen iş yerinde çalışması, işverenin bunu bildirmesi ve prim şartlarını da yerine getirmesi gibi bazı şartları var. Zaten muhasiriniz ya da mali müşaviriniz bunlara başvururken bilir. O yüzden acaba teşvik var mıydı? Hani personel işe aldık yerine bu teşvikten yararlanıp yararlanmadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen İşverenin gözünden kaçan teşvik ister istemez aylar hatta yıllar boyunca yararlanılabileceği önemli bir prim avantajını da kaybetmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi 31'i son işe alımlar için ve bu teşvikten yararlanmak için mali müşaviriniz ya da muhasebecinizle, personel işlerinizle bir konuşursanız bu prim teşvikinden yararlanıp yararlanamadığınızı size net bir şekilde söyleyecektir. Son zamanlarda gelen en çok sorulardan biri bağkurların sağlık yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanması kalktı şeklinde, bazı kalktı mı kalkıyor mu gibi sorular var. Bunları da bir değineceğim. Gençlerin GSS borçları, emeklilikte sağlık katılım payları, bunları size birazdan bir şarkı arasından sonra aktaracağım. Şarkıdan sonra görüşmek üzere.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz, merhabalar. Şimdi Bağkur'un sağlıktan, yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanma şartını bir konuşalım. Bu zaman zaman yanlış anlaşılan bir konu aslında ve önemli bir konu. Prim borcum varsa artık hastaneye gidemeyecek miyim diyen var. Ya da tam tersine Bağkur'da prim borcu şartı tamamen kaldırıldı diye birçok soru tabii geliyor. Burada ikisi de tam olarak aslında doğru değil. Normal mevzuata baktığımızda Bağkur'un sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması ya da TC yapılmış olması, taksitlendirme hali dışında 60 günden fazla bir prim borcu olmaması gerekiyor. Ama tabii temel kural şöyle de yapıldı. İstisna uygulandı diyelim. 26 sonuna kadar Bağkur prim borcu olsa da kişiler hastaneye gidebiliyorlar ve hastaneden yararlanabiliyorlar. Özellikle GSS kapsamında, yani genel sağlık sigortası borcu olan, Bağkur prim borcu olan kişilerle bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları bulunsa bile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri, devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Şu anda bu istisnai bir şey. Önemli bir ayrıntı bu, yani baktığınız zaman şu an kalkmadı ama eczane il, mesela Bağkur prim borcunuz varsa sağlıktan yararlanıyorsunuz 2026 sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar, ama eczane ilaçlarında aynı uygulama geçerli değil. Dolayısıyla hastanede muayene olabilmek bütün sağlık ve ilaç giderlerini hiçbir şart olmadan kalktı anlamına da gelmiyor. Tekrar mecliste bu uzatılması için bir teklif bulunuyor, yani 2027'de dahil. Yani hani borcum olsa da sağlık hani önemli bir şey, hastaneden yararlanabileyim, ödeyemedim borcumu, işte durumum yok, hani 2027'de de hani devam etmesi için bir teklif var. Ancak bu uygulama henüz kalıcı hale getirilmiş değil ya da bu görüşülmüş değil. O yüzden buradaki istisna tarihi 31 Aralık 2026'ya kadar sürüyor. Ondan sonra sağlıktan da yararlanamama durumu oluşacaktır. Eskiden öyleydi çünkü zaten, yani bir iki senedir falan istisna yapıyorlar. Yani hastaneye gitmek zorunlu ya. Neticede hasta olmayanın hastanede ne işi var değil mi? Yani baktığınız zaman okey, efendim gezmeye gitmiyorsunuz ya, yani bazıları hariç hastalık hastası olanlar hariç tabii. O yüzden bir teklif var. Bir de ayrıca şöyle bir teklif var. Bazı yaş altı grupların genel sağlık sigortası borçlarının silinmesiyle alakalı. Özellikle genç kesimi ilgilendiren bir başlık bu. Genel sağlık sigortası borcu. Çünkü biliyorsunuz ki okumayan 25 yaş altı ve çalışmayan bireylere zorunlu olarak genel sağlık sigortası borcu çıkıyor. Genelde erkeklere çıkar. Hani kadınlar çünkü babadan ya da eşten falan yararlandığı için erkeklerde bu durum olmadığı için genelde erkeklere çıkar. Şimdi bu teklif 26 Nisan'da hatta sunuldu. 25 yaş altı gençleri ilgilendiriyor daha çok. Bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Bu teklifte herhangi bir gelir bulunmayan ve 25 yaşını doldurmamış çalışmayan gençlerin gelir testi yapılmaksızın, yani hiç ekstra bir talepte bulunmadan genel sağlık sigortalının prim borçlarının silinmesi, terk edilmesi derler, ona terkin edilmesi derler. Terk edilmesiyle alakalı bir teklif var. Henüz yasalaşmadı, gene komisyon aşamasında. Dolayısıyla hani bugün 25 yaş altına GSS borcu bulunan bir genç diyelim, nasıl olsa borcum silindi ya da silinecek diye davranmaması gerekiyor. Bu bir tekliftir. Henüz yürürlüğe girmiş bir borç düzenlemesi ya da bir silme şu anda yok. Bir ihtimal konuşacaklardır. Yani çalışmıyor, mecbur, işte iş bulamamış, üniversiteye de gitmediğini farz edelim, okumadığını farz edelim. Onların en azından hani zorunlu olan kısmın aile bütçesine hani bir katkı aslında gibi olacak şekilde silinmesi yönünde bir teklif şu anda var. Bir de emeklilerden sağlık katılım payı kalkacak mı diye bir haberler dönmeye başladı. Yani ne sağlık, emeklileri ilgilendiren bir teklif aslında bu. Hani sağlıkta katılım payı alınmazsa böylece ne olacak? Maaştan bir düşüş olmayacak. Biliyorsunuz emekli maaşından düşülüyor katılım payları. Şimdi bunu da aslında ta Şubat ayında falan vermişlerdi. emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişinin hani bu sağlık katılım paylarından hani muaf tutulması amaçlanıyor. Şimdi bu gerçekleşirse özellikle düzenli olarak sağlık hizmeti ve ilaç kullanan emekli açısından önemli bir ekonomik avantaj ortaya tabii çıkacak. Bu kesinti olmayacağı için. Çünkü tek tek bakıldığında küçük görünen sağlık harcamaları işte 1 lira, 2 lira, 5 lira, 3 lira deyip ama özellikle kronik rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye giden ve belli düzenli ilaçlar kullanan emekli açısından yıl içinde ciddi bir toplama aslında dönüşüyor bu. Yani topladığınız zaman gene 1-2 bin liradan aşağı bir şey olmuyor yani. Çünkü küçük gibi görünen katkı payları çok fazla aslında bakarsanız. Ama dediğim gibi tekrar bunları hep söylüyorum biliyorsunuz ki teklif komisyonda geçerli şu an geçerli bir şey yok. Artık sağlık katılım payı alınmayacak diyemeyiz. Çünkü bu haberleri görüp sonra bana benim maaşımdan kesinti yaptılar diye bana dönüş geliyor. O yüzden bunların daha komisyon aşamasında olduğunu, herhangi bir kalkma olmadığını, yürürlüğe girmiş genel bir hak olmadığını da tekrar size hatırlatmak istiyorum. Bugün böyle hani şeyden çıkan haberler üzerinden gideceğim sanıyorum. Yalan haberleri çürütme şeyi oldu bugün. Oh, bir de şey var biliyorsunuz, ev hanımlarına erken emeklilik. Allah'ım bundan bayılacağım artık, ben ev hanımıyım, erken emekli oldum. Ben oldum mu? Gelelim bakalım bu sorulara bir. Şimdi erken emeklilik geliyor mu ev hanımlarına? Bu konuda gerçekten bir çalışma var ama 1 Ekim 2026 itibariyle, yani bu Ekim 2026 itibariyle şu an konuşabildiğim gibi konuşayım size, herhangi bir erken emeklilik düzenlemesi yok. Ne var? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkladığı, Sayın Bakan'ın, Işık Han'ın açıkladığı 2028'de bir düzenleme sunulması öngörülüyor. Bu düzenleme ne olacak? Sistem nasıl olacak onu söyleyeyim. Çalışmanın en dikkat çekici tarafı prim desteği. Yani üzerinde çalışılan model evli kaldınız diye erken emeklilik ya da toplu ödeme gibi bir sistem değil. Bu modelde ev kadınların isteğe bağlı sigortası öderken 1/3'ünü devletin karşısı adına bir çalışma yapılıyor. Yani bir bütçe oluşturulacak ve bu bütçeden ödenen miktarın 1/3'ünü devlet karşılayacak gibi düşünün. Yani basit bir şekilde primin hani 1/3'ünü öderse ne olacak? Sizin ödeyeceğiniz işte 10 bin lira değil de işte 7 bin lira ödeyeceksiniz mesela gibi. Aile bütçesine katkı şekli olacak. Ama bunun dışında ayrıntılar henüz kesin olmasa da sosyal güvenlik kaydı bulunmayan kadınların sisteme dahil edilebilmesi için aslında yapılan bir çalışma bu. Yani ne zaman, 2028'den önce beklemiyoruz ama 2027'nin ortasında da belki olabilir. Prim gün şartı arayacak. Yani mesela en az 5400 prim gün şartını arayacak zaten. Primsiz emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Belki çocukla ilgili bir yaş indirimi söz konusu olabilir işte. Hani bir çocuk için nasıl borçlanma yapıyoruz işte 2 sene 720 gün mesela borçlanma yapıp satın alabiliyoruz ya çocukların borçsa o kısım doğdukları süreden ileriye. Bu da onun gibi bir şey olabilir. Yani hem doğum borçlanması hakkı tanıyabilir belki. İlk sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar borçlanabiliyor ya, belki bunu hani daha önce yapılan doğumları da borçlandırtıp belki de yaştan işte çocuk sayısı kadar yaştan geriye hani 1/3 kadar belki yaştan düşüş gibi bir şey de söz konusu olabilir. Tabi bunlar tamamen kanunun metinde olan şeyler bunlar. Hani bir anda kimse emekli olmayacak ama işte avantajlar olacak bununla ilgili. Sosyal güvenlik haklarını hani düzenlemek adına işte ev hanımı olup da ileride emekli olamayacak olanların en azından belki biraz daha rahat ödeyebilmesi adına yapılan çalışmalar. Yani bu kesin değil. Dediğim gibi bir çalışma var. Mecliste teklif var ama henüz yeni yürürlüğe girmiş ya da girecek bir şey henüz ortada yok. Yani onaylandı falan da diyemem ama çalışma bu şekilde. Yani ev kadınlarının tamamen erken emekli olması söz konusu ama nasıl, çocuk sayısından düşüş yaparsa erken emekli olur. Zaten ona baktığınız zaman normalde işte çocuk çalışmadığınız dönemde çocuğun doğduğu o dönemde 2 seneyi zaten borçlanabiliyordunuz. Belki yaştan hani düşüş sağlarlarsa bu da bir avantaj olabilir. Tabii bu ev hanımları demişken bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin de bir erken emeklilik hakkı var mı? Var aslına bakarsanız. Bu yeni bir çalışma değil tabii ki. Zaten mevcut bir hak. Daha önce de ben bundan bahsetmiştim. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler açısından zaten erken emeklilik avantajı var. Burada sistem iki ayrı avantaj sağlıyor. Birincisi prim gün avantajı. Yani 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra çocuğun raporunu da beyan ettiğiniz tarih çok önemli tabii ki. Yani yeni aldıysanız raporu ya da yeni doğum yaptıysanız bu süreyle alakalı olmuyor. Çocuğun yani raporunun SGK'ya beyan edilmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda 1/4 toplam prim gününe ekleniyor. Böylece ne oluyor? Mesela 360 gün bir prim ödeniyor ya, artı 90 günde ilave ediliyor. Bu da tabii erken bir emeklilik imkanı sağlıyor. Ayrıca bu emek yaşından da indiriliyor. Böylece hani bakıma muhtaç çocuğu olan bir kadın daha erken emekli olabiliyor. Sağlık Kurulu raporuyla tespit edilip bunun da kuruma sunulması gerekiyor. Bu hak sadece SSK'lı anneler açısından da düşünülmesin bu arada. Kanun kapsamına giren kadın sigortalar açısından statüye göre değerlendirme yapılabiliyor. Yani dolayısıyla özel bakıma hani ihtiyaç duyan çocuğu bulunan anneler zaten emekliliğime çok var diyerek bu hakkı yıllarca bekletmesinler. Yani raporu önce sunması gerekiyor mutlaka. Bekletmeyin çünkü raporu ben sonra sundum ama ben raporu şu tarihte almıştım olmuyor. Beyan ettiğiniz tarih önemli burada. O yüzden böyle bir durum var ise hesabı, emeklilik hesabınızı çok derinden ve ciddi bir şekilde etkileyeceğini de düşünerek hızlı bir şekilde hareket etmenizi tavsiye ederim. Şimdi prim günü fazla olanların bir de emekli maaşı, bunu hatta biraz önce de sordunuz, daha fazla olacak mı olmayacak mı? 26 bin makasından konuşmuştuk ya biraz önce, sormuştu bana Ercan Bey sormuştu. Hani 26 binle en düşük emekli aylar arasındaki makas hani kapanıyor, ne olacak aslında? Şimdi gelelim burada son dörde, mevcut emeklilik sisteminde hani tartışılan noktalardan biri bu. Ben mesela 9 bin gün prim ödedim, bir başkası daha az prim ödüyor ama emekli maaşlarımız birbirine çok yakın. Ya bazen hatta aynı bile çıkabiliyor. Gene bununla ilgili bir somut bir şey, kanun teklifi bulunuyor. Meclise sunuldu. Emekli aylıkların prim ödeme gün sayısına göre kademeli biçimde farklılaştırılmasıyla alakalı bir teklif sunuldu. Nisan ayında sunuldu. Bu teklife göre hani daha komisyon aşamasında hala zaten. Amaç ne burada sunulan teklifin? Aslında mesele sosyal güvenlik sisteminde hani çok prim ödeyin, ödeyen daha yüksek aylık almalı düşüncesini yeniden güçlendirmeye çalışması. Çünkü özellikle taban aylık uygulamaları ve dönem dönem yapılan bu sabit tutarlı artışlar sonucunda düşük kök aylıklardan daha yüksek kök aylıklar arasında fark daraldı. İşte biraz önce Ercan Bey'in de söylediği gibi teklifte 3 başlık öne çıkıyor. Prim günü arttıkça emekli ailenin kademeli biçimde yükseltilmesi, yani belli bir bağlama oranı belki yükseltilecek. Emekli aile artışlarının sabit veya seyyanen tutarlar yerine oransal esaslarla yapılması, yani bu en düşük emekli aile meselesi gibi. Yani sabit bir artış seyyanen zam değil de işte kök aylığa gelecek zamla, eski sistemi aslında belli bir taban olacak, bunu aşana kadar artık yeni bir güncelleme yapılmayacak. Yani 23 bin işte 26 bin yaptı diyelim mesela, bir daha hiç onu ellemeyecek. 26 bin aşana kadar siz normal enflasyon farklarını almanız üzerine bir durum söz konusu. Ayrıca başka bir teklif de bulunuyor bu yani düşük emekli aylığı alanların korunması dışında başka bir teklif de var. Bu teklifte de şöyle, güncelleme katsayısında gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızının yalnızca %30'unun değil tamamının hesaba katılması, yani bağlama oranı aslında bu. Ve prim gününü dolduran sigortalarda aylık bağlama oranının %70 olarak belirlenmesi, düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması. Yani şu an emekli, onların da düzeltilmesi. Yani yeni emekli olacakların değil, geçmişin de. Bu teklif de tabii hala komisyon aşamasında. Çünkü çok çalışılması gereken ve çok önemli olan bir başlık aslında bakınız. O yüzden uzun bir sürede bence bu konuda konuşulacaktır diye düşünüyorum. Çok prim ödenen, yani emekli maaşı artık kesin yükseliyor diyemeyiz ama mecliste emekli aileyle ödenen prim arasındaki ilişkiyi yeniden güçlendirmeyi amaçlayan böyle bir teklifimiz bulunmakta. Şimdi bundan sonraki önemli konular yasalaşıp yasalaşmayacağı ve hangi durumlarda yasalaşacağı, bunu göreceğiz. Oh, yorulduk. Bu çıkmamış olan ama çıkacak olanları size anlattım bugün. Bir de en çok yapılan hatalar var bu emeklilik hesabında. Yani bana bir danışan geldiği zaman emekliliğime 2 yıl kaldı, ilk olarak neye bakmam gerekiyor dese 3 temel başlıkta aslında başlayabilirim. Birincisi, ilk uzun vadeli sigorta başlangıç tarihinizi kontrol etmeniz. Yani çıraklık mı yoksa normal çalışma mı, hangi tarihte bu şey, orada prim günü var mı, kazanç var mı, bunlara bakmanız gerekiyor. İkincisi, toplam prim günü ve bu primlerin hangi sigortalık statüsünde geçtiği önemli. Yani Bağkur mu, şey, 4C mi, memuriyet mi, işte SSK mı, hangisi daha ağır basıyor, hangisi daha az, bu statülerin değerlendirilmesi gerekiyor. Son 7 yıldaki ağırlığa bakılmalı ya da son 3,5 yıldaki en son ödenen prime bakılmalı. Artı olarak tabii prime esas kazançlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü emekli maaşını belirleyen bir statüdür. Burada emeklilik hesabı sadece E-Devlet'e girip benim 7200 gün olmuş da tabii olmuyor. Dediğim gibi yani statülere bakmanız gerekiyor. Borçlanabileceğiniz süre var mı? Mesela erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması geri çekebilir. Kadın sigortalı doğum borçlanması yaparak daha erken emekli olabilir ya da kazancı yükseltebiliyorlar. Mesela arada borçlanma yaparken erkek kadın farkı yok. Fiili hizmet süreleri var. Bunlar çekiyor. Engellilik, mağlulluk gibi özel durumlar var mı? Buna bakmak gerekiyor. Yani bunların her birini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Ben özellikle emekliliğine hani birkaç yıl kalanlara şunu söylemek zorunda kalıyorum. Emekli olacağınız ay hizmet dökümünü ilk kez incelemeyin. Çünkü kaybedeceğiniz süre bir anda 3 yıl 4 yıl bile olabiliyor. Yeni ben zaten emekli oluyorum deyip bırakıyorsunuz, sonra toparlamak için zaman geçmesi gerekiyor. Bu da bir sorun oluyor tabii ki. O yüzden size tavsiye, mutlaka daha önceden kontrol etmeniz. Sosyal güvenlik sisteminde yani bir günlük bir değişiklik bir sürü şeyi de değiştirebiliyor. Eksik hatalı bir bildirim olabilir, çakışma olabilir, fazla günler olabilir. Yani birçok durum söz konusu. Yani bunu gidip dilekçeyi verdikten sonra uğraşmayın öyle diyeyim. En çok da dikkat etmeniz gereken, biliyorsunuz, maaşı hani bankaya düzenli yatıyor deyip geçmeyeceksiniz. Sigortalık, yani dediğim gibi belki ödemedi şirket, sizi göstermedi ya da bir ay gösterdi ya da eksik gösterdi, iki ay göstermedi. Bunları bilmiyorsunuz, bunları takip etmeniz gerekiyor. Yani ocak zammı, kademeli emeklilik, taban aylık, yani emeklilik düzenlemeleri konusunda gördüğünüz her rakamı kesinleşmiş olarak kabul etmeyip mutlaka incelemeniz gerekiyor. Çalışanlar için bu geçerli. İşverenler için de şöyle söylemek gerekiyor aslında. SGK borçlarının teşviklerini ve çalışan bildirimlerini özellikle yıl sonuna bırakmadan kontrol etmeleri gerekiyor. Bakın, çok yoğunluk olacak çünkü. Bu yoğunluk içinde yıl sonuna kadar beklemenin bir anlamı yok. Yani sonra teşvik kaybı oluyor, gecikme maliyeti oluyor, işte ne bileyim bir cezası bir şeysi oluyor, atlanmış oluyor. O yüzden son güne kadar bırakmayın. Yani herkese aslında tek bir uyarı var. Sosyal güvenlikte haber başlığıyla kanun aynı şey değildir. Birçok tuhaf tuhaf haberler çıkıyor. Erken emeklilik çıktı, yeni hak geldi, bu sistem değişti, emeklilik işte şimdi böyle oldu, şimdi şöyle oldu. Yani bu, böyle bir şey yok tabii ki. Zaten bunlar resmi SGK sitesinde yayınlanan şeyler. Çok değişen bir şey olduğunda, önemli bir değişiklik olduğunda zaten her değişikliği yayınlanıyor da hani kendi sosyal medya hesaplarında daha çok da bunu gösterebiliyorlar ya da bizler anlatıyoruz. O yüzden bu düzen kanunlaştı mı? Hani bir düzenleme varsa kanun maddesine resmi gazetede yayınlandı mı? Ne zaman yürürlüğe girdi? Uygulama genelgesi var mı? Bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Bunadan şu çıktı bu çıktı tamamen vatandaşı her defasında heyecanlandırıp ya da telaşa sürüklemek için yapılan, aslına bakarsanız, haberler. SGK primlerinde bir emsal karar çıktı. Bu ne zaman için çıktı biliyor musunuz? Bu pandemide biliyorsunuz eksik ödenen günler vardı. Yani işe gidiyordunuz, çalışıyordunuz ama priminizi ödemiyorlardı. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı var, ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal güvenlik sisteminde hani bu karşımıza çok çıktı. Eksik prim günleri. İşte bunu karar tamamen ortadan kaldırıyor gibi bir şey. Pandemi dönemi birçok iş yeri kapandı tabii. Bazı çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bazıları ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak bir kesim de evden çalışmaya devam etti biliyorsunuz. Özellikle eğitim sektörü de uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştı. Ve burada da bununla ilgili bir durum çıkıyor ortaya. Çalışan evinden ders anlatıyorsa diyor,

0: mahkemeye başvuruyor. Ve bu mahkeme sürecinde çevrim içi ders kayıtları, eğitim sistemine ait veriler, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları inceleniyor. Sonuçta akademisyenin hani fiilen çalıştığı tespit ediliyor ve eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinde SGK kayıtlarına eklenmesi karar veriliyor. Üniversite ve SGK karara itiraz ediyor. Diyor ki dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşınıyor diye itiraz ediyorsa, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de alt mahkemenin kararını hukuka uygun olarak onuyor. Böylece akademisyenin bu 189 günlük süresi kesin tescil edilmiş oluyor. Burada özellikle bir belirtmek istediğim bir nokta var. Bu karar yalnızca akademisyenin kazandığı bir dava olarak değerlendirilmemiş. Çünkü sosyal güvenlik açısından bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Sigortalık haklarının öyle boşa gidilmeyeceği, yani yalnızca işverenin SGK yaptığı bildirim yeterli değil. Neticede baktığınız zaman çalışılabilir bir gerçek var ortada ve fiilen bir çalışma var. Buna da bağlı olarak somut deliller de elde edilip, yani bu tip çalışma yaptığınızda ve o günden görünmediği zaman işte mailleşmeler, bilgisayar kayıtları, telefon konuşmaları, ya bunlar zaten artık kanıtlanabilen şeyler olduğu için. Özellikle pandemi döneminde herkes aynı koşullarla çalışmadı tabii, gördüğünüzde bunu alabiliyorlar bazen erken, ama tabii işte süreç çok uzuyor. Yani bunu aslında idari olarak yapmaları gereken bir şeydi bu. İdari olarak başvurdu, yapıldığı zaman bu eksik günler tamamlanabilmeliydi bence. Ama işte Yargıtay'a git diyor, öyle oluyor. 189 gün belki erken emekli olacakken geç emekli oluyorsunuz, ama tabii bunda muhtemelen emeklilik başvurusu yapılmıştır. Birikmiş maaş alınması için o günlerin yatırılmasıyla alakalı. Onun tam içeriğini o kadar okumadım detayını, yolda gelirken baktım. Muhtemelen hukuka aykırı bir şey yoktur burada. Kısmi gittiyse, çalıştıysa, ders anlattıysa. Burada önemli olan hizmetinin karşılığını verdiyse, kayıtlarında doğru şekilde yansıtılması. Her zaman söylüyorum, emeklilik yalnızca yaşınız geldiğinde sizi ilgilendiren bir konu değil. Çalışmaya başladığınız ilk günden itibaren sürekli ve sürekli sizi, tarihinizi, işte eksik gününüzü, oyunuzu, buyunuzu çok etkiliyor. O yüzden mutlaka bir bakmakta, ya kendiniz ya dediğim gibi bir uzmandan bir yol haritası çizmesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece mantık çerçevesinde yolunuzu da yürümüş oluyorsunuz. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sosyal güvenlik macerası ve çalışma hayatımla haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanı takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki. Gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme, yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Araç muayene istasyonlarına üyelik idari para cezalarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine 17.376 lira ile 100.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlandı. Yeni düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının işletme şartları, personel nitelikleri ve denetim süreçlerine ilişkin ihlallerde uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. Buna göre işletme şartlarına aykırı hareket eden istasyonlara 17.376 lira ceza verilecek. Çalıştırılan personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde 43.447 lira olacak. Denetim ve sözleşmelerin fesliyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte yer alan bazı yükümlülüklerde idari şart kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan

0: Demiryolu Emniyetine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Demiryolu denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara yönelik para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemelerle araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezaları yeniden belirlenirken demiryolu emniyetindeki ihlallere uygulanacak cezalar da artırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Trump yakında telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde muhalefete tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümle ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Rusya lideri Putin'le ABD'li mevkidaşı Trump'ın yakında telefon görüşmesi yapacağı belirtildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini açıkladı. Peskov, ABD'li özel temsilciler Steve Witkoff, Kushner'in Ukraynalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin sonuçlarını paylaşmak üzere Moskova'yı ziyaret etmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını da bildirdi. Bununla birlikte Kremlin sözcüsü iki Amerikan müzakerecinin Ekim ayında Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir teyit vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde yaptığı açıklamada muhalefete tepki gösterdi. Gündemlerinde hiçbir somut proje yok, varsa yoksa yalan, dolan ve spekülasyon. Sadece dezenformasyon peşindeler, FETÖ taktiği kullanıyorlar, oyuna gelmeyiz diyen Erdoğan, önce baklava kutularının hesabını vereceksiniz ifadelerini kullandı. Fon mesajı da veren Erdoğan, milletin müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletimin sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin dedi. Şarkıcı Gül'ün şüpheli ölümle ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül'ün ölümüne ilişkin sanık ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Heyet savcının mütalasına uyarak 28 yaşındaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i öz annesi sanatçı Güllü'yü tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Norveç kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı planlıyor. Akıllı gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özelliklerin de bulunması nedeniyle izinsiz görüntü ve ses kaydalanabilmesine muhtemel olduğu özellikle kalabalık alanlarda bunun önüne geçebilmek için yasaklanması planlandığı bildirildi. Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi. Bilim insanları kedilerde turuncu kürk rengine neden olan genetik gizemin 60 yılın ardından DNA'daki eksik bir segmentten kaynaklandığını keşfetti. Bu genetik değişiklik deri hücrelerinde söz konusu genin normalden 13 kat daha fazla RNA üretmesine yol açarak koyu pigmentlerin sarı ve kırmızı tonlarına dönüşmesini sağlıyor.
2: Hava durumu.
1: Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Hafta sonu yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki haftanın başından itibaren yerini yağışlı bir sisteme ve kademeli sıcaklık düşüşüne bırakacak. Pazar günü özellikle iç ve batı kesimlerde görülmesi beklenen parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava ilerleyen günlerde ülkenin büyük bölümüne yayılacak. Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da kademeli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
2: Ekonomi.
1: Araç muayene istasyonlarına verilecek cezalar yeniden düzenlendi. Buna göre işletme şartlarına aykırılık tespit edilenlere 17.376 lira çalıştırılacak personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin ihlallerde 43.747 lira, denetim ve sözleşmelerin fesiyle ilgili ihlallerde ise 100.000 lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikteki bazı yükümlülükler idari şart olarak kabul edilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.240 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.30 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6640, çeyrek altın 10823, tam altın 43157, atı altın ise 44247 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Ekim 2026 günlerden cuma, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hareketli bir hafta bu hafta tabii ki, bir yandan Amerika-İran krizi, diğer yandan İsrail, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler, Yemen krizi, Mekke İttifakı, Türkiye'nin de dahil olduğu alevli ateşli günler diyebiliriz rahatlıkla. Pek çok gelişme var yine sizlere aktaracağım. Amerikan Başkanı Donald Trump yine sahne aldı. Amerikan medyasında 3 Kasım ara seçimi öncesi İran'ın vurulacağı yolunda haberleri dün aktarmıştım. Trump yok öyle bir şey dedi. Tabii Trump böyle deyince herkes saldırı bekliyor. New York Times gazetesi 3 günlük bir yoğun saldırıya işaret eden bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika politikalarının tabii ki 3 Kasım öncesi ve sonrası nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ama tabii İranlılar da bir yandan arabulucular vasıtasıyla Amerika ile mesajlaşıyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı bu hafta Avrupa turuna çıkmıştı. İzlanda, Atina, dün aktarmıştım, ardından Portekiz'e geçti. Çok acayip mesajları var. Bayağı emperyalist sömürgecilik arzularını beyan ettiği dağlar, hiçbir ülkenin egemenliğine biz karışmayız gibi lafları var. Gerçekten herkes pes dedi. Ama tabii İranlılar da Amerika'nın özellikle kendilerine yönelik suçlamalarına yanıtlar veriyorlar. Hal böyleyken başımızı doğuya çevirdiğimizde Türkmenistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar Çevre Zirvesi var. Rusya lideri orada. Orada temaslar, diplomasi hızlanmış vaziyette. Bölgeden Yemen cephesi tabii ki Pakistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarında Suudi Arabistan'a destek verdiği iddiaları vardı. Ben dün aktarmıştım size ama yayından çıkar çıkmaz gördüm Pakistan New York Times gazetesini yalanlamış durumda. Ancak tabii Sana hükümeti, Yemen'de Husiler diye anılan Yemen Silahlı Kuvvetleri dün Suudi Arabistan'da iki havalimanını vurdular. Bir uçak, yolcu uçağı zarar gördü. Buna tepkiler de devam ediyor. Bölgeden pek çok haber var, sizlere bu bağlamda aktaracağım. Amerika'dan da öyle tabii ki, 3 Kasım seçimi öncesinde Donald Trump artık dikkatini tabii İran meselelerini, başka konuları kullansa bile içeriye çevirdi. Dün aktarırken, yani son iki gündür daha doğrusu, tuhaf mitinglerdeki söylemleri, İran'ın Los Angeles'ı vurması, efendim San Diego'yu vurması, bırakın vurun gibi lafları vardı. Ben anlam veremediğimi size söylemiştim. Trump bu sözlerin yanlış aktarıldığını savunarak, ki sözlerin videoları ortada tabii, medyayı sorumlu tutmuş vaziyette. Bir acayip durum. Aynı zamanda Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeler var. Ukrayna'nın de facto lideri Zelenski, Amerikan yönetimi Rusya ile ikili ilişkiler, ekonomik ilişkileri geliştiriyor ya da müzakereler yürütüyor diye öfkeli. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de sitemkar diyebiliriz. Yeniden bir Ekim ayında diplomasiyi hızlandırma girişimleri. Bugün Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Aslında günlerdir Trump Putin'e görüşeceğim diyor ama Kremlin'den doğrulaması gelmemişti. Herhalde akşam saatlerinde düşecek. Aynı zamanda temsilci Sivitkov ve Jared Kushner de Kiev'e gidecekler. Belki Moskova'ya gelebilirlermiş. Bugün doğrulama da var. Avrupa'dan da haberlerim olacak sizlere. Fransa İspanya'da konut krizi, Fransa'da liseliler, Asya'dan ve Latin Amerika'dan Brezilya, tabii seçimlerin ilk turu sonrası gerginlik devam ediyor, onları da yetiştirmeye çalışan. Bugün birazcık haftayı gözden geçireceğiz. Konuğum siyasi analist gazeteci Hasan Erel olacak. Hem İran krizi 3 Kasım öncesi resme bakacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii aynı zamanda Yunanistan, İsrail, Türkiye hattı Doğu Akdeniz bağlamında sıcaklaşıyor giderek. Avrupa'da bütün bu krizlerin, Hürmüz, Babül Mendeb, Ukrayna yansımaları, liseli protestoları diyoruz ama kaynaklar savunmaya aktarılıyor. Dolayısıyla sıradan insanların hayatlarını ilgilendiren konularda problemler artıyor. Hasan Erel'e soracağız. Değerli, biraz haftanın toparlaması olacak. Başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram hesabı, buralardan da bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, önce Amerika-İsrail'den başlayacağım. Tabii çok gelgitli, insana her şey tekrar gibi geliyor artık. 28 Şubat'tan bu yana Amerika İran'da istediği sonuçları tam elde edemiyor. Büyük bir dirençle karşı karşıya kaldı. Bütün dünyayı yakından etkileyen, enerji fiyatlarını arttıran bu kriz bir türlü düğüm çözülemiyor. Batılılar da illa kazanmak durumundalar. Herhangi bir cephede, herhangi bir savaşın başlatılmasına, iç savaşlara, darbelere yol açtıklarında, tabii demokrasi gibi iddialarla yapıyorlar bunları, daha sonraki süreci yönetme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Her seferinde aynı şeyle tekrarlanıyor. Aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri değişmeyen bir tema bu. Ama ilk yıllarda belki 2000'lerin işte 2010'lara kadar başarılıydılar. Ülkeleri işgal edebiliyorlardı. Demokrasi kurduk diyebiliyorlardı. Anayasalarını yazdırabiliyorlardı. İran'da istedikleri olmuyor. Ukrayna'da da olmuyor tabii ki ve yenilgiyi de pek kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla krizler daha da sarmala dönüşüyor. Burada da Amerika'da tabii bütün bunların iç siyasi hesapları var. Amerika Birleşik Devletleri artık geri sayımı da başlattık. 3 Kasım'da ara seçimler. Donald Trump için kimileri yaşamsal olarak algılıyor. Çünkü Kongre'nin iki kanadında Cumhuriyetçiler 2 yıl önce seçimleri kazanmışlardı ama içeride savaşların yarattığı huzursuzluk, enerji, akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları, işler değişiyor. Trump bir tek temsilciler meclisini mi kaybedecek Cumhuriyetçiler, yoksa Kongre'nin iki kanadını birden mi? Trump kendisi eğer kaybedersek beni azlederler diye söylüyor zaten, ya da belki de zaferle çıkacak, bilmiyorum. Bu mümkün mü? Kestiremiyorum. Anketlerde popülaritesi düşüyor. Ve tabii ki İran'ı Amerikan kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. Bir nükleer tema, bir Hürmüz, bir ötekisi, yani sürekli aynı tekrarlar üzerinden. Ve de Amerikan medyasına yetkililer sürekli bir şeyler fısıldıyorlar. Yeniden saldırı olacak, olmayacak vesaire. Trump en son dün akşam bütün bu tartışmaların ortasında, dün aktarmıştım size, Axios haber sitesi ve The Atlantic dergisi Pentagon'un CENTCOM'a yeni bir saldırı, 3 Kasım öncesi bir saldırı için hazırlıklı olma talimatı verdiğini yazmışlardı. Böyle bir şey iddia ettiler. Yani bunlar da kendileri oturup bazen senaryolar yazıyor olabilirler ama bunlara mutlaka 3 kaynak, 5 kaynak eşlik ediyor. Demek ki birileri bunu kamuoyuna tüketmek üzere sunmak istiyor. O yüzden de bu haberleri okuyoruz. İşte dün akşam sosyal medya hesabından, özel Truth Social sitesinden Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Herkese açıkça belirtmek isterim ki zaten İran'ı işte çok kötü bir duruma düşürdük ama yine de abluka devam ediyor. Hürmüz'den rekor miktarda, bu arada birazdan aktaracağım nasıl ve neden geçebildiklerine dair pek çok rivayet var ama Trump geçiyor artık, bakın biz ablukaya aldık ama petrol de akıyor diye yazdı. Sadece dün gece 22 milyon varil dedi. Hatta bunlar İran'dan da gelmiyor yani, Körfez ülkeleri anlamında. Ve olayı 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız. Ama İran'ın da nükleer silahı olmayacak dedi. Şimdi bütün iddiaları yalanlayan bir şey. Tabii Trump daha önce de böyle şeyler söyledi ve böyle dediğinde bir baktık ki İran'a saldırılar oldu. Mutabakata da imza koymuştu. Yine saldırılar oldu. Dolayısıyla kimileri Trump'ın saldırmayacağını düşünüyor. Kimileri tam tersine böyle dediği için Amerika'nın saldırma ihtimalinin daha fazla olduğunu, dikkatleri başka yere çekmeye çalıştıklarını, işte petrol piyasası manipülasyon da olabilir. Çok yapıldı çünkü hala da yapılıyor. Nitekim Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra dün itibariyle petrol fiyatları ki Amerikan medyası yüzünden biraz yükselmişti, yine düşüş kaydetmiş. Ama yine 102 dolarlar seviyesinde, öyle söyleyeyim. Yani çok da büyük farklar yok. Hani yine de aradaki manipülasyondan birileri kazanıyor olsa gerek. Şimdi Trump böyle şeyler söylerken New York Times gazetesi devreye girdi. New York Times 5 teklifi Trump veto etti. Hem İran hem Yemen'e saldırılarla ilgili böyle diyor. Büyük çaplı operasyon teklif etmişler, sunmuşlar Trump'a. Hafta sonu aktarmıştım size daha önce, geçtiğimiz hafta sonu Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlığında Camp David'de ekibin toplandığını söylemiştim. Burada 3 günlük büyük bir saldırı planı, İran'ın füze, SİHA, cephaneliği, enerji tesisleri, işte devrim muhafızları komuta merkezlerine yönelik 3 günlük bir saldırı planı görüşülmüş. Aralarında anlaşamamışlar. Bazıları tavrını değiştirmez, bir şey değişmez. Bazıları işte ekonomik baskı da uyguluyoruz, hani zayıflatacak tutumlarını, görüşlerini dile getirmişler. Tabii epeydir aslında sıcak aşama, kinetik aşama söz konusu değil. Dolayısıyla tam olarak ne olacağını hiçbirimiz de bilemiyoruz. Son durumda gelen haberler bu mealde. Tabii ki Amerika İran'a saldırıyor ama bu silah stokları dağların altında, özel füze şehirlerinde deniyor. Bunlar düşürülebilecek mi? Daha önce başarılamadı bunlar. Tekrar bunlar ne olacak bilmiyorum ama karşılığında Amerika'nın Orta Doğu'da Körfez bölgesindeki üsleri zarar gördü. Bunun görüntüleri de yayınlandı. Artık dünyaya mal oldu. En son CBS televizyonu Amerika'nın İran'ın misillemeleri sırasında Kuveyt'te meşhur 20 yılı aşkın süredir Amerikan birlikleri için önemli noktalardan birisi, toplanma sevkiyat noktası Camp Buhring. Buranın darmadağın olduğuna dair bir haber yayınladı. Kuveyt-Irak sınır yakınlarında bu Camp Buhring, burası İran misillemelerinden payını almıştı. Bu sefer 3 Amerikan askeri CBS'e neler neler söylememiş ki. Çok yaklaştılar, kasklarını gördük, cesurdular, İranlılar için söylüyorlar. Uçaklar, F-5 savaş uçaklarını kullanmaları, yani bu savaşın kinetik aşamasında yaşadıklarını anlatıyorlar. 28 Şubat'tan sonra bizi çok kötü vurdular, bize korkunçtu, işte üssü terk etmek zorunda kaldık vesaire. Ki bunların bir kısmı yansımıştı ama tabii önemi burada İran'ın ortalığı darmaduman ettiğini anlatan askerler ve geri çekilmek zorunda kalmaları, cephanelerindeki yetersizlik, yani ölmeseler bile aralarında yaralananlar olmuş ve Camp Buhring'de yerle bir olmuş görüntülerde çıkmıştı. Takviye falan da göndermemişler, bayağı bir Amerikalıları hırpalamışlar. Tabii bütün bu tartışmalarda USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok konuşuldu geçtiğimiz aylarda. Çok uzun süre işte görev yaptığı, intihar işlediği, isyanlar çıktığı, yangın, çamaşırhane yangını falan derken geri çekilmişti Abraham Lincoln. Amerika'ya ulaşmış ve San Diego'da tören düzenlemişler. Tabii mürettebatın aileleri, askeri görevliler falan şimdi bakıma alınacak. Yani bu İran'a yönelik saldırılar, Trump yönetimi her ne kadar biz çok şahaneyiz diyorsa bile askeri anlamda Amerika'ya açık bir biçimde zarar verdiğinin görüntüleri. Evet, durum böyle. Tekrar saldırırlar mı bilmiyoruz. Dün Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu sırasında Amerika'ya ilettikleri 7 günlük bir plan vardı. Ateşkes planı, ardından nükleer dahil müzakereler yapılması vesaire. Baki biz teklifimizi sunduk. Onlar bize karşı teklif sundular. Aktarmıştım size, Amerikalıların teklifi iletildi diye. Biz de yanıtımızı vereceğiz diyor. Ama tabii Trump arada bunları reddetmişti. Nereye varacak bilmiyoruz. Tekrardan aynı şeyler. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tabii normalde pek de Dışişleri Bakanlığı yapmıyor. Eleştirileri getiriliyor. İlk defa dikkatimi çekti. Avrupa turuna çıktı. İzlanda, Yunanistan, Portekiz'e, Lizbon'a da gitti. Aynı zamanda bütün bu eleştirilere Marco Rubio ben aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanıyım diye de yanıt veriyor. Ama o zaman niye hani Amerika'da Kissinger gibi isimler var bu işleri hakkıyla pek çok ülkeye giden gelen. Marco Rubio daha çok Batı yarı küreyle ilgilendi şimdiye kadar. Başkaları hep dış politika ile ilgili açıklamalar, çok da az açıklama yapıyor aslında. Neyse, sonuçta en sonunda Avrupa turuna çıktı ve Lizbon'da, Atina'dan sonra dün de aktarmıştım tuhaf açıklamalarını. Yani açıklama yapınca da neokon bir isim. Yani çok açıkça söyleyeyim. J.D. Vance'le rekabet halinde Trump'tan sonraki başkanlık için neokonların önde gelen Cumhuriyetçi Parti içerisindeki isimlerinden bir tanesi Marco Rubio. Tuhaf açıklamalar yapmış Portekiz'de. Dün akşam herkes bunları tartışıyordu. Dünya enerjisinin büyük bir kısmının sık sık çatışmaların yaşandığı bir bölgeden gelmesine artık güvenemeyiz. Yani tabii ki Orta Doğu'yu ya da Batı Asya'yı kastediyor ya, Amerika bir yerde savaş çıkartıyor, ondan sonra da çatışmadan şikayet ediyor. Çatışma çıkıyor, enerji oradan geliyor. O zaman çıkartmayın, darbe yaptırmayın, bahar yaptırmayın yani o zaman, değil mi? Çok enteresan bakış açıları. Zaten Marco Rubio çok utangaç da biri değil. Eski sömür güzel Batı medeniyetinin hegemon olduğu eski sömürgecilik günlerine özlemini Atina'da Yunan medeniyeti üzerinden formüle etmişti. Çok en son çok bilinmedik işler diye dün aktarmıştım. Tabii burada bunu da aşıp hatta Trump bolca sallıyor, işte 3000 yıllık Amerikan medeniyeti, 5000 yıllık bilmem ne falan, yani pek çok şey söyleyebiliyor. Hiçbir ülkenin egemenliğini asla ihlal etmeyiz biz diyor Marco Rubio. Niye diyor? Geçen gün aktarmıştım size, 2-3 gün önce Portekiz'de soruşturma başlatılmıştı parlamentoda. Muhalefetteki sol bloğun talebiyle İran Savaşı'nda Lajes üssü Azorlarda, Azor Adaları'nda bunun Amerika'ya kullandırılması, hani barış zamanlarında olur da savaş zamanı kullandırılmasına yönelik bu içerideki tartışmaları yansıtan bir soruşturma. Bunun üzerine işte şaka gibi bir açıklama yapıyor. Aa, olur mu? Biz hiç kimsenin egemenliğini Portekiz'de öyle asla ihlal etmeyiz falan diye. Tabii dünyanın dört bir yanında Amerika'nın müdahale etmediği herhangi bir ülke var mı diye sormak gerekiyor. Bu yeni de değil. 1800'lerden başlıyor. Yani Kanada'sı, Banya'sı, Rusya'da imparatorluk döneminde iç savaş, Doğu Avrupa, Arnavutluk, İtalya, Portekiz, Yugoslavya, Ukrayna, Almanya, Nord Stream sabotajını nereye yazacağız? CIA'nin yaptığı. Efendim en son Grönland, Danimarka, efendim Asya Pasifik'te, Hawaii'den Filipinlere, efendim yani söylenecek o kadar çok şey var ki, Kamboçya'sı, Vietnam'ı, Laos'u, Meksika'sı, Küba'sı, Porto Rico'su, Haiti'si, Dominik Cumhuriyetleri, Costa Rica'sı, Grenada'sı, Honduras'ı, yani bitmiyor, liste bitmiyor. Yani tabii ki efendim 1953 İran'daki Musaddık darbesi, Irak işgali, Irak'ta 1963 darbesini de saymak lazım. Efendim Irak'ta her şeyi saymak lazım. Suriye, Lübnan, Türkiye 1980 darbesi, Yemen 2002'den bu yana yani İHA saldırıları düzenliyorlar. Pakistan, Afganistan, Afrika'ya hiç girmeyeceğim. Yani Libya'sı, Fas'ı, Somali'si, Sudan'ı. Marco Rubio, Amerika hiçbir ülkenin egemenliğine müdahale etmiyor diyor. Yani gerçekten inanılmaz. Amerikan Dışişleri Bakanı bu arada hızını alamayıp acayip acayip laflar da etti. Efendim Af örgütü tabii en son Amerika'yı savaş suçuyla suçlamıştı. Kendi sivil toplum kuruluşları bunlar bir şekilde bağlantılı çalışıyorlar çoğu zaman ama dengelemek durumundalar şüphesiz. Uluslararası Af örgütü bir sahtekarlıktır dedi tabii Amerika'yı eleştirdiği için Marco Rubio. Ve İran rejimi protestocular yaralanınca hastanelere gidip yataklarda onları katlediyorlardı. Şimdi tabii bunun bir kanıtı var mı, bir şeyi var mı ben bilmiyorum doğrusu. Hatta doktorlar ve hemşireleri de katlettiklerini iddia etti. Gerçekten sonuçta ben de söyleyebilirim. Amerikalılar hastanelerde doktorları ve hemşireleri katlediyorlar. Siz biliyor musunuz diyebilirim. Tabii ki herkes bir şey söyleyebilir. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bunların kanıtlarıyla ortaya koymasında fayda var. Çünkü görevli, yetkin bir insan olması varsayılıyor. Evet, tabii İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai en son ben aktarmıştım size Fairford üssü, Amerikan üssü İngiltere'deki ya da Fly Dubai uçağında yani bir şey oldu ama tam ne oldu kimse anlayamadı tutarsızlıkları aktarmıştım. Buradan da yola çıkarak aslında 70 yıldır sahte bayrak operasyonları dünyanın dört bir yanında. Tabii İranlılar bir belgesel yapmışlar ama kendilerini daha çok ilgilendireni savaşları haklı çıkarmak için dürüst yolları olmadığı için dünyada yalandan dolandan birilerini ikna edecek sahte bayrak operasyonları yürütüyorlar diyorlar. Tabi burada ne geçiyor? Irak Savaşı, Colin Powell'ın meşhur herkesi güldüren kitle imha savaşı silahı iddiası Irak işgaline gerekçe yapılmıştı. Sonra 4 sene sonra kendisi çıkıp yalan söyledim demişti herkesin artık. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Herkes inanmıştı Colin Powell'a. Çok enteresandı. Neyse. Hala da inanmaya devam ediyorlar tabii ki. Yeni yalanlar söylendiğinde. Yani işte Süveyş kanı bu belgeselde tabii İsrail askeri istihbaratının 1954'te İngiliz birliklerinin Süveyş kanalından çekilmesini önlemek için Mısır'da Amerikan ve İngiliz hedeflerine bombalı saldırılar yapıp sonra da Mısır'ın muhalifler yaptı demesi örneği var. Bağdat, Irak Yahudilerinin topluca İsrail'e gitmelerini sağlayacak şekilde kafelerde patlamalar 1950'lerde. Ondan sonra Liberty gemisi meşhur 67'de 6 gün savaşında. 7 Ekim'le ilgili pek çok tabii kanıtlanmamış anlatılar var. En son Türkiye ve Nahçıvan'a İran'ın füze saldırısı düzenlendiği iddiaları ki İranlılar yanıltma operasyonu demişlerdi. Mesrur Barzani'nin ofisi bunu da yalanlamıştı İran. Bunların hepsini başkalarının yaptığını söylüyorlar. Belgesel bu mealde. Tabii İranlılar önleyici saldırılarda da bulunuyorlar Irak'ın kuzeyine. Kürdistan özel yönetimi bölgesi. En son dün İran Kürdistan'ın mücadele örgütü Sazman-ı Hebat. Evet, onların karargahını vurmuşlar. Bu silahlı örgütlerin tabii sınırdan sızmaları ile ilgili saldırı altındayken İran bir takım Amerikalıların tabii Trump da açıkça biz Kürtleri kullanmak istedik ama olmadı diye laflar ettiği için de doğrusunu söylemek gerekirse olay ortada. İran'da tabii ki önleyici saldırı yaptığını söyleyebiliyor. Evet. Durum böyle. Diplomasi bu arada İran'la ilgili Türkmenistan'da Birleşik BDT zirvesine Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar zirvesine de yansımıştı. O zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pek çok farklı teması oldu ama İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi Hazar Çevre Zirvesi ve BDT tabii Hazar Zirvesi nedeniyle Pezeşkiyan'da orada. Dün bayağı herkesin ilgisini çekti çünkü görüşmede Putin İran'la ilgili İran savaşı ile ilgili durumu acil sorun olarak nitelendiriyor. İran'ın çatışmayı çözüme kavuşturmak için samimi çaba gösterdiğini söylüyor, değerlendirme yapıyor ve yeni öneriler, teklifler sunuyor. Biz de elimizden gelen her yardım yapmaya hazırız diye de vurgulamış. Tabii ikili ilişkiler en üst düzeyde, ticaret artıyor diyor. Ve ayrıca dini lider Baba Hamane'ye de en iyi dileklerini ilettiğini söylemiş Pezeşkiyan'da. 7 Ekim doğum günüydü Rusya liderinin, doğum gününü tebrik edip Rusya'nın aldığı pozisyon için teşekkürlerini dile getiriyor. Amerika tabii tek taraflı hareket ettiği için onlarla anlaşmak imkansız gibi de şikayet etmiş Pezeşkiyan. Evet, böyle bir çerçeve var. Bir yandan Hürmüz'ü konuşuyoruz. İşte şu sıralar sanıyorum biraz petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında Türkiye'de bir takım düşüşler oldu. Tekrar yükselir mi emin olamıyorum doğrusu. Hürmüz'le bağlantılı tabii bütün bunların hepsi. Financial Times gazetesinde bir yazı var. Hürmüz'den tanker geçirmek için, bir petrol tankeri geçirmek için kiralama maliyetinin korkunç boyutlara, rakamlara ulaştı. Günlük 1.33 milyon dolar. Tarihin en yüksek seviyesi diyorlar. Yani gemi sahipleri tabii büyük riskler aldıkları için, ayrıca mürettebata da, normal ticari gemi mürettebatına da askerler gibi ödeme yapmaya başlamışlar. Kaptanlara aylık 100 bin dolar falan teklif edildiği söyleniyor. Ayrıca ikramiyeler 50 bin dolarlık. Yani çünkü normal koşullarda tabii kimse ticari bir faaliyet yapıyor ama hayatını riske atmış oluyor. Sıradan denizcilere de yani normal maaşlarının 5-6 katını teklif ediyorlarmış. Trump tabii biz açtık Hürmüz'ü, herkes geçiyor falan diyor ama kipler analistleri bu gemi küresel petrol nakliye işlerini takip ediyorlar. Onlar bu işlerin farklı boyutlar aldığından şüpheleniyorlar. Michel Brohart, bu jeopolitik risklerden sorumlu, şirketin sorumlu başkanı, diyor ki ben diyor bu gemilere güvenli geçiş imkanı sağlayan bir geçiş ücreti ödendiğinden şüpheleniyorum. Aslında tabii Körfez ülkeleri gemileri, şunu kastediyor, Körfez ülkeleri gemilerini geçirebilmek için Amerika'ya da güvenemiyorlar ve İran'a para ödüyorlar. Arada uçakların indiği haberleri geliyordu, bilmiyorum ne kadar doğru ama yani Trump petrol akıyor söylemini kullanıyor fakat pratikte aslında İran'a ödemeler yapıldığı, hatta %10, %20 gibi ödemelerden bahsediliyor. Tabii Körfez ülkeleri epey bir sıkışmış vaziyette, onu biliyoruz. Bir de işin Hazar ayağı var. Belki önümüzdeki hafta başka bilgiler de gelir bu konuda. İran'ın özellikle İran ve Rusya arasında Hazar denizinden kargo gemi sayısı 127'den 211'e çıkmış vaziyette. Deniz ablukası olduğu için Hürmüz'de tabii Hazar'dan tüm ithalatın %30'dan fazlasını İran'a giren artık Hazar üzerinden yapıldığı söyleniyor. Farklı rotalar var tabii, karasal ülkelerden bahsediyoruz burada. Evet, Hürmüz dedik, Babülmendeb, Yemen krizi tabii ki devam ediyor. Dün özellikle Yemen Sana hükümetinden açıklamalar geldi. Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havaalanı'na iki seyir füzesiyle vurduklarını, Necran Havaalanı, Hamiş Mushayt'taki hava üssü, buraları balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdular. Akşamüstü saatlerinde görüntüleri de akşam düşmeye başladı. Suudi Hava Yolları'nın Riyad'taki park halinde boş olduğu belirtilen Airbus A310 uçağı vuruldu. Görüntüleri de dediğim gibi yayınlandı. Kaptan pilot dahil 3 kişi hayatını yitirmiş bu saldırıda. Ayrıca çok sayıda da yaralı olduğu söyleniyor. Tabii bütün bu saldırılar, dün aktarmıştım size, Sana hükümetine bağlı Yemen ordusunun hava sahası konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi. Ne dediler? Mekke ve Medine hava sahaları hariç oralara biz saldırmayız. Ama onun dışındaki Suudi hava sahasına girmeyin diyorlar. Şu an için Riyad için sıkıntılı bir resim var. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Hindistan Air India, efendim KLM Hollanda, Air France, Cathay Pacific, en son Pakistan'ın uluslararası hava yolu şirketi de seferleri askıya almış durumda. Kimileri tarih veriyorlar, işte 10 Ekim, 24 Ekim, Ekim sonu ama nasıl olacak çok kestiremiyorum. Petrol çalışanlarını da uyarmıştı. Yani Yemen'e Suudi ablukası ve 2015'ten bu yana yürütülen savaşa son verilmesi ve saldırıların durdurulmasını talep ediyor. Sana hükümeti, nüfusun büyük bir çoğunluğunda Sana hükümeti yönetiyor. Elbette Suudi destekli bir de BM tarafından tanınan devrilmiş hükümet de var. Sahadan çok yeni bir bilgi görmedim doğrusu. Ama tabii ki Mekke ittifakı ne yapacak soruları bu hafta çok soruldu. Sevgili Hasan herhalde de konuşacak son bölümde. Pakistan'la ilgili dün iddialar ortaya atılmıştı. Ben de aktarmıştım. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarına Pakistan'ın hava kuvvetlerinin katıldığı iddiaları. New York Times gazetesi bunu dile getirdi ve anında yalanlama gelmiş. Ben yayından çıktıktan sonra gördüm. Pakistan Enformasyon Bakanlığı sahte ve uydurma haber diyor. Ayrıca Reuters'ın işte 30-40 bin Pakistan askerinin Suudi Arabistan'da konuşlanacağı yolundaki haberinde spekülatif olarak nitelendirmişler. Ama tabii Suudi Arabistan'a her türlü yardımı yapacağız. Ayrıca savunma anlaşmaları da var Suudi Arabistan-Pakistan arasında, Mekke İttifakı'nın dışında yardım yapacağız her türlü diyen Pakistan yetkililerinin kendileri. Dolayısıyla da Batı medyası böyle haberlere yer veriyor. Bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif özellikle Hursiler diye anarak Sana hükümetini, Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik terör saldırılarını kınadıklarını şiddetle duyurdu. Özellikle bu hava yollarının, havaalanlarının hedef olmasıyla ilgili meşru hakları, altyapısını, şehirlerini koruma hakkını destekliyoruz dedi, omuz omuza duracağız dedi. Bunun biçimini kimse çok da kestiremiyor. Dün Ensarullah siyasi hareket Yemen'deki Sana hükümetine öncülük ediyor. Onun lideri Abdülmelik El-Husi'nin Katar'a yönelik ilginç uyarıları vardı. Suudi Arabistan'ın daha önce de Katar'a saldırdığı ve daha doğrusu abluka uyguladığı, tabii çok yıllar geçti, 2016-17 Türkiye'de hatırlayacaksınız Katar'a destek bulmuştu o krizde. Abdülmelik El-Husi Suudi Krallığı'nın Katar'a yönelik ablukasına atıf yapmış. Sizin de başınıza geldi, size ne yapıldığını unutmayın, size bizzat yaşadığınız gerçekleri hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman size minnettarlık göstermediler. Sizi Bahreyn'deki El Halife rejimine benzetmeye çalışıyorlar gibi ilginç açıklamalar var. Bu arada tabii Batı dünyasında gerçi Amerika'nın yanı sıra İngiltere'de Riyad'a destek oluyor ama Fransızlar Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını korumak için Macron yönetimi kolları sıvamış durumda. Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da tam dayanışma ifade etti. Bir de tabii Suriye denklemi vardı. Dün aktarmıştım size Batı medyasının iddialarını, Suriye'den Suudi Arabistan'a destek verilecek. El Şara yönetimi ciddi ciddi değerlendiriyor. Amerikalı kaynaklar söylüyor bunları. Suriye hükümeti yalanladı bu arada, onu belirtelim. Hemen ardından da Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de İstanbul'da Tom Barak, Amerikan bölge özel temsilcisi, aynı zamanda büyükelçi Tom Barak'la bir araya gelmiş. Ortak ikili konular. Tom Barak bir açıklama yapmış. Rubik küpü diye. Orta Doğu'daki Rubik küpünün kilit parçası Suriye'dir diyor. Bölgenin çevresindeki gerilimi düşürecek bir algoritma bulmasına yardımcı oluyormuş. Rubik küp dediğimiz zeka kübü. Yani bu Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik tarafından icat edilen bir bir çeşit bulmaca. Öyleyse bildiğimiz zeka kübü. Neyse böyle benzetmeler yapmış. Tabii aynı zamanda MİT Başkanı İbrahim Kalın'la da görüşmüş. Tom Barak'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak bir takım boru hattı projeleri için çıkar çatışması yaratacak bir takım iş ortaklıklarına dair Reuters haber ajansında bir uzun bir haber var. Bilmiyorum iddialar ne kadar doğru ama mümkündür. Amerikan yönetimi bir devlet yönetiminden çok özel şirket gibi, yani özel şirketler konsorsiyumu gibi çalıştığı için büyükelçileri ve temsilcileri de bunları normal karşılıyorlar zaten. Yani bizim açımızdan başka tabii. Evet, İsrail'e gelelim. İsrail'de artık 27 Ekim genel seçimi, bir yandan Netanyahu bloğu anketlerde aşağıda yükseltemiyorlar. Hükümet de çıkmıyor aslında, muhalefet de hükümet kuramıyor. Fakat eğer 3 Kasım öncesi, Amerikan ara seçimi öncesi, eğer Amerika tekrar İran'a bir saldırı yaparsa, İsrail'e İran misilleme yaparsa bunun karşılığında seçimler ertelenebilir. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Amerikalı generallerle görüştüğünü ve hazırlık talimatı bir şekilde aldıklarını, hani olur da bir sıcak aşama İran'la yaşanırsa seçimin güzel güzel ertelenebileceğini söylemiş. Böyle bir olasılık bence de var. Tam da İsrail'de tabii arka arkaya 7 Ekim 2023 yıl dönümü yeni geçti. Bombaları yağıyor. Öncesinde Amerikan medyası, İsrail medyası Haaretz Eylül başında başlatmıştı. Temeli Hamas'ın El Aksa tufanı saldırısından Netanyahu'nun haberdar olduğu, edildiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından ama iplemediği temelindeydi. Bir de buna bugün itibariyle eski askeri sekreterinin ifşaatları eklenmiş vaziyette. İsrail medyasına konuşmuş Avigil askeri sekreter. Aslında savaş başladıktan iki hafta sonra resmi tutanaklarda değişiklik yaptırmışlar. Yani kayıt saatleri, telefon görüşmelerinin kayıt saatleri artık, demek ki bir şeyleri önceden biliyorlardı ama toplumu belki siyaseten yoğurmak istediler. Başka türlü izahı yok. Tabii soruşturma da başlatılmış. Muhalefet bunları açığa çıkartmak lazım diye Netanyahu'ya yükleniyor. Netanyahu da solun yalan kampanyası diye nitelendiriyor olup bitenleri. Bir de New York Times'ta bir İsrail'le ilgili haber var. Onu da kısaca aktarayım. Amerika'nın Kudüs Büyükelçiliği'nde İsrail'i eleştiren diplomatların, sıradan diplomatların, işte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla Batı Şeria'da alakalı vesaire bütün raporları engellediği, Trump'a gitmiyor yani bu adamlar bunları yapıyor gibi raporları Trump Batı Şeria'nın ilhakı meselesine resmi düzeyde itiraz ediyor tabii ki. Mike Huckabee İsrail yanlısı, Amerikan Büyükelçisi, bu işte bağlantısı var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Ya da aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Filistin asıllı insanların İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle ilgili raporlar, nihayetinde kendi vatandaşları aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Bunlar da yani Amerika'da soruşturmaları da hiçbirisi pek de sonuç vermedi. Evet. Efendim, bölgeden başka, bölgeyle ilgili bir de Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülü'ne Güney Afrikalı hukukçu 85 yaşında Navi Pillay, uzun süre çok ismi gündemdeydi. Uluslararası hukuku güçlendirme çabaları nedeniyle ödüle Navi Pillay'ı layık görmüş. Tabii İsrailler öfkeliler. Bu tabii uluslararası hukuk kurumları bütün dünyada alta oyuluyor. Artık itibarları da sarsılıyor. Navi Pillay 2008-2014 yıllarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü ve daha sonra bir BM'de soruşturma komisyonu kurulmuştu. Onun da başında 2025'te Gazze'de İsrail'in soykırım suçu işlediği sonucuna varmıştı. Dolayısıyla İsrailler çok öfkeliler. Evet, Amerika'ya bakalım. Amerika'dan birkaç notum var. Donald Trump bu hafta çok tuhaf açıklamalar yaptı mitinglerinde. İşte Los Angeles'ı, San Diego'yu, hani demokratların kaleleri bunlar, bombalayın ne olacak falan gibi. Ben hani anlatırken size ben oturtamadım bağlama. Çünkü bir devlet başkanı kendi kentlerinin İran tarafından bu şekilde bombalanmasından nasıl böyle bahseder, benim aklım çok almamıştı. Trump tabii 3 gün boyunca bu sözleri yaydı. Şimdi de medyayı suçluyor. Yalan ve uydurma haberleri Trump düşmanı San Diego'yu, Los Angeles'ı bombalamaya davet ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar demiş. Ama kendi ifadeleri şu şekilde: bu ödenmesi gereken küçük bir bedel, bu bir şehri yerle bir edebilirler, bırakın Los Angeles'ı yerle bir etsinler, bırakın San Diego'yu yerle bir etsinler, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Bu lafları ben duydum videolarından Trump'ın. Yani herhalde ben bu anlamda demedim demeye çalışıyor, bilmiyorum doğrusu ama yani böyle yani acayip bir durum. Artık Trump'ın sözlerini de aktarmak suç olacak. Süper zeka, yapay zeka süper zeka olarak artık tanımlama kararnamesi çıkartmıştı. Eğer Trump'ın talimatına uymayıp yapay zeka yerine süper zeka demezseniz siz düşman olacakmışsınız. Bunu da bir mutabakat yayınlamıştı. Kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir de tabii Amerika'nın ilk Müslüman senato adayı Abdülaziz El-Sayed'e yükleniyor. El-Sayed özellikle de Cumhuriyetçi Michigan'da, Michigan eyaletinde senato için yarışıyor. Onun ismiyle dalga geçmiş. Adamın adı Abdülsayed, Abdülel Sayed, Muhammed El Sayed, hani illa bir İslam şey karıştırıyor. Sayed de yanısız bırakmıyor. Hepimize saldırıyor bu Trump. Bizim anlamadığımızı zannediyor diye. Böyle ilginç. El Sayed bu arada hani Amerikan politikalarının bir ürünü demek lazım. En son kendisini Soros Vakfı'ndan bağış alırken gördüm. Yani bir anda Türkiye'de çünkü wow, işte Trump'a karşı Amerikan solu falan gibi bakışlar var. Soros'u sol sayıyorsanız tabii öyle değerlendirebilirsiniz. New York'ta da bir ICE isyanı var. Meşhur Trump'ın göçmenlik gümrük muhafaza dairesi. Bir babayla 5 yaşında bir çocuğun araçlarını kuşatmışlar. Efendim işte burada tabii gerekçeleri sabıka kaydı olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir adamı yakalamak. Ortalık karışmış. New York'lar yürüyüşler gerçekleştirmişler. Göçmen ülkesi Amerika'da tabii bayağı bir kriz yaşanmış. Evet, gelelim Rusya Türkmenistan'daki gelişmeler, Ukrayna dosyasına. 7 Ekim Rusya Devlet Başkanı'nın doğum günüydü. Rusya'da tabii Den Rojrenya doğum günleri çok önemsenir. Doğum gününde bir sürpriz konuğu olmuş Putin'in. Dün Kremlin yayınladı. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder şirketi Globus şirketi adına bir iş gezisi Almanya'dan ayrılıp Rusya'da böyle marketler zinciri kurmuşlar. Tabii bu savaşa, çatışmalara ve Alman siyasi müesses nizamına da eleştirmesiyle tanıyoruz Gerhard Schröder'i. Tesadüf Globus adına iş gezisi için Rusya'da bulunurken öğrenmişler, davet etmişler. O da doğum gününe katılmış. Bugün tabii Türkmenistan'da bağımsız devletler topluluğu zirvesi, aynı zamanda Hazar Deniz Ekoloji Çevre Zirvesi düzenleniyor. Bayağı bir tabii liderler toplanmış durumda. Putin, Aliyev, Pezeşkiyan, Paşinyan, efendim Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderleri de orada. İkili görüşmeler yapılıyor. Tabii Rusya açısından BDT Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesi önemli. Zirvede Rusya lideri işte ticaret hacminin 110 milyar doları aştığını vurgulamış. İtici bir güç niteliğinde bütün bu BDT coğrafyası vurgusu yapıyor. Hazar Çevre Zirvesi ile ilgili tabii Hazar Denizi'ni incelemek üzere bir program. Burada biraz Hazar Denizi'ni koruma kollama meseleleri var. Deniz suyu seviyelerindeki değişiklikler, yapay zeka kullanımı, ekosistemi korumak gerektiği ve devletler arası işbirliği halinde bunun yapılması temalarını işlemişler. Pezeşkian'ın görüşmesini aktarmıştım. Tabii Ukrayna krizinde gelişmeler var. Dün Kiev'de tabii elektrik kesintileri, köprülerin hedef alınması, son dönemde Zelenski'nin 40 gün daha Rusya'ya saldırı söylemleri karşısında hakikaten Rusya birleşik grup saldırılarıyla sanayi, askeri sanayi işletmeler, çifte kullanımlı tesislere saldırıları sürdürüyor, vuruşları sürdürüyor. Bir anda dün çok aktarmaya gerek görmedim. Reuters haberi yani çok acayip bir haberdi. Çok kötü de yazılmış. İşte yalanlı haber kendi içinde kendini yalanlıyor bu arada ama neyse yani doğru da olabilir bilemiyorum. Çünkü Rusya ile ABD arasında bir ikili ekonomik ilişkiler müzakereleri sürüyor. Hani sonuç getirmese de işte Lukoil ile ilgili geçenlerde aktarmıştım size. Aynı zamanda da bir takım ikili ilişkileri ilgilendiren konular. Zelenski buna bozulmuş. Yani işte bize savaşın ilk günlerinde Amerika çok destek veriyordu ama daha sonra görüyorsunuz bir yandan Ruslarla geleceğe yönelik ki Amerikalılar barış için ekonomik işbirliği gerektiğini söylüyor Amerikalı temsilciler. Zelenski ise nasıl konuşursunuz onlarla, diplomatik bir çıkmazla değiliz, ekonomilerini durdurmak lazım, silahlarına yaptırım uygulayın, Starlink'i açın, vuralım, İran'a yanıt verirken açmıştınız falan gibi acayip laflar etmiş. Avrupalılar da para ihtiyacımız var, yardım paketleri vermeliler. Yani daha yeni 90 milyar euroluk onayladılar. 2 yıl için tahmin, ben o zaman söylemiştim size, tahmin edildiği gibi daha 2 yılı bırakın 6 ay sonra para bitti. Yani habire paraları yolluyorlar tabii ki. Tabii burada Starlink'e takmış durumda. Starlink'i eleştirirken Zelenski Çin'e yükleniyor. Amerika'yı Çin'le korkutuyor. İşte Çin Rusya için bir şey inşa ediyormuş. Halbuki Ruslar kendi RASFET sistemlerini inşa ediyorlar. Bunu herkes de biliyor. Yalan söylüyor. Adam 4 ayak üzeri, 2 ayak üzerinde 10 tane yalan uyduruyor. Gerçekten çok inanılmaz. Ben RASFET'ten bahsetmiştim. Starlink gibi, Starlink'in Rus versiyonu. Uydular gönderiliyor. Yakında zamanda 7/24 faaliyete geçecek. Tıpkı Starlink gibi. Bunu yani sanki Çin üretiyormuş gibi falan laflar etmiş. Ondan sonra üretecekler, Rusya'ya devredecekler falan gibi uyduruyor yani sonuç itibariyle. Yani uzay programı söz konusu olduğunda Sovyetler Birliği ve Rusya'nın uzay programları son derece gelişmiş. Bayağı bir sallamış yani. Putin her şeyi kaybedecek, 3 ay 2 ay her şeyi kaybedecek, para meselesi değil, isteksizlik falan filan gibi laflar. Evet, şimdi tabii ne diyeyim bilmiyorum. Yani yeni füzeler ürettiklerini iddia ediyor. Belki bu füzeleri Batı üretip Ukrayna'ya veriyordur sıkla. Yani nerede üretiyorlar onu da anlamadım. Mucize silah kaldı mı bu krizde? Neden barış diplomasi masası kurulmuyor? Anlayamıyorum. Javelinler, HIMARS'lar, Leopard tankları, F-16'lar, Atakams'lar geçtiğimiz bu süreç içerisinde bunların hepsini Batı medyası mucize silah olarak sundu. Bir işe yaramadı. Şimdi Starlink'i kullanıp Rusya'yı vuracak ne olacak onu da bilmiyorum. Cephede durum parlak değil. Neyse, bir Ukrayna heyeti Miami'ye gidiyormuş. Bugün Miami'de görüşmeler var. Steve Witkoff ve Jared Kushner'le 9-10 Ekim tarihlerinde. Ekim ayında bir üçlü toplantı Abu Dhabi'de yapılabilir mi? Bunlar konuşuluyor herhalde. Hatta Moskova'ya da gelebilir diye Axios haber sitesi Steve Witkoff ve yani Ruslar bugün Kremlin sözcüsü tabii buyursunlar gelsinler diyor ama somut ne getirdikleri önemli. Yoksa Moskova'yı tabii ki turistik ziyarette yapabilirler. Böyle bir durum. Neokon Marco Rubio bu arada Avrupa turunda bu konuda açıklamalar yaptı. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu işte tavizler gerektiren müzakereler diyor. Yani tabii çatışmayı kaybedince durdurmaya çalışıyorlar. Bunu da bu şekilde formülüyor ama bir tehdit var tabii Rubio'nun söylemlerinde. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu müzakereler, aksi takdirde dünya savaşına doğru gidebilir falan gibi böyle götürmeyin o zaman. Güzel bir fikir. Keşke 2014 yılında meydan darbesiyle iktidarı devirip aşırı sağcı neonazileri bugün SS işbirlikleri kahraman ilan ediyorlar Kiev'de. Keşke onları iktidara getirmeselerdi. İç savaşa sebebiyet verdiler 8 yıl boyunca da o iç savaş. Çok ben gidip gördüğüm için, bizzat yerinde gördüğüm için biliyorum, büyük kriz yarattı. Ukrayna nüfusunun azımsanmayacak yani %30'unu oluşturan Ruslara karşı saldırıları yerinde görmenizi isterdim. Böyle dışarıdan tabii yazılıp çizilenlere bakmakla olmuyor. Neyse, Marco Rubio yani çıkmaz diye tanımlıyor olayı. Çözümüne Rusya'nın taviz vermesi. Zor tabii, kazanan taraf genellikle bu tavizleri Amerikalılar verir miydi sizce mesela? Neyse, Dmitri Peskov da bu konuda Marco Rubio'ya biz de katılıyoruz demiş. Yani aynı görüşteyiz. Şu an için ufukta pek bir şey gözükmüyor ama geçici duraklama işe yaramaz.

bilmiyorum. Yani çünkü çok çarpıtıyor Batı medyası. Kramatorsk'ta bir otobüse Rusya'nın saldırı düzenlediği iddiaları var. Ben de hemen baktım nedir diye. Otobüse değil efendim, bir askeri araç vuruluyor. İnsansız hava aracı birimleri için mühimmat ve patlayıcı taşıyan bir askeri araç vuruluyor. Dolayısıyla ikinci patlama, yani tali patlama, otobüsünde zarar görmesi ve içindekilerin maalesef trajik ölümüyle sonuçlanıyor. Ama Batı medyası Rusya otobüsü vurdu diye aktarıyor size. Bunun gibi her gün o kadar çok vaka var ki hepsini tek tek size aktarmıyorum. Örnek olarak aktar. Sunum tabii ki tam olarak ne olduğunu insanların anlaması değil, propaganda amaçlı kullanmak amaç burada. Riyazan'da Yandex'i Ruslar, Ukraynalılar hedef aldılar bu arada. Bazı modüller zarar görmüş, onarıma geçmişler. Bütün bu tırmandırmadan daha büyük zararı gören doğrusu Kiev tarafı, Rusya'dan daha fazla. Evet, bunun dışında başka aktarabileceğim, NATO'nun İtalya'da bir mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı var. Kaliningrad'ı tehdit ediyordu NATO ülkeleri ve Rusya'da tehdit ederseniz sonuçlarıyla yüzleşirsiniz uyarısı yapmıştı. Şimdi tabii 13-23 Ekim tarihlerinde yapılacak bu nükleer tatbikat, silahsız ve açıklama yapmışlar politika direktörü, nükleer politika direktörü ittifakın Nassima Barrows. Yok, üçüncü ülkeleri hiç tehdit etmiyoruz, kimseye karşı değil falan gibi bir açıklama yapmış, dikkat çekici. Fransa efendim, herkes Fransa'yı konuşuyor. Bir Alman-Fransız ortak muharebe tankı projesi yürütülüyordu. Bu projeden Almanlar çekilmişler. Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon meclis savunma komisyonunda duyurmuş, Almanlar projeyi terk etme kararı diyor. Yani ama bugüne kadar pek çok geliştirme yaptık, o yüzden tamamen de başarısız olmadı gibi laflar etmiş. Yakın zamanda gelecek nesil avcı uçağı projesi de çökmüştü. 4 ay kadar oldu yanılmıyorsam, ardından tank projesi. Bu kriz sonunda Almanlarla Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi birbirlerine girerler mi diye benim bazen aklıma düşmüyor değil bu krizde. Evet, Fransa'da dün akşam saatlerinde gençler eğitim için paraların harcanmasını, durumların iyileştirilmesini isteyen gençler Devrim Meydanı, Bastille Meydanı'nı ele geçirdiler önce, ama 1789 devriminin tarihi mirasını yaşayan Bastille Meydanı'nda polisin acımasız saldırısı, görüntüler dehşet verici. Yani bu insanlar, başka kimseleri eleştirmeye, sokak ortasında yalnız yakaladıkları insanları nasıl dövüyorlar? Yani hakikaten kendilerine böyle büyük insan hakları savunucusu falan demeseler, hani polis şiddeti diyeceğim ama bir de üstelik çok kibirliler. Onlar çok iyiler çünkü. Orantısız güçle işi meydan muharebesine çeviriyorlar. Yakın zamanda bir genç elini kaybetti. Şok bombaları yasaklandı. Efendim, dişleri kırılanlar, çeneleri kırılanlar, göz görme yetilerini yitirenler vesaire. Acayip şeyler kullanmışlar. Siber, internet üzerinden eğitim artık okulları açılamıyor, ama gençler bir de siber kampanya başlatmışlar eğitimi durdurmak için. Nasıl bu sorunları çözecekler? Macron pek ilgilenmiyor açıkçası, gördüğüm kadarıyla bahara kadar başkanım nasılsa diye mi düşünüyor bilmiyorum. İspanya'da da barınma krizi, 70 yıldır kiracı olduğu yerden büyük bir şirketin satın alması yüzünden evinden çıkartılmıştı. 87 yaşında Mari Carmen Abascal kaldırıldı, hastanede hayatını yitirmiş. Onun üzerine de İspanyollar bir yürüyüş gerçekleştirmişler Madrid Belediye Başkanlığı'na. İspanya'da da zaten Kasım sonunda erken genel seçim yapılacak efendim. Ve İtalya'da da seçim reformunu çıkartmaya çalışıyor Meloni. Çünkü tabii gelecek yılki seçimlerde istikrarlı bir hükümet kurmayı hedefliyor. Ve anketlerde Meloni'nin de gerilediği haberleri var. Bugüne kadar tabii İtalya'da çok böyle istikrarlı hükümet olamamıştı. Az da bunu değiştirmeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre 4 yıl görevde kalan hükümet olarak. Bir de tabii vaktim azalıyor. Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un Fox News röportajı.

röportajı var. Diyor ki Ay'da Çin'i yenmeliyiz. İlk biz yerleşmeliyiz. Çin'den önce Ay'a biz ulaşmayız. İlla kendileri üstün olacak. Amerikalıların bakış açısı hiç değişmiyor. Oraları da ele geçirmekten bahsediyor. Ay misyonlarını Ay'a kalmak için gideceğiz. Görev yapıp geri dönmeyeceğiz. Ay'dan sonra da Mars var tabii. Bizim için basamak diye. Hakikaten bilim kurgu dizilerindeki yayılmacı mantık, hani insanlığın uzayda daha verimli işbirliği sergilemesi falan gibi bir şey var mı? Yok tabii, öyle bir bakış açısı yok. Bir de Brezilya'da tabii 25'inde 25 Ekim'de ikinci tur başkanlık seçimleri yapılacak. Lula da Silva, Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio karşısında ikinci turda galip gelebilecek mi? Sokaklarda gösteriler düzenleniyor ve Amerikan emperyalizmi işleyen gören solcular Lula için gösteriler düzenlediler. Brezilya'da, Rio de Janeiro'da, onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi Hasan Eren'le konuşacağız. Biraz bu haftanın gündemini derleyeceğiz, toparlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyasi analist, gazeteci Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sayın Ceyda Karan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamıyorduk sizinle. O yüzden iyi oldu. Bu hafta bir de çok olay üst üste geldi. Hepsi de Türkiye'de yakından ilgilendiren gelişmeler, biraz bölge ve dünya jeopolitiğine bakmak açısından konuşmak istedim. Öncelikle tabii sıcak haberler. Donald Trump 3 Kasım öncesi İran'ı vurmayacağız diyor. Fakat basına Amerikalı yetkililer sürekli bir korkutma amaçlı mı bilmiyorum, yeniden bir işte 3 günlük saldırı, efendim Pentagon talimat verdi, haberi koyuyorlar. İran krizine bir de Yemen eklendi. Tabii ki Türkiye ilgilendiriyor. Mekke ittifakı tartışmaları var. Öncelikle yani bugünkü görünümü siz nasıl görüyorsunuz? Tekrardan bir kinetik aşama başlarsa bunun bütün Hürmüz, Babil, Mendeb etkilerini nasıl anlamak lazım? Bir genel değerlendirme rica edeceğim. Bununla bağlantılı olarak tabii ki Türkiye'deki dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclise gelecek Mekke İttifak Anlaşması dedi. Ankara'nın önünde nasıl bir resim var? Bunu anlamak bakımından siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Bunu sorarak başlamış olayım.
2: Bence Trump yalan söylüyor her zamanki gibi. Saldıracak bana göre. Hı hı. Hatta bu 3 Kasım değil 27 Ekim'den önce olacak gibi görünüyor. Çünkü 27 Ekim'de de İsrail'de biliyorsunuz, evet, seçimler var. Netanyahu'nun koltuğu ciddi olarak sallantıda. Büyük bir eylem koymazsa muhtemelen devrilebilir. Hı hı. O da çok şey değil. O yüzden yani Netanyahu ile Trump'ın kaderleri de birbirine bayağı bağlı gibi gözüküyor. O yüzden benim tahminim ve yani yorumcuların genelde söylediği, işte gelen haberleri değerlendirdiğiniz zaman, işte yeni bugün sizin söylediğiniz gibi işte 3 günlük bir saldırı planlaması için talimat verildiği söyleniyor. Daha önce buna benzer işte hazırlıklar, uçakların işte tekrar hareketlenmesi, savaş uçaklarının falan, işte tanker uçaklarının falan. Yani bu gelişmeler şeyi gösteriyor, bir saldırı olacağını gösteriyor. Çünkü iki lider de mecbur buna. Şu anda ikisi de çok zor durumda. Hı hı. Trump 3 Kasım'da büyük bir yenilgi alabilir. Netanyahu da 27 Ekim'de alabilir. O yüzden yani benim tahminim Amerika, İsrail birlikte İran'a saldıracak. Zaten bu Mekke ittifakı da yani bu yük paylaşımının bir parçası gibi oldu. Artık biraz daha netleşti. Daha önce biz bunu iyimser bir gözle, işte İran'ın da katılmasıyla falan bölgede işte daha müstakil bir savunma ittifakı gibi yorumlamaya çalıştık ama öyle olmadı. Ortaya çıktı işte Yemen'deki Ensarallah'a saldırıların işte Suudi Arabistan tarafından ilk başlatılması ve bunun da büyük bir şeye yol açması, yani tepkiye yol açması, karşı tepki. Buna yol açtı. Bir saniyenizi isteyebilirim hemen.
1: Tabii ki. Evet, ben bu arada özetleyeyim Hasan Erel'in söylediklerini. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili ifade ettiği üzere yük paylaşımı meselesi aslında pek çok yerde de dile getiriliyordu ama tabii başka bir açıdan Amerika'nın bölgede biraz güvenlik şemsiyesi sağlayamaması nedeniyle hani bir yerel inisiyatif gelişebilir mi diye de sorular vardı, değil mi? Yani hani ama sanki öyle değilmiş gibi bir eğilim şimdi öne çıkıyor. Burada peki Türkiye'nin çok da aslında bulaşmak istemiyormuş gibi bir resim var Ankara açısından. Yani hani savunma vurgusu yapılıyor. Biraz sıkıntılı bir resim var mı sizce Ankara'nın durumu açısından?
2: Çok sıkıntılı bence. Yani çünkü önce işte bu ittifak için şey dendi, bir hani teknik yardım gibi lanse edildi. Yani savunma sanayi falan gibi. Fakat işte bu Riyad'daki acil toplantı sonrası asker ve işte uçak gönderilebileceği yolunda açıklamalar yapıldı. Özellikle de Pakistan tarafından yapıldı. Bizim taraf, yani Türkiye bunu biraz düşük profilli götürmeye çalışıyor ama benim anladığım kadarıyla şeyler, asker ya da danışman niteliğindeki, hani Ukrayna'da olduğu gibi, bazıları gitmiş bile. Reuters'e falan bakılırsa, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de tabii yani bu işin hukuki altyapısı da yok. Yani mecliste onaylanmış bir anlaşma yok. Asker göndermek için biliyorsunuz Büyük Millet Meclisi'nde 90. madde, anayasanın 90. maddesine göre bir oylama yapılması ve onay alınması gerekiyor. Şu anda böyle bir şey yok. Tamamen afaki bir anlaşma var. Yani alelaceleye getirilmiş. Zaten işte benim dediğim gibi bu Amerika'nın hani yük, ya da İsrail'le Amerika'nın yük paylaşımını kolaylaştırıyor. Yani Husilerle siz uğraşın. Yani siz üçünüz uğraşın. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, işte Babel Menderi siz açın. Hürmüz'ü de biz açalım gibi, böyle bir sanki görev paylaşımı. Biliyorsunuz Babel Menderi şimdi tamamen Ensar Allah'ın eline geçti. Hatta şimdi ikinci büyük şehir Taiz de muhtemelen düşecek. Orayı da kuşattılar. Yani Husiler Suudi Arabistan'ın başlattığı, yani bir İran uçağının Sana'ya indiği sırada yaptıkları saldırı, başlattıkları saldırı sonrası kendilerini mağdur gibi gösterdiler. Halbuki yani korkunç miktarda, korkunç sayıda insan öldürdüler. Yani bu tabii sadece yeni 2014'ten beri korkunç katliamlar yaptılar. Açlıktan 80 bin Yemenli çocuk öldü orada. Yani korkunç bir katliam var. Yani Gazze'dekine eşdeğer bir katliam var. Fakat işte her zamanki gibi Suudi Arabistan kendisini sanki mağdur gibi gösteriyor. İşte biz de yani artık bir takım maddi imkanlar karşılığında bu işe giriştik. Yani mesela işte bugün açıklama yaptılar. Bir tane Akıncı siyasını düşürdük dediler Husiler. Ondan sonra şeyde şöyle bir iddia oldu, işte Riyad'daki havaalanına inen uçakta İsrail, işte Pakistan, Türk uzmanların olduğu uçak vuruldu diye bir iddia geldi. Umarım doğru değildir. Ama yani görüntüleri var, uçağın parçalanmış halde havaalanındaki evet. görüntüleri var.
1: Bir pilot yani, ölmüş galiba.
2: Pilot mu ölmüş? Bilmiyorum. Evet, yani uçak, eğer uçakta birileri varsa hepsi ölmüştü, çünkü uçağın görüntüsü çok kötüydü. Umarım boştur uçak yani.
1: Bugün açıkladılar, bir kaptan pilot ölmüş galiba, yaralananlar da var. Tabii hava ablukası. Şunu soracağım, Ensarullah bu tabii hava ablukası duyururken Mekke ve Medine hariç diye de bir, şimdi bu işi bir sekter yani mezhep.
2: Tabii bir de o şey sahte bayrak hikayesi var, yani Mekke'ye saldırı yaptılar filan diye, halbuki öyle bir şey yok. Muhtemelen işte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in falan tezgahında da Suudilerle beraber böyle bir şey var %90. Çünkü yani Yemen Gazze'deki Sünni Müslümanlara silahlı olarak yardım eden tek taraf, yani şu anda İran'ı saymazsak, yani doğrudan müdahale eden, işte Eylat limanını saf dışı bırakan bu Yemenliler oldu, yani Ensarullah oldu. Onların gidip de yani Mekke, Medine gibi kutsal şehirlere saldırması yani abesli, yani akıllı alay etmektir. O yüzden çok bariz bir sahte bayrak olduğu da ortada. Oradan da işte bir dediğiniz gibi sekter bir ayrışma yaratmaya çalışıyor. Şii, Sünni gibi. Tabii şey çok ilginç. Yani Pakistan'ın tutumu da çok ilginç burada. Pakistan savaş uçaklarının saldırıda bulunduğu haberleri geliyor. Onu da ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Yalanladılar ama onu Hasan.
2: Yalanladılar yani, ama neymiş? İşte demek yani sahadaki ilerle masa başında söylenenler biraz birbirinden evet. için tam emin olamıyoruz. Çünkü bugün Şahbaz Şerif gene böyle bir sert evet. bir açıklama yaptı. Evet. Biliyorsunuz Şahbaz Şerif'in adı Epstein dosyalarında geçiyor. Trump'ı yine Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Yani Trump'ın oksimoron bütün Trump ve barış. O yani adam dünyayı ateşe verdi. İran'a saldırısı Amerikan tarihindeki herhalde en aptalca bir işti. Şu anda da ondan kurtulamıyor. İşte dediğim gibi yani 3 Kasım ve 27 Ekim öncesi bunlar gelip bir saldırıya geçecekler. Hatta bundan öncesinde taktik nükleer, İşte silah kullanılması da işte konuşuluyor masada filan gibi Amerika'dan haberler geliyordu. Umarız öyle bir deliliğe evet. de kalkmazlar. Evet. Yani o zaman bütün bölge etkilenir. Yani gelişmeler ciddi ciddi böyle dediğiniz gibi kinetik ve çok tehlikeli bir noktaya doğru evriliyor.
1: İlerliyor. Evet.
2: İlerliyor.
1: Peki, şimdi burada tabii İsrail denklemi de var. İsrail bir yandan hani seçimler, İran savaşı vesaire onlarla bir yandan seçimlerle uğraşırken bir yandan da Doğu Akdeniz'de işte en son Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Atina'yı ziyaret etti. İşte Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail bağlantıları geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli olarak İsrail donanması Türk donanmasına işte Türk donanması gelişiyor. Biz ne yapacağız? Daha fazla denizaltı alalım. Yani hani Hürmüz'ünü konuşuyoruz. Babülmendep ve Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Bu iş bir de geliyor dönüyor dolaşıyor Doğu Akdeniz denklemi.
2: Evet.
1: Çok acayip bir resim var. Tam bir itiş kakış bir yandan da hani sanıyorum Türkiye bu Yunanistan meselesini daha sakin ele alıyor. Türkiye yönetimi, Türkiye'yi yöneten siyasi heyet. Ama karşı tarafta bir çatışma dizaynı ve argümanlar da o şekilde. Hatta işte Türkiye ile sıcak çatışma Doğu Akdeniz'e. Bana acayip geliyor bu arada bütün bunlar ama hani İsrail'in mümkün olabilir mi böyle bir şey? Neden bunları sıcak tutuyorlar? İç tüketim için mi? Ne dersiniz?
2: Yani İsrail'e bakacak olursak bana iç tüketim için gibi geliyor. Çünkü yani biz Yemen'e Suudi Arabistan'la İsrail'in çıkarları için Yemen'e karşı bir şeye giriyoruz. Bir ittifaka giriyoruz. Öbür taraftan İsrail gidiyor Yurup kesimiyle işte Yunanistan'la, Amerika'yla, Fransa'yla bize karşı bir Mısır'la bir ittifak kuruyor. Hatta sonuçta geçiş törenlerinde Yurup kesiminde bunlar İsrail gelmedi ama bütün işte bu askerler birlikte geçti yürüdü. Yani hem biz dost kim, düşman kim biz anlayamadık. Çok saçma. Ayrıca yani milli menfaatler açısından da yani sonuçta Babelmendep veya Arap Yarımadası'nın ta uçları bizi yani de ilgilendirmiyor doğrudan çıkar olarak. Tabii ki ticaretin kesilmesi bütün dünyayı ilgilendiriyor ama bizi doğrudan yani hayati olarak ilgilendiren mesele dediğiniz gibi yani Yunanistan ya da Ege'deki Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımıza olan tehditler. Şimdi burada biz hani uçağımız yok diyoruz efendim uçağımızı Baltık denizine tatbikatta NATO'ya göndereceğim. Yani o da acayip abesle iştigal gibi bir şey. Yani uçaklar bize bir tane daha F-16 vermiyorlar. İşte F-35 vermiyorlar. Ondan başkasından almamıza da izin vermiyorlar. Biz bir de elimizde olan kısıtlı sayıdaki uçağı yok Baltık'a gönderelim, yok Suudi Arabistan'a gönderelim gibi bir takım maceralara giriyormuşuz gibi bir görüntü veriyoruz. Yani umarım doğru değildir. Ama yani bu şeye bakılırsa ivmeye yani bu ittifakın açıklanmasından bugüne gelinen noktaya bakılırsa işler giderek böyle hızlanıyor gibi. Yani bu işin sonunda belki ne bileyim ben yani asker mi gönderecekleri söyleniyordu bir ara. Sanki öyle bir şey biliyorum. Somali'de de biliyorsunuz bir üssümüz var. Ama yani sonuçta çok tehlikeli bir durum bu. Yani bizim doğrudan taraf olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Karadeniz'de öyle yani Ukrayna'ya destek veriyoruz. Halbuki bizim orada tarafsız olmamız lazım. Gemilerimiz vuruluyor işte Ukrayna vuruyor. Sürekli Ukrayna vuruyor. Biz Ukrayna'ya işte silah yardım yapıyoruz veya işte ne bileyim farklı şekilde yardımlar yapıyoruz. Ukrayna'yı tutuyoruz. Bence bu yani Türkiye dış politikası şu anda pek nereye doğru gittiğini anlayamadığımız bir politika. Yani ben Türkiye'nin asli çıkarları için Türkiye'nin esas olarak Doğu Akdeniz'de işte Güneydoğu yani güney sınırlarında tertibat alması lazım. Karadeniz'de bir önlem alması lazım. Gemilerimizi ya göndermeyelim ya da koruyalım falan. Yani Ege'de biliyorsunuz işte malum Yunanistan sürekli bize karşı bir kışkırtma noktasında, bir kışkırtma çabasında. Yani Türkiye'nin Arabistan'da işi yok. Baltık'ta da işi yok. Türkiye'nin işi kendi etrafında, kendi topraklarında. Özü bu yani olayın. Ama işte demek ki ekonomi o kadar hani sıkıntıda ki her yere böyle şey yapıyoruz, başvuruyoruz. İşte oradan bir şey mi gelir, buradan bir şey mi gelir? Ama bunun sonu yani şey değil, mantıklı, iyi değil yani.
1: Evet. Bu politika... Peki bu aynı şekilde çok ilginç, şapkadan bir de Fransa çıktı. Yani herhalde bir hafta oldu, Fransızlar açıklama yaptılar. Yanbu Limanı'nı, Doğu Batı boru hattını Suudi Arabistan'ın, tabii onların enerji güvenliği tırnak içerisinde diye sundukları şeyi etkilemesi gerekçesi üzerinden radarlar, asker vesaire, yani enerji hatlarını korumak için şapkadan Macron tavşan çıkarttı. Fransa ve Türkiye'de bir ortak yol haritası, işte savunma işbirliği anlaşması yolunda bir yol haritası falan, böyle bir anda bir Kızıldeniz'de Türk-Fransız işbirliğine falan, yani nereden çıkıyor bu şimdi? Tam ya yani, ülkeler öyle şeyler yapıyor. Bu arada Fransa yanıyor. Yani lise...
2: Yanıyor bu arada. Kendi içleri karışık. Bir taraftan Rum kesiminde üst veriliyor. Fransızlar bize karşı orada üst veya işte Rum kesimini destekliyorlar. Savaş gemisi yolluyorlar. Bir taraftan Kızıldeniz'de biz Fransızlarla Suudi Arabistan'ı korumak için işbirliği yapacağız. Yani ben gerçekten bu ne derler? Oksimoron bir durum, ironik bir durum, paradoksal bir durum. Yani demin dediğim gibi, yani kim dost kim düşman anlamadık burada. Fransa ile Türkiye'nin şu anda arasının çok iyi olmaması lazım. Fransa açıkça bu işte İsrail, Rum kesimi, Yunanistan, Amerika cephesinde yer alıyor bize karşı. Ama şu da var tabii, yani Fransa'nın da başındaki Macron Atlantikçi bir adam. Yani finans kapitalinin oraya getirdiği bir yönetici. Yani şey gibi, Almanya'daki Merz gibi, işte o Macron işte şey Rothschild bankiriydi, Merz'de BlackRock'ın Almanya temsilcisiydi. Şimdi bizim fon hikayesinde bile Terra Group'ta işte efendim BlackRock çıktı arkasında. Yani Ukrayna'nın arkasından BlackRock çıktı. Oradaki toprakları işte almak istiyorlar. 200 milyar dolarlık işte yatırımları varmış falan. Yani dünyada böyle finans kapital sanki parayla kendisine uğruyor, bir ittifak mı yaratıyor, bir pozisyon mu alıyor? Yani ulus devletlerle finans kapital arasındaki çelişki aslında bu bahsettiğim oksimoron tablonun belki açıklayıcısı olabilir. Yani biz işte İsrail'le sözde düşmanız ama Suudi Arabistan gibi İsrail'in yanında olan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'in, Amerika'nın yanında olanlarla birlikte oluyoruz. Veyahut da işte ne bileyim hala işte kürecik radar istasyonu çalışıyor, işte petrol akıyor. Azerbaycan'la da yani boş yere kavga ediyoruz, yani Azerbaycan İsrail'e yakın diye anlamsızca bir kavga. Azerbaycan'la Türkiye ne olursa olsun kardeştir. O da yanlış bir kavga ama yani olduğumuz durum, pozisyon her açıdan çelişkili. Yani onu söylemek lazım.
1: Evet. Peki gelelim bu haftanın diğer üçüncü öne çıkan konusu. Tabii yine Fransa var bunun resmin içinde, bir de İspanya'da var. Liseliler tabii, bütün paralar savunmaya aktarılıyor artık. Yani Macron da bahara kadar zaten artık hani şey de kalmadı, seçilme falan derdi de yok. Yani Fransa tabii dış politikasından ben hep korkarım, çık bulaşmasalar, kendi içlerinde kalsalar diye. Bayağı bir ortalık birbirine girdi. Liseliler çok ciddi sıkıntıları var eğitim sisteminde, besbelli. İspanya'da da konut krizi, yani 87 yaşında mı ne bir kadıncağız evden attı, büyük bir emlak şirketinin zamlarına dayanamamış kadın. Yani neoliberalizm patlıyor mu? Avrupa'da yani uyguladıkları politikaların sonuçlarıyla da pek yüzleşen yokmuş gibi geliyor. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani kendi iç sorunlarının derinleşmesinden bir militarist yükselişle çıkma eğilimi ben gözlemliyorum bir gözlemci olarak. Bu son protestoları ve nedenleri, sonuçları bakımından nasıl görüyorsunuz?
2: Katılıyorum size aynen. Yani çünkü burada dediğiniz gibi neoliberalizmin ve özellikle Amerika'nın yani Amerika'nın liderliğindeki neoliberalizm değil. Çünkü zaten biliyoruz NATO'dır, Amerika'dır. Yani Amerika NATO vesilesiyle Avrupa'yı askeri ve siyasi olarak kontrol eder. Türkiye'yi de öyle. Burada da işte bu yaşandı. Yani 30-40 yıldır bu politikalar Avrupa'yı da yıprattı. Sosyal devleti yıprattı. İşte kamu yatırımlarını, kamu girişimlerini yıprattı. En son işte Ukrayna Savaşı'yla Avrupa en büyük zararı gördü. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın bütün faturası Avrupa'ya çıktı. Ve şimdi de işte Avrupa'yı, hani Almanya, Fransa, işte ne bileyim İngiltere, diğer ülkeleri Rusya ile savaştırmak gibi bir proje ortaya kondu. Yani dediğiniz gibi ekonomik krizden çıkış için işte kitleleri savaşa yönlendirecekler. İşte Volkswagen'in kapanan fabrikalarını silah fabrikasına dönüştürecekler. Niye? Çünkü Çin'le rekabet edemiyorlar. Elektrikli arabalarda rekabet edemiyor. Şimdi böyle eski usul işte ekonomik kriz artı savaş. Yani böyle bir saçma sapan bir yani şimdi bu halklar, Avrupa'daki halk, toplumlar yani bunu kabul edebilecek mi? Yani edecek mi? Etmeyecek. Çünkü görüyoruz bu yeni de değil. Yani 10 yıldır, 5 yıldır sürekli sokaklar hareketli, halk gayri memnun. Sürekli işte liderlerden şikayetçi. Avrupa Birliği'nin yapısı zaten bir otoriter yapıya dönüştü. Ursula von der Leyen gibi bir diktatör var başlarında. Seçilmemiş bir diktatör var. Onun da önderliğinde işte Rutte gibi soytarı bir adam geliyor. ANOTO Genel Sekreteri oluyor. Bunların önderliğinde bir savaş dizaynı. Merz gibi işte dediğim, bahsettiğim gibi BlackRock'ın adamı Almanya'da zorunlu askerlik getirmeye kalkıyor. İşte Macron ne bileyim savaş düzenine sokmaya çalışıyor. Zaten ekonomileri kötü. Rusya'dan gelen ucuz enerjiden de oldular. Ticaretleri de kesintiye uğradı. Yani bu Amerika'nın yaptırımları, Çin'e olan yaptırımları orada işlediği için. Yani ekonomik kriz çok ciddi yaşanıyor. Bugün sadece Fransa'da değil, Brüksel'de, Yunanistan'da, işte Almanya'da, İspanya'da, daha sayabilirim yani birçok Avrupa ülkesinde halk, çeşitli halk kesimleri ayaklanmış durumda. Fransa'daki öğrencilerin öncülüğündeki ayaklanma şu anda daha geniş bir toplum kesimine de yayılıyor. Daha önce biliyorsunuz sarı yelekliler vardı. Evet. Göçmenler var zaten, hani onlar ayrı bir kesim. İngiltere öyle, İrlanda öyle, yani her şeyde görüyoruz hafta sonları yüz binlerce insan, şimdi sadece Filistin için görüyor ama oradaki tepki aslında şey, yani Avrupa ülkelerinin bir mandater yönetim altında olması. Yani Amerika'nın Avrupa üzerindeki tahakkümü Avrupa'yı şu anda batırıyor. Batırma bir yanı, bir de savaşa sürüklüyor.
1: Evet. Amerika'nın ama kendi liderleri de bunu da destekliyorlar. Hani
2: işte bu, yani yapı böyle.
1: Öyle
2: bir yapı şey. Böyle maalesef bu da, Batı demokrasileri de çok manipülasyona açık. Yani istenen para bastırılıyor bir şekilde, her türlü imkan kullanılarak seçtiriliyor. Yani bu hep gördüğümüz bir şey. Yani böyle çıkıp da bağımsız, çok böyle karakterli bir lider görmüyoruz artık biz. Yani hep böyle bir belli bir yapının, Davos'un işte bilmem nenin şeyinden, onayından geçen işte medyanın öne çıkarttığı, o medyada zaten büyük işte finans kapitali, sermaye elinde, böyle bir sahte bir demokrasi kurulmuş durumda. Türkiye'de bundan farklı değil. Yani görüyoruz işte, yani medya, paran yoksa parti kuramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani her şey tamamen neoliberal bir sistemin içine hapsedilmiş. O da %3-5'lik bir zengin kesiminin her şekilde yönetebileceği, manipüle edebileceği bir sisteme dönüşmüş. Yoksa yani baktığınızda ne kadar saçma. Yani Avrupa'nın şu anda Rusya'yla savaşmaya yani bir ihtiyacı var mı? Rusya, yani adam Putin her seferinde diyor, benim diyor derdim yok ki sizde diyor. Ben de Ukrayna'ya diyor benim derdim. Sizde hiçbir derdim yok. Sizde diyor ne güzel işbirliği yapıyorduk diyor. Bunlar işte Putin, Hitler, Putin şöyle, Putin böyle. Bunlar böyle artık bir şey bulacaklar, düşman bulacaklar. Fabrikaları işletecekler, nüfus fazlasını da eritecekler. Yani eski usul işte 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi yaşanan işte ekonomik krizler gibi. Şimdi 3. Dünya Savaşı. Ama şimdi bu nükleer tehlikeli. Nasıl yapacaklar? Yani bu mümkün mü yani artık bir 3. Dünya Savaşı? Zaten şu anda bir hibrit 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Evet. Yani her şey var burada muhtemelen. Yani biyolojik savaş dahil. O yüzden yani şimdi bunun böyle kinetik bir hani Rusya ile savaşa dönüşmesi kadar bana yani saçma gelen bir şey yok, ama gidişat da o yönde. Adamlar bunu ciddi ciddi.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Yani süremizi aştık aslında. Önemli noktalara işaret ediyordunuz. Kesmiş oldum ama çok çok teşekkürler Hasan Bey. Çok sağ olun. İnşallah.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Değişir diyeceğiz yani artık umudumuz.
2: İnşallah.
1: Evet. Efendim bu haftayı da böyle kapattık sevgili Hasan Erel ile bütün haftanın gündemini değerlendirdik. Tabii sıkıntılı resim devam ediyor. Kim bilir belki de yeni liderlikler çıkar. Bu Avrupa'daki tuhaf yeni kuşak liderliği ekarte eder. Halkların çıkarlarını gerçekten savunan birileri gelir. Çünkü bu gerçekten kendi ülkelerinin insanlarından ziyade kurdukları ve koltuklarını borçlu oldukları yapıyla daha ilgililer gibi bir izlenime kapılıyorum. O yüzden Fransa'da liselilerle ilgilenmiyor Macron. Daha çok kendi yönetici kimliğiyle alakalı. Evet. Bugünlük bu kadar. Haftaya pazartesi dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Taktiklerin ve güçlü savunma hattı.
4: Amerika'nın sinirini bozuyor.
5: Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağın mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
6: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 71 66 56. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Sanatçı Güllü'nün ölümü davasında karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmelerle bundan sonraki adımlar ele alındı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yalova'da görülen davada mahkeme Gülter'i annesini kasten öldürme suçundan mahkum etti. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi sağ kurtarılırken son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı, birim müdür vekilleri ve eski belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Soruşturma suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialı sürüyor. Aydın'ın Germercik ilçesinde tur otobüsüyle minibüsün çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç muayene istasyonlarının denetim şartları ve yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre ihlalin türüne bağlı olarak 17.376 liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Dış gündemle devam edelim. Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 71 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Savaşın ardından altyapı, konutlar ve temel hizmetlerin yeniden kurulması bölgenin önündeki en büyük sorunları arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran yönetimiyle görüşmeleri sürdüğünü belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın enerji taşımacılığı açısından önemine de dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ülkesinin Türkiye karşısında stratejik ve niteliksel üstünlüğe sahip olmayı hedeflediğini söyledi. Mitsotakis, Ege'deki gelişmeleri değerlendirirken Yunanistan'ın Türkiye'den gelebilecek adımlara karşılık vermeye hazır olduğunu da savundu. Atlas Okyanusu'nda oluşan Isias kasırgasının ABD'nin doğu kıyılarına ilerlemesi üzerine Florida, Alabama ve Georgia'da tarihi kararları alındı. Kategori 2 seviyesindeki kasırga nedeniyle bazı havalimanlarında uçuşlar durdurulurken yetkililer vatandaşları resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı. Brezilya Yüksek Mahkemesi eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro hakkında tutuklama kararı çıkardı. ABD'de yaşayan eski milletvekilinin 4 yıllık hapis cezasını çekmesine hükmedilirken Brezilya'ya dönmesi halinde tutuklanması talimatı verildi.
0: Ekonomi.
2: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinli litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 9 Ekim gecesinden geçerli olması öngörülen 96 kuruşluk indirimle benzinli litre fiyatının İstanbul'da 83 lira 74 kuruşa, Ankara'da 84 lira 74 kuruşa gerilemesi bekleniyor. 2 ayın en düşük seviyelerine gerileyen altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ardından yeniden yükseldi. Spot altının ons fiyatı %0,9 artışla 4.169 dolara aşarken piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler izleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.000 230 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda gram altın 6651, çeyrek altın 10841, tam altın 43825, ata altını ise 44331 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaş programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda.
4: Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Ciddi ve ağır bir suç bu. Aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi gözaltına alındı, tutuldu ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: how it goes. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Fon vurgununda giden para 20 milyar dolar. Hani para algımızı yitirdik, rakamlar uçuşuyor. Ne demek bu 20 milyar dolar? İyi Parti 20 milyar doları bize anlatıyor, dinliyoruz.
4: 20 milyar dolar. Kağıt üstünde sadece bir rakam. Peki fiziki olarak ne kadar yer kaplar? 984 milyar 300 milyon lira. 200 liralık banknotlarla 4 milyar 921 milyon 500 bin banknot. Fatih, Oğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu. Dördünün toplamı 54,1 kilometre kare. Bu parayı taşımak için yaklaşık 197 tır gerekir. Banknotları yan yana dizelim. Kapladıkları alan 56,7 kilometre kare. Dört ilçe tamamen kaplanıyor. 2,6 kilometre kare açıkta kalıyor. Bu nasıl bir para?
0: Ne diyordu Melih Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Çekirgeler zıplamaya devam ediyor. Bugün de duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse bunun yıllık maliyeti 235 milyar lira. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgununda iç edilen para en az 20 milyar dolar. Bu Adalet Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki 214 kişi 188 milyar lira para götürdü. O parayı geri getirin dedi. Bak diğer rakamları boş verelim. Sadece buna odaklanalım. 188 milyar lira ile bir yılda yani 180 okul gününde yaklaşık 15 milyon öğrenciye tam 7 ay boyunca yemek verilebiliyor. Rakamı bir de böyle düşünelim. Diğer duyurumuz.
6: Çakarlı sağ çek sağ.
0: Trafik şu saatlerde hem cuma trafiği hem de nedeni belirlenmeyen bir şekilde her tarafta çok yoğun saatlerdir trafikte olanlar var. Ama oranın ayrıcalıkları da var. Çok şeyde olduğu gibi çakarlılar trafikte hala cirit atmaya devam ediyor. Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğu devam ediyoruz.
7: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir günün ulaştığı bilgilere göre bina için 1989 ve 1990'da tespit edilen toplam 4 kaçak kata yönelik yıkım kararları uygulanmadı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Küresel piyasalarda tırmanan petrol ve motorin fiyatları sonrası akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 lira 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Zamın ardından motorinin litresi yeniden 100 lira sınırına dayanacak. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti Mustafa Manaz'ın ise ev hapsi kararıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma 28 Ocak 2027 tarihine ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta batan gemiye ilişkin soruşturmada haklarında tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunan 9 kişinin gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin görülen ikinci duruşmada karar açıklandı. Güllü'nün öz kızı Tuğyan Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Bugün cuma, dertleşme günümüz. Hafta içinde yazdıklarınızı, bana ilettiklerinizi konuşacağız. Eğer bugün de yazmak isterseniz WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bu numaradan aktarmak istediklerinizi, sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Şimdi organik doğal zeka haberleriyle devam edelim yolculuğumuza. Fonlarda 187 milyar kazanan 214 kişi ve şirketler belli oldu. Bunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Tera Pusula ve Hedef Fonlarında 100 milyon liranın üzerinde para elde eden 141 kişi ve 73 şirket tespit edildi. 214 kişi ve şirketin eline toplam 187 milyar 653 milyon lira geçti. İktisatçı Mustafa Sönmez diyor ki Adalet Bakanı'nın 188 milyar vurgun açıklaması ilginç. Nasıl hesaplandı bilinmez ama analiz edelim. Öncelikle kişiler önemli. Pusula fonlarında gerçek kişilerdeki sermaye konsantrasyonu dikkat çekici. Toplam 69,7 milyar lira kazanç yalnızca 19 gerçek kişi arasında paylaşılmış. Kişi başına ortalama kazanç 3,67 milyar lira. Kim bu 19 kişi? 90,8 milyar lira ile de en yüksek toplam kazancın çıktığı Tera grubunda kazancın yaklaşık %69'u 38 tüzel kişiye ait. İncelenen üçlü arasında 17,88 milyar lira ile en düşük hacme sahip grup Hedef kazancın %83'ü 15 tüzel hesapta toplanmış. Şimdi bu rakamlar açıkladı. Adalet Bakanı da açıkladı. Dedi ki 210 kişi 187 milyarı aldı. Bu parayı getirin, teslim edin. Nereye? TMSF'ye. Gönlünden ne koparsa diye bir fon oluşturuldu ya. Oraya getirin dendi. Demek ki tespit edilmiş 188 milyar ve 214 kişi. Burada soru şu. Biz niye bilmiyoruz bu kişileri? Yani şimdi 214 kişi isim isim açıklanmış olsa parayı kim getirdi? Kim getirmedi? O isimler kim? Ayıklanıyor mu? Ya bu şunun önünde, şeffaflığı sanki bir tehditmiş gibi görmek başka bir şey. Şeffaflığı tehdit gibi görülüyor ama şeffaflık şöyle, aynı zamanda bir arınmayı da sağlar. Mesela işte Mahinur Göktaş babası dendi, başka birisi diye söyleniyor. Bakan açıklama yaptı, bugün suç duyurusunda bulundu. Doğal olarak haklı bir şekilde şunu söylüyor, benim ismim lekelendi. O yüzden bunun hesabını sorsun. E güzel, e başkaları da lekelenmesin. Bütün oradaki kişiler daha net bir şekilde kamuoyuna açıklansın, paylaşılsın. Bu isim Toto'dan, o ayıklandığı isimler ya da bu tartışmalardan, yok bana iftira atıldı, yok atılmadı, bundan kurtulsun. Mesele burada bu isimlerin açıklanmıyor olması. Diğer iktisadi tarafını işte TMSF fonunun yasal zeminini birazdan konuklarımla ayrıntılı konuşacağız ama buradaki şeffaf yürümeme meselesi en önemli unsur bu fon vurgununda. Kim bu insanlar? Yani tamam 214 kişiyi açıklamıyorsunuz ama belli ki buradan aslan payını alan birileri var, almışlar. 19 kişi var mesela Pusula fonunda. E 19 kişiyi açıklayın. Bu şeffaflaşma olmadığı sürece bu tartışmalar da sürecek. O vardı, bu yoktu. Ya da yanlış isim oldu, şu isim oldu. Bütün bunların önündeki engel, ya iki temel şeyin yapılması lazım. Bir, meclis araştırması, komisyonu kurulması. İki, bütün isimlerin şeffaf bir şekilde açıklanması. E çünkü giden para şu anda sadece Adalet Bakanı'nın açıkladığı para 187 milyar. Az para mı? Kemal, sende sıra.

devam edeyim bu fondan. Şimdi 214 kişi 187 milyarı getiriyor. Adalet Bakanı bunu açıklıyor. Dedi ki getirin bu parayı. Bu parayı geri istiyoruz. Bu parayı geri alacağız. E tamam, getirmezlerse ne olacak? O yok. Hani gönlünden ne koparsa la, bu işin çözümü çok zor. Yani bir yasal zemini çok net bir şekilde anlatılır. Denir ki işte bak, aslında SPK'nın var orada yasası. Eğer etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsan şu kadarını getir. Burada sadece bu kişilere gel gel yapılıyor. Ama yasal getirmezse ne olacağı? O yok. Kim bu kişiler? O da yok. Yalan meselesinde şu, hani en çok konuşan, ben hep söylüyorum, düzenli dinleyenler zaten bilir, anket denilen şeyin hiçbirisine inanmam. Özellikle bizim gibi ülkelerde anketler manipülasyon aracı tamamen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cemil Tugay'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidişiyle birlikte bir tartışma da başladı. Yani bu insanlar niye seçildi? Onlar seçilirken Lütfi Savaş dahil Hatay'da ya anketlerde çok önde çıktı diye söyleniyordu. Şimdi şöyle bir şeffaflık da muhalefet açısından geçerli. Yani o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, şimdi yeni parti. Şu, o anketleri açıklayın da biz de görelim. Kim yapmış o anketleri? Kim yaptı o anketleri? Hangi şirket yaptı? Ve o anketlerde gerçekten kim ne kadar oy alıyordu? Yani Cemil Tugay birinci gösteriyordu ama ikinci sırada kim vardı? O ikinci sıradaki insanı tercih etsen yine İzmir'i kazanacaktın. Yani İzmir'e Cemil Tugay olduğu için kazanmadı ki Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için Cemil Tugay belediye başkanı seçildi. Hani bu, madem bu kadar şeyse, işte fonda nasıl şeffaflık istiyorsak açıklayın bu anketleri, bir görelim bakalım kimmiş o birinci sırada olanlar, ne kadar oy almış, ikinci sıradaki der kimmiş, listede kimler vardı, daha doğrusu anketteki oy oranını önemsediğimden değil, kimler vardı, isimler, kimler kimlere rağmen tercih edilmiş, en azından onu görmüş oluruz. Bir yerde de şey olsun, şu şeffaflık denilen şey hayatın bir yerinde hayata geçsin. Devam edelim Kemal. Geç.

0: son vurgununda en önemli unsurlardan bir tanesi mecliste araştırma komisyonu kurulması. Bütün muhalefet araştırma komisyonu kurulsun diyor. Ama iktidarı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi buna yanaşmıyor. Dünkü meclis oturumunu MHP'li Celal Adan yürüdü. O da fon kriziyle ilgili konuştu. Dinliyoruz.
1: Şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten, devleti kuran meclis, hırsızı, arsızı hiç kimse korumamalıdır. Hırsız, arsız kimse ortaya çıkmalıdır. Orada bir problem yok. Değerli grup başkan vekilimiz Özlem Zengin çok net bir şekilde bu hırsızlara, arsızları naretlediler. Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalışmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur. Nasıl olur mu ya?
0: Tamam, güzel, şerefsizdir, adidir, namussuzdur da. Şimdi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de konuştu, onu da dinleyelim.
2: Biz buradan Yeni Yol grubu olarak ilan ediyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi altında tarihin en büyük dolandırıcılığın, devletin en büyük çöküşünün resmediği bu fon dolandırıcılığıyla ilgili bir araştırma komisyonu kuruluncaya kadar biz gündemi bununla kilitleyeceğiz. Kilitleyeceğiz, kilitleyeceğiz. Bu araştırma komisyonu bu mecliste kurulacak, başkası yok. 86 milyonun hakkını gözetmiyorsanız 12 milyon AK Partili üyenin hakkını gözetmek zorundasınız. 25 milyon Recep Tayyip Erdoğan seçmeninin hakkını gözetmek zorundasınız. 300 tane, 500 tane alevereci, darevereci, açgözlü, hırslı, milyar dolarları, bunları korumak imkanınız yok, gücünüz yok. Ben biliyorum AK Parti içerisinde de bu komisyonun kurulması yönünde de kuvvetli tartışmalar var. Biraz da işinizi de komisyonu kurmak üzere kolaylaştırmak istiyoruz. Ha, komisyonun da ismiydi, görev tanımıydı, işleyişiydi, oralarda da çok kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ama neticede bu komisyonun kurulması gerekir. Bundan kaçacak bir şey yok ve buna en çok AK Parti'nin ihtiyacı var ve buna en çok bu kirliliğin dışında olan AK Partili milletvekillerinin, AK Partili siyasetçilerin, AK Partili seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doymaz insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında yarattığı şebekenin bir parçası gibi algılanıyor.
0: Oturumu yöneten MHP'li Celal Adan dedi ki kim bu milletin parasını çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur dedi. Sonra Yeni Yol, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve Yeni Parti grupları ayrı ayrı meclis araştırma önergesi sundu ve sonucu dinleyelim.
1: Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler

0: enformasyon yağmuru var. Enformasyon yağmuru olursa ne olur? Zihinler karışır, odak kaçar. Şimdi bu yabancı şirketlerin ve oluşumların ısrarı sonucu fon vurgunu ortaya çıktı. Bir de bu fonlarda para kaybeden önemli bir yer var. O da Norveç Varlık Fonu. Norveç Varlık Fonu'nun da parası varmış. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Norveç Varlık Fonu bu olan parasını nasıl alacak? Paranın miktarı da 208 milyon dolar gibi bir paradan söz ediliyor. Bu para nasıl olacak? Oraya da 1 milyon mu ödenecek? 1 milyona yakın. Ya da ana para. Mesela şöyle işleyecek aslında. Norveç Varlık Fonu eğer varsa başka uluslararası şirketler şunu diyecekler. Biz Borsa İstanbul'da ve SPK lisanslı fon adı altında şeffaf piyasaya yatırım yaptığımızı sanıyorduk. Meğer saadet zincirine manipüle edilmiş illüzyon hisseler bize satılmış diyecek ve bütün parayı geri isteyecek. Verilmedi mi? Sonra şunu yapacaklar, gidecekler uluslararası tahkim veya yargıya gidecekler. En büyük dayanakları ne? Biz Borsa İstanbul'a ve SPK lisanslı fon şirketlerine para yatırdık. Doğal olarak bunun denetim ve güvencesi hem SPK'dır hem de BİS'tir. Yani Borsa İstanbul'dur. O yüzden o paramızı geri istiyoruz dendiğinde bakın o para ödenecek mi ödenmeyecek mi? Çünkü denetim ve o işlemlerin bu zamana kadar bütün uyarılara rağmen önlem alınmaması, izin verilmesi, o hisselerin şişirilmesine göz yumulmasının karşılığı dışarıda böyle olmayacak. Kuruşuna kadar o parayı geri alacak, göreceğiz. Devam et. Fon vurgunu arasında, toz dumanı arasında önemli bir gelişmede bir taraftan adım adım bir yere doğru gidiyor. Bu Mekke anlaşması. Mekke anlaşması nedir? Çünkü meclisten geçmediği için böyle bir şey ayrıntılarını bilmiyoruz. Suudi Arabistan önderliğinde askerlerin oraya gönderilmesi, Türkiye'den de nakiller olduğu söyleniyor, konuşuluyor. Bu Mekke savunmasının önümüzdeki günlerde mecliste de geleceği söyleniyor. Önce icraat, sonra meclis mi gelecek? Ama bakalım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne demiş?
1: Mekke savunma anlaşmasında ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de Mekke anlaşması ile ilgili konuştu. Onu da dinleyelim.
2: Sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçeve de Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili, küresel ve bölgesel barış açısından üstlen dediğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir fonksiyonu var bunun.
0: Bölgesel barış, küresel barış, Mekke'yi koruyacağız, Arabistan yanındayız. Tamam, bu laflar havada uçacak ama asıl mesele ne? Asıl meseleyi kimse söylemiyor. Asıl meseleyi şimdi size 10 Ekim 2019 tarihine götüreyim ve orada Recep Tayyip Erdoğan anlatsın asıl meseleyi.
3: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi. Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
0: Konuşan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı. Şimdi ne deniyor? Diyor ki müttefikimiz Arabistan'ın haklarını korumak için oradayız. Tayyip Erdoğan ne diyor? Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?

0: Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi, siz önce hesabını verin. Ne değişti şimdi? Herkesin aklına gelen ilk soru ne değişti şimdi? Ne değişti? Onu da Trump biliyor. Barack Obama biliyor. Bir Tom Barak. Ha, Obama'ya gidiyor Tom Barak. Adını bile söylemek istemiyorum Tom Barahan. Öyle düşünün. Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Önümüzdeki süreçte başımıza ne geleceğini bilmediğimiz bu Mekke ittifakı, Mekke anlaşması üzerine konuşmaya devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki konuşmasını az önce dinlettim size. Şimdi ne söylüyorlar onu da dinlettim. Ne diyor iktidara yakın gazeteler? Yeni Şafak mesela diyor ki Kabe'yi yine biz savunacağız. 107 yıl sonra aynı topraklarda Mekke ve Medine'ye füze atamazsınız. Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarım başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan'ı bile aşan çok büyük bir yıkım planı engellenir. Argüman bu. İyi de 2019'da bunu söylediği zaman Tayyip Erdoğan Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi diye Suudi Arabistan'ı suçlarken o zaman Kabe yok muydu? O zaman Kabe neredeydi? Yine Suudi Arabistan'daydı. Yani yine meseleyi anlayan eden o muhafazakar kanatta isimler de var. Abdurrahman Dilipak diyor ki Pakistan Yemen'e hava saldırı başlatırken Husiler Riyad havaalanını vurdu. Trump Yemen'e karşı yeni bir saldırı planını konuşuyor. Türkiye meclise tezkereye hazırlanıyor. Pakistan'da ve Türkiye'de tedirginlik has safhada. Yemen düşerse Kızıldeniz ABD ve İsrail'in kontrolüne geçecek. Karar AK Parti tabanı açısından bir felaket anlamına geliyor. Bu durumda ekonomik krizin üstüne bir de siyasi kriz eklenir. Mekke ittifakı, Mekke adının kullanıldığı bir Amerika-İsrail-Kushner-Dahlan senaryosudur şeklinde yaygın bir kanaat var. Pakistan'da halk sokakta, Türkiye'de ise endişeli bir bekleyiş söz konusu. Dindar çevrelerle öfke çok yüksek. AK Parti içindeki AKP'liler durdurak bilmiyor sanki. Bari 7 Ekim Aksa tufanı haftasında Somali'nin bölündüğü şu günlerde bu utancı yaşamamalıydık diyor Abdurrahman Dilipak. Konumuzu da arayalım bir taraftan. Bu Mekke ittifakı önümüzdeki günlerde daha çok tartışacak. Özellikle meclise geldiğinde ayrıntılarını da öğrenmiş olacağız. Yani sadece 2019'da 2026 arasına baktığımızda ne değişti sorusuna herkesin açık yüreklilikle net bir demesi lazım. Yemen'de on binlerce insanı öldüren Arabistan nasıl oluyor da şimdi Arabistan'ın yanında Yemen'e karşı biz bir çatışma ortamına, gerilim ortamına, o sıcak savaş ortamına girmiş olacağız. Bunun önümüzdeki dönemlerde çok ciddi yankıları olacaktır. Fon vurgununda milyarlar havada uçuşuyor. Her gün yeni isimler ekleniyor. İnanılmaz bir enformasyon ve dezenformasyon pompalanıyor. Para algısını tamamen yitirdik. İş fena halde bir uyuşturma odak noktasını kaybettirme haline dönüşmeye başladı. Çok fazla trajik, önemli veya kritik habere aynı anda maruz kalınca bireylerde bir süre sonra uyuşma başlar. Kişi önemli gelişmelere karşı artık tepkisizleşir. Enformasyon yağmuru sırasında doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt edecek zaman ve enerji kalmaz. Bu da insanların manipülasyona ve yalan haberlere karşı açık hale getirir. O yüzden somut ve hakikat ne anlatmak lazım, onu anlatmaya da devam ediyoruz. Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz Nazır Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi meseleyi biraz ben olabildiğince bir çerçeveden anlattım ama şimdi rakamlar çok, bir sürü şeyler söyleniyor. 20 milyar dolar deniyor, sonra başka bir rakam ortaya çıkıyor. Öncelikle şu somut şeyden başlayalım. Adalet Bakanı bir rakam verdi. Dedi ki 214 kişi biz... Bu 214 kişi
2: evet,
1: elde ettiği parayı da söyledi. 214 kişinin elde ettiği parayı da geri alacağız. Onun için de bu parayı geri getirin dedi. Yani 187 milyar lirayı kazanan Yani 214 kişiye seslendi. Bunu TMSF'ye getirin. Burada temel soru şu. Hangi yasal zeminle ve getirmezse ne olacak? Bunun da yanıtı yok. Aslında SPK ile bu işlem yürütülseydi oradaki kanun ve yasalarla orada biliyoruz. Maddeler ne getiriyor? İşte etkin pişmanlıktan faydalanırsa iki kat aldığının iki katını yatıracak. İşte SPK suç duyurusunda bulunacak. Böyle bir işlem varken bu TMSF eliyle bu yöntem mi? Hızlı bir çözüm mü yoksa başka bir şey mi anlatılmaya çalışılıyor bize?
2: Şimdi bence bir konuyu sadeleştirmek lazım. Bu konu böyle yasaların, kurumların dışında gerçekleşmiş bir yolsuzluk ya da insanları kandırma sistemi değil. Yani bir çiftlik banka konuşmuyoruz biz. Ya da başka zaman zaman işte önümüze gelen isimlerin yaptığı yolsuzluk ve bu yolsuzluklardan, dolandırıcılıklardan daha doğrusu elde ettikleri haksız kazançları geri çağıran bir sistemi konuşmuyoruz. Haliyle neyi konuştuğumuzu önce bir bilmemiz lazım. Bu yaşanan fon krizi neredeyse 1,5 yıldır sistemin içinde tüm kurumların izin verdiği yatırım bankaları, fonlar, kişiler, portföy şirketlerin yine bu kurumların her zaman izin verdiği ve hiçbir zaman da engellemediği borsa içindeki işlemler Takas Bank'taki işlemlerle gerçekleşti. Yani eğer bir soygun ya da yolsuzluk varsa o zaman önce şunu sormamız lazım. Bu yolsuzluk ya da dolandırıcılık tamamen yasal sistemdeki yasal kurumların gözetiminde nasıl gerçekleşti? Bu soru neden önemli? Çünkü ben iddia ediyorum şu anda doğru düzgün bir hukuki yargılama olsa Emre Tezmen hemen yarın serbest bırakılır. Çünkü yasal bir soygun yaptı. Sadece bu yasal soygunu yaparken bunun çeşitli manipülatif bilgilerle, spekülatif işlemlerle bu yasal soygunu yaparken bunu zamanında, altını çiziyorum, zamanında, geriye dönük değil, zamanında, anında engelleyebilecek bilgilerin hepsi Sermaye Piyasası Kurulu'nun elinde var. Hatta bunun için bir uzman çalıştırmasına bile gerekiyor. O işlemler, o gün milyonlarca işlem olabilir. Bunlardaki spekülatifliği algılayacak algoritmaları da sahipler. Zaten dönem dönem SPK bu fon harici başka işlemlerde insanların işlem yasakları getirdiler, ceza yazdılar. Ama her nedense bu fonun birçok işlemi bu kadar büyümesinde herhangi bir ceza olmadı. Önce bunu bir parantezi kapatalım. Haliyle şimdi geriye dönük ben bunları alacağım dediğinizde ortalığa bir sürü hukuki sorun çıkıyor. Çünkü bu kazancı elde eden insanın rahatlıkla şunu deme imkanı var. İyi de ben senin yasal sisteminden, bankalar üzerinden fon aldım. İyi de ben senin yasal borsa işlemleri üzerinden hisse senedi aldım. Ben bu hisse senetlerini bu kadar topluca alırken, fonu alırken neden bana engel olmadın? Neden bunun yönetimini yapmadın? Şimdiye kadar neyi bekledin? Bu fon meselesi tahminim. Tabii ki hukuki kriterlerin ne kadar uygulanacağına dair şüphelerimiz hep beraber var. Ama yıllarca sürecin bir hukuki tartışmaya, dava süreçlerine devam edeceğini düşünüyorum. En basit örnek Fatma Betül Kaya Sayan'ın iade ettiği para tamamen usulsüz. Çünkü hakkında SPK'nın yayınladığı bir suç duyurusu yok. Basında yazıyor suç duyurusu yapıldı. Hayır. SPK suç duyurularını kamuya açık bir şekilde bültenle duyurur. Herhangi bir bültende Fatma Betül Hanım'ın adı geçmediği sürece kendisine tanımlanmış bir suç tanımı olmadığı için, olmayan suçun da cezası olmayacağı için Fatma Betül Kaya herhangi bir anda bu parasını geri isteyebilir. Böyle bir garip dönemden geçti.
1: Birkaç gündür hukukçularla, başka isimlerle de bunu sorguladık. Hepsine aynı soruyu sordum. Evet, bu parayı geri alabilir diye söyledi.
2: Alabilir. Yani hatta faiziyle alacaktır içeriye koyduğu parayı. Rahatlıkla alabilir. Sadece şu anda kamuoyunun tepkisini gidermek amacıyla yapılmış şeyler. Hala bıraktık. 1,5 yıl boyunca STK'nın görevini yapmasını biz Fatma Betülkaya'yı Ümit Özdağ'ın duyurmasıyla akşamında patlayan süreçte biliyoruz. Neredeyse 2 hafta oldu. 2 haftadır bir insan da kendi suçunu kabul ederek başsavcılığa ifade verip bu parayı da iade etmesine rağmen hala neden bülten yayınlanmadı? Şimdi bu bültenin yayınlansa da bundan sonra öyle garip bir şey ki bu bir istisnai bir durum var. Yani sizi kamu otoritesi yakalayamıyor, öyle bir soruşturmanız yok, savcılık soruşturmuyor. Siz bir gün metanet getiriyorsunuz, ya ben bu parayı dolandırdım, haksız elde ettiğimi düşünüyorum, geri iade etmek istiyorum derseniz size ceza davasından kurtarıyor. 3'te 5 yıl cezadan yargılanmaktan. Ama böyle bir durum da yok. Yani kamuoyu 15 gün boyunca tartışmış, SPK'nın, ya tezahürün haberi var, yapmamış. Böyle bir yöntem de bulmuş olabilir ama bu bile hukuksuz hala. Önce SPK bülteninde yayınlamaları lazım.
1: Şimdi bir hesaplar çok var. Şimdi fon vurgunuyla birlikte bir sürü borsaydı, bu hiç ilgilenmeyen insanın çok bilmediği bir sürü kavramlar da dönüyor. İşte üst fonlar. Mesela şimdi bakan açıkladı. Dedi ki benim hesabım var orada ama diyor sukuk. Ömer Bolat, Ticaret Bakanı, sukuk hesabındaydı diyor. Orada ailemin ve işte bizim ticaretten elde ettiğimiz 37,8 milyon lira tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk hesabı niteliğinde yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır diyor. Şimdi yine Cevdet Yılmaz açıkladı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. O dedi ki benim özel kalem müdürüm işte arkadaşlarıyla bulmuş, 7 milyonu gitti orada, içeride kaldı dedi. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Nihat Zeybekçi, benim param içeride kaldı. Bir taraftan da böyle bir mağduriyet durumu oluşmaya başladı. Bunlar normal hareketler mi?
2: Şimdi en baştakini söyleyeyim. Her şey normal, her şey yasal. Sıkıntımız burada zaten. Her şey yasal. Ya bu fonlar açılmış, bir sürü kağıdı almışlar. O kağıtlarda ters hareket yapılmasın diye gidip o şirketleri de satın almışlar. O şirketleri de alıyorlar ki ortakları başka bir hareket yapmasın. Şimdi haliyle bunlara engel olmadığı sürece ortada ciddi birbirini şişiren balonlar var. Bu balonun cazibesine de katılıp başta haberli olup beraber davranıp kazancını erken alan var. Kazancını burada bırakan var. Haliyle de şikayetler, mağdurlar da var ama bu mağdurların aynı zamanda 250 milyon TL yatıran bir insan, yani şimdi asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde bir mağdur değil. 250 bin lirasına daha vahşi bir kar elde etme amacıyla burada. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani AKP'lilerin işte bizim aramızda böyle insanlar olmaz demesinin ben biraz da garip bir alt okumasını yapıyorum. Ya beni, bana niye haber vermedin gibi bir şey.
1: Ha, benim niye haberim yoktu reaksiyonu.
2: Benim evet, ben niye 7 milyonumu yatırdım. Başka bir bakan, eski bakan yardımcılarından biri 100 milyonu batmış fonda. 100 milyon dert değil diyor. Nasıl bir dert değilse o para. Kandırılmış olmak beni çok üzüyor diyor.
1: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı evet. Mustafa Aksu.
2: Ama şeyi gözden kaçırmamak lazım. Şimdi biz bunları ya kendi beyanlarından duyuyoruz ya da muhalif vekilleri kendilerine gelen ihballardan, şunun şu kadar parası var, bunun bu kadar parası var diyor ve bazen de yanılabiliyorlar. Ama mesele şurada. Bu tüm kayıtlar SPK'nın elinde var mı? Var. MKK'nın elinde var mı? Var. Kim ne kadar almış, ne kadar kazanç elde etmiş? Bu kazançlarda fahiş ve anlamsız tutarlar, işlemler olanları tespit etmek, burada siyasetçilerin olup olmadığını tespit etmek, yani ben hiç anlamıyorum ama iyi kötü finans geçmişim var, masak eğitimleri verdim. Bana sadece 6 saat versinler, hepsini dökelim. Ama biz 20 gündür bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Sürekli isimler magazin gibi speküle ediyor. İşte bir bakan hakkında muhalif milletvekili bir şey diyor. O babası çıkıyor. Aa bak gördün mü? Siz zaten hep iftira atıyorsunuz. Ya biz muhalifler olarak muhalif milletvekilleri ya da gazeteciler ya da ben iktisatçı olarak bu izi aramak zorunda değilim ki. Bu bilgi zaten sende var.
1: Olduğunu şuradan da biliyoruz. Dün Mayhemir Göktaş aile bak açıklama yaparken bu benim babam değil ama bu kişi şurada şurada diye adres göstererek isim olarak gösterdi. Bu bilgiye ulaşamazsın. Normal bir kişi yani eğer savcılık makamı değilse ve SPK'da değilseniz takasmakta değilseniz bu bilgiye kimse ulaşamaz.
2: Ama
1: elinde böyle bir bilgi var ki o kişinin nerede olduğu, hangi ilde olduğu, hangi işlemi yaptığı, ne kadar bir para yaptığına dair bir bilgiye sahip. Olarak bu liste ellerinde var ve biliyorlar. Biz ayıklanmış haliyle ya da yem atılmış haliyle bir şey tartışıyor konumunda kalıyoruz.
2: Ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bütün bilgiye benim ulaşmam 6 saatte bir iktidar bakanının ulaşması herhalde 1,5 dakikasını almıştır. Dediğim gibi bu konuda şeffaf olmadığın sürece, spekülatif kazançları açıklamadığın sürece biz aslında tüm yasallığın içinde işlem yapan herkesi de suçlayan bir konuma geliyoruz. Ben çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi bu fon piyasası batan eden, çünkü fon piyasasının 1/5'i. Şimdi 1/4'ünde işlem yapan insanlar hala devam ediyor değil mi? Tahsiye olmamış fonlarda. Paralarını yatırıyorlar, birikimlerini, şirketler, işte uzun vadeli yatırımlar. Şimdi kim güvenebilir ki? Kim bireysel emeklilik sistemine koyduğu fonda o fonu kazandığı böyle %40 yerine %150 kazandığı zaman hadi sen bana bunu getir de, demeyeceğini kim düşünebilir ki? Bu ciddi anlamda finansal piyasaları riskini de sistemik bir krize girmesinde yol açan sistemlerdir. Yapılacak şey bellidir. Sonuç olarak bir düzenek kurulmuştur. Bu düzeneğin kamudaki tüm kurumlardaki yetkili insanların acilen görevden alınması gerekir. Yerlerine kurum içinden dışarıda.
1: O kurumları sayabilir misin Nazır Bey? Borsa İstanbul.
2: Başta Sermaye Piyasası Kurulu. Borsa İstanbul.
1: Takas Bank.
2: Takas Bank. Merkezi Kayıt Kuruluşu BDDK. Bu beşli ayak birbirleriyle ilişki ve birbirlerini denetleyen birbirlerinin işlemlerini de kontrol eden kesimlerdir. Ama buradaki gariplik şurada. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu aslında bir üst kurum. Borsa İstanbul'un da üst kurumunda. Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri kontrol etme yetkisi var. Ama Borsa İstanbul'un başındaki insan, başkanı, Türkiye Varlık Fonu'nun başkanı. Erdoğan'ın adına vekalet ediyor. Siz Erdoğan adına vekalet eden Erişah Tekcan'ı nasıl denetleyebilirsiniz ki? Ya da başkan vekili tüm bu kurumları denetleyecek denetleme kurulunun başkanı. Şimdi bu kadar çapraz ilişkiler veya sizin denetleme yetkiniz olduğunuz insanlar sizi görevden alma yetkisine sahip insanlar. Ben bu çapraz ilişkilerin de böyle bir hata olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu başkanlık sisteminde bu tip yani sadece çift maaş alsınlar diye değil. Aslında sistemi bir şekilde kitleyen ve herkesi birbirinden sorumlu olan ve kendi başına hareket etmesini engelleyen, kendi başına da derken, yani ben bir bürokratım, namuslu bir insanım. Burada spekülatif bir şey görmek istiyorum, görüyorum. Müdahale etmeye çalışıyorum ama müdahale ettiğin anda seni oradan görevden alacak insana müdahale etmiş oluyorsun. O yüzden senin müdahale etmemeni de sağlıyor. Böyle kitleyen bir sistem yaratılıyor. Önce bu sistemin bürokratik tüm sistemdeki insanları görevden el çektirmesi lazım ki bu soruşturmanın, bu fon yolsuzluğunun hangi iktidar ilişkileri ve hangi ticari ilişkilerle yapıldığını araştırması lazım. Biz daha şuna gelemedik. Burada hangi kara para haklandı? Daha ona gelemedik o soruya.
1: Tabii aslında şöyle bir şey, doğru bir önermem olacak. Şimdi 554 bin kişi diye açıklandı bir hafta önce. İyi de bu 554 bin kişi kaç lira yatırdı? Bunun da rakamı bellidir. 554 bin kişi belirlendiğine göre
2: Kaç, belli, hepsi belli.
1: Kaç lira parayla oraya girdiği bellidir. E, o para şimdi 20 milyar dolar deniyor. Onu karşısa aradaki bütün fark başka bir şeydir.
2: E, tabii ki. Bütün fark arada başkalarının aldığı karlardır. Şimdi biz 20 milyar dolar konuşuruz ama bu fonların büyüklüğü şeyde Ağustos sonunda 35 milyar dolardı. Yani arada bir böyle 25 günlük sürede zaten bir çıkışlar da var. 10-15 milyar dolarlık. Şimdi mesela şimdi ben şey değilim, hani sistemdeki bilgileri yok. Ben iktisatçı olduğum için yapabildiğim tek şey şu. Elde ettiğim verileri, kamuya açık verileri, yani anonimleştirmiş verileri, kişi kişi değil de işte 125 bin kişi, 129 bin kişi verileri, onların karşındaki bacaklarını inceleyerek paranın yönünü bulmaya çalışırım. Beni bulduğum paranın yönü şu: yaklaşık 700-800 kişi bu fon krizi patlamadan yüklü bir şekilde yaklaşık 200-250 milyar arasındaki TL'yi çekmiş. Benim bulduğum şey bu. İşte bu insanlar aslında hem içinde bu fonun krizinin gelebileceğini, neler olacağını bilebilen başka insanlar. Küçükler çekmemiş mesela, büyükler çekmiş. Küçükler o 16 Eylül'de itibaren ekranların başlarına koşmuşlar, hemen parasını kurtarmaya çalışmışlar.
1: Yani bu söylediğiniz 700-800 kişi bir şeylerden haberdar ve organize bir şekilde hareket ediyorlar anlamına da gelir bu.
2: Yani işte bunları tespit edemeyiz diyorum ya, bende kişi kişi liste yok.
1: Ama ortada böyle bir rakam var, bir de oradan çıkış var. Net.
2: Tabii orada fon sayılı, bu fonlara katılımcı sayılarını takip ediyorsunuz, karşıdaki bakiyeyi takip ediyorsunuz. Bakiyenin anlık kırılma, yani karşıdaki tutarla aklın normalin dışında eşleşmediği yerler düşüyor. Yani 500 kişi düşmüş mesela, 130 binden 129 bin 500'e düşmüş ama çıkan para karşı tarafta bir günde 30 milyar. Diyorsunuz ki o zaman birileri yüklü çıkmaya başlamış. Bir gün 17 milyar çıkmış, bir gün 25 milyar çıkmış. Ama dediğim gibi bunları anlayabilmek ve açıklayabilmek çok kolay. İnanılmaz derecede kolay. Bakın, inanılmaz derecede kolay. Ama günlerdir isimler açıklanmadı, bu ilişkiler açıklanmadığı için bir sürü spekülatif bilgi ve magazinsel tartışmaları izliyoruz.
1: Ve ana konudan da uzaklaşılıyor böyle olunca da.
2: Tabii, kim vardı, kim yoktu. Doğru. Onun ismini öyle yaptı. Ya, sen müşterisi, sen istifa et, yok ben istifa edeyim.
1: Zaten şöyle
2: bir tartışma.
1: Şöyle bir şey var. Yani şimdi 3 tane isim söyleyeceğim size. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Fatma Betül Sayan Kaya. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Nihat Zeybekçi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı. Bir şekilde bu fon içinde isimleri geçti. Ve doğruladı. Zaten bu bir şeyi gösterir. Sonra da bürokrat kısmı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı, işte atamayla gönderilmiş danışmanlar var, bürokratlar var, bakanlar söylüyor, ister hesabın adları başka olsun, bilmem ne olsun, orada var. Şimdi bu bir çerçeve, bir şeyi zaten belirliyor. Benim son olarak sizden öğrenmek istediğim şu: bu fon vurgunudan bugüne geçen zaman içerisinde, neredeyse bir aya doğru gidiyoruz artık, 16'sında bir ay olacak, bir iktisatçı olarak sizi ne şaşırttı? Hani baktığınızda, çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu diye de söz ediliyor. Neye şaşırdınız en fazla? Bu kadar da olmaz dediğiniz bir şey oldu mu?
2: Neye şaşırdım? Herkesin bu kadar çok şaşırmasına şaşırdım. Açık söyleyeyim.
1: Öyle mi?
2: Yani tabii.
1: Ama ben yine de ben mesela söyleyeyim, bu kadar şuna çok şaşırdım. Abi, bu kadar cesur nasıl olabiliyorsunuz? Çünkü orada her şey kayıtlı.
2: Anlıyorum.
1: Silme şansı yok. Hiçbir şekilde yok. Bu ortaya çıkar. Bugün olmasa yarın. Dijitalde hiçbir şey kaybolmaz.
2: Yok, ben sizin gibi düşünmüyorum.
1: Nasıl bu kadar pervasız olabilirim?
2: Yok, sizin gibi düşünmüyorum. Ben eğer bu olaylar açığa çıkmasaydı, bunun maliyeti onun içinde olan insanlara yıllara yayılarak yedirilebilirdi. Bence fon sahiplerinin de biraz planı buydu. Yani kastettiğim şu: sizin orada 20 milyar dolarlık TL karşınız var. 20 milyar dolarınız yok, TL. Türkiye'de enflasyon %30. Fonlar artık değer kazanmazsa bir sene sonra değeriniz %30 aşağı düşecek. Bir sene sonra yarıya düşecek. Bir sürü insan bıkacak, satacak. Bir sürü insan lanet olsun diyecek. Belki yeniden döner deyip parasını bekletecek ama parası eriyecek de. Bence fon sahiplerinin de planı zaten buydu. Yani ben doldurdum. Türkiye'de %30 enflasyon var. Artık ben karımı aldım, çıktım. Size de emanet ettim bu değersiz varlığı. Siz o 100 liralık varlık elinizde 1000 lira zannediyorsunuz. 1000 lirayı sürekli elinde tutmanın maliyeti seneye 700 lira olacak.
1: O zaman şimdiden benim aklıma şey geldi. Hani enflasyon bir zorunluluk değil, tercih.
2: Yani o kadar dolaylı bakmayalım. Yani bu fonda bu vurgun yapıldı diye Türkiye'de yüksek enflasyon yok. Türkiye'de ama dolaylı.
1: Hayır, oradan kazanç sağlama üzerine kurulu bir sistem oluşabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Tamam. Ben o zaman şunu rahatlıkla söyleyeyim. Bu genel tezlerimde de var. İktidar böyle bir fon şişmesine neden izin verdi? Zimmi olarak kendi ekonomi politikalarına yaradığı için verdi. Yani parayı sıkılaştırmaya çalışıyor. İnsanlar dövize gitmesin. Şimdi insanlar dövizden daha yüksek getiren bir fona parayı yatırırsa tam iktidar politikasına uygun. Borsa aşağıya gitmesin. Bu insanlar 30-40 tane hisseyi sürekli tavan tavan yaparsa borsa da aşağıya gitmiyor. Haliyle iktidar, yani ben tabii bunları bilemem. Bunları at beraber mi karar verdiler? Siz böyle girin piyasaya, fonları toplayın, biz size izin vereceğiz, bu bizim de işimize yarıyor. Ya da bu ekip bu işleri yapıyorlar, fark ettiler, müdahale edelim dediğinde Mehmet Şimşek'in ya da Erdoğan'ın kulağına biri efendim biz buraya müdahale edersek bunlar aslında iyi bir şey yapıyor. Piyasadan 20-30 milyar dolar çekiyorlar, bu dövize mevize giderse bu politikalarımız patlar da demiş olabilirler. Bunun en basit örneğini bazı paylaşımlarında yazdım. Şimdi bu fonlar ufak ufak büyümeye başlarken en büyük büyümelerini 19 Mart haftasında yapıyorlar.
1: Önemi yani ne?
2: 19 Mart 2025'te İmamoğlu'nu gözaltına aldığı gün. Yani düşünsenize, borsa %8 düşmüş. Hisse senetlerinin hepsi zararda. Birileri de diyor ki müsaade edin, biz piyasaya 60-70 milyar TL'yi sokalım. Bu hisse senetlerine yüklü alımlar yapalım. Bu fonlara, bu hisse senetlerine koyalım. Biz buradaki para kaçışını kurtarabiliriz. Tam 19 Mart'ta dünya kadar hisse hepsi düşmüşken ertesi gününde tam da Terra'nın en çok aldığı 10 tane hissede kesintisiz tavan süreci başlıyor. Şimdi bu iktidarın işine yarayan 19 Mart operasyonun bir yük olmadığını gösteren, yani ben bu operasyonu yaptım ama etkilenmedim diyebileceği inanılmaz bir akış. Şimdi buna da bağlayabiliriz ama
1: İlginç.
2: Bir iktisatçı olarak benim elimde delil yok. Yani ben sadece grafiğin yönüne bakıyorum.
1: Evet, grafik yani bazı şeyleri çakışınca ama, tarihler bir şey anlatıyor.
2: Ama Terra'nın en çok topladığı hisseyi tek bir hisse bazına getiriyorum. Onun tek bir grafiğini yapıyorum. O grafik dimdik yukarı gidiyor. Şimdi burada bir zaman ve uyumsuzluğu var grafikte, zaman uyumsuzluğu. Bu bir iktisatçı olarak benim dikkatimi çekiyor. Fonları da yapayım dedim, yani bu bir tesadüf mü? Baktım fonlar da aynı. Fonlar da o dönemde Borsa İstanbul'a aşağı giderken o fon büyüklükleri çok hızlı bir şekilde Mart 2025'ten bu yana çok hızlı bir şekilde ilk iğnesini, en büyük iğnesini o zaman yapıyor. Haliyle de iktidarın ekonomi politikalarına da uyumlu bir şeydi bu fon. O yüzden de bu kadar yataldı. O yüzden de hiç müdahale edilmedi. Ama şimdi geriye dönüp burada işlem yapan herkesi yolsuzlukla suçlarsanız, paranızı el koyacağız derseniz bu başka bir şey olacak. Ama şunlara el koymak lazım. İktidarla ya da bu şirketlerle karşılıklı anlaşmalarla bu iş kazançları elde etmişsiniz. Fatma Betül kıyaslarındaki tam böyle. Tam dipten alıyorsunuz, zirveden alıp satıyorsunuz. Zirveden o kadar 250 bin lot satmak demek, o gün o hissenin taban yapması demektir. Günlerce taban yap. O kadar derin bir hisse değil çünkü. Ama karşı taraf diyor ki ben senin sattığın her şeyi alacağım. Almadığı gün Fatma Betül Kaya'nın 163 milyon vardı ya.
1: Yatırdı. Evet.
2: 10 milyona düşerdi. Karşı taraf buna onun garantisini veriyor. Şimdi bizim burada bakmamız gerekiyor.
1: Garantiyle o karayla oraya girebiliyor o zaman.
2: Giriyor. Satması da garantiyle oluyor. Siz uyku uyuyabilir misiniz ya? 163 milyon, 2 milyar olmuş hala rahat rahat uyuyorsunuz. aşırı değerlenmiş bir kağıt. Hani böyle karlı falan değil. Hatta şeye baktım. Fatma Betül Kaya aldıktan sonra şirket 6. ay bilançolarını açıklamış. Rekor zarar açıklamış. Rekor ve zarar açıklayan bir şirkette 2 milyarı duruyor. O dönem 2 milyar şirketin öz kaynağından daha fazla. Ya gidip o şirketi satın alabilirsiniz tamam mı?
1: Değil mi? Hissesini alacağına şirketi alırsın.
2: Evet. Yani gözünüz hiç kıpırdamadan rahat rahat uyumanız imkansız. Eğer uyuyabiliyorsanız ben buradan tüm ekonomi yönetimine şunu öneririm. Fatma Betül Kaya'yı bir kadro atayım. Amerika'daki piyasalarda işlem yapsın. Kazancı hazineye kalsın. Bir yılda tüm Türkiye ekonomisi iyileşir. Acayip bir pazar var orada. Bu kadar becerikli bir trader olmak imkansız. Dünyada örneği yok. Bakın dünyada örneği yok. Yani becerebilir. Bunu trader aslında yapsaydı hakkında başarı hikayeleri yazılan kitaplar yazılması lazım. Demeye getirsem konuyu dağıtmazsak. Burada önemli olan bu fon vurgunun da kazançları siyasi ilişkilerle yapanların teşhir edilmesidir. Yoksa herkes yakalayıp ne kadar kazanç, tabii ki haksız kazanç, abart, aşırı bir, ama bu yasal. Bu yasal sisteminde sen yaptın. Sıkıntı orada.
1: Göz yumdun, denetlemedin, izin verdin.
2: Evet, biz çiftlik banka konuşmuyoruz.
1: Anladım. Farkı bu kadar aslında net.
2: Net çok... yani.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa, süremiz bitti zaten.
2: Ha yok, dönüp dolaşıp
1: aynı şeyi. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum var. Katıldığınız için.
2: Rica ederim.
1: En azından benim için çok önemli bilgiler verdiniz. Biraz daha farklı bakmama yol açabilecek bilgiler de oldu. Çok teşekkür ediyorum.
2: Tamam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İktisatçı Nazır Kapusuz'la konuştuk. Uzun bir konuşma oldu ama bir taraftan da öyle şeyler söyledi ki, anlattı ki fon vurgununda bambaşka bir çerçeveye doğru gitti her şey. 19 Mart'a dikkat çekti oradaki yükseliş ve bütün bu denetimsin göz yummanın aslında bir şey olabileceğini, bilinçli olabileceğini de bize anlattı. Bu açıdan da önemli bir görüşme oldu Nazır Kapusuz'da. Şimdi bu fon meselesini konuşmaya devam edelim. Devam ederken şurada şimdi hesaplar gidiyor. O hesaplarla birlikte bir sürü iktisadi kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Yani borsayla hiç hayatında ilgisi olmayan birçok insanın hayatında bir sürü rakamlar olmaya başladı. Bir sürü ifadeler olmaya başladı. Onlardan birisi de soğuk cüzdan. Hani 8 milyar dolar iki soğuk cüzdanla yurt dışına uçuruldu mu sorusu var. Şimdi bu soruyu soran vergi hukuku uzmanı, ekonomist ve Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay. Canlı yayınımızda. Alo.
3: Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bütün dilere de saygılarımı sunuyorum.
1: Hoş geldiniz Cevdet Bey. Şimdi
3: hoş bulduk.
1: 8 milyar dolar rakamlar o kadar çok oldu ki gerçekten rakam algımızı yitirdik. Ben yitirdim en azından. Yani hiçbir rakamı böyle doğru kendi gerçekliğinde anlatamaz hale geldim ama biz biraz hem sadeleştirelim sizin bilginizle. Şu soğuk cüzdan nedir öncelikle? Hani iktisadi bir şey midir yoksa bir vurgun biçimi midir? Herkesin yapabileceği bir şey midir? Gerçekten soğuk mudur? Nedir bu soğuk?
3: Komplike bir hareket. Çok iyi bilmek gerekiyor sistemi. Dijital varlık transferlerinin gerçekleştirildiği ve bunun da bir soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarılabilme sisteminin oluşturduğu bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Soğuk cüzdanla paralar yurt dışına mı gider hep?
3: Evet, evet, evet.
1: Ha, yurt dışına çıkarma yöntemi.
3: Tabii,
1: yasal mıdır tamamen?
3: Yani şöyle, kripto paralar kısmında bunun yasal mevzuatta belirli bir açısı var ama çok yüksek tutarlar. Bu kadar yüksek tutarların dışarı çıkarılması konusunda zaten MASAN ve SPK'nın olayı hemen durdurması ve sorgulaması gerekir. Bu kadar yüksek tutarı çok rahat dışarı çıkaramazsınız. Çıkaramamalısınız da zaten.
1: Yani soğuk şimdi, cüzdanın kontrol mekanizması kim?
3: SPK.
1: Ha, SPK.
3: Emniyet Yasası Kurulu ve MASAN da takip etmesi gereken bir konu. Çünkü başka türlü izini süremezsiniz. Ama nereden yakalayabilirsiniz bunu? İlk etapta dijital varlık transferi gerçekleştirirken kimin lehine bu transfer gerçekleştiriliyorsa oradan bu olayı yakalamanız gerekir. Çünkü oradan artık soğuk cüzdana aktarıldığı andan itibaren onu artık fiziken takip etmeniz, yurt dışına çıkarmanız mümkün olduğu için fiziken takip etmeniz biraz artık zor oluyor. Şimdi benim anlattığım olayda da biz bunu gördük.
1: Evet, bu 8 milyar dolar.
3: Evet. Evet.
1: İki soğuk cüzdanla yurt dışına nasıl gitmiş?
3: Evet. Dedik ki 3 milyar dolar, 5 milyar dolar, toplam 8 milyar dolar. Yani bu kadar yüksek bir tutar nasıl yurt dışına çıkarıldı? Bu konuda ciddi iddialar var, belgeler var. Dedik ki özete denizcilik olduğu iddia ediliyor. Bu transferlerle ilgili sorumlu olan şirketinde. Bunlar doğru mudur dedik. Bu transferlerden devletin, MASAK'ın, SPK'nın ve ilgili diğer kurumların haberi var mı diye sorduk. Bu şirket hakkında bugüne kadar hangi incelemeler yapıldı diye sorduk. Hangi hesaplar ve dijital varlık hareketleri takip edildi? Bu transferler ne zaman gerçekleştirildi? Soğuk cüzdanlara aktarılan varlıkların akıbeti nedir? Yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen bu varlıklarla ilgili herhangi bir tedbir uygulandı mı? Bunları soruyoruz. Bu şirket hakkında ne yapıldı diyoruz. Bu transferlerden devletin haberi var mıydı diye soruyoruz. İvedilikle de bir açıklama bekledik. Şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
1: Haberi yani olmaması şey mümkün var. Mü?
3: Nasıl?
1: Haber olmadan yapılması mümkün mü? Bavulla
3: mümkün
1: gitmiyor.
3: Değil. Mümkün değil. Mümkün
1: gemiyle değil. Gitmiyor. Mutlaka. Uçakla mutlaka. Gitmiyor. Doğal olarak mutlaka. Dijital gönderildiğine mutlaka. Göre kayıtta.
3: Tabii bizim bu açıklamalarımızın arkasından ben bunu salı günü ve perşembe günü biraz daha perşembede detaylandırarak genel kurul konuşmalarında da dile getirdim. Sosyal medyadan da paylaştım. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir açıklama yapmış. Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığını görüyoruz demiş. Bakın bu fonlar artık yani ne diyeyim size, uyuşturucudan elde edilen paraların, rüşvet paralarının, organize suç örgütlerinin paralarının, suçtan elde edilmiş gelirlerin aklandığı bir sistem olmuş. Bu paralar bu sisteme girip olağanüstü bu fiyatları şişirip bu şişen fiyatlardan da halka tabiri caizse o kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama yüksek fiyattan halka satıp halkın cebinden bu kadar milyarlarca dolarların çıkmasına sebep teşkil ediyorlar. Şimdi hiç açıklamadım, biraz daha detaylandırayım müsaade ederseniz.
1: Buyurun buyurun.
3: Bu konuyla ilgili 2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutar dijital varlık transferi hazırlanması talimatını Özdata yetkililerinden kim verdi diye soruyorum buradan.
1: Tekrar eder misiniz?
3: 2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutarlı yani 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar dijital varlık transferinin hazırlanması talimatını Özdata yetkililerinden kim verdi? Bu hedef cüzdanların kimler tarafından kontrol edildiğini de soruyorum şimdi detay. Biraz teknik olacak ama bu teknik sorudan ilgililer ne olduğunu anlayıp bunun takibini daha rahat yapacağı için affınıza sığınarak
1: estağfurullah
3: buyurun. Soruyu da sunacağım. Operasyonlar için Ethereum ağı üzerinden USDT ERC-20 altyapısı kullanılıp USDT token kontratıyla eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilerek 3 milyar dolar ve 5 milyar dolarlar kimlere transfer edildi? Bakın tarih verdim, teknik biraz detay verdim.
1: Evet.
3: Bu konunun araştırılması ile ilgili de biraz yetkililere yön çizmeye gayret ediyorum. Bir de Dilara Altıntop kimdir diye sordum. Kimlerle bağlantısı vardır diye sordum. Bu para transferleriyle bir ilgisi var mıdır diye sordum. Yani Mustafa Bey bakın.
1: Kimdir Dilara Altıntop?
3: Araştırırlarsa geçmiş dönemde Türkiye'den dışarıya çıkarılan paralarla ilgili belirli suçlara karışmış bir kişiyle ilgili bağlantısını bulacaklar. Ve bu bağlantının da Özata denizcilikle de ilgisini bulacaklar. Ve transfer mekanizması içerisinde de bu kişinin çok kilit rol aldığını görecekler. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çünkü önümüzdeki dönemde daha detay açıklamalar yapacağız. 8 milyar dolar, yaklaşık 400 milyar TL. Mustafa Bey, 400 milyar TL. Bununla ne yapılabilir biliyor musunuz? 16 milyon 983 bin emekliye her birinin 23.552 TL ikramiye alması sağlanabilir. En düşük emekli aylığı ne kadar? 23.552 TL. Böyle bir rakamdan bahsediyoruz. 26 yılının bütçesindeki toplam faiz giderinin 2 trilyon 742 milyar olacağı tahmin edilmiş. Biraz daha yüksek olacak. Bu tutarın 7'de biri, yani bu faizin 7'de birinden kurtulabilirdiniz. %14.50'si yaklaşık. Ülkemizin bu kadar paraya ihtiyacı varken bu kadar kaynağı nasıl heba ettirirsiniz ya? Yani vatandaşlarımız bize soruyor, paralarımızı nasıl alacağız diyor. Şimdi kuruşuna kadar bu paraların ödenmesi gerekiyor. Bir kanun getiriyorlar şimdi. Önümüzdeki çarşamba 14'ünde, yani ayın saat 10'da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşeceğiz. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifi. Yani bu kanun teklifi hiç yeterli değil. İnsanlar
1: şu anda TMSF'ye gönderilen paraları gönlünüzden ne koparsa fonunun yasal şeyi sonradan mı oluşturulacak?
3: Evet. Burada tek olumlu taraf şu var. Gördüğüm kadarıyla 5. madde. Önümüzdeki hafta çok daha detay tartışacağız bunu. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunla ilgili UKAMU alacaklarının tahsil edilme yetkisini veriyorlar. Geçmişte İmar Bankası'nda kullanılıyor.
1: Evet, daha önce yurt dışında da olsa her şeyi getirme ve o konudaki şeyi alma anlamında ama.
3: Evet.
1: Ama şimdi ama burada da, Fatma Betül Sayankaya bu parayı yasa olmadan gönderdi.
3: Evet, yasal olmadan gönderdi.
1: O zaman geri alacak.
3: Evet. Yani şu anda zaten bu kanunla hakkında soruşturma talebi açıp savcılık konusunda
1: bir suç duyurusu yok. Hakkında bir suç yok daha doğrusu.
3: Evet. Suç duyurusunda bulunulmadığı için şu anda etkin pişmanlık zeminiyle ilgili olarak da sıkıntılı durumlar var. Yani hukuki prosedür de bunun da altyapısı da çok sağlam değil şu anda. Onu da öğrendiğimiz kadarıyla 1.8 milyarını geri iade etmiş. Demek ki oradaki noksan kısımda şu: bu fondan bu parayı elde ettiğinde başka bir fona, yani telefonunda da değerlendirmiş. Oradaki kazancını bilmiyoruz, görmüyoruz. 163'ten 2.2'ye olan aradaki farkın ödendiğini görüyoruz. O aradaki faiz gelirinin de ödenmediğini görüyoruz. Yani burası da sakat bir pozisyonda esasında. Ama en azından hızlı bir şekliyle burada bir ödeme yapılmış diye de mutlu olmaya çalışıyoruz ama mutlu olunacak da bir şey yok. Devletin bütün bunların üzerine süratle gitmesi gerekir. Faiz nedenleri mutlaka tespit etmesi gerekir. Biz bir yol daha çizmeye gayret ettik. Soğuk cüzdanlarla dışarıya çıkarılan paraların tespit edilmesi gerektiğini. Bakın, bir kalemde iki parçada 400 milyardan bahsediyoruz.
1: İnanılmaz.
3: 8 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu olağanüstü bir para. Buradan ilgililerin bunları tespit etmesi mümkündür. MASAK'tan, SPK'dan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, devletten bu işler kaçmaz. Yeter ki kararlılık da üstüne gidilsin.
1: Bu sorularınıza yanıt verilmezse ne olacak?
3: Bu, sormaya devam edeceğiz.
1: Çok somut şeyler soruyorsunuz.
3: Evet,
1: belli ki bu bilgiden gelen bir sorudur bu
3: tabii
1: sorular.
3: Tabii ki.
1: Bir bilgiden, belgeden gelen bir sorudur bunlar.
3: Kesinlikle emin olabilirsiniz.
1: Bu yani. 8 milyarı İzini siz bırakmazsınız. Peki
3: izini bırakmayız. Gittiği yere kadar da takibinin ilgililerce yapılmasını talep ederiz. Buradan da biliyorsunuz uluslararası istihbarat örgütleri var. Mali istihbarat birimleri var yani. Egmont diye 193 ülke üye, bizden de MASAK buraya üye. Şimdi bu ülkeler de düzenli bir şekilde hareket edip kimlerin nereye ne para kaçırdığını tespit edip bulabilirsiniz.
1: İstenirse bu para geri alınabilir mi? Şu anda yurt dışına çıktı ya soğuk cüzdanla ve belli ki işte bir yasal boşluktan ya da oradan faydalanıldı gitti. İstenirse şu andaki elde bulunan yasalarla, yetkilerle bu para geri getirilebilir mi? 8
3: bu
1: milyar.
3: Bu kişileri tespit ederseniz, bu kişilerin kimler olduğunu, şirketin kimler olduğunu, soğuk cüzdan alıp dışarı gidenlerin kimler olduğunu, dijital transferlerin kimlerin lehine yapıldığını, onun için bu ismi verdim. Bu isimleri tespit edip paranın izini takip ederseniz, şu kanun teklifinde de 6183 sayılı kanunla bunlara el koyma, bunlara yurt dışında da olsa gidip geri alma, mal varlıklarına el koyma yetkisi de olacağı için banka hesapları da dahil. Çünkü güzel de bir hukuk ordusu kurmak lazım bu konuyla alakalı. Hızlı çalışacak bir hukuk biriminin de mutlaka TMSF'nin altında organize planlı bir şekilde çalışması lazım. Gerçekten her şeyi araştırarak, bularak, hukuk kuralları içerisinde de hızlı aksiyon olarak, yasal prosedürlere de uyarak bunlarla netice alacağımıza ben inanıyorum. Ama bunun için de kararlı bir otorite gerekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün ilgililerin bunun üstüne gitmesi gerekiyor. Ben açıkça şunu söylemek istiyorum buradan. Bu hani 850 milyar deniyor ya, şimdi bahsediyor. Gerçi borsada da çok ciddi bir düşüş oldu. Bu bir ay içerisinde 116 milyar dolarlık bir borsanın değerinde düşüş oldu toplam piyasa değerinde. O da ayrı bir tarafta duruyor. Umarım yükselecektir. Bütün bunların kararlılıkla takip edilmesi gerekiyor. Eğer siz kararlılıkla takip eder, tahsilatınızı yaparsanız, inanın bunun çok daha üstünde devletin ben tahsilat yapacağına inanıyorum. Bunu TMSF hesaplarından da görebiliriz. Tasfiye alınan fonların kıymetlerinin satışından da görebiliriz. Çünkü bunu niye söylüyorum? Suçtan elde edilmiş gelirlerin aktanmasında da bu sistem kullanıldığı için söylüyorum.
1: Anladım.
3: Az önce saydığım bütün gelirler bu sistemde aktanmaya çalıştığı için de söylüyorum. Kararlılıkla gidip vatandaşımız bütün paralarının ödenmesini bekliyor. Sadece likit fonlar değil, hisse senetlerinde olanlar da, işte nitelikli yatırımcılar da, kıdem tazminatının işçi ücretlerini yatırmış KOBİ'ler de, şirketler de bu paranın kendisine ödenmesini bekliyor. Kuruşuna kadar ödenmesi gerekiyor. Biz de vatandaşımızın kuruşuna kadar ödenmesiyle ilgili bu alacakların her zaman arkasında olacağız. Yasal olmayan konularla ilgili de duvar gibi dimdik duracağız. Yıkılmadan bu konuyu takip edeceğiz. Ne olursa olsun.
1: Peki.
3: Sonuna kadar gideceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Cevdet Bey, çok önemli ayrıntılar verdiniz. Şu açıdan da önemli. Biz fon vurgununda belli bir şeye kilitlenmişken aslında diğer tarafta bambaşka bir yöntemle buradaki varlıkların, paranın soğuk cüzdan yöntemiyle dışarıya götürüldüğünü ve buradaki ilişkiler anında ortaya çıkarılması gerektiğini hem sorularınızda hem açıklamalarınızda gündeme getirmiş oldunuz. Çok
3: evet,
1: teşekkür ediyorum.
3: Offshore hesaplar üzerinden yapılanlar var. Üçüncü şahıslar üzerinden yapılanlar var. Bunların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, kolay gelsin. Vergi hukuku uzmanı, ekonomist ve Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay'la konuştuk. 8 milyar doların iki soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarıldığını söyledi. Özata Denizcilik üzerinden isim de veriyor. Bu transferlerin yapılırken MASAK, SPK neden durdurmadı? Neden işlem yapmadı? Bir de isim söylüyor. Dilara Altıntop kimdir diye isim de verdi. Belli ki elinde ayrıntılı başka bilgiler de var. Önce bu sorulara yanıt bekliyoruz. Yoksa üstüne gideceğiz. 8 milyar doları iki soğuk cüzdanla kim yurt dışına çıkardı sorusunu canlı yayında da dile getirdi. Vergi hukuku uzmanı ekonomist Cevdet Akay. Şimdi bir son dakika gelişmesi. Türkiye Futbol Federasyonu toplantısından seçim kararı çıkmamış ama 5 üye bu karar alınmadığı için istifa etmiş. İstifa eden isimler Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa etmişler. Teknik direktör Montella'nın da görevine son verilmiş. Süremiz çok azaldı. Sizden gelenlerle dertleşecektik ama Haftaya daha uzun konuşuruz bu vakti ayırırsa. İki tane konum da çok önemli. Hiç başka bir yerde açıklanmamış, şu ana kadar söylememiş bir sürü şeyi söylediler. O yüzden bu kadar uzun kaldılar. İyi ki de kaldılar. Birçok şeyi de ilk defa buradan duymuş oldunuz. Uğur Bey diyor ki ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin kapalı fonda 7 milyon lira parası olmasından rahatsız olması gerekmiyor mu? Asıl problem, evet tamamen dünden beri onu söylüyorum ya, 7 milyon nasıl bir araya getirebilirsiniz, toplanırsınız. Hadi diyelim getirdiniz, öyle bir şey nasıl onu gidip fona verebilirsiniz, hangi güvenceyle, hangi cesaretle, hangi cüretle? Bir dinleyicimiz demiş ki 7 yaşındaki oğlumla sizi dinliyoruz. Siyasi vampir, ticari vampir nedir diye soruyor. Ben yanıtlayamadım, saygılar. O ülkede çocukların anlayamayacağı o kadar çok şey oluyor ki, iyi ki de anlamıyorlar. Yoksa o yaştan itibaren bunu anlamaya başlarlarsa sonrası çok daha kötü olur. O masumluklarının, o masum zihinlerinin fazla da kirletilmemesi lazım, kirlenmemesi lazım. Ben çocuklar için iyi bir radyo yayıncısı olmuyor yani bu açıdan. Peki bugünü bitirelim. Hafta sonundan sonra pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Ben şimdi gidiyorum. Tom Bey sizlerle.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: İzmir Marşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milli mücadelenin ve bağımsızlık uğruna can verenlerin önemli bir hatırası. İzmir şunun olmuş, bunun olmuş mu dedir İzmir Marşı dinlendiğinde. Mustafa Kemal Atatürk görünür bu marşı dinlediğinde. O yüzden herkes biraz dikkat edecek. Mecliste Yücel Arzem Hacıoğulları. Dinleyelim bakalım ne yapmış o.
2: Ray ray rinnerinnerinnerinnerinnanay.
1: Ne bu şimdi ya? Olacak iş mi bu ya? Cemil Turgay kim mi? Yücel Arzem Hacıoğulları kim mi? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? O marş sayesinde oturuyorsun orada. Neyle dalga geçiyorsun sen ya? Abi delirdi bu ülke. Aklını yitirdi, şuurunu yitirdi. Bir de mırıldanamıyor marşı zaten. Yok ki içinde, yok ki. İçinde olmayınca değersizleştirilmeye çalışılan şeyin anlamını bilirsen öfke de o kadar yüksek olmalı.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
3: Zaman akıp gidiyor. 20 yaşından itibaren her ay kendine ayıracağın önemli bir 5 dakika var. Aynanın karşısında gözünle, duşta sabunlanırken elinle memeni kontrol etmek için. 40 yaşından itibarense her yıl sadece bir kez çektireceğin mamografi, kendine ve geleceğine yapacağın en büyük iyilik. Çünkü sen yaşamaya değersin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Fon teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını yalanlayarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İmralı Eğitim MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Fon düzenlemesi mecliste AK Parti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yakın zamanda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki mağduriyetleri gidermek ve piyasa güvenliğini tahkim etmek amacıyla hazırlanan 9 maddeli kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenleme hak sahiplerine 1 milyon liraya kadar ara ödeme imkanı getirirken sürecin yürütülmesinde hiçbir suretle kamu kaynağı kullanılmayacağını kesin bir dille güvence altına alıyor. Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 4. kez toplandı. Toplantıda olağanüstü tasfiye kapsamına alınacak fonlara ilişkin süreç ele alınırken 1 milyon liraya kadar yapılması öngörülen ara ödemelere yönelik teknik hazırlıklar ve fahiş kazançların iadesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Elde, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belezoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ersoy'un tutukluluk halinin devamına, Mustafa Manaz'ın ise ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 28 Ocak 2027'ye ertelendi. DEM Parti İmralı Heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleştirilen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında devam kararı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul gündemi görüşüldü. Toplantıda 7 isim göreve devam edelim, 5 isim seçime gidelim dedi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. İstifa edenler Mecnun Ot Yakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rams Park'taki mücadele saat 20'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzinin litresinin İstanbul'da 83.74 liraya, Ankara'da 84.74, İzmir'de 84.94, Doğu illerinde ise 86.34 liraya gerilemesi bekleniyor. Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,43 değer kazanarak 12.265 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 36 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.646, çeyrek altın 10.835, tam altın 43.190, atı altın ise 44.291 lira.
0: Yol durumu.
1: İstanbul'da İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %76'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hastal'da yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Çamlıca, Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir, Tem, Ümraniye ayrımı, Elmalı ve Kavacık'ta yoğun bir trafik söz konusu. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgunu konuşulurken ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın parasının fonda tutulduğunu ortaya çıkardı. Bir ayda 1 milyar 228 milyon liranın 637 milyona dönüştüğünü söyleyen Güngör, Diyanet'in zarar edip etmediğini sordu. Diyanet'in parasının neden fonda olduğunu Profesör Doktor Özcan Güngör canlı yayında anlattı.
2: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
3: Gerçekten izahı zor bir şey. Şöyle Mustafa Bey, ben dün bu fondan çekilen miktarı görünce içinde sorular barındıran bir takım sorular sordum Diyanet Vakfı'na. Yani bu paralar sizin ticari olarak elde ettiğiniz paralar mı, yoksa zekat, sadaka, kurban bağışı ve benzeri paralar mı? İşte bunu ne zaman karar verdiniz ona aktarılmasına? Burada kar elde etmişseniz ne kadar, zarar ne kadar gibi bir takım sorular aslında. Doğrusu benim de gerçekten samimi olarak bu ülkenin bir akademisyeni olarak özellikle Diyanet'in böyle bir şeyde olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Bugün aradılar beni, gerçekten Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Sayın İzani Turan aradı. Dedi ki hocam, biz 2015'te bu kararı aldık. Çünkü dedi, Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Dedim ki peki şu anda mesela, ayrıca devamında şunu söyledi. Şimdi dedi, bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Çektik dedi, şeye yatırdık. Bir katılım bankasına yatırdık dedi. Yani şunu demek ki katılım bankasına para yatırdıklarında zarar etmeyeceklerini, katılım bankalarının da belli bir miktar onlara kar verebileceklerini biliyorlar. Faizli bir fon olmadığını, yatırdıkları fonun riskli bir fon olmadığını, faizli olmadığını, sadece enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesini muhafaza etmek için o fona yatırdıkları ifade etti. Doğrudur, ben ona bir şey demiyorum. Fakat hala elbette cevaplanmayan sorular var. Yani Diyanet Vakfı ki geçen yıl yaklaşık 28 milyar Türk lirası civarında bir bilanço açıkladılar. Yapılan bağışlar bunlar, çünkü bu bir fabrika falan değil. Bu paranın da yaklaşık işte 2 milyar küsür Türk lirasını, eski para ve trilyon parayı oraya yatırmışlar. Şimdi de büyük oranda bu fondan çıktıklarını söyledi. Zarar var mı dedim. Yani bu zonda yok dedi, biz hiç zaten zarar etmedik dedi. Çok böyle kendinden emin bir şekilde, hiç zarar etmeden, sadece bu algıda yaşanmaması için sıkıntıların paranın büyük bir kısmının çekildiğini, aslında diyor tamamını çekecektik ama diyor para piyasalarında diyor bu tür bir şey izin mümkün değil, çekemedik. O yüzden geri kalanında diyor peyderpey ve en kısa sürede çekeceğiz diyor. Anladığımız şu, evet, yani Diyanet Vakfı faize yatırmamış, zarar etmemiş ama birileri bunlara oraya yönlendirmiş. O parada o belli bir miktar orada doğal olarak piyasalar açısından nemalanmış. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi, madem hani hiç zarar etmediyseniz karınız ne kadar, bunları biz bilmiyoruz. Doğrusu vaktinde bunu duymak beni mutlu etti, en azından buna güvenmek durumundayım ben genel müdürün ifadelerine.
2: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
3: Gerçekten izahı zor bir şey. İnsanların güvenini iyice istismar eden Kızılay'da biz büyük bir tecrübe yaşadık. Kızılay inanılmaz bir güven kaybına uğradı. Ondan sonra Şimdi Diyanet Vakfı ile ilgili de bir derin şüphenin uyandırması toplumsal anlamda, toplumsal güven anlamda, toplumsal yozlaşma anlamında inanın toplumun çok zararına olacak şeyler. Özellikle iktidar üzerinde söylememiz lazım. Bizim iktidar kendi hesap yapmamazlığından kaynaklanan, kendi plansızlığından kaynaklanan, kendi daha önce alması gereken tedbirleri almadığı için başımıza gelen işleri sonra çözüyormuş gibi yapıyor ve orada puan topluyor. Sizin zamanınızda almadığınız rehberlik tedbirleri, zamanında almadığınız güvenlik tedbirleri, zamanında verirken çift verdiğiniz tutarsızlıklarının sebebiyle bunlar oluyor. Şimdi bunu çözüyormuş bir de kahraman olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şaşırmıyorum. Sadece ülkem adına bu kadar tutarsızlıkların, ülkem adına bu kadar hesapsızlıkların, ülke insanının olması gerektiği yerde değil de hala bir türlü sıkıntının içerisinde doğruyu arama peşinde olması beni üzüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın fondaki parasını canlı yayında anlattı. Diyanet Vakfı'nın 2015'te fona para yatırdığını söyleyen Profesör Doktor Güngör, fon vurgunu patlak verdiğinde vakfın parasını çekip katılım bankasına aktardıklarını söyledi. Diyanet'in herhangi bir zararının olmadığını iddia eden Güngör, Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur sorusunu sordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ekim saatler 19.12'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde. Merhabalar. Gündemimiz yoğun. Konuğumuz da hatta hazır. Başka sıcak gelişmeler de var. Yani aylardır, günlerdir söylediğimiz futboldaki gelişme de. Milli takımın hocası Montella ile yollar ayrıldı biliyorsunuz. Onları sonraya bırakıyorum. Şimdi Orta Asya'daki gelişmeleri, özellikle Türkistan coğrafyasındaki gelişmeleri ele alacağız. Kimle ele alacağız? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hattımızda. Tolga Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Ceyhun Bey, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Hocam şimdi siz son bir analizinizde Anadolu Ajansı için kaleme aldığınız analizde şu vurguları yaptınız. Orta Asya'da yeni bir denklem, yeni bir dengeden bahsettiniz. Çok vektörlü bir politika anlayışının hakim olduğunu söylediniz. Şimdi tabii ki yıllardır Asya coğrafyasında iki tane başat güç var, Rusya ve Çin. Tabii başka güçler de, bölgesel etkisi olan güçler de var. İşte Hindistan gibi, Pakistan gibi, yine Türkiye'nin de o coğrafyada hem soy bağından dolayı hem de bir coğrafyasının önemli bir kısmı Asya kıtasında olmasından dolayı var. Ama sonuçta yeni bir denklem var ve Amerika'da uzun süredir, yıllardır, özellikle Soğuk Savaş'ın sonrasında bölgeye yavaş yavaş etki yapmaya başlamıştı. Ama siz şunu söylediniz makalenizde, biraz bunu detaylandırmak istiyorum. Orta Asya ülkeleri artık Rusya ve Çin'le ilişkileri bozmadan Amerika'yla da ilişkiyi devam ettirerek ama daha bağımsız, özerk alanlar deyim yerindeyse oluşturabilecek bir çeşitlendirme politikasına gittiler diye. Nedir son durum hocam? Yani bu nedir, çok vektörlü politika?
4: Güzel dediniz, teşekkürler. Şimdi aslında gördüğüm şey şu. Şimdi Rusya'nın etkisi bölgede kırılmadı. Rusya'nın etkisi var. Bölge ülkeleri de bunu farkında ve buna uygun hareket ediyorlar. Siyasi ve güvenlik açısından. Ekonomik açıdan Çin'in etkisi artıyor. Bunun evet, da farkındalar. Yani hem kuşak yol projesinin orta kuşağa daha fazla ağırlık verilmesi nedeniyle, çünkü kuzey ve güney tıkalı, artık çalışmıyor buralar. Doğal olarak Çin'in elinde iki alternatif kaldı. Biri orta kuşak, yani bu Türk devletleri üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan. Bir de Kuzey Buz Denizi üzerinden gidecek olan hat var. Kuzey Buz Denizi'ne Amerika tıkamaya karar verdi. Onun için elinden geleni yapıyor. Şimdi orta kuşak bu anlamda önemli. Doğal olarak bu anlamda ilişkileri artırdı. Bu ülkelere yatırımlar yaptı. Ama altyapı yatırımı değil, bunun altını çiziyorum. Yani böyle evet. Yollar yaptı burada işte ilişkiyi kuracak, o ekonomik ilişkiyi devam ettirecek seviyede bir yatırımdan bahsediyorum. Doğal olarak buraya etki artıyor. Sizin de hatırlattığınız Amerika ve hatta Avrupa Birliği bölgeyi jeoekonomik ve jeopolitik olarak görüyor, değerlendiriyor ve burada var olması gerektiğinin farkındalar.
5: Avrupa Birliği neden girmek istiyor mesela? Avrupa Birliği'nin son yıllarda artan bir ilgisi var Orta Asya'ya.
4: Evet, yani bu aslında Amerika ile aşağı yukarı aynı neden. Amerika bölgede Rusya'yı ve Çin'i dengelemek için var olmak istiyor, bunu biliyoruz. Olarak da o yolun üstünde var olmak istiyor. O yolun kontrolü tamamen Çin'e geçsin istemiyor, orada var olmak istiyor. Avrupa ise burada hem bu yol üzerinde var olmak istiyor ama onun için ekstra şöyle bir durum var, enerji ihtiyacı. Yani bölge ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgaz Rusya üzerinden dağılıyor biliyorsunuz. Yani Avrupa'ya Rusya üzerinden gidiyor ve bu doğal olarak Rusya'ya bir bağımlılık oluşturuyor. Hem Avrupalılar tarafından hem Orta Asya devletleri tarafından. Şimdi Orta Asya devletleri, yani Türk devletleri Çin'e enerji satmayı artırdılar. Tamam, bu güzel ama Batı'ya satmaya çalıştıklarında yeni yollar bulmaları gerekiyor. Avrupalılar bu anlamda...
5: Tabii Rusya ile Avrupa arasında da çok ciddi bir gerilim var sonuçta bakıldığı zaman. Evet.
4: Yani Rusya'yı bir şekilde nasıl bypass ederiz diye düşünüyor Avrupalılar. Doğal olarak burada Orta Asya ile ilişkileri doğrudan kurarsak yeni yolları da birlikte oluştururuz diye bir fikir var. Yani tüm bunlara baktığımızda Orta Asya devletleri de doğal olarak çok vektörlü dediğim, işte her biriyle farklı düzlemde ilişki kuracak bir yapı oluşturdular. Burada önemli olan şey şu Cüneyt Bey, hiçbiriyle böyle egemenliği devredecek kadar veya böyle istikrarı bir şekilde o ülkenin isteklerine, taleplerine endeksleyecek kadar bir ilişki kurmamaya çalışıyorlar. Yani hepsini biriyle dengeleyecek, birbiriyle dengeleyecek şekilde.
5: Hatta şimdi tam burada bir cümleniz var zaten. Mesela Rusya özelinde söylediğiniz Orta Asya ülkelerini izlediği politika Rusya karşıtlığı değil dediniz. Evet. Diyorsunuz ve diyorsunuz ki yapmaya çalıştıkları şu zaten diyorsunuz. Yani Moskova'nın bölge etkisinin devam etmesiyle Orta Asya ülkelerinin dış politika özelliğinin artması birbirini dışlayan süreçler değil. Tam da bu cümleye oturuyor. Yani dengelemek anladığım kadarıyla. Evet.
4: Yani burada özellikle yapmaya çalıştıkları şey şu. Biz hani böyle uzaktan bakınca ilk başlarda şunu görüyorduk. Rusya ile Çin'i bir şekilde birbirini dengeleyecek şekilde ya birinden uzaklaşıp birine yaklaşmak vesaire gibi değerlendiriliyordu. Özellikle Batı'da bu değerlendirildi. Ama biz şunu görüyoruz. Birine karşı biri değil, ikisine de yakın olmak gibi bir politika. Yani bugün Rusya ile ilişkilerde de şimdi hiçbir Türk devletinin Rusya ile ilişkilerini kesme niyeti yok veya Rus karşıtlığı olmuş, Rus politikalarına karşı karşıya gelmiş durumda değiller. Ama Çin'le de aynı durumdalar. Yani Çin'i de göz ardı etmiyorlar, onunla da iyi geçiniyorlar, Amerika'yla da iyi geçiniyor. Yani burada önemli olan şey şu, buradaki devletlerin başkentleri istiyor ki ben mesela enerji satacağım, yatırım yapacağım. Burada herhangi bir devletin öncelikleri üzerinden değil, kendi önceliklerim üzerinden yapayım bunu. Ama burada kiminle ne tür işbirliği yapmam gerekiyorsa da yaparım. Hatta yani bugün Bağımsız Devletler Topluluğu'nun biliyorsunuz toplantısı var. Ben bu yazıyı daha önce yazmış olmama rağmen aynı şeyi söylediler orada da. Yani birlikte hareket etmek. Ve orada hem İran Cumhurbaşkanı vardı, hem Rusya Devlet Başkanı vardı. Ve hepsi bir arada söyledikleri şeyde birlikte hareket edip birlikte ileriye dönüp nasıl adımlar atarız. Burada hatta şunu da ekleyeyim. Biz hani bu büyük aktörler diyoruz ama güneye doğru da inmeye çalışan bir Orta Asya var. Yani Çin'le ilişkileri iyi götürüp ama aynı zamanda Hindistan, Pakistan üzerinden de denize çıkmaya çalışan da bir Orta Asya var. Bunu da mesela dengeliyorlar. Veya bölgede işte Bağımsız Devletler Topluluğu vesaire hani bir mevcut statünün devamlılığı zaten var. Bunu bozmuyorlar. Ama Türk Devletleri Teşkilatı gibi kendi dinamikleri üzerinden kurdukları işbirliği sahasını da genişletip onun üzerinden de olabildiğince istikrarlı ve devamlılığı olan bir bağlantısallık oluşturmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden şu anda o çok vektörlü lafı tam oturdu oraya. Hepsiyle farklı doğrultularda ama merkezi kendi başkentleri olan ilişkiler kuruyorlar.
5: Anladım. Zaten bu söylediğiniz aslında bakıldığı zaman Rusya'nın da son dönemlerde işte Türkiye'nin de hatta yani burada bakıldığı zaman Türkiye ile Rusya arasında da çok ciddi bir iletişim olduğunu görüyoruz. Hatta Kuşak Vehul projesinde önemli bir ülke olması çerçevesinde önemli bir aktör olması dolayısıyla Türkiye-Çin ilişkileri de çok güçlü ilerliyor. Türkiye burada batıdan daha özerk alanlar gücü dolayısıyla oluşturmuş yani durumda. Rusya ile de benzer şeyler var. Mesela Vladimir Putin'in son Valdai'daki konuşması Valdai Kulübü'nün toplantısında, genel kurulunda yaptığı açıklamalarda da çok kutupluluğa, işte ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla vurguladığı sistem değişikliğine, işte Putin'in de vurgu yaptığını görüyoruz. Yani aslında siz de söylediniz, Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısında da perspektif aynı anladığım kadarıyla. Yani burada bir karşıtlık anladığım kadarıyla üremeyecek yani.
4: Evet. Yani ben şunu düşünüyorum. Şimdi bu çok topluluk mesela konuşulan. Mesela Türk devletlerinde bir çok kutupluluktan ziyade çok merkezlilik arandığını görüyorum. Bu Türkiye'nin aslında bir süredir söylediği bir şeydi. Yani çok kutuplu dersek bu sefer yine kutuplar arası rekabet başlayacak ve bu rekabet iyi gitmiyor. Yani keşke bu hani birbirini geliştiren rekabet, pozitif rekabet olsa, ama biz biliyoruz rekabet başladığı zaman başka şeyler yaşanıyor. Rekabet olmaması için çok kutuplu değil, çok merkezli bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Her merkezin birbiriyle bir şekilde işbirliği yapabileceği bir düzen oluşması gerekiyor. Evet, bu bir ideal. Yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama bunu yapacak olan sistem de aslında tam bu aslında konuştuğumuz bu sistem. Yani her biriyle ilişkileri kendi düzleminde oturtmak. Biz eğer böyle yaparsak bu merkezleri daha net görüp daha somut şekilde o alanları, işbirliği alanlarını da tartışabiliriz. Mesela bu anlamda Orta Asya dediğimiz, mesela bugün Orta Asya Azerbaycan'la artık net bir bağ oluşturmaya başladı. Bu C5 dedikleri C5 artı bir haline geldi. Evet. Ve yani bu aslında bir adım sonrası Türk Devletleri Teşkilatı. Doğal olarak bunu onunla eşleyip burayı bir merkez haline getirmek önemli. Bu merkezler işte Avrupa merkezi bir yapı, Orta Doğu merkezi bir yapı vesaire gibi böyle çeşitlendireceğiz ve bu çeşitlerin birbiriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. Türk Devletleri'nin bu merkezleri baz aldığını da görüyoruz. Mesela hani saydığım o birçok aktörün yanında mesela körfezleriyle de ayrı işbirlikleri var. Körfez olarak herhangi bir, yani böyle ülke bazlı değil, böyle orayı da bir merkez kabul ederek böyle işbirliği oluştuğunda biz o zaman şunu görüyoruz. Mesela Türk devletlerinin bu enerjiyi mesela satması gerekiyor. Bunun için yatırım yapılması, bunun için siyasi bir duruş ortaya konulması lazım. O zaman biz Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu anlamda daha aktif olduğunu görüyoruz. Veya bunu daha önce başarmış olan Körfez ülkelerinin neler yaptığını öğrenmeye çalışan bir Orta Asya görüyoruz gibi.
5: Anladım. Yani böyle böyle merkezler oluşacak diyorsunuz. Bunu işte Türk Devletleri Teşkilatı'nı bir merkez, Mekke Savunma İttifakı'nı bir merkez olarak tanımlayabilir miyiz mesela böyle?
4: Ya öyle görünüyor. Yani şu anda bir merkez diyemeyiz tabii Mekke İttifakı için.
5: Tabii ama, yeni, daha taze.
4: Evet, yani çok yeni ve daha hani kurumsallaşması gerekiyor. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaşması, daha yani yeni yeni konuşabiliyoruz onun kurumsallaşmış halini. Doğal olarak bu da kurumsallaştığı zaman biz o zaman bir merkez olarak konuşabiliriz, ama merkez olmak adına atılmış bir adım diyebiliriz buraya. O yüzden zaten bu işbirliklerinin alanlarını doğru belirlemek gerekiyor. Mesela Türk Devletleri Teşkilatı bir güvenlik işbirliği değil, ama yani bir savunma ittifakı değil Mekke gibi. Ama Şuşa anlaşmasıyla Biz aslında Türkiye ile Azerbaycan'ın bu anlamda yakınlaştığını biliyoruz. Bunun Hazar'ın ötesine geçirmenin formülü olması gerekiyor mesela.
5: Tabii. Ya Şuşa'da şey var yani, NATO'nun 5. maddesi gibi madde var yani bakıldığı zaman.
4: Aynen öyle. Ve mesela şunu da söyleyebiliriz. Mekke'nin hani kurumsallaşması sürecinde biz hep hani diyoruz ya bu nasıl genişleyecek vesaire, hani bu konudan bağımsız öyle bir durum var. Mesela Azerbaycan'ın Mekke ittifakına dahil olması, hem Mekke ittifakının o algıdaki bazı yumuşak karın olarak nitelendireceğiniz bazı şeylerin oluşmasını engelleyecek, hem de aslında bölgesel güvenlik formunu tam anlamıyla eşleyecek o Kafkasya, Orta Doğu vesaire. Bunun gibi bir yapı Orta Asya için de gerekiyor. Yani biliyorsunuz bir yapı var. Orta Asya'yı içine alan bir güvenlik ittifakı var. Ama bunun bölgede çalışmadığı zamanlarda var. O yüzden bunun dengelenmesi, bunun düzenlenmesi gerekiyor.
5: Bu arada önümüzdeki günlerde de hatta Ankara'da yine büyük bir zirve var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi olacak.
4: Bu ay sonunda.
5: Ya bu güvenlik boyutu gündeme gelir mi sizce?
4: Bence her zirvede bu konu zaten mutlaka masanın üstünde olmasa da yanında yöresinde duruyor. Çünkü bir böyle bir ittifakı, böyle bir düzeltiyorum, böyle bir işbirliğini, böyle bir birlikteliği tam anlamıyla harekete geçirmek istiyorsanız bunun benzerlerinde güvenlik işbirlikleri var. Yani bir ittifak halinden bahsetmiyorum. Yani evet. NATO benzeri vesaire bir yapıdan bahsetmiyorum ama güvenlik işbirliği oluşturmak bu yapının kaderinde, doğasında var. O yüzden biz bu kurumsallaşma adımları atıldıktan sonra çok hızlı şekilde oraya dönüleceğini düşünüyorum. Yani şu anda hep ilk hedef ekonomik ve siyasi olarak yaklaşmak şu anda. Kültürel olarak o zemini oluşturmak vesaire. Hala biz oradayız Türk Devletleri Teşkilatı'nda. O yüzden Orta Asya ilişkileri daha geçmişten geldiği için, daha hareket etme kapasiteleri daha rahat olduğu için onlar bir adım önden gidiyorlar bu konuda. TDT ona yetişmesi gerekiyor. Veya diğer taraftan bakalım, Orta Asya devletleri bu oluşturdukları yapıyı, altyapıyı TDT'ye taşımaları gerekiyor. O da yani zaten dışarıda olan bir Azerbaycan'la Türkiye, onun da dahil olması, biraz işte bugünlerde gerçekleşen oradaki toplantılar, üstüne ay sonunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesi, devamlı bir toplantılar, işbirliği alanları silsilesi bizi yavaş yavaş oraya götürecektir.
5: Yani bakıldığı zaman aslında Orta Asya'daki denklem küredeki gelişmelerden bağımsız değil. Son olarak o zaman şeyi sorayım, hazır bir iki dakikamız var hocam şey yapmışken. Bu İran savaşı, İran'a yönelik saldırı süreci, bu süreçleri Asya coğrafyasının durumunu nasıl şey yapacak? Çünkü Hazar'ı da etkiliyor. Yani Hürmüz'de yaşanan çatışma ta aslında yukarılara, Asya'nın derinliklerine kadar iniyor. Türk devletleri orada nasıl bir pozisyon alacak?
4: Ya aslında hani doğrudan pozitif bir etkisi oldu bunun. Yani körfezden çıkamayan enerji bir şekilde, o hani başta söyledim ya, Avrupalı yani yeni bir katlak aradı. Rusya'yı da bypass etmeye çalışıyor. O zaman kim var? Orta Asya devletleri. Ama bunu yapmak için yeni bir yol oluşturmak gerekiyor. Şimdi hep böyle Trans-Hazar hattı konuşuluyor. Trans-Hazar hattının engelleyenler var hala. Şimdi bu Trans-Hazar hattı eğer çözülürse biz ondan sonra bütün Orta Asya devletlerinin Azerbaycan'ın bir süredir yaptığı, o kendi başına bir güvenlik oluşturma çabası var biliyorsunuz. Yani bu Bakü'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve hatta yani Avrupa'yı da çeşitlendirmek vesaire gibi. Orta Asya'daki bu kaynağı, bu altyapıyı buraya bağlarsak, Bakü'ye bağlayabilirlerse ondan sonra çok hızlı şekilde batıya doğru giden bir enerji göreceğiz. Bu da aslında Hürmüz'ün değerini kıracak. Yani azaltacak diyeceğim ama şey anlamda değil. Yani böyle değersizleştirecek değil. Ama yani öyle göbekten bağlı olan Avrupa rahatlayacak biraz daha.
5: Bir alternatif hat, yani %100 olmasa da bir belli bir oranda alternatifini işte size rahatlatacak bir alternatif oluşturacak yani.
4: Kesinlikle öyle. Yani ve o oluşursa ben hep şunu söylüyorum. Hürmüz'ün bu tekliği, bu önemi biraz kırılabilse, o zaman İran'ın inadı da kırılacak, Amerika'nın bölgedeki zorlaması da kırılacak ve belki de savaş daha erken bitecek. O yüzden buranın bu alternatif hattının oluşması hem küresel ekonomiye, hem bölgesel istikrara, hem de bu savaş olan coğrafyaların çözülmesi noktasında da kıymetli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunun ekonomik olarak Türk devletlerine getireceği rahatlık, çünkü şimdi üretmek bir şeydir, enerjiyi satmak bambaşka bir şeydir. Siz bunu artık satmaya başladığınızda işte Rusya ile, Çin ile, Amerika ile ilişkilerinizde bir adım daha rahatlayacaksınız. Çünkü artık o ilişkiler daha eşitler arası hale gelecek, tırnak içinde söylüyorum. Daha masaya oturduğunuzda talep edeceğiniz, vereceğiniz şeyler daha farklı hale geliyor.
5: Sonuçta bir güç olarak Türkiye'nin savunmadaki kuvvet çarpanı gibi orada da bir enerji kuvvet çarpanı var.
4: Aynen öyle. Ve bunu da Orta Asya devletleri kullanacağı gibi yarın öbür gün Türk Devletleri Teşkilatı'na da bu güç bir şekilde muhasebe edilecektir diye düşünüyorum.
5: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
5: Çok sağ olun. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la Orta Asya'daki başta Türk devletleri olmak üzere gelişmeleri, ülkelerin son dönemdeki hamlelerini konuştuk. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra ve İsrail seçimlerini ve bölgedeki gelişmeleri nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Değerli bir gazeteciyle konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli bir gazeteci, Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat hattımızda. Fikret Akfırat'la Amerika ve İsrail'deki seçim süreçlerini konuşacağız. Fikret abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ceyhun, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Abi şey konuşmak istiyorum. Şimdi sen yazında da vurgulamışsın, iki ülkedeki, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'deki iki seçimin senaryoları üzerinde, sonuçlarından sonra oluşabilecek senaryolar üzerine hem bölgemizi de etkileyecek, ciddi bir şekilde etkileyecek bir analiz yapmışsın. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Yani Amerika'da 3 Kasım'da ara seçimler gerçekleşecek. Bu Trump için son derece önemli. Trump yönetimi için son derece önemli. İsrail'de de malum 27 Ekim'de seçimler var, genel seçim. Ve sen de hatırlatmışsın. Bu Ekim 2023'te başlayan soykırım sürecinden sonra ilk seçim. Amerika ile başlayacak olursak, yani hem özellerinde, Amerika ve İsrail özelindeki etkileri, hem de ikisinin ortaklaşa sonuçlarının ortaklaşa yapacağı etkiyi konuşmak istiyorum. Bir Amerika'dan başlayalım. Şimdi ne olacak? Amerikan seçimleri nasıl bir duruma evrilecek? Ne olacak? Şimdi 3 Kasım'da ne yapacaklar Amerikalılar?
2: Yani şimdi öncelikle Amerika'da 3 Kasım'da ara seçimler, yani Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı seçiliyor. Bilindiği gibi Senato'nun da 35 sandalyesi yenilenecek. Şimdi büyük ölçüde tartışmalar Cumhuriyetçilerin kongrenin her iki tarafında da üstünlüğü kaybedeceği şeklinde öngörüler var. Bu nedenle ciddi bir sıkışmışlık yaşamış olacak Trump. Çünkü ikinci yılını doldurmuş oluyor başkanlıkta. Bu tek başına bir anlama gelmez şeklinde yorumlar da var. Fakat mesele sadece seçimler değil, Amerika'nın kendi sistemi içinde de, Trump'ın kendi destekçileri arasında da çok ciddi bir bölünme olmuş durumda. Ben aslında
1: magacılar bile bölündü, onu hatırlıyoruz. Mesela Tucker Carlson'lar bir tarafta, Shapiro gibiler başka tarafta.
2: Kesinlikle. Yani magacıların bölünmesi, magacılarla diğer destekçilerin de bölünmesi, onlar arasındaki görüş ayrılıkları, tüm bunların nedeni Trump'ın kendisi açısından, kendi stratejisi açısından bile aslında yanlış denilebilecek bir hamlesiyle, yani İsrail'le birlikte İran'a yönelik müdahalesiyle derinleşmiş durumda. Şimdi aslında şöyle bir durumdan söz etmek mümkün. Bu seçimlerde bu bahsettiğimiz durum nedeniyle önem kazanıyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Trump yönetimiyle birlikte saldırganlıktan vazgeçme veya saldırganlığı azaltma gibi bir stratejiyi gündemine koymuş oluyor. Nedir burada saldırganlıktan kastettiğimiz? Dünyanın dört bir tarafında askeri müdahaleler. Saldırganlık deyince yanlış anlaşılmasın, Trump döneminde saldırganlık arttı gibi gözüküyor. Burada meselenin özü şu. Hani diyelim Avrupa'da, işte Orta Asya'da, efendim Uzak Doğu'da, her yerde, dünyanın dört bir yanında müdahaleci bir doktrinden vazgeçmeyi kastediyorum. Burada kastettiğim bu. Bir yandan bunu savunuyor, fakat bir taraftan de diyor ki, hem ulusal güvenlik belgesinde hem de ulusal savunma doktrininde açıkladığı, biz Orta Doğu'dan kademeli olarak çekilme programını uygulayacağız. Avrupa'dan da çekileceğiz. Askerlerimizi azaltacağız. Avrupa kendi savunmasını üstlensin diyor. Fakat bir taraftan da geliyor İsrail'le beraber İran'a saldırıyor. Şimdi benim kastettiğim yanlış hamle, yanlış hamle dediğim bu. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu aslında Amerika'nın bir açmazla karşı karşıya olduğunun çok somut bir göstergesi. Yani sadece müdahale yanlılarının Trump'a destek vermesi, onun dolmuşuna binmesi, işte Netanyahu'nun dolmuşuna bindiği şeklinde yorumlar vardı. Bu şekilde açıklamaya yönelik yorumları ben yeterli bulmuyorum, eksik buluyorum. Hem bu stratejiyi uygulayıp hem de çekilmeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Fakat bir taraftan da bunu yapmak zorunda kaldığı koşullar var. Şimdi her durumda da adamın aleyhine süreçlerin ilerlediği görülüyor. Nasıl önemli bir nokta? Kanımca. Bunun seçim sonuçlarını da yansımalarını esasen görmüş olacağız 3 Kasım'da. Fakat benim esas dikkatimi çeken ve yazıda da vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Bu Chatham House'da yayınlanan 2 tane yazı var. Chatham House belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilirler. İngiltere'nin işte önemli beyin takımı sayılacak.
1: Derin İngiltere, yani TFR'nin biraz İngiltere muadili gibi bir şey yani.
2: Evet, Dış İlişkiler Konseyi, Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin İngiltere versiyonu olarak bilinir. Zaten onlarla da bağlantısı var. Orada deniyor ki çok ciddi bir kriz bekliyor Amerika'yı. Deniyor. Chatham House'un yayınladığı iki ayrı yazıda birbirini destekleyen iki farklı yazarın yazısında. Çünkü şöyle bir olasılıktan bahsediliyor.
1: Sistem krizinden bahsediyorlar yani, düşünün.
2: Kesinlikle. Sistem krizinden şeyi hatırlatıyorlar. Bu Trump'ın bir önceki seçimde seçim sonuçlarını kabul etme, yani Biden'ın seçildiği seçimde sonuçları kabul etmemesi ve arkasından işte Kongre'nin basılmasına kadar Amerikan tarihinde olmayan o redneckler'in isyanını hatırlatıyorlar ve iş bu noktaya bile gidebilir gibi bir tartışma yapılıyor. Ben bunu çok önemli gördüm. Chatham House gerçekçi olmayan bir yorum üzerine bir tartışmayı kendi köşesine, kendi yayın organlarına taşıyacak bir kuruluş değil. Bunu ciddi olarak tartışıyorlar. Amerika'da da bu işin tartışıldığı görülüyor. Burada seçimlerden çok esas bu yazıda benim üzerinde durmak istediğim nokta burasıydı ve bir sistem krizi oluşmuş durumda. Benzer durum İsrail'de de var. İsrail'de de ne var? İsrail 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonuyla Hamas'ın Kassam Tugaylarının operasyonuyla muazzam bir tokat yemiş oldu ve arkasından çok ağır bir saldırıya başladı. İşte önce Gazze, daha sonra Lübnan falan, şimdi İran diye devam eden bir süreç ilerledi.
1: Böyle hatta süreç, Suriye'de bile Golan yanı sıra işgali genişletmeye de çalıştı.
2: Çalıştı, doğru. Suriye'nin güneyinde, Suveyde'de. Bu stratejinin özü neydi? Ben askeri üstünlük vasıtasıyla bir düzen kuracağım. Bu düzeni de istemeyenler dahil olmak üzere herkese kabul ettireceğim. Askerlerle şeklinde açıklamak, izah etmek mümkün. Peki burada ne oldu? İsrail tarihinin en yalıtılmış dönemini yaşıyor uluslararası alanda. Yani 1947-48'den bu yana İsrail hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı. Burada mesela sadece Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işte efendim hakkında diye bir tutuklama kararı çıkması gibi olaylar değil. Geleneksel olarak İsrail yanlısı sağ ve sol siyasetler diyelim tırnak içinde. Hem Avrupa'da hem Amerika'da İsrail'e destek vermekten vazgeçmiş durumda ve Amerika'da esas güçlenen eğilim hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar içinde bu İsrail artık kurtulmamız lazım, bizim enerjimizi tüketmemize neden oluyor şeklinde.
1: Şöyle bir araştırma okumuştum. Cumhuriyetçiler klasik olarak İsrail yanlısıdır Amerika'da. Genç cumhuriyetçiler çok ciddi bir şekilde İsrail karşıtı bir şekilde gelişiyor şeklinde.
2: Evet, doğru, doğru, doğru. Bu konuda yapılmış birden fazla araştırma var. Değişik dönemlerde de ortaya çıkıyor. Aynı zamanda demokratlar içinde de hepimiz biliyoruz. Evet. Ciddi bir İsrail lobisi vardır. Bunlar arasında da ciddi ölçüde bir İsrail karşıtı dalga oluşmuş durumda. Şimdi bütün bunların hepsinin Amerika'da bir sistemik krize yol açma olasılığı giderek güçlenmiş durumda. Şimdi mesela İran Savaşı ile ilgili ne var? Bir kilitlenme var Amerika açısından. Şimdi her gün yeni bir açıklama yapıyor Trump. İşte şöyle yapacağım, böyle edeceğim, şu olur, bu olur şeklinde açıklamada, en son yaptığı açıklamada da işte bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor diyor. Hem de bu Ukrayna-Rusya ile savaşının sona erdirilmesi bağlamında yaptığı bir konuşma var 6 Ekim'de. Orada İran Savaşı ile ilgili de bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Fakat bunun iyi şekilde mi yoksa kötü şekilde mi olacağı çok yakında belli olacak diyor. Şimdi yine daha önce de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Şimdi bir taraftan iki ucu affedersiniz olumsuz bir durum söz konusu. Seçim öncesi operasyon ağır bir saldırı yapsa bu ağır bir saldırıyla hani mahvedeceğim demişti. Bir sonuç elde etme olasılığı gözükmüyor. Çok daha savaşın.
1: Geçenlerde 10 bin kişilik bir kuvveti daha bölgeye gönderdiği için bir taraftan Irak'tan çekiliyor. Ama bir taraftan mesela 10 bin kişilik kuvvet gönderdi diye haberler yansıdı. Orada Amerika içi çatışma da mı çok etkili şu an?
2: Amerika içi çatışmadan çok. Orada yani iki şekilde yorumlanıyor. Bir, buradan yine büyük bir saldırı olabilir. Bu yönde yorumlar var. Ama bir tanesi de İran'ı kendi taleplerine, yani Amerika'nın taleplerine razı etmek üzere bir sopa olarak bu işin, bu yığınağın yapıldığı şeklinde yeni bir uçak gemisinin gönderilmesi şeklinde yorumlar var. Ama şimdi burada mesele şu, hepimiz bütün bu sürecin Şubat ayından bu yana izliyoruz gün gün. Nedir? İşte en büyük saldırıların yapıldığı dönemde dahi İran'a boyun eğdirmeyi başaramamış bir Amerikan yönetimi. Şimdi ağır bir saldırı yapsa dahi böyle bir şey olmayacak. Biliyorsun ilk günlerde işte kara savaşı kapıda diye yorumlar yapılıyor.
1: Evet.
2: Ne oldu? Kara savaşı falan olmadı. Hani kara savaşı falan yapılabilecek durum söz konusu değil. İşte Ark Adası'nı ele geçirecek Amerika dediler havadan operasyonla. O da olmadı. Tam tersine Hürmüz'ü kapattılar ve İran Hürmüz'ü kapattı ve Hürmüz'ü yeniden açmayı başaramadı. Amerika Birleşik Devletleri.
1: Yani zaten herkesi şok eden de o oldu. Bir şekilde İran'ın en son kolu zannedilirken İran ilk başta hemen o hamleyi yaptı ve her şeyi kilitledi deyim yerindeyse yani.
2: Şimdi Hürmüz'den sonra şimdi Babil Mendeb kozu da devirmiş durumda. Yani dolayısıyla yani Trump'ın esip gürlemesinden ki İranlılar korkmuyor. Bölge ülkelerinde korktuğu kanısında değilim. Buna işte Suudi Arabistan'da dahil, işte Katar'da dahil, Kuveyt'te dahil. Yani herkes aslında Afganistan'dan çekilmeden sonra, Amerika'nın o meşhur görüntülerden sonra Amerika'nın artık bölgesel güçleri destekleme politikasının eskisi kadar işe yarayacağı iddiasının boş olduğu, kof olduğunu net bir şekilde görmüş durumda. Şimdi Irak'tan da çekildi. Buraya 100 bin asker de yığsa İran'ın teslim olması mümkün değil. Onu herkes görüyor aslında. Bu neye yol açacak? Yani bir seçimli veya seçimsiz. Yani 3 Kasım seçimi olsun veya olmasın. 3 Kasım seçiminde kaybetsin ya da kaybetmesin. Amerikan hakim sınıfları içinde de çelişmeler derinleşmiş durumda. Bu bir sistemik krize dönüşecek gibi gözüküyor.
1: Sistemik kriz. Peki şimdi İsrail'de dediğiniz gibi İsrail'de de Netanyahu ile ilgili sonuç ne olursa olsun. Şimdi en son bir ankete baktım yine. İsrail yayın organlarında vardı. Netanyahu'nun partisi bayağı bir az vekil kazandı. Koalisyonu belli bir üstünlük kurabiliyor halen. Ama orada da çatlaklar oluşabiliyor falan. Yani Netanyahu kazansın veya...
2: Bir şeye dikkat çekeyim Ceyhun. Şimdi affedersin oraya girmiş oldum.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi
1: estağfurullah.
2: Netanyahu'nun bloğunun da yekpare olmadığını görmemiz, bilmemiz gerekir. Şimdi burası tekeller bu Siyonist lobinin diyelim tırnak içinde kontrolünde olduğu için meseleyi sanki Netanyahu'nun lehineymiş gibi sunmak için bu propagandayı yapıyorlar. Mevcut Netanyahu koalisyonunun bloğu işte hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye sahip olamadığı şeklinde değerlendirmeler var. Fakat işte yine de en güçlü grup olarak çıkacak gibi bir hava yaratılıyor. Oysa Netanyahu'nun kendi bloğu içinde bile çok ciddi tartışmalar var. Hatta kendi partisi içinde bile ciddi tartışmalar var.
1: Evet.
2: Bunlarsa gözden biraz gizleniyor.
1: Tabii. Yani hatta Netanyahu'nun İtamar Ben-Gvir'le de farklı pozisyonlara düştüğü yönünde bilgiler vardı ve partisinin de zaten o, yani tek başına birinci değil. Yani orada bile itelendiğinde %20 sandalye şeyinde rakibiyle eşitti mesela.
2: Evet evet çok doğru. Yani şimdi bu yazı üzerine bazı benim bu yazı üzerine bazı dostlarımız seçimlerin ne önemi var ki gibi bir yapışlar. Yani buradan seçim sonuçlarında ne çıkacak ki falan gibi, seçim sonuçlarında ne çıkacak ki mevzusu şu demek yani. Bir uluslararası alanda tecrit yaşıyor, yalıtılmış yaşıyor, yalıtılmışlık yaşıyor. İkincisi içeride de sıkışmış durumda. Zaten bilinen bir şey bu. Buna rağmen evet bir güvenlik politikalarını destek, genel olarak bir güvenlik politikalarını destek İsrail seçmeninde var denebilir. Ama o da oradaki mevcut durumdan kaynaklanan bir şey. Bir güvensizlik olunca güvenlik politikasının ön plana çıkması doğru. Fakat burada kritik mesele şu.
1: Korkuyla seçmeni konsolide ediyor zaten.
2: Korkuyla seçmeni konsolide ediyor. İkinci ise sen korku deyince birden ses benzeşmesiyle hatırladım. Orduyla da ciddi bir Netanyahu yönetimi. Yani bütün bu süreç boyunca da yaşadık. Şimdi öyle sanılıyor ki işte Amerika, İsrail bütün dünyaya hükmettiği için her şeyi istedikleri gibi yaparlar. Efendim seçim meçim de tanımıyorlar. Dünyayı da istedikleri gibi düzenliyorlar. Böyle bir dünya yok. Hani bu diyelim 1945'ten sonra bir süre böyle, o zaman da yoktu ama hani diyelim büyük ölçüde Amerika ve Amerika'nın askeri üstünlüğü sayesinde böyle bir dönem yaşandı denebilir. Ama bu şu anda böyle bir dönemde değiliz. Bunu görmemiz lazım.
1: Yani şöyle, ben de şimdi bir taraftan da şeye de bakmıştım bugün. Hani az önce Chatham House örneği verdik. Şimdi Amerika ile İsrail dünyayı kontrol ediyor falan, artık bitti yani, dediğin gibi. Bugün CFR bile şeyi tartışıyor. Amerikan seçimleri, ara seçimler, acaba dış müdahale yapılır mı? Yani önceden Amerikan müdahalelerini konuşurduk. Şimdi Amerikalıların psikolojisi dışarıdan müdahale geliyor mu veya döndü yani?
2: Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bile müdahale ettiği iddiaları var. Yani Rusya'nın müdahalesini Amerikan seçimlerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kim Jong-un müdahale ettiği gibi tartışmalar var. Bu da yani İşin abukluğunun hangi noktaya ulaştığını göstermesi bakımından önemli.
1: Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani Amerika ve İsrail zaten psikolojik üstünlüğü kaybetti. Trump burada eğer bu coğrafyayla, küreyle diplomatik yolu seçerse kazançlı çıkar. Yoksa o da o işte belli grupları dinlerse o da kaybeder diyebilir miyiz? Yani psikolojik üstünlüğü kaybettiler çünkü.
2: Diyebiliriz. Bence esas vurgulanması gereken noktalardan bir tanesi de şu. Hani Netanyahu'yu biraz önce konuştuk. Netanyahu'nun seçimlerden işte birinci çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak, birinci çıksa dahi, yani birinci demeyeyim de hükümeti kursa dahi, Netanyahu'nun bir mevcut politikalarını sürdürmesinin zemini, koşulları ortadan kalkmış durumda. Daha geri bir mevziye çekilmek zorunda olacağı, hem ulusal düzlemde hem de uluslararası düzlemde şartlar oluşmuş durumda.
1: Yani
2: aynı zamanda bakıldığında Amerika'da.
1: Şimdi kazanırsa şunu yapmaz mı? Ben gereken desteği aldım, yine saldırmaya devam edeyim. Çünkü yapamaz. Batı Şeria'da falan saldırganlığı devam ettiriyor. Gazze'de yani devam ettiriyor.
2: Oralarda hep devam ettirdi. Fakat daha geri bir mevziye çekilmek zorunda kalacağı şartlar oluşuyor. Zaten bir süredir daha geri bir mevziye çekilmiş durumda. Bunu bilmemiz, görmemiz lazım.
1: Doğru. Doğru. Doğru. Netanyahu bu arada içeride de Itamar Ben-Gvir'le kavgalıyken diğer o Ben-Gvir kafasındaki Smotrich de arasının iyi olduğu anladığım kadarıyla. Öyle haberler hep öyle çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla.
2: Evet. Yani burada mevzu şu. Neden bunlarla kavgası kavgalamışlardı Netanyahu? Böyle mi yani soruyu?
1: Doğru,
2: daha önce
1: doğru.
2: Sıkı sıkıya müttefik olduğu, ortak hedefe kilitlenmiş müttefikleriyle şimdi niye kavga etmeye başlıyor? Bu da işte benim biraz önce söylemeye çalıştığım çelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Buraya bakarak geleceğe dönük bir okuma yapmamız mümkün.

0: çeker bir biz. Çünkü Riyad bu normalleşme meselesinde özellikle soykırımdan sonra ben şey düşünüyorum, çok aslında rasyonel düşündü ve hem ilişkilerini çeşitlendirdi. Çin'le Rusya'yla da ilişkilerini güçlendirdi. Ondan sonra Riyad çok sağlıklı yaklaştı gibi görüyorum ama hatta normalleşme şeyine karşı Filistin tanınmadan artık ben o defteri kapattım dedi. Ondan sonra devlet oluşmadan. Şimdi böyle bir çatışmaya evirmeye çalışıyorlar. İşte Mekke Savunma İttifakı üzerinden de tartışmalar hep bu yönde yürüyor. Ben bir şeyi görmüştüm. Kurulduğu dönem hemen ilk teklif götürülen, davet edilen ülkelerden biri İran diye ittifakın. Şimdi İran ne yapar? İran'ın bölge hamleleri, Mekke Savunma İttifakı'yla özelinde Türkiye, Suudi Arabistan'la, Amerika ile savaş pozisyonunda, İsrail ile savaş pozisyonunda İran ne yapar?
1: Şimdi şöyle, bütün bu Şubat ayında başlayan Amerika-İsrail saldırısında en önemli Amerika ve İsrail'in ortak amaçlarından bir tanesi, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerini İran'a karşı savaşa sokmayı başarmaktı.
0: Evet.
1: Döne döne bunu yapmak için bir sürü provokasyon ve kışkırtma hamleleri düzenlediler. Fakat buna rağmen Suudi Arabistan da katılmadı. Bir
0: Evet.
1: miktar Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir katılımı olduğu söylendi.
0: Evet.
1: Ama o da net değil. Onların da yani tamamen katılmadığı ne söylemek mümkün değil.
0: Doğru, doğru katılıyorum.
1: Dolayısıyla bugün hani tartışma şuraya dönmüş durumda. Yemen çatışması dolayısıyla Suudi Arabistan'la İran arasında bir yeniden kapışma cereyan edebilir deniyor. Oysa doğrudan Suudi Arabistan'daki üsleri İran vururken bu olmayan şey, şimdi Yemen'deki Ensarullah nedeniyle neden olsun diye bir soru sorayım ben de o zaman.
0: Yani.
1: Yani
0: Yani.
1: şimdi sen biraz önce bir tahlil yaptın. Dedin ki Suudi Arabistan rasyonel davrandı. Bu
0: Hı
1: rasyonel
0: hı.
1: politikadan vazgeçmesi için neden vazgeçti Suudi Arabistan?
0: Geçerli bir neden yok yani.
1: Evet, neden ki? Evet, geçerli bir neden yok. Hani bir de
0: Tabii.
1: Suudi Arabistan'a yönelik Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine, tesislerine yönelik
0: Hı
1: savaşın
0: hı.
1: yoğun anlarında doğrudan İran'dan füzeler giderken Suudi Arabistan İran'a yönelik bir savaşa girmedi.
0: Girmez.
1: Şimdi
0: Girmedi.
1: Yemen
0: Ya
1: dolayısıyla
0: en fazla şöyle yapar ya. Bugün onu yapıyor. Ensarullah'la mücadele eder yani.
1: tamam yani
0: Doğuran İran. Hı.
1: Ensarullah'la bile kendisi doğrudan mücadele etmiyor. Yani şimdi o öyle bir tablo yaratılıyor ki sanki Suudi Arabistan bütün askeri kuvvetleriyle bir kara harekat düzenleyecek, Yemen'de bir harekat yapacak falan. Yani hiç böyle bir şey, 2015'ten beri bu çatışma devam ediyor. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Sadece bazı özel kuvvet operasyonları oldu 2015 ve
0: Evet.
1: sonrasındaki yıllarda. O zaman da Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri müttefik değiller. Şimdi müttefik de değiller. Farklı politikaları izliyorlar. Suudi
0: Evet.
1: Arabistan şu anda Yemen'in bölünmesini, parçalanmasını değil, Suudi Arabistan Ensarullah'ın kendisine yönelik saldırılarını durdurmasını ve Yemen'de bir bütünlük sağlanmasını esas stratejik çıkarlar açısından önemli görüyor. Politikasının esası
0: Evet.
1: bu. Ama
0: Abi yavaş yavaş toparlayacak olursak süremizin sonuna geliyoruz.
1: tabii bağlıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le birlikte Yemen'i parçalamaya çalışıyor. Şimdi peki bölge ülkeleri İran burada aynı noktada buluşmuş oluyor. Dolayısıyla İran ne yapacak sorusunun cevabı, İran önündeki Amerika ile meselesini çözme aşamasına gelmiş durumda. Bunu çözdükten sonra yine bölge ülkelerinin yanında yer alabilecek bir
0: Yani.
1: pozisyona geçecek diye yorumluyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi.
1: Rica
0: Ben de
1: ederim.
0: benzer düşüncedeyim. Yani bölge çok önemli sınavlardan geçti. İran'la hiçbiri kavga etmedi, çatışmadı. Gerilim olur ama çatışmaya evrilmez. Çok teşekkürler abi. Sağ olasın.
1: Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat'la bölgeyi konuştuk. Amerika-İsrail seçimlerini konuştuk. Şimdi bir saat başına gideceğiz. Sonra kısa bir ara tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. 60 yıl kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesim. Netanyahu demiş ki ayrı listelerle seçime girersek seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Buna Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla düşünmüş. Yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimindeyiz. Şimdi başta da söyledim, hemen konuklara girdiğimiz için çok giremedim. Mutlaka dinleyicilerimiz duymuştur. Duymayanlar için söyleyelim. Futbol Federasyonu'nda bugün toplantı gerçekleşti. Montella'yla yollar ayrıldı. Zaten birkaç yayında söylüyorduk. Montella'nın artık ben inananlardan biriydim başlangıçta. Yanlış düşündüğümüzü de söyleriz. Açık söyleyeyim. Yani yanlışsak yanlışız deriz. Hatalı düşünmüşüz demek ki. Montella'nın sonuçta beşer şaşar. Ben sistem adamı olduğunu, Adana Demirspor'daki performansı falan başarılı olduğunu düşünürdüm. Ben sistem adamlarını severim. Öyle deyim yerindeyse maratoncular, futbolda antrenör olarak maratoncular benim daha çok hoşuma gider. Böyle 100 metreciler kısa vadeli başarı olurlar. İşte bir sene şampiyon yaparlar. Sonra 5 seneyi kaybedersiniz, 10 seneyi kaybedersiniz. Ben mesela Aykut Hoca'yı o yüzden severim. Şimdi bazıları diyebilir, Aykut Hoca'ya muhalif olanlar şunu söyleyebilirler. Bak Aykut Hoca da aynısı olmasın, yine yanılmayasın diye. Ben Aykut Hoca'yı da çok yanılacağımı düşünmüyorum. Çünkü kendisi aslında pratiğinde gösterdi. Yani 2010-2011 sezonu şampiyonluk, 2012'de o kadar sıkıntıya rağmen yine son maça kadar götürülmesi, 2013'te UEFA'da yarı final gibi Fenerbahçe tarihinin Avrupa'da, tabii 1950'lerde mi bizim Balkan Kupası var ama tabii o zamanlar Avrupa Kupaları çok net olmadığı için Balkan Kupası önemli, biliyorsunuz. Bizde 90'lardan sonra Avrupa Kupalarının şeyimiz artınca, onların da önemi daha çok artınca öne çıktı ama 1960'larda Balkan Kupası önemli. Balkan Kupası şampiyonluğumuz falan var ama yine de bakıldığı zaman son 50 yılın 60 yılın en büyük başarısı UEFA'da Avrupa'da yarı finaldir. Aykut Hoca oynatmıştır. Ben şuna inanırım. Aykut Hoca ile mesela sistem adamıdır. 10 sene imza attın. 5. senede sizi 4. 5. senede Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final oynatır. Yani maratoncudur Aykut Hoca. 100 metreci değildir. O bir senelik bir şey almayabilirsiniz, alamayabilirsiniz. Bir senede sistemi oturtur, şey yapar. Makine gibi top oynatır ondan sonra. Makineye dönüşür takım. Velhasıl kelam, ben size dediğim gibi sistem adamlarını severim. Ben Montella'da onu görmüştüm ama yanılmışım. Ondan sonra çünkü üstüne her gün üstüne koyması gerekirken maalesef her gün geriye gittik. Her gün geriye gittik. Futbolcuların bireysel başarısıyla da belki, bilmiyorum. Sonuçta idmanı yapanlar onlar. Hocayı tanıyanlar onlar. Futbolcuların bireysel başarılarıyla belki biz Dünya Kupası'na gittik ama Dünya Kupası'nda daha sistemik takımlar çıkınca karşımıza, sistemli takımlar çıkınca her şey ortaya çıktı. Dünya Kupası'ndan hüsranla döndük. Şimdi geldik, bakıyoruz Fransa geldi dağıttı. İtalya ile iki maç yaptık, kaybettik. Belçika bizi orada dağıttı. Yani o açıdan Montella'nın artık yolların ayrılması gerektiğini söylüyorduk. Söylüyordu. Yani bizlik mesele değil yani. Biz burada belki sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyorduk. O çerçevede Montella ile yollar ayrılmış diyelim. Şeyi takip ediyoruz tabii ki. Soruşturmalar da devam ediyor. Biraz içeriye geçeceğim. Şimdi futboldan yine iç meselelere geçeceğim. Şimdi İzmir'le ilgili tartışmalara gireceğim. Bir konudan rahatsızım. Birincisi, bu arada şunu söyleyeyim. Ben Cemil Tugay'ın, deyim yerindeyse, sınavının şimdi başladığını düşünüyorum. Çünkü Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı iken yani şöyle söyleyeyim. Sonra söyleyeceğiz bunları, konuşacağız zaten de birazdan. Bütün partiler bu ülkenin partileridir. Onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi de yeni kurulmasına rağmen, eleştirilerinin olmasına rağmen yeni partide eleştirilerimiz vardır. AK Parti'de eleştirilerimiz vardır. Diğer partilerde falan. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ülkenin partileridir. Bu yüzden İzmir'de son yıl 20 yıldır, 25 yıldır işte Pristina dönemi hariç, biliyorsunuz ilçelerin durumunu tabii ki çok özel olarak bilmiyoruz ama İzmir'de bir başarısız bir durum var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Pristina dönemini çok överler. O dönem bir şeyler yapılmıştır. O da tabii ki kısa sürdü. Nedeni de Pristina rahmetli oldu. Dediğimiz gibi mekanı cennet olsun. Şimdi Cemil Tugay'da Karşıyaka Belediye Başkanı iken çok fazla bilgimiz yoktu. Ama aday olunca tabii ki doğal olarak hepimiz Karşıyaka dönemini de araştırdık. Başarılı bir profil değil. Ama kurultay sürecinde Özgür Özel'e İzmir'den imza atan tek belediye başkanıydı. O yüzden aday gösterildiği yönünde bilgiler vardı. Şimdi Cemil Tugay bu nedenle aday oldu diye. Şimdi yeni yeni şöyle şeyler çıkmaya başladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ekibiyle Özgür Özel ekibi arasında da farklı farklı böyle karşılıklı salvolar yapılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu Buğra neydi soy ismini unuttum. Onu aday gösterecekti. Hatta adam işinden ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrıldı. İzmir'e gitti falan filan. Ama Özgür Özel işte imza attığı için özellikle Cemil Tugay da ısrarcı oldu falan. Tartışmalar var. Karşılıklı böyle bilgi paylaşımı falan yapılıyor. Onları da geçtim. Cemil Tugay dönemi de İzmir'de çok böyle ahım bir dönem değildi. Şimdi Cemil Tugay yıllardır, tabii bu AK Parti için de bir sınav. AK Parti şunu söylüyordu, diyordu ki kardeşim diyordu, bak CHP başarılı olamıyor. Ben İzmir'i yönetirsem İzmir düzelir. Çünkü İzmir'in problemleri olduğunu da bu arada İzmirliler de söylüyor. Yani bizler söylemiyoruz. İzmir'de yaşayan dostlarımız vardır, dinleyicilerimiz vardır. Onlar da söylüyorlar. Ha kimisi şunu söylüyordur. Başarısız da olsa ben kardeşim AK Parti'ye oy vermedim. CHP'ye yine oy verdim. Yine veririm diyenler de olabilir. Eyvallah. Bundan bahsetmiyorum ama onlar bile İzmir'de İzmir'in kötü yönetildiğini belediye anlamında herkes söylüyor. Şimdi burada sınav başlıyor. Şimdi AK Parti için de sınav başlıyor, Cemil Tugay için de sınav başlıyor. Bir önümüzdeki işte seçimler 2014, 2019, 2024, 5 senede bir. 2029'da yerel seçimler olacak. 2029'daki yerel seçimlere kadar yani yaklaşık 2,5 sene Mart 2029 olacağını varsayarsak seçim tarihi, olağan seçim tarihi, yerel seçimlerde çok böyle seçim yenilenmesi gündeme gelmez biliyorsunuz. 2,5 senede bakalım Cemil Tugay nasıl bir performans sergileyecek, AK Parti burada nasıl bir performans sergileyecek, bu önemli. İkincisi, ben şu söylemlerden rahatsız oldum. Bir tanesi çıktı dedi ki kamuoyunda bildiği isim, İzmir yine 100 yıl önce de işgal edilmişti, kurtuldu, korkma. Tam birebir cümleyi hatırlamıyorum. Onu söyledi. Bazıları da şunu söyledi, İzmir işgalden kurtuldu. İşte İzmir millileşti. İkisine de aynı muamele yapılmalı. Bakın, ikisi de kabul edilebilir değil. Bu ülkenin partilerine, bu ülkenin siyasilerine kimse bu tür bir Yunan ordusu muamelesi, Haçlı ordusu muamelesi yapamaz. Kimse yapamaz. Bu Berna Laçin de olsa yapamaz, A kişisi de olsa, diğerleri çok daha kamuoyunda troll denilen tipler var, bilinmeyen tipler falan da var. Yani onlar da şeyler yapıldı. Bunların hepsine aynı muamele yapılmalı. Açık söyleyeyim, hukukta. Berna Laçin'e soruşturma açılmalı mı? Açılmalı. %100, %1 milyon. Kimse AK Parti'ye Yunan ordusu muamelesi yapamaz. Peki diğerlerine açılmalı mı? %100 açılmalı. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yunan ordusu muamelesi yapamaz. Bu ülkenin partilerini eleştirebiliriz. Kişileri eleştiririz. Deriz ki ya bu politika yanlıştır. Ben mesela 2023 öncesinde bir dönem şunu söyledim. Çünkü Ünal Çeviközler falan dış politikanın garip garip söylemleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz 2014 öncesinde, 2015 öncesinde AK Parti'yi eleştirirken politik söylemler üzerinden eleştirdik. Ya bu olmaz, bu yanlış, bu işte memleketi böler, şu olur, bu olur falan diye. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde garip garip tipler türedi. Onları eleştirdik. Dedik ki ya kardeşim sen kimsin mavi vatan agresif dış politika diyorsun. Namık Tan yeni partide şu an Özgür Özel'in dış politika kurmayı mavi vatana agresif dış politika. Yunan'ın memnun kalacağı söylemler geliştiriyorlar. Ya peki niye bunlardan rahatsız olmadınız? İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu cümleleri kuranlar aynı şekilde. Geçmişte ben reisi cumhurun, yani cumhurbaşkanının işte Ayasofya meselesinde şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya dedim, siz dedim sürekli dedim CHP'yi bazı noktalarda eleştiriyorsunuz, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemini. İşte vay efendim Lozan'da, hani Lozan özelinde de konuştuk hatırlarsanız. Lozan'da yok Boğazlar Uluslararası Komisyona verilmişti, yok Musul alınamamıştı falan filan. Ben de pat diye şu soruyu sorarım genelde. Kardeşim Cumhurbaşkanı'nın yüreğinde, kalbinde, hayalinde Ayasofya'nın yeniden cami olarak, ibadethane olarak hayata geçmesi 2002'den beri yok mu? Yok. Var. Var mı? Var. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki niye 2020'de açtı bunu? Çünkü belli koşullar vardır. Koşullar olmaz, şudur budur, başarısızlıklar vardır. olabilir. Düzelir, sonra düzeltilir, ileriye gidilir. CHP açısından da böyledir. CHP kötü yönetilmiş olabilir. İzmir'de kötü yönetilmiş olabilir. Bu noktada CHP'ye haçlı muamelesi yapamazsınız. Artı AK Parti'ye haçlı muamelesi yapamazsınız. Yunan ordusu muamelesi yapamazsınız. AK Parti bu ülkenin partisidir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin partisidir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Eleştirirsiniz baş göz üstüne. İşte geçen dostlarımızdan bazıları Cemil Tugay'a eleştiriler yaptı. Baş göz üstüne. Artı eleştiri yapmadan da ya kardeşim içime sinmiyor da diyebilirsiniz. İçime sinmiyor. Eyvallah, baş göz üstüne. Ya biz de deriz ki ya niye içine sinmiyor kardeşim, bak böyle böyle oldu. Evet deriz, biz de belki kapatılırız. Evet, aslında seçildiği partiden devam edebilirdi. Seçildiği partiden de zaten mesele de şu bu arada. Yeni partiye geçse sıkıntı yok. DSP'ye geçse sıkıntı yok. Başka partilere geçse sıkıntı yok. AK Parti'ye geçince sıkıntı. Bu da sıkıntı. Onu da söyleyeyim. İlla seçmen iradesi diyorsanız yani neden AK Parti'ye geçince rahatsız olunuyor? O da sıkıntı. Bir de şöyle bir durum var. İzmir meselesinde, İzmir özelinde. Yani aday göstermede çok büyük sıkıntı olduğu ortaya çıktı. 2024 seçimlerinde gösterilen, hani geçen de söyledim, ara ara da söylüyorum. Liderlik şöyle bir şeydir. Yani evet bir parça, iki parça, beş parça gidebilir de 50 parça, 100 parça gitmez senin belirlediğin. Nasıl kadro oluşturmuşsunuz siz? Yani bence Özgür Özel ve ekibinin, Ekrem İmamoğlu'nun düşünmesi gereken, yani o soruşturmalardan bağımsız, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmalardaki iddialar kanıtlanırsa ve sonrasında bir ceza gerçekleşirse onun düşüncesinin çok bir önemi kalmaz. O ayrı mesele. Ama düşünmeleri gereken şu. Demek ki yani hoş onlar düşünür mü onu bilmiyorum ama çevresinin, onlara gönül verenlerin şunu düşünmesi lazım. Ya kardeşim, biz bu adamları belirledik. Bu adamlar ilkesiz, programsız siyaset üretirlerse tamamen çıkara, tamamen kazanmaya odaklı bir pragmatist bile denmez. Yani günübirlik politika üretirseniz bu kadrolar ortaya çıkar ve sürekli kadrolarda değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. Bakın Tayyip Erdoğan yıllara yayılan bir şekilde, zaten şimdi diyeceksiniz ki onlardan da çok kişi gitti, Abdullah Gül gitti falan. Hayır, o zaman biz zaten bir koalisyon. Mesela ben şeyden bahsetmiyorum, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yollarının ayrılmasından bahsetmiyorum. Oluşturulan kadronun dağılmasından bahsediyorum. Darma duman oldu 3 senede. Tayyip Erdoğan yılı mücadelelerle AK Parti, Abdullah Gül'le mücadele etti. Arınçlar'la mücadele etti falan filan. Onların en sonunda liderlik zaten orada. Ki en baştan beri lider, doğal lider oydu. Şimdi o açıdan bunun da sorgulanması gerekir. O, yani öyle kimseye körü körüne böyle peşinden gitmeyin. Kimseye körü körüne bağlanmayın. Bir bakın icraata, bakın şeye, bakın. Ona göre ilkelerinize bakın. Savunduğunuz değerlere bakın. Onlara göre değerlendirme yapın. Ben buna karşıyım. Ya bu ülkede en büyük sıkıntılardan bir tanesi Erdoğan karşıtlığıdır. Açık söyleyeyim. Her şeyi Erdoğan karşıtlığı üzerinden yorumlamak, böyle bir ilke olabilir mi? Erdoğan ne yapıyorsa yanlıştır. O zaman sen Mavi Vatan doktrininin karşısında yer alıyorsun. Kıbrıs'ta merhum denktaşların, Fazıl Küçükler'in hayali olan iki devletli çözümün karşısında yer almış oluyorsun. Terörle mücadelenin, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun karşısında yer almış oluyorsun. Daha birçok şeyin karşısında yer almış oluyorsun. Böyle de bir durum var. Biz diyoruz ki muhalefete, sen daha iyisini yap. Sen daha iyisini yapacak milli politika üret. Bak, düşmanlık yapmıyoruz ama birileri çıkıp A partisine, birileri çıkıp B partisine Yunan ordusu, bilmem Haçlı ordusu muamelesi yaparsa buna da karşı çıkarız. Bunu da söyleyeyim. Yani bunu not olarak şey yapayım. Tabii ki Türkiye'de siyaset tartışmalı değil mi? Tartışmalı. Sık sık tartışmalar yaşanıyor. Yani en son tartışma benim de tartışma olarak hak verdiğim şeyler bir tanesi, eleştiriler bazında hak verdiğim fon meselesi. Son dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok önemli çıkışlar geliyor. Meclis Başkan Vekili ve aynı zamanda MHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ın geçen meclis başkanlık koltuğunda, kürsüsünde yaptığı bir konuşma önemli. Adaletin olmadığı yerde insan haysiyeti yoktur, insan şerefi yoktur, insan onuru yoktur, adaletli bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz diye bu fon meselesine atıf yaptı. Yani adalet istiyor. Diyor ki fon meselesinde adalet gerçekleşsin, sağlansın. Yoksa haysiyet kalmaz, şeref kalmaz, onur kalmaz diyor. Bu önemli bir vurgu. Bu da şunu gösteriyor. MHP bu fon meselesinde hesap kesilmesinin sonuna kadar anladığım kadarıyla ısrarcısı. Çünkü Sayın Bahçeli de ısrarla arınma diye vurguluyor. Ve sonuna kadar hak veriyorum. Haklı. Bu arınma gerçekleşmeli. Gözlerinin yaşına bakılmamalı. Davet mavet değil. Ben sakın Sayın Akın Gürley'in açık söyleyeyim. Bu mücadeledeki bilgi sahibi olarak da söylüyorum bu arada. Duyduğumuza, kulağımıza gelenlere de güvenerek söylüyorum. Samimi olduğunu biliyorum. Ona da o yönde zaten direktif verildiğini de biliyorum ama çağrılarak falan filan değil. Bu işi yargıdaki o mücadele veren insanlarımızın da samimiyetle yürüttüğünü biliyorum. Açık söyleyeyim. Hani tabii ki teşbih olarak söylüyoruz. Böyle şey olarak ne derler? Örnek olarak söylüyoruz. Kılıçlarını keskin tutmaları lazım bu meselelerde ki milletin artık gönlü ferahlasın. Milletin mağduriyeti giderilsin ve artı bunlara o mağduriyeti yaşatan millete ve ekonomimize bu mağduriyeti yaşatanların çok ağır bedel ödeyerek bu işten kurtulamayacaklarını anlamaları gerekiyor. Bu gelecek açısından da önemlidir. Bilsinler ki milletin malına, beytül mala yani devletin hazinesine göz dikenlerin gözünün yaşına bakılmayacağını herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bunu da söylemek lazım. MHP anladığım kadarıyla bu konuda ısrarcı olacak, devam edecek. Bunları söyleyelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz uzun süre aktardık. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde kurduğu laboratuvarlara yani 400 üzerinde Amerika ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulan laboratuvarlar var. Biyoloji laboratuvarları. Buralara bir tanesi daha eklenmiş. Yine sınırımızın hemen ötesinde 12 tane biyoloji laboratuvarı var Ermenistan'da. Bir tane daha eklenmiş. 13.sünü hazırlayacaklarmış. Anlaşmayı yapmışlar. Gümri şehrinde kuracaklarmış. Buralardan virüs yayıyorlar. Biyolojik silah üretiyorlar diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Maçlıyor. Ligleri özlemişiz. Adaletli Türk hakemlerinin ne diyelim umarız vicdanen o çıkar amaçlı yapılanmadan, çeteden çıkarak maç yöneteceği, adaletli yöneteceği bir lig olsun. Tekrardan Türk futbolumuz için de hayırlı olsun diyelim. Ligler yeniden uzun bir aradan sonra başlıyor. Hayırlı olsun diyelim. İyi hafta sonları. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Bir dakika. Telefonunuzda günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son ne zaman kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Sivas'ın Kayalıpınar bölgesindeki antik Samoa kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl bulunanlarla birlikte kraliyet arşivindeki toplam buluntu sayısı 184'e ulaştı.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3400 yıllık belgelerin Hitit devlet yönetimi, askeri gelişmeler, dini inançlar ve kraliyet ailesinin yaşamına ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı. Hititçe ve Hurice yazılmış metinlerden oluşan arşivin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olduğu değerlendiriliyor. Tabletlerde özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşamını tehdit eden yüksek ateşli bir salgına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Belgeler, kraliyet ailesindeki çocukların sağlık durumlarının fal ve kehanet yoluyla takip edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bir tablette bebek bir prensesin hastalığına ilişkin kaygılar, bir diğerinde ise prensesin ölümü ve ardından gerçekleştirilen cenaze ritüeli anlatılıyor. Arşivde Hititlerin askeri mücadelelerine ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Batı Anadolu'da görev yapan Hitit generallerinin krala gönderdiği bir mektupta düşmanların Hitit topraklarını kuşattığı belirtilerek asker, at ve savaş arabası desteği isteniyor. Generaller yardım ulaşmaması halinde ordunun yok olabileceği uyarısında bulunuyor. Belgeler Hititlerin dini uygulamalarına ve kehanet geleneklerine de ışık tutuyor. Kuş falcılarının yolculuklarını, konakladıkları kentleri ve gözlemledikleri kuşları kaydeden tabletlerin yanı sıra dua, ritüel, mektup ve farklı fal uygulamalarına ilişkin metinler de arşivde yer alıyor. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner Başkanlığındaki ekip tarafından 2021'den bu yana sürdürülen kazıların Hititlerin devlet yönetimi, askeri tarihi, dini yaşamı, dil gelişimi ve katiplik kültürüne ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Sivas'taki Antik Samoa kentinde yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliye dönemine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Yaklaşık 3400 yılı karşıda salgın hastalıklar, kraliyet ailesi, askeri tehditler ve kehanet uygulamalarına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizde uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Hint Okyanusu'ndaki Seyşellere bağlı Aldabra Atolü'nde yapılan araştırmada yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığı belirlendi. Seyşeller Adaları Vakfı ve Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, onlarca yıllık koruma faaliyetlerinin ardından kaplumbağa nüfusunun 19. yüzyılda 1000'in altına düşen seviyelerden tarihi bir büyüklüğe ulaştığını ortaya koydu. 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilen sayımda elde edilen sonuçlar, Aldabra Atolü'nün dünyadaki en büyük serbest dolaşan dev kaplumbağa topluluklarından birine ev sahipliği yaptığını gösterdi. Araştırma 1990 sonunda yaklaşık 100 bin olarak tahmin edilen kaplumbağa nüfusunun önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Vahşi doğada dev kaplumbağaların yaşadığı iki bölgeden biri olan Aldabra Atolü, 19. yüzyılda insan faaliyetleri ve aşırı avlanma nedeniyle büyük kayıp yaşamış, adadaki kaplumbağa sayısı 1000'in altına düşmüştü. 1981'de başlayan koruma çalışmaları ve atolün 1982'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte nüfusun yeniden artmasının önü açıldı. Seyşeller Adaları Vakfı İcra Kurulu Başkanı Dr. Franco Fletcher Dogley, atolün geniş alanlara yayılan kaplumbağa nüfusunun uzun vadeli doğa koruma çalışmalarının sağlayabileceği sonuçları gösterdiğini belirtti. Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları atölün yoğun bitki örtüsü nedeniyle kaplumbağaları saymakta güçlük çekti. Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Nancy Burnbury, bazı bölgelerde sık ormanlık alanların gözlem yapmayı zorlaştırdığını ifade etti. Ekip doğrudan gözlem yapılamayan alanlardaki kaplumbağa sayısını tahmin etmek için bilgisayar modellemesinden yararlandı. Böylece uzun yıllara yayılan izleme çalışmalarının verileri bir araya getirilerek nüfusun büyüklüğüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Araştırmanın sonuçları yetişkin ve yarı yetişkin bireylerin sayısının 183 bine yaklaştığını ortaya koydu. Bulguların dev kaplumbağa nüfusunun gelecekteki değişimini izlemek için önemli bir bilimsel referans oluşturması bekleniyor. Bilim insanları kaplumbağa nüfusundaki artışa rağmen türün geleceğine ilişkin risklerin devam ettiği uyarısında bulunuyor. Exeter Üniversitesi'nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Hev Hudson, elde edilen sonuçların koruma çalışmalarının son noktası olarak görülmemesi, gelecekte karşılaşabilecek tehditlere hazırlık amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İklim değişikliği ve uzun süreli kuraklıklar kaplumbağaların yaşam alanlarını tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Kuraklıkların hayvanların besin ve bölge bulabileceği alanları daraltabileceği değerlendiriliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi de atolün alçak kesimleri açısından risk oluşturuyor. Bunun yanı sıra kaplumbağa yumurtaları ve yavrularıyla beslenen vahşi kediler ve siyah fareler gibi istilacı türler de popülasyon üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Uzmanlar bu memelilerin adadan planlı biçimde uzaklaştırılmasının kaplumbağalarının iklim değişikliği etkileri karşısında hayatta kalma şansını artırabileceğine dikkat çekiyor. Hint Okyanusu'ndaki Seyşellere bağlı Aldabra Atolü'nde yapılan araştırmada yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığı belirlendi. 19. yüzyılda sayıları 1000'in altına düşen kaplumbağaların nüfusu onlarca yıllık koruma çalışmalarının ardından önemli ölçüde arttı. Ancak iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi ve istilacı türler kaplumbağaların geleceği açısından tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak %2'den %8'e yükseldi. Raporda obezitenin kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğu, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabildiği belirtildi. Obeziteyle yaşayan çocukların ve ergenlerin ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalabildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü, obezitesi bulunan çocuk ve ergenler için yapılandırılmış beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği programlarını kuvvetle önerdi. Örgüt, 0-9 yaş grubundaki çocuklarda ilaç tedavisi ve cerrahi önermediğini, ergenlerde ise ilaç tedavisinin belirli koşullarda değerlendirilebileceğini bildirdi. Raporda obeziteyle birlikte ruh sağlığı sorunlarının da erken dönemde ele alınması gerektiği vurgulandı. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Luis Maria de Regil, çocuk ve ergenlerde obezite bakımının temelinin ilaç veya cerrahi değil, sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve sürdürülebilir davranış değişikliğini destekleyen kapsamlı bakım olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını, bu yaş grubunda obezite yaygınlığının 1990'dan bu yana 4 katına çıktığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, çocuklarda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliğine dayalı kapsamlı desteğin önemini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
3: Hukukçu Ali Özgündüz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Fon vurguncuları olan eski bakan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya salı günü fon soruşturması kapsamında ifade verdi. İki isim akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Peki ifadelerinde ikili neler dedi? SPK hala haklarında, neden suç duyurusunda bulunmadı? Gerçekten Fatma Betül Sayan Kaya'nın hukuksal süreci yasalara uygun mu? Radyo Sputnik canlı yayına katılan eski savcı ve avukat Ali Özgündüz tüm sorulara yanıt verdi.
4: Hatta Cumhuriyet Savcısı şüphelilerin ifadesini alırken bile sermaye piyasası kurulundaki uzmanlardan faydalanabilir diyor kanun. Normal prosedürde SPK'nın efendim dosya hazırlayıp işte işten bazı manipülasyon var ya da içeriden bilgi suistimali, insider trading denilen bir suç var diyerek raporlar hazırlayıp Cumhuriyet Savcı'na suç duyurusu olunması lazım. Konuda ifade almak için izin istedi bir nevi. Dolayısıyla SPK da bu izni verdi. Yani dünkü ifade konusu aslında Cumhuriyet Savcılığı'nın resmen harekete geçerek SPK'dan bu soruşturma için izin istemesi ve SPK'nın da izin vermesi üzerine bu ifade almıştır. Ama normal prosedür böyle işlemez. Bu kadarını söyleyeyim. Fatma Betül Sayan Kaya'nın banka hesaplarına tedbiren konulduğu için benim anladığım kadarıyla, yani basına yansıyan bilgilerden, efendim ben işte bu haksız elde edilen menfaati yatırmak istiyorum, bu nedenle hesabımdaki blokayı kaldırın diye müracaatta bulunuyor TPK'ya. TMTP'nin belirlediği hesaba yatırmak için, yani rızayı ödeme. Bunun üzerine SPK savcılığa yazıyor, diyor ki bu kişi bu parayı yatırmak istiyor. Bu konuda izin veriyor musunuz? Bu blokayı kaldırıyor musunuz? Savcı da evet diyor.
5: Böyle yapabilir mi?
4: Yani bu normal bir prosedür değil. Dediğim gibi zaten normal prosedürde aslında şu anda, çünkü savcılık neye göre el koyuyor? Sermaye piyasası kanununa göre el koymuyor. Bu mal varlıklarını tedbir uygulamıyor. Türkçe'de kanun 282. maddeye göre, yani suçtan kaynaklı mal varlığını aklama efendim suçu nedeniyle bunlar üzerine el konuluyor. Yani sermaye piyasası kanununun 106. maddesi mi 107. maddesi kapsamında mı soruşturma yürüyor? O da henüz net değil. Buna da karar verecek olan yine SPK'dır. Yani öncelikle bence hakkında soruşturma olan TPK üyelerinin de mutlaka çağrılması lazım. O görevden el çektirmeleri lazım.
6: Yani biz şimdi dostlar alışverişte görsün bir şey mi görüyoruz?
4: Fatma Betül Sayan Kaya'nın efendim ana para dışında haksız edindiği menfaati yapılmış olsa da olmuş olsa da bu cezadan bir muafiyet sağlamıyor. Çünkü sermaye piyasası kanununa göre etki pişmanlık olabilmesi için
6: iki katını
4: edinilen malların en az iki katı tutarında bir ödeme yapılması lazım ki bunun da bakın şimdi buradaki enteresan nokta soruşturma başlamadan önce yapılması lazım. Hangi soruşturması? Savcılık soruşturması nasıl başlayacak? Yine SPK Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115. maddesine göre
6: suç duyurusuna bulunması lazım.
4: İhbarıyla yazılı hem de yazılı olarak. Bakın bu olmadan savcılık soruşturma yapamaz, koşturma yapamaz, mahkemeye dava açamaz, iddianame düzenleyemez. Efendim haksız edilen menfaatin iki misli bedeli hazineye yatırır ise, hazineye dikkat edin, yani devletin bütçesine yatırdığı zaman efendim cezası da kalır. Ne zaman? Soruşturmadan önce. Eğer soruşturma başladıktan sonra, yani bugünden, dünden itibaren, çünkü dün itibariyle TPK izin vermiş oldu, bir nevi şikayette bulunmuş oldu. Bu dünden itibaren yatırırsa bu soruşturma sırasında yatırmış olacak. O zaman 1/2 oranında indirim olacak cezada. Yine cezası kalıyor. Eğer dava aşaması olursa 1/3 oranında indirim olacak. Dolayısıyla buradaki TMSF konusu efendim işte bir şey çıkardılar. Bu da yasal değil. Yani siz kendiniz gönüllü olarak buraya yatırabilirsiniz. Ne olacak? Niye yatırayım? İşte efendim bu işten zarar görenlerin zararını karşılanması için bir nevi TMSF'de bir şey oluşturuyor, havuz oluşturuyor. Şimdi oraya yatırmış olması sermaye piyasası kanunu muhalefet suçuyla ilgili bir ödeme sayın. Yatırsa dahi efendim yani iki katını yatırsa dahi 1/2 oranında alacak cezada indirim sağlanabilir. Çünkü soruşturma aşamasında yatırmış olacak. O TMSF'ye yatırdığı para da işte gönlünden kopmuş olmuş olacak. Yani onu artık tekrar yemez.
6: Şimdi bu TMSF'deki parayı geri istese alabilir.
4: Hayır, gönüllü olarak yatırmış şimdi.
6: Vazgeçtim. Gönlümden o zaman öyle geçti. Gönlümden öyle koptu. Şimdi gönlüm öyle istemiyor. Parayı geri istiyorum dese dava açsa o parayı TMSF'e geri vermek zorunda değil mi?
4: Evet ya da dedi ki adamım ben yanıltıldım. Bana dendi ki siz buraya yatırın işte bu etki pişmanlık kapsamında değerlendirecek. Çünkü evet. TMSF muhatap değildir. Hazineye yatması lazım ve en az haksız edinilen menfaatin iki katı oranında para cezası yatması lazım.
6: Yani o parayı gerçekten geri alabilir şu anda.
4: İsterse evet yani ben bunun buraya transferini istiyorum yani hazineye aktarılmasını istiyorum derse o para onundur yani emaneten geçici olarak TMSF'nin tasarrufu altındadır diye düşünüyorum.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan hukukçu Ali Özgündüz, Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın fon soruşturması kapsamındaki ifade sürecini anlattı. Fatma Betül Sayankaya istese TMSF'ye yatırdığı parayı geri alabilir diyen Özgündüz, Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın ifade süreci olan prosedürlerden farklı yürütüldü ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgunu konuşulurken ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın parasının fonda tutulduğunu ortaya çıkardı. Bir ayda 1 milyar 228 milyon liranın 637 milyona dönüştüğünü söyleyen Güngör, Diyanet'in zarar edip etmediğini sordu. Diyanet'in parasının neden fonda olduğunu Profesör Doktor Özcan Güngör canlı yayında anlattı.
2: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
3: Gerçekten izahı zor bir şey. Öyle Mustafa Bey, ben dün bu fondan çekilen miktarı görünce içinde sorular barındıran bir takım sorular sordum Diyanet Vakfı'na. Yani bu paralar sizin ticari olarak elde ettiğiniz paralar mı, yoksa zekat, sadaka, kurban bağışı ve benzeri paralar mı? İşte bunu ne zaman karar verdiniz ona aktarılmasına? Burada kar elde etmişseniz ne kadar, zarar etmişseniz ne kadar gibi bir takım sorular aslında. Doğrusu benim de gerçekten samimi olarak bu ülkenin bir akademisyeni olarak özellikle Diyanet'in böyle bir şeyde olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Bugün aradılar beni, gerçekten Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Sayın İzani Turan aradı. Dedi ki hocam, biz 2015'te bu kararı aldık. Çünkü dedi, Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Dedim ki peki şu anda mesela, ayrıca devamında şunu söyledi. Şimdi dedi, bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Çektik dedi, şey yatırdık. Bir katılım bankasına yatırdık dedi. Yani şunu demek ki katılım bankasına para yatırdıklarında zarar etmeyeceklerini, katılım bankalarının da belli bir miktar onlara kar verebileceklerini biliyorlar. Faizli bir fon olmadığını, yatırdıkları fonun riskli bir fon olmadığını, faizli olmadığını, sadece enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesini muhafaza etmek için o fona yatırdıkları ifade etti. Doğrudur, ben ona bir şey demiyorum. Fakat hala elbette cevaplanmayan sorular var. Yani Diyanet Vakfı ki geçen yıl yaklaşık 28 milyar Türk lirası civarında bir

0: yüzden geri kalanında diyor peyderpe ve en kısa sürede çekeceğiz diyor. Anladığımız şu, evet yani Diyanet Vakfı faize yatırmamış, zarar etmemiş ama birileri bunlara oraya yönlendirmiş. O parada o belli bir miktar orada doğal olarak piyasalar açısından nemalanmış. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi madem hani siz zarar etmediyseniz karınız ne kadar, bunları biz bilmiyoruz. Doğrusu Diyanet Vakfı'nda bunu duymak beni mutlu etti, en azından buna güvenmek durumundayım ben genel müdürün ifadelerine.
1: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
0: Gerçekten izahı zor bir şey. İnsanların güvenini iyice istismar eden Kızılay'da biz büyük bir tecrübe yaşadık. Kızılay inanılmaz bir güven kaybına uğradı. Ondan sonra şimdi Diyanet Vakfı ile ilgili de bir derin şüphenin uyandırılması toplumsal anlamda, toplumsal güven anlamda, toplumsal yozma anlamında inanın toplumun çok zararına olacak şeyler. Özellikle iktidar üzerinde söylememiz lazım. Bizim iktidar kendi hesap yapmamazlığından kaynaklanan, kendi plansızlığından kaynaklanan, kendi daha önce alması gereken tedbirleri almadığı için başımıza gelen işleri sonra çözüyormuş gibi yapıyor ve orada puan topluyor. Sizin zamanınızda almadığınız rehberlik tedbirleri, zamanında almadığınız güvenlik tedbirleri, zamanında verirken çift verdiğiniz tutarsızlıklarının sebebiyle bunlar oluyor. Şimdi bunu çözüyormuş bir de kahraman olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şaşırmıyorum. Sadece ülkem adına bu kadar tutarsızlıkların, ülkem adına bu kadar hesapsızlıkların, ülke insanının olması gerektiği yerde değil de hala bir türlü sıkıntının içerisinde doğruyu arama peşinde olması beni üzüyor.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın fondaki parasını canlı yayında anlattı. Diyanet Vakfı'nın 2015'te fona para yatırdığını söyleyen Profesör Doktor Güngör, fon vurgunu patlak verdiğinde vakfın parasını çekip katılım bankasına aktardıklarını söyledi. Diyanet'in herhangi bir zararının olmadığını iddia eden Güngör, Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur sorusunu sordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.

0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Ekim 2026 günlerden cuma. Bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hareketli bir haftaydı. Bu hafta tabii ki bir yandan Amerika-İran krizi, diğer yandan İsrail, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler, Yemen krizi, Mekke İttifakı, Türkiye'nin de dahil olduğu alevli ateşli günler diyebiliriz rahatlıkla. Pek çok gelişme var, yine sizlere aktaracağım. Amerikan Başkanı Donald Trump yine sahne aldı. Amerikan medyasında 3 Kasım ara seçimi öncesi İran'ın vurulacağı yolunda haberleri dün aktarmıştım. Trump yok öyle bir şey dedi. Tabii Trump öyle deyince herkes saldırı bekliyor. New York Times gazetesi 3 günlük bir yoğun saldırıya işaret eden bir iddiayı taşıdı. Amerika politikalarının tabii ki 3 Kasım öncesi ve sonrası nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ama tabii İranlılar da bir yandan arabulucular vasıtasıyla Amerika ile mesajlaşıyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı bu hafta Avrupa turuna çıkmıştı. İzlanda, Atina, dün aktarmıştım, ardından Portekiz'e geçti. Çok acayip mesajları var. Bayağı emperyalist sömürgecilik arzularını beyan ettiği iddialar, hiçbir ülkenin egemenliğine biz karışmayız gibi lafları var. Gerçekten herkes pes dedi. Ama tabii İranlılar da Amerika'nın özellikle kendilerine yönelik suçlamalarına yanıtlar veriyorlar. Hal böyleyken başımızı doğuya çevirdiğimizde Türkmenistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar Çevre Zirvesi var. Rusya lideri orada. Orada temaslar, diplomasi hızlanmış vaziyette. Bölgeden Yemen cephesi tabii ki Pakistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarında Suudi Arabistan'a destek verdiği iddiaları vardı. Ben dün aktarmıştım size ama yayından çıkar çıkmaz gördüm Pakistan New York Times gazetesini yalanlamış. Ancak tabii Sana hükümeti, Yemen'de Husiler diye anılan Yemen Silahlı Kuvvetleri dün Suudi Arabistan'da iki havalimanını vurdular. Bir uçak, yolcu uçağı zarar gördü. Buna tepkiler de devam ediyor. Bölgeden pek çok haber var, sizlere bu bağlamda aktaracağım. Amerika'dan da öyle tabii ki. 3 Kasım seçimi öncesinde Donald Trump artık dikkatini tabii İran meselelerini, başka konuları kullansa bile içeriye çevirdi. Dün aktarırken, yani son iki gündür daha doğrusu, tuhaf mitinglerdeki söylemleri, İran'ın Los Angeles'ı vurması, efendim San Diego'yu vurması, bırakın vurun gibi lafları vardı. Ben anlam veremediğimi size söylemiştim. Trump bu sözlerin yanlış aktarıldığını savunarak, ki sözlerin videoları ortada tabii, medyayı sorumlu tutmuş vaziyette. Bir acayip durum. Aynı zamanda Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeler var. Ukrayna'nın de facto lideri Zelenski, Amerikan yönetimi Rusya ile ikili ilişkiler, ekonomik ilişkileri geliştiriyor ya da müzakereler yürütüyor diye öfkeli. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de sitemkar diyebiliriz. Yeniden bir Ekim ayında diplomasiyi hızlandırma girişimleri. Bugün Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Aslında günlerdir Trump Putin'e görüşeceğim diyor ama Kremlin'den doğrulaması gelmemişti. Herhalde ap saatlerinde düşecek. Aynı zamanda temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner de Kiev'e gidecekler. Belki Moskova'ya gelebilirlermiş. Bugün doğrulama da var. Avrupa'dan da haberlerim olacak sizlere. Fransa, İspanya'da konut krizi, Fransa'da liseliler, Asya'dan ve Latin Amerika'dan Brezilya, tabii seçimlerin ilk turu sonrası gerginlik devam ediyor, onları da yetiştirmeye çalışacağım. Bugün birazcık haftayı gözden geçireceğiz. Konuğum siyasi analist gazeteci Hasan Erel olacak. Hem İran krizi 3 Kasım öncesi resme bakacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii aynı zamanda Yunanistan, İsrail, Türkiye hattı Doğu Akdeniz bağlamında sıcaklaşıyor giderek. Avrupa'da bütün bu krizlerin, Hürmüz, Babül Mendeb, Ukrayna yansımaları, liseli protestoları diyoruz ama kaynaklar savunmaya aktarılıyor. Dolayısıyla sıradan insanların hayatlarını ilgilendiren konularda problemler artıyor. Hasan Erel'e soracağız. Değerli, biraz haftanın toparlaması olacak. Başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram hesabı, buralardan da bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Amerika İsrail'den başlayacağım. Tabii çok gelgitli, insana her şey tekrar gibi geliyor artık. 28 Şubat'tan bu yana Amerika İran'da istediği sonuçları tam elde edemiyor. Büyük bir dirençle karşı karşıya kaldı. Bütün dünyayı yakından etkileyen, enerji fiyatlarını arttıran bu kriz bir türlü düğüm çözülemiyor. Batılılar da illa kazanmak durumundalar. Herhangi bir cephede, herhangi bir savaşın başlatılmasına, iç savaşlara, darbelere yol açtıklarında, tabii demokrasi gibi iddialarla yapıyorlar bunları, daha sonraki süreci yönetme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Her seferinde aynı şeyle tekrarlanıyor. Aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri değişmeyen bir tema bu. Ama ilk yıllarda belki 2000'lerin işte 2010'lara kadar başarılıydılar. Ülkeleri işgal edebiliyorlardı. Demokrasi kurduk diyebiliyorlardı. Anayasaları yazdırabiliyorlardı. İran'da istedikleri olmuyor. Ukrayna'da da olmuyor tabii ki ve yenilgiyi de pek kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla krizler daha da sarmala dönüşüyor. Burada da Amerika'da tabii bütün bunların iç siyasi hesapları var. Amerika Birleşik Devletleri artık geri sayımı da başlattık. 3 Kasım'da ara seçimler. Donald Trump için kimileri yaşamsal olarak algılıyor. Çünkü kongrenin iki kanadında cumhuriyetçiler 2 yıl önce seçimleri kazanmışlardı ama içeride savaşların yarattığı huzursuzluk, enerji, akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları, işler değişiyor. Trump bir tek temsilciler meclisini mi kaybedecek cumhuriyetçiler, yoksa kongrenin iki kanadını birden mi? Trump kendisi eğer kaybedersek beni azlederler diye söylüyor zaten, ya da belki de zaferle çıkacak, bilmiyorum. Bu mümkün mü? Kestiremiyorum. Anketlerde popülaritesi düşüyor. Ve tabii ki İran'ı Amerikan kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. Bir nükleer tema, bir Hürmüz, bir ötekisi, yani sürekli aynı tekrarlar üzerinden. Ve de Amerikan medyasına yetkililer sürekli bir şeyler fısıldıyorlar. Yeniden saldırı olacak, olmayacak vesaire. Trump en son dün akşam bütün bu tartışmaların ortasında, dün aktarmıştım size, Axios haber sitesi ve The Atlantic dergisi Pentagon'un CENTCOM'a yeni bir saldırı, 3 Kasım öncesi bir saldırı için hazırlıklı olma talimatı verdiğini yazmışlardı. Böyle bir şey iddia ettiler. Yani bunlar da kendileri oturup bazen senaryolar yazıyor olabilirler ama bunlara mutlaka bir takım 3 kaynak, 5 kaynak eşlik ediyor. Demek ki birileri bunu kamuoyuna tüketmek üzere sunmak istiyor. O yüzden de bu haberleri okuyoruz. İşte dün akşam sosyal medya hesabından, özel Truth Social sitesinden Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Herkese açıkça belirtmek isterim ki zaten İran'ı işte çok kötü bir duruma düşürdük ama yine de abluka devam ediyor. Hürmüz'den rekor miktarda, bu arada birazdan aktaracağım nasıl ve neden geçebildiklerine dair pek çok rivayet var ama Trump geçiyor artık, bakın biz ablukayı aldık ama petrol de akıyor diye yazdı. Sadece dün gece 22 milyon varil dedi. Hatta bunlar İran'dan da gelmiyor, yani Körfez ülkeleri anlamında. Ve buradan olayı 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız. Ama İran'ın da nükleer silahı olmayacak dedi. Şimdi bütün iddiaları yalanlayan bir şey. Tabii Trump daha önce de böyle şeyler söyledi. Ve böyle dediğinde bir baktık ki İran'a saldırılar oldu. Mutabakata da imza koymuştu. Yine saldırılar oldu. Dolayısıyla kimileri Trump'ın saldırmayacağını düşünüyor. Kimileri Tam tersine böyle dediği için Amerika'nın saldırma ihtimalinin daha fazla olduğunu, dikkatleri başka yere çekmeye çalıştıkları. İşte petrol piyasası manipülasyonu da olabilir. Çok yapıldı çünkü hala da yapılıyor. Nitekim Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra bugün yani dün itibariyle petrol fiyatları ki Amerikan medyası yüzünden biraz yükselmişti. Yine düşüş kaydetmiş ama yine 102 dolarlar seviyesinde, öyle söyleyeyim. Yani çok da büyük farklar yok. Hani yine de aradaki manipülasyondan birileri kazanıyor olsa gerek. Şimdi Trump böyle şeyler söylerken New York Times gazetesi devreye girdi. New York Times 5 teklifi Trump veto etti. Hem İran hem Yemen'e saldırılarla ilgili böyle diyor. Büyük çaplı operasyon teklif etmişler, sunmuşlar Trump'a. Hafta sonu aktarmıştım size daha önce, geçtiğimiz hafta sonu Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlığında Camp David'de ekibin toplandığını söylemiştim. Burada 3 günlük büyük bir saldırı planı, İran'ın füze, SİHA, cephaneliği, enerji tesisleri, işte devrim muhafızları, komuta merkezlerine yönelik 3 günlük bir saldırı planı görüşülmüş. Ama bazı aralarında anlaşamamışlar, bazıları Tahran tavrını değiştirmez, bir şey değişmez, bazıları işte ekonomik baskı da uyguluyoruz, hani zayıflatacak tutumlarını, görüşlerini dile getirmişler. Tabii epeydir aslında sıcak aşama, kinetik aşama söz konusu değil. Dolayısıyla tam olarak ne olacağını hiçbirimiz de bilemiyoruz. Son durumda gelen haberler bu mealde diyebilirim. Tabii ki Amerika İran'a saldırıyor ama bu silah stokları dağların altında, özel şehirlerinde deniyor. Bunlar düşürülebilecek mi? Daha önce başarılamadı bunlar. Tekrar bunlar ne olacak bilmiyorum ama karşılığında Amerika'nın Orta Doğu'da Körfez bölgesindeki üsleri zarar gördü. Bunun görüntüleri de yayınlandı, artık dünyaya mal oldu. En son CBS televizyonu Amerika'nın İran'ın misillemeleri sırasında Kuveyt'te meşhur 20 yılı aşkın süre Amerikan birlikleri için önemli noktalardan birisi, toplanma sevkiyat noktası Camp Buhring. Buranın darmadağın olduğuna dair bir haber yayınladı. Kuveyt-Irak sınır yakınlarında bu Camp Buhring, burası İran misillemelerinden payını almıştı. Bu sefer 3 Amerikan askeri CBS'e neler neler söylememiş ki. Çok yaklaştılar, kasklarını gördük, cesurdular, İranlılar için söylüyorlar. Uçaklar, F-5 savaş uçaklarını kullanmaları, yani bu savaşın kinetik aşamasında yaşadıklarını anlatıyorlar. 28 Şubat'tan sonra bizi çok kötü vurdular, bize korkunçtu, işte üssü terk etmek zorunda kaldık vesaire. Ki bunların bir kısmı yansımıştı ama tabii önemi burada İran'ın ortalığı darmaduman ettiğini anlatan askerler ve geri çekilmek zorunda kalmaları, cephanelerindeki yetersizlik, yani ölmeseler bile aralarında yaralananlar olmuş ve Camp Buhring'de yerle bir olmuş görüntülerde çıkmıştı. Takviye falan da göndermemişler, bayağı bir Amerikalıları hırpalamışlar. Tabii bütün bu tartışmalarda USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok konuşuldu geçtiğimiz aylarda. Çok uzun süre işte görev yaptığı, intiharların başladığı, isyanlar çıktığı, yangın, çamaşırhane yangını falan derken geri çekilmişti Abraham Lincoln. Amerika'ya ulaşmış ve San Diego'da tören düzenlemişler. Tabii mürettebatın aileleri, askeri görevliler falan şimdi bakıma alınacak. Yani bu İran'a saldırılar, Trump yönetimi her ne kadar biz çok, çok şahaneyiz diyorsa bile askeri anlamda Amerika'ya açık bir biçimde zarar verdiğinin görüntüleri. Evet, durum böyle. Tekrar saldırırlar mı bilmiyoruz. Dün Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu sırasında Amerika'ya ilettikleri 7 günlük bir plan vardı. Ateşkes planı, ardından nükleer dahil müzakereler yapılması vesaire. Baki biz teklifimizi sunduk. Onlar bize karşı teklif sundular. Aktarmıştım size, Amerikalıların teklifi iletildi diye. Biz de yanıtımızı vereceğiz diyor. Ama tabii Trump arada bunları reddetmişti. Nereye varacak bilmiyoruz. Tekrardan aynı şeyler. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tabii normalde pek de Dışişleri Bakanlığı yapmıyor. Eleştirileri getiriliyor. İlk defa dikkatimi çekti. Avrupa turuna çıktı. İzlanda, Yunanistan, Portekiz'e, Lisbon'a da gitti. Aynı zamanda bütün bu eleştirilere Marco Rubio, ben aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanıyım diye de yanıt veriyor. Ama o zaman niye hani Amerika'da Kissinger gibi isimler var bu işleri hakkıyla yürüten, pek çok ülkeye giden gelen? Marco Rubio daha çok Batı yarı küreyle ilgilendi şimdiye kadar. Başkaları hep dış politika ile ilgili açıklamalar, çok da az açıklama yapıyor aslında. Neyse, işte en sonunda Avrupa turuna çıktı ve Lizbon'da, Atina'dan sonra dün de aktarmıştım tuhaf açıklamalarını. Yani açıklama yapınca da neokon bir isim, yani çok açıkça söyleyeyim, J.D. Vance ile rekabet halinde Trump'tan sonraki başkanlık için neokonların önde gelen Cumhuriyetçi Parti içerisindeki isimlerinden bir tanesi Marco Rubio. Tuhaf açıklamalar yapmış Portekiz'de. Dün akşam herkes bunları tartışıyordu. Dünya enerjisinin büyük bir kısmının sık sık çatışmaların yaşandığı bir bölgeden gelmesine artık güvenemeyiz. Yani tabii ki Orta Doğu'yu ya da Batı Asya'yı kastediyor. Amerika bir yerde savaş çıkartıyor, ondan sonra da çatışmadan şikayet ediyor. Çatışma çıkıyor, enerji oradan geliyor. O zaman çıkartmayın, darbe yaptırmayın, bahar yaptırmayın yani. O zaman değil mi? Çok enteresan bakış açıları. Zaten Marco Rubio çok utangaç da biri değil. Eski sömürgüzel Batı medeniyetinin hegemon olduğu eski sömürgecilik günlerine özlemini Atina'da Yunan medeniyeti üzerinden formüle etmişti. Çok en son çok bilinmedik işler diye dün aktarmıştım. Tabii burada bunu da aşıp hatta Trump bolca sallıyor işte 3000 yıllık Amerikan medeniyeti, 5000 yıllık bilmem ne falan, yani pek çok şey söylüyor. Hiçbir ülkenin egemenliğini asla ihlal etmeyiz biz diyor Marco Rubio. Niye diyor? Geçen gün aktarmıştım size 2-3 gün önce. Portekiz'de soruşturma başlatılmıştı parlamentoda. Muhalefetteki sol bloğun talebiyle İran Savaşı'nda Lajes üssü Azor'larda, Azor Adaları'nda bunun Amerika'ya kullandırılması, hani barış zamanlarında olur da savaş zamanı kullandırılmasına yönelik bu içerideki tartışmaları yansıtan bir soruşturma. Bu üzerine işte şaka gibi bir açıklama yapıyor. Olur mu? Biz hiç kimsenin egemenliğini Portekiz'de öyle asla ihlal etmeyiz falan diye. Tabii dünyanın dört bir yanında Amerika'nın müdahale etmediği herhangi bir ülke var mı diye sormak gerekiyor. Bu yeni de değil. 1800'lerden başlıyor. Yani Kanada'sı, İspanya'sı, Rusya'da imparatorluk döneminde iç savaş, Doğu Avrupa, Arnavutluk, İtalya, Portekiz, Yugoslavya, Ukrayna, Almanya, Nord Stream sabotajını nereye yazacağız? CIA'nin yaptığı. Efendim en son Grönland, Danimarka, efendim Asya Pasifik'te Hawaii'den Filipinlere, efendim yani söylenecek o kadar çok şey var ki, Kamboçya'sı, Vietnam'ı, Laos'u, Meksika'sı, Küba'sı, Porto Rico'su, Haiti'si, Dominik Cumhuriyetleri, Costa Rica'sı, Grenada'sı, Honduras'ı. Yani bitmiyor, liste bitmiyor. Yani tabii ki efendim 1953 İran'daki Musaddık darbesi, Irak işgali, Irak'ta 1963 darbesini de saymak lazım. Efendim Irak'ta her şeyi saymak lazım. Suriye, Lübnan, Türkiye 1980 darbesi, Yemen 2002'den bu yana yani İHA saldırıları düzenliyorlar. Pakistan, Afganistan, Afrika'ya hiç girmeyeceğim. Yani Libya'sı, Fas'ı, Somali'si, Sudan'ı. Marco Rubio, Amerika hiçbir ülkenin egemenliğine müdahale etmiyor diyor. Yani gerçekten inanılmaz. Amerikan Dışişleri Bakanı bu arada hızını alamayıp acayip laflar da etti. Efendim Af örgütü tabii en son Amerika'yı savaş suçuyla suçlamıştı. Kendi sivil toplum kuruluşları bunlar bir şekilde bağlantılı da çalışıyorlar çoğu zaman, ama dengelemek durumundalar şüphesiz. Uluslararası Af örgütü bir sahtekarlıktır dedi tabii Amerika'yı eleştirdiği için Marco Rubio. Ve İran rejimi protestocular yaralanınca hastanelere gidip yataklarda onları katlediyorlardı. Şimdi tabii bunun bir kanıtı var mı, bir şeyi var mı ben bilmiyorum doğrusu. Hatta doktorlar ve hemşireleri de katlettiklerini iddia etti. Gerçekten sonuçta ben de söyleyebilirim. Amerikalılar hastanelerde doktorları ve hemşireleri katlediyorlar, siz biliyor musunuz diyebilirim. Tabii ki herkes bir şey söyleyebilir. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bunların kanıtlarıyla ortaya koymasında fayda var. Çünkü görevli, yetkin bir insan olması varsayılıyor. Evet, tabii İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai en son ben aktarmıştım size, Fairford üssü, Amerikan üssü İngiltere'deki ya da Fly Dubai uçağında Yani bir şey oldu ama tam ne oldu kimse anlayamadı. Tutarsızlıkları aktarmıştım. Buradan da yola çıkarak aslında 70 yıldır sahte bayrak operasyonları dünyanın dört bir yanında. Tabii İranlılar bir belgesel yapmışlar ama kendilerini daha çok ilgilendireni, savaşları haklı çıkarmak için dürüst yolları olmadığı için dünyada yalandan dolandan birilerini ikna edecek sahte bayrak operasyonları yürütüyorlar. Tabii burada ne geçiyor? Irak Savaşı, Colin Powell'ın meşhur herkesi güldüren kitle imha savaşı silahı iddiası Irak işgaline gerekçe yapılmıştı. Sonra 4 sene sonra kendisi çıkıp yalan söyledim demişti herkesin artık. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Herkes inanmıştı Colin Powell'a. Çok enteresandı. Neyse. Hala da inanmaya devam ediyorlar tabii ki. Yeni yalanlar söylendiğinde. Yani işte Süveyş kanı bu belgeselde tabii İsrail askeri istihbaratının 1954'te İngiliz birliklerinin Süveyş kanalından çekilmesini önlemek için Mısır'da Amerikan ve İngiliz hedeflerine bombalı saldırılar yapıp sonra da Mısır'ın muhalifler yaptı demesi örneği var. Bağdat, Irak Yahudilerinin topluca İsrail'e gitmelerini sağlayacak şekilde kafelerde patlamalar 1950'lerde. Ondan sonra Liberty gemisi meşhur 67'de 6 gün savaşında. 7 Ekim'le ilgili pek çok tabii kanıtlanmamış anlatılar var. En son Türkiye ve Nahçıvan'a İran'ın füze saldırısı düzenlendiği iddiaları ki İranlılar yanıltma operasyonu demişlerdi. Mesrur Barzani'nin ofisi. Bunu da yalanlamıştı İran. Bunların hepsini başkalarının yaptığını söylüyorlar. Belgesel bu mealde. Tabii İranlılar önleyici saldırılarda da bulunuyorlar Irak'ın kuzeyine. Kürdistan özel yönetimi bölgesi. En son dün İran Kürdistan'ın mücadele örgütü Sazman-ı Hebat. Evet, onların karargahını vurmuşlar. Bu silahlı örgütlerin tabii sınırdan sızmaları ile ilgili saldırı altındayken İran bir takım Amerikalıların tabii Trump da açıkça biz Kürtleri kullanmak istedik ama olmadı diye laflar ettiği için de doğrusunu söylemek gerekirse olay ortada. İran'da tabii ki önleyici saldırı yaptığını söyleyebiliyor. Evet, durum böyle. Diplomasi bu arada İran'la ilgili Türkmenistan'da Birleşik BDT zirvesine Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar zirvesine de yansımıştı. O zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pek çok farklı teması oldu ama İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi Hazar Çevre Zirvesi ve BDT tabii Hazar Zirvesi nedeniyle Pezeşkiyan da orada. Dün bayağı herkesin ilgisini çekti. Görüşmede Putin İran'la ilgili İran Savaşı ile ilgili durumu acil sorun olarak nitelendiriyor. İran'ın çatışmayı çözüme kavuşturmak için samimi çaba gösterdiğini söylüyor. Değerlendirme yapıyor. Ve yeni öneriler, teklifler sunuyor. Biz de elimizden gelen her yardım yapmaya hazırız diye de vurgulamış. Tabii ikili ilişkiler en üst düzeyde, ticaret artıyor diyor. Ve ayrıca dini lider Müşteba Hamane'ye de en iyi dileklerini ilettiğini söylemiş Pezeşkiyan da. 7 Ekim doğum günüydü Rusya liderinin doğum gününü tebrik edip Rusya'nın aldığı pozisyon için teşekkürlerini dile getiriyor. Amerika tabii tek taraflı hareket ettiği için onlarla anlaşmak imkansız gibi de şikayet etmiş Pezeşkiyan. Evet, böyle bir çerçeve var. Bir yandan Hürmüz'ü konuşuyoruz. İşte şu sıralar sanıyorum biraz petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında Türkiye'de bir takım düşüşler oldu. Tekrar yükselir mi emin olamıyorum doğrusu. Hürmüz'le bağlantılı tabii bütün bunların hepsi. Financial Times gazetesinde bir yazı var. Hürmüz'den tanker geçirmek için bir petrol tankeri geçirmek için kiralama maliyetinin korkunç boyutlara, rakamlara ulaştı. Günlük 1.33 milyon dolar. Tarihin en yüksek seviyesi diyorlar. Yani gemi sahipleri tabii büyük riskler aldıkları için ayrıca mürettebata da normal ticari gemi mürettebatına da askerler gibi ödeme yapmaya başlamışlar. Kaptanlara aylık 100 bin dolar falan teklif edildiği söyleniyor. Ayrıca ikramiyeler 50 bin dolarlık. Yani çünkü normal koşullarda tabii kimse ticari bir faaliyet yapıyor ama hayatını riske atmış oluyor. Sıradan denizcilere de yani normal maaşlarının 5-6 katını teklif ediyorlarmış. Trump tabii biz açtık Hürmüz'ü, herkes geçiyor falan diyor ama kipler analistleri bu gemi küresel petrol nakliye işlerini takip ediyorlar. Onlar bu işlerin farklı boyutlar aldığından şüpheleniyorlar. Michel Brohart, bu jeopolitik risklerden sorumlu şirketin sorumlu başkanı, diyor ki ben diyor bu gemilere güvenli geçiş imkanı sağlayan bir geçiş ücreti ödendiğinden şüpheleniyorum. Aslında tabii Körfez ülkeleri gemileri, şunu kastediyor, Körfez ülkeleri gemilerini geçirebilmek için Amerika'ya da güvenemiyorlar ve İran'a para ödüyorlar. Arada uçakların indiği haberleri giriyordu, bilmiyorum ne kadar doğru ama yani Trump petrol akıyor söylemini kullanıyor, fakat pratikte aslında İran'a ödemeler yapıldığı, hatta %10, %20 gibi ödemelerden bahsediliyor. Tabii Körfez ülkeleri epey bir sıkışmış vaziyette, onu biliyoruz. Bir de işin Hazar ayağı var. Belki önümüzdeki hafta başka bilgiler de gelir bu konuda. İran'ın özellikle İran ve Rusya arasında Hazar denizinden kargo gemi sayısı 127'den 211'e çıkmış vaziyette. Deniz ablukası olduğu için Hürmüz'de tabii Hazar'dan tüm ithalatın %30'dan fazlasını İran'a giren artık Hazar üzerinden yapıldığı söyleniyor. Farklı rotalar var tabii, karasal ülkelerden bahsediyoruz burada. Evet, Hürmüz dedik, Babülmendep, Yemen krizi tabii ki devam ediyor. Dün özellikle Yemen Sana hükümetinden açıklamalar geldi. Riyad'da Kral Halit Uluslararası Havaalanı'na iki seyir füzesini vurduklarını, Necran Havaalanı, Hamiş Muşat'taki hava üssü, buraları balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdular. Akşamüstü saatlerinde görüntüleri de akşam düşmeye başladı. Suudi Hava Yolları'nın Riyad'daki park halinde boş olduğu belirtilen Airbus A310 uçağı vuruldu. Görüntüleri de dediğim gibi yayınlandı. Kaptan pilot dahil 3 kişi hayatını yitirmiş bu saldırıda. Ayrıca çok sayıda da yaralı olduğu söyleniyor. Tabii bütün bu saldırılar, dün aktarmıştım size, Sana hükümetine bağlı Yemen ordusunun hava sahası konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi. Ne dediler? Mekke ve Medine hava sahaları hariç oralara biz saldırmayız, ama onun dışındaki Suudi hava sahasına girmeyin diyorlar. Şu an için Riyad için sıkıntılı bir resim var. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Hindistan Air India, efendim KLM Hollanda, Air France, Cathay Pacific, en son Pakistan'ın uluslararası hava yolu şirketi de seferleri askıya almış durumda. Kimileri tarih veriyorlar, işte 10 Ekim, 24 Ekim, Ekim sonu, ama nasıl olacak çok kestiremiyorum. Petrol çalışanlarını da uyarmıştı. Yani Yemen'e Suudi ablukası ve 2015'ten bu yana yürütülen savaşa son verilmesi ve saldırıların durdurulmasını talep ediyor. Sana hükümeti, nüfusun büyük bir çoğunluğunda Sana hükümeti yönetiyor. Elbette Suudi destekli bir de BM tarafından tanınan devrilmiş hükümet de var. Sahadan çok yeni bir bilgi görmedim doğrusu, ama tabii ki Mekke ittifakı ne yapacak soruları bu hafta çok soruldu. Sevgili Hasan herhalde de konuşacağım son bölümde. Pakistan'la ilgili dün iddialar ortaya atılmıştı, ben de aktarmıştım. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarına Pakistan'ın hava kuvvetlerinin katıldığı iddiaları. New York Times gazetesi bunu dile getirdi ve anında yalanlama gelmiş. Ben yayından çıktıktan sonra gördüm. Pakistan Enformasyon Bakanlığı sahte ve uydurma haber diyor. Ayrıca Reuters'ın işte 30-40 bin Pakistan askerinin Suudi Arabistan'da konuşlanacağı yolundaki haberinde spekülatif olarak nitelendirmişler. Ama tabii Suudi Arabistan'a her türlü yardım, ayrıca savunma anlaşmaları da var Suudi Arabistan-Pakistan arasında, Mekke İttifakı'nın dışında yardım yapacağız her türlü diyen Pakistan yetkililerinin kendileri, dolayısıyla da Batı medyası böyle haberlere yer veriyor. Bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif özellikle Husiler diye anarak Sana hükümetini, Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik terör saldırılarını kınadıklarını şiddetle duyurdu. Özellikle bu hava yollarının hedef, havaalanlarının hedef olmasıyla ilgili meşru hakları, altyapısını, şehirlerini koruma hakkını destekliyoruz dedi, omuz omuza duracağız dedi. Bunun biçimini kimse çok da kestiremiyor. Dün Ensarullah siyasi hareket Yemen'deki Sana hükümetine öncülük ediyor. Onun lideri Abdülmelik El-Husi'nin Katar'a yönelik ilginç uyarıları vardı. Suudi Arabistan'ın daha önce de Katar'a saldırdığı ve daha doğrusu abluka uyguladığı, tabii çok yıllar geçti, 2016-17 Türkiye'de hatırlayacaksınız Katar'a destek bulmuş bizde. Abdülmelik El-Husi Suudi Krallığı'nın Katar'a yönelik ablukasına atıf yapmış. Sizin de başınıza geldi, size ne yapıldığını unutmayın, size bizzat yaşadığınız gerçekleri hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman size minnettarlık göstermediler. Sizi Bahreyn'deki El Halife rejimine benzetmeye çalışıyorlar gibi ilginç açıklamalar var. Bu arada tabii Batı dünyasında gerçi Amerika'nın yanı sıra İngiltere'de Riyad'a destek oluyor ama Fransızlar Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını korumak için Macron yönetimi kolları sıvamış durumda. Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da tam dayanışma ifade etti. Bir de tabii Suriye denklemi vardı. Dün aktarmıştım size Batı medyasının iddialarını. Suriye'den Suudi Arabistan'a destek verilecek. El Şara yönetimi ciddi ciddi değerlendiriyor. Amerikalı kaynaklar söylüyor bunları. Suriye hükümeti yalanladı bu arada, onu belirtelim. Hemen ardından da Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de İstanbul'da Tom Barak, Amerikan bölge özel temsilcisi, aynı zamanda büyükelçi Tom Barak'la bir araya gelmiş. Ortak ikili konular. Tom Barak enteresan bir açıklama yapmış. Rubik küpü diye, Orta Doğu'daki Rubik küpünün kilit parçası Suriye'dir diyor. Bölgenin çevresindeki gerilimi düşürecek bir algoritma bulmasına yardımcı oluyormuş. Rubik küp dediğimiz zeka kübü yani. Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik tarafından icat edilen bir bir çeşit bulmaca, öyleyse bildiğimiz zeka küpü. Neyse böyle benzetmeler yapmış. Tabii aynı zamanda MİT Başkanı İbrahim Kalın'la da görüşmüş. Tom Barak'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak bir takım boru hattı projeleri için çıkar çatışması yaratacak bir takım iş ortaklıklarına dair Reuters haber ajansında bir uzun bir haber var. Bilmiyorum iddialar ne kadar doğru ama mümkündür. Amerikan yönetimi bir devlet yönetiminden çok özel şirket gibi, yani özel şirketler konsorsiyumu gibi çalıştığı için büyükelçileri ve temsilcileri de bunları normal karşılıyorlar zaten.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyoputnik'te.
1: Yani bizim açımızdan başka tabii. Evet, İsrail'e gelelim. İsrail'de artık 27 Ekim genel seçimi, bir yandan Netanyahu bloğu anketlerde aşağıda yükseltemiyorlar. Hükümet de çıkmıyor aslında, muhalefet de hükümet kuramıyor. Fakat eğer 3 Kasım öncesi, Amerika ara seçimi öncesi, eğer Amerika tekrardan İran'a bir saldırı yaparsa, İsrail'e İran misilleme yaparsa bunun karşılığında seçimler ertelenebilir. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Amerikalı generallerle görüştüğünü ve hazırlık talimatı bir şekilde aldıklarını, hani olur da bir sıcak aşama İran'la yaşanırsa seçimin güzel güzel ertelenebileceğini söylemiş. Böyle bir olasılık bence de var. Tam da İsrail'de tabii arka arkaya 7 Ekim 2023 yıl dönümü yeni geçti. Bombaları yağıyor. Öncesinde Amerikan medyası, İsrail medyası Haaretz Eylül başında başlatmıştı. Temeli Hamas'ın El-Aksa tufanı saldırısından Netanyahu'nun haberdar olduğu, edildiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından ama iplemediği temelde. Bir de buna bugün itibariyle eski askeri sekreterinin ifşaatları eklenmiş vaziyette. İsrail medyasına konuşmuş Avi Gil, askeri sekreter. Aslında savaş başladıktan 2 hafta sonra resmi tutanaklarda değişiklik yaptırmışlar. Yani kayıt saatleri, telefon görüşmelerinin kayıt saatleri artık. Demek ki bir şeyleri önceden biliyorlardı ama toplumu belki siyaseten yoğurmak istediler. Başka türlü izahı yok. Tabii soruşturma da başlatılmış. Muhalefet bunları açığa çıkartmak lazım diye Netanyahu'ya yükleniyor. Netanyahu da solun yalan kampanyası diye nitelendiriyor olup bitenleri. Bir de New York Times'ta bir İsrail ile ilgili haber var. Onu da kısaca aktarayım. Amerika'nın Kudüs Büyükelçiliği'nde İsrail'i eleştiren diplomatların, sıradan diplomatların, işte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla Batı Şeria'da alakalı vesaire bütün raporları engellediği, Trump'a gitmiyor yani bu adamlar bunları yapıyor gibi raporları Trump Batı Şeria'nın ilhakı meselesine resmi düzeyde itiraz ediyor tabii ki. Mike Huckabee İsrail yanlısı, Amerikan Büyükelçisi, bu işte bağlantısı var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Ya da aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Filistin asıllı insanların İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle ilgili raporlar, nihayetinde kendi vatandaşları aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Bunlar da yani Amerika'da soruşturmaların hiçbirisi pek de sonuç vermedi. Evet. Efendim bölgeden başka bölgeyle ilgili bir de Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülü'ne Güney Afrikalı hukukçu 85 yaşında Navi Pillay, uzun süre çok ismi gündemdeydi uluslararası hukuku güçler çabaları nedeniyle ödüle Navi Pillay'ı layık görmüş. Tabii İsrailler öfkeliler. Bu uluslararası hukuk kurumları bütün dünyada alta oyuluyor. Artık itibarları da sarsılıyor. Navi Pillay 2008-2014 yıllarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü ve daha sonra bir BM'de soruşturma komisyonu kurulmuştu. Onun da başında 2025'te Gazze'de İsrail'in soykırım suçu işlediği sonucuna varmış. Dolayısıyla İsrailler çok öfkeliler. Evet, Amerika'ya bakalım. Amerika'dan birkaç notum var. Donald Trump bu hafta çok tuhaf açıklamalar yaptı mitinglerinde. İşte Los Angeles'ı, San Diego'yu, hani demokratların kaleleri bunlar, bombalayın ne olacak falan gibi. Ben hani anlatırken size oturtamadım bağlama, çünkü bir devlet başkanı kendi kentlerinin İran tarafından bu şekilde bombalanmasından nasıl böyle bahseder, benim aklım çok almamıştı. Trump tabii 3 gün boyunca bu sözleri yaydı, şimdi de medyayı süslüyor. Yalan ve uydurma haberleri Trump düşmanı San Diego'yu, Los Angeles'ı bombalamaya davet ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar demiş. Ama kendi ifadeleri şu şekilde: bu ödenmesi gereken küçük bir bedel, bu bir şehri yerle bir edebilirler, bırakın Los Angeles'ı yerle bir etsinler, bırakın San Diego'yu yerle bir etsinler, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Bu lafları ben duydum videolarından Trump'ın. Yani herhalde ben bu anlamda demedim mi demeye çalışıyor, bilmiyorum doğrusu ama yani böyle yani acayip bir durum. Artık Trump'ın sözlerini de aktarmak suç olacak. Süper zeka, yapay zeka süper zeka olarak tanımlama kararnamesi çıkartmıştı. Eğer Trump'ın talimatına uymayıp yapay zeka yerine süper zeka demezseniz siz düşman olacakmışsınız. Bunu da bir mutabakat yayınlamıştı. Kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir de tabii Amerika'nın ilk Müslüman senato adayı Abdüz El Sayed'e yükleniyor. El Sayed özellikle de Cumhuriyetçi Michigan'da, Michigan eyaletinde senato için yarışıyor. Onun ismiyle dalga geçmiş. Adamın adı Abdülsayed, Abdülel Sayed, Muhammed El Sayed, hani illa bir İslam şeyi karıştırıyor. Sayed de yanısız bırakmıyor. Hepimize saldırıyor bu Trump. Bizim anlamadığımızı zannediyor diye. Böyle ilginç. El Sayed bu arada hani Amerikan politikalarının bir ürünü demek lazım. En son kendisini Soros Vakfı'ndan bağış alırken gördüm. Yani bir anda Türkiye'de, çünkü işte Trump'a karşı Amerikan solu falan gibi bakışlar var. Soros'u sol sayıyorsanız tabii öyle değerlendirebilirsiniz. New York'ta da bir ICE isyanı var. Meşhur Trump'ın göçmenlik gümrük muhafaza dairesi, bir baba ile 5 yaşında bir çocuğun araçlarını kuşatmışlar. Efendim burada tabii gerekçeleri sabıka kaydı olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir adamı yakalamak. Ortalık karışmış. New York'lar yürüyüşler gerçekleştirmişler. Göçmen ülkesi Amerika'da tabii bayağı bir kriz yaşanmış. Evet, gelelim Rusya, Türkmenistan'daki gelişmeler, Ukrayna dosyasına. 7 Ekim Rusya Devlet Başkanı'nın doğum günüydü. Rusya'da tabii Den Rojrenya doğum günleri çok önemsenir. Doğum gününde bir sürpriz konuğu olmuş Putin'in. Dün Kremlin yayınladı. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder şirketi Globus şirketi adına bir iş gezisi. Almanya'dan ayrılıp Rusya'da böyle marketler zinciri kurmuşlar. Tabii bu savaşa, çatışmalara ve Alman siyasi müesses nizamına eleştirmesiyle tanıyoruz Gerhard Schröder'i. Tesadüf Globus adına iş gezisi için Rusya'da bulunurken öğrenmişler, davet işler, o da doğum gününe katılmış. Bugün tabii Türkmenistan'da bağımsız devletler topluluğu zirvesi, aynı zamanda Hazar Deniz Ekoloji Çevre Zirvesi düzenleniyor. Bayağı bir tabii liderler toplanmış durumda. Putin, Aliyev, Pezeşkiyan, Paşinyan, efendim Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderleri de orada. İkili görüşmeler yapılıyor. Tabii Rusya açısından BDT Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesi önemli. Zirvede Rusya lideri işte ticaret hacminin 110 milyar doları aştığını vurgulamış. İtici bir güç niteliğinde bütün bu BDT coğrafyası vurgusu yapıyor. Hazar Çevre Zirvesi ile ilgili tabii Hazar Denizi'ni incelemek üzere bir program. Burada biraz Hazar Denizi'ni koruma, kovalama meseleleri var. Deniz suyu seviyelerindeki değişiklikler, yapay zeka kullanımı, ekosistemi korumak gerektiği ve devletler arası işbirliği halinde bunun yapılması temalarını işlemişler. Pezeşkian'ın görüşmesini aktarmıştım. Tabii Ukrayna krizinde gelişmeler var. Dün Kiev'de tabii elektrik kesintileri, köprülerin hedef alınması, son dönemde Zelenski'nin 40 gün daha Rusya'ya saldırı söylemleri karşısında hakikaten Rusya birleşik grup saldırılarıyla sanayi, askeri sanayi işletmeler, çifte kullanımlı tesislere saldırıları sürdürüyor, vuruşları sürdürüyor. Bir yandan da dün çok aktarmaya gerek görmedim. Reuters haberi yani çok acayip bir haberdi. Çok kötü de yazılmış. İşte yalanlı haber kendi içinde kendini yalanlıyor burada ama neyse yani doğru da olabilir bilemiyorum. Çünkü Rusya ile ABD arasında bir ikili ilişkiler, müzakereler sürüyor. Hani somut sonuç getirmese de işte Lukoil ile ilgili geçenlerde aktarmıştım size. Aynı zamanda da bir takım ikili ilişkileri ilgilendiren konular. Zelenski buna bozulmuş. Yani işte bize savaşın ilk günlerinde Amerika çok destek veriyordu ama daha sonra görüyorsunuz bir yandan Ruslarla geleceğe yönelik ki Amerikalılar barış için ekonomik işbirliği gerektiğini söylüyor Amerikalı temsilciler. Zelenski ise nasıl konuşursunuz onlarla? Diplomatik bir çıkmazda değiliz. Ekonomilerini durdurmak lazım. Silahlarına yaptırım uygulayın. Starlink'i açın, vuralım. İran'a yanıt verirken açmıştınız falan gibi acayip laflar etmiş. Avrupalılar da para ihtiyacımız var, yardım paketleri vermediler. Yani daha yeni 90 milyar euroluk onayladılar. 2 yıl için tahmin, ben o zaman söylemiştim size, tahmin edildiği gibi daha 2 yılı bırakın 6 ay sonra para bitti. Yani habire paraları yolluyorlar tabii ki. Tabii burada Starlink'e takmış durumda. Starlink'i eleştirirken Zelenski Çin'e yükleniyor. Amerika'yı Çin'le korkutuyor. İşte Çin Rusya için bir şey inşa ediyormuş. Halbuki Ruslar kendi RASFET sistemlerini inşa ediyorlar. Bunu herkes de biliyor. Yalan söylüyor. Adam 2 ayak üzerinde 10 tane yalan uyduruyor. Gerçekten çok inanılmaz. Ben RASFET'ten bahsetmiştim. Starlink gibi, Starlink'in Rus versiyonu. Uydular gönderiliyor. Yakında zamanda 7/24 faaliyete geçecek. Tıpkı Starlink gibi. Bunu yani sanki Çin üretiyormuş gibi falan laflar etmiş. Ondan sonra üretecekler, Rusya'ya devredecekler falan gibi uyduruyor yani sonuç itibariyle. Ayrıca uzay programı söz konusu olduğunda Sovyetler Birliği ve Rusya'nın uzay programları son derece gelişmiş. bayağı bir sallamış. Yani Putin her şeyi kaybedecek, 3 ay 2 ay her şeyi kaybedecek, para meselesi değil, isteksizlik falan filan gibi laflar. Evet, şimdi tabii ne diyeyim bilmiyorum. Yani yeni füzeler ürettiklerini iddia ediyor. Belki bu füzeleri Batı üretip Ukrayna'ya veriyordur büyük olasılıkla. Yani nerede üretiyorlar onu da anlamadım. Mucize silah kaldı mı bu krizde? Neden barış diplomasi masası kurulmuyor? Anlayamıyorum. Javelinler, HIMARS'lar, Leopard tankları, F-16'lar, Atakams'lar geçtiğimiz bu süreç içerisinde bunların hepsini Batı medyası mucize silah olarak sundu. Bir işe yaramadı. Şimdi Starlink'i kullanıp Rusya'yı vuracak ne olacak onu da bilmiyorum. Cephede durum parlak değil. Bir Ukrayna heyeti Miami'ye gidiyormuş. Bugün Miami'de görüşmeler var. Steve Witkoff ve Jared Kushner'le 9-10 Ekim tarihlerinde. Ekim ayında bir üçlü toplantı Abu Dhabi'de yapılabilir mi? Bunlar konuşuluyor herhalde. Hatta Moskova'ya da gelebilir diye Axios haber sitesi Steve Witkoff ve yani Ruslar bugün Kremlin sözcüsü tabii buyursunlar gelsinler diyor ama somut ne getirdikleri önemli. Yoksa Moskova'yı tabii ki turistik ziyarette yapabilirler. Böyle bir durum. Neocon Marco Rubio bu arada Avrupa turunda bu konuda açıklamalar yaptı. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu işte tavizler gerektiren müzakereler diyor. Yani tabii çatışmayı kaybedince durdurmaya çalışıyorlar. Bunu da bu şekilde formüle ediyor ama bir tehdit var tabii Rubio'nun söylemlerinde. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu müzakereler, aksi takdirde dünya savaşına doğru gidebilir falan gibi böyle götürmeyin o zaman. Güzel bir fikir. Keşke 2014 yılında meydan darbesiyle iktidarı devirip aşırı sağcı neonazileri bugün SS işbirlikçilerini kahraman ilan ediyorlar Kiev'de. Keşke onları iktidara getirmeselerdi. İç savaşa sebebiyet verdiler 8 yıl boyunca da. O iç savaş çok ben gidip gördüğüm için bizzat yerinde gördüğüm için biliyorum büyük kriz yarattı. Ukrayna nüfusunun azımsanmayacak yani %30'unu oluşturan Ruslara karşı saldırıları yerinde görmenizi isterdim. Böyle dışarıdan tabii yazılıp çizilenlere bakmakla olmuyor. Neyse Marco Rubio yani çıkmaz diye tanımlıyor olayı. Çözümüne Rusya'nın taviz vermesi. Zor tabii kazanan taraf genellikle bu tavizleri Amerikalılar verir miydi sizce mesela? Neyse Dmitri Peskov da bu konuda Marco Rubio'ya bize katılıyoruz demiş. Yani aynı görüşteyiz. Şu an için ufukta pek bir şey gözükmüyor ama geçici duraklama işe yaramaz. Kapsamlı gelecek nesiller için durumu garantiye, çözümü garantiye alacak bir çözüme ihtiyacımız var. Temel sebepler, kök sebepler. Zelenski rejimi şu an hazır olmadı. Açıkça ortaya koyuyor. 40 günlük operasyon tehdidinde bulundu. Bunların olumsuz sonuçlarını bizzat Ukrayna halkı bugün yaşıyor demiş. Evet yakında tabii bugün itibariyle Peskov da doğruladı. Yakında bir telefon görüşmesi olacak diye. Ama tabii başka ne olacak henüz bilmiyoruz. Dün gerçekten artık çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bu kaçıncı örnek bilmiyorum. Yani çünkü çok çarpıtıyor Batı medyası. Kramatorsk'ta bir otobüse Rusya'nın saldırı düzenlediği iddiaları var. Ben de hemen baktım nedir diye. Otobüse değil efendim. Bir askeri araç vuruluyor. İnsansız hava aracı birimleri için mühimmat ve patlayıcı taşıyan bir askeri araç vuruluyor. Dolayısıyla ikinci patlama yani tali patlama otobüsünde zarar görmesi ve içindekilerin maalesef trajik ölümüyle sonuçlanıyor. Ama Batı medyası Rusya otobüsü vurdu diye aktarıyor size. Bunun gibi her gün o kadar çok vaka var ki hepsini tek tek size aktarmıyorum. Örnek olarak aktardım. Sunum tabii ki tam olarak ne olduğunu insanların anlaması değil, propaganda amaçlı kullanmak amaç burada. Riyazan'da Yandex'i Ruslar, Ukraynalılar hedef aldılar bu arada. Bazı modüller görmüş, onarıma geçmişler. Bütün bu tırmandırmadan daha büyük zararı gören doğrusu Kiev tarafı Rusya'dan daha fazla. Evet işte bunun dışında başka aktarabileceğim NATO'nun İtalya'da bir mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı var. Kaliningrad'ı tehdit ediyordu NATO ülkeleri ve Rusya'da tehdit ederseniz sonuçlarıyla yüzleşirsiniz uyarısı yapmıştı. Şimdi tabii 13-23 Ekim tarihlerinde yapılacak bu nükleer tatbikat silahsız ve açıklama yapmışlar politika direktörü nükleer politika direktörü ittifakın Nassima Barrows, yok üçüncü ülkeleri hiç tehdit etmiyoruz, kimseye karşı değil falan gibi bir açıklama yapmış, dikkat çekici. Fransa efendim, herkes Fransa'yı konuşuyor. Bir Alman Fransız ortak muharebe tankı projesi yürütülüyordu. Bu projeden Almanlar çekilmişler. Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon meclis savunma komisyonunda duyurmuş. Almanlar projeyi terk etme kararı aldı diyor. Yani ama bugüne kadar pek çok geliştirme yaptık, o yüzden tamamen de başarısız olmadı gibi laflar etmiş. Yakın zamanda gelecek nesil avcı uçağı projesi de çökmüştü. 4 ay kadar oldu yanılmıyorsam, ardından tank projesi. Bu kriz sonunda Almanlarla Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi birbirlerine girerler mi diye benim bazen aklıma düşmüyor değil bu krizde. Evet, Fransa'da dün akşam saatlerinde gençler eğitim için paraların harcanmasını, durumların iyileştirilmesini isteyenler devrim meydanı, Bastil meydanını ele geçirdiler önce, ama 1789 devriminin tarihi mirasını yaşayan Bastil Meydanı'nda polisin acımasız saldırısı, görüntüler dehşet verici. Yani bu insanlar başka kimseleri eleştirmeye, sokak ortasında yalnız yakaladıkları insanları nasıl dövüyorlar, yani hakikaten kendilerine böyle büyük insan hakları savunucusu falan demeseler, hani polis şiddeti diyeceğim ama bir de üstelik çok kibirliler, onlar çok iyiler çünkü, orantısız güçle işi meydan muharebesine çeviriyorlar. Yakın zamanda bir genç elini kaybetti, şok bombaları yasaklandı, efendim dişleri kırılanlar, çeneleri kırılanlar, göz görme yetilerini yitirenler vesaire, acayip şeyler kullanmışlar. Siber internet üzerinden eğitim artık okullara açılamıyor, ama gençler bir de siber kampanya başlatmışlar eğitimi durdurmak için. Nasıl bu sorunları çözecekler? Macron pek ilgilenmiyor açıkçası. Gördüğüm kadarıyla bahara kadar başkanım nasılsa diye mi düşünüyor bilmiyorum. İspanya'da da barınma krizi, 70 yıldır kiracı olduğu yerden büyük bir şirketin satın alması yüzünden evinden olmuştu, evinden çıkartılmıştı. 80 yaşında Mari Carmen Abascal kaldırıldı, hastanede hayatını yitirmiş. Onun üzerine de İspanyollar bir yürüyüş gerçekleştirmişler Madrid Belediye Başkanlığı'na. İspanya'da da zaten Kasım sonunda erken genel seçim yapılacak efendim. Ve İtalya'da da seçim reformunu çıkartmaya çalışıyor Meloni. Çünkü tabii gelecek yılki seçimlerde istikrarlı bir hükümet kurmayı hedefliyor ve anketlerde Meloni'nin de gerilediği haberleri var. Bugüne kadar tabii İtalya'da çok böyle istikrarlı hükümet olamamıştı. Biraz da bunu değiştirmeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre 4 yıl görevde kalan hükümet olarak. Bir de tabii vaktim azalıyor. Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un Fox News röportajı var. Diyor ki ayda Çin'i yenmeliyiz. İlk biz yerleşmeliyiz. Çin'den önce aya biz ulaşmayız illa. Kendileri üstün olacak. Amerikalıların bakış açısı hiç değişmiyor. Oraları da ele geçirmekten bahsediyor. Ay misyonlarını aya kalmak için gideceğiz. Görev yapıp geri dönmeyeceğiz. Aydan sonra da Mars var tabii. Bizim için basamak diye. Hakikaten bilim kurgu dizilerindeki yayılmacı mantık, hani insanlığın uzayda daha verimli işbirliği sergilemesi falan gibi bir şey var mı? Yok tabii, öyle bir bakış açısı yok. Brezilya'da tabii 25'inde 25 Ekim'de ikinci tur başkanlık seçimleri yapılacak. Lula da Silva, Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio karşısında ikinci turda galip gelebilecek mi? Sokaklarda gösteriler düzenleniyor. Ve Amerikan emperyalizmiyle eşdeğer gören solcular Lula için gösteriler düzenlediler. Brezilya'da, Rio de Janeiro'da, onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi Hasan Eren'le konuşacağız. Biraz bu haftanın gündemini derleyeceğiz, toparlayacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattın diğer ucunda siyasi analist, gazeteci Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sayın Ceyda Karan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamıyorduk sizinle. O yüzden iyi oldu. Bu hafta bir de çok olay üst üste geldi. Hepsi de Türkiye'de yakından ilgilendiren gelişmeler, biraz bölge ve dünya jeopolitiğine bakmak açısından konuşmak istedim. Öncelikle tabii sıcak haberler. Donald Trump 3 Kasım öncesi İran'a vurmayacağız diyor. Fakat basına Amerikalı yetkililer sürekli

0: anlaşması dedi. Ankara'nın önünde nasıl bir resim var? Bunu anlamak bakımından siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Bunu sorarak başlamış olayım.
1: Bence Trump yalan söylüyor her zamanki gibi. Saldıracak bana göre. Hatta bu 3 Kasım değil, 27 Ekim'den önce olacak gibi görünüyor. Çünkü 27 Ekim'de de İsrail'de biliyorsunuz, evet, seçimler var. Netanyahu'nun koltuğu ciddi olarak sallantıda. Büyük bir eylem koymazsa muhtemelen devrilebilir. O da çok şeyi değiştirir. O yüzden yani Netanyahu ile Trump'ın kaderleri de birbirine bayağı bağlı gibi gözüküyor. O yüzden benim tahminim ve yani yorumcularda söylediği, işte gelen haberleri değerlendirdiğiniz zaman, işte yeni bugün sizin söylediğiniz gibi işte 3 günlük bir saldırı planlaması için talimat verildiği söyleniyor. Daha önce buna benzer işte hazırlıklar, uçakların işte tekrar hareketlenmesi, savaş uçaklarının falan, işte tanker uçaklarının falan. Yani bu gelişmeler şeyi gösteriyor, bir saldırı olacağını gösteriyor. Çünkü iki lider de mecbur buna. Şu anda ikisi de çok zor durumda. Trump 3 Kasım'da büyük bir yenilgi alabilir. Netanyahu da 27 Ekim'de alabilir. O yüzden yani benim tahminim Amerika, İsrail birlikte İran'a saldıracak. Zaten bu Mekke ittifakı da yani bu yük paylaşımının bir parçası gibi oldu. Artık biraz daha netleşti. Daha önce biz bunu iyimser bir gözle işte İran'ın da katılmasıyla falan bölgede işte daha müstakil bir savunma ittifakı gibi yorumlamaya çalıştık ama öyle olmadı. Ortaya çıktı işte Yemen'deki Ensarallah'a saldırıların işte Suudi Arabistan tarafından ilk başlatılması ve bunun da büyük bir şeye yol açması, yani tepkiye yol açması, karşı tepkiye buna yol açtı. Bir saniyenizi isteyebilirim hemen.
0: Tabii ki. Evet, ben bu arada özetleyeyim Hasan Erel'in söylediklerini. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili ifade ettiği üzere yük paylaşımı meselesi aslında pek çok yerde de dile getiriliyordu. Ama tabii başka bir açıdan Amerika'nın bölgede biraz güvenlik şemsiyesi sağlayamaması nedeniyle hani bir yerel inisiyatif gelişebilir mi diye de sorular vardı, değil mi? Yani hani ama sanki öyle değilmiş gibi bir eğilim şimdi öne çıkıyor. Burada peki Türkiye'nin çok da aslında bulaşmak istemiyormuş gibi bir resim var Ankara açısından. Yani hani savunma vurgusu yapılıyor. Biraz sıkıntılı bir resim var mı sizce Ankara'nın durumu açısından?
1: Çok sıkıntılı bence. Yani çünkü önce işte bu ittifak için şey dendi, bir hani teknik yardım gibi lanse edildi. Yani savunma sanayi falan gibi. Fakat işte bu Riyad'daki acil toplantı sonrası asker ve işte uçak gönderilebileceği yolunda açıklamalar yapıldı. Özellikle de Pakistan tarafından yapıldı. Bizim taraf, yani Türkiye bunu biraz düşük profilli götürmeye çalışıyor ama benim anladığım kadarıyla şeyler, asker ya da danışman niteliğindeki, hani Ukrayna'da olduğu gibi bazıları gitmiş bile, Reuters'e falan bakılırsa, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de tabii yani bu işin hukuki altyapısı da yok. Yani mecliste onaylanmış bir anlaşma yok. Asker göndermek için biliyorsunuz Büyük Millet Meclisi'nde 90. madde, anayasanın 90. maddesine göre bir oylama yapılması ve onay alınması gerekiyor. Şu anda öyle bir şey yok. Hemen afaki bir anlaşma var. Yani alelacele getirilmiş. O da zaten işte benim dediğim gibi bu Amerika'nın hani yük ya da İsrail ile Amerika'nın yük paylaşımını kolaylaştı. Yani Husilerle siz uğraşın. Yani siz üçünüz uğraşın. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, işte Babel Mendebi siz açın. Hürmüz'ü de biz açalım gibi böyle bir sanki görev paylaşımı. Biliyorsunuz Babel Mendeb şimdi tamamen Ensarallah'ın eline geçti. Hatta şimdi ikinci büyük şehir Taiz'de muhtemelen düşecek. Orayı da kuşattılar. Yani Husiler Suudi Arabistan'ın başlattığı, yani bir İran uçağının Sana'ya indiği sırada yaptıkları saldırı, başlattıkları saldırı sonrası kendilerini mağdur gibi gösterdiler. Hı hı. Halbuki yani korkunç miktarda, korkunç sayıda insan öldürdüler. Yani bu tabii sadece yeni 2014'ten beri

0: korkunç katliamlar yaptılar. Açlıktan 80 bin Yemenli çocuk öldü orada. Yani korkunç bir katliam var. Yani Gazze'dekine eşdeğer bir katliam var. Fakat işte her zamanki gibi Suudi Arabistan kendisini sanki mağdur gibi gösteriyor. İşte biz de yani artık herhalde bir takım maddi imkanlar karşılığında bu işe giriştik. Yani mesela işte bugün açıklama yaptılar. Bir tane Akıncı siyasını düşürdük dediler Husiler. Ondan sonra şeyde şöyle bir iddia oldu, işte Riyad'daki havaalanına inen uçakta İsrail, işte Pakistan, Türk uzmanların olduğu uçak vuruldu diye bir iddia geldi. Umarım doğru değildir. Ama yani görüntüleri var. Uçağın parçalanmış halde havaalanındaki evet. görüntüleri var.
1: Bir pilot yani, ölmüş galiba.
0: Pilot mu ölmüş? Bilmiyorum. Evet, yani uçak, eğer uçakta birileri varsa hepsi ölmüştü. Çünkü uçağın görüntüsü çok kötüydü. Umarım boştur uçak yani.
1: Bugün açıkladılar, bir kaptan pilotu ölmüş galiba, yaralananlar da var. Hava ablukası. Şunu soracağım, Ensarullah, bu tabii hava ablukası duyururken Mekke ve Medine hariç diye de bir, şimdi bu işi bir sekter yani mezhep.
0: Yani bir de o şey sahte bayrak hikayesi var, yani Mekke'ye saldırı yaptılar filan diye, halbuki öyle bir şey yok. Muhtemelen işte Emirlikleri, İsrail'in falan tezgahında da Suudilerle beraber böyle bir şey var %90. Çünkü yani Yemen Gazze'deki Sünni Müslümanlara silahlı olarak yardım eden tek taraf, yani şu anda İran'ı saymazsak, yani doğrudan müdahale eden, işte Eilat limanını saf dışı bırakan bu Yemenliler oldu, yani Ensarullah oldu. Onların gidip de yani Mekke gibi, Medine gibi kutsal şehirlere saldırması yani abesli, yani akıllı alay etmektir. O yüzden çok bariz bir sahte bayrak olduğu da ortada. Oradan da işte bir dediğiniz gibi sekter bir ayrışma yaratmaya çalışıyor. Şii, Sünni gibi. Tabii şey çok ilginç. Yani Pakistan'ın tutumu da çok ilginç burada. Pakistan savaş uçaklarının saldırıda bulunduğu haberleri geliyor. Onu da ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Yalanladılar ama onu Hasan.
0: Yalanladılar yani, ama işte demek ki yani sahadaki ilerle masa başında söylenenler biraz birbirinden için tam emin olamıyoruz. Çünkü bugün Şahbaz Şerif gene böyle bir sert bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Şahbaz Şerif'in adı Epstein dosyalarında geçiyor. Trump'ı yine Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Yani Trump'ın oksimoron bir tür Trump ve Barış. O yani adam dünyayı ateşe verdi. İran'a saldırısı Amerikan tarihindeki herhalde en aptalca bir işti. Şu anda da ondan kurtulamıyor. İşte dediğim gibi yani 3 Kasım ve 27 Ekim öncesi bunlar geliyor. Bir saldırıya geçecekler. Hatta bundan öncesinde taktik nükleer, işte silah kullanılması da işte düşünülüyor masada filan gibi Amerika'dan haberler geliyordu. Umarız öyle bir deliliğe de kalkmazlar. Evet. Yani o zaman bütün bölge etkilenir. Yani gelişmeler ciddi ciddi böyle dediğiniz gibi kinetik ve çok tehlikeli bir noktaya doğru evriliyor.
1: İlerliyor. Evet. İlerliyor. Peki. Şimdi burada tabii İsrail denklemi de var. İsrail bir yandan hani seçimler, İran savaşı vesaire, onlarla bir yandan seçimlerle uğraşırken bir yandan da Doğu Akdeniz'de işte en son Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Atina'yı ziyaret etti. İşte Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail bağlantıları. Geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli olarak İsrail donanması, Türk donanmasına işte Türk donanması gelişiyor, biz ne yapacağız, daha fazla denizaltı alalım. Yani hattın hani Hürmüz'ünü konuşuyoruz, Babil Mendeb ve Kızıldeniz'ini konuşuyoruz. Bu iş bir de geliyor, dönüyor dolaşıyor Doğu Akdeniz denklemi. Çok acayip bir resim var. Tam bir itiş kalkandan da hani sanıyorum Türkiye bu Yunanistan meselesini daha sakin ele alıyor. Türkiye yönetimi, Türkiye yöneten siyasi heyet. Ama karşı tarafta bir çatışma dizaynı ve argümanlar da o şekilde. Hatta işte Türkiye ile sıcak çatışma Doğu Akdeniz'e. Bana acayip geliyor bu arada bütün bunlar, ama hani İsrail'in mümkün olabilir mi böyle bir şey? Neden bunları sıcak tutuyorlar? İç tüketim için mi? Ne dersiniz?
0: Yani İsrail'e bakacak olursak bana iç tüketim için gibi geliyor. Çünkü yani biz Yemen'e Suudi Arabistan'la İsrail'in çıkarları için Yemen'e karşı bir şeye giriyoruz, bir ittifaka giriyoruz. Öbür taraftan İsrail gidiyor Yunan kesimiyle, işte Yunanistan'la, Amerika'yla, Fransa'yla, bize karşı bir Mısır'la bir ittifak kuruyor. Hatta sonuçta geçiş törenlerinde Rum kesiminde bunlar, İsrail gelmedi ama bütün işte bu askerler birlikte geçti, yürüdü. Yani hem şey, biz dost kim, düşman kim, biz anlayamadık. Çok saçma. Ayrıca yani milli menfaatler açısından da, yani sonuçta şey, Babel Mendeb veya Arap Yarımadası'nın ta uçları bizi yani de ilgilendirmiyor doğrudan, çıkar olarak. Tabii ki yani ticaretin kesilmesi bütün dünyayı ilgilendiriyor ama bizi doğrudan yani hayati olarak ilgilendiren mesele, dediğiniz gibi yani Yunanistan ya da Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımıza olan tehditler. Şimdi burada biz hani uçağımız yok diyoruz. Efendim uçağımızı Baltık denizine tatbikatta NATO'ya gönderiyoruz. Yani o da acayip abes ve iştigal gibi bir şey. Yani uçaklar bize bir tane daha F-16 vermiyorlar. İşte F-35 vermiyorlar. Ondan başkasından almamıza da izin vermiyorlar. Biz bir de elimizde olan kısıtlı sayıdaki uçağı yok Baltık'a gönderelim, yok Suudi Arabistan'a gönderelim gibi bir takım maceralara giriyormuşuz gibi bir görüntü veriyoruz. Yani umarım doğru değildir. Ama yani bu şeye bakılırsa, ivmeye, yani bu ittifakın açıklanmasından bugüne gelinen noktaya bakılırsa, işler giderek böyle hızlanıyor gibi. Yani bu işin sonunda belki ne bileyim yani asker mi Somali'dekileri gönderecekleri söyleniyordu bir ara. Sanki öyle bir şey biliyorum. Somali'de de biliyorsunuz bir üssümüz var. Ama yani sonuçta çok tehlikeli bir durum bu. Yani bizim doğrudan taraf olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Karadeniz'de öyle. Yani Ukrayna'ya destek veriyoruz. Halbuki bizim orada tarafsız olmamız lazım. Gemilerimiz vuruluyor. İşte Ukrayna vuruyor. Sürekli Ukrayna vuruyor. Biz Ukrayna'ya işte silah yardım yapıyoruz veya işte ne bileyim farklı şekilde yardımlar yapıyoruz. Ukrayna'yı tutuyoruz. Bence bu yani Türkiye dış politikası şu anda pek nereye doğru gittiğini anlayamadığımız bir politika. Yani ben Türkiye'nin asli çıkarları için Türkiye'nin esas olarak Doğu Akdeniz'de, işte Güneydoğu, yani güney sınırlarında tertibat alması lazım. Karadeniz'de bir önlem alması lazım. Gemilerimizi ya göndermeyelim ya da koruyalım falan. Yani Ege'de biliyorsunuz işte malum Yunanistan sürekli bize karşı bir kışkırtma noktasında, bir kışkırtma çabasında. Yani Türkiye'nin Arabistan'da işi yok. Baltık'ta da işi yok. Türkiye'nin işi kendi etrafında, kendi topraklarında. Özü bu yani olayın. Ama işte demek ki ekonomi o kadar hani sıkıntıda ki her yere böyle şey yapıyoruz, başvuruyoruz. İşte oradan bir şey mi gelir, buradan bir şey mi gelir? Ama bunun sonu yani şey değil, mantıklı iyi değil yani.
1: Evet. Bu politika... Peki, bu aynı şekilde çok ilginç. Şapkadan bir de Fransa çıktı. Yani herhalde bir hafta oldu. Fransızlar açıklama yaptılar. Yanbu Limanı'nı, Doğu Batı boru hattını Suudi Arabistan'ın, tabii onların enerji güvenliği tırnak içerisinde diye sundukları şeyi etkilemesi gerekçesi üzerinden radarlar, asker vesaire, yani enerji hatlarını korumak için şapkadan Macron tavşan çıkarttı. Fransızlar, biz de Türkiye'de bir ortak yol haritası, işte savunma işbirliği anlaşması yolunda bir yol haritası falan, böyle bir anda bir Kızıldeniz'e Türk-Fransız işbirliğine falan, yani nereden çıkıyor bu şimdi? Tam ya yani, ülkeler öyle şeyler yapıyor mu? Bu arada Fransa yanıyor. Yani lise...
0: Yanıyor bu arada. Kendi içleri karışık. Bir taraftan Rum kesiminde üs veriliyor. Fransızlar bize karşı orada üs veya işte Rum kesimini destekliyorlar. Savaş gemisi yolluyorlar. Bir taraftan Kızıldeniz'de biz Fransızlarla Suudi Arabistan'ı korumak için işbirliği yapacağız. Yani ben gerçekten bu ne derler? Oksimoron bir durum, ironik bir durum, paradoksal bir durum. Yani demin dediğim gibi yani kim dost kim düşman anlamadık burada. Fransa ile Türkiye'nin şu anda arasının çok iyi olmaması lazım. Fransa açıkça bu işte İsrail, Rum kesimi, Yunanistan, Amerika cephesinde yer alıyor bize karşı. Ama şu da var tabii, yani Fransa'nın da başındaki Macron Atlantikçi bir adam. Yani finans kapitalinin oraya getirdiği bir yönetici. Yani şey gibi, Almanya'daki Merz gibi, işte o Macron işte şey Rothschild bankeriydi. Merz de BlackRock'ın Almanya temsilcisiydi. Şimdi bizim fon hikayesinde bile Terra Group'ta işte efendim BlackRock çıktı arkasında. Yani Ukrayna'nın arkasından BlackRock çıktı. Oradaki toprakları işte almak istiyorlar. 200 milyar dolarlık işte yatırımları varmış falan. Yani dünyada böyle finans kapital sanki parayla kendisine ordu mu kuruyor, bir ittifak mı yaratıyor, bir pozisyon mu alıyor? Yani ulus devletlerle finans kapital arasındaki çelişki aslında bu bahsettiğim oksimoron tablonun belki açıklayıcısı olabilir. Yani biz işte İsrail'le sözde düşmanız ama Suudi Arabistan gibi İsrail'in yanında olan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'in, Amerika'nın yanında olanlarla birlikte oluyoruz. Veyahut da işte ne bileyim hala işte Kürecik Radar İstasyonu çalışıyor, işte petrol akıyor. Azerbaycan'la da yani boş yere kavga ediyoruz. Yani Azerbaycan İsrail'e yakın diye anlamsızca bir kavga. Azerbaycan'la Türkiye ne olursa olsun kardeştir. O da yanlış bir kavga ama yani olduğumuz durum, pozisyon her açıdan çelişkili. Yani onu söylemek lazım.
1: Evet. Peki gelelim bu haftanın diğer üçüncü öne çıkan konusu. Tabii yine Fransa var bunun resmin içinde. Bir de İspanya'da var. Liseliler tabii bütün paralar savunmaya aktarılıyor artık. Yani Macron da bahara kadar zaten artık hani şey de kalmadı. Seçilme falan derdi de yok. En son yani Fransa tabii dış politikasından ben hep korkarım. Çünkü bulaşmasalar, kendi içlerinde kalsalar diyor. Bayağı bir ortalık birbirine girdi. Liseliler çok ciddi sıkıntıları var eğitim sisteminde, besbelli. İspanya'da da konut krizi, yani 87 yaşında mı ne bir kadıncağızı evden büyük bir emlak şirketinin zamlarına dayanamamış kadın. Yani neoliberalizm patlıyor mu? Avrupa'da yani uyguladıkları politikaların sonuçlarıyla da pek yüzleşen yokmuş gibi geliyor. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani kendi iç sorunlarının derinleşmesinden bir militarist yükselişle çıkma eğilimi ben gözlemliyorum bir gözlemci olarak. Bu son protestoları ve nedenleri, sonuçları bakımından nasıl görüyorsunuz?
0: Katılıyorum size aynen. Yani çünkü burada dediğiniz gibi neoliberalizmin ve özellikle Amerika'nın yani Amerika'nın liderliğindeki neoliberalizm değil. Çünkü zaten biliyoruz NATO eşittir Amerika'dır. Yani Amerika NATO vesilesiyle Avrupa'yı askeri ve siyasi olarak kontrol eder. Türkiye'yi de öyle. Burada da işte bu yaşandı. Yani 30-40 yıldır bu politikalar Avrupa'yı da yıprattı. Sosyal devleti yıprattı. İşte kamu yatırımlarını, kamu girişimlerini yıprattı. En son işte Ukrayna Savaşı ile Avrupa en büyük zararı gördü. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın bütün faturası Avrupa'ya çıktı. Ve şimdi de işte Avrupa'yı, hani Almanya, Fransa, işte ne bileyim İngiltere, diğer ülkeleri Rusya ile savaştırmak gibi bir proje ortaya kondu. Yani dediğiniz gibi ekonomik krizden çıkış için işte kitleleri savaşa yönlendirecekler. İşte Volkswagen'in kapanan fabrikalarını silah fabrikasına dönüştürecekler. Niye? Çünkü Çin'le rekabet edemiyorlar. Elektrikli arabalarda rekabet edemiyorlar. Şimdi böyle eski usul işte ekonomik kriz artı savaş. Yani böyle bir saçma sapan bir yani şimdi bu halklar, Avrupa'daki halk, toplumlar yani bunu kabul edebilecek mi? Yani edecek mi? Etmeyecek. Çünkü görüyoruz bu yeni de değil. Yani 10 yıldır, 5 yıldır sürekli sokaklar hareketli, halk gayri memnun. Sürekli işte liderlerden şikayetçi. Avrupa Birliği'nin yapısı zaten bir otoriter yapıya dönüştü. Ursula von der Leyen gibi bir diktatör var başlarında. Seçilmemiş bir diktatör var. Onun da önderliğinde işte Rutte gibi soytarı bir adam geliyor. NATO Genel Sekreteri oluyor. Bunların önderliğinde bir savaş dizaynı. Merz gibi işte dediğim, bahsettiğim gibi BlackRock'ın adamı Almanya'da zorunlu askerlik getirmeye kalkıyor. İşte Macron ne bileyim savaş düzenine sokmaya çalışıyor. Zaten ekonomileri kötü. Rusya'dan gelen ucuz enerjiden de oldular. Ticaretleri de kesintiye uğradı. Yani bu Amerika'nın yaptırımları, Çin'e olan yaptırımları Avrupa'ya da işlediği için. Yani ekonomik kriz çok ciddi yaşanıyor. Bugün sadece Fransa'da değil, Brüksel'de, Yunanistan'da, işte Almanya'da, İspanya'da, daha sayabilirim yani birçok Avrupa ülkesinde halk, çeşitli halk kesimleri ayaklanmış durumda. Fransa'daki öğrencilerin öncülüğündeki ayaklanma şu anda daha geniş bir toplum kesimine de yayılıyor. Daha önce biliyorsunuz sarı yelekler vardı. Evet. Göçmenler var zaten. Hani onlar ayrı bir kesim. İngiltere öyle, İrlanda öyle. Yani her şeyde görüyoruz hafta sonları yüz binlerce insan. Şimdi sadece Filistin için görüyor ama oradaki tepki aslında yani Avrupa ülkelerinin bir mandater yönetim altında olması. Yani Amerika'nın Avrupa üzerindeki tahakkümü Avrupa'yı şu anda batırıyor. Batırma bir yanı, bir de savaşa sürüklüyor.
1: Evet. Amerika'nın ama kendi liderleri de bunu da destekliyorlar. Hani
0: yapı böyle.
1: Demiyorlar.
0: Öyle bir yapı böyle. Maalesef bu Batı demokrasileri de çok manipülasyona açık. Yani istenen kişi para bastırılıyor, bir şekilde her türlü imkan kullanarak seçtiriliyor. Yani bu hep gördüğümüz bir şey. Yani böyle çıkıp da bağımsız, çok böyle karakterli bir lider görmüyoruz artık biz yani. Hep böyle bir belli bir yapının, Davos'un, işte bilmem nenin şeyinden, onayından geçen, işte medyanın öne çıkarttığı, o medyada zaten büyük işte finans kapitali, sermaye elinde. Böyle bir sahte bir demokrasi kurulmuş durumda. Türkiye'de bundan farklı değil. Yani görüyoruz işte, yani medya, paran yoksa parti kuramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani her şey tamamen neoliberal bir sistemin içine hapsedilmiş. O da %3-5'lik bir zengin kesiminin her şekilde yönetebileceği, manipüle edebileceği bir sisteme dönüşmüş. Yoksa yani baktığınızda ne kadar saçma, yani Avrupa'nın şu anda Rusya ile savaşmaya yani bir ihtiyacı var mı? Rusya, yani adam Putin her sebebi diyor, benim diyor derdim yok ki sizde diyor. Ben de Ukrayna'ya diyor benim derdim. Sizde hiçbir derdi yok. Sizde diyor ne güzel işbirliği yapıyorduk diyor. Bunlar işte Putin, Hitler, Putin şöyle, Putin böyle. Bunlar böyle artık bir şey bulacaklar, düşman bulacaklar. Fabrikaları işletecekler, nüfus fazlasını da eritecekler. Yani eski usul işte 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi yaşanan işte ekonomik krizler gibi. Şimdi 3. Dünya Savaşı. Ama şimdi bu nükleer tehlike varken nasıl yapacaklar? Yani bu mümkün mü yani artık bir 3. Dünya Savaşı? Zaten şu anda bir hibrit 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Evet. Yani her şey var burada muhtemelen. Yani biyolojik savaş dahil. Onun için yani şimdi bunun böyle netik bir hani Rusya ile savaşa dönüşmesi kadar bana yani saçma gelen bir yok ama gidişatta o yönde adamlar bunu.
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi yani süremizi aştık aslında, önemli noktalara işaret ediyordunuz. Kesmiş oldum ama çok çok teşekkürler Hasan Bey. Çok sağ olun. İnşallah.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Değiştir diyeceğiz yani artık umudum.
0: İnşallah.
1: Efendim bu haftayı da böyle kapattık sevgili Hasan Erel ile bütün haftanın gündemini değerlendirdik. Tabii sıkıntılı resim devam ediyor. Kim bilir belki de yeni liderlikler çıkar. Bu Avrupa'daki tuhaf yeni kuşak liderliği ekarte eder. Halkların çıkarlarını gerçekten savunan birileri gelir. Çünkü bu gerçekten kendi ülkelerinin insanlarından ziyade kurdukları ve koltuklarını borçlu oldukları yapıyla daha ilgililer gibi bir izlenime kapılıyorum. O yüzden Fransa'da liselilerle ilgilenmiyor. Macron daha çok kendi yönetici kimliğiyle alakalı. Evet, bugünlük bu kadar. Haftaya pazartesi dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili görülen duruşmada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen Gültut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin görüldüğü davada bugün karar çıktı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4: İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öndesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından dilendiği kanaatine vardı.
3: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
4: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
3: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omurg kırıklarıyla çok seri iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
4: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksikliğe de olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
3: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
4: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
3: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük hali bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
4: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına verdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin soruldu. Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum. Bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem." dediği belirtildi.
3: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
4: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcak ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
3: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda.
2: Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Ciddi ve ağır bir suç bu. Aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi gözaltına alındı, tutuklandı ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Fon vurgununda giden para 20 milyar dolar. Hani para algımızı yitirdik, rakamlar uçuşuyor. Ne demek bu 20 milyar dolar? İyi Parti 20 milyar doları bize anlatıyor, dinliyoruz.
3: 20 milyar dolar. Kağıt üstünde sadece bir rakam. Peki fiziki olarak ne kadar yer kaplar? 984 milyar 300 milyon lira. 200 liralık banknotlarla 4 milyar 921 milyon 500 bin banknot. Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu. Dördünün toplamı 54,1 kilometre kare. Bu parayı taşımak için yaklaşık 197 tır gerekir. Banknotları yan yana dizelim. Kapladıkları alan 56,7 kilometre kare. 4 ilçe tamamen kaplanıyor. 2,6 kilometre kare açıkta kalıyor. Nasıl bir para?
0: Ne diyordu Melih Gökçek?
4: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Çekirgeler zıplamaya devam ediyor. Bugün de duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse bunun yıllık maliyeti 235 milyar lira. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Fon vurgununda iç edilen para en az 20 milyar dolar. Bu Adalet Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki 214 kişi 188 milyar lira para götürdü. O parayı geri getirin dedi. Bak diğer rakamları boş verelim. Sadece buna odaklanalım. 188 milyar lira ile bir yılda yani 180 okul gününde yaklaşık 15 milyon öğrenciye tam 7 ay boyunca yemek verilebiliyor. Rakamı bir de böyle düşünelim. Diğer duyurumuz. Trafik şu saatlerde hem cuma trafiği hem de nedeni belirlenmeyen bir şekilde her tarafta çok yoğun saatlerdir trafikte olan insanlar var. Ama oranın ayrıcalıkları da var. Çok şeyde olduğu gibi çakarlılar trafikte hala cirit atmaya devam ediyor. Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuza devam ediyoruz.
5: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir günün ulaştığı bilgilere göre bina için 1989 ve 1990'da tespit edilen toplam 4 kaçak kata yönelik yıkım kararları uygulanmadı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Küresel piyasalarda tırmanan petrol ve motorin fiyatları sonrası akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 lira 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Zamın ardından motorinin litresi yeniden 100 lira sınırına dayanacak. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti Mustafa Manaz'ın ise ev hapsi kararıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma 28 Ocak 2027 tarihine ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta vatan gemiye ilişkin soruşturmada haklarında tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunan 9 kişinin gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Sanatçı Gül'ün ölümüne ilişkin görülen ikinci duruşmada karar açıklandı. Gül'ün öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Bugün cuma, dertleşme günümüz. Hafta içinde yazdıklarınızı, bana ilettiklerinizi konuşacağız. Eğer bugün de yazmak isterseniz WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bu numaradan aktarmak istediklerinizi, sormak istediklerinizi yazabilirsiniz. Şimdi organik doğal zeka haberleriyle devam edelim yolculuğumuza. Fonlarda 187 milyar kazanan 214 kişi ve şirketler belli oldu. Bunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Tera Pusula ve Hedef fonlarında 100 milyon liranın üzerinde para elde eden 141 kişi ve 73 şirket tespit edildi. 214 kişi ve şirketin elinde toplam 187 milyar 653 milyon lira geçti. İktisatçı Mustafa Sönmez diyor ki Adalet Bakanı'nın 188 milyar vurgun açıklaması ilginç. Nasıl hesaplandı bilinmez ama analiz edelim. Öncelikle kişiler önemli. Pusula fonlarında gerçek kişilerdeki sermaye konsantrasyonu dikkat çekici. Toplam 69,7 milyar lira kazanç yalnızca 19 gerçek kişi arasında paylaşılmış. Kişi başına ortalama kazanç 3,67 milyar lira. Kim bu 19 kişi? 90,8 milyar lira ile de en yüksek toplam kazancın çıktığı Tera grubunda kazancın yaklaşık %69'u 38 tüzel kişiye ait. İncelenen üçlü arasında 17,88 milyar lira ile en düşük hacme sahip grup Hedef, kazancın %83'ü 15 tüzel hesapta toplanmış. Şimdi bu rakamlar açıkladı, Adalet Bakanı da açıkladı. Dedi ki 214 kişi 187 milyarı aldı. Bu parayı getirin, teslim edin. Nereye? TMSF'ye. Gönlünden ne koparsa diye bir fon oluşturuldu ya, oraya getirin dendi. Demek ki tespit edilmiş 188 milyar ve 214 kişi. Burada soru şu, biz niye bilmiyoruz bu kişileri? Yani şimdi 214 kişi isim isim açıklanmış olsa parayı kim getirdi? Kim getirmedi? O isimler kim? Ayıklanıyor mu? Ya bu şunun önünde değil. Şeffaflığı sanki bir tehditmiş gibi görmek başka bir şey. Şeffaflığı tehdit gibi görülüyor ama şeffaflık şöyle, aynı zamanda bir arınmayı da sağlar. Mesela işte Mahinur Göktaş babası dendi, başka birisi diye söyleniyor. Bakan açıklama yaptı, bugün suç duyurusunda bulundu. Doğal olarak haklı bir şekilde şunu söylüyor, benim ismim lekelendi. O yüzden bunun hesabını sorsun. E güzel, e başkaları da lekelenmesin. Bütün oradaki kişiler daha net bir şekilde kamuoyuna açıklansın, paylaşılsın. Bu isim Toto'dan, o ayıklandığı isimler ya da bu tartışmalardan, yok lira atıldı, yok atılmadı, bundan kurtulsun. Mesele burada bu isimlerin açıklanmıyor olması. Diğer iktisadi tarafını işte TMSF fonunun yasal zemininin birazdan konuklarımla ayrıntılı konuşacağız ama buradaki şeffaf yürümeme meselesi en önemli unsur bu fon vurgununda. Kim bu insanlar? Yani tamam 214 kişiyi açıklamıyorsunuz ama belli ki buradan aslan payını alan birileri var, almışlar. 19 kişi var mesela Pusula fonunda. E 19 kişiyi açıklayın. Bu şeffaflaşma olmadığı sürece bu tartışmalar da sürecek. O vardı, bu yoktu ya da yanlış isim oldu, şu isim oldu. Bütün bunların önündeki engel, ya iki temel şeyin yapılması lazım. Bir, meclis araştırması, komisyonu kurulması. İki, bütün isimlerin şeffaf bir şekilde açıklanması. E çünkü giden para şu anda sadece Adalet Bakanı'nın açıkladığı para 187 milyar. Az para mı? Kemal sende sıra.

devam edeyim bu fondan. Şimdi 214 kişi 187 milyarı getiriyor. Adalet Bakanı da bunu açıklıyor. Dedi ki getirin bu parayı. Bu parayı geri istiyoruz. Bu parayı geri alacağız. E tamam, getirmezlerse ne olacak? O yok. Hani gönlünden ne koparsa la bu işin çözümü çok zor. Yani bir yasal zemini çok net bir şekilde anlatılır. Denir ki işte bak aslında SPK'nın var orada yasası. Eğer etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorsan şu kadarını getir. Burada sadece bu kişilere gel gel yapılıyor. Ama yasa getirmezse ne olacağı? O yok. Kim bu kişiler? O da yok. Yalan meselesinde şu hani en çok konuşulan, ben hep söylüyorum, düzenli dinleyenler zaten bilir, anket denilen şeyin hiçbirisine inanmam. Özellikle bizim gibi ülkelerde anketler manipülasyon aracı tamamen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cemil Tugay'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidişiyle birlikte bir tartışma da başladı. Yani bu insanlar niye seçildi? Onlar seçilirken Lütfi Savaş dahil Hatay'da ya anketlerde çok önde çıktı diye söyleniyordu. Şimdi şöyle bir şeffaflık da muhalefet açısından geçerli. Yani o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, şimdi yeni parti. Şu, o anketleri açıklayın da biz de görelim. Kim yapmış o anketleri? Kim yaptı o anketleri? Hangi şirket yaptı? Ve o anketlerde gerçekten kim ne kadar oy alıyordu? Yani Cemil Tugay birinci gösteriyordu ama ikinci sırada kim vardı? O ikinci sıradaki insanı tercih etsin. Yine İzmir'i kazanacaktın. Yani İzmir'e Cemil Tugay olduğu için kazanmadı ki Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için Cemil Tugay belediye başkanı seçildi. Hani bu, madem bu kadar şeyse, işte fonda nasıl şeffaflık istiyorsak açıklayın bu anketleri, bir görelim bakalım kimmiş o birinci sırada olanlar, ne kadar oy almış, ikinci sıradaki der kimmiş, listede kimler vardı, daha doğrusu anketteki oy oranını önemsediğimden değil, kimler vardı, isimler, kimler kimlere rağmen tercih edilmiş, en azından onu görmüş oluruz. Bir yerde de şey olsun, şu şeffaflık denilen şey hayatın bir yerinde hayata geçsin. Devam edelim. Geç

0: fon vurgununda en önemli unsurlardan bir tanesi mecliste araştırma komisyonu kurulması. Bütün muhalefet araştırma komisyonu kurulsun diyor. Ama iktidarı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi buna yanaşmıyor. Dünkü meclis oturumunu MHP'li Celal Adan yönetiyordu. O da fon kriziyle ilgili konuştu. Dinliyoruz.
1: Şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten, devleti kuran meclis, hırsızı, arsızı hiç kimse korumamalıdır. Hırsız, arsız kimse ortaya çıkmalıdır. Orada bir problem yok. Değerli grup başkan vekilimiz Özlem Zengin çok net bir şekilde bu hırsızlara, arsızları lanet dediler. Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalışmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur. Böyle şey olur mu ya?
0: Tamam, güzel, şerefsizdir, adidir, namussuzdur da. Şimdi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de konuştu, onu da dinleyelim.
2: Biz buradan Yeni Yol grubu olarak ilan ediyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi altında tarihin en büyük dolandırıcılığın, devletin en büyük çöküşünün resmediği bu fon dolandırıcılığıyla ilgili bir araştırma komisyonu kuruluncaya kadar biz gündemi kilitleyeceğiz, kilitleyeceğiz, kilitleyeceğiz. Bu araştırma komisyonu bu mecliste kurulacak, başka çaresi yok. 86 milyonun hakkını gözetmiyorsanız 12 milyon AK Partili üyenin hakkını gözetmek zorundasınız. 25 milyon Recep Tayyip Erdoğan seçmeninin hakkını gözetmek zorundasınız. 300 tane, 500 tane alevereci, darevereci, açgözlü, hırslı, milyar dolarları, bunları korumak imkanınız yok, gücünüz yok. Ben biliyorum AK Parti içerisinde de bu komisyonun kurulması yönünde de kuvvetli tartışmalar var. Biraz da işinizi de komisyonu kurmak üzere kolaylaştırmak istiyoruz. Ha, komisyonun da ismiydi, görev tanımıydı, işleyişiydi, oralarda da çok kendimizi güvende hissetmiyoruz. Ama neticede bu komisyonun kurulması gerekir. Bundan kaçacak bir şey yok ve buna en çok AK Parti'nin ihtiyacı var ve buna en çok bu kirliliğin dışında olan AK Partili milletvekillerinin, AK Partili siyasetçilerin, AK Partili seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doyma insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında yarattığı şebekenin bir parçası gibi algılanıyor.
0: Oturumu yöneten MHP'li Celal Adan dedi ki, kim bu milletin parasını çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur dedi. Sonra Yeni Yol, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve Yeni Parti grupları ayrı ayrı meclis araştırma önergesi sundu ve sonucu dinleyelim.
1: Önerinizi sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.
0: Bunlar söylendi. Sonuç bu. Önerge Adalet ve Kalkınma Partisi MHP oylarıyla reddedildi. Sonuç bu. Devam edelim.

Şimdi fon vurgununun nasıl çıktığı da ortaya unutuldu. Zaman geçtikçe isimler, rakamlar öyle bir havada uçuşuyor ki bir enformasyon yağmuru var. Enformasyon yağmuru olursa ne olur? Zihinler karışır, odak kaçar. Şimdi bu yabancı şirketlerin ve oluşumların ısrarı sonucu fon vurgunu ortaya çıktı. Bir de bu fonlarda para kaybeden önemli bir yer var. O da Norveç Varlık Fonu. Norveç Varlık Fonu'nun da parası varmış. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Norveç Varlık Fonu bu olan parasını nasıl alacak? Paranın miktarı da 208 milyon dolar gibi bir paradan söz ediliyor. Bu para olacak. Oraya da 1 milyon mu ödenecek? 1 milyona yakın. Ya da ana parası. Mesela şöyle işleyecek aslında. Norveç Varlık Fonu eğer varsa başka uluslararası şirketler şunu diyecekler. Biz Borsa İstanbul'da ve SPK lisanslı fon adı altında şeffaf piyasaya yatırım yaptığımızı sanıyorduk. Meğer saadet zincirine manipüle edilmiş illüzyon hisseler bize satılmış diyecek ve bütün parayı geri isteyecek. Verilmedi mi? Sonra şunu yapacaklar, gidecekler uluslararası tahkim veya yargıya gidecekler. En büyük dayanakları ne? Biz Borsa İstanbul'a ve SPK lisanslı fon şirketlerine para yatırdık. Doğal olarak bunun denetim ve güvencesi hem SPK'dır hem de BİST'tir. Yani Borsa İstanbul'dur. O yüzden o paramızı geri istiyoruz dendiğinde bakın o para ödenecek mi ödenmeyecek mi? Çünkü denetim ve o işlemlerin bu zamana kadar bütün uyarılara rağmen önlem alınmaması, izin verilmesi, o hisselerin şişirilmesine göz yumulmasının karşılığı dışarıda böyle olmayacak. Kuruşuna kadar o parayı geri alacak, göreceğiz. Devam edelim.

0: fon vurgunu arasında, toz dumanı arasında önemli bir gelişmede bir taraftan adım adım bir yere doğru gidiyor. Bu Mekke anlaşması. Mekke anlaşması nedir? Çünkü meclisten geçmediği için böyle bir şey, ayrıntılarını bilmiyoruz. Suudi Arabistan önderliğinde askerlerin oraya gönderilmesi, Türkiye'den de nakiller olduğu söyleniyor, konuşuluyor. Bu Mekke savunmasının önümüzdeki günlerde meclise de geleceği söyleniyor. Önce icraat, sonra meclis mi gelecek? Ama bakalım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne demiş?
1: Mekke Savunma Anlaşması'nda ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız yok. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de Mekke Anlaşması ile ilgili konuştu. Onu da dinleyelim.
2: Sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili, küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir fonksiyonu var bunun.
0: Bölgesel barış, küresel barış, Mekke'yi koruyacağız, Arabistan yanındayız. Tamam, bu laflar havada uçacak ama asıl mesele ne? Asıl meseleyi kimse söylemiyor. Asıl meseleyi şimdi size 2019 tarihini götüreyim ve orada Recep Tayyip Erdoğan anlasın asıl meseleyi.
3: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakru zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
0: Komiser Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı. Şimdi ne deniyor? Diyor ki müttefikimiz Arabistan'ın haklarını korumak için oradayız. Tayyip Erdoğan ne diyor? Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi, siz bunun önce hesabını verin. Ne değişti şimdi? Herkesin aklına gelen ilk soru ne değişti şimdi? Ne değişti? Onu da Trump biliyor. Barack Obama biliyor. Gelin. Tom Barack. Ha, Obama'ya girdi. Tom Barack. Adını bile söylemek istemiyorum Tom Barack'ın. Öyle düşünün. Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Önümüzdeki süreçte başımıza ne geleceğini bilmediğimiz bu Mekke ittifakı, Mekke anlaşması üzerine konuşmaya devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki konuşmasını az önce dinlettim size. Şimdi ne söylüyorlar onu da dinlettim. Ne diyor iktidara yakın gazeteler? Yeni Şafak mesela diyor ki, Kabe'yi yine biz savunacağız. 107 yıl sonra aynı topraklarda Mekke ve Medine'ye füze atamazsınız. Türkiye ve Pakistan bu amaçla yola düştü. Umarım başka ülkeler de buna katılır ve Suudi Arabistan'ı bile aşan çok büyük bir yıkım planı engellenir. Argüman bu. İyi de 2019'da bunu söylediği zaman Tayyip Erdoğan, Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi diye Suudi Arabistan'ı suçlarken o zaman yok muydu? O zaman Kabe neredeydi? Yine Suudi Arabistan'daydı. Yani yine meseleyi anlayan, eden o muhafazakar kanatta isimler de var. Abdurrahman Dilipak diyor ki, Pakistan Yemen'e hava saldırı başlatırken Husiler Riyad havaalanını vurdu. Trump Yemen'e karşı yeni bir saldırı planını konuşuyor. Türkiye meclise tezkereye hazırlanıyor. Tezkereye hazırlanıyor. Pakistan'da ve Türkiye'de tedirginlik has safhada. Yemen düşerse Kızıldeniz ABD ve İsrail'in kontrolüne geçecek. Karar AK Parti tabanı açısından bir felaket anlamına geliyor. Bu durumda ekonomik krizin üstüne bir de siyasi kriz eklenir. Mekke İttifakı, Mekke adının kullanıldığı bir Amerika-İsrail-Kushner-Dahlan senaryosudur şeklinde

0: Yani sadece 2019'da 2026 arasına baktığımızda ne değişti? Herkesin açık yüreklilikle net bir yanıt vermesi lazım. Yemen'de on binlerce insanı öldüren Arabistan nasıl oluyor da şimdi Arabistan'ın yanında Yemen'e karşı biz bir çatışma ortamına, gerilim ortamına, o sıcak savaş ortamına girmiş olacağız. Bunun önümüzdeki dönemlerde çok ciddi yankıları olacaktır. Fon vurgununda milyarlar havada uçuşuyor. Her gün yeni isimler ekleniyor. İnanılmaz bir enformasyon ve dezenformasyon pompalanıyor. Para algısını tamamen yitirdik. İş fena halde bir uyuşturma odak noktasını kaybettirme haline dönüşmeye başladı. Çok fazla trajik, önemli veya kritik habere aynı anda maruz kalınca bireylerde bir süre sonra uyuşma başlar. Kişi önemli gelişmelere karşı artık tepkisizleşir. Enflasyon yağmuru sırasında doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt edecek zaman ve enerji kalmaz. Bu da insanların manipülasyona ve yalan haberlere karşı açık hale getirir. O yüzden somut ve hakikat ne anlatmak lazım, onu anlatmaya da devam ediyoruz. Şimdi iktisatçı Nazır Kapusuz canlı yayınımızda. Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz Nazır Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi meseleyi biraz ben olabildiğince bir çerçeveden anlattım ama şimdi rakamlar çok, bir sürü şeyler söyleniyor. 20 milyar dolar deniyor, sonra başka bir rakam ortaya çıkıyor. Öncelikle şu somut şeyden başlayalım. Adalet Bakanı bir rakam verdi. Dedi ki, hı hı, 214 kişi belirledik biz. Bu 214 kişi,
1: evet,
0: elde ettiği parayı da söyledi. 214 kişinin elde ettiği parayı da geri alacağız. Onun için de bu parayı geri getirin dedi. Yani 187 milyar lirayı kazanan 214 kişiye seslendi. Bunu TMSF'ye getirin. Burada temel soru şu: hangi yasal zeminle ve geçse ne olacak? Bunun da yanıtı yok. Aslında SPK ile bu işlem yürütülseydi, oradaki kanun ve yasalarla, orada biliyoruz maddeler ne getiriyor. İşte etkin pişmanlıktan faydalanırsa iki kat, aldığının iki katını yatıracak. İşte SPK suç duyurusunda bulunacak. Böyle bir işlem varken bu TMSF eliyle bu yöntem mi, hızlı bir çözüm mü, yoksa başka bir şey mi anlatılmaya çalışılıyor bize?
1: Şimdi bence bir konuyu sadeleştirmek lazım. Bu konu böyle yasaların, kurumların dışında gerçekleşmiş bir yolsuzluk ya da insanları kandırma sistemi değil. Yani bir çiftlik banka konuşmuyoruz biz. Ya da başka zaman zaman geçmişte önümüze gelen isimlerin yaptığı yolsuzluk ve bu yolsuzluklardan, dolandırıcılıklardan daha doğrusu elde ettikleri haksız kazançları geri çağıran bir sistemi konuşmuyoruz. Haliyle neyi konuştuğumuzu önce bir bilmemiz lazım. Bu yaşanan fon krizi neredeyse 1,5 yıl sistemin içinde tüm kurumların izin verdiği, yatırım bankaları, fonlar, kişiler, portföy şirketlerin, yine bu kurumların her zaman izin verdiği ve hiçbir zaman da engellemediği borsa içindeki işlemler, Takas Bank'taki işlemlerle gerçekleşti. Yani eğer bir soygun ya da yolsuzluk varsa, o zaman önce şunu sormamız lazım. Bu yolsuzluk ya da dolandırıcılık tamamen yasal sistemdeki yasal kurumların gözetiminde nasıl gerçekleşti? Bu soru neden önemli? Çünkü ben iddia ediyorum, şu anda doğru düzgün bir hukuki yargılama olsa Emre Tezmen hemen yarın serbest bırakılır. Çünkü yasal bir soygun yaptı. Sadece bu yasal soygunu yaparken bunun çeşitli manipülatif bilgilerle, spekülatif işlemlerle bu yasal soygunu yaparken bunu zamanında, altını çiziyorum, zamanında, geriye dönük değil, zamanında, anında engelleyebilecek bilgilerin hepsi Sermaye Piyasası Kurulu'nun elinde var. Hatta bunun için bir uzman çalıştırmasına bile gerekiyor. O işlemler, o gün milyonlarca işlem olabilir.

0: bunlardaki spekülatifliği algılayacak algoritmaları da sahipler. Zaten dönem dönem KPK bu fon harici başka işlemlerde insanların işlem yasakları getirdiler, ceza yazdı. Ama her nedense bu fonun birçok işlemi bu kadar büyümesinde herhangi bir ceza olmadı. Önce bunu bir parantezi kapatalım. Haliyle şimdi geriye dönük ben bunları alacağım dediğinizde ortalığa bir sürü hukuki sorun çıkıyor. Çünkü bu kazancı elde eden insanın rahatlıkla şunu demeye imkanı var. İyi de ben senin yasal sisteminden, bankalar üzerinden fon aldım. İyi de ben senin yasal borsa işlemleri üzerinden hisse senedi aldım. Ben bu hisse senetlerine bu kadar topluca alırken, fonu alırken neden bana engel olmadın? Neden bunun risk yönetimini yapmadın? Şimdiye kadar neyi bekledin? Bu fon meselesi tahminim, tabii ki hukuki kriterlerin ne kadar uygulanacağına dair şüphelerimiz hep beraber var. Ama yıllarca sürecin bir hukuki tartışmaya, dava süreçlerine devam edeceğini düşünüyorum. En basit örnek Fatma Bekir Kayasaya'nın iade ettiği para tamamen usulsüz. Çünkü aklında STK'nın yayınladığı bir suç duyurusu yok. Basında yazıyor suç duyurusu yapıldı. Hayır. STK sırlarını kamuya açık bir şekilde bültenle duyurur. Herhangi bir bültende Fatma Betül Hanım'ın adı geçmediği sürece kendisine tanımlanmış bir suç tanımı olmadığı için, olmayan suçun da cezası olmayacağı için Fatma Betül Kaya herhangi bir anda bu parasını geri isteyebilir. Böyle bir garip dönemden geçti.
1: Birkaç gündür hukukçularla, başka isimlerle de bunu sorguladık. Hepsine aynı soruyu sordum. Evet, bu parayı geri alabilir diye söyledi.
0: Alabilir. Yani hatta faiziyle alacaktır. Yani içeriye koyduğu parayı rahatlıkla alabilir. Sadece şu anda kamuoyunun tepkisini gidermek amacıyla yapılmış şeyler. Hala bıraktık 1,5 yıl boyunca STK'nın görevini yapmasını. Biz Fatma Betülkaya'yı Ümit Özdağ'ın duyurmasıyla akşamında patlayan süreçte biliyoruz. Neredeyse 2 hafta oldu. 2 haftadır bir insan da kendi suçunu kabul ederek başsavcılığa ifade verip bu parayı da iade etmesine rağmen hala neden bülten yayınlanmadı? Şimdi bu bültenin yayınlansa da bundan sonra öyle garip bir şey ki bu bir istisnai bir durum var. Yani sizi kamu otoritesi yakalayamıyor, öyle bir soruşturmanız yok, savcılık soruşturmuyor. Siz bir gün metanet getiriyorsunuz, ya ben bu parayı dolandırdım, haksız elde ettiğimi düşünüyorum, geri iade etmek istiyorum derseniz size ceza davasından kurtarıyor. 3-5 yıl cezadan yargılanmaktan. Ama böyle bir durum da yok. Yani kamuoyu 15 gün boyunca tartışmış, SPK'nın, yani cezanın haberi var, yapmamış. Böyle bir yöntem de olabilir ama bu bile hukuksuz hala. Önce STK bülteninde yayınlamaları lazım.
1: Şimdi bir hesaplar çok var. Şimdi fon vurgunuyla birlikte bir sürü borsayla ilgili bu hiç ilgilenmeyen bir insanın çok bilmediği bir sürü kavramlar da dönüyor. İşte üst fonlar. Mesela şimdi bakan açıkladı. Dedi ki benim hesabım var orada ama diyor sukuk. Ömer Bolat, Ticaret Bakanı, sukuk hesabındaydı diyor. Orada ailemin ve işte bizim ticaretten elde ettiğimiz 37,8 milyon lira tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk hesabı niteliğinde yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır diyor. Şimdi yine Cevdet Yılmaz açıkladı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. O dedi ki benim özel kalem müdürüm işte arkadaşlarıyla bulmuş 7 milyonu gitti orada, içeride kaldı dedi. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Nihat Zeybekçi benim param içeride kaldı. Bir taraftan da böyle bir mağduriyet durumu oluşmaya başladı. Bunlar normal hareketler mi?
0: Şimdi en baştakini söyleyeyim. Her şey normal. Her şey yasal. Sıkıntımız burada zaten. Her şey yasal. Ya bu fonlar açılmış, bir sürü kağıdı almışlar. O kağıtlarda ters hareket yapılmasın diye gidip o şirketleri de satın almışlar. o şirketleri de alıyorlar ki ortakları başka bir hareket yapmasın. Şimdi haliyle bunlara engel olmadığı sürece ortada ciddi birbirini şişiren balonlar sistemi var. Bu balonun cazibesine de katılıp başta haberli olup beraber davranıp kazancını erken alan var. Kazancını burada bırakan var. Haliyle de şirketler mağdurlar da var ama bu mağdurların aynı zamanda 250 milyon TL yatıran bir insan, yani şimdi asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde bir mağdur değil. 250 bin lirasına daha vahşi bir kar elde etme amacıyla burada. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani AKP'lilerin işte bizim aramızda böyle insanlar olmaz demesinin ben biraz da garip bir alt okumasını yapıyorum. Ya beni, bana niye haber vermedin gibi bir şey.
1: Ya benim niye haberim yoktu reaksiyonu.
0: Ben niye 7 milyonumu yatırdım. Başka bir bakan, eski bakan yardımcılarından biri 100 milyonu batmış fonda. 100 milyon dert değil diyor. Nasıl bir dert değilse o para. Kandırılmış olmak için çok üzüyor diyor.
1: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı evet. Mustafa Aksu.
0: Ama şeyi gözden kaçırmamak lazım. Şimdi biz bunları ya kendi beyanlarından duyuyoruz ya da muhalif vekilleri kendilerine gelen ihballardan şunun şu kadar parası var, bunun bu kadar parası var diyor ve bazen de yanılabiliyor. Ama mesele şurada. Bu tüm kayıtlar SPK'nın elinde var mı? Var. MKK'nın elinde var mı? Var. Kim ne kadar almış, ne kadar kazanç elde etmiş? Bu kazançlarda fahiş ve anlamsız tutarlar, işlemler olanları tespit etmek, burada siyasetçilerin olup olmadığını tespit etmek, yani ben hiç anlamıyorum ama iyi kötü bir finans geçmişim var, masak eğitimleri verdim, bana sadece 6 saat versinler hepsini dökelim. Ama biz 20 gündür bunların kim olduğunu bilmiyoruz, sürekli isimler magazin gibi speküle ediyor. İşte bir bakan hakkında muhalif milletvekili bir şey diyor. O babası çıkıyor. Aa bak gördün mü? Siz zaten hep iftira atıyorsunuz. Ya biz muhalifler olarak muhalif milletvekilleri ya da gazeteciler ya da ben iktisatçı olarak bu izi aramak zorunda değilim ki. Bu bilgi zaten sende var.
1: Olduğunu şuradan da biliyoruz. Dün Mayhemir Göktaş Aile Bakanı açıklama yaparken bu benim babam değil ama bu kişi şurada şurada diye adres göstererek isim olarak gösterdi. Bu bilgiye ulaşamazsın. Normal bir kişi, yani eğer savcılık makamı değilse ve SPK'da değilseniz, takas bankta değilseniz bu bilgiye kimse ulaşamaz. Ama elinde böyle bir bilgi var ki o kişinin nerede olduğu, hangi ilde olduğu, hangi işlemi yaptığı, ne kadar bir para yaptığına dair bir bilgiye sahip. Doğal olarak bu liste ellerinde var ve biliyorlar. Biz ayıklanmış haliyle ya da yem atılmış haliyle bir şey tartışıyor konumunda kalıyoruz.
0: Ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bilgiye benim ulaşmam 6 saatte bir iktidar bakanının ulaşması herhalde 1,5 dakikasını almıştır. Dediğim gibi bu konuda şeffaf olmadığın sürece, spekülatif kazançları açıklamadığın sürece biz aslında tüm yasallığın içinde işlem yapan herkesi de suçlayan bir konuma geliyoruz. Ben çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi bu fon piyasası batan eden, çünkü fon piyasasının 1/5'i. Şimdi 1/4'ünde işlem yapan insanlar hala devam ediyor değil mi? Tasfiye olmamış fonlarda. Paralarını yatırıyorlar, birikimlerini, şirketler uzun vadeli yatırımlar. Şimdi kim güvenebilir ki? Kim bireysel emeklilik sistemine koyduğu fonda o fonun kazandığı böyle %40 yerine %150 kazandığı zaman hadi sen bana bunu getir demeyeceğini kim düşünebilir ki? Bu ciddi anlamda finansal piyasaları riskini de sistemik bir krize girmesinde yol açan işlemlerdir. Yapılacak şey bellidir. Sonuç olarak bir düzenek kurulmuştur. Bu düzeneğin kamudaki tüm kurumlardaki yetkili insanların acilen görevden alınması gerekir. Yerlerine kurum içinden dışarıda.
1: O kurumları sayabilir misin Nazır Bey? Borsa İstanbul.
0: Başta Sermaye Piyasası Kurulu. Borsa İstanbul.
1: Takas Bank.
0: Takas Bank. Merkezi Kuruluşu BDDK. Bu beşli ayak birbirleriyle ilişki ve birbirlerini denetleyen, birbirlerinin işlemlerini de kontrol eden kesinlerdir. Ama buradaki gariplik şurada. Şimdi sermaye piyasası kurumu aslında bir üst kurum. Borsa İstanbul'un da üst kurumunda. Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri kontrol etme yetkisi var. Ama Borsa İstanbul'un başındaki insan, başkanı, Türkiye Varlık Fonu'nun başkanı. Erdoğan'ın adına vekalet ediyor. Siz Erdoğan adına vekalet eden Erişah Tekcan'ı nasıl denetleyebilirsiniz ki? Ya da başkan vekili tüm bu kurumları denetleyecek denetleme kurulunun başkanı. Şimdi bu kadar çapraz ilişkiler veya sizin denetleme yetkiniz olduğunuz insanlar sizi görevden alma yetkisine sahip insanlar. Ben bu çapraz ilişkilerin de böyle bir hata olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu başkanlık sisteminde bu tip, yani sadece çift maaş alsınlar diye değil. Aslında sistem bir şekilde kitleyen ve herkesi birbirinden sorumlu olan ve kendi başına hareket etmesini engelleyen, kendi başına da derken yani ben bir bürokratım, namuslu bir insanım. Burada spekülatif bir şey görmek istiyorum, görüyorum. Müdahale etmeye çalışıyorum ama müdahale ettiğin anda seni oradan görevden alacak insana müdahale etmiş oluyorsun. O yüzden senin müdahale etmemeni de sağlıyor. Böyle kitleyen bir sistem yaratılıyor. Önce bu sistemin, bürokratik tüm sistemdeki insanların görevden el çektirmesi lazım ki bu soruşturmanın, bu fon yolsuzluğunun hangi iktidar ilişkileri ve hangi ticari ilişkilerle yapıldığını araştırması lazım. Biz daha şuna gelemedik. Burada hangi kara para ayaklandı? Daha ona gelemedik, o soruya.
1: Tabii aslında şöyle bir şey, doğru bir önermem olacak. Şimdi 554 bin kişi diye açıklandı bir hafta önce. İyi de bu 554 bin kişi kaç lira yatırdı? Bunun da rakamı bellidir. 554 bin kişi belirlendiğine göre
0: Hepsi belli.
1: Kaç lira parayla oraya girdiği bellidir. O para şimdi 20 milyar dolar deniyor. Onu karşılamıyorsa aradaki bütün fark başka bir şeydir.
0: Tabii ki. Bütün fark arada başkalarının aldığı karlardır. Şimdi biz 20 milyar dolar konuşuyoruz ama bu fonların büyüklüğü şeyde Ağustos sonunda 35 milyar dolardı. Yani arada bir böyle 20-25 günlük sürede zaten bir çıkışlar da var. 10-15 milyar dolarlık. Şimdi mesela şimdi ben şey değilim, hani sistemdeki bilgileri yok. Ben iktisatçı olduğum için yapabildiğim tek şey şu. Verileri, kamuya açık verileri, yani anonimleştirmiş verileri, kişi kişi değil de işte 125 bin kişi, 129 bin kişi verileri, onların karşındaki bacaklarını inceleyerek paranın yönünü bulmaya çalışırım. Beni bulduğum paranın yönü şu: yaklaşık 700-800 kişi bu fon krizi patlamadan yüklü bir şekilde yaklaşık 200-250 milyar arasındaki TL'yi çekmiş. Benim bulduğum şey bu. İşte bu insanlar aslında hem iktidarın içinde bu fonun krizinin gelebileceğini, neler olacağını bilebilen başka insanlar. Küçükler çekmemiş mesela, büyükler çekmiş. Küçükler o 16 Eylül'den itibaren ekranların başlarına koşmuşlar, hemen parasını kurtarmaya çalışmışlar.
1: Yani bu söylediğiniz 700-800 kişi bir şeylerden haberdar ve organize bir şekilde hareket ediyorlar anlamına da gelir bu.
0: Yani işte bunları tespit edemeyiz diyorum ya, bende kişi kişi liste yok.
1: Ama ortada böyle bir rakam var, bir de oradan çıkış var net.
0: Tabii orada fon sayılı, bu fonlara katılımcı sayılarını takip ediyorsunuz, karşıdaki bakiyeyi takip ediyorsunuz. Bakiyenin anlık kırılma, yani karşıdaki tutarla aklın, normalin eşleşmediği yerler düşüyor. Yani 500 kişi düşmüş mesela, 130 binden 129 bin 500'e düşmüş ama çıkan para karşı tarafta bir günde 30 milyar. Diyorsunuz ki o zaman birileri yüklü çıkmaya başlamış. Bir gün 17 milyar çıkmış, bir gün 25 milyar çıkmış. Ama dediğim gibi bunları anlayabilmek ve açıklayabilmek çok kolay. İnanılmaz derecede kolay. Bakın, inanılmaz derecede kolay. Ama günlerdir biz isimler açıklanmadı, bu ilişkiler açıklanmadığı için bir sürü spekülatif bilgi ve magazinsel tartışmaları izliyoruz.
1: Ve ana konudan da uzaklaşılıyor böyle olunca da.
0: Tabii kim vardı kim yoktu. Doğru. Onun ismini öyle yaptı. Ya. Sen müşterisi sen istifa et. Yok ben istifa edeyim.
1: Zaten şöyle
0: bir tartışma.
1: Şöyle bir şey var. Yani şimdi 3 tane isim söyleyeceğim size. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Fatma Betül Sayan Kaya. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Nihat Zeybekçi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı. Bir şekilde bu fon içinde isimleri geçti. Ve doğruladı. Zaten bu bir şeyi gösterir. Sonra da bürokrat kısmı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı, işte atamayla gönderilmiş danışmanlar var, bürokratlar var, bakanlar söylüyor, ister hesabın adları başka olsun, bilmem ne olsun, orada var. Şimdi bu bir çerçeve, bir şey zaten belirliyor. Benim son olarak sizden öğrenmeyim şu, bu fon vurgunudan bugüne geçen zaman içerisinde neredeyse bir aya doğru gidiyoruz artık, 16'sında bir ay olacak. Bir iktisatçı olarak sizi ne şaşırttı? Hani baktığınızda, çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu diye de söz ediliyor. Neye şaşırdınız en fazla? Ya bu kadar
0: ben
1: da olmaz dediğiniz bir şey oldu mu?
0: Neye şaşırdım? Herkesin bu kadar çok şaşırmasına şaşırdım. Açık söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Yani tabii.
1: Ama ben yine de ben mesela söyleyeyim bu kadar şuna çok şaşırdım. Abi bu kadar cesur nasıl olabiliyorsunuz? Çünkü orada her şey kayıtlı.
0: Anlıyorum.
1: Silme şansı yok. Hiçbir şekilde yok. Bu ortaya çıkar. Basa yarın. Dijitalde hiçbir şey kaybolmaz.
0: Yok. Ben sizin gibi düşünmüyorum.
1: Nasıl bu kadar pervasız olabilirdi?
0: Yok. Sizin gibi düşünmüyorum. Ben eğer bu olaylar açığa çıkmasaydı bunun maliyeti onun içinde olan insanlara yıllara yayılarak yedirilebilirdi. Bence fon sahiplerinin de biraz planı buydu. Yani kastettiğim şu. Sizin orada 20 milyar dolar TL karşımızda 20 milyar dolarız yok TL. Türkiye'de enflasyon %30. Fonlar artık değer kazanmazsa bir sene sonra değeri %30 aşağı düşecek. Bir sene sonra geriye düşecek. Bir sürü insan bıkacak, satacak. Bir sürü insan lanet olsun diyecek. Belki yeniden döner deyip parasını bekletecek ama parası eriyecek de. Bence fon sahiplerinin de planı zaten buydu. Yani ben doldurdum ama Türkiye'de %30 enflasyon var. Artık ben karımı aldım çıktım. Size de emanet ettim bu değersiz varlığı. Siz o 100 liralık varlık elinizde 1000 lira zannediyorsunuz. 1000 lirayı sürekli elinde tutmanın maliyeti seneye 700 lira olacak.
1: O zaman şimdiden benim aklıma şey geldi. Yani enflasyon bir zorunluluk değil tercih.
0: Yani o kadar dolaylı bakmayalım. Yani bu fonda bu vurgun yapıldı diye Türkiye'de yüksek enflasyon yok. Türkiye'de ama...
1: Hayır, oradan kazanç sağlama üzerine kurulu bir sistem oluşabiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Tamam, ben o zaman şunu rahatlıkla söyleyeyim. Genel tezlerimde de var. İktidar böyle bir fon şişmesine neden izin verdi? Zimmi olarak kendi ekonomi politikalarına yaradığı için verdi. Yani parayı sıkılaştırmaya çalışıyor. İnsanlar dövize gitmesin. Şimdi insan bizden daha yüksek getiren bir fona parayı yatırırsa tam iktidar politikasına uygun. Borsa aşağıya gitmesin. Bu insanlar 30-40 tane hisseyi sürekli tavan yaparsa borsa da aşağıya gitmiyor. Haliyle iktidar yani ben tabii bunları bilemem. Bunları anlaşarak beraber mi karar verdiler? Siz böyle girin piyasaya fonları toplayın biz size izin vereceğiz. Bu bizim de işimize yarıyor. Ya da bu ekip müşteri yapıyorlar fark ettiler. Müdahale edelim dediğinde Mehmet Şimşek'in ya da Erdoğan'ı kulağına biri efendim biz buraya müdahale edersek bunlar aslında iyi bir şey yapıyor. Piyasadan 20-30 milyar dolar çekiyorlar. Bu dövize mevize giderse bu politikalarımız patlar da demiş olabilirler. Bunun en basit örneğini bazı paylaşımlarında yazdım. Şimdi bu fonlar ufak ufak büyümeye başlarken en büyük büyümelerini 19 Mart haftasında yapıyorlar.
1: Öyle mi ne?
0: 19 Mart 2025'te İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün. Hmm. Yani düşünsenize borsa %8 düşmüş. Hisse senetlerin hepsi zararda. Bilir de diyor ki müsaade edin biz piyasaya 60-70 milyar TL'yi sokalım. Bu hisse senetlerine yüklü alımlar yapalım. Bu fonlara bu hisse senetlerini koyalım. biz buradaki para kaçışını kurtarabiliriz. Tam 19 Mart'ta dünya kadar hisse hepsi düşmüşken ertesi gününde tam da Terra'nın en çok aldığı 10 tane hissede kesintisiz tavan süreci başlıyor. Şimdi bu iktidarın işine yarayan 19 Mart operasyonun insanlara yük olmadığını gösteren, yani ben bu operasyonu yaptım ama etkilenmedim diyebileceği inanılmaz bir akış. Şimdi buna da bağlayabiliriz ama
1: İlginç.
0: İktisatçı olarak benim elimde delil yok. Yani ben sadece grafiğin yönüne bakıyorum.
1: Evet, grafik yani bazı şeyleri çakışınca ama, tarihler bir şey anlatıyor.
0: Ama Terra'nın en çok topladığı hisseyi tek bir hisse bazına getiriyorum. Onun tek bir grafiğini yapıyorum. O grafik dimdik yukarı gidiyor. Şimdi burada bir zaman ve uyumsuzluğu var grafikte, zaman uyumsuzluğu. Bu bir iktisatçı olarak benim dikkatimi çekiyor. Fonları da yapayım dedim, yani bu bir tesadüf mü? Baktım fonlar da aynı. Fonlar da o dönemde Borsa İstanbul'u aşağı giderken o fon büyüklükleri çok hızlı bir şekilde Mart 2025'ten bu yana çok hızlı bir şekilde ilk iğnesini, en büyük iğnesini o zaman yapıyor. Haliyle de iktidarın ekonomi politikalarına da uyumlu bir şeydi bu fon. O yüzden de bu kadar yataldı. O yüzden de hiç müdahale edilmedi. Ama şimdi geriye dönüp burada işlem yapan herkesi yolsuzlukla suçlarsanız, paranızı el koyacağız derseniz bu başka bir şey olacak. Ama şunlara el koymak lazım. İktidarla ya da bu şirketlerle karşılıklı anlaşmalarla bu iş kazançları elde etmişsiniz. Fatma Betül kıyaslarındaki tam böyle. Tam dipten alıyorsunuz, zirveden alıp satıyorsunuz. Zirveden o kadar 250 bin lot satmak demek o gün o hissenin taban yapması demektir. Günlerce taban yap. O kadar derin bir hisse değil çünkü. Ama karşı taraf diyor ki ben senin sattığın her şeyi alacağım. Almadığı gün Fatma Betül Kaya'nın 163 milyon vardı ya.
1: Evet, evet.
0: 10 milyona düşerdi. Karşı taraf buna onun garantisini veriyor. Şimdi bizim burada bakmamız gerekiyor.
1: Garantiyle o kadar parayla oraya girebiliyor o zaman.
0: Giriyor. Satması da garantiyle oluyor. Siz uyku uyuyabilir misiniz ya? 163 milyon, 2 milyar olmuş hala rahat rahat uyuyorsunuz. aşırı değerlenmiş bir kağıt. Hani böyle karlı falan değil. Hatta şeye baktım. Fatma Betül Kaya aldıktan sonra şirket 6. ay bilançolarını açıklamış. Rekor zarar açıklamış. Rekor ve zarar açıklayan bir şirket milyarını duruyor. O dönem 2 milyar şirketin öz kaynağından daha fazla. Ya gidip o şirketi satın alabilirsiniz tamam mı?
1: Değil mi? Hissesini alacağını şirketi alırsın.
0: Evet. Yani gözünüz hiç kıpırdamadan rahat rahat uyumanız imkansız. Eğer uyuyabiliyorsanız ben buradan tüm ekonomi yönetimine şunu öneririm. Fatma Betül Kaya sayıyı bir kadro atayım. Amerika'daki piyasalarda işlem yapsın. Kazancı hazineye kalsın. Bir yılda tüm Türkiye ekonomisi iyileşir. Acayip bir pazar var orada. Bu kadar becerikli bir trader olmak imkansız. Dünyada örneği yok. Bakın dünyada örneği yok. Yani beceri bir bunu trader aslında yapsaydı hakkında başarı hikayeleri yazılan kitaplar yazılması lazım. Demeye getirirsem konuyu dağıtmazsak burada önemli olan bu fon vurgunun da kazançları siyasi ilişkilerle yapanların teşhir edilmesidir. Yoksa yakalayıp ne kadar kazanç, tabii ki haksız kazanç, abart, aşırı bir kazanç ama bu yasal, bu yasal sistemde sen yaptın. Sıkıntı orada.
1: Göz yumdun, denetlemedin, izin verdin.
0: Evet, biz çiftlik banka konuşmuyoruz.
1: Anladım, farkı bu kadar aslında net.
0: Net çok... yani.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa, süremiz bitti zaten.
0: Ha yok, dönüp dönüp aynı şeyi.
1: Tamam, tamam. Çok teşekkür ediyorum var. Katıldığınız için.
0: Rica ederim.
1: En azından benim için çok önemli bilgiler verdiniz. Biraz daha farklı bakmama yol açabilecek bilgiler de oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Tamam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İktisatçı Nazır Kapusuz'la konuştuk. Uzun bir konuşma oldu. Ama bir taraftan da öyle şeyler söyledi ki, anlattı ki fon vurgunun da bambaşka bir çerçeveye doğru gitti. Her şey 19 dikkat çekti. Oradaki yükseliş ve bütün bu denetimsizliğin, göz yummanın aslında bir şey olabileceğini, bilinçli olabileceğini, bilinçli olabileceğini de bize anlattı. Bu açıdan da önemli bir görüşme oldu Nazır Kapusuz'da. Şimdi bu fon meselesini konuşmaya devam edelim. Devam ederken şurada şimdi hesaplar gidiyor. O hesaplarla birlikte bir sürü iktisadi kıramlar hayatımıza girmeye başladı. Yani borsayla hiç hayatında ilgisi olmayan birçok insanın hayatında bir sürü rakamlar olmaya başladı. Bir sürü ifadeler olmaya başladı. Onlardan birisi de soğuk cüzdan. Hani 8 milyar dolar iki soğuk cüzdanla yurt dışına uçuruldu mu sorusu var. Şimdi bu soruyu soran vergi hukuku uzmanı, ekonomist ve Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay. Canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum.
1: Hoş geldiniz Cevdet Bey. Şimdi hoş bulduk. 8 milyar dolar rakamlar o kadar çok oldu ki gerçekten rakam algımızı yitirdik. Ben yitirdim en azından. Yani hiçbir rakamı böyle doğru kendi gerçekliğinde anlatamaz hale geldim ama biz biraz hem sadeleştirelim sizin bilginizle. Şu soğuk cüzdan nedir öncelikle? Hani iktisadi bir şey midir yoksa bir vurgun biçimi midir? Herkesin yapabileceği bir şey midir? Gerçekten soğuk mudur? Nedir bu soğuk?
2: Komplike bir hareket. Çok iyi bilmek gerekiyor sistemi. Dijital varlık transferlerinin gerçekleştirildiği ve bunun da bir soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarılabilme sisteminin oluşturduğu bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Soğuk cüzdanla paralar yurt dışına mı gider hep?
2: Evet, evet, evet.
1: Ha, yurt dışına çıkarma yöntemi parayı. Tabii, yasal mıdır tamamen?
2: Yani şöyle, kripto paralar kısmında bunun yasal mevzuatta belirli bir açısı var ama çok yüksek tutarlar. Bu kadar yüksek tutarların dışarı çıkarılması konusunda zaten MASAN ve SPK'nın olayı hemen durdurması ve sorgulaması gerekir. Bu kadar yüksek tutarı çok rahat dışarı çıkaramazsınız. Çıkaramamalısınız da zaten.
1: Yani soğuk cüzdanın kontrol mekanizması kim?
2: SPK.
1: SPK
2: yasası kurulu ve MASAK'ın da takip etmesi gereken bir konu. Çünkü başka türlü izini süremezsiniz. Ama nereden yakalayabilirsiniz bunu? İlk etapta dijital varlık transferi gerçekleştirirken kimin lehine bu transfer gerçekleştiriliyorsa oradan olayı yakalamanız gerekiyor. Çünkü oradan artık soğuk cüzdana aktarıldığı andan itibaren onu artık fiziken takip etmeniz, yurt dışına çıkarmanız mümkün olduğu için fiziken takip etmeniz biraz artık zor oluyor. Şimdi benim anlattığım olayda da biz bunu sorduk.
1: Evet, bu 8 milyar dolar.
2: Evet. Evet.
1: İki soğuk cüzdanla yurt dışına nasıl gitmiş?
2: Evet. Dedik ki 3 milyar dolar, 5 milyar dolar, toplam 8 milyar dolar. Yani bu kadar yüksek bir tutar nasıl yurt dışına çıkarıldı? Bu konuda ciddi iddialar var. Belgeler var. Dedik ki Özata Denizcilik olduğu iddia ediliyor. Bu transferlerle ilgili sorumlu olan şirketin de. Bunlar doğru mudur dedik. Bu transferlerden devletin, MASAK'ın, SPK'nın ve ilgili diğer kurumların haberi var mı diye sorduk. Bu şirket hakkında bugüne kadar hangi incelemeler yapıldı diye sorduk. Hangi hesaplar ve dijital varlık hareketleri takip edildi? Bu transferler ne zaman gerçekleştirildi? Soğuk cüzdanlara aktarılan varlıkların akıbeti nedir? Yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen bu varlıklarla ilgili herhangi bir tedbir uygulandı mı? Bunları soruyoruz. Bu şirket hakkında ne yapıldı diyoruz. Bu transferlerden devletin haberi var mıydı diye soruyoruz. İvedilikle de bir açıklama bekledik. Şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
1: Haberi yani olmaması mümkün mü?
2: Nasıl?
1: Haber olmadan yapılması mümkün mü? Bavulla
2: mümkün
1: gitmiyor.
2: Değil.
1: Gemiyle gitmiyor. Uçakla gitmiyor. Doğal olarak dijital gönderildiğine göre kayıtta.
2: Tabii bizim bu açıklamalarımızın arkasından ben bunu salı günü ve perşembe günü biraz daha perşembede detaylandırarak genel kurul konuşmalarında da dile getirdim. Sosyal medyada paylaştım. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir açıklama yapmış. Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığını görüyoruz demiş. Bakın bu fonlar artık yani ne diyeyim size, uyuşturucudan elde edilen paraların, rüşvet paralarının, organize suç örgütlerinin paralarının, suçtan elde edilmiş gelirlerin aklandığı bir sistem olmuş. Bu paralar bu sisteme girip olağanüstü bu fiyatları şişirip bu şişen fiyatlardan da halka tabiri caizse O kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama yüksek fiyattan halka satıp halkın cebinden bu kadar milyarlarca dolarların çıkmasına sebep teşkil ediyorlar. Şimdi hiç açıklamadım, biraz daha detaylandırayım müsaade ederseniz.
1: Buyurun, buyurun.
2: Bu konuyla ilgili 2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutar dijital varlık transferi hazırlanması talimatını Özata yetkililerinden kim verdi diye soruyorum buradan.
1: Tekrar eder misiniz?
2: 2 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı yüksek tutarlı, yani 3 milyar dolar ve 5 milyar dolar dijital varlık transferinin hazırlanması talimatını Özata yetkililerinden kim verdi? Bu hedef cüzdanların kimler tarafından kontrol edildiğini de soruyorum şimdi detay. Biraz teknik olacak ama bu teknik sorudan ilgililer ne olduğunu anlayıp bunun takibini daha rahat yapacağı için affınıza sığınarak
1: soruyu
2: da sunacağım. Operasyonlar için Ethereum ağı üzerinden USDT ERC-20 altyapısı kullanılıp USDT token kontratıyla eşleşip eşleşmediğinin kontrol edilerek 3 milyar dolar ve 5 milyar dolarlar kimlere transfer edildi? Bakın tarih verdim, teknik biraz detay verdim.
1: Evet.
2: Bu konunun araştırılması ile ilgili de biraz yetkililere yön çizmeye gayret ediyorum. Bir de Dilan Top kimdir diye sordum. Kimlerle bağlantısı vardır diye sordum. Bu para transferleriyle bir ilgisi var mıdır diye sordum. Yani Mustafa Bey bakın.
1: Kimdir Dilara Altıntop?
2: Araştırırlarsa geçmiş dönemde Türkiye'den dışarıya çıkarılan paralarla ilgili belirli suçlara karışmış bir kişiyle ilgili bağlantısını bulacaklar. Ve bu bağlantının da Özata denizcilikle de ilgisini bulacaklar. Ve transfer mekanizması içerisinde de bu kişinin çok kilit rol aldığını görecekler. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çünkü önümüzdeki dönemde daha detay açıklamalar yapacağız. 8 milyar dolar, yaklaşık 400 milyar TL. Mustafa Bey, 400 milyar TL. Bununla ne yapılabilir biliyor musunuz? 16 milyon 983 bin emekliye her birinin 23.552 TL ikramiye alması sağlanabilir. En düşük emekli aileye ne kadar? 23.552 TL. Böyle bir rakamdan bahsediyoruz. 2026 yılının bütçesindeki toplam faiz giderinin 2 trilyon 742 milyar olacağı tahmin edilmiş. Biraz daha yüksek olacak. Bu tutarın 7'de biri, yani bu faizin 7'de birinden kurtulabilirdiniz. %14.50'si yaklaşık. Ülkemizin bu kadar paraya ihtiyacı varken bu kadar kaynağı nasıl heba ettirirsiniz ya? Yani vatandaşlarımız bize soruyor, paralarımızı nasıl alacağız diyor. Şimdi kuruşuna kadar bu paraların ödenmesi gerekiyor. Bir kanun getiriyorlar şimdi. Önümüzdeki çarşamba 14'ünde saat 10'da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşeceğiz. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifi. Yani bu kanun teklifi hiç yeterli değil. İnsanlar
1: şu anda TMSF'ye gönderilen paraları gönlünüzden ne koparsa fonunun yasal şeyi sonradan mı oluşturulacak?
2: Evet. Burada tek olumlu taraf şu var. Gördüğüm kadarıyla 5. madde. Önümüzdeki hafta çok daha detay tartışacağız bunu. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna 6183 sayılı amal alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunla ilgili ukamo alacaklarının tahsil edilme yetkisini veriyorlar. Geçmişte İmar Bankası'nda kullanılıyor.
1: Evet, daha önce yurt dışında da olsa her şeyi getirme ve o konudaki şeyini kullanma anlamında ama
2: evet.
1: Ama şimdi ama burada da, Fatma Betül Sayankaya bu parayı yasa olmadan gönderdi.
2: Evet, yasal olmadan gönderdi.
1: O zaman geri alacak.
2: Evet. Yani şu anda zaten bu kanunla hakkında soruşturma talebi açıp savcılık konusunda
1: bir suç duyurusu yok. Hakkında bir suç duyurusu.
2: Evet. Suç duyurusunda bulunulmadığı için şu anda etkin pişmanlık zeminiyle ilgili olarak da sıkıntılı durumlar var. Yani hukuki prosedür de bunun da altyapısı da çok sağlam değil şu anda. Onu da öğrendiğimiz kadarıyla 1.8 milyarını geri iade etmiş. Demek ki oradaki noksan kısımda şu, bu fondan bu parayı elde ettiğinde başka bir fona, yani telefonunda da değerlendirmiş. Oradaki kazancını bilmiyoruz, görmüyoruz. 163'ten 2.2'ye olan aradaki farkın ödendiğini görüyoruz. O aradaki faiz gelirinin de ödenmediğini görüyoruz. Yani burası da sakat bir pozisyonda esasında. Ama en azından hızlı bir şekliyle Burada bir ödeme yapılmış diye de mutlu olmaya çalışıyoruz ama mutlu olunacak da bir şey yok. Devletin bütün bunların üzerine süratle gitmesi gerekir. Fahiş gelir elde edenleri mutlaka tespit etmesi gerekir. Biz bir yol daha çizmeye gayret ettik. Soğuk cüzdanlarla dışarıya çıkarılan paraların tespit edilmesi gerektiğini. Bakın bir kalemde iki parçada 400 milyardan bahsediyoruz.
1: İnanılmaz.
2: 8 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu olağanüstü bir para. Buradan ilgililerin bunları tespit etmesi mümkündür. MASAK'tan, SPK'dan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, devletten bu işler kaçmaz. Yeter ki kararlılık da üstüne gidilsin.
1: Bu sorularınıza yanıt verilmezse ne olacak?
2: Bu sormaya devam edeceğiz.
1: Çok somut şeyler soruyorsunuz.
2: Evet,
1: belli ki bu bilgiden gelen bir sorudur,
2: tabii
1: sorular.
2: Ki, tabii ki, tabii ki. Tabii.
1: Bir bilgiden, belgeden gelen bir sorudur bunlar.
2: Kesinlikle emin olabilirsiniz.
1: Bu 8 yani. Milyar, bu 8 milyarı izini siz bırakmazsınız. Peki
2: izini bırakmayız. Gittiği yere kadar da takibinin ilgililerce yapılmasını talep ederiz. Buradan da biliyorsunuz uluslararası istihbarat örgütleri var. Mali istihbarat birimleri var yani. Egmont diye 193 ülke üye, bizden de MASAK buraya üye. Şimdi bu ülkeler de koordineli bir şekilde hareket edip kimlerin nereye ne para kaçırdığını tespit edip bulabilirsiniz.
1: İstenirse bu para geri alınabilir mi? Şu anda yurt dışına çıktı ya soğuk cüzdanla ve belli ki işte bir yasal boşluktan ya da oradan faydalanıldı gitti. İstenirse şu andaki elde bulunan yasalarla, yetkilerle bu para geri getirilebilir mi? 8 milyon.
2: Evet, bu kişileri tespit ederseniz bu kişilerin kimler olduğunu, şirketin kimler olduğunu, soğuk cüzdan alıp dışarı gidenlerin kimler olduğunu, dijital transferlerin kimlerin lehine yapıldığını, onun için bu ismi verdim. Bu isimleri tespit edip paranın izini takip ederseniz şu kanun teklifinde de 6183 sayılı kanunla bunlara el koyma, bunlara yurt dışında da olsa gidip geri alma, mal varlıklarına el koyma yetkisi de olacağı için banka hesapları da dahil. Çünkü güzel de bir hukuk ordusu kurmak lazım bu konuyla alakalı. Hızlı çalışacak bir hukuk biriminin de mutlaka TMSF'nin altında organize planlı bir şekilde çalışması lazım. Gerçekten her şeyi araştırarak, bularak, hukuk kuralları içerisinde de hızlı aksiyon alarak, yasal prosedürlere de uyarak bunlarla netice alacağımıza ben inanıyorum. Ama bunun için de kararlı bir otorite gerekiyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün ilgililerin bunun üstüne gitmesi gerekiyor. Ben açıkça şunu söylemek istiyorum buradan. Bu hani 850 milyar deniyor ya, şimdi bahsediliyor. Gerçi borsada da çok ciddi bir düşüş oldu. Bu bir ay içerisinde 116 milyar dolarlık bir borsanın değerinde düşüş oldu toplam piyasa değerinde. O da ayrı bir tarafta duruyor. Umarım yükselecektir. Bütün bunların kararlılıkla takip edilmesi gerekiyor. Eğer siz kararlılıkla takip eder, tahsilatınızı yaparsanız inanın bunun çok daha üstünde devletin ben tahsilat yapacağına inanıyorum. Bunu TMSF hesaplarından da görebiliriz. Tasfiye alınan fonların kıymetlerinin satışından da görebiliriz. Çünkü bunu niye söylüyorum? Suç elde edilmiş gelirlenmesinde da bu sistem kullanıldığı için söylüyorum.
1: Anladım.
2: Az önce saydığım bütün gelirler bu sistemde aktanmaya çalıştığı için de söylüyorum. Kararlılıkla gidip vatandaşımız bütün paralarının ödenmesini bekliyor. Sadece likit fonlar değil, hisse senetlerinde olanlar da, işte nitelikli yatırımcılar da, kıdem tazminatın işçi ücretlerini yatırmış KOBİ'ler de, şirketler de bu paranın kendisinin ödenmesini bekliyor. Kuruşuna kadar ödenmesi gerekiyor. Biz de vatandaşımızın kuruşuna kadar ödenmesiyle ilgili bu alacakların her zaman arkasında olacağız. Yasal olmayan konularla ilgili de duvar gibi dimdik duracağız. Yıkılmadan bu konuyu takip edeceğiz. Ne olursa olsun.
1: Peki.
2: Sonuna kadar gideceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Cevdet Bey, çok önemli ayrıntılar verdiniz. Şu açıdan da önemli. Biz fon vurgununda belli bir şeye kilitlenmişken aslında diğer tarafta bambaşka bir yöntemle buradaki varlıkların, paranın soğuk cüzdan yöntemiyle dışarıya götürüldüğünü ve buradaki ilişkiler anında ortaya çıkarılması gerektiğini hem sorularınızda hem açıklamalarınızda gündeme getirmiş oldunuz. Çok
2: evet,
1: teşekkür ediyorum.
2: Offshore hesaplar üzerinden yapılanlar var. Üçüncü şahıslar üzerinden yapılanlar var. Onların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. katıldığınız için.
2: Ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, kolay gelsin. Vergi hukuku uzmanı, ekonomist ve Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay'la konuştuk. 8 milyar doların iki soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarıldığını söyledi. Özata Denizcilik üzerinden isim de veriyor. Bu transferlerin yapılırken MASAK, SPK neden durdurmadı? Neden işlem yapmadı? Bir de isim söylüyor. Dilara Altıntop kimdir diye isim de verdi. Belli ki elinde ayrıntılı başka bilgiler de var. Önce bu sorulara yanıt bekliyoruz. Yoksa üstüne gideceğiz. 8 milyar doları iki soğuk cüzdanla kim yurt dışına çıkardı sorusunu canlı yayında da dile getirdi. Vergi hukuku uzmanı ekonomist Cevdet Akay. Şimdi bir son dakika gelişmesi. Türkiye Futbol Federasyonu toplantısından seçim kararı çıkmamış ama 5 üye bu karar alınmadığı için istifa etmiş. İstifa eden isimler Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Bahadır Saraç ve Murat Şahin istifa etmişler. Teknik direktör Montella'nın da görevine son vermiş. Süremiz çok azaldı. Sizden gelenlerle dertleşecektik ama haftaya daha uzun konuşuruz bu vakte ayırırsa. İki tane konum da çok önemli. Hiç başka bir yerde açıklanmamış, şu ana kadar söylememiş bir sürü şeyi söylediler. O yüzden bu kadar uzun kaldılar. İyi ki de kaldılar. Birçok şeyi de ilk defa buradan duymuş oldunuz. Uğur Bey diyor ki ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısının özel kaleminin kapalı fonda 7 milyon lira parası olmasından rahatsız olması gerekmiyor mu? Asıl problem, evet tamamen dünden beri onu söylüyorum ya, 7 milyon nasıl bir araya getirebilirsiniz, toplanırsınız. Hadi diyelim getirdiniz, öyle bir şey nasıl onu gidip fona verebilirsiniz, hangi güvenceyle, hangi cesaretle, hangi cüretle? Bir dinleyicimiz demiş ki 7 yaşındaki oğlumla sizi dinliyoruz. Siyasi vampir, ticari vampir nedir diye soruyor. Ben yanıtlayamadım, saygılar. Oh, ülkede çocukların anlayamayacağı o kadar çok şey oluyor ki iyi ki de anlamıyorlar. Yoksa o yaştan itibaren bunu anlamaya başlarlarsa sonrası çok daha kötü olur. O masumluklarının, o masum zihinlerinin fazla da kirletilmemesi lazım, kirlenmemesi lazım. Ben çocuklar için iyi bir radyo yayıncısı olmayabilirim yani bu açıdan. Peki bugünü bitirelim. Hafta sonundan sonra pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Ben şimdi gidiyorum. Tom Bey sizlerle. Wow.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: İzmir Marşı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milli mücadelenin ve bağımsızlık uğruna can verenlerin önemli bir hatırası. İzmir şunun olmuş bunun olmuş mu dedir İzmir Marşı dinlendiğinde. Mustafa Kemal Atatürk görülür bu marşı dinlediğinde. O yüzden herkes biraz dikkat edecek. Mecliste Yücel Arzen Hacıoğulları. Dinleyelim bakalım ne yapmış o.
2: Ray ray rin narin narin narin nanay.
1: Ne bu şimdi ya? Olacak iş mi bu ya? Cemil Turgay kim mi? Yücel Arzen Hacıoğulları kim mi? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? O marş sayesinde oturuyorsun orada. Neyle dalga geçiyorsun sen ya? Abi delirdi bu ülke. Aklını yitirdi, şuurunu yitirdi. Bir de mırıldanamıyor marşı zaten. Yok ki içinde yok ki. İçinde olmayınca değersizleştirilmeye çalışılan şeyin anlamını bilirsen öfke de o kadar yüksek olmalı.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
3: Dünyayı güzelleştiren tüm kadınlar, siz etrafınızdaki herkesi korumak için çabalamaktan çok değerlisiniz. Ama kendinizi unutmayın. Ekim ayı boyunca sevdikleriniz için bir adım atın ve meme muayenesiyle taramalarınızı yaptırın. Çünkü sizin sağlığınız onların da geleceği. Meme kanserine karşı en büyük gücümüz farkındalık. Kendinizi sevin, kontrolü elden bırakmayın.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
6: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili görülen duruşmada karar çıktı. Gül'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, atılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin görüldüğü davada bugün karar çıktı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
6: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
7: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
6: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
7: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
6: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
7: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
6: Olay sırasında o bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğya'nın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
7: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.
6: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
7: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut, 6 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı,

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: ...9 Ekim 2026... Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, bundan çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @Sputnik, Radyo Sputnik TR'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de canlı yayınları dinleyemezseniz, kaçırırsanız program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky, Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz için, önerileriniz için ve elbette eleştirileriniz için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi tahmin ediyorum ya da umut ediyorum.

0: 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Dün sabah saatlerinde gelmişti o haber. Dün neredeyse bütün yayın boyunca gelişmeleri de sizlere anı anına aktarmaya çaba göstermiştik. İstanbul'da Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesiyle ortaya çıkan tablo. Şunu söyleyelim, tüm gece boyunca da arama kurtarma çalışmaları devam etti. Maalesef dün demiştik ki yani umarız olmaz ama 5 yurttaşımızın o binada hayatını kaybettiği bilgisi yine bir yaklaşık yarım saat, bir saat önce 5. kişinin de o cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi elimize ulaştı. Toplamda 10 yaralı var. 10 yurttaşımız yaralandı. Üst katlarda yaşayanlar açısından bakılırsa da onların da daha önce zaten tahliye edildiğini İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada o isimlerin de tahliye edildiği bilgisini de öğrenmiştik. Bize bu bilgi gelmişti. Toplamda Davut Gül dedi ki 12 daire bulunuyor bu binada ve toplamda da 33 kişi yaşıyordu. 33 kişi yaşıyordu. Söylediğimiz gibi son gelen bilgi 5 yurttaşımızın bu binada hayatını kaybettiği yönünde. Tabii gün içerisinde dün dedik ki yani sıcağı sıcağına şimdi konuşmayalım ama malum nedenler, tahmin edebileceğimiz nedenlerden dolayı bu işin böyle bir facianın yaşandığını gördük, anlıyoruz artık. Hep söylüyorum bunu, bu tip konularda maalesef uzmanlaştık artık, olmamamız gereken konularda uzmanlaştık. Bakın şimdi bu binayla ilgili birkaç detay var, onları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma üzerinden bir veri elimizde. Bakın, deprem olmadan çökme riski taşıyan İstanbul içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan bir veri. Deprem olmadan çökme riski taşıyan, yani kendiliğinden çökebilecek bina sayısı kaç? İBB verisinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verisinden size bunu aktarıyorum. 1238. İşte o binalardan bir tanesi dün kendi kendine, hiçbir neden yok, gerçi nedenleri var, işte onları konuşacağız, çöktü. Tamamen ihmalden kaynaklanan bir durum, ortaya çıkan tablo. Bakın, Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz için bir fotoğraf, yine bu bina ile ilgili, bu çöken, dün sabah çöken bina ile ilgili benim dikkatimi çeken bir fotoğraf sizlerle paylaşacağım. Şimdi bina inşa edildiğinde, 88 yılında inşa edildiğinde, işte görüyorsunuz o fotoğrafı da, sadece işte ilk iki katı için izin alınmış ve bu şekilde inşa ediliyor. Sonra geriye kalan, siz onu gören, yani Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz için söylüyorum, son 4 kat, yani o sarıyla işaretlenen bölümse sonradan ekleniyor binaya. Yani önce 1980 yılında zemin kat artı 2 kat için ruhsat alınıyor. 89 yılında, 1 yıl sonra da kaçak katlar inşa edilmeye başlanıyor. Yapı tatil tutanağı gibi bir tutanaktan bahsediliyor. Kaçak katın yıkılması yönünde bir encümen kararı var. Bakın, bir encümen kararı da var ama o karar uygulanıyor mu? Maalesef o karar uygulanmıyor. Sonrasında 90 yılında, yani binanın inşa edilmesinden 2 yıl sonra da bu kez 3 kaçak kat daha çıkılıyor. Yine aynı işlemlerin yapıldığını biz görüyoruz bu süreç içerisinde. Yine bu katların yıkılması yönünde belediye encümeninden kararlar alınıyor. Peki oluyor mu? Olmuyor. Toplamda 4 kaçak kat olduğundan bahsediyoruz. Tabii işte İBAR barışı meselesini bu deprem süresince de hatırlayınız, onları da çokça konuşmuştuk biz. O imar barışı adı verilen uygulamadan da faydalanmadığı, mesela bu 4 kat için yapılan tartışmalara bakıldığı zaman, kentsel dönüşümde de bir kişiyle anlaşılamadığı için bu süreçlerinde, kentsel dönüşüm ve neydi, imar barışı süreçlerinin de tamamlanmadığını öğreniyoruz. Gözaltılar var mı? Var. Mimar şantiye şefi gözaltında şu an itibariyle. Bu konuya dair de İstanbul Valiliğinden açıklamalar var. Bu arada binanın altında bir atölye var. O atölyenin işletmecisiyle ilgili ya da atölyeyle ilgili iddialar yine ortada. Kolonların kesilmesi ya da kolon kesildiğine dair iddialar var. O işletmeci gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Cevizli Mahallesi'nde çöken o 7 katlı binanın zemin katındaki atölyenin işletmecisi hayır diyor. Biz bir kolon kesmedik. Tabii bunların hepsi soruşturma, yapılacak bir soruşturma kapsamında ortaya çıkacak gerçekler. Son tahlilde görüyoruz ki işte yine bir ihmaller zinciri ve yine bir beton yığını altında kalan yurttaşlarımız ve hayatını kaybeden 5 kişiden bahsediyoruz. Tabii ki rahmet diliyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Tabii burada şunu da görmek gerekiyor. Mimarın ve şantiye şefinin gözaltına alındığını söyledim. 1988 yılında inşa edilen bir binadan bahsediyoruz. Sonradan işte 3-4 kat çıkıldığından bahsediyoruz. Bu yüzden binanın çöktüğü ortada. Tabii yapılacaktır bilirkişi raporları vesaire, onlar hani öğrendik, özellikle yani son dönem biliyorsunuz deprem davalarını hep takip ediyoruz biz, o süreçleri artık ezbere biliyoruz. Bu binanın o ek katlar yüzünden çöktüğü ortada. Mimar, mühendis gözaltına alındı da peki o katları çıkanlar, değil mi, o katların çıkmasına karar verenler, 1-2 onu yapanlar, 3 bu binayı denetlemekten sorumlu olanlar, denetlemekle sorumlu olanlar ne olacak diye de soruyoruz. Bakalım, göreceğiz. Şimdi önümüzdeki dönem itibariyle hani bir takip listemiz var biliyorsunuz. Davaları takip ediyoruz. Etmeye çaba gösteriyoruz. Hangi birine yetişeceğimizi de bazen bilemiyoruz elbette ama bu davayı da, bu soruşturmayı da takip listemize alıyoruz. Bakalım hangi belediyeler, İşte Maltepe mi, Büyükşehir Belediyesi mi? Şimdi onları o süreç içerisinde kim sorumlu, kim değil, bunların tamamını da göreceğiz, tanıklık edeceğiz hep beraber. Ama ortada bir gerçeklik var. Tamamen bir ihmal sonucu, yine ihmal sonucu yaşanan bir faciadan, hatta bir cinayetten bahsedebiliriz herhalde. Gerçekliğimiz bu. Hep konuşuyoruz burada. Bir dinleyicimiz öyle yazmıştı. Çok net hatırlıyorum bunu. Hani depremi konuşurken neden biz depremden korkuyoruz ki, burada deprem olmadan yaşandı bu facia. Neden binalardan, yaşadığımız binalardan korkuyoruz? Bir, güvenmiyoruz o binalara. Bir de denetleyenlere de güvenmiyoruz. Değil mi? Yani sonuçta son tahlilde onların da görevi, onların da görev ve sorumluluğu altında ama ülkede işte görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Sorumlular ne kadar o sorumluluklarının bilincinde ya da ne kadar ona uygun hareket ediyorlar? İşte dün yaşadığımız, daha bu dün sabah yaşadığımız olay da bize bunun gerçekliğini gösteriyor. O dinleyicimiz de öyle söylemişti, işte yani güvenmiyoruz bir şekilde. Yaşadığımız binalara ve o binaları denetleyenlere güvenmiyoruz demişti. Tekrar rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Umarız bir daha yaşanmaz diyeceğim ama işte bir gerçeklik var. İBB'nin o bilgisini sizlerle daha konuya girerken paylaşmıştım. Benzer şekilde yıkılma riski, kendiliğinden yıkılma riski taşıyan ve tespit edilebilen, bunlar tabii 1238 bina var sadece ve sadece İstanbul'da. Tablo bu. Tablo bu, gerçekliğimiz bu. Peki geçelim bir diğer gerçekliğe. Günlerdir, haftalardır tartıştığımız bir konu. Birkaç gelişme var, suç duyuları var, muhalefetin iddiaları var. Onların hepsini aktaracağım sizlere sırayla. Neden bahsediyorum? Fon soruşturmasından bahsediyorum. Hani çok bu konuda önceki gün mü konuşmuştuk? Hani bu fon meselesi üzerinden kurumların bağlı olduğu bakanlık hangisi? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Görev ve yetki sorumluluğu orada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Daha çok Adalet Bakanı bu konularda açıklama yapıyor demiştik. Hani Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in bir böyle daha sakin, daha sessiz gidiyor yaptığı açıklamalar. Özellikle sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapıyor Mehmet Şimşek. Dün de benzer bir açıklama yaptı. Ekonomi ve Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi. Orada konuştu bu kez. Sosyal medyayı kullanmadı ve bu sürece dair, fon soruşturmasına dair bazı bilgiler paylaştı ki Cumhurbaşkanı yardımcısı da Cevdet Yılmaz'dan bahsediyorum. Meclisteki konuşmasında ödemelerin başlayacağını söylemişti. Bakan Şimşek de dedi ki 43 bin fon katılımcısının paraları dün itibariyle bankalara, kendilerine transfer edildi bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Bu arada tabii iddialar dedim, iddialar ve suç duyuruları da var bu konuya dair. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'la Ticaret Bakanı Ömer Polat'ın Hedef Portföy'deki 170 milyon lira bir işlemi olduğunu iddia etti. Yanıtları da var bakanların, onları da söyle ve suç duyuruları var elbette, onları da söyleyeceğim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yine babasıyla ilgili, babası adına gerçekleştirdiği böyle 830 milyon liralık bir işlem olduğundan bahsetti ya da buna yönelik bir iddiada bulundu. Peki bu iddialar sonrasında ne oldu? Her iki bakan da bu iddiaları reddettiler. Bazı gazeteciler, mesela Murat Arel ve İsmail Saymaz da bu iddiaları tekrarlamışlardı. Ticaret Bakanı Bolat kendileri, bu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Aile Bakanı'nın da tepkisi dikkat çekiciydi. Orada da benim dikkatimi çeken mesele, Bakan Göktaş'tan bahsediyorum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bahsediyorum. Ümit Özdağ'ın Yeni Parti milletvekilinin iddialarını şöyle yanıtladı. Ortaya konan TC, yani iddialarla birlikte ortaya bir isim, babasının ismi ve bir TC numarası ortaya konmuştu. Ümit Özdağ'ın iddiaları bu yöndeydi. O da dedi ki tamamen bir isim benzerliği. Hatta babasının TC numarasının işte ilk iki ve son iki rakamını da paylaştı. Bakan dedi ki böyle bir tablo yok. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır dedi. Tıpkı Ömer Bolat gibi, o da Ümit Özdağ'la ve Cemal Engin Yurt da bu iddiaları tekrarlamıştı. Onlarla ilgili de suç duyurusunda bulunduğunu söyleyelim. Şimdi bu ortada bir tablo var. İddialar ortada dolaşıyor. Bu iddiaların tabii işte yalanlandı bütün bu iddialar. Bu işler mahkemeye de taşındı. Belli böyle olacağı zaten. Hani böyle bir ağır itham karşısında bu hareketi yapacakları, bu hamleyi yapacakları bakanların da belli ki net şekilde de reddediyorlar. Böyle bir durum yok diyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii bu konuda bir şeffaflık sorunu. Hani hep şu talep ediliyor. Ya kim bu isimler? Bunları bir ortaya koyun ki biz de görelim talebi var ya. Muhalefetin, sadece muhalefet değil, hepimiz yurttaşlar olarak da merak ediyoruz burada bu milyarlarla oynayanlar kimler? Milyarlarca liradan, 20-21 milyar dolardan bahsediliyor. Yani şöyle söylemek istiyorum, bu puslu havalarda böyle olaylar sırasında bu tip karmaşanın yaşanması, bu tip iddiaların gündeme gelmesi gerçek dışı zaten. Yani bakanların ifadeleri, beyan esastır diyoruz ya her seferinde burada. Yani bu puslu havalarda muhalefetin de iktidarın şeffaflık açısından söylüyorum bunu, muhalefetin de iddialarını gündeme getirme şekli, şemali açısından da nasıl tanımlayalım, daha dikkatli olunması gerekiyor. Bakın, gazetecilikte bir ilke çok basit, yani işte milletvekilleri de bu meseleleri, bu iddiaları gündeme getiriyorlar. Şöyle bir tablo var tabii. İşte o bilgiler nasıl ulaşıyor, nasıl geliyor, ulaşıyor bu işte muhalefete ki Adalet Bakanlığı'ndan bir sızma olduğu iddiası var yine muhalefetin. Adalet Bakanlığı'nın da bir yanıtı var buna, ona da geliriz de çok basit bir ilke, çok basit. Hepimizin eline, hepimizin önüne bazı bilgiler geliyor değil mi? Belgeler geliyor, bilgiler geliyor. İlk soru şu, bu bilgi bana neden veriliyor? İki, bana bu bilgiyi kim veriyor? Amaç ne? Eğer bu üç soruyu yanıtlayamıyorsanız, bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, bu meseleyi gündeme getirmenin bir anlamı yok. Tam olarak bunu söylüyorum. Yani tam olarak ortada bir gerçeklik var. Çünkü ister istemez hani birilerinin de bu anlamda sizin de bilmediğiniz, kestiremediğiniz, bu şu anlama gelmiyor. Yani bir otokontrol, bir sansür anlamına gelmiyor ama bu soruları doğru düzgün yanıtlayamazsanız eğer, birilerinin bilmediğiniz hedeflerine hizmet etme ihtimaliniz de oldukça yüksek. Sadece bu gazetecilik açısından değil, bütün hayat açısından da aslında bakılırsa, iş hayatı açısından da bu ilkelerin, bu yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Benim görebildiğim kadarıyla. Bu arada söylediğim gibi Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin bir bilgilerin sızdırıldığı yönünde ana muhalefet partisi Yeni Parti'nin bir iddiası vardı. Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama yapıldı, onu da söyleyelim. Bu beyan, ana muhalefet partisinin gündeme getirdiği bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır cümlesi benim dikkatimi çekti. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi bu. Bu arada tabii hani iktidar diyoruz, iktidarın bir diğer kanadı, yani Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den bir ses seda var mı? Var. MHP'li Fethi Yıldız fon soruşturmasına dair bir açıklamada bulundu. Enteresan bir açıklama. Kendisi bir hukukçu biliyorsunuz. Şöyle dedi: her eylem için ayrı ceza uygulanmalı. Yani bu fon soruşturmasına dair pek çok isim biliyorsunuz. Yani 131 fonda 455.758 yatırımcı var, bunu biliyoruz. Pek çoğunun mağdur olduğu da ortada. İşte buna dair yasal düzenlemeler de yapılıyor. O mağdurların paralarının bir kısmı en azından ödeniyor. 1 milyon liraya kadar olan bölümleri ödeniyor. burada kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır ilkesiyle hareket edilmeli dedi X hesabından yaptığı açıklamada. Burada da benim görebildiğim kadarıyla tecrübeli bir hukukçu kendisi şunu işaret ediyor, benim gördüğüm kadarıyla bir örgütsel bir yapıyı işaret ediyor ve eğer bu soruşturma kapsamında ceza verilecekse, ki biliyorsunuz örgütlü suçlarda cezalar katlanarak artıyor, böyle bir durumu sezmiş, böyle bir hukuki yorum getiriyor Fethi Yıldız, bunun işaret fişeği de olabilir. Tabii hepimiz süreç içerisinde göreceğiz bütün bu tartışmaları. Hem dedim ya, şeffaflık üzerinden tartışmak, şeffaflık üzerinden konuşmak gerekiyor. İşte az önceki iddiaları aktardım size, bakanların da buna yanıtını aktardım, muhalefetin iddiaları ortada, bakanların da bu suç duyuruları, bu isimlerle ilgili iddiaları gündeme getirenlerle ilgili suç duyuruları ortada, takip edeceğiz. Hani dün aktarmıştım size, Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı mecliste bu konuları konuşurken, aktarırken ne demişti? Ben de burada aktarmıştım size. Kendi özel kalemi müdürünün de hani arkadaşlarıyla arasında para topladığını, o parayla, yani yaklaşık 7 milyon liradan bahsetti Cevdet Yılmaz, o parayı bu fonlara yatırdığını, bu olaylar ortaya çıkınca bizzat kendisine gelip ya böyle bir durum var ve biz de mağduruz şeklinde bir açıklama yaptığını söylemişti. Hatta orada Cevdet Yılmaz'ın bir ifadesi dikkat çekiciydi. Hani bir hatası, bir bilerek bir durum ortadaysa, bile isteye bir şey yapılmışsa, zaten ilk cezayı ben keserim, size gerek yok dedi milletvekillerine seslenirken de. Şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Hani şeffaflık demişken, hukuktan başka, kanunlardan başka, değil mi, yaslanacağımız, sırtımızı dayayacağımız bir gerçeklik yok. Bakın, politik, yani bu isimler, yani siyasette olan isimler, kamu bürokrasisinde önde olan isimler, yetkili olan isimlerle ilgili yasal düzenlemeler var. Şöyle bir tanımlama var: politik, kamusal nüfus sahibi kişilerden bahsediyoruz burada, ki yasal olarak da böyle tanımlanıyor. Bu kişiler arasında işlem yapan, yani finansal aracı kuruluşlar, bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık platformları gibi vesaire, buralarda işlem yapılacaksa eğer, bu kişiler yapacaklarsa, MASAK tebliği 21 sıra nolu, hatta öyle söyleyebilirim size, bu düzenlemeleri konuşmak gerekiyor. MASAK tebliği gereğince finansal kuruluşlar bu statüdeki kişiler için tespit etme yükümlülüğü var. Kimler için? O bankalar ya da aracı kuruluşlar için. Yani o kişiler yatırım yaparken birebir söylemeseler de, açıklama yapmak durumunda olmasalar da, bankalar ve aracı kurumlar bunları MASAK'a bildirmek durumundalar. Böyle bir durum var. Sadece bu mu? Hayır. Hesabınızın bulunduğu banka, sermaye piyasası aracı kurumu, portföy yönetim şirketi, kripto varlık hizmet sağlayıcısına, kamusal nüfuz sahibi olan kişiler olduğunuzu beyan etmeniz gerekiyor. İşte bu bankalarda, bu kurumlarda bu durumu MASAK'a bildirmek durumunda. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim, nasıl bir tablo ortada? O yüzden hani MASAK bildiriminde bulunması, yani bütün bunlar uygulansa, bu aracı kurumlar ya da bu yatırımı yapan kişiler o yatırım yaptıkları kurumlara, aracı kurumlara, ben politik, kamusal nüfus sahibi bir kişiyim ifadesini kullansa ya da bu bilgiyi verse, o kurumlarda MASAK'a bu durumu bildirmek mecburiyetinde. Dolayısıyla hani kağıt üzerinde olan bir şey bu, onu söylüyorum. Bunlar yapılsa idi, bütün bu tartışmaların hiçbirisi olmayacaktı. SPK'nın da bu konuda daha önce aldığı kararlar da var, yasal düzenlemeler de var, ama dediğim gibi işte bir ama ortada. Bu arada hani bunu hatırlatıyorum, tekrar söylüyorum, kanunlardan, yasalardan, bu tip düzenlemelerden başka sığınacağımız bir şey yok ve bunların uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu biz işte tam olarak bu olayda görüyoruz. Diyor ya Cevdet Yılmaz, benim özel kalem müdürüm de mağdurdu diyor ya, belki bu mağduriyet de yaşanmazdı o zaman, bu kurallara, bu kaidelere uyulsaydı diye de insanın aklından geçiyor. Bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu mağduriyeti gidermek için bir yasal düzenlemesi gündemde. Özellikle tabii küçük yatırımcıların korunmasına yönelik, bir korunmasına öncelik verilecek bir yasal düzenlemenin meclis gündemine çok kısa bir süre içerisinde geleceğini hatırlatalım. Tabii bu olayın bedelini ya da bütün bu tartışmaların bedelini ödeyenler var mı? Var. Gazeteciler, bakın bu fon iddiaları, işte bu iddialarla ilgili yapılan tartışmalar, şöyle bir bakıyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama var. Gazeteciler Murat Ağarel ve İsmail Saymaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağını öğreniyoruz. Sadece Murat Ağarel ve İsmail Saymaz mı? Hayır değil. Şaban Sevinç için de aynı durum geçerli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama bu. Bu arada Şaban Sevinç, şu bilgiyi de vereyim size. Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı için de bu tartışmalarla ilgili yapılan haberler, yapılan sosyal medya paylaşımları, bu fon meselesi üzerinden söylüyorum. Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı için de bir gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınmış olan. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair size aktarabileceğim başlıklar. Bunlar ağırlıklı olarak. Bir yandan da başka bir soruşturmayı tabii takip ediyoruz. MHK, Merkez Hakem Kurulu soruşturması. O soruşturmanın daha doğrusu, şimdi 5 kişi tutuklu biliyorsunuz, işte Süper Lig hakemleri de aralarında var. 5 kişinin tutuklu olduğunu, MHK başkanının tutuklu olduğunu, o bahis, hem bahis soruşturması var, bir yandan da MHK soruşturması var. Böyle biraz karıştırıyoruz artık olayları da, ama sonuçta futbola dair soruşturmalar, öyle futbol parantezinde alıp anlatabiliriz herhalde. Bunun etkileri, yansımaları var mı? Var elbette. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar var. Devam edecek mi? Vallahi öyle gibi görünüyor. Bugün de bir toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda, onu da söyleyelim, Riva'da gerçekleşecek. Farklı başlıklar elbette var. Onlar neler? Onları bir şöyle bir özetlemek. Hani bugün ne olabilir? Yani bir seçim kararı tartışılıyor. Olur mu, olmaz mı? Ama gelen bilgiler içeriden, işte hem medyaya sızan hem bizim ulaşabildiğimiz bilgiler, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu görevi, yani Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakmak istemediği yönünde. Tabii MHK'nın durumu ne olacak? Biliyorsunuz hakem, İngiliz hakem, bir İngiliz hakem atamalarımızı yapıyor. Orada da hani kapitülasyonlar sanki devreye girmiş gibi bir tablo var. Onu ilerleyen dakikalarda, yani programın sonunda konuşuruz. Bir yandan da Montella'nın geleceği, teknik direktör, amirliği, takım teknik direktörü Montella'nın geleceği konuşuluyor. İstifa etse ne olacak ki? Bütün bu tartışmalar üzerinden meseleyi sadece bir ismin, tırnak içinde kullanıyorum, hani görevinden ayrılması ya da görevinden alınmasıyla bu sorun çözülecek mi? Yani biraz sanki yine hani nasıl tanımlayayım bunu? Hani ameliyat yerine işte siz hepinizin bildiği ağrı kesicilerle bir şekilde olayı götürmeye çalışıyor galiba, götürmeye çalışacak galiba Futbol Federasyonu benim görebildiğim kadarıyla. Bu Mekke ittifakı tartışmaları, biz bu meseleyi gündemde tutmaya çalışıyoruz. Sizlerden de sorular geliyor. Hani asker gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Türkiye orada Suudi Arabistan'ı korumak için, tırnak içinde kullanıyorum bunu, biliyorsunuz Yemen'deki Husi güçleriyle bir çatışma süreci içerisinde Suudi Arabistan. Hani askerimiz gidecek mi Suudi Arabistan'a? Biz sana tartışmaları yapılıyor ya, tam olarak bu. Hakan Fidan bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Macaristan Dışişleri Bakanı'yla bir basın görüştü dün. Bir ortak basın toplantısı düzenledi. Bakın bu gündemdeki Mekke anlaşması ve bu tartışmalarla ilgili ne söylemiş Fidan, bir dinleyelim, devam edeceğiz.
2: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.
0: Ama hala yani bütün bu tartışmalar hepimizin ilgilendiren bir tablo, hepimizin hayatında ilgilendiren bir anlaşmadan bahsediyoruz. Hani aklımızdaki soru bu işte, yani asker gidecek mi, gitmeyecek mi, değil mi? Önemli bence. Bütün bu tartışmalar yapılırken hala meclisin gündemine gelmedi. Onu söylemeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışıyorum. Hala anlaşmanın detayları konusunda yapılan resmi açıklamalar ortada ama bir metin, bir tek sayfalık metnin dışında çok da farklı bir şey görmedik biz. Ama ilginç bir röportaj benim dikkatimi çekti. Hani Birleşik Devletler bu sürece nasıl bakıyor? Trump demiştik ya, hani iyi bir şey bu, Suudi Arabistan'ın korunması önemli bir şey demişti. Ankara, eski Ankara Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisi ve o IŞİD'le mücadele temsilcisi, temsilciliği görevlerinde bulunan James Jeffrey. Biz hatırlıyoruz bu ismi değil mi? Emeğe saygı, Independent Türkçe yayın yönetmeni Nevzat Çiçek'e konuştu. Çok böyle detaylı uzun bir röportajdan bahsediyorum burada. Orada benim bu anlaşmaya dair Jeffrey'nin dikkat çektiği bir konu var. Benim yani daha doğrusu o röportajdan benim dikkatimi çeken başlık ne? Amerika'nın hem Çin hem de İran'ın, İran'la çok işi var. Siz işimizden biraz alıyorsunuz, biraz yük alıyorsunuz gibi bir yaklaşım içerisinde. Trump da hani ne demişti Mekke Anlaşması için? İyi bir şey bu, yükü azaltmak olarak yorumlanıyor Amerika açısından bakılırsa. Röportaj enteresan bir röportaj, tavsiye ederim Independent Türkçe'de. Eğer bu konuları da meraklıysanız, ne oluyor ne bitiyor bunu merak ediyorsanız, dediğim gibi Nevzat Çiçek'in röportajını da oradan okuyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakıyorum, siyasete geçeceğim. Siyasette de çok başlık var ama bir müzik arası vermek istiyorum. Ama tabii bugünkü şarkılarımız, geçtiğimiz gün söylemiştim, yani çok keyifli bir liste hazırladı sevgili Ozi. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'ndan şarkılar sizlerle paylaşıyoruz. 2012 yılında kurulan, 7 farklı ülkeden 7 müzisyenin bir araya gelmesiyle İspanya'da kurulmuş olan bir gruptan bahsediyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika müzik ya da müzisyenlerine de ara sıra böyle yer veriyor. Türk müziğine de, grup ya da kültürüne olan ilgisiyle de bilinen, tanınan bir grup. Mesela Dere Geliyor Dere ya da Yağmur Yağar gibi bizim çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz o Türkçe eserleri kimlerle? Fuat Güner, Nihan Devecioğlu gibi isimlerle, onlarla birlikte de seslendiren bir grup. Sınırları kesin çizilmiş ülkelerden daha çok böyle yüzyıllar boyunca birbirine karışmış kültürlerin müziğini yapmaya çalışıyoruz diyor müzisyenler, o grubun üyeleri, Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası'nın üyeleri. Ozi de bu bilgileri bizlerle paylaşmış. Daha farklı bilgiler de vereceğim ama açılışta dinlediğiniz Lule Lule mesela şarkısı Arnavutça'da çiçek anlamına geliyor, şarkıdaysa sevgili anlamında kullanılıyor. Grup 600 şu an çalacağımız, teşekkür ederim Simge, teşekkür ediyorum uyarın içinde. İşte Arnavutça çiçek anlamına geliyor. Grup 600 yıldan eski olduğu belirtilen, anlatılan bu Arnavut şarkısını Güney Arnavutluk'tan İtalya'ya göç eden Arnavutların kültürel sembollerinden biri olarak tanımlanıyor. Orada dikkatinizi bir noktaya çekiyor, dikkatimizi sevgili Ozi. Diyor ki vokalin hemen arkasındaki keman klarnet ilişkisine şarkıyı dinlerken bir dikkat edin.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Arada sizden gelen mesajlara da baktım. Ülkede vatandaş olmanın dışında kimsenin sorumluluğu yok diyor bir dinleyicimiz. Devam ediyorum şöyle. Eğer %90'dan fazlasını denetleyen kamuda istense diyor. Yani eğer bu denetlemeler doğru düzgün yapılabilse kuş uçmaz diyen dinleyicimizin bu ifadesi de benim dikkatimi çekti. Şöyle devam ediyorum. Koray Bey diyor ki bu kadar gündemi olan başka bir ülke var mıdır acaba? Biz gazeteciler için bu çok kötü bir şey değil ama gerçekten hani sadece gazetecilik yapmıyoruz. Biz de işte hayatın içerisindeyiz, yaşıyoruz. Bütün bunlardan bizler de etkileniyoruz. Böyle anlatıp geçmiyoruz sadece elbette. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Hepimizin kafasını yoruyor. Hepimizin bir hayat gailesi var. Gerçekten de öyle. Koray Bey'in söylediğine katılmamak mümkün değil. Yani bir gazeteci olarak mümkün değil. Bir gazeteci olarak hani evet çok gündem maddemiz var. Bir konu sıkıntısı maşallah çekmiyoruz da. Keşke daha sakin, daha güzel şeylerden bahsedebilsek daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Simge devam edelim hadi.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Açılım gündemi iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve DEM Parti'nin açılım gündemi üzerinden birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclisin gündeminde yine olacak önümüz bu dönem itibariyle dün bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri kimler onlar? Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Partili yetkililerle kimler? Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Ömer Çelik, parti sözcüsü, bu isimlerle bir araya geldiler. Tabii süreçte neredeyiz, ne oluyor, ne bitiyor ya da bundan sonra hangi adımlar atılacak, bunu konuştular, bu konuları konuştular. Tabii Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da aynı gün yaptığı bir açıklama var. O benim dikkatimi çekti. Bir hani izleme, şöyle söyleyeyim, bir komisyon. Mecliste muhtemelen bu konular konuşuldu. Çok böyle net somut açıklamalar gelmedi Demirlerle AK Partililer arasında yapılan bu görüşmeden ama ben Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un dün yaptığı izleme komisyonu için parti temsilcileriyle görüşeceğim açıklaması ya da Meclis Başkanlığından bu konuda gelen bilgiler önemliydi. Bu çerçeve yasa kapsamında kurulması planlanan bir izleme komisyonu var biliyorsunuz. Nasıl işte bu terör örgütü ne yapıyor, ne ediyor, istihbarattan ya da işte güvenlik kuvvetleri, güvenlik güçlerinden gelecek bilgiler doğrultusunda adımlar atılacak ya, MGK onaylarsa evet terör örgütü silah bıraktı, kendisini feshetti, işte teslim olması gerekenler teslim oldu, bundan sonra o çerçeve yasa uygulanabilir diyecek MGK ve ondan sonra uygulanacak, işte bu süreci kontrol edecek işte o komisyonun üye sayısı, çalışma usulleri, esasları, bunlar belirlenecekmiş. Yakın bir süreç içerisinde bu temasları, meclis başkanının bu temaslarını görebiliriz. Terör örgütünden kendisini feshettiğini açıklamıştı biliyorsunuz terör örgütü PKK. Oradan bir açıklama var. Şöyle deniyor: Türkiye içindeki ve sınırdaki tüm güçler çekildi. Öcalan'ın özgürlüğü için artık engel kalmadı gibi bir açıklama. Biliyorsunuz hani MGK eleştirileri de vardı. Daha önce konuşuluyor bu. Hani MGK'nın bir şekilde vesayet üzerinden tartışmalar ve eleştiriler vardı. Siyaset kanadından gelen eleştiriler. Bu açıklaması da, terör örgütünün bu açıklaması da benim dikkatimi çekti. Tabii o örgütün bu açıklamayı yapmasının çok fazla bir önemi yok. Benim nazarımda en azından öyle söyleyebilirim. Bir şekilde istihbaratın bu konuda elde ettiği bilgiler ya da ortaya koyacağı bilgiler çok daha önemli. Bakalım orada nasıl bir ilerleme kaydedilecek. İzmir tartışmaları yeni parti içerisinde devam ediyor. Cemil Tugay'a tepkiler de var biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Enteresan bir haber benim dikkatimi çekti. Hani Cemil Tugay'ın rozet bu törenden sonra belediye personeline gönderdiği bir mesaj. O mesajda çok özel bir bilgi yok elbette ama bir izin kararı aldığını, kendisi için stresli bir dönemde herhalde bir izne çıktığı bilgisini de biz öğreniyoruz. Bu belediye personeline attığı mesaj üzerinden tabii bu bilgiyi sizlere aktarıyorum. Bu arada şu önemli, hani biz kendi içimizde tartışıyoruz, bu tartışmaları yapıyoruz. İşte tepki gösterenler var, alkışlayanlar var, klipler arka arkaya partiler tarafından değil mi? Önce AK Parti ile başladı, arkasından Saadet Partisi'nin İzmir klibi, Tipin yanlış hatırlamıyorsam bir klibi vardı. İşte bütün partiler bir şekilde benzer klipleri kamuoyuyla paylaştılar, eleştirenler ya da övenler. Dünya nasıl görüyor mesela bu süreci, dünya nasıl okuyor diye şöyle bir bakınca da hani işte uluslararası yayın organları, hepinizin bildiği Reuters, AFP gibi yayın organları nasıl gördüler bu transferi? Mesela AFP diyor ki, Ajans France Presse şöyle, seküler tatil kendini AKP'ye geçti, tatil bölgesi AKP'ye geçti şeklinde bir başlık AFP mesela paylaşmış. Euronews diyor ki, Erdoğan için büyük bir sembolik kazanım olsa da bu geçişi ya da bu transferi sanal bir zafer olarak mesela Euronews tanımlamış. Şöyle söyleyeyim, başka Cemil Tugay diyor Reuters, Erdoğan'ın kazanmayı başaramadığı, bugüne kadar kazanmayı başaramadığı bir belediyenin başkanlığını AK Parti'ye altın tepside sundu gibi bir başlıkla takipçilerine ya da abonelerine bu başlıkla haberi servis etmiş. Yani sadece dediğim gibi biz kendi içimizde tartışmayalım, dünya bizde, ülkemizde olup biteni nasıl görüyor sorusunu da ara sıra yanıtlamak gerekiyor ki hani bu algı önemli elbette, nasıl okunduğumuzu da gösteriyor. Bu arada tabii şimdi Ataşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz bir başkan vekilliği seçimi de yapılacak. O ne zaman? Yarın 10 Ekim'de o başkan vekilliği seçimi yapılacak, biliyorsunuz işte Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından Murat Güneş seçilmişti. Murat Güneş tutuklanınca şimdi yeni bir başkan vekilinin seçilmesi gerekiyor. Orada enteresan gelişmeler var. Daha önce 6 CHP'li üye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki 6 CHP'li üye Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Seçime 2 gün kala, yani dün de bir CHP'li meclis üyesi daha, kim? Ekrem Köse, partisinden istifa ettiğini söyledi ve ben bundan sonra siyaseti, belediye meclis üyeliği görevini bağımsız kalarak devam ettireceğim gibi bir açıklaması oldu. Bu arada benim dikkatimi çeken şimdi İBB davası tabii bir yandan da devam ediyor. Dün 94. duruşması vardı. Şöyle tanımlayabiliriz. İBB davasında benim görebildiğim kadarıyla, benim okuyaki her duruşmanda ilgili haberleri aktaramadığım günlerde kendim de hani ne oluyor ne bitiyor diye takip etmeye çaba gösteriyorum. Dün 94. duruşması vardı İBB davasının. İlk kez şunu söyleyebiliriz, ilk kez savunma tarafına bakılırsa savunma tarafında ilk kez bir çatlak, en net çatlak ortaya çıktı diyebiliriz. Bakın enteresan, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türkiye'nin Murat Ongun'a bir tepkisi vardı. Şimdi şöyle söyleyelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne o ilişkin davada, dediğim gibi 94. duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'a bir 10 milyon liralık çek iddiası vardı verildiği yönünde. Ki o iddianın sahibini de söyleyeceğim, Cüneyt Yakut, yani dava kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir isim Cüneyt Yakut, işte onun 10 milyon liralık bir çek teslim ettim Murat Ongun'a şeklinde bir iddiası vardı. İşte bu iddialar üzerine Fatoş Pınar Türker Murat Ongun'a serzenişte bulundu, sitem etti ya da tepkisini gösterdi. Nasıl oldu bu olay, şunu söyleyeyim. Cüneyt Yakut Murat Ongun'un odasına giderek zarf içinde 10 milyon liralık bir çek verdiğini iddia etti. Sorgusunda Ongun'la diğer isimlerin bir düzen kurduğunu, sektörde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Bu kişi, bahsettiğimiz kişi, hatta dediğim gibi işte bir 10 milyonluk çekten bahsetti. Tabii Murat Ongun ve Cüneyt Yakut arasında şirket ilişkileri ya da ihaleler üzerinden çok sert bir tartışma yaşandı. Dün bu olaylar, bu iddialar gündeme gelince, bu 10 milyon liralık çek meselesi, tabii tepkisi vardı Murat Ongun'un ve bunu yalanladı. Tabii o tartışma, şöyle söyleyeyim, savunma kapsamında da ele alınamaz. Neden? Çünkü Murat Ongun savunmasını, işte ek savunma yapacaktır ve orada eminiz ki ya da görüyoruz ki işte Cüneyt Yakut'un bu iddiasına bir yanıt verecektir. O ayrı bir tartışma konusu. Hani senden çekinecek bir halim yok. Ne istediğini söyleyebilirsin. İstediğin iddiayı gündeme getirebilirsin şeklinde bir çıkışı oldu Cüneyt Yakut'a. Ama o arada işte söz aldı. Kim? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker. Görev yaptığı dönemde Cüneyt Yakut'un şirketi neymiş şirketin adı? City Points'de ana yüklenici başka bir pano adlı başka bir şirketle ilgili denetim yaptıklarını, o şirketlerin kestikleri faturalarla ilgili bir denetim yaptıklarını söyledi Türker. Sonra Yakut'un şirketinin alt yüklenici olarak karşılarına çıktığını, bunu fark ettiklerini söyledi Türker. Bu durumu Murat Ongun'a sorduğunda o dönem bizzat Murat Ongun'a gittim dedi. Bu adamı tanıyor musun diye sordum. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş şeklinde konuştu. Bu ifadeyi kullandı Türker. Ve Emrah Bağdatlı ile yürütüldüğü öne sürülen işlerden duruşmada haberdar olduğunu belirtti. Ongun'a bir tepkisi vardı. Şöyle dedi: şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuzda bizim haberimiz yok muydu şeklinde de bir ifadesi oldu. Dediğim gibi Murat Ongun bu iddiaları reddediyor tabii ki, ama hani benim böyle bütün bu yargılama süreçleri içerisinde işte kaçıncı 94. duruşması gerçekleşti. İlk kez savunma içerisinde böyle bir net ayrışmanın olduğuna ifadeler yansıyan oradaki gazeteci arkadaşlarımızın verdikleri bilgiler ışığında bunu söylüyorum. İlk kez böyle bir net çatlak olduğunu da görüyorum. Bakalım yargılama süreçleri nasıl ilerleyecek, ne olacak, ne bitecek? Kimin iddiası doğru? Kimin açıklamaları doğru? Bunların hepsini de göreceğiz. Tabii ki burada Murat Ongun'un nasıl bir savunma yapacağı bu iddialara, bu 10 milyon liralık çek iddiasıyla ilgili nasıl bir savunma yapacağı da elbette son derece önemli. Simge, devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Selahattin Günday, gazeteci Selahattin Günday biliyorsunuz Silivri'de tutuklu. Yani yıllar önce 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun adliyeye gelişine dair bir fotoğraf, o çektiğine dair bir iddia var. O iddia nedeniyle şu an tutuklu kendisi. Avukatları da diyor ki, Hüseyin Ersöz, tanıdığınız bir avukat zaten biliyorsunuz, yani bir kere zaman aşımı bir suç değil, iki zaman aşımı diye bir durum var ortada. Tutukluluğuna itiraz dilekçesini verdiklerini söylemişti. Ben de dün bunu aktarmıştım size, gazeteci arkadaşımız için, Selahattin Günday için böyle bir tutukluluğa itiraz karar başvurusu yaptığını söylemiştim. Ersöz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bugün saat 10'da, yaklaşık 2 saat sonra tutukluluk incelemesinin yapılacağını söyledi. Bakalım, göreceğiz. Gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday bu tutukluluk incelemesinin ardından serbest bırakılacak mı? Tanıklık edeceğiz hep beraber. Berna Leçin biliyorsunuz, işte az önce konuştuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki o transferle ilgili tartışmaları, dün gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Tutuklamaya sevk etti savcılık, böyle bir talebi oldu savcılığın. Bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı o İzmir'deki parti değişimiyle ilgili, onu eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı sanatçı Berna Leçin. Düzeltiyorum, savcılık tutuklama talep etti, hakimlikse serbest bırakılma kararı verdi. Hani o bilgiyi size aktarmış olalım. Şöyle, tabii bunu her gün söylüyorum, anlatmaya da çaba gösteriyorum, tutuklularla ilgili zaman nedir o? Hatay milletvekili Can Atalay 1632, gazeteci Lale Ozan Arslan 35, Tayfun Kahraman 1632, gazeteci Merdan Yanardağ da 349 gündür cezaevinde. Bunu hatırlatmak istedim. Halkımızı biraz görelim diyorum ya, deprem davalarını tabii takip ediyoruz. O deprem davalarıyla ilgili Mehmet Oflaz'ın, Anka Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'ın bir haberi benim dikkatimi çekti. Hani o davaları unutmadığımızı göstermek istiyorum. Berk Apartmanı, Adıyaman'da yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Berk Apartmanı davası. Ne oldu biliyor musunuz o dava? 2 Şubat'a ertelendi. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Daha doğrusu aslında pek çok dava ile ilgili aynı cümleyi kurmak mecburiyette kalıyoruz deprem davaları söz konusu olunca. Çünkü bilirkişi raporu 1,5 yıldır, tam geride kalan 1,5 yıl, o davanın açılmasından bugüne kadar mahkeme heyetinin bir bilirkişi raporu talebi var. O rapor gelecek ki ona göre cezalar verilecek ya da işte verilmeyecek, her neyse, ama bir karara varacak mahkeme heyeti. Tam 1,5 yıldır gelmiyor bilirkişi raporu Berk Apartmanı ve aslında pek çok davada da benzer durum geçerli. İşte o 1,5 yıldır gelmeyen bilirkişi raporu nedeniyle dava ne zaman, duruşma ne zaman ertelendi? 2 Şubat'a ertelendi. İlk bölümü yavaş yavaş bitiriyoruz. İkinci bölümün başında Baro, İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuğum olacak. Çok farklı başlıklarım olacak kendisine soracağım. Bir kere seçimler var Baro'da. Deprem davalarıyla ilgili sorularım var. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım bu bölüme. Daha sonra da konuğum olacak Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanı konuğumuz olacak. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da Blue Sky'ı malum nedenlerden dolayı Blue Sky'ı kullanabilirler. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle yazarsanız söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Hukuku konuşmamız gerekiyor, adaleti konuşmamız gerekiyor. Hep söylüyorum bunu. Başka sığınacağımız, başka sırtımızı yaslayacağımız bir şey yok hukuktan, adaletten başka. Pek çok konu var aklımızda, pek çok soru var. Bu fon meselesiyle ilgili durum ne olacak? İBB davasıyla ilgili tartışmalar var. İstanbul Barosu'nda bir seçim var. Bunların hepsini kiminle konuşacağız? Baro Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar.
3: Merhabalar. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Dediğim gibi yani girişte de anlatmaya çalıştım. Konuşacağımız çok başlık var. Bir kere bu fon meselesiyle ilgili soruşturmaları, bunlarla ilgili bir düşüncenizi merak ediyorum. Avukat Mehmet Pehlivan'la ilgili hani yargılama konusu kadar usul tartışmaları yapılıyor. Gece yarısı nakliyle ilgili cezaevinden. Seçimler var. Onunla ilgili de düşüncenizi almak istiyorum, baro seçimi. Ama şu en güncel konu fon meselesi, fon tartışmasıyla ilgili tartışmalar ya da aklımızdaki soru şu. Siz bu soruşturma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ya para iadesi, o konuşuluyor bu aralar en çok, o mesele. Hani sorunu çözüyor mu size göre? Bir hukukçu gözüyle, çok tecrübeli bir hukukçu gözüyle bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Teşekkürler. Tabii gerçekten fon yakıcı gündem maddesi. Hiçbir zaman gündemden düşürülmemeli. Bu konu hani fonu, parayı iade etmek şu anlama geliyor: ben hırsızlık yaptım, bir eve girdim, ondan sonra kapıyı kırdım.

0: başlamak için, ama tabii ki dayanabilecek mi bu kadar kleptokrasinin yaygınlaştığı bir dönemde, iyice artık metastaz haline geldiği bir dönemde. Bu bakımdan bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tesisidir. Bunları ufak tefek tepkilerle, onarımlar tepkilerle, onarımlarla, yaptım yapacağım değişlerle, hatırlayalım mesela 5-6 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı istifa ettirmişti 7-8 yıl önce 2018'de, ama niçin istifa ettirildi, seçimle gelen belediye başkanları görev süresini neden tamamlayamadı, eğer o kişiler herhangi bir biçimde yetki ve görevlerini kötüye kullandıysa neden yargıya onlar verilmedi? İşte şu anda Ankara Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili olarak soruşturmalarda yaşadığımız gibi çoğu öldü gördüğü şey yaptığım kadarıyla ve bir biçimde bu konu ölümle kapanıyor. Mesela yine hatırlayacaksınız o şeyden sonra, 17-25 Aralık'tan sonra bakanlar soruşturalım mı, soruşturmayalım mı, aman soruşturmayalım dendi. Kimisi büyükelçi yapıldı, kimisi başka yerlerde görevlendirildi, kimisi emekli edildi. Şimdi buna geldiğimiz zaman tabii ki bu fon tamamen bir tür mali alan, ama mali alanı yine hatırlayalım, birkaç ay önce artık kapattık dediler. O sırada meclisteydim ve en sert demeyeyim ama en açık ve katı muhalefeti ben yapmıştım. Kur korumalı mevduat düzenlemesi. Tabii. Ben ona KKM diyordum ve anayasa maddi 24'de de 24 sonra da aykırılığını öne sürmekteydim. Çünkü 24 sona göre hiçbir devlet tasarrufu herhangi bir inanç temelinde gerekçelendirilemez olduğu halde NAS temelinde bir düzenleme yapıldı, kuru korumalı mevduat. Ama kuru korumalı mevduatla aslında çifte faiz getirildi. Yani benim inancım gereğim faiz haramdır, onu kaldıracağım derken çifte faiz getirildi ve gerçekten büyük vurgunlar yaşandı, vurgunlara tanık olundu. O konuda hiç kimseye de hesap sorulmadı. Sorulamazdı da zaten, çünkü o kur korumalı mevduatın bir tür inisiyatörü, yani nedeni Cumhurbaşkanı idi ve Cumhurbaşkanı zaten bildiğiniz üzere 2017 sonrası yürütmede seçimle belirlenen tek aktör ve hiçbir biçimde siyasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten cezai açıdan da kimse onun sorumluluğunu gündeme getiremez, 400 milletvekili oluşmadığı sürece. Bu bakımdan...
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Yok, devam edelim. Bu KKM meselesi ciddi, çok büyük bir servet transferiydi. Tabii onu hatırladım da onu söyleyecektim.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ben o nedenle hani KKM olarak adlandırdım. Öyle kullanıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda da aslında madde 24 sonu kullanmıştım. Çünkü tabii ki anayasanın diğer maddelerine aykırı vergi yükümlüsünün hakları açısından bakıldığı zaman tam bir soygundu. Yani tepeden soygun. Şimdi buna biz tabandan soygun da diyemeyiz. Ortaya çıkıyor teker teker. Her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ama gerçekten çok büyük bir vurgun. Hani 1800'lerin ortasında, 1700'lerin ortasında Montesquieu diyor, iktidar kötüye kullanılır. Dolayısıyla bunu frenlemek lazım. Yasama, yürütme, yargı bunun için birbirini sınırlar iktidar. Bu nedenle devleti ekler ayrılığı temelinde örgütlemek gerekir diyor. Yaklaşık 100 yıl sonra bu kez Britanyalı Lord Acton iktidar çürütür, mutlak iktidar mutlaka çürütür. Şimdi tam da yaklaşık 170 yıl sonra bu Lord Acton'ın sözlerinin daha ilerisine gidiyoruz. Mutlaka çürüttü KKM'den 17-25 Aralık'tan KKM'ye kadar, KKM'den fonlar skandalına, zincirine

0: kadar mutlaka çürüttü. Ama neden o her ikisini de Montesquieu'yu ve Lord Acton'i kesinlikle doğruladı. Fakat daha ileri gidildi. O da şu, çürütme bir yana çürümüşlüğü dillendirmek bile artık imkansız hale gelmeye başladı. İşte gazeteci, hı hı, meslektaşlarımızın soruşturulması ya da gözaltına alınması gibi. Ben burada izninizle yine bu dezenformasyon adını verdiğimiz, dezenformasyon, hı hı, suçu adı verilen düzenlemeye bir anda bellek bobini sardı. Tabii o sırada mecliste olduğum için şu beyanı kısaca dile getirmiştim. Bu yasa maddesi yasalaşırsa birçok insan hakları savunucusu, yani demokratik toplum aktörü fikir suçlusu konumuna düşürülecek. Demokratik toplumu bastırmak için, onu sönümlendirmek için kullanılacak. Ama, hı hı, öte yandan resmi dezenformasyon yaygınlaşacak demiştim. Hatta öyle ki o kadar önemsemiştim ki o maddeyi, 24 torba yasada 29. madde olarak düzenlenmişti. Tabii yasanın bütününü Anayasa Mahkemesi'ne götürmek zaman alacağı için onu çekip çıkarmıştım. 29. maddeyi paketten resmi gazetede, hı hı, yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne gidebilmek için TCK 217A olarak düzenlenen, ama Anayasa Mahkemesi maalesef iptal etmedi. Kendince bir yorumlu red yaptı. Ama tabii konumuz bu değil. Fakat konumuzla şöyle bağlantısı var. Şimdi bu yasa maddesi, dezenformasyonla ilgili madde, bu tür çürümüşlüğün, mutlak çürümüşlüğün, kleptokrasinin, yani yönetim, uzun süre yönetimde bulunan iktidarın etrafında kümelenen, bu şekilde fonlar yoluyla, başka yoluyla, hı hı, bir tür hırsızlık düzeni, bunu teşhir etmek bile dezenformasyon olarak nitelendirilmeye çalışılacak. Çalışılmaya da başlandı. Dolayısıyla dikkat edelim, o kanun maddesi, yani TCK madde 217A demek ki iktidardaki resmi kirlilikleri, pislikleri, hırsızlıkları, büyük hortumlamaları örtbas etmek için kullanılacak ve bunları teşhir eden, bunları konuşan, bunları yazan, doğruları ortaya koyan gazeteciler, medya mensupları bir biçimde yaptırıma uğrayacak. Ama bunlar bir biçimde şu ya da bu şekilde kendilerini kurtaracaklar.
1: Bu fon meselesini anlayabilmemiz açısından, bu hukuk boyutuyla, hukuk perspektifi, bir hukukçu perspektifinden böyle bütüncül bir yaklaşıma, bir yoruma ihtiyacımız vardı. Bunun için teşekkür ediyorum, ama sadece sizi bu konuyla ilgili almadım tabii, konuk etmek istemedim. Konuşacağım, size yöneltmek istediğim birkaç soru daha var. Bunlardan bir tanesi İBB davasında yaşananlar. Yani Mehmet Pehlivan'ın işte Çorlu'dan Kandıra F tipi cezaevine bir gece yarısı gerekçesiz şekilde avukat da, Mehmet Pehlivan'ın sevk edilmesiyle ilgili tartışmalar, siz mahkeme salonundaydınız ve bu meseleleri gündeme getirecekken mahkeme heyetiyle bir gerilim, doğru ifade mi, ben gerilim diyeceğim ama bir gerilim de yaşadınız, buna bir itirazınız da vardı. Şunu sormak istiyorum sadece, hani bir avukatın tutuklanması, cezaevi koşullarının ağırlaştırılması, hani ülkede avukatlık mesleğinin güvenceleri bakımından nasıl bir emsal oluşturuyor? Sizin buradaki itirazınız, hem bir hukukçu hem bir İstanbul Barosu Başkanı olarak bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum doğrusu.
0: Çok teşekkürler. Ben bu sorunuzu yanıtlayacağım. Belki sonunda zamanımız kalırsa bir iki dakika bu fona SPK çerçevesinde yeniden
1: devam edin diyeceğim. İstiyorsanız sonra o soruma geçebiliriz. Sorun tamam. Değil. Tabii ki devam ediniz. Buyurun.
0: Şöyle, şimdi mesela Sermaye Piyasası Kurulu nerede deniyor? Sermaye Piyasası Kurulu tıpkı RTÜK gibi basın medyanın medyaya yönelik anayasa dışı, hukuk dışı, kimi zaman akıl dışı yaptırımlar uygulayan RTÜK gibi, aslında Sermaye Piyasası Kurulu da bağımsız idari otorite, yani bu mali piyasayı düzenleyen, denetleyen ve sorunlar hakkında gerekli işlemleri başlatan ama yargıya intikal ettiren yaptırım sürecini bir bağımsız idari otorite, yani özellikle uzman birim. Bu çok önemli, özellikle 21. yüzyılda mali ilişkilerin ulusal boyutları aştığı, geçtiği bir dönemde. Fakat tabii ki bu da tıpkı diğer kurumlar olduğu gibi, yasama ve yargının durumunda olduğu gibi, 2017 sonrası Cumhurbaşkanlığı ve hükümet birleştirildiği ve o yetkiler ilk kez Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana bir kişiye tevdi edildiği, verildiği için ve Fatih Sultan Mehmet'ten Ağa Mehmet'in yetkilerinin ötesine şöyle geçildi. O zaman siyasal partiler yoktu. Siyasal parti genel başkanlığı da o kişiye verildiği için ne tarihimizde hiçbir biçimde benzeri bulunan, ne de dünyada hiçbir ülkede benzeri bulunan bir tek kişi yönetimi oluşturulduğu için, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve hükümet oluşturulduğu için ve o kişi bütün resmi kurumların ve kişilerin kendini sicil amiri olarak ilan ettiği ve resmi gazete bunu yayınladığı için, aslında sermaye piyasası kurulunun bağımsız idari otorite niteliğine de gölge düşürüldü. O da zedelendi ve zaten sermaye piyasası kurulu, devlet denetleme kurulu, RÜTÜK gibi kurullar, bu şekilde uzman ve özel nitelikte düzenlenen, kurgulanan kurumların o bütün birimlerin başı olan, başkanı olan kişinin bilgi ve inisiyatifi olmadan ciddi bir düzenleme ya da denetim yapmaları ya da sorumluluk mekanizmalarını harekete geçirmeleri mümkün değildir. Yani böylece sizin ilk sorunuzu büyük resmi okumadan yanıtlamamız zordur. Büyük resim 2017 kurgusudur. Çünkü şimdi bakanlar da soruşturulacak, biliyorsunuz. Onlar hakkında da iddialar ortaya atıldı. Fakat onlar meclise karşı sorumlu olmadıkları için, siyasal statüsü bulunmadığı için, yalnızca saraya yönelik olarak konumları belirlendiği için onları da soruşturmak kolay olmayacak. Dolayısıyla büyük resmi okuduktan sonra aslında büyük resmin bir tür yerel yönetimlere aktarılması, yani büyük resim görüldüğü gibi, hani bazı meslektaşların, iktisatçıların da söylediği gibi, ya bizimki neoliberalizm, kapitalizm. Hayır, ben bu kapitalizm değil diyorum. Neoliberalizm hiç değil, çünkü her ikisinde de hukuk kuralları büyük ölçüde çalışır, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de olduğu gibi. Fakat bu daha çok bir kaplı kaşlı düzen, bir soygun düzeni, bir vurgun düzeni ya da kleptokrasi olarak adlandırılması daha yerinde olur diyorum. Çünkü aksi halde biz, bakan istifa etti, parayı geri verdi, ondan sonra şu kişi şu açıklamayı yaptı, Özlem Zengin mecliste hesap sorulacak dedi ve rahatlıyor insanlar, ama herhangi bir sonuç çıkmıyor. Şimdi bu şeydeki, ulusal ölçekteki bir tür demokrasi adı verilen ama yürütmede yalnızca siyasal olarak, siyasal statüye sahip olan bir kişiyle sınırlı olan yönetim ve sorumsuz olan, siyaseten sorumsuz olan yönetim, bu yetkisini yerel yönetimler üzerinde kullanmak istedi. İşte İstanbul'daki 2019'da Topal Ördek örneğini hepimiz hatırlıyoruz.
1: Tabii.
0: Yönetemezsiniz diye. Sonra ne oldu? Sonuç olarak uzatmayalım. 31 Mart 2024'te ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi yerel ölçekte birinci parti haline gelince, 2015'i hatırlayalım, 7 Haziran 2015'te ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste çoğunluğunu kaybetmişti ve seçimleri yineledi. Zaman anayasanın 116. maddesi aşıldı, buna cevaz vermediği halde 1 Kasım seçimlerinde çoğunluğu elde etti. Ama yaklaşık 10 yıl sonra bu kez yerel yönetimlerde bu değişim olunca, birinci parti, ikinci parti yer değiştirince, o zaman demek ki 2015'te ortaya çıkan siyasal harita yinelenebilir diye artık 2028'de bunun yolunu kapatmak gerekiyordu. İşte bana sorduğun soru, belediyelere yönelik büyük operasyonlar ancak siyasal tahlille, siyasal anayasal tahlille açıklanabilir ki bugün belki buna zamanımız el vermeyeceği için bir başka zaman bunu açıklayalım. Ben kısaca ona geleyim. Çünkü Mehmet Pehlivan'ı sordunuz bana. Tabii ki çok önemli ama benim Silivri'de duruşma salonunda ilk söz aldığım 31 Mart'tı galiba, bu tutuklamaya karşı, tutukluluğa itiraz duruşması idi. Ve ben o sırada şunu söylemiştim: Sayın Başkan, 104 tutuklu var, yargılanan, tutuklu yargılanan 104 sanık var. Bunların tümünün serbest olarak, tutuksuz olarak yargılanması gerekiyor. Hadi hukukçu payı bırakalım, hukukçu ihtiyat payı bırakalım. %1, 100 tutuklu varsa 99'unun hemen serbest bırakılması gerekir demiştim. Tabii ki Mehmet Pehlivan en başta, çünkü o İmamoğlu'nun avukatı, avukatlığı görevini ifa ederken avukatlık görevi nedeniyle tutuklanmıştı. Ama o sırada İmamoğlu, Mehmet Pehlivan'dan İmamoğlu'na kadar %99'unun tahliye edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Mahkeme ise aradan geçen 6 ayda benim o sırada önerdiğimin %50'sini 6 ay içerisinde, zaman içerisinde yaptı. Ve tabii ki eğer bana yönelttiğiniz soru, hafta başında Sayın Başkan ilk kez sözümü bastırdı, söz vermedi orada. Bana açık bir hüküm bulunduğu halde avukatlık kanununda, o zaman diyecektim ki Sayın Başkan, siz heyetiniz 6 ay önce benim görüşümü, talebimin yarısını 6 aya yayarak yaptınız. Evet, şimdi yine diyorum, bu geri kalan 50 tutuklunun tutuksuz yargılanmasıyla tutuksuz yargılanması arasında adil yargılanma hakkı açısından ne fark var sizin görevinizi zorlaştıran? Ben diyorum ki bunlar serbest kalırsa adil yargılanmaya katkıda bulunacak, adil yargılanma hakkı çerçevesinde yargılanabilecekler. Ama diyecektim, Mehmet Pehlivan bir, zaten tutukluluk koşulları bulunmuyordu, bir avukatlık görevi yapmıştı. Tutukluluk bir yana, bir kişi avukatlık görevi nedeniyle soruşturulamaz bile ancak tutuklandı. Anayasa dışı tutuklandı. Bunu çok kez dile getirdim. Peki tutuklandığı zaman, hani madem ki tutuklandı, neden Silivri'de değil de Çorlu'da, Kabatepe cezaevinde? İkincisi bu. Evet, Silivri'den Çorlu'ya götürüldü, Çorlu cezaevinde. Peki gece yarısı sonrası neden Kandıra'ya götürüldü? Şimdi bunlar görüldüğü gibi aşamalı bir biçimde hukuka aykırılıkların ötesinde anayasamızın madde 17'nin açıkça yasakladığı, hatta madde 15 fıkra 2 savaş ortamında bile reva görülmeyen muamelelerin kişilere burada barış ortamında, olağan hukuk düzeninde üstelik bir avukata reva görülüyor. Hiçbir gerekçe gece yarısı sonrası bir tutuklunun, üstelik avukat, Çorlu'dan Kandıra'ya naklini haklı kılamaz. Ha, bir dördüncü atımı atacaktım. Sayın Başkan, Sayın Heyet, hadi diyelim Kandıra'da bulunuyor bu kişi, avukat Mehmet Pehlivan, o zaman duruşmaya neden kelepçeli olarak getiriyorsunuz? Yani bir avukatın kelepçesi olarak getirilmesi mümkün değil mi? 3-3,5 saat neden kelepçeli olarak getiriyorsunuz? Bu şeye, bu hukuk dışılığa, hukuk dışılıklar zincirine bir tür akıl dışı, insanlık dışı uygulamaya lütfen burada son verin diyecektim. Ama Sayın Başkan, daha önce ben en az 3 kez söz alıp farklı biçimlerde hem Mehmet Beylivan'ın hakkını hem de bütün tutukluların haklarını adil yargılanma hakkı adına ve İstanbul Barosu Başkanı o sıfatıyla konuştuğum halde bu kez bana söz vermediği gibi bizim avukatların, yani savunmanın bulunduğu alana jandarma saldı ve bir meslektaşımızı Kemal Aytaç'ı zorla çıkaracaktı. Ama hayır dedik. Hatta ben benim genel tarzımın ötesinde çok kızdığım için bağırdım. Savunmayı, jandarmayı savunma mekanına sokamazsınız, yönlendiremezsiniz. Bu sizin yaptığınız tamamen yasa dışıdır. Yasa dışıdır. İlgili yasaları ve avukatlık yasasını ihlal ediyorsunuz Sayın Başkan diye bağırdım. Ve jandarmayı göğüs göğüse geldik. Bir tür bizim oradaki şeyimizle, kolektif tepkimizle jandarma kemiğini frenledi. Jandarma bize saldırsaydı kuşkusuz silahlıydı, bizi püskürtebilirdi. Ama diyebilirim ki jandarma mahkeme başkanına göre daha serin kanlı davrandı. Dolayısıyla zaten savunma mekanına jandarmaya da kolluk ilke olarak giremez. Ha, orada bir suç işleniyordur, biri birine silah çekiyordur, bıçak saplıyordur, o zaman olur. Ama savunma mekanında avukatlar masayı yumrukladı diye, savunma mekanında avukat mahkeme başkanına bağırdı diye bir mahkeme başkanı sav savunma hüküm üçlüsü, yani bu sav savunma hüküm diyalektiği savcı, avukat ve yargıç eşit bileşeni bağlamında ortaya çıkar. Siz orada mahkeme başkanı olarak, hakim olarak avukata bir tür amir sıfatıyla emir veriyorsunuz. Hayır, bu kabul edilemezdi. Kabul etmedik. Daha önceki müdahalelerimiz sonuç verdi. Mesela gece yaralarından sonra şeyin yapılması, sorgulamanın yapılması ya da avukatların ne zaman savunma yapacaklarına dair bilgilendirilmemesi, hem yazılı başvurdum mahkemeye hem de gidip orada söz alarak bunun aykırı olduğunu hukuk düzenimize vurgulayarak düzeltilmesi gerektiği görüşümü yineledim, hem salonda hem dışarıda basın açıklamasında. Ve o kurala büyük ölçüde mahkeme başkanı uydu. Yani avukatlar beklesin belirsiz bir biçimde. Hayır, bu belirsizlik adil yargılanmaya aykırıdır görüşümü hem yazılı hem sözlü olarak sundum. Dolayısıyla görüldüğü gibi şimdi bir süreç yürütülüyor. Bu süreç yargının araçsallaştırılarak, daha doğrusu benim deyişimle yargı yerel demokrasiyi sönümlendirmek için araç olarak kullanılıyor. Ne yazık ki tam tersine demokrasinin güvencesi olması gerektiği halde. Ve burada tabii savcılık en başta bilindiği gibi İstanbul Başsavcılığı bu anayasaya aykırı uygulamaları nedeniyle ödüllendirildi, Ankara'ya götürüldü. Savcılık başta araçsallaştırıldı ama şimdi yargıç da araçsallaştırılmaya çalışılıyor ve en yine hukuku savunma konumunda olan en güçlü alan, en dirençli meslek örgütü barolar ve savunma oluyor. Böyle olunca mesela İstanbul Barosu'na yönelik olarak yine hukuk dışı, anayasa dışı 7 cümle hukuk hakkı bağlamında bir hakkın kullanılması anlamına gelen 7 cümlelik bir bildiri nedeniyle 1 yıl yargılandı. Bu da işte eğer merkezi otorite benim elimdeyse, ulusal ölçüde, ölçekte çoğunluk benim elimdeyse, bütün yerel yönetimler de benim olacak. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yine meclise yollama yapıyorum 2020'de. 7249 sayılı yasayla baroları bölme kanununa yine bir tür baş aktör bendim. Ona karşı çıkmak, Anayasa Mahkemesi'ne itham ettirme konusunda. Ama gelin görün ki Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla onu reddetti. İstanbul'da baro kurdular, 2 numaralı baroyu. Ama o baroyu bir türlü ayrımcı uygulamaya rağmen, kamu yardımlarına rağmen büyütemediler. O nedenle biz ancak İstanbul Barosu'nun sesini yargı araçlaştırılarak onlara karşı dava açmak yoluyla kısabiliriz dediler. Ve bunu başaramadılar. Bunu başaramadılar. Demek ki halen hukuk umudumuz var. Var olması için de nedenlerimiz var demektir.
1: Bu anlattıklarınız tabii hocam, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatayım. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu konuğumuz, İstanbul Baro Başkanı. Anlattıklarınız, sen yani İBB davasında da genel olarak davalarda nasıl, neler oluyor, neler bitiyor, bunu görebilmemiz açısından da çok önemli. Son bir soru, biliyorum zamanınız da dar. Sizinle konuşmuştuk bundan bir ay önce barodaki bir toplantı sırasında, hani aday mısınız diye sormuştuk bir sonraki seçimde. Net bir şey söylememiştiniz ama adaylık kararınızı verdiniz. Bunu etkileyen bir gelişme mi oldu, yoksa neden tekrar bu yarış içerisindesiniz? Bir de onu anlatırsanız son kez, son sorum da bu olsun.
0: Kısaca şöyle, şimdi ben barolarda seçimlerden söz edilmesinden yana değilim. Çünkü baro bir siyasal kuruluş değildir. Dolayısıyla ben hem aday olmayı düşünmüyordum, hem de son dakikaya kadar biz görevimizin başındayız. İstanbul Barosu gibi bu kadar devasa bir baroda ve Türkiye gibi hukuk sorunlarının bunca yaygınlaştığı, kitleselleştiği bir ortamda seçimden söz etme lüksümüz yok diye bu seçimlerden söz etmeyi yasaklamıştım yönetim kurulu olarak. Fakat bu konuştuğumuz konular çerçevesinde çok talep geldi, çok baskı geldi ve tabii yaşadığımız her gün hep sorunların daha da karmaşık hale geldiği, yoğunlaştığı, kitleselleştiği görüldü ve bu durum karşısında bu yoğun istekler, beklentiler, talepler, hukukun da sürekli ihlal edilmesi, 2 yıl boyunca verdiğimiz mücadele, hukuk mücadelesi, bütün bu haksızlıkları hukuk zeminine kaydırma çabası ve bu yönde yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma ağları, savunmanın bir tür dayanışma ağlarını ördük, fikir, dayanışma, eylem üçlüsünde. Ve o zaman tabii ki hani bir de devam eden davalar, evet biz kazandık, Silivri'de ilk kez oy birliğiyle beraat kararı veren bir ağır ceza mahkemesi gördük bizim dava sayesinde. Ama bütün bu beklentiler karşısında eğer geri çekilirsem, o zaman tarihe karşı Türkiye'de az önce açıklamaya çalıştığım, dört de diyorum buna, Ankara'da ben çoğunluğu aldım demokrasi, ama yerel demokrasi, o da benim çizgimde olacak. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarındaki yönetimler, o da ancak meşruiyet için benim çizgimde olacak. Üniversite rektörlerini zaten 2016'dan itibaren ben atamaya başladım. Kaldırdım demokrasiyi tümüyle. İşte dört demokrasi dediğim şey budur. Ve dört de demokrasi sendromu Türkiye'de yaşanan, hukukun sürekli ihlal edilerek yürütülen bir süreç. Biz ise İstanbul Barosu olarak hukuk yoluyla demokrasi dedik. Ve bunu 2 yıllık zaman diliminde bunu kanıtlamaya çalıştık. Hem bizim baroya yönelik saldırılar karşısında, hem de Silivri, hem de ülke genelinde, yani Hatay'dan Artvin'e kadar, Silivri'den Diyarbakır'a, İliç'e kadar, bütün Türkiye'de. Ve bu büyük şey karşısında, bizim seferberliğimiz karşısında benim köşeye çekilmem, kendi özgeçmişimle bugüne kadar yürütmeye çalıştığım fikri ve eylemsel mücadele ile bağdaşmayacaktı. O nedenle bir bakıma kendi kendime tutarlı olmak adına yeniden evet dedim bütün bu taleplere.
1: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Konuğum Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'ydu. İstanbul Barosu Başkanı. Tekrar değerli zamanınızı ayırdınız. Teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilere selamlar ve sevgiler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
1: Çok çok tecrübeli bir hukukçu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Daha önce siyasette de, daha sonraki süreçlerde siyasete de girdi. Şimdi İstanbul Baro Başkanlığı görevini sürdürüyor. İBB davası özelinde özellikle yaşananları da dinlemek istedim ben. O salonda neler oluyor, neler bitiyor. Bunu görmesi, bunu görebilmek, anlayabilmek adına da bu birinci ağızdan tabii tanıklıklar son derece önemli. Bir hukukçu gözüyle de bu süreçlerin bize anlatılmasının öneminin farkındayım. Hukuktan başka, değil mi? Kanunlardan, yasalardan başka yani sırtımızı yaslayacağımız bir gerçekliğimiz yok. İşte o gerçekliği hatırlatmak adına Sayın Kaboğlu'nu konuk olarak almak istedim. Sağ olsun, o da kabul etti bu teklifimizi. Şimdi dilerseniz bir müzik arası vereyim. O aradan sonra şöyle bir toparlama yapacağım. Hem haftanın toparlamasını hem de günün toparlamasını yapacağım. Beraber olacağız tekrar.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu ritim hayatın ritmi. Onu korumak sizin elinizde. Meme kanserinde erken teşhis, mücadelenin en güçlü silahıdır. Dokunuşunuza güvenin, vücudunuzu tanıyın ve rutin kontrollerinizi asla aksatmayın. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Hayata sıkıca tutunun, kontrollerinizi bugün planlayın.
1: Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve zamanını bugünlük de bitireceğiz. Yavaş yavaş son 5-6 dakika. Hem haftayı da, değil mi? Haftayı da bitiriyoruz. Yoğun, hareketli, böyle çok sıcak haberlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Diyeceksiniz ki ne zaman böyle haftaları geride bırakmıyoruz? Haklısınız. Size de yani böyle düşünüyorsanız buna söylenecek de çok fazla bir şey yok. Fikri takip açısından önemli. Dün aktarmıştım size. 140 bin öğrenci, 4500 personelin verisinin, dijital verilerinin çalınmış olabileceği iddiaları hatırlayınız. Dün de bahsetmiştim size, KVKK'dan bir kişisel verileri koruma kurulundan bir açıklama vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sanal o altyapısına ya da sunucularına FIDE yazılımı saldırısından bahsetmiştim. Onun ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım. Böyle bir risk var, hatta uzun uzun da konuşmuştuk dün. Benim dikkatimi çeken bir başvuru, bir suç duyurusu kimden? Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden bir öğretim üyesi Profesör Doktor Sezgin Çelik. Onun sosyal medya paylaşımı benim dikkatimi çekti. Tam da bu olayla ilgili olarak diyor ki hoca, Bakırköy Adliyesi Bilişim Suçları Savcılığına gittim ve bu durumla ilgili olarak, yani 140 bin öğrenci, 4500 personelin kişisel verilerinin akıbeti hakkında suç duyurusunda bulundum ve ifade verdim diyor. Beklentileri neler? Son derece makul beklentiler. Diyor ki üniversite yönetimi derhal bir açıklama yapması gerekiyor. Kamuoyunu bu konuyla daha net şekilde aydınlatması gerekiyor. Hangi önlemler alındı? Hangi riskler var öğrenciler için, personel için? Hangi riskler var? Neler etkilendi? Bunların açıklanması gerekiyor diyor. Biz de önlem alalım. Etkilenen veri kategorileri, özellikle işte maaş, kimlik, sağlık, sendika üyeliği gibi özel nitelikli veriler belirlenmeli ve mutlaka açıklanmalı şeklinde de bir talebi var. Fidye talebi olup olmadığı, ödeme yapılıp yapılmadığı, verilerin dışarı çıkarılıp çıkarılmadığı ya da olay öncesi hangi güvenlik önlemlerinin alındığı da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, yani yönetiminden bu bilgiler bir şekilde açıklanmalı. Bağımsız bir adli bilişim incelemesi mutlaka ve mutlaka yapılmalı. Daha da önemlisi bu incelemenin sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki o oraya yönelik o saldırıdan bahsediyoruz. Sanal dijital altyapısına, sanal altyapısına saldırıdan bahsediyoruz. İşte hocanın bir şekilde bunlar diyor, bütün bu bilgilerde kamuoyuyla açık şekilde paylaşılmalı diyor Profesör Doktor Sezgin Çelik. Cumhuriyet Savcılığına da bu konuda bir suç duyurusunda bulunduğunu da öğreniyoruz. Bakalım bunun bir soruşturmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ya da bu sorulara, bilim insanlarının bu sorularına nasıl yanıtlar gelecek, hep beraber göreceğiz, hep beraber değerlendireceğiz. Birkaç ayrıntı, şöyle 3-4 dakikam ama şöyle dünyada neler olup bitiyor. Trump, biliyorsunuz, ara seçimler var. Kasım ayı başında hemen o seçimler gerçekleşecek. 3 Kasım seçimlerine kadar dedi Trump. Belli ki kamuoyu tepkisinden de artık çekiniyor. Daha doğrusu hani orada işte yakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları vesaire tabii ki seçmenin, Amerikalı seçmenin de tercihlerini etkiliyor. Her ülkede olduğu gibi 3 Kasım seçimlerine kadar dedi İran'a saldırı gerçekleşmeyecek. Silahları 3 Kasım'a kadar toprağa gömeceğim açıklaması geldi Trump'tan. Dediğim gibi bu bir iç politika hamlesi, onu da görmek gerekiyor. Bu arada Amerika'da Kongre Araştırma Servisi tarafından bir rapor hazırlanmış. O benim dikkatimi çekti. İran demişken onu da sizlerle paylaşayım. Şubat ayı sonundan bu yana, yani 28 Şubat'ta biliyorsunuz İsrail, Amerika İran'a saldırmıştı. İran'a yönelik yürütülen o askeri saldırılarda, operasyonlarda en az diyor, en az Amerikan Kongre Araştırma Servisi'nin açıklaması, 81 Amerika askeri hava aracı kaybedildi veya hasar gördü açıklaması önemli. Bunu size hatırlatmak istedim. Son bir hatırlatma daha, enteresan bir Avrupa Parlamentosu'nun tam da ortasına dikilen bir heykel. Onun görüntüsünü de İrem şimdi sizlerle Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz de paylaşsın. Trump'ı anlatan, Trump'ı gösteren Turuncu Veba adlı bir heykel Avrupa Parlamentosu'nda şu an itibariyle sergileniyor. Strasbourg'da biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu binası adaletsizliğin kralı isimleriyle anılan bir heykel. Danimarkalı sanatçı Jens Galschiöt, umarım doğru okuyorumdur, doğru telaffuz ediyorumdur bu ismi. Amerikan başkanını çıplak şekilde betimlediği söyleniyor ama pek öyle bir görüntü de yok aslında bakılırsa. İşte kısa boylu bir adamın omuzlarına otururken gösteriyor Trump'ı. Elinde uzun bir golf sopası var. Heykelin alt kısmındaysa adaletsizliğin kralının ağzında şu sözler var: bir adamın sırtında oturuyorum, adam yükün altında eziliyor, ona yardım etmek için her şeyi yaparım, sırtından inmek hariç. Sanatçı diyor ki Trump'ı iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün önündeki en büyük engellerden birisi olarak görüyorum. Ben de bu heykelde tam olarak bunu aktarmak istedim. 2,5 metre uzunluğunda olan bir heykelden bahsediyorum. Bir yandan da tabii o zenginliğe de vurgu var. Neden onu söylüyorum? 23 ayar altınla kaplı bir heykel. Bu arada heykelin Türkiye'de sergilenme ihtimali var mı? Öyle, sanatçı öyle söylüyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim konferansı var biliyorsunuz. Sanatçı diyor ki eğer gerekli izinleri alabilirsem ben bu eserimi, Trump'ı bu şekilde birisinin sırtına binmiş, yük olmuş böyle tanımlayan eserimi Antalya'daki o COP31 zirvesinde sergilemek istiyorum diyor. Antalya'daki Antalyalılar da o heykeli görebilirler ama ihtimal, göreceğiz tabii bu izin çıkacak mı, hep beraber tanıklık edeceğiz diyelim ve ne yapalım, bu haftayı da yavaş yavaş kapatalım, yavaş yavaş bitirelim. Ne yapmaya çalıştık? 9 Ekim 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy'e çok teşekkür ediyorum. Elbette bütün hafta desteğini esirgemedi, gönderdi bize listeleri, müzik listelerini. Ozi'ye de teşekkür ediyorum. Ben pazartesi aynı saatte sabah 7'de burada olacağım. Yapabilirseniz hafta sonu boyunca aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, engine full power, and lift off. Go action 3.
3: İnsanoğlunun ilk ay yolculuğunun üzerinden 57 yıl geçti. Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabete ve amansız uzay yarışına sahne olan ay, aradan geçen onlarca yılın ardından yeniden tüm dünyanın gündeminde. Uzay araştırmalarına katılan ülke sayısı her geçen gün artarken Türkiye'de Ay'a yönelik stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
4: Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmedik vurgusunu yaptı.
3: Tarihsel sürece bakıldığında Sovyetler Birliği 1959 yılında Ay'a ulaşan ilk uzay aracını gönderirken ABD ise 1969 yılında Ay yüzeyine ilk insanı indirmeyi başarmıştı.
4: Aradan geçen yıllarda dünyadan birçok ülke uzay araştırmaları kervanına katılırken Türkiye'de geliştirdiği yerli uydu teknolojileri ve iddialı Ay araştırma programıyla bu alandaki varlığını güçlendiriyor.
3: Nitekim Türkiye'nin ilk insansız ay görevini gerçekleştirmek için belirlediği hedef tarih ise 2027.
4: Tüm bu uzay yarışının temelleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasına tırmanan rekabetle atılmıştı.
3: 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatarak dünyanın ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi.
4: Bu hamleden 2 yıl sonra 14 Eylül 1959'da Luna 2 adlı Sovyet uzay aracı ay yüzeyine ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.
3: Yine aynı yıl fırlatılan Luna 3, ayın dünyadan görülemeyen karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını çekerek tarihe geçti.
4: 1961 yılına gelindiğinde ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak yeni bir devir başlattı. Sovyetler Birliği'nin ardı ardına gelen bu başarıları insanlığın uzayı keşfetme serüveninde dönüm noktası haline geldi.
3: Sovyetler Birliği'nin uzaydaki bu öncü adımları ABD'nin çalışmalarını da ivmelendirdi.
4: ABD Başkanı John F. Kennedy 1961 yılında henüz 10 yıl sona ermeden Ay'a insan gönderme hedefini ilan etti. Nitekim bu tarihi hedef 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 göreviyle gerçeğe dönüştü.
3: Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olurken komuta modülündeki Michael Collins ise Ay yörüngesinde kalarak görevi tamamladı.
4: ABD 1969 ile 1972 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 başarılı insanlı ay inişinde toplam 12 astronotunu ay yüzeyine indirmeyi başardı.
3: Ancak Apollo 11 görevi ilerleyen yıllarda çeşitli komplo teorilerini ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
4: Bu süreçte Ay'a iniş görüntülerinin bir stüdyoda çekildiği ve görevin gerçekte gerçekleştirilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
3: Özellikle Amerikan bayrağının rüzgar varmışçasına hareketi, çekilen fotoğraflarda yıldızların görünmemesi ve gölgelerin açısı uzun süre tartışma konusu oldu.
4: Tüm bu tartışmalara ve ABD'nin insanlı görevlerine karşılık Sovyetler Birliği ise insansız ay araştırmalarına ağırlık vererek sürdürdü.
3: 1966 yılında Luna 9'la Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi gerçekleştiren Sovyetler, aynı yıl Luna 10'la Ay yörüngesine giren ilk uzay aracını da fırlattı.
4: 1970 yılına gelindiğinde ise Luna 16 aracılığıyla Ay yüzeyinden alınan toprak örnekleri ilk kez robotik yöntemlerle dünyaya getirildi.
3: Yine aynı yıl görev yapan Lunokhod 1 adlı uzaktan kumandalı keşif aracı Ay yüzeyinde kritik incelemeler yürüttü.
4: Sovyetler Birliği'nin insansız keşif teknolojilerine odaklanan bu hamleleri Ay yüzeyinin ayrıntılı biçimde incelenmesine ve gelecekteki uzay görevlerine altyapı hazırlanmasına büyük katkı sağladı.
3: Böylece insanlığın Ay serüveni hem insanlı hem de insansız görevlerle çok boyutlu bir nitelik kazandı.
4: Zaman içerisinde uzay araştırmaları Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ikili rekabetin sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulaştı.
3: Japonya 1990 yılında Hiten adlı uzay aracını Ay'a göndererek kendi araştırmalarını başlattı. Çin ise 2007 yılında Chang'e 1 ile Ay yörüngesine ulaşırken 2019'daki Chang'e 4 göreviyle Ay'ın dünyadan görünmeyen uzak yüzüne ilk başarılı yumuşak inişi yapan ülke oldu.
4: Çin 2024 yılındaki Chang'e 6 göreviyle de Ay'ın uzak yüzünden ilk kez toprak ve kaya örneklerini dünyaya getirmeyi başardı.
3: Diğer yandan Hindistan 2023 yılında Chandrayaan 3 göreviyle Ay'ın kritik güney kutup bölgesine yakın bir noktaya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi.
4: Güney Kore 2022'de Danuri aracını Ay yörüngesine gönderirken Japonya'da 2024 yılında Slim aracıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.
3: Böylece Ay araştırmaları pek çok farklı ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilediği uluslararası bir arenaya dönüştü.
4: Günümüzde de Ay'a yönelik bu global ilgi azalmadan devam ediyor. ABD, Artemis programı aracılığıyla insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı ve yüzeyde uzun vadeli araştırmalar yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme takvimini koruyor. Özellikle Ay'ın güney kutup bölgesi barındırdığı su buzu potansiyeli ve gelecekte kurulabilecek araştırma üsleri nedeniyle yeni görevlerin odağı haline gelmiş durumda.
4: Günümüz uzay araştırmalarında artık yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyinde kalıcı bilimsel çalışmalar yürütmek ve derin uzay görevleri için yeni teknolojiler geliştirmek esas alınıyor.
3: Türkiye'de küresel çaptaki bu gelişmeler doğrultusunda kendi milli uzay programını kararlılıkla yürütüyor.
4: Türkiye'nin uzay alanındaki yolculuğu Ay programından önce hayata geçirilen stratejik uydu projeleriyle güç kazandı.
3: BilSat, RASAT, Göktürk 2 ve İmece gibi projeler sayesinde uydu tasarımı, üretimi ve işletilmesi süreçlerinde önemli bir deneyim elde edildi.
4: 2024 yılında uzaya fırlatılan TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti.
3: Yine aynı yıl Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzaya çıkan ilk Türk astronot olması ve bilimsel deneyler gerçekleştirmesi, insanlı uzay görevlerinde yeni bir sayfa açtı.
4: Bu birikimin ışığında Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları Eylül 2026 itibariyle başarıyla tamamlandı.
3: Yürütülen bu süreç Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi özgün mühendislik ve yerli üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarma hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmediklerini bir kez daha yineledi.
3: Erdoğan, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı seviyeye ilişkin bugün kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biriyiz dedi.
4: İnsanlı uzay vizyonuna da değinen Erdoğan, inşallah ülkemiz insanlı uzay çalışmalarında da nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir ifadelerini kullandı.
5: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
3: Bu doğrultuda Türkiye'nin geliştirdiği ilk uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor.
4: TÜBİTAK Uzay tarafından imal edilen insansız aracın ilk etapta ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yürütmesi, görevin sonundaysa kontrollü bir sert inişle ay yüzeyine ulaşması planlanıyor.
3: Programın bir sonraki aşamasında ise ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilecek teknolojilerin ve gezici keşif araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
4: Esasen Ay'a yönelik insansız görevlerin geçmişi Sovyetler Birliği'nin 1959'da gerçekleştirdiği Luna 2 görevine ilk başarılı yumuşak inişse 1966'ya kadar uzanıyor.
3: Bugün Türkiye dahil birçok ülke geçmişten günümüze aktarılan bu bilimsel birikimi yeni teknolojilerle harmanlayarak Ay araştırmalarındaki yerini alıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmadığı yönündeki açıklamaları ay yolculuğunun tarihini ve geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
3: Sovyetler Birliği'nin 1959'da başlattığı bu tarihi serüven bugün pek çok ülkenin katılımıyla küresel bir boyutta süratle sürüyor.
4: Türkiye ise geliştirdiği milli teknolojilerle ilk insansız ay görevini 2027'de fırlatarak bu tarihi yarışta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
2: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and
0: lift off. Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ekim saatler 19.12'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde. Merhabalar. Gündemimiz yoğun. Konuğumuz da hatta hazır. Başka sıcak gelişmeler de var. Aylardır, günlerdir söylediğimiz futboldaki gelişme de. Milli takımın hocası Montella ile yollar ayrıldı biliyorsunuz. Onları sonraya bırakıyorum. Şimdi Orta Asya'daki gelişmeleri, özellikle Türkistan coğrafyasındaki gelişmeleri ele alacağız. Kimle ele alacağız? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hattımızda. Tolga Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyhun Bey, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Hocam, şimdi siz son bir analizinizde Anadolu Ajansı için kaleme aldığınız analizde şu vurguları yaptınız. Orta Asya'da yeni bir denklem, yeni bir dengeden bahsettiniz. Çok vektörlü bir politika anlayışının hakim olduğunu söylediniz. Şimdi tabii ki yıllardır Asya coğrafyasında iki tane başat güç var, Rusya ve Çin. Tabii başka güçler de, bölgesel etkisi olan güçler de var. İşte Hindistan gibi, Pakistan gibi, yine Türkiye'nin de o coğrafyada hem soy bağından dolayı hem de bir coğrafyasının önemli bir kısmı Asya kıtasında olmasından dolayı var. Ama sonuçta yeni bir denklem var ve Amerika'da uzun süredir, yıllardır, özellikle Soğuk Savaş'ın sonrasında bölgeye yavaş yavaş etki yapmaya başlamıştı. Ama siz şunu söylediniz makalenizde, biraz bunu detaylandırmak istiyorum. Orta Asya ülkeleri artık Rusya ve Çin'le ilişkileri bozmadan Amerika'yla da ilişkiyi devam ettirerek ama daha bağımsız, özerk alanlar deyim yerindeyse, oluşturabilecek bir çeşitlendirme politikasına gittiler diye. Nedir son durum hocam? Yani bu nedir, çok vektörlü politika?
3: Güzel özetlediniz, teşekkürler. Şimdi aslında gördüğüm şey şu. Şimdi Rusya'nın etkisi bölgede kırılmadı. Rusya'nın etkisi var. Bölge ülkeleri de bunu farkında ve buna uygun hareket ediyorlar. Siyasi ve güvenlik açısından. Ekonomik açıdan Çin'in etkisi artıyor. Bunun da farkındalar. Yani hem kuşak yol projesinin orta kuşağa daha fazla ağırlık verilmesi nedeniyle, çünkü kuzey ve güney tıkalı, artık çalışmıyor buralar. Doğal olarak Çin'in elinde iki alternatif kaldı. Biri orta kuşak, yani bu Türk devletleri üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan. Bir de Kuzey Buz Denizi üzerinden gidecek olan hat var. Kuzey Buz Denizi'ni Amerika tıkamaya karar verdi. Onun için elinden geleni yapıyor. Şimdi orta kuşak bu anlamda önemli. Doğal

0: olarak bu anlamda ilişkileri artırdı. Bu ülkelere yatırımlar yaptı. Ama altyapı yatırımı değil, bunun altını çiziyorum. Yani böyle evet. Yollar yaptı burada, işte ilişkiyi kuracak, o ekonomik ilişkiyi devam ettirecek seviyede bir yatırımdan bahsediyorum. Doğal olarak buraya etki artıyor. Sizin de hatırlattığınız Amerika ve hatta Avrupa Birliği bölgeyi jeoekonomik ve jeopolitik olarak görüyor, değerlendiriyor ve burada var olması gerektiğinin farkındalar.
1: Avrupa Birliği neden girmek istiyor mesela? Avrupa Birliği'nin son yıllarda artan bir ilgisi var Orta Asya'ya.
0: Evet, yani bu aslında Amerika ile aşağı yukarı aynı neden. Amerika bölgede Rusya'yı ve Çin'i dengelemek için var olmak istiyor, bunu biliyoruz. Ekonomik olarak da bu yolun üstünde var olmak istiyor. O yolun kontrolü tamamen Çin'e geçsin istemiyor, orada var olmak istiyor. Avrupa ise burada hem bu yol üzerinde var olmak istiyor ama onun için ekstra şöyle bir durum var, enerji ihtiyacı. Yani bölge ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgaz Rusya üzerinden dağılıyor biliyorsunuz. Yani Avrupa'ya Rusya üzerinden gidiyor ve bu doğal olarak Rusya'ya bir bağımlılık oluşturuyor. Hem Avrupalılar tarafından hem Orta Asya devletleri tarafından. Şimdi Orta Asya devletleri, yani Türk devletleri Çin'e enerji satmayı artırdılar. Tamam, bu güzel ama Batı'ya satmaya çalıştıklarında yeni yollar bulmaları gerekiyor. Avrupalılar bu anlamda...
1: Tabii Rusya ile Avrupa arasında da çok ciddi bir gerilim var sonuçta, evet, bakıldığı zaman. Evet.
0: Yani Rusya'yı bir şekilde nasıl bypass ederiz diye düşünüyor Avrupalılar. Doğal olarak burada Orta Asya ile ilişkileri doğrudan kurarsak yeni yolları da birlikte oluştururuz diye bir fikir var. Yani tüm bunlara baktığımızda Orta Asya devletleri de doğal olarak çok vektörlü dediğim, işte her biriyle farklı düzlemde ilişki kuracak bir yapı oluşturdular. Burada önemli olan şey şu Cüneyt Bey, hiçbiriyle böyle egemenliği devredecek kadar veya böyle istikrarı bir şekilde o ülkenin isteklerine, taleplerine endeksleyecek kadar bir ilişki kurmamaya çalışıyorlar. Yani hepsini biriyle dengeleyecek, birbiriyle dengeleyecek şekilde.
1: Hatta şimdi tam burada bu cümleniz var zaten. Mesela Rusya özelinde söylediğiniz Orta Asya ülkelerini izlediği politika Rusya karşıtlığı değil dediniz. Evet. Diyorsunuz ve diyorsunuz ki yapmaya çalıştıkları şu zaten diyorsunuz. Yani Moskova'nın bölgedeki etkisinin devam etmesiyle Orta Asya ülkelerinin dış politika özelliğinin artması birbirini dışlayan süreçler değil. Tam da bu cümleye oturuyor. Yani dengelemek anladığım kadarıyla.
0: Yani burada özellikle yapmaya çalıştıkları şey şu. Biz hani böyle uzaktan bakınca ilk başlarda şunu görüyorduk. Rusya ile Çin'i bir şekilde birbirini dengeleyecek şekilde ya birinden uzaklaşıp birine yaklaşmak vesaire gibi değerlendiriliyordu. Özellikle Batı'da bu değerlendirildi. Ama biz şunu görüyoruz. Birine karşı biri değil, İkisine de yakın olmak gibi bir politika. Yani bugün Rusya ile ilişkilerde de şimdi hiçbir Türk devletinin Rusya ile ilişkilerini kesme niyeti yok veya Rus karşıtlığı olmuş, Rus politikalarına karşı karşıya gelmiş durumda değiller. Ama Çin'le de aynı durumdalar. Yani Çin'i de göz ardı etmiyorlar, onunla da iyi geçiniyorlar. Amerika ile de iyi geçiniyor. Yani burada önemli olan şey şu. Buradaki devletlerin başkentleri istiyor ki ben mesela enerji satacağım, yatırım yapacağım. Burada herhangi bir devletin öncelikleri üzerinden değil, kendi önceliklerim üzerinden yapayım bunu. Ama burada kiminle ne tür işbirliği yapmam gerekiyorsa da yaparım. Hatta yani bugün Bağımsız Devletler Topluluğu'nun biliyorsunuz toplantısı var. Ben bu yazıyı daha önce yazmış olmama rağmen aynı şeyi söylediler orada da. Yani birlikte hareket etmek. Ve orada hem İran Cumhurbaşkanı vardı hem Rusya Devlet Başkanı vardı ve hepsi bir arada söyledikleri şeyde birlikte hareket edip birlikte ileriye dönüp nasıl adımlar atarız. Burada hatta şunu da ekleyeyim, biz hani bu büyük aktörlerden bahsediyoruz ama güneye doğru da inmeye çalışan bir Orta Asya var. Yani Çin'le ilişkileri iyi götürüp ama aynı zamanda Hindistan, Pakistan üzerinden de denize çıkmaya çalışan da bir Orta Asya var. Bunu da mesela dengeliyorlar. Veya bölgede işte Bağımsız Devletler Topluluğu vesaire hani bir mevcut statünün devamlılığı zaten var. Bunu bozmuyorlar. Ama Türk Devletleri Teşkilatı gibi kendi dinamikleri üzerinden kurdukları işbirliği sahasını da genişletip onun üzerinden de olabildiğince istikrarlı ve devamlılığı olan bir bağlantısallık oluşturmaya çalışıyorlar. Yani o yüzden şu anda o çok vektörlü lafı tam oturdu oraya. Hepsiyle farklı doğrultularda ama merkezi kendi başkentleri olan ilişkiler kuruyorlar.
1: Anladım. Zaten bu söylediğiniz aslında bakıldığı zaman Rusya'nın da son dönemlerde işte Türkiye'nin de hatta yani burada bakıldığı zaman Türkiye ile Rusya arasında da çok ciddi bir iletişim olduğunu görüyoruz. Hatta Kuşak ve Yol projesinde önemli bir ülke olması çerçevesinde önemli bir aktör olması dolayısıyla Türkiye-Çin ilişkileri de çok güçlü ilerliyor. Türkiye burada batıdan daha özel alanlar gücü dolayısıyla oluşturmuş yani durumda. Rusya ile de benzer şeyler var. Mesela Vladimir Putin'in son Valdai'daki konuşma aslında bu Valdai Kulübü'nün toplantısında, genel kurulunda yaptığı açıklamalarda da çok kutupluluğa, işte ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla vurguladığı sistem değişikliğine, işte Putin'in de vurgu yaptığını görüyoruz. Yani aslında siz de söylediniz, Bağımsız Devletler Topluluğu toplantısında da aslında perspektif aynı anladığım kadarıyla. Yani burada bir karşıtlık anladığım kadarıyla üremeyecek yani.
0: Evet. Yani ben şunu düşünüyorum. Şimdi bu çok topluluk mesela konuşulan. Ben evet. Mesela Türk devletlerinde bir çok kutupluluktan ziyade çok merkezlilik arandığını görüyorum. Bu Türkiye'nin aslında bir süredir söylediği bir şeydi. Yani çok kutuplu dersek bu sefer yine kutuplar arası rekabet başlayacak ve bu rekabet iyi gitmiyor. Yani keşke bu hani birbirini geliştiren rekabet, pozitif rekabet olsa, ama biz biliyoruz rekabet başladığı zaman başka şeyler yaşanıyor. Rekabet olmaması için çok kutuplu değil, çok merkezli bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Her merkezin birbiriyle bir şekilde işbirliği yapabileceği bir düzen oluşması gerekiyor. Evet, bu bir ideal. Yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama bunu yapacak olan sistem de aslında tam bu, aslında konuştuğumuz bu sistem. Yani her biriyle ilişkileri kendi düzleminde oturtmak. Biz eğer böyle yaparsak bu merkezleri daha net görüp daha somut şekilde o alanları, işbirliği alanlarını da tartışabiliriz. Mesela bu anlamda Orta Asya dediğimiz, mesela bugün Orta Asya Azerbaycan'la artık net bir bağ oluşturmaya başladı. Bu C5 dedikleri C5 artı bir haline geldi. Evet. Ve yani bu aslında bir adım sonrası Türk Devletleri Teşkilatı. Doğal olarak bunu onunla eşleyip burayı bir merkez haline getirmek önemli. Bu merkezler işte Avrupa merkezi bir yapı, Orta Doğu merkezi bir yapı vesaire gibi böyle çeşitlendireceğiz ve bu çeşitlerin birbiriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. Türk devletlerinin bu merkezleri baz aldığını da görüyoruz. Mesela hani saydığım o birçok aktörün yanında mesela Körfez ülkeleriyle de ayrı işbirlikleri var. Körfez olarak herhangi bir, yani böyle ülke bazlı değil, böyle orayı da bir merkez kabul ederek. Böyle işbirliği oluştuğunda biz o zaman şunu görüyoruz. Mesela Türk devletlerinin bu enerjiyi mesela satması gerekiyor. Bunun için yatırım yapılması, bunun için siyasi bir duruş ortaya konması lazım. O zaman biz Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu anlamda daha aktif olduğunu görüyoruz. Veya bunu daha önce başarmış olan Körfez ülkelerinin neler yaptığını öğrenmeye çalışan bir Orta Asya görüyoruz gibi.
1: Anladım. Yani böyle böyle merkezler oluşacak diyorsunuz. Bunu işte Türk Devletleri Teşkilatı'nı bir merkez, Mekke Savunma İttifakı'nı bir merkez olarak tanımlayabilir miyiz mesela böyle?
0: Ya öyle görünüyor. Yani şu anda bir merkez diyemeyiz tabii Mekke İttifakı için.
1: Tabii yeni, daha taze.
0: Evet, yani çok yeni ve daha hani kurumsallaşması gerekiyor. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın bile kurumsallaşması daha, yani yeni yeni konuşabiliyoruz onun kurumsallaşmış halini. Doğal olarak bu da kurumsallaştığı zaman biz o zaman bir merkez olarak konuşabiliriz, ama merkez olmak adına atılmış bir adım diyebiliriz buraya. O yüzden zaten bu işbirliklerinin alanlarını doğru belirlemek gerekiyor. Mesela Türk Devletleri Teşkilatı bir güvenlik işbirliği değil, ama yani bir savunma ittifakı değil Mekke gibi. Ama Şuşa anlaşmasıyla biz aslında Türkiye ile Azerbaycan'ın bu anlamda yakınlaştığını biliyoruz. Bunun Hazar'ın ötesine geçirmenin formülü olması gerekiyor mesela.
1: Tabii. Ya Şuşa'da şey var yani, NATO'nun 5. maddesi gibi madde var yani bakıldığı zaman.
0: Aynen öyle. Ve mesela şunu da söyleyebiliriz. Mekke'nin hani kurumsallaşması sürecinde biz efendim diyoruz ya bu nasıl genişleyecek vesaire, hani bu konudan bağımsız öyle bir durum var. Mesela Azerbaycan'ın Mekke ittifakına dahil olması hem Mekke ittifakının o algıdaki bazı yumuşak karın olarak nitelendireceğiniz bazı şeylerin oluşmasını engelleyecek. Hem de aslında bölgesel güvenlik formunu tam anlamıyla eşleyecek o Kafkasya, Orta Doğu vesaire. Bunun gibi bir yapı Orta Asya için de gerekiyor. Yani biliyorsunuz bir yapı var. Orta Asya'yı içine alan bir güvenlik ittifakı var. Ama bunun bölgede çalışmadığı zamanlarda var. O yüzden bunun dengelenmesi, bunun düzenlenmesi gerekiyor.
1: Bu arada önümüzdeki günlerde de hatta Ankara'da yine büyük bir zirve var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi olacak.
0: Bu ay sonunda. Ya
1: bu güvenlik boyutu gündeme gelir mi sizce?
0: Bence her zirvede bu konu zaten mutlaka masanın üstünde olmasa da yanında yöresinde duruyor. Çünkü bir böyle bir ittifakı, böyle bir düzeltiyorum, böyle bir işbirliğini, böyle bir birlikteliği tam anlamıyla harekete geçirmek istiyorsanız bunun benzerlerinde güvenlik işbirlikleri var. Yani bir ittifak halinden bahsetmiyorum. Yani NATO benzeri vesaire bir yapıdan bahsetmiyorum ama güvenlik işbirliği oluşturmak bu yapının kaderinde, doğasında var. O yüzden biz bu kurumsallaşma adımları atıldıktan sonra çok hızlı şekilde oraya dönüleceğini düşünüyorum. Yani şu anda hep ilk hedef ekonomik ve siyasi olarak yaklaşmak şu anda. Kültürel olarak o zemini oluşturmak vesaire. Hala biz oradayız Türk Devletleri Teşkilatı'nda. O yüzden Orta Asya ilişkileri daha geçmişten geldiği için, daha birlikte hareket etme kapasiteleri daha rahat olduğu için onlar... Doğru. Bir adım önden gidiyorlar bu konuda. TDT ona yetişmesi gerekiyor. Veya diğer taraftan bakalım. Orta Asya devletleri bu oluşturdukları yapıyı, altyapıyı TDT'ye taşımaları gerekiyor. O da yani zaten dışarıda olan bir Azerbaycan'la Türkiye, onun da dahil olması. Biraz işte bugünlerde gerçekleşen oradaki toplantılar, üstüne ay sonunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesi, devamlı bir toplantılar, işbirliği alanları silsilesi bizi yavaş yavaş oraya götürecektir.
1: Yani bakıldığı zaman aslında Orta Asya'daki denklem küredeki gelişmelerden bağımsız değil. Son olarak o zaman şeyi sorayım, hazır bir iki dakikamız var hocam şey yapmışken. Bu İran savaşı, İran'a yönelik saldırı süreci, bu süreçleri Asya coğrafyasının durumunu nasıl şey yapacak? Çünkü Hazar'ı da etkiliyor. Yani Hürmüz'de yaşanan çatışma ta aslında yukarılara, Asya'nın derinliklerine kadar iniyor. Türk devletleri orada nasıl bir pozisyon alacak?
0: Ya aslında hani doğrudan pozitif bir etkisi oldu bunun. Yani körfezden çıkamayan enerji bir şekilde, o hani başta söyledim ya, Avrupalı yani yeni bir kaynak aradı. Rusya'yı da bypass etmeye çalışıyor. O zaman kim var? Orta Asya devletleri. Ama bunu yapmak için yeni bir yol oluşturmak gerekiyor. Şimdi hep böyle Trans-Hazar hattı konuşuluyor. Trans-Hazar hattının engelleyenler var hala. Şimdi bu Trans-Hazar hattı eğer çözülürse biz ondan sonra bütün Orta Asya devletlerinin Azerbaycan'ın bir süredir yaptığı, o kendi başına bir güvenlik hub'ı oluşturma çabası var biliyorsunuz. Yani bu Bakü'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve hatta yani Avrupa'yı da çeşitlendirmek vesaire gibi. Orta Asya'daki bu kaynağı, bu altyapıyı buraya bağlarsak, Bakü'ye bağlayabilirlerse ondan sonra çok hızlı şekilde batıya doğru giden bir enerji göreceğiz. Bu da aslında Hürmüz'ün değerini kıracak. Yani azaltacak diyeceğim ama şey anlamda değil. Yani böyle değersizleştirecek değil. Ama yani öyle göbekten bağlı olan Avrupa rahatlayacak biraz daha.
1: Bir alternatif hat, yani %100 olmasa da bir belli bir oranda alternatifini işte ise rahatlatacak bir alternatif oluşturacak yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani ve o oluşursa ben hep şunu söylüyorum. Hürmüz'ün bu tekliği, bu önemi biraz kırılabilse, o zaman İran'ın inadı da kırılacak, Amerika'nın bölgedeki zorlaması da kırılacak ve belki de savaş daha erken bitecek. O yüzden buranın bu alternatif hattının oluşması hem küresel ekonomiye, hem bölgesel istikrara, hem de bu savaş olan coğrafyaların çözülmesi noktasında da kıymetli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunun ekonomik olarak Türk devletlerine getireceği rahatlık, çünkü şimdi üretmek bir şeydir, enerjiyi satmak bambaşka bir şeydir. Siz bunu artık satmaya başladığınızda işte Rusya ile, Çin'le, Amerika ile ilişkilerinizde bir adım daha rahatlayacaksınız. Çünkü artık o ilişkiler daha eşitler arası hale gelecek, tırnak içinde söylüyorum. Daha masaya oturduğunuzda talep edeceğiniz, vereceğiniz şeyler daha farklı hale geliyor.
1: Sonuçta bir güç olarak Türkiye'nin savunmadaki kuvvet çarpanı gibi orada da bir enerji kuvvet çarpanı var.
0: Aynen öyle. Ve bunu da Orta Asya devletleri kullanacağı gibi yarın öbür gün Türk Devletleri Teşkilatı'na da bu güç bir şekilde muhasebe edilecektir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la Orta Asya'daki başta Türk devletleri olmak üzere gelişmeleri, ülkelerin son dönemdeki hamlelerini konuştuk. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Amerika ve İsrail seçimlerini ve bölgedeki gelişmeleri nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Değerli bir gazeteciyle konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli bir gazeteci, Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat hattımızda. Fikret Akfırat'la Amerika ve İsrail'deki seçim süreçlerini konuşacağız. Fikret abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ceyhun, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Abi şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi sen yazında da vurgulamışsın. İki ülkedeki, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'deki iki seçimin senaryoları üzerinde, sonuçlarından sonra oluşabilecek senaryolar üzerine hem bölgemizi de etkileyecek, ciddi bir şekilde etkileyecek bir analiz yapmışsın. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Yani Amerika'da 3 Kasım'da ara seçimler gerçekleşecek. Bu Trump için son derece önemli. Trump yönetimi için son derece önemli. İsrail'de de malum 27 Ekim'de seçimler var, genel seçim ve sen de hatırlatmışsın. Bu 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım sürecinden sonra ilk seçim. Amerika ile başlayacak olursak, yani hem özellerinde, Amerika ve İsrail özelindeki etkileri, hem de ikisinin ortaklaşa sonuçlarını ortaklaşa yapacağı etkiyi konuşmak istiyorum. Bir Amerika'dan başlayalım. Şimdi ne olacak? Amerikan seçimleri nasıl bir duruma evrilecek? Ne olacak? Şimdi 3 Kasım'da ne yapacaklar Amerikalılar?
2: Yani şimdi öncelikle Amerika'da 3 Kasım'da ara seçimler, yani Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı seçiliyor. Bilindiği gibi Senato'nun da 35 sandalyesi yenilenecek. Şimdi büyük ölçüde tartışmalar Cumhuriyetçilerin kongrenin her iki tarafında da üstünlüğü kaybedeceği şeklinde öngörüler var. Bu nedenle ciddi bir sıkışmışlık yaşamış olacak Trump. Çünkü ikinci yılını doldurmuş oluyor başkanlıkta. Bu tek başına bir anlama gelmez şeklinde yorumlar da var. Fakat mesele sadece seçimler değil, Amerika'nın kendi sistemi içinde de, Trump'ın kendi destekçileri arasında da çok ciddi bir bölünme olmuş durumda. Ben aslında
1: magacılar bile bölündü, onu hatırlıyoruz. Mesela Tucker Carlson'lar bir tarafta, Shapiro gibiler başka tarafta.
2: Kesinlikle. Yani magacıların bölünmesi, magacılarla diğer destekçilerin de bölünmesi, onlar arasında görüş ayrılıkları, tüm bunların nedeni Trump'ın kendisi açısından, kendi stratejisi açısından bile aslında yanlış denilebilecek bir hamlesiyle, yani İsrail'le birlikte İran'a yönelik müdahalesiyle derinleşmiş durumda. Şimdi aslında şöyle bir durumdan söz etmek mümkün. Bu seçimlerde bu bahsettiğimiz durum nedeniyle önem kazanıyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Trump yönetimiyle birlikte saldırganlıktan vazgeçme veya saldırganlığı azaltma gibi bir stratejiyi gündemine koymuş oluyor. Nedir burada saldırganlıktan kastettiğimiz? Dünyanın dört bir tarafında askeri müdahaleler. Saldırganlık deyince yanlış anlaşılmasın. Çünkü Trump'ın saldırganlık arttı gibi gözüküyor. Burada meselenin özü şu. Hani diyelim Avrupa'da, işte Orta Asya'da, efendim Uzak Doğu'da, her yerde dünyanın dört bir yanında müdahaleci bir doktrinden vazgeçmeyi kastediyorum. Burada kastettiğim bu. Bir yandan bunu savunuyor, fakat bir taraftan de diyor ki, hem ulusal güvenlik belgesinde hem de ulusal savunma doktrininde açıkladığı, biz Orta Doğu'dan kademeli olarak çekilme programını uygulayacağız. Avrupa'dan da çekileceğiz. Askerlerimizi azaltacağız. Avrupa kendi savunmasını üstlensin diyor. Fakat bir taraftan da geliyor İsrail'le beraber İran'a saldırıyor. Şimdi benim kastettiğim yanlış hamle. Sayısında yanlış hamle dediğim bu. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu aslında Amerika'nın bir açmazla karşı karşıya olduğunu çok somut bir göstergesi. Yani sadece müdahale yanlılarının Trump'a destek vermesi, onun dolmuşuna binmesi, işte Netanyahu'nun dolmuşuna bindiği şeklinde yorumlar vardı. Bu şekilde açıklamaya yönelik yorumları ben yeterli bulmuyorum, eksik buluyorum. hem bu stratejiyi uygulayıp hem de çekilmeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Fakat bir taraftan da bunu yapmak zorunda kaldığı koşullar var. Şimdi her durumda da Amerika'nın aleyhine süreçlerin derlediği görülüyor. Nasıl önemli bir nokta kanımca. Bunun seçim sonuçlarını da yansımalarını esasen görmüş olacağız 3 Kasım'da. Fakat benim esas dikkatimi çeken ve yazıda da vurgulamaya çalıştığım nokta şu. Bu Chatham House'da yayınlanan 2 tane yazı var. Chatham House belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilirler. İngiltere'nin işte önemli beyin takımı sayılacak.
1: Derin İngiltere, yani CFR'nin biraz İngiltere muadili gibi bir şey yani.
2: Evet, Dış İlişkiler Konseyi, Amerika'daki Dış İlişkiler Konseyi'nin İngiltere versiyonu olarak bilinir. Zaten evet, onlarla da bağlantısı var. Orada evet, deniyor ki çok ciddi bir kriz bekliyor Amerika'yı deniyor. Chatham House'un yayınladığı iki ayrı yazıda birbirini destekleyen iki farklı yazarın yazısında. Çünkü şöyle bir olasılıktan bahsediliyor.
1: Sistem krizinden bahsediyorlar yani, düşünün.
2: Kesinlikle. Sistem krizinden şeyi hatırlatıyorlar. Bu Trump'ın bir önceki seçimde seçim sonuçlarını kabul etme, yani Biden'ın seçildiği seçimde sonuçları evet, kabul etmemesi ve arkasından işte Kongre'nin basılmasına kadar Amerikan tarihinde olmayan o redneckler'in evet, isyanını hatırlatıyorlar ve iş bu noktaya bile gidebilir gibi bir tartışma yapılıyor. Ben bunu çok önemli gördüm. Chatham House gerçekçi olmayan bir yorum üzerine bir tartışmayı kendi köşesine, kendi yayın organlarına taşıyacak bir kuruluş değil. Bunu ciddi olarak tartışıyorlar. Amerika'da da bu işin tartışıldığı görülüyor. Burada seçimlerden çok esas bu yazıda benim üzerinde durmak istediğim nokta burasıydı ve bir sistem krizi oluşmuş durumda. Benzer durum İsrail'de de var. İsrail'de de ne var? İsrail 7 Ekim 2023'te evet, Aksa Tufanı operasyonuyla Hamas'ın Kassam Tugaylarının operasyonuyla muazzam bir tokat yemiş oldu ve arkasından çok ağır bir saldırıya başladı. İşte önce Gazze, daha sonra Lübnan falan, şimdi İran diye devam eden bir süreç ilerledi.
1: Hatta Suriye'de bile Golan'ın evet, yanı sıra işgali genişletmeye de çalıştı.
2: Çalıştı, doğru. Suriye'nin güneyinde, Suveyde de. Bu stratejinin özü neydi? Ben askeri üstünlük vasıtasıyla bir düzen kuracağım. Bu düzeni de istemeyenler dahil olmak üzere herkese kabul ettireceğim. Askeri saldırılarla şeklinde açıklamak, izah etmek mümkün. Peki burada ne oldu? İsrail tarihinin en yalıtılmış dönemini yaşıyor uluslararası alanda. Evet. Yani 1947-48'den bu yana İsrail hiç bu kadar yalnızlaşmamıştı. Burada mesela evet, sadece Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işte efendim hakkında diye bir tutuklama kararı çıkması gibi olaylar değil. Geleneksel olarak İsrail yanlısı sağ ve sol siyasetler diyelim tırnak içinde. Hem Avrupa'da hem Amerika'da İsrail'e destek vermekten vazgeçmiş durumda ve Amerika'da esas güçlenen eğilim hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar içinde bu İsrail'den artık kurtulmamız lazım. Bizim enerjimizi tüketmemize neden oluyor.
1: Şöyle bir araştırma okumuştum. Cumhuriyetçiler klasik olarak İsrail yanlısıdır Amerika'da. Genç cumhuriyetçiler çok ciddi bir şekilde İsrail karşıtı bir şekilde gelişiyor şeklinde.
2: Evet, doğru, doğru, doğru. Bu konuda yapılmış birden fazla araştırma var. Değişik dönemlerde de ortaya çıkıyor. Aynı zamanda demokratlar içinde de hepimiz biliyoruz ki evet, ciddi bir İsrail lobisi vardır. Bunlar evet, arasında da ciddi ölçüde bir İsrail karşıtı dalga oluşmuş durumda. Şimdi bütün bunların hı-hı, hepsinin Amerika'da bir sistemik krize yol açma olasılığı giderek güçlenmiş durumda. Hı-hı. Şimdi mesela İran Savaşı ile ilgili ne var? Bir kilitlenme var Amerika açısından.
1: Evet.
2: Şimdi her gün yeni bir açıklama yapıyor Trump. İşte şöyle yapacağım, böyle edeceğim, şu olur, bu olur şeklinde açıklamalar. En son yaptığı açıklamada da işte bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor diyor. Hem de Ukrayna-Rusya ile savaşının sona erdirilmesi bağlamında yaptığı bir konuşma var. 6 Ekim'de orada İran Savaşı ile ilgili de bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Fakat bunun iyi şekilde mi yoksa kötü şekilde mi olacağı çok yakında belli olacak diyor. Şimdi yine daha önce de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Şimdi bir taraftan iki ucu affedersiniz olumsuz bir durum söz konusu. Seçim öncesi evet. Operasyon ağır bir saldırı yapsa bu ağır bir saldırıyla hani mahvedeceğim demişti. Bir sonuç elde etme olasılığı gözükmüyor. Çok daha savaş.
1: Geçenlerde 10 bin kişilik bir kuvveti daha bölgeye gönderdiği için bir taraftan Irak'tan çekiliyor. Ama bir taraftan mesela 10 bin kişilik kuvvet gönderdi diye haberler yansıdı. Orada Amerika içi çatışma da mı çok etkili şu an?
2: Amerika içi çatışmadan çok. Orada yani iki şekilde yorumlanıyor. Bir, buradan yine büyük bir saldırı olabilir. Bu yönde yorumlar var. Ama bir tanesi de İran'ı kendi taleplerine yani Amerika'nın taleplerine razı etmek üzere bir sopa olarak bu yığınağın yapıldığı şeklinde yeni bir uçak gemisinin gönderilmesi şeklinde yorumlar var. Ama şimdi burada mesele şu, hepimiz bütün bu sürecin Şubat ayından bu yana izliyoruz gün gün. Nedir? İşte en büyük saldırıların yapıldığı dönemde dahi İran'a boyun eğdirmeyi başaramamış bir Amerikan yönetimi söz konusu. Şimdi ağır bir saldırı yapsa dahi böyle bir şey olmayacak. Biliyorsun ilk günlerde işte kara savaşı kapıda diye yorumlar yapılıyor.
1: Evet.
2: Ne oldu? Kara savaşı falan olmadı. Hani kara savaşı falan yapılabilecek durum söz konusu değil. İşte arkadasını ele geçirecek Amerika dediler havadan operasyonla. O da olmadı. Tam tersine Hürmüz'ü kapattılar ve İran Hürmüz'ü kapattı ve Hürmüz'ü yeniden açmayı başaramadı. Amerika Birleşik Devletleri.
1: Yani zaten herkesi şok eden de o oldu. Bir şekilde İran'ın en son kolu zannedilirken İran ilk başta hemen o hamleyi yaptı ve her şeyi kilitledi deyim yerindeyse yani.
2: Şimdi Hürmüz'den sonra şimdi Babil Mendet kozu da devirmiş durumda. Yani dolayısıyla yani Trump'ın esip gürlemesinden İranlar korkmuyor. Bölge ülkelerinde korktuğu kanısında değilim. Buna işte Suudi Arabistan'da dahil, işte Katar'da dahil, Kuveyt'te dahil. Yani herkes aslında Afganistan'dan çekilmeden sonra, Amerika'nın o meşhur görüntülerden sonra Amerika'nın artık bölgesel güçleri destekleme politikasının eskisi kadar işe yarayacağı iddiasının boş olduğu, kof olduğunu net bir şekilde görmüş durumda. Şimdi Irak'tan da çekildi. Buraya 100 bin asker de yığsa İran'a teslim olması mümkün değil. Onu herkes görüyor aslında. Bu neye yol açacak? Yani bir seçimli veya seçimsiz. Yani 3 Kasım seçimi olsun veya olmasın. 3 Kasım seçiminde kaybetsin ya da kaybetmesin. Amerikan hakim sınıfları içinde de çelişmeler derinleşmiş durumda. Bu bir sistemik krize dönüşecek gibi gözüküyor.
1: Sistemik kriz. Peki şimdi İsrail'de dediğiniz gibi İsrail'de de Netanyahu ile ilgili sonuç ne olursa olsun. Şimdi en son bir ankete baktım yine. İsrail yayın organlarında vardı. Netanyahu'nun partisi bayağı bir az vekil kazandı. Koalisyonu belli bir üstünlük kurabiliyor halen. Ama orada da çatlaklar oluşabiliyor falan. Yani Netanyahu kazansın veya...
2: Bir şeye dikkat çekeyim Ceyhun. Şimdi affedersin oraya gelmiş oldum.
1: Estağfurullah.
2: Netanyahu'nun bloğunun da yekpare olmadığını görmemiz, bilmemiz gerekir. Şimdi uluslararası tekeller bu Siyonist lobinin diyelim tırnak içinde kontrolünde olduğu için meseleyi sanki Netanyahu'nun lehineymiş gibi sunmak için bu propagandayı yapıyorlar. Mevcut Netanyahu koalisyonunun bloğu işte hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye sahip olamadıkları şeklinde değerlendirmeler var. Fakat işte yine de en güçlü grup olarak çıkacak gibi bir hava yaratılıyor. Oysa Netanyahu'nun kendi bloğu içinde bile çok ciddi tartışmalar var. Hatta kendi partisi içinde bile ciddi tartışmalar var.
1: Evet.
2: Bunlarsa gözden biraz gizleniyor.
1: Tabii tabii. Yani hatta Netanyahu'nun İtamer Bengübir'le de farklı farklı pozisyonlara düştüğü yönünde bilgiler vardı ve partisinin de zaten o, yani tek başına birinci değil. Yani orada bile itelendiğinde %20-20 sandalye şeyinde rakibiyle eşitti mesela.
2: Evet evet, çok doğru. Yani şimdi bu yazı üzerine bazı benim bu yazı üzerine bazı dostlarımız seçimlerin ne önemi var ki gibi bir yorum yapmışlar. Yani buradan seçim sonuçlarından ne çıkacak ki falan gibi. Seçim sonuçlarından ne çıkacak ki mevzusu şu demek yani. Bir uluslararası alanda tecrit yaşıyor, yalıtılmış yaşıyor, yalıtılmışlık yaşıyor. İkincisi içeride de sıkışmış durumda. Zaten bilinen bir şey bu. Buna rağmen evet, bir güvenlik politikalarını destek, genel olarak bir güvenlik politikalarını destek İsrail seçmeninde var denebilir. Ama o da oradaki mevcut durumdan kaynaklanan bir şey. Bir güvensizlik olunca güvenlik politikasının ön plana çıkması doğru. Fakat burada kritik mesele şu.
1: Korkuyla seçmeni konsolide ediyor zaten. Korkuyla seçmeni konsolide ediyor.
2: Korkuyla seçmeni konsolide ediyor. Diyor. İkincisi ise sen korku deyince birden ses benzeşmesiyle hatırladım. Orduyla da ciddi bir Netanyahu yönetimi. Yani bütün bu süreç boyunca da yaşadık. Şimdi öyle sanılıyor ki işte Amerika, İsrail bütün dünyaya hükmettiği için her şeyi istedikleri gibi yaparlar. Efendim seçim meçim de tanımıyorlar. Dünyayı da istedikleri gibi düzenliyorlar. Böyle bir dünya yok. Hani bu diyelim 1945'ten sonra bir süre böyle, o zaman da yoktu ama hani diyelim büyük ölçüde Amerika ve Amerika'nın askeri üstünlüğü sayesinde böyle bir dönem yaşandı denebilir. Ama bu şu anda böyle bir dönemde değiliz. Bunu görmemiz lazım.
1: Yani şöyle, ben de şimdi bir taraftan da şeye de bakmıştım bugün. Hani az önce Chatham House örneği verdik. Şimdi Amerika ile İsrail dünyayı kontrol ediyor falan, artık bitti yani, dediğin gibi. Bugün CFR bile şeyi tartışıyor. Amerikan seçimleri, ara seçimler, acaba dış müdahale yapılır mı? Yani önceden Amerikan müdahalelerini konuşuyorduk. Şimdi Amerikalıların psikolojisi, dışarıdan müdahale geliyor mu oraya, döndü yani.
2: Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bile müdahale ettiği iddiaları var. Yani Rusya'nın müdahalesini Amerikan seçimlerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kim Jong-un müdahale ettiği gibi tartışmalar var. Bu da yani işin abukluğunun hangi noktaya ulaştığını göstermesi bakımından önemli.
1: Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani Amerika ve İsrail zaten psikolojik üstünlüğü kaybetti. Trump burada eğer bu coğrafyayla, küreyle diplomatik yolu seçerse kazançlı çıkar. Yoksa o da o işte belli grupları dinlerse o da kaybeder diyebilir miyiz? Yani psikolojik üstünlüğü kaybettiler çünkü.
2: Diyebiliriz. Bence esas vurgulanması gereken noktalardan bir tanesi de şu. Hani Netanyahu'yu biraz önce konuştuk. Netanyahu'nun seçimlerden işte birinci çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak, birinci çıksa dahi, yani birinci demeyeyim de hükümeti kursa dahi, Netanyahu'nun bir mevcut politikalarını sürdürmesinin zemini, koşulları ortadan kalkmış durumda. Daha geri bir mevziye çekilmek zorunda olacağı hem ulusal düzlemde hem de uluslararası düzlemde şartlar oluşmuş durumda.
1: Yani,
2: aynı zamanda bakıldığında
1: şimdi kazanırsa şunu yapmaz mı? Ben gereken desteği aldım, yine saldırmaya devam edeyim. Çünkü yapamaz. Batı Şeria'da falan saldırganlığı devam ettiriyor. Gazze'de yani devam ettiriyor.
2: Oralarda hep devam ettirdi. Fakat daha geri bir mevziye çekilmek zorunda kalacağı şartlar oluşuyor. Zaten bir süredir daha geri bir mevziye çekilmiş durumda. Bunu bilmemiz, görmemiz lazım.
1: Doğru. Netanyahu'nun bu arada içeride de İtamer Bengübir'le kavgalıyken diğer o Bengübir kafasındaki Smotrich'le arasının iyi olduğu anladığım kadarıyla. Öyle haberler hep öyle çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla.
2: Evet. Yani burada mevzu şu. Neden bunlarla kavgası Netanyahu? Böyle soralım yani soruyu.
1: Doğru.
2: Daha önce sıkı sıkıya müttefik olduğu, ortak hedefe kilitlenmiş müttefikleriyle şimdi niye kavga etmeye başlıyor? Bu da işte benim biraz önce söylemeye çalıştığım çelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir tablo.
1: Peki
2: buraya bakarak geleceğe dönük bir okuma yapmamız mümkün.
1: Geleceğe dönük derken o zaman son olarak şunu sorayım size, hazır sizi bulmuşken. Şimdi İran ne yapar? Şimdi burada Amerika ve İsrail ile savaşan bir güç var. İran ne yapar? Yani Irak'ta şimdi Amerikan gücü çekildi. Burada Türkiye ile İran'ı, işte Suudi Arabistan'la İran'ı karşı karşıya getirmek isteyenler var. Başta İsrail ve Amerika'nın içindeki o emperyalist merkez diyelim. Ondan sonra İslam içi çatışmaya evirmeye çalışıyor olayı. Hatta Suudi Arabistan'la böyle bir çatışma çıkarsa işte normalleştirme adı altında tekrardan bu tarafa çeker miyiz? Çünkü Riyad bu normalleşme meselesinde özellikle soykırımdan sonra ben şey düşünüyorum, çok aslında rasyonel düşündü ve hem ilişkilerini çeşitlendirdi. Çin'le, Rusya'yla da ilişkilerini güçlendirdi. Ondan sonra Riyad çok sağlıklı yaklaştı gibi görüyorum ama hatta normalleşme şeyine karşı Filistin tanınmadan artık ben o defteri kapattım dedi. Ondan sonra devlet oluşmadan. Şimdi böyle bir çatışmaya evirmeye çalışıyorlar. İşte Mekke Savunma İttifakı üzerinden de tartışmalar hep bu yönde yürüyor. Ben bir şey görmüştüm. Kurulduğu dönem hemen ilk teklif götürülen, davet edilen ülkelerden biri İran diye ittifakın. Şimdi İran ne yapar? İran'ın bölge hamleleri, Mekke Savunma İttifakı'yla, özellikle Türkiye, Suudi Arabistan'la, Amerika'yla savaş pozisyonunda, İsrail'le savaş pozisyonunda İran ne yapar?
2: Şimdi şöyle, bütün bu Şubat ayında başlayan Amerika-İsrail saldırısında en önemli Amerika ve İsrail'in ortak amaçlarından bir tanesi, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerini İran'a karşı savaşa sokmayı başarmaktı.
1: Evet.
2: Döne döne bunu yapmak için bir sürü provokasyon ve kışkırtma hamleleri düzenlediler. Fakat buna rağmen Suudi Arabistan da katılmadı. Bir miktar evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir katılımı olduğu söylendi. Evet. Ama o da net değil. Onların da yani tamamen katılıp katılmadığı nasıl söylemek mümkün değil.
1: Doğru katılıyorum.
2: Dolayısıyla bugün hani tartışma şuraya dönmüş durumda. Yemen çatışması dolayısıyla Suudi Arabistan'la İran arasında bir yeniden kapışma cereyanı edebilir deniyor. Oysa doğrudan Suudi Arabistan'daki üsleri İran vururken bu olmayan şey, şimdi bu Yemen'deki Ensarullah nedeniyle neden olsun diye bir soru sorayım ben de o zaman.
1: Yani
2: şimdi yani. Sen biraz önce bir tahlil yaptın. Dedin ki Suudi Arabistan rasyonel davrandı. Bu rasyonel politikadasından vazgeçmesi için yani bu neden vazgeçti Suudi Arabistan?
1: Geçerli bir neden yok yani.
2: Evet, neden ki? Evet, geçerli bir neden yok. Hani bir de tabii. Suudi Arabistan'a yönelik Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine, tesislerine yönelik savaşın yoğun anlarında doğrudan İran'dan füzeler giderken Suudi Arabistan İran'a yönelik bir savaşa girmedi.
1: Girmez.
2: Şimdi
1: girmedi.
2: Yemen dolayısıyla...
1: Ya en fazla şöyle yapar ya. Bugün onu yapıyor. Ensarullah'la mücadele eder yani.
2: Tamam.
1: Doğrudan
2: yani,
1: İran...
2: Ensarullah'la bile kendisi doğrudan mücadele etmiyor. Yani şimdi o öyle bir tablo yaratılıyor ki sanki Suudi Arabistan bütün askeri kuvvetleriyle bir kara harekat düzenleyecek, Yemen'de bir harekat yapacak falan. Yani hiç böyle bir şey 2015'ten beri bu çatışma devam ediyor. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Sadece bazı özel kuvvet operasyonları oldu 2015 ve evet. Sonrasındaki yıllarda. O zaman da Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri müttefik değiller. Şimdi müttefik de değiller. Farklı politikaları izliyorlar. Suudi Arabistan şu anda Yemen'in bölünmesini, parçalanmasını değil, Suudi Arabistan Ensarullah'ın kendisine yönelik saldırılarını durdurmasını ve Yemen'de bir bütünlük sağlanmasını esas stratejik çıkarları açısından önemli görüyor. Politikasının esası evet. Ama bile...
1: Abi yavaş yavaş toparlayacak olursak süremizin sonuna geliyoruz.
2: Tabii bağlıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le birlikte Yemen'i parçalamaya çalışıyor. Şimdi peki bu ülkeleri İran burada aynı noktada buluşmuş oluyor. Dolayısıyla İran ne yapacak sorusunun cevabı, İran önündeki Amerika ile meselesini çözme aşamasına gelmiş durumda. Bunu çözdükten sonra yine bölge ülkelerinin yanında yer alabilecek bir pozisyona yani. Geçecek diye yorumluyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Ben de benzer düşüncedeyim. Yani bölge çok önemli sınavlardan geçti. İran'la hiçbiri kavga etmedi, çatışmadı. Gerilim olur ama çatışmaya evrilmez. Çok teşekkürler abi. Sağ olasın.
2: Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat'la bölgeyi konuştuk. Amerika-İsrail seçimlerini konuştuk. Şimdi bir saat başına gideceğiz. Sonra kısa bir ara. Sonra tekrar birlikteyiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. Bir şeyin kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyor. Netanyahu demiş ki ayrı listelerle seçime girersek seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Buna Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla suçlamış. Yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimindeyiz. Şimdi başta da söyledim, hemen konuklara girdiğimiz için çok giremedim. Mutlaka dinleyicilerimiz duymuştur. Duymayanlar için söyleyelim. Futbol Federasyonu'nda bugün toplantı gerçekleşti. Montella'yla yollar ayrıldı. Zaten birkaç yayında söylüyorduk. Montella'nın artık ben inananlardan biriydim başlangıçta. Yanlış düşündüğümüzü de söyleriz. Açık söyleyeyim. Yani yanlışsak yanlışız deriz. Hatalı düşünmüşüz demek ki. Montella'nın sonuçta beşer şaşar. Ben sistem adamı olduğunu, Adana Demirspor'daki performansı falan başarılı olduğunu düşünüyordum. Ben sistem adamlarını severim. Öyle deyim yerindeyse maratoncular, futbolda antrenör olarak maratoncular benim daha çok hoşuma gider. Böyle 100 metreciler kısa vadeli başarı olurlar. İşte bir sene şampiyon yaparlar, sonra 5 seneyi kaybedersiniz, 10 seneyi kaybedersiniz. Ben mesela Aykut Hoca'yı o yüzden severim. Şimdi bazıları diyebilir, Aykut Hoca'ya muhalif olanlar şunu söyleyebilirler. Bak Aykut Hoca'da aynısı olmasın, yine yanılmayasın diye. Ben Aykut Hoca'nın da çok yanılacağımı düşünmüyorum. Çünkü kendisi aslında pratiğinde gösterdi. Yani 2010-2011 sezonu şampiyonluk, 2012'de o kadar sıkıntıya rağmen yine son maça kadar götürülmesi, 2013'te UEFA'da yarı final gibi Fenerbahçe tarihinin Avrupa'da, tabii 1950'lerde mi bizim Balkan Kupası var ama tabii o zamanlar Avrupa Kupaları çok net olmadığı için Balkan Kupası önemli, biliyorsunuz. Bizde 90'lardan sonra Avrupa Kupalarının şeyimiz artınca, onların da önemi daha çok artınca öne çıktı ama 1960'larda Balkan Kupası önemli. Balkan Kupası şampiyonluğumuz falan var ama yine de bakıldığı zaman son 50 yılın 60 yılın en büyük başarısı UEFA'da Avrupa'da yarı finaldir. Aykut Hoca oynatmıştır. Ben şuna inanırım. Aykut Hoca ile mesela sistem adamıdır. 10 sene imza attın. 5. senede sizi 4. 5. senede Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final oynatır. Yani maratoncudur Aykut Hoca. 100 metreci değildir. O bir senelik bir şey almayabilirsiniz. Alamayabilirsiniz. Bir senede sistemi oturtur, şey yapar. Makine gibi top oynatır ondan sonra. Makineye dönüşür takım. Velhasıl kelam, ben size dediğim gibi sistem adamlarını severim. Ben Montella'da onu görmüştüm ama yanılmışım. Ondan sonra çünkü üstüne, her gün üstüne koyması gerekirken maalesef her gün geriye gittik. Her gün geriye gittik. Futbolcuların bireysel başarısıyla da belki, bilmiyorum. Sonuçta idmanı yapanlar onlar. Hocayı tanıyanlar onlar. Futbolcuların bireysel başarılarıyla belki biz Dünya Kupası'na gittik ama Dünya Kupası'nda daha sistemik takımlar çıkınca karşımıza, sistemli takımlar çıkınca her şey ortaya çıktı. Dünya Kupası'ndan hüsranla döndük. Şimdi geldik, bakıyoruz Fransa geldi dağıttı. İtalya ile iki maç yaptık, kaybettik. Belçika bizi orada dağıttı. Yani o açıdan Montella'nın artık yolların ayrılması gerektiğini söylüyorduk. Herkes söylüyordu. Yani bizlik mesele değil yani. Biz burada belki sizlerin duygularına tercüman olmaya çalışıyorduk. O çerçevede Montella'yla yollar ayrılmış diyelim. Şeyi takip ediyoruz tabii ki, soruşturmalar da devam ediyor. Biraz içeriye geçeceğim. Şimdi futboldan yine iç meselelere geçeceğim. Şimdi İzmir'le ilgili tartışmalara gireceğim. Bir konudan rahatsızım. Birincisi, bu arada şunu söyleyeyim. Ben Cemil Tugay'ın, deyim yerindeyse, sınavının şimdi başladığını düşünüyorum. Çünkü Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı iken yani şöyle söyleyeyim, sonra söyleyeceğiz bunları, konuşacağız zaten de birazdan. Bütün partiler bu ülkenin partileridir. Onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi de yeni kurulmasına rağmen, eleştirilerinin olmasına rağmen yeni partide eleştirilerimiz vardır. AK Parti'de eleştirilerimiz vardır. Diğer partilerde falan. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ülkenin partileridir. Bu yüzden İzmir'de son yıl 20 yıldır, 25 yıldır işte Pristina dönemi hariç, biliyorsunuz ilçelerin durumunu tabii ki çok özel olarak bilmiyoruz ama İzmir'de bir başarısız bir durum var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Pristina dönemini çok överler. O dönem bir şeyler yapılmıştır. O da tabii ki kısa sürdü, nedeni de Pristina rahmetli oldu. Dediğimiz gibi mekanı cennet olsun. Şimdi Cemil Tugay'da Karşıyaka Belediye Başkanı iken çok fazla bilgimiz yoktu. Ama aday olunca tabii ki doğal olarak hepimiz Karşıyaka dönemini de araştırdık. Başarılı bir profil değil. Ama kurultay sürecinde Özgür Özel'e İzmir'den imza atan tek belediye başkanıydı. O yüzden aday gösterildiği yönünde bilgiler vardı. Şimdi Cemil Tugay bu nedenle aday oldu diye. Şimdi yeni yeni şöyle şeyler çıkmaya başladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ekibiyle Özgür Özel ekibi arasında da farklı farklı böyle karşılıklı salvolar yapılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu Buğra neydi soy ismini unuttum. Onu aday gösterecekti. Hatta adam işinden ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ayrıldı. İzmir'e gitti falan filan. Ama Özgür Özel işte imza attığı için özellikle Cemil Tugay da ısrarcı oldu falan. Tartışmalar var. Karşılıklı böyle bilgi paylaşımı falan yapılıyor. Onları da geçtim. Cemil Tugay dönemi de İzmir'de çok böyle ahım bir dönem değildi. Şimdi Cemil Tugay yıllardır, tabii bu AK Parti için de bir sınav. AK Parti şunu söylüyordu,

bir önümüzdeki işte seçimler 2014, 2019, 2024, 5 senede bir. 2029'da yerel seçimler olacak. 2029'daki yerel seçimlere kadar, yani yaklaşık 2,5 sene. Mart 2029 olacağını varsayarsak seçim tarihi, olağan seçim tarihi. Yerel seçimlerde çok böyle seçim yenilenmesi gündeme gelmez biliyorsunuz. 2,5 senede bakalım Cemil Tugay nasıl bir performans sergileyecek? AK Parti burada nasıl bir performans sergileyecek? Bu önemli. İkincisi, ben şu söylemlerden rahatsız oldum. Bir tanesi çıktı dedi ki, kamuoyunda bildiği isim, İzmir yine 100 yıl önce de işgal edilmişti, kurtuldu, korkma. Tam birebir cümleyi hatırlamıyorum. Onu söyledi. Bazıları da şunu söyledi, İzmir işgalden kurtuldu. İşte İzmir millileşti. İkisine de aynı muamele yapılmalı. Bakın, ikisi de kabul edilebilir değil. Bu ülkenin partilerine, bu ülkenin siyasilerine kimse bu tür bir Yunan ordusu muamelesi, Haçlı ordusu muamelesi yapamaz. Kimse yapamaz. Bu Berna Laçin de olsa yapamaz, A kişisi de olsa. Diğerleri çok daha kamuoyunda troll denilen tipler var, bilinmeyen tipler falan da var. Yani onlar da şeyler yapıldı. Bunların hepsine aynı muamele yapılmalı. Açık söyleyeyim, hukukta. Berna Laçin'e soruşturma açılmalı mı? Açılmalı. %100, %1 milyon. Kimse AK Parti'ye Yunan ordusu muamelesi yapamaz. Peki diğerlerine açılmalı mı? %100 açılmalı. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yunan ordusu muamelesi yapamaz. Bu ülkenin partilerini eleştirebiliriz. Kişileri eleştiririz. Deriz ki ya bu politika yanlıştır. Ben mesela 2023 öncesinde bir dönem şunu söyledim. Çünkü Ünal Çevik Özler falan, dış politikanın garip garip söylemleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz 2014 öncesinde, 2015 öncesinde AK Parti'yi eleştirirken politik söylemler üzerinden eleştirdik. Ya bu olmaz, bu yanlış, bu işte memleketi böler, şu olur, bu olur falan diye. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde garip garip tipler türedi. Onları eleştirdik. Dedik ki ya kardeşim sen kimsin Mavi Vatan agresif dış politika diyorsun? Namık Tan Yeni Parti'de şu an Özgür Özel'in dış politika kurmayı, Mavi Vatan'a agresif dış politika, Yunan'ın memnun kalacağı söylemler geliştiriyorlar. Ya peki niye bunlardan rahatsız olmadınız? İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu cümleleri kuranlar aynı şekilde. Geçmişte ben reisi cumhurun, yani cumhurbaşkanının işte Ayasofya meselesinde şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya dedim siz dedim sürekli dedim CHP'yi bazı noktalarda eleştiriyorsunuz, özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemini. İşte vay efendim Lozan'da, hani Lozan özelinde de konuştuk hatırlarsanız. Lozan'da yok Boğazlar Uluslararası Komisyona verilmişti, yok Musul alınamamıştı falan filan. Ben de pat diye şu soruyu sorarım genelde. Kardeşim Cumhurbaşkanının yüreğinde, kalbinde, hayalinde Ayasofya'nın yeniden cami olarak, ibadethane olarak hayata geçmesi 2002'den beri yok mu? Yok. Var. Var mı? Var. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki niye 2020'de açtı bunu? Çünkü belli koşullar vardır. Koşullar olmaz, şudur budur, başarısızlıklar vardır. Olabilir. Düzelir, sonra düzeltilir, ileriye gidilir. CHP açısından da böyledir. CHP kötü yönetilmiş olabilir. İzmir'de kötü yönetilmiş olabilir. Bu noktada CHP'ye Haçlı muamelesi yapamazsınız. Artı AK Parti'ye Haçlı muamelesi yapamazsınız. Yunan ordusu muamelesi yapamazsınız. AK Parti bu ülkenin partisidir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin partisidir. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Eleştirirsiniz baş göz üstüne. İşte geçen dostlarımızdan bazıları Cemil Tugay'a eleştiriler yaptı. Baş göz üstüne. Artı eleştiri yapmadan da ya kardeşim içime sinmiyor da diyebilirsiniz. İçime sinmiyor. Eyvallah, baş göz üstüne. Ya biz de deriz ki ya niye içine sinmiyor kardeşim, bak böyle böyle oldu. Evet deriz, biz de belki kapatılırız. Evet, aslında seçildiği partiden devam edebilirdi. Seçildiği partiden de zaten mesele de şu bu arada. Yeni partiye geçse sıkıntı yok. DSP'ye geçse sıkıntı yok. Başka partilere geçse sıkıntı yok. AK Parti'ye geçince sıkıntı. Bu da sıkıntı. Onu da söyleyeyim. İlla seçmen iradesi diyorsanız, yani neden AK Parti'ye geçince rahatsız olunuyor? O da sıkıntı. Bir de şöyle bir durum var. İzmir meselesinde, İzmir özelinde. Yani aday göstermede çok büyük sıkıntı olduğu ortaya çıktı. 2024 seçimlerinde gösterilen, hani geçen de söyledim, ara ara da söylüyorum. Liderlik şöyle bir şeydir. Yani evet, bir